0: Güzel Türkçe anlatırsın. Tamam.
1: Eksik olma, sağ olasın. Görüşmek
0: çok
1: üzere.
0: Yayınlar diliyorum, kolay gelsin.
1: Teşekkür ediyorum bağlandığın için de, sağ olasın. Görüşmek üzere. Ömer Faruk Ünal'la beraberdik. Hem Türkiye Gazetesi'nde köşe yazılarıyla hem de aynı zamanda yıllardır hakem camiasını yakından takip eden bir isim olması dolayısıyla ona sormak istedim. Çünkü Merkez Hakem Kurulu'ndaki iki tane isime ayrılık yolu gözüktü. Sebepleri ben dedim ki acaba bir şey mi oldu? Anlaşmaları bu kadarmış. Bir İtalyan sistemi oluşturmaya çalışıyor. Hem teknik adam anlamında da hem de hakemler üzerinde de bir İtalyan sistemi. Sayın Hacı Osmanoğlu'nun Futbol Federasyonu nihayet çok tartışılan o Portekiz'de hakem eğitimcileriyle yollarını ayırdı. Vitor Melo'ydu. Bir de VAR direktörü Joao Capela. Hiç dik durmadılar biliyorsunuz. Ve o eyyam belki de sonlarını hızlandırmıştı. Yani Avrupa'da görev alan hakemlerimiz bir santim mesafe alamadı dedi. Az önce Ömer abi UEFA normlarından çok Riva'nın tavrına göre eğitim ve yorumlarını değiştiren tiplerdi gibi yorumlar yaptı. Hatta bir hakemin maç alması aldığı eğitimle alakalı değildi. Yaptığı eyyamla ödüllendiriliyordu. Hata yaptıkça daha özel maçlara veriliyordu. Bunun önüne geçebilmek adına neler yapılabilir? Bundan sonrası için ne olabilir diye ben de merak ettiğim için bağlantı kurmak istedim. Başkanın iki dudağı arasında bir eğitim modeli belirlenirse maalesef sonuçta bu olur gibi bakmıştık ama bakalım Sayın Ferhat Gündoğdu yeni ekibiyle beraber hem yeni eğitimcilerle hakem gelişim direktörü olarak ya da VAR direktörü olarak kimleri getirecekler? Bunlar bizim ligimize nasıl yansıyacak? Bunları hep beraber göreceğiz. Önümüzde artık çok az bir zaman kaldı. Şunun şurasında yaklaşık 20 günlük bir zaman dilimi var. 20 gün sonra Süper Lig maçlarıyla tekrar kısmet olursa aynı ekip olarak karşınızda olacağız. TGRT Haber'de, stüdyoda, futbolda. Biz ayrılan da süre bitti. Beşiktaş'ı bir kez daha kutlayalım. Vikinglere bir kartal pençesiydi. Avrupa'ya açılan bir kanattı. Kartal'ın kanatları artık Avrupa semalarında. Tabii bu havaya da girmemek lazım. Zor bir rakip. Sezonun ilk resmi maçı ve rakip Danimarka temsilcisi kesinlikle çantada keklik değil. Ve bu pencereden bakınca Beşiktaş açısından olumlu bir geceydi dün gece. Ama 10 kişi kalmış bir rakibine. Hatta kartı gördüğü dakika 20 falandı diyelim hadi. Ve 70 dakika boyunca da bir golle yetinmemek gerekirdi. Tabii ki kapanan, beşli savunmaya geçen bir rakip karşısında kilidi açabilmek adına duran toplar çok kıymetliydi ya da ceza sahası yayı üzerinden bulduğunuz bir fırsatı değerlendirmeydi. O da kaliteli bir ayağa denk geldi. Orkun kaldığı yerden devam etti. Sözünü tuttu. Yeni sezonu da golle açtı. Ve bıraktığı yerden devam etmesi, Salih'in gelişiyle bu noktalarda onu daha fazla görecek olmamız aslında Beşiktaşlılar açısından çok kıymetli. Trossard'ın gelecek olması, ikinci maça yetişmiyormuş, onu da bilgisini aldık Murat Özen'le yaptığımız bağlantıda. Diğer taraftan Salah'la ilgili olarak da işte yaptığı paylaşımlarla görevden ayrılan Ahmet Çağlar'ın açıklamaları vardı. Oradan bir istifa söz konusu yönetim tarafından kapa bildirildi ama Ahmet Çağlar ne yazılı ne de sözlü bir istifa dilekçem var, hukuki haklarımı savunacağım diyerek bu olaya tepki göstermiş olması da başka bir sıkıntı. O yüzden hatta dünkü maç özeline dönersek bunlar problemli olan kısımlar. Biraz daha 0-0 gibi ikinci maça çıkıp heyecanlı, çılgın bir teknik adamla oturmuş bir Beşiktaş'ın, daha ilk maçının o heyecanını da atmış bir Beşiktaş'ın daha güzel bir skorla ülkeye dönecek olmasının hayalini kurmak lazım. Hatta Nübel gibi bir kaleciyi izlemek keyifli olacaktır sezon boyunca. İnşallah Alexander Nübel ilk maçı hatasız tamamladı. Yaptığı kritik kurtarışla ayakta alkışlandı ve 1-0'lık skorla ilgili olarak da daha fazla gol atabilirdik. Italiano'nun sağ kenarında çılgın olduğunu söyleyebilirim. Bizi sürekli itti. Sanki kendisi de oynamak istedi şeklinde.

yorumunu gördük. Bunlar sevindirici tarafları aslında. Ve haftanın başlangıcında pazartesi gününün sabahında saatler onu gösterdiğinde kısmetse mikrofon başında olacağız. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın efendim.

0: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Kim ne dedi?
2: Digi Futbol'a hoş geldiniz. Digi Gündem'de Aydın abiyle birlikteyiz. Abi hoş geldin.
3: Merhaba Burak, hoş bulduk. Nasılsın?
2: İyi abi, çok şükür. Sende ne var ne yok?
3: Ben de iyiyim, sağ olasın.
2: Transfer gündemi yoğun mu, sessiz mi?
3: Bence yoğun. Bence yoğun. Yani şöyle yoğun.
2: Perde arkasında
3: perde
2: yoğun.
3: Perde arkasında yoğun. Çünkü hem Galatasaray, hem Beşiktaş, hem Fenerbahçe transfer yapmaya çalışıyor. Aslında Fenerbahçe açısından bakarsak Aziz Yıldırım sezona bence çok iyi bir giriş yaptı. Sonuç itibariyle şu ana kadar alması gereken 4 tane oyuncu alacağım demişti. 3 tane büyük oyuncu getirdi. 4. oyuncu kim olacak birazdan konuşuruz. 3 aşağı 5 yukarı zaten mesele orada belli. Ama esas sıkıntı Galatasaray'da. Bütün verilerde bize şunu anlatıyor ki Galatasaray'da ciddi bir kaynak sorunu var. Hatta özellikle sponsorluklar konusunda Galatasaray'ın geniş bu arada anlaşmaları var. Mesela sırt sponsorluğu için Galatasaray 7,5 milyon euro istiyor ve hızlıca bunları satmak istiyor operasyonu yapabilmek için. Bir kere şunun altını çizmek lazım. Bu çok konuşuluyor ama kaynak bulmak bu dönemde çok zor. Çünkü her dönem çok büyük paralar harcıyorsun. Galatasaray'daki meselenin şimdi tabii birçok arkadaşımız da anlatıyorlar konuyu, o olacak bu olacak. Ama sıcak para ve kaynak meselesi olduğunu ve planlama meselesi olduğunu söyleyelim. Beşiktaş bu Salah tabii... Ya bence o süreci Beşiktaş çok kötü yönetti yani.
2: Rezalet.
3: Yani çok kötü yönetti. Yani geldi, geliyor, yöneticilerin açıklamaları, başkanın sözleri falan. Çünkü abi şöyle bir durum var. Yani böyle büyük oyuncu transferi kolay olmuyor. Yani bugünden yarına olmuyor. O süreci iyi yönetmen lazım. Bence tecrübesizliklerin biraz kurbanı oldular. Bilmiyorum orada son durum nedir. Hala masada deniliyor. Ama Beşiktaş açısından Trossard'la başlangıç iyi ama Salah'la yönetim ciddi anlamda bence sıkıntıya girdi. Görüşüm budur.
2: Ya Salah transferini Muzo ile şimdi Beşiktaş programında konuşacağız. Orada herhangi bir ilerleme yok, o kadar söyleyeyim. Yani maç, yani sürecin başında neyse, Salah'ın şartları neyse adam aynı yerde duruyor.
3: Ya dur.
2: Yönetim orada biraz kendince bir PR çalışması yapmaya çalıştı.
3: Ya klasik. Her transfer
2: biraz Saadettin Saran'a özendiler galiba ama bitti gibi. Bak şimdi basına sanki bu transfer, bu kadar büyük bir transfer bitmiş gibi lanse edince sonra gelen tepkilere de eyvallah diyeceksin yani. Bu arada şimdi sen Galatasaray'la girdin. Ali Naci Küçük galiba 1-1,5 ay önce futbolcuların 2 aylık alacağı var demişti.
3: Geriden geliyor demiş.
2: O epey bir gündem olmuştu. Daha sonra borçsuzluk kağıdı 30 Haziran'da verildi. Çünkü Avrupa Kupaları için evet. Gerekli. Haluk abi de dün büyük bombayı patlattı. Kredi çekmişler dedi.
3: Çekerler zaten ama çok uzun süredir.
2: Galiba yani 25 milyon euro gibi.
3: Galatasaray'ın çok uzun
2: rakam.
3: Süredir kredi aradığını biliyorum. Bu arada şöyle, yani yarın öbür gün bence Fenerbahçe de kredi kullanmaya çalışacak. Genel kuruldan yetki alıp bir şekilde bunu gündeme getirip divanda belki Aziz Yıldırım bunu konuşacaktır. Çünkü şöyle bir durum var. Bankalar zaten çok uzun süredir kulüplere kredi vermiyorlardı. Ve yani kredi almadan döndürme şansları da pek yok işin açıkçası. Bankalar birinin çoğu kapattı ama kredi araçları her kulübün çok uzun süredir var. Her insanın olduğu gibi, her şirketin olduğu gibi kulüplerinde var. Anormal bir durum değil yani bu. Çünkü abi Galatasaray sadece Osimhen'e 21 milyon euro para ödüyor. Yani bir yılda 21 milyon euro para ödüyor. Biraz da anlamak lazım, ne yapacak? 21 milyon euro sadece bir oyuncuya verdiğin para.
2: Bir de onun içinde sponsorlar falan da var galiba. 15-16 milyon yani eurosu Galatasaray'ın kasasından çıkıyordu.
3: Onu bilmiyorum. Ne kadar bu işin içerisinde sponsor var. Ama sponsor da sana bunu veriyor da sonuç itibariyle o da senin kasandan çıkıyor. Yani o sponsordan geleni Osimhen'e veriyorsun. Diğer kaynaklarda kullanamıyorsun. Bütün kulüpler demeyeyim ama herkesin kredi arayışı var.
2: Galatasaray'da sponsorlarla

0: alakalı bir gelişme var mı? Mevcut
1: Abi Galatasaray'ın benim
0: sponsorla.
1: bildiğim çok sayıda sponsor arıyor Galatasaray. Formasına, şortuna bitenler var. Ya da daha en azından bunları iyileştirerek satma gibi bir telaş var. Çünkü maliyetler çok yükseldi. Galatasaray'ın özellikle bu dönemde işleri biraz ağırdan almasının nedeni maliyet, paralar, kaynaklar.
0: Abi Fenerbahçe'de şimdi ilk maçın ardından Fenerbahçe sezonu açtı ama yine tartışmalarla açtı. Transfer kaynaklı değil şu anda tartışmalar. Dediğim gibi Aziz Yıldırım yönetimi şu ana kadar üstüne düşeni yapmış gibi gözüküyor ama İsmail Kartal tarafında enteresan bir tartışma başladı. Takımın taraftar nezdinde en iyi oyuncusu olan Asensio ile sanki aralarında bir gerginlik varmış gibi bir hava var şu anda. Sanki Asensio biraz geri plana itilmiş gibi ki sezon başında da yani daha doğrusu transfer sezonunun başında da İrfan abiyle de burada konuşmuştuk. Yani sanki bir Asensio'da bir mutsuzluk var yani bu Türkiye'de ben ne yaparsam yapayım işte İspanya milli takımına gidemiyorum. Hani bu yüzden yani hedefi oydu. Zaten Fenerbahçe'ye gelirken de hani kulübünde oynayamadığı için Fenerbahçe'ye geldi. Buradan milli takıma atlar mıyım? O da olmayınca bir mutsuzluk hakim demişti. İsmail Kartal'la olan ilişkisi de bozulmaya başlarsa sanki
1: Ben
0: Asensio'da bir ayrılık
1: bozdurmazlar.
0: olabilir
1: Yok
0: gibi
1: olmaz.
0: geliyor.
1: Aziz Yıldırım Asensio'yu yollamaz. Bak ben sana söyleyeyim.
0: Yani orada yumruğu masaya vurur mu
1: Net
0: diyorsun?
1: yollamaz. Çünkü Fenerbahçe'de ne demişti Aziz Yıldırım? Ben ikinci bir Alex olayı yaşamayacağım demişti. Bu aslında. Bence
0: Asensio'ya
1: bu.
0: vurgu yapıyor diyor.
1: Bence bu. Yani bu arada bu konuda çok net olduğunu söyleyeyim. Ben Fenerbahçe'nin Aziz Yıldırım'ın Asensio'yu hoca bunu kullanmayacak diye yollayacağını düşünmüyorum açıkçası. Ama şu olur. Hani bunu bir bilgiye dayalı olarak söylemiyorum. Sadece yorum olarak belirtiyorum. Diyelim ki Asensio için Fenerbahçe 35-40 milyon euroluk bir teklif geldi. Fenerbahçe'nin bunu değerlendirmesi kadar doğal bir şey
0: O
1: olamaz.
0: ayrı tabii.
1: Ama İsmail Kartal oyuncuyu düşünmüyor. Ha öyle mi hocam? Teşekkürler. Tamam biz de ona göre bir operasyon yapalım diyebileceğini ben açıkçası düşünmüyorum. Yani Asensio meselesi İsmail Kartal'ın en başından itibaren yani şu birkaç günlük süreçte bence sağlıklı yürütemediği bir konu. Yani biz maçtan bir gün önce miydi Muzaffer yaptığımız son yayın maçtan bir gün önce miydi?
0: Evet aynı.
1: Değil mi? Bir gün önce çarşamba günü mü yapmıştık? Çarşamba herhalde
0: Yok
1: öyle bir şeydi.
0: pazartesi yaptık.
1: Pazartesi yapmıştık.
0: Aynen.
1: Pazartesi Salı Fenerbahçe'nin
0: Salı'da
1: mi?
0: Fener
1: Özür dilerim
0: oynadı.
1: evet. Şimdi orada ben şöyle bir bilgiyi aktardım. Hatta şimdi şu sosyal medya konusunda da bir şey unutturma söyleyeceğim.
0: Tamam.
1: Dedim ki adam yani İsmail Kartal şu dönemde Talişka'yı onun önünde görüyor. Tamam. Onun önünde görüyor. Pozisyon itibariyle. Hatta biz Murat Aşık'la Spor Dijital'de konuştuk. Dedi ki Talişka'yı forvet oynattı dedi. Şeyde son maçta. Orada dedi bir o zaman bir çelişme oluyor ya da senin söylediğin bilgide bir hata var. Şimdi pozisyon itibariyle farklılık olabilir. Orada oynatabilir. Abi, ben temel tespiti yapıyorum abi. Bak İsmail Kartal şu dönemde bu arada bu da olabilir.
0: Ya abi adam
1: Yani
0: golünü de
1: çünkü
0: attı. Bu
1: ya
0: arada
1: tamam
0: çok
1: Asensio bu arada
0: hatalı bir tercih gibi
1: tukaka
0: gözükmüyor yani.
1: edilecek bir adam da değil şey Talişka. Bu arada o da
0: Aynen.
1: mutluyum. Ben burada kalmak istiyorum diyormuş. Allah Aziz Yıldırım'a kolaylık versin. Birazdan geliriz Fenerbahçe ne yapmaya çalışıyor, ne yapacak diye bu oyuncu meselesinde. Ama bu meseleyi böyle birden bu kadar tartıştıran kişi İsmail Kartal'ın kendisi. Yani kol kırılır yer içinde kalır. Oyuncu hazır olmayabilir. Oyuncu diyor ki ben %100 hazırım. İsmail Kartal %70 hazırsın. O yüzden sen oynatmayacağım. Oyuncu da demiş ki siz hocalar en iyisini bilirsiniz. Teşekkür ederim demiş sonra gitmiş. Şimdi maçta olanlar dün ben Murat Zorlu söyledi Spor Dijital'deydim. Dedi ki yani Asensio oyuna girerken ya onlar stattaydılar. Fenerbahçe tribünlerinde gol olmuş gibi bir şey çıkıyor. Ses çıkıyor tamam mı?
0: Aynen.
1: Yani o kadar büyük bir destekle sahaya giriyor. Bir de Asensio bak geçen sene Asensio dediğin adam bir anket açsak. Geçen sene Fenerbahçe'nin en iyi futbolcusu kimdir diye Asensio
0: Kesin.
1: bire girer mi?
0: Kesin.
1: Yani
0: Bence birdir ya.
1: birinin en güçlü adayı olur. Yani Guendouzi de geldikten sonra çok iyi işler yaptı. Ama Asensio abi farklı bir oyuncu. Şimdi Fenerbahçe bir de böyle bir takım kurmuşken, elinde böyle bir oyuncu varken bunu değerlendirmek durumunda. Yani şunu söyleyeyim. Yönetimin kafasındaki listede Asensio var. Asensio var. Yani yönetimin kafasında şimdi 10 artı 4 kuralı var ya abi. 10 artı 4 kuralına göre hani dokunulmazlılar var ya mesela Kante kalacak benim bildiğim bu. Ama
0: dokunulmazlar arasında mı?
1: Dokunulmazlar arasında. Yani yönetimin kafasında bu net. İsmail Hoca
0: daha görmedi Kante'yi, daha gelmedi.
1: Hayır yani.

İyi görmüşsün ama ne yapacak abi yani hoca ya bu göreve gelirken 3 aşağı 5 yukarı planlama belliydi. Şimdi yabancı kuralından ötürü Fenerbahçe'nin dışarıda kalacak oyuncuları var.

0: vardır. Şimdi bunlarla ilgili olarak yine söylüyorum. Yani Asensio geçen yıl abi adam kilit oyuncu. Net olarak kilit oyuncu. E şimdi Fenerbahçe bu kadar ve yönetimin bakışı da bu. Oyuncuyla ilgili olarak. Oyuncu bu arada kendisine yeni bir macera da arıyor olabilir. İyi bir oyuncudan bahsediyoruz. Kaliteli bir oyuncudan
1: Çok
0: bahsediyoruz.
1: piyasası olan bir oyuncu.
0: Ama Fenerbahçe'nin bu adama ihtiyacı var. Asensio'ya ihtiyacı var. Ben yönetimin meseleye böyle baktığını, o meselenin de bu bakış açısıyla çözüleceğini düşünüyorum.
1: Talisca için de aynı şey geçerli bence. Yani önelemelerde oynatalım. İşte golcü de bir
0: Zaten
1: oyuncu.
0: şöyle.
1: Piyasasını yapsın.
0: Hayır, zaten şöyle. Vedat ne zaman sakatlandı?
1: İki buçuk hafta
0: 24-25 olabilir
1: oldu.
0: mi?
1: Yani işte Haziran'ın
0: 24-25 Haziran.
1: sonunda direkt kampın
0: 24-25.
1: üçüncü veya dördüncü günü sakatlanmış.
0: 26 Haziran diyelim.
1: Öyle bir şey.
0: 26 Haziran'da sakatlandı ve bu oyuncunun en az bir ay sahalardan uzak kalacağı yönde biliyorsun haberler vardı.
1: Zaten bir ayda oldu hemen hemen.
0: Hemen hemen oldu ve o günlerde bendeki bilgi zaten şuydu. Talisca oynatılacak.
1: Yani
0: Yani
1: en
0: forvette
1: önemli
0: Talisca
1: alternatif o zaten.
0: oynayacak. Ona göre bir hazırlık yapılıyor noktasında bir bilgilendirme vardı. Öyle de oldu zaten. Bu arada bu oyuncular Fenerbahçe'nin oyuncusu. Oynatır. Eylül'ün sonuna, Ağustos'un sonuna kadar transfer dönemi devam ediyor. Transfer dönemi devam ederken Fenerbahçe bunları satar.
1: Zaten mecburiyet mi?
0: Oynatır daha
1: Yani
0: doğrusu. Pardon.
1: tercih de değil yani. Bu oyunculardan en az dördünün gitmesi tercih değil, mecburiyet. Ki dün
0: Mecbur, ne
1: mesela
0: yapacaksın?
1: Ertuğrul Doğan açıklama yaptı. Zaten federasyon bir iki hafta önce hani bunun değişmeyeceğini söylemişti ama hani bugün konuştum, federasyon kesin olarak bu kuralı değiştirmeyecek. Bu defter
0: Değişim mi?
1: kapandı dedi. Zaten bu
0: Söylüyorlar.
1: saatten sonra da değişmesin abi, lig başlayacak yani.
0: Ya söylüyorlar zaten bunu.
1: Herkes
0: Açık
1: ona
0: açık da
1: göre
0: ifade
1: transfer
0: ediyorlar.
1: yapıyor.
0: Yani Asensio bir kriz mi? Hayır değil. Bence değil.
1: Şimdilik en azından
0: Ben
1: değil.
0: Asensio'nun kriz olacağını düşünmüyorum. Bak Aziz Yıldırım bu sene göreve gelirken ısrarla belli başlı noktalara vurgu yaptı. Nedir onlar? Türkiye'nin Fenerbahçe'ye ihtiyacı var. Ben bir Alex olayı daha yaşamak istemiyorum. Ve şampiyon olacağız. Benim Aziz Yıldırım'ın bu dönemde ve Şampiyonlar Ligi'ne gelecek kadro planlaması da demişti. Ama benim özellikle Aziz Yıldırım'la ilgili bu dönemde gördüğüm önemli 3 tane manşet var. Herkesin zaten hakim olduğu bir konu. Nedir onlar? Şampiyon olacağız. Türkiye'nin Fenerbahçe'ye ihtiyacı var. Ve ben bir Alex olayı daha yaşamak istemiyorum. Ne demek bu abi sence? Bence bu.
1: Bence yani Alex olayı kesinlikle hani
0: O yüzden
1: direktör olarak Asensio'ya gönderme.
0: Asensio konusu Fenerbahçe'de hocanın mutlaka oyun planı ile ilgili düşünceleriyle ilgili şey yapmak istedikleriyle ilgili düşünceleri vardır. Ama ben yönetimin Asensio konusunda çok net olduğunu söyleyebilirim.
1: Bu arada Aziz Yıldırım dün değil ondan önceki günde Turkcell'e gitti. Turkcell CEO'suyla görüştü.
0: Evet, büyük firmaları ziyaret ediyor. Önce Türk
1: Orada bir
0: Telekom'a gitti.
1: yani Türk
0: Ne olmuş?
1: Telekom,
0: Yani Turkcell'de
1: Türk
0: sonuçta
1: Telekom, Turkcell hani belli ki Aziz Yıldırım yayın ihalesi için hummalı şekilde çalışıyor. En azından federasyondan çok çalışıyor gibi geliyor.
0: Ben çalıştığını düşünüyorum. Bir de bunlar sonuç itibariyle Türkiye'nin önemli şirketleri ve kulüp başkanı olarak da onları ziyarete gidiyor. Her kulüp başkanı yaptığı şeyi yapıyor. Ya da yapmadığı şeyi yapıyor öyle söyleyelim. Ama ben Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe'nin özellikle bu yayın ihalesinden çok rahatsız olduğunu, mevcut gelirlerden çok rahatsız olduğunu ki Aziz Yıldırım giderken Türkiye'de yayın gelirleri hakikaten zirvedeydi. Ve
1: Aziz Yıldırım
0: özellikle
1: giderken
0: işte
1: 400 milyon dolar
0: 300 lira
1: civarındaydı.
0: 500 lira çıkmasında Aziz Yıldırım'ın orada büyük bir payı vardı. O dönemleri hatırlayanlar iyi bilirler. Şu anda 186 milyon dolar diye biliyorum. beIN Sports
1: Aynen.
0: biraz buraları çok daha rahat oynuyor. Ama orada aktörler değişti. Gelir, bu işin en önemli tarafı gelir. Şimdi Fenerbahçe tarafı diyor ki haklı olarak ya da diğer kulüpler ama Fenerbahçe tarafının görüşünü aktarayım. Ben gidiyorum Greenwood'u getiriyorum. Örneğin Galatasaray Osimhen'i getirdi. Gidip işte Ake'yi getiriyoruz. Vedat'ı getiriyoruz. Belki başka bir oyuncu daha gelecek ya da diğer kulüpler de getirecekler. Abi bunlara yıllık en az 10 milyon euro para veriyorsun, doğru mu? Yani bir oyuncuya yıllık en az 10 milyon euro para veriyorsun. Bu da bu adamları getirip burada oynatmak için. Bu işin abi bu durumda ben sana bir söz söyleyeyim mi? Kaymağını Türkiye'de yayıncı kuruluş yiyor.
1: Şu anda
0: Yani
1: öyle.
0: yayıncı kuruluş şey diyebilir. Ya biz işte zarar ediyoruz, öyle diyor, öyle oluyor, böyle oluyor falan filan diyebilir. Ama kulüplerde diyor ki kardeşim mevzu buyken, işler bu noktaya gelmişken bu yayın gelirleriyle bu işin dönme şansı yok. O zaman herkes kendi satışını kendisi yapsın. Ben Fenerbahçe'nin Aziz Yıldırım'ın bu konuda yönetimi çok rahatsız olduğunu biliyorum. Bu konuda bir çalışma yapıyor ve önümüzdeki dönemlerde ben bu meselenin daha da sertleşeceğini düşünüyorum. Bu görüşmeler aynı zamanda bir yayın ihalesi konusunda yeni

0: bir koalisyon kurulabilir mi? Ne olabilir? Ben biraz daha azılırma meseleyi bu işi yapabilecek çaptaki şirketlerden dinleyip düşüncelerini alıp kafasında çeşitli planlar oluşturduğunu düşünüyorum.
1: En
0: Doğru yapıyor yani.
1: azından kesinlikle, en azından Türk Telekom'un bu ihaleye kesin şekilde güçlü bir biçimde gireceğini biliyoruz. Hani
0: Yani böyle bir hedef var. Daha önce de biliyorsun
1: tabii.
0: bu konu
1: Zaten
0: gündeme
1: genel
0: gelmişti.
1: olarak sanki ya bütün ihalelere bir şekilde giriyor Türk Telekom, ama hani ne kadar iddialı giriyor, ne kadar mesela en son o 2010'daki ihaleye
0: Türk
1: çok
0: Telekom vardı.
1: güçlü girmişlerdi. O zaman Digiturk çok ciddi bir para ödeyip
0: 300
1: aldı.
0: 310 milyon dolardı. Hatta tarihin en iyi ihalelerinden bir tanesiydi. Canlı yayınlandı.
1: Aynen.
0: Digiturk vardı dediğin o zaman tabii yine Digiturk.
1: Finale o ikisi
0: Türk
1: kalmıştı.
0: Telekom'la birlikte girdiler. Yükselttiler. 300'e geldi. Yani Türk Telekom'un işin içerisine girmesi demek yayın ihalesinde beIN Sports'un işinin daha zorlaşması ve parayı daha da yukarıya çekmesini beraberinde getirecektir. Bak burada kulüpler haklı, ben sana söyleyeyim.
1: Kesinlikle haklı
0: Yani
1: abi.
0: kimse de şimdi mesela Galatasaray'da bu mesele konuşuluyor. Ey abi, Galatasaray az önce söyledik. Osimhen'e 21 milyon euro para veriyor. Peki sana soruyorum. Galatasaray'ın yayıncı kuruluşlar aldığı para ne kadardır? 21
1: O
0: milyon
1: kadar
0: euro değil abi.
1: yoktur. Yoktur o
0: Değil.
1: kadar.
0: Değil yani, toplam paket 21 milyon euro değildir.
1: Zaten 200 milyon dolar değil neredeyse. Hani
0: 186
1: Galatasaray
0: milyon
1: bunun
0: dolar. Bak bu
1: %10'unu alsa bile olmuyor yani.
0: 186 milyon doların %4,5'u bildiğim kadarıyla federasyon payı zaten. Federasyona
1: Yok, o
0: gidiyor.
1: şöyle galiba 210 milyona falan çıkıyor federasyon payı, o bu çıkınca yani kulüplere kalan 180 küsür milyon.
0: Tamam. 180. Böl abi.
1: Kaça böleyeyim? Galatasaray'ın payı kaç ki mesela
0: Ha bir de tabii
1: Fener,
0: orada şey
1: Fenerbahçe'nin?
0: yapamıyorsun yani, Galatasaray'ın hani Galatasaray ve Fenerbahçe, Galatasaray büyük pay alan tarafta
1: Fenerbahçe'den
0: şampiyonluklardan
1: daha çok
0: ötürü,
1: alıyor.
0: Fenerbahçe'den daha çok alıyor ama
1: Ama çok
0: toplam
1: bir
0: gelir. Hayır hayır
1: şey
0: şöyle
1: değil yani.
0: yapalım abi. 180 milyonu 180 milyonu 18'e bölelim. Herkese eşit dağıtıldığını düşünerek söylüyorum bak.
1: Bu arada şampiyonluk payı o kadar da hani dişe gelecek bir rakam da değil. Yani büyük
0: Tamam.
1: kulüpler için değil. Ha onu, o payı eşit bölüp Anadolu kulüplerine dağıttığın zaman Anadolu kulüplerine bir nefes veriyor. Ama büyük kulüpler için ciddi bir pay değil yani.
0: Ya değil, bir daha bir tekrar söylüyorum. Şimdi 10 milyon ya 180 milyon.
1: Hadi Galatasaray ile Fenerbahçe'de 13'er 14'er milyon alsın.
0: Şöyle söyleyelim. Hani herhalde şeyler Anadolu kulüpleri 6-7 milyon dolar civarında para alıyorlardır. Galatasaray 10-13-14 ile 20 arasında bir para girişi oluyordur kasasına. Fenerbahçe'nin de 10 ila 15 milyon, 16 milyon euro civarında bir para girişi oluyordur kasasına.
1: Yani geçmişte bunun
0: Yani bir
1: yaklaşık
0: oyuncuya verdikleri
1: 7-4-5
0: paraya,
1: katıydı.
0: işte Osimhen'in parasını, yayıncı
1: Çıkaramadı.
0: kuruluştan gelen parayla Osimhen'in parasını ödeyemiyor Galatasaray. O yüzden bu yayıncı kuruluş meselesi, yayıncı ihalesi, ihale meselesi önümüzdeki günlerin konusu olur. Burada da şunu söylemek lazım. Şimdi bu bir güzelleme değil. Tamam mı abi? Yani böyle bir durum var. Herkes birilerinden korkuyor. Birileri dediğimde şey açıkçası. Aman hükümet ne der? Aman Cumhurbaşkanı ne der falan filan diye. Bir de muhtemelen böyle bir aman öyle olursa öyle olur falan filan diye. Burada bir tek şey çıkıp bunları yapıyor. Aziz Yıldırım yapıyor. Ne alakası var diyor kardeşim diyor yani. Sonuçta bu kulüplerin yaşaması lazım. Bu vergiler konusunda dahil olmak üzere yarın sesini çıkaracaktır. Burada da hep ilk kurşunu atan da bu adam. Sonra yeri geliyorlar. Vay Aziz Yıldırım sen öylesin ben böyle sen öylesin falan filan diye bağırıyorlar. Ama bunlar cesaret işi, mantık işi ve güç işi. Ben Aziz Yıldırım'ın bu kurşunu atan adam olacağını düşünüyorum. Yeter kardeşim bu ne, bu yengelilerle bu iş yürür mü diyeceğini düşünüyorum. Neredeydi, nereye geldi diye. Ve bunun da bütün kulüplere faydası olacağını tekrar altını çizelim.
1: Bir de şöyle bir şey var.
0: Ya
1: Şu
0: gidip
1: anda
0: anlatır yani her yerde. Anlatacağını da söylüyor bu arada. Onu da söyleyeyim.
1: tabii
0: Söylüyor
1: canım.
0: zaten Aziz Yıldırım yani. Bu iş böyle olmaz. Bu vergilerle olmaz. Bu yengelileriyle olmaz. Söylenmesi gereken yerler neyse onlar söyleyecektir. Ben bir basın toplantısı bekliyordum divandan önce. Onu divan sonrasına bıraktı. Çok olağanüstü bir durum olmazsa. Zaten Ağustos'un hemen başında birinde Fenerbahçe'de divan kurulu toplantısı olacak. Cumartesi mi geliyor bilmiyorum ama Ağustos'un
1: Cumartesi
0: başında
1: olur.
0: olacak bu divan toplantısı. Sonrasında da bu ve buna benzer konularla ilgili detaylı açıklama yapacağını söyleyebilirim.
1: Yani mesela 2 senedir konuşuyoruz. Galatasaray'da, Fenerbahçe'de belki de tarihinin en iyi kadrolarını kuruyor diye. Yani en iyi belki biraz daha tartışmalı bir önerme, ama en pahalı oldukları kesin. Buna karşın yayın gelirleri dip yapmış durumda.
0: Dip yapmış durumda, evet.
1: Bir de hani Fenerbahçe ve Galatasaray veya Beşiktaş'a yakın o muadildeki Avrupa kulüplerine bakıyoruz. Bu büyüklerin çeyreği kadar sponsorluk gelirleri yok. Ama bunların 4-5 katı, 6 katı yayın gelirleri var. İşi oradan götürüyorlar. Mesela herhangi bir Premier Lig takımı bile bizim büyüklerimizin 5-6 katı yayın geliri alıyor.
0: Hadi tamam, yani uluslararası satışları vesaire, onların doğal olarak daha fazla gelir elde ediyorlar. Oradaki ya piyasa daha farklı ama abi arkadaş,
1: biz uçmuş durumdayız.
0: Ya tamam da işte burada da abi yayıncı kuruluş konusunda böyle bir sıkıntı var. Bunun üzerine ben Fenerbahçe'nin hadi niye diğer kulüpler sesini bu konuda çıkarmıyor, onu da anlamıyorum ben. Niye abi?
1: Ve demin dediğim mevzu bence. Ya bir de öyle bir bağlantıları da yok ya diğer başkanların.
0: Abi bağlantı böyle meselesi değil ki, sen Galatasaray'ın başkanısın, sen Beşiktaş'ın başkanısın. Yani çıkıp iki söz söyleyemiyor musunuz? Kimi kızdıracaksınız abi? Kimi karşınıza alacaksınız? Bu yayıncı kuruluş meselesinde bir ara 500 milyon dolara çıktı. Göksel Bey nerede mesela? Ben 250'lerden 500'e o komisyonun başındaydı. Yıllardır da anlatılıyor bu 500'e çıktığında. Nerede şimdi Göksel Bey?
1: Hiçbir zaman da o 500 ödenmedi.
0: Olmadı. 250 şey olarak ödendi.
1: Habire düştü.
0: Yok, 250 milyon dolar olarak ödendi kulüplere. Geri kalanı ise TL olarak ödendi. O da şöyleydi zaten, dolara ödendi de Aziz Yıldırım çıkıp işte YNTV yayınında kardeşim siz bu kuru niye sabitliyorsunuz? Yani 4.3'e mi sabitlediler? 3.4'e mi ne o zaman sabitlediler? Aziz Yıldırım çıktı dedi ki o zaman, bu dedi yanlış dedi. Bu kuru böyle sabitlemeyin dedi. O zaman dedi sen 500'e satmıyorsun ki. Ben dedi buna imza vermeyeceğim dedi. Yapmanız gereken şey kur açık olsun dedi. O zaman dedi biz 500 milyon dolara anlaşmıyoruz ki. Şimdi siz öyle diyorsunuz. 300 milyon dolar olsun, kur açık olsun demişti. Ben ve bu konuda 2018'ler 19 yıllarında bu konu yine çok gündeme gelmişti. Tam bu anlattığım şekliyle o günün hesaplamalarında kulüpler bir de o kurdaki artıştan ötürü acayip bir gelir ferahlığına ulaşacaklardı. 500 milyon dolar deniyordu. Sen 3.4'ten ya da 4.3'ten tam şimdi o yıllarda hatırlayamıyorum 3.4 rakamı. 3.4 olması lazım. 2016. Kuru sabitledin, tamam mı? 500 milyon dolar diye verdiler. O para eridi gitti.
1: Tabii en son sezon zaten 250 milyon dolar ödendi.
0: Geldi abi. 186'ya nasıl geldi? Böyle geldi
1: 186'ya zaten. Da bundan önceki dönemde Mehmet Büyükekşi TL üzerinden yaptı ya.
0: Tamam işte böyle
1: o
0: geldi
1: zaten. O zaman
0: 120'ye
1: düştü neredeyse.
0: Yani 500'dendi. O kurla birlikte kur yükseliyor. Sen sabit kurda tutmuşsun. O 186'ya nasıl sattın abi? Böyle bir mantık var mı zaten? 500 milyon dolardan bir malın değeri 186 milyona düşer mi ya? Düşsün ya, desin ki ya kardeş, yani burada ciddi bir ekonomik kriz de var. 500 değil de biz 400 verelim. Hani siz de bizi anlayın. Esnaflık yapın. Daha da geliştireceğiz bunu. 500'den 186'ya düşer mi? O yüzden söylüyorum. Yarın burada ilk kurşunu atacak ve Aziz Yıldırım da bunu yapıyor. Görüntü o. Yani Türk Telekom'a gidiyor, Turkcell'e gidiyor. Onları da işin içerisine dahil etmek istiyor bence. Haklı olarak. Kesinlikle. Bu herkesin faydasına olacak bir şey.
1: Abi yavaştan transfere de gelelim. Geçelim. Şimdi Fenerbahçe'de bir kanat daha veya bir santrafor daha, yıldız bir isim Aziz Yıldırım kadroya katmak istiyor. Bu noktada şimdi tabii yabancı sınırı vesaire gönderilecek oyuncular da var ama hani bir limit problemi de var. Aziz Yıldırım burada hangi bakış açısına sahip? Yıldız bir oyuncu, yani bir tane daha baba oyuncu
0: alacak,
1: mutlaka getirecek mi?
0: Alacak.
1: Ya o havayı alıyorsun sen Aziz Yıldırım'dan.
0: Söylüyor zaten.
1: Bizzat söylüyor.
0: Bizzat söylüyor zaten Aziz Yıldırım. Alacağım diyor zaten. Yani o Ertuğrul Özkök de yazdı dün. O aynen da yazdı. Yani Aziz Yıldırım'ın kafasında şey yok. Planı kurmuş. Yani tek başına diyor, bir tane elimizde Vedat var ama Vedat'a bir şey olursa ne yapacağız? Yani şöyle yorumlayanlar var. Elde Talişka var aslında, Fenerbahçe onu da yapmasın, bunu da yapmasın. Kanat forvete gerek yok gibi düşünenler de var. Bu bir tartışmadır. Ama Aziz Yıldırım mesele öyle bakmıyor. Diyor ki şampiyonluk güçlü oyuncularla ve elindeki önemli golcülerle gelir. Orada boşluk bırakacağını düşünmüyorum ben. Yani ben Fenerbahçe'nin güçlü bir golcü daha almama ihtimalini çok düşük görüyorum. Daha önce bu arada şey söyleyeyim. Onu ifade etmiştim. Şu anki kurala göre Fenerbahçe 15-20 gün bekleyecek.
1: Niye?
0: İşte o, yani 10 artı 4 var ya,
1: Ha,
0: gidecek
1: o
0: oyuncular
1: anlamda
0: karar
1: bekleyecek yani.
0: verecekler. Yani biraz Greenwood transferiyle birlikte zaman kazandı. Sonra özellikle Greenwood geldikten sonra da Vedat var gol önde. Greenwood geldi. Şerif var ki Gonzalo Garcia da bir oyuncu daha, genç bir bu 2003 sonrası kontenjana girebilecek oyunculara bakılıyor haberini vermiştik. Ben hala orada meselenin geçerli olduğunu bu arada düşünüyorum. Yani Şerif'in gitme olasılığına göre, ya da Şerif'i bilmiyorum, hani teklif noktasında şöyle bir düşünce var. Ya bu 22 milyon euroya alınmış, kalkıp şimdi biz bunu 4-5'e satamayız.
1: Tabii canım,
0: 15-16'ları
1: mümkün
0: görürse Fenerbahçe satar bu oyuncuyu.
1: değil.
0: Ama arkada Vedat'ı yedekleyecek bir genç golcü, bu Şerif midir bilemiyorum, ama Şerif'in önünde ben oyuncu düşündüklerini düşünüyorum. Ve fakat burada esas mesele bu genç adam değil, Fenerbahçe bir golcü de alacak mı konusu. Greenwood geldikten sonra bir de şimdi bu zaten 10 artı 4 olduğu için 10 tane oyuncu var. Yollanacak oyuncular var. Ben Fenerbahçe'nin acaba orada hani golcü alır mı sorusuna ilk planda hayır. Yani kolay bir süreç değil çünkü noktasındaydım. Sonrasında başkan bunu söylüyor. Alacağım diyor.
1: Ya başkan bir yıldız kanada mı daha yakın, yoksa santrafora mı acaba? Biraz da hani havuzun
0: Ben
1: içinde hangi fırsat gelirse gibi.
0: Leo gibi bir oyuncunun Fenerbahçe'nin kadrosunda olacağını düşünüyorum. Leo mu olur bu? Rashford mu olur? Neydi? Watkins var. Girassi
1: Santrafor
0: konusunu daha önce anlatmıştım.
1: alternatif.
0: Fenerbahçe o işi iyice öldürdü. Ama oyuncu yarın öbür gün gelip eller teslim yapabilir. Onu da doğruluyorlar bu arada. Oyuncuya ben Real Madrid ve Bayern Münih gibi kulüplerden de teklif bekliyorum. Bana biraz süre verin, zaman verin noktasında. Hani son dakika Girassi'yi Fenerbahçe getirir mi? Ben ilk planda Fenerbahçe'nin kafasındaki temel anlayışın kanat forveti olduğunu düşünüyorum. Yani Vedat olmadığında da içeri geçip oynayabilecek tarzda bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Çünkü daha birçok kez bunu konuştuk. Büyük bir oyuncu getirecekse Fenerbahçe'de yönetim ve Aziz Yıldırım şöyle olsun istemiyorlar. İşte 70 dakika Vedat oynasın, 20 dakika diğer oynasın değil. İkisinin de aynı anda sahada olacağı bir formül, bir oyun anlayışı, ona göre bir oyuncu tercih olacak. Bu saydığım 3 isim var ya, Girassi hariç, Watkins,
1: Leo, Rashford ve
0: Leo ve
1: Watkins.
0: Rashford. Yani bu üçüyle ilgili de Fenerbahçe'nin çalışma yaptığını söyleyebilirim. Ama kim gelir onu da göreceğiz.
1: Bir anda sürpriz bir Girassi hamlesi de olabilir diyorsun.
0: Yani onu bu anlattığım mesele var ya, yani ikisinin de aynı anda sahada olması konusu var ya Burak, ikisinin de aynı anda sahada olması konusu. Oradan yola çıkarak bu işin matematiğini de iyi bilen, işte bu oyunu da iyi okuyan insanlar diyorlar ki yani olmaz, 4-4-2 Fenerbahçe oynamaz.
1: Bence de bu arada. Yani
0: O yüzden
1: kanatlarında Greenwood ve
0: kanat
1: şey
0: forvet,
1: varken
0: kanat forvet Fenerbahçe'nin birinci bence önceliği. Girassi işi, Vedat
1: çok
0: Girassi
1: benzer profiller.
0: sezon başında eğer Girassi alınsaydı bence
1: Vedat,
0: Vedat alınmaz.
1: ha bence de. Çok benzer profiller
0: Evet.
1: yani. Ya o noktada dediğin isim mesela Gonzalo Garcia, hani orada bir kiralığa gidebilir.
0: Ama zaten
1: Hani kontenjan
0: o onunla
1: oyuncusu.
0: ilgili düşünülen oydu
1: Hani
0: yani.
1: kanat forvet
0: Bu
1: artı bir
0: arada
1: genç
0: hani
1: golcü gibi.
0: çünkü Şerif'in durumu satılırsa meselesi, teklif gelirse Fenerbahçe bunu değerlendirir, ama benim en son sorduğumda bir teklif yok. O seviyelerde bir teklif, ya bir teklif yok daha doğrusu. Belki yarın öbür gün ya da dün ya da ondan önceki gün böyle bir teklif gelmiş olabilir. Ama burada arkada Vedat'ın şimdi bir tane daha kanat forvet getirdin ya. İki tane Vedat ve o. Bir de hani orada merkezi oynayabilecek, merkezi o işleri yapabilecek bir oyuncu arayışı var. Yani buradan yola çıkan sonuç şu: Fenerbahçe aslında iki tane golcü alacak. Biri genç, Bertu falan diyorlar. Bir süredir aslında konuşuluyor. Bu Bertu da olabilir, bilemiyorum. Biri de net 11'de doğrudan oynayacak bir
1: Sol
0: baba
1: kanat gibi.
0: oyuncu. Kanat forvet alacak Fenerbahçe.
1: Yani
0: Bunu
1: Kenan
0: bu arada Aziz Yıldırım
1: Gökçeoğlu.
0: söylüyor. Alacağım diyor yani. Dört tane demişti. Aziz Yıldırım alma konusunda net.
1: Yani bir baba daha geleceği kesin Aziz Yıldırım'ın söylemine göre. Yani Kerem Aktürkoğlu konusunda da hani Fenerbahçe geçen sezon 20 milyona yakın bir bonservis verdi. Hakan Safi 7 milyon euro maaş veriyor Kerem'e. Hani bir senede bu kadar ıskartaya çıkması, bir oyuncunun arkasında bekleyecek olması da enteresan. Yani biraz transfer obezliği de var abi bizde yani. Hani
0: Yani
1: Kerem
0: bu
1: Aktürkoğlu'nu
0: başka bu,
1: aldın,
0: abi demek ki
1: değerlendirmiyorsun,
0: sen mesela ben
1: performansı
0: şeyi
1: yetersiz
0: izledim.
1: diyorsun.
0: Tamam da ben mesela son Fenerbahçe'nin maçını izledim. Sen de
1: Kerem'de bir şey
0: izledin.
1: yoktu. Evet.
0: Abi bak ben sana söyleyeyim yani Kerem'in bu yaptıkları ben Kerem'le ilgili çok şaşkınım. Şöyle yani hatta çok konuşuldu işte parası falan çok konuşuldu. Ben de o zaman şunu demiştim. Abi Kerem'i Galatasaray ucuza sattı. Fenerbahçe pahalıya almadı. Gerçekten de ucuza sattı Fenerbahçe Galatasaray Kerem'i.
1: Biraz da
0: 12
1: son anda gitti ya, artık
0: 12
1: gitmek istedi
0: 12'ye
1: falan.
0: sattı.
1: Evet.
0: Sonuç itibariyle Kerem dediğin adam kendini Galatasaray'da milli takımda Benfica'da kanıtlamış bir adam. Bugün ha desen şu oyuncu desen 20 milyon euro falan diyorlar. Yani Kerem önemli bir oyuncu. Ama Kerem geçen sene Fenerbahçe'de beklenti olsa kaçla bitirdi? 4'le 5'le bitirdi. Şaşırtan bir performans sergiledi benim açımdan. Öyle mesela büyük maçların falan hiçbirinde
1: Kritik
0: neredeyse biz Kerem'i
1: maçlarda
0: göremedik.
1: inisiyatif alamadı.
0: Şimdi dolayısıyla burada şampiyon olmak isteyen takımda kenar oyuncusu katkı verecek. Abi Kerem'le ilgili demek ki düşünce bu. Bunu veremez noktasında. Yani bunu Aziz Yıldırım şampiyon olmak için geldim dedi ya. Onu riske atmaz.
1: Şansa bırakmayacak
0: Şansa
1: diyorsun işte.
0: bırakmaz.
1: Bu arada Sıdıkı Şerif'le alakalı da yani İsmail Kartal'ın pek de sistemine uymadığına yönelik de haberler
0: Ya bu
1: vardı.
0: sistem meselesi,
1: Yani
0: sistem
1: biraz daha
0: nedir? Her
1: açık
0: sistem
1: alan
0: oynarım.
1: oyuncusu.
0: Her sistem oynarım diyor hoca.
1: Ya o biraz bence
0: Ya biraz miraz her
1: PR
0: sistemi
1: yani.
0: oynarım diyor.
1: Her sistemi oynayamazsın yani. Çünkü kadronun bir yapısı var. Ona uygun
0: Bilemem abi.
1: bir yapı
0: Onu
1: oluşturuyorsun. O şekilde devam
0: sistemi
1: ediyorsun.
0: yorumlayanlar anlasınlar abi, bilmiyorum ben. Her sistemi oynarım diyor İsmail Hoca, demiyor mu?
1: Tabii, saydı.
0: Ne var ne yok her şeyi
1: 4-2-3
0: saydı.
1: oynarım da dedi. O da biraz hani dalga
0: Rakibe göre
1: konusu oldu
0: dedi.
1: ama.
0: Biz yapacağız dedi. Ama Fenerbahçe'nin bu işi bilenler de diyorlar ki oyun demek alışkanlık demek. Net bir sistemin olacak.
1: Tabii
0: Çorba
1: muhakkak.
0: değil. Birinde ısrar edeceksin. Birinde ısrar edeceksin. Yani senin ana planın bu. Rakibe göre tabii ki hareket edeceksindir ama senin bir net bir ana planın olmalı. Yine söylüyorum bak. Aziz Yıldırım'ın planı şu. Önde güçlü bir golcü. Kenarda Greenwood. Bu tarafta da güçlü bir golcü. Kanat oyuncusu. Kanat forvet. Bak Leao gibi. Hızlı oynayacak.
1: Bu arada Galatasaray tarafında bu Leao gerginliğine ne diyorsun? Bence öyle bir gerginlik var bu arada. Şimdi Galatasaray yönetimi transfer yapamıyor. Taraftar inanılmaz bir şekilde üstlerine geliyor. Leao ismi Ali abi de, Ali Naci Küçük de burada anlattı. Hani Leao gibi bir profil Galatasaray'a anca Ağustos sonu gelir gibi. Şimdi mesela 10
0: Hay
1: gün
0: Galatasaray'ın
1: sonra
0: zaten şu
1: Fenerbahçe
0: anda
1: kapatırsa Leao'yu, orada başka bir yangın daha çıkacak yani muhtemelen.
0: ya var zaten de Leao'yu ya Galatasaray'ın sonu şey ya Galatasaray'ın şu anda bir tane oyuncu alma hakkı var.
1: Aynen. Satmazsa
0: Fenerbahçe'nin
1: bir
0: hiç
1: tane
0: yok bu
1: var.
0: arada.
1: Aynen.
0: Fenerbahçe'nin hiç yok yani. Fenerbahçe'nin şu anda oyuncu alma hakkı yok yani. Doldurdu zaten yani. Fenerbahçe yollamak durumunda aslında. Galatasaray burada çok rahat.
1: Ne kadar iyi planlama yaptığını
0: Galatasaray bir tane iyi
1: gösteriyor
0: kurşun
1: aslında.
0: atacak ama diğerlerini yollama konusu Galatasaray bunları yollama noktasında şey değil. Eli güçlü değiliz zaten ya da yollamak istemiyor. Ya bunlar bizim elimizde kalsın zaten iyi oyuncular diye. Ama her kadronda bir ömrü vardır. Belki sezon sonunda Galatasaray'da kendi içinde böyle bir eleştiri yapacaktır. Ama Leao konusu gündemde mi? Gündemde.
1: Ya sağ gösterip sol vurma da olabilir. Şimdi Aziz Yıldırım transferde bunu yaptı. Stoper transferi de yaptı. Birçok medya
0: Yani
1: mensubu Malang
0: Galatasaray
1: Sarı
0: tarafı
1: önde görüyordu.
0: şunu söylüyormuş. Yani Fenerbahçe bu transferi bitirmek üzere diyormuş. Leao'yu konusunda. Ama bu şu da olabilir. Yani önden böyle bir gündem olsun. Sonra gidelim biz bu işi bitirelim. Yani transfer çalımı diye algılansın gibi de yorumlanabilir ama orada da şöyle bir durum var. Abi şu anda Galatasaray'ın neye ihtiyacı var? Leao'ya mı ihtiyacı var
1: 10
0: Galatasaray'ın?
1: numara.
0: Ne? Leao'ya ihtiyacı var mı
1: Yok hiç.
0: Galatasaray'ın?
1: Yani dördüncü, beşinci ihtiyaç gibi. Şimdi yedek santrafor var. 10
0: Mantıken de
1: numara
0: Galatasaray
1: var.
0: şimdi Barış'ı yollarsın ya da aynı bölgenin oyuncuları bilemiyorum ya
1: Ya
0: da
1: mesela
0: Yunus
1: Leroy
0: muydu
1: Sané
0: neyse.
1: gitti atıyorum.
0: Hani
1: Aynen.
0: gitti gider onu almaya çalışırsın. Tamam mı? Şu anda zaten alacağım bir ya da en fazla iki tane oyuncu bir tane daha yolladığını düşün. Yani buna şu anda Galatasaray'ın ısrar etmesinin bir mantığı yok. O yüzden bu çalım meselesine bu yönüyle çok katılmıyorum. Ama Fenerbahçe'nin bu tip bir oyuncu aradığı kesin. Aziz Yıldırım'ın kafasındaki meselenin bu tip bir oyuncu olduğu kesin. Oyuncuları verecek. İsmail Kartal da bu oyuncularla oyun oynayacak. Ve başkan zaten bunu söyledi. Ne yapacağını söylüyor başkan zaten. Başkan açık oynuyor. Her şeyi söylüyor. Ben bunu böyle yapacağım, bunu böyle yapacağım, bunu böyle yapacağım diyor. Dolayısıyla şu da var. Ben başkanın şöyle bir değerlendirme yaptığını da biliyorum. Bu oyuncular gelecek. Kerem bu durumda dışarıda kalır. Ona göre de planlamanızı iyi yapın. Planlamayı da iyi
1: adamı
0: yapın.
1: Adamı da küstürmeyin gibi.
0: Planlamayı da iyi yapın dediğini söylüyorlar. Abi bir de şöyle bir durum var Allah aşkına. Yani burada Fenerbahçe'de şu ana kadar gelen oyuncularla ilgili bir tartışma var mı?
1: Şu anda yok.
0: Yok. Leo ya da işte Rashford ya da Watkins gelirse eğer Fenerbahçe'ye güç katar mı bu oyuncular?
1: Kesinlikle.
0: Katar. Yani demek ki İsmail Kartal'ın da burada yapması gereken tek şey Fred kalacak diyerek meseleyi anlatmak değil. Bağlayıcı davranmak değil. Yine onun arkasında dediğim gibi şey olabilir.
1: Bağlayıcı
0: ben biraz daha ben biraz daha ben biraz daha şöyle düşünüyorum. Ya yani bir liderlik göstergesi aynı zamanda oyuncuyu da değerli hale getirmek transfer piyasasında mantığıyla hareket edilmiş bir mantığıyla hareket edilerek yapılmış bir açıklama olduğunu düşünüyorum. Mantıklısı ve doğrusu budur.
1: Bence de öyle.
0: Yani burada şunu söyleyeyim. Hoca ile yönetim arasında bir transfer çatışması olmaz. Bence olmamalı da zaten.
1: Biraz tereddütlü söyledin. Niye öyle söyledin? Yani İsmail Kartal bence bu
0: biraz.
1: Krizi İsmail, yaratacak son isim.
0: Bak,
1: İsmail Hoca çok girmiyor o işlere.
0: Bak,
1: yani
0: şöyle,
1: bir Kurinç de o işe girdi.
0: Bak şöyle tamam da, olmadı yani. Şöyle bir durum var. Şimdi Fenerbahçe'de seçim yapıldı. Aziz Yıldırım göreve geldi. Ne yapacağını anlatmıştı transferde. Ve Fenerbahçe'nin elinde 10 artı 4 kuralı var. 12 artı 2 olursa başka bir şey. 10 artı 4 olursa başka bir şey. Ve ilk günlerde şu söylendi. Ben bunu kulaklarımda duydum. Çünkü ne yapacak Fenerbahçe diye sorduğunda yetkililere şu durumda Fred ile Talisca dışarıda kalıyor.
1: Hatta Semedo ve Ederson bile.
0: 10 artı 4'te Ederson kalır.
1: Bence çok net değil o.
0: Kalır. Ederson kalır. Ne yapacaksın abi? Ederson'u bir takıma
1: satabilirsin.
0: Satabilir
1: abi.
0: Misin?
1: Niye satamazsın?
0: 11 milyon euro maaşı var.
1: Çok maaşı var da yani Talisca'yı da 7 milyon alıyor abi, az mı?
0: Tamam da ben de diyorum ki hangi birini satacaksın yani? Bir de sattın, yerine ne getireceksin? Getirdiğin adam da tutmazsan ne olacak? Yani sonuç itibariyle kendini kanıtlamış bir kaleci var. Bir de mesela bu Ake transferinin de Ake transferiyle ilgili bir bakış açısı da şu. Savunmaya güven, Ake'nin gelişi aynı zamanda Ederson'a olan güveni de daha da arttırmış. Daha da arttırmış durumda. İkisinin uzun yıllar birlikte oynamasına da vurgu yapılıyor.
1: Yani Semedo tarafında bir ayrılık olabilir bence. Çünkü zaten şu anda ana kadroda yani İsmail Kartal'ın düşündüğü
0: şey
1: kafasındaki...
0: Bir şey daha söyleyeyim. Buyur. Bu işlerin, bu transfer döneminin şöyle güzel tarafı oluyor tabii. Birçok tartışmayı da beraberinde getiriyor. Ve deniyor ki mesela kardeşim Fenerbahçe bu kadar oyuncuyu alıyor, nasıl gönderecek? Onu da hazırlar mı bilir? Onu da yönetim bilir. Bu işi yapanlar nasıl operasyon yapacaklarını, nasıl göndereceklerini bilirler yani.
1: Orada şu anda mesela Fenerbahçe'nin ana kadrosunda elinde neredeyse 13 yabancı var. Buradan zaten 4
0: abi
1: oyuncu
0: bak,
1: falan gidecek ki.
0: Galatasaray'ın 4-5 tane oyuncuya ihtiyacı olsa şu anda 4-5 oyuncuya ihtiyacı olsa Galatasaray'da aynı şeyi yapar. Tamam mı?
1: Galatasaray'ın şu an bence 3
0: oyuncuya ihtiyacı olmadığı için 4-5 tane oyuncuya ihtiyacı olsa Galatasaray'ın bugün bu transferleri yapmaya başlar mıydı, başlamaz mıydı? Başlardı. Gönderme
1: bence
0: işine
1: kural
0: de,
1: da değişirdi.
0: Gönderme işine de ona göre bakardı. Dolayısıyla her kulüp kendi ihtiyaçlarına göre hareket ediyor. Günün sonunda federasyona sen 14 tane oyuncu bildirecek misin kardeşim? Hı hı. 10 tane yaş sınırı olmayan artı 4 de genç oyuncu bildirecek misin? Limitler çerçevesinde bildireceksin. Bildirmek zorundasın. Bunu yapacak olan da bu yönetimlerdir. Biraz bekleyelim.
1: Ya aslında Fenerbahçe'nin de hani son iki sezonda, son iki transfer dönemi dediğim ne kadar felaket yönetildiğinin kanıtı.
0: Tabii Aziz
1: yani
0: Yıldırım
1: 10
0: zaten.
1: Yani 10 artı 4 ayan beyan belli.
0: Evet o bir. Bir de Aziz Yıldırım diyor ki kardeşim diyor. Ya bu kadar transfer yapılır mı ya diyor.
1: Transfer bu bezliği.
0: Her sezon 10 tane, 11 tane, 12 tane transfer yapılır mı? İyi takım böyle olur mu? İyi takım dediğim bir sezonda en fazla 4, bilemedim 5. Yani ne kadar az oyuncu alırsan takımı o denli iyi hale getirmişsin demektir. Bu tabii bu fatura ağır bir fatura.
1: Çok ağır.
0: Bu faturayı da az Azizler mi ödeyecek?
1: 25 milyon euroluk bir fatura.
0: O yüzden 1 Ağustos'ta Divan Kurulu'nda Azizler'in bence ateş edecek. Sert bir divan kurulu bekliyorum, ben onu söyleyeyim.
1: Kadroya bildirmez, parasını verir demiş Tolga Bey, ama yani öyle işte de olmuyor
0: da,
1: işte. Limit
0: işte
1: diye bir şey var.
0: Meselesi
1: o futbolcunun
0: var.
1: Maaşını sen ödedikten sonra hani yapacağın bir iki transferin önüne geçmiş oluyorsun.
0: Ya burada ben açık söyleyeyim. Ben Aziz Yıldırım tecrübesinin önemli bir tecrübe olduğunu düşünüyorum. Buraları yürütür, yönetir.
1: Ya oyuncu göndermek de biraz yani o başkanlıkta
0: bir oyuncu
1: zaman geçirme meselesi biraz da.
0: Tabii ki.
1: Yani Aziz Yıldırım da yapamayacaksa bu işi zaten kimse yapamaz yani.
0: Abi mesela Musaba'ya çok sayıda teklif varmış ama para vermeden alabilir miyiz diyorlarmış. Aziz Yıldırım da teşekkür ediyormuş, hayır olmaz diyormuş. Böyle şey mi olur diyormuş. Ne demek? Yani diretir yani, parasız yollamaz. Bazılarını yollar. Ama o işi de yönetir.
1: Bu arada Galatasaray'da böyle transfer limiti yani kontenjanda sıkıntısı olsa kural değişir dememin sebebi şu. Yani Fenerbahçe ile bir olurlar. Bu iki büyük güç, iki büyük top federasyonu bence yola getirirdi. Bana öyle
0: federasyon,
1: geliyor. Yani Galatasaray arka taraftan bu kural değişmesin, biz iyiyiz. Fenerbahçe'nin görece Fenerbahçe'yi çok daha zorlayacak bu kural. Hani Galatasaray'da şu an 9 yabancı var. Ben bir tane ben, baba, 2 de genç alabilir ya.
0: Ben orada özellikle Fenerbahçelilerin, birçok Fenerbahçe'yi yorumlayan insanın, Fenerbahçelinin işin içerisinde olan insanlar diyorlardı. Ya bu kural Galatasaray'a yarar.
1: Evet işte.
0: 12 artı 2 kuralı Galatasaray'a yarar. Fenerbahçe burayı
1: 12
0: iyi.
1: 12 artı 2 Galatasaray. Niye abi?
0: Ya abi şundan ötürü Galatasaray şimdi elinde 12 tane büyük oyuncu var mıydı? Vardı.
1: Yo, 10 tane vardı. Icardi gitti.
0: Ya tamam da yani şimdi Galatasaray 10 tane büyük oyuncuyla oynamak durumunda. 12 olunca, 12 artı 2 olunca oraya 2 tane daha iyi oyuncu salma durumunda kalıyorsun. Yani bu Galatasaray'ın
1: durumunda değil de öyle, şöyle bak.
0: Galatasaray'ın avantajı ne olur deniyordu ve zaten bir şey söyleyeceğim ama.
1: Bak Galatasaray'ın dezavantajı ne olur demiyorum.
0: Okan Buruk ne demişti? Avrupa'daki başarımızı engelleyen bir mesele bu diyerek buradan yola çıkarak yabancı kuralının eski haline dönmesini talep eden bir tavır sergilemişti. Biz lig için istemiyoruz, Avrupa için diyerek biraz da bu işi güçlendirme çalışması yapmıştı. Galatasaray uğraştı bu işe. Uğraştı. Ama burada şöyle bir durum var. Bence İbrahim Hacı Osmanoğlu'yla da bu konuda çok yan yana gelmek istemediler bence.
1: Ya ben perde arkasında öyle bir çalışma olduğunu düşünmüyorum. Şu yüzden
0: ben olduğunu düşünüyorum.
1: Şimdi Galatasaray 12 artı 2 olsa Galatasaray'ın biraz daha hamle yapma şansı olurdu. Fakat Fenerbahçe'yi ekstra daha fazla rahatlatırdı. Bak iki takımın da avantajını olurdu.
0: Ben
1: fakat
0: Fenerbahçe'ye avantajı daha büyük olacak. Ben onu düşündüklerini düşünmüyorum.
1: Neyi düşünecekler? Yani, Fenerbahçe'den
0: hayır,
1: başka
0: kendileri özelinde ya. Yani Fenerbahçe'yi rahatlatma falan filan hiç öyle baktıklarını düşünmüyorum ben.
1: Yani Galatasaray bu lig doğrudan, iki takımla oynanıyor neredeyse abi uzun süredir.
0: Tamam ama Galatasaray doğrudan bu kuralda kendi aleyhine bir tablo oluşturunun farkında. Bunu değiştirmeye çalıştılar ama bence İbrahim Hacı Osmanoğlu'yla çok yan yana gelmek bu konuda bir aynı taraftaymış yani, ya da ona bir şeyi zorlayıp yaptırmak gibi, yan yana gelmek gibi bir derdi olduğunu en azından kamuoyuna böyle yansımasından çekindiklerini düşünüyorum.
1: Valla Galatasaray bence ciddi avantajına olabileceğini düşündüğü bir konuda herkesle yan yana gelir abi. Hiç öyle
0: ben bu konuda bir de federasyon netliği biraz Galatasaray'ı orada tuttu. Biraz Galatasaray Fenerbahçe'nin ne yapacağına baktı bence.
1: Yani Fenerbahçe görece bu konuda Galatasaray'a göre Haziran başından
0: daha açık,
1: bahsediyorum.
0: Daha açık oynuyor.
1: Daha netti. Hani mesela Mahmut Uslu söyledi. Bu kural rezalet dedi. Değişmesi
0: yabancı
1: lazım.
0: Sınırı olmasın
1: dedi.
0: Yabancı sınırı olmasın dedi.
1: Bir değişiklik olmadı. Bu arada Galatasaray'da hani 10 numara transferi Ali Naci Küçük'le her hafta konuşuyoruz burada. Biraz da yani aynı isimler etrafında dolanınca taraftarın da tepkisi oluyor. Ya yeni bir isim yok, şudur budur, her hafta aynı şeyi anlatıyorsunuz. E abi bir şey yok ki, adam ne anlatsın? Onu anlamadım ben de. Hani taraftarda da böyle bir tavır var. Yani gazetecilere saldırmaya yönelik böyle bir refleks oluşmuş. Yani şöyle adam ama, çıkıp ama, mesela ama, bambaşka ama birini
0: gazetecileri mi söylüyorsun? Gazetecileri de toplumun önüne atıyorlar. Onun yalakası, bu onun böylesi, finosu, köpeği falan diye koca koca adamlar bunları rahatlıkla söylüyorlar. İş bu noktaya geliyor. Yani yönetimi savunuyor bu adamlar. Kardeşim transfer yapmıyor. Propagandası bugünün sonuçlarını doğurdu. Böyle bir durum var. Abi transfer de olur böyle şeyler ya. Transfer hem kolay hem zor. Dolayısıyla bu dönemde bir şekilde birileri açıkçası hedef gösteriliyor. Ama tekrar ediyorum, transfer yapmak bu dönemde çok kolay iş değil. Aziz Yıldırım geldi ve şu ana kadar ne dediyse yaptı. Çünkü maliyetler çok yüksek, para yok abi. Ben sana söyleyeyim. Para
1: limit,
0: yok.
1: Limit sıkıntısı da var.
0: Ya sadece limit değil, para yok. Para olsun her şeyi yaşarsın.
1: Bir de Galatasaray'da da bir Aslan Tepe macerası var. Yani Dursun Özbek'in o konuda iddialı olduğu. Transferi bu yaz biraz daha soft geçeriz. Seneye bu projeyi 3 aşağı 5 yukarı şekillendirip bir sonraki senede tamamlarsak zaten Fenerbahçe'nin oradan gelecek gelirlerle fersah fersah önüne geçeriz. Her sene bir Osimhen alacak duruma geliriz gibi bir olabilir düşüncesi var. Hani oraya da kaynak ayırmak istiyorlar.
0: Biraz bu arada da eser bırakmak istiyor. Orada da çok eleştiriliyor. Mesela Galatasaray'da divan toplantısı ne zaman? Her ayın ikinci çarşambası.
1: Galiba iki gün sonra.
0: Ha, şey olabilir.
1: Yok yaz... pardon, çarşamba işte. Dört gün sonra mı?
0: Muzo, yaz aylarında şey. Yaz aylarında bazen erteleme yapabiliyorlar.
1: Mesela yok, divanda... kesinleşti. Geçen gördüm.
0: Tamam. Divanda mesela...
1: Feci bir divan bekliyorum.
0: Yok, ben Dursun Özbey'e burada gireceklerini düşünmüyorum. Destek bilmezler verirler. Abi. Destek. Bak ben sana söyleyeyim. Yani taraftar doğrudan, yani fanatik taraftar olan divan üyeleri hariç, mesela Hayri Kozaklar, diğerleri gelip burada kulübün doğru adımlar attığını ve mali tablosunun ne olduğunu sorgularlar. Yoksa
1: ya abi kredi çekme
0: yoksa bizim Barış
1: Çulduseven'in
0: dediği gibi Saadettin Saran'a çağrı yapıyordu. Git dere ağzını sat, git orayı sat, burayı sat, şampiyon ol. Sonra elde ne var? Ekmek yok evde yiyecek. Bu Galatasaray'da bu bakış açısı var abi. Galatasaray diyor ki biz bunları yapıyoruz da, bunlar harcanıyor da. Peki ne olacak? Bugün az önce söylüyorum. Şey çıkacak, diyecek ki yarın Aziz Yıldırım, kardeşim siz ne yaptınız? Siz ne yaptınız? Bu paraları bu rahatlıkta neden bu kadar harcadınız diye hesap soracak. Yok abi, yok işte Fenerbahçe konuşuyoruz abi.
1: Ataşehir'e
0: yani transfer yapmak kolay da, hani aldı geldi, yapıştır paraları gitsin, sonra nasıl dönecek bu çark? İşte Galatasaray sırtına 7,5 milyon euro arıyormuş. Sırt sponsor istediği için istediği para 7,5 milyon euro. Bizim herkesin diline kolay geliyor 7,5 milyon euro. Şu an bizim 500 bin euromuz olsa başka bir hikaye yazarız.
1: Yani.
0: 300 bin euromuz olsa başka bir hikaye yazarız. Kolay değil yani, onu söylemeye çalışıyorum.
1: Bu arada Galatasaray transferdeki sessizliği şöyle, hani bozuyor mu dedik de, Lusumi transferinde Galatasaray'ın ciddi mesafe kat ettiğini biliyoruz. Oyuncu Juventus'a gitmek istiyor. Birinci opsiyonu o. Beşiktaş'ın Lusumi'ye yaptığı teklif çok enteresan bir teklif. Onu Beşiktaş programında konuşacağız ama Juventus olmazsa Lusumi Galatasaray'a gelecek. Fakat yani Galatasaray'da da bir 10 numara ihtiyacı var. Bu da Lusumi gündemi de bana biraz hani şöyle bir ışık yakıyor. Demek ki Davinson ufak ufak gidiyor gibi. Hani Ali Naci Küçük dedi ya, 30 milyon teklif geldi ama Galatasaray yine reddetti. Hani böyle bir 35'leri arıyor galiba Galatasaray. Orada Davinson'un gidişinin yerine
0: bir de yerine ne koyacaksın meselesi
1: yerine
0: işte.
1: Mesela işte Lusumi düşünülüyor ama Ali abi mesela şey diyordu, daha yüksek profilli mesela Kim Mije gibi bir oyuncuya gidileceğini düşünüyorum diyordu. Yani transferdeki sessizlik dediğimiz bu ve Galatasaraylıların beklentisi 10 numaraydı, yedek forvetti ama yani o noktada Başakşehir transferinde
0: neydi, Şamurdov.
1: Şomurodov.
0: Şomurodov. Onu satıyorum demiş.
1: Kaça satıyormuş?
0: Bilmiyorum.
1: Göksel Başkan.
0: Ama bir kolay transfer görüşmeleri varmış.
1: Kimle?
0: Onu bilmiyorum. Ama bu Galatasaray'da yedek golcüsü olur mu? Fenerbahçe gidip onu alıp yedek golcü yapar mı? Gerçi yaş meselesi var.
1: Yani
0: ama
1: Galatasaray o noktada Yedek golcü olarak bence Şomurodov'u kadrosuna katmaz. Kontenjanını öyle doldurmak
0: Olabilir.
1: istemez. Fenerbahçe'de zaten kontenjan yok.
0: Ama işte onlar da yani satmak istiyorlarmış abi. Parasızlıktan ötürü. Cengiz bu arada oraya gidebilir. Fenerbahçe'de.
1: Güzel olur bence.
0: Başakşehir'e dönebilir. Gideceklerle ilgili de yani esas bu arada tekrar söyleyeyim. Yani gelenler var ama gidecekler konusunda yoğun bir çalışma var. Gidecekler şu anda Fenerbahçe'de o gideceklerle ilgili bir hali bir planlama yapılıyor. Çeşitli görüşmeler yapılıyor. Mutlaka belli başlı talipler vardır. O işi Fenerbahçe çözmeye çalışıyor. Bir taraftan da Galatasaray'ın hani eli rahat ya bu konuda ama çok büyük baskı var üzerinde. Fenerbahçe'nin elinin güç olduğu burada çok net ama orada da bence başkan farkı. Çatır çutur işin içerisine girdi. Belli diyor. Dursun Özbek yapmıyor anlamında söylemiyorum. Daha sakin gidiyor Dursun Özbek. Bugüne kadar bu adam yaptı bunları. Bundan sonra da yaparım güveni benim güvenim var diyor. Millet bana güvensin diyor. Ama adamın üstüne o kadar gidiyorlar ya elinde kağıtla çıkıp açıklama yapıyor. Tekrar ediyorum. Yani şu an esas şeyde transferde mesele Fenerbahçe tarafında şu anda esas gönderme meselesi.
1: Yani yerli oyunculardan da göndererek orada bir maaş boşluğu yaratmak önemli.
0: Ama yerli oyuncularla ilgili bence çok ciddi sıkıntı yok orada ya Fenerbahçe'de.
1: Yani işte
0: Yani ne kadar
1: işe
0: hayır şöyle
1: yaramayacağını
0: tabii ki
1: düşündüğün Cengiz gibi oyuncuları gönderip hani orada bir maaş boşluğu
0: işte
1: yaratabilirsin.
0: maaş boşluğu da işte Cengiz 4 mu alıyor abi? Başakşehir Cengiz'e 4 vermez.
1: Mümkün değil. Ya iki
0: Tamam.
1: verse bile iyidir abi şu an Cengiz'e. İki,
0: Evet.
1: iki buçuk verse bile iyidir yani. Yani İrfan Can Kahveci mesela İsmail Hoca tutuyor. Muhtemelen takımda kalacağını düşünüyorum ben ama hani performansı da çok beğenilmedi son maçta. Hani nasıl bir planlama olacak? Mesela Nene'nin talipleri var deniyordu. Sen de galiba geçen hafta konuştunuz mu?
0: Yani Nene
1: Nene
0: ile ilgili
1: sanki gidebilir gibi.
0: konuşuluyor. Nene ile ilgili konuşuluyor. Fenerbahçe bu artı 4'ten oyuncu yollar mı? Bence yollayacak. Bu Nene olur, Archie Brown olur. Onların yerini doldurur mu? Onu da göreceğiz.
1: Eklemek istediğim bir şey var mı abi?
0: Yok,
1: Yavaştan
0: genel hatlarıyla
1: kapatalım. Ya
0: bunlar.
1: süper chatleri çok zaten yok. Ufaktan Muzaffer sana zahmet ekrana getirse hemen sıra sıra okuyayım. Gelince geldi dersen. Doğukan. Tamam, Doğukan Bey ile başlayalım. Doğu Bey ile pardon. Fenerbahçe'nin şampiyonluk yolundaki oyuncuları satmaktansa daha kolay takımı yıpratmayacak oyunculardan çıkması daha elzemdir. Çünkü bir başkan Şampiyonlar Ligi ve şampiyon olmak istiyorsa bunu yapmak zorundadır.
0: İşte
1: Mesela
0: kimi?
1: kimi? Yani
0: Yani
1: mesela
0: şey
1: şey
0: diyor,
1: demek istiyor. Yani
0: Asensio'yu
1: güç kaybetmek yerine hani
0: ya tabii ki öyle
1: Fred'den,
0: de.
1: Semedo'dan çıkalım. Hani yerini daha kolay doldurabileceğimiz hatta yeri zaten dolu olan oyunculardan çıkalım. Gidip de hani Asensio'yu mesela sen dedin ya Ederson'u göndermez. Niye hani yerine kim bulacaksın
0: Evet
1: falan
0: evet yani
1: yani güç kaybetmeyelim
0: Asensio
1: demek istiyor bence.
0: konusunda galiba izleyenimize söylüyor.
1: Aynen Asensio kesin.
0: Yani onu
1: Nisimsi
0: yollamaz.
1: demiş ki Asensio'ya 30 milyon gerçekçi değil veren de olmaz. Yani ben de 30 milyonlara Asensio için
0: Ben
1: çıkılacağını pek
0: hayır
1: düşünmüyorum.
0: şunu
1: Yaşı var
0: söylüyorum
1: çünkü.
0: yani
1: Çok iyi oyuncu ama.
0: hani böyle bir teklif gelir o zaman düşünebilir Fenerbahçe iyi bir teklif bu onun
1: Aynen
0: altını
1: senin
0: çizdim
1: söylediğinin
0: yani
1: üstüne yazmış
0: altını
1: zaten.
0: çizdiğim nokta Asensio kalıyor ve Asensio'ya büyük bir özen gösteriyorlar ama çok iyi bir teklif gelir o durumda değerlendirir Fenerbahçe.
1: Ali Aslan demiş ki Barış Göktürk sizinle çıktığı programda oyuncuları göndermek için 30-40 milyon euro para gerektiğini söylemişti. Parasını verip göndereceğiz. Şimdi sorun çözme zamanı diyor. Yani Barış Bey orada bence hani eğer doğru düzgün talip çıkmazsa 30-40 milyonu bu oyuncuların maaşına
0: Ne
1: ayırıp bir
0: yapacaksın?
1: kısmına ayırıp
0: Ne?
1: mecburen
0: Ne
1: hani
0: yapacaksın? Kiralık yollayacaksın.
1: ortak
0: Talişka'yı
1: şekilde göndermek için yani.
0: Saadettin Saran golcü alamadı. Ertesi gün Talişka'yla sözleşmeyi uzattı.
1: 7 milyonu bastı
0: 7
1: 7,5
0: milyonu
1: milyonu.
0: bastı. 2 yıllık anlaşması var. 7,5 milyon euroyu bastı. Şimdi Talişka'ya desen ki yapacak bir şey yok. Senden yollar ayırmak istiyoruz. Talişka tabii ne demek diyecek hali yok. Verin paramı ben gideyim diyecek. Talişka'yı bir yere yolladın. En az yarım maaşını sen vermek durumundasın. Başka çaren yok
1: Bir
0: yani.
1: de belli bir yaşa gelmiş oyuncu artık yani Talisca'nın Avrupa'da öyle bir piyasası da yok. Hiç Avrupa'da oynamadı ki yani Benfica'dan beri. Yani bizim kulüplerimizi
0: Yani
1: Avrupa'dan
0: bu hani
1: saymazsak.
0: Avrupa mı olur, Brezilya mı olur bilmiyorum ama yollamak zor yani. Adamı yollamak zor, onu
1: Hele bu
0: söylüyorum.
1: maaşla çok zor. Ali Bey bir süper chat daha göndermiş. Ali Koç Fenerbahçe'yi bıraktığında finansal durumları iyiydi. Saran gelip berbat edip gitti. İbra konusu tekrar gündeme gelir mi? Veya Aziz Bey'in
0: Gelmez.
1: düşüncesi ne? Bence de
0: Gelmez.
1: o daha gündeme
0: Aziz Yıldırım'ın
1: gelmez.
0: düşüncesi kulübü fena patlatmışlar. Patlatmışlar dediğim gelecekten de paralar olmak üzere çok kötü yönetmişler yani.
1: Bu arada Ali Koç da kendi itiraf etmişti Saadettin Saran'a. Sen mi söylemiştin bunu ya Sky Spor'da bir yayında? Hani ben o Ederson'lar, Asensio'lar falan filan aldım. Ben zaten bunları öderim diye biraz ucu iş, ipin ucunu kaçırdık. Ama ben zaten öderim diye getirdim. Haberin olsun, sen nasıl ödeyeceksin bilmiyorum falan gibi.
0: Geçmiş olsun.
1: Aynen.
0: Geçmiş olsun.
1: Hani ben bir şekilde kendi cebimden sponsorluk oydu buydu abi, öderim diye getirdim. Saran, seni bilemem gibi bir
0: Saadettin
1: şeydi.
0: Saadettin Saran Fenerbahçe'nin en şanslı başkanıydı. Kaynakların
1: kremasını yedi.
0: Büyük kaynakları harcayan adam oldu. Ve sonra da kusura bakmayın işte şampiyonluk hedefi için geldik. Tam da odaklanamadım ben bu meselelere deyip ayrıldı gitti. Yani şimdi Aziz Yıldırım konuşacak ya. Aziz Yıldırım eleştirecek. Böyle kulüp mü yönetilir diye kardeşim diye. Sonuç ne olacak? Hiçbir şey olmayacak.
1: Ali Koç'u sert eleştireceğini düşünüyor musun?
0: Hayır.
1: Neden? O da sonuçta bu transferlerde bu son kaynak eksikliğinde payı var.
0: Son dönem transferleriyle ilişkin genel bir eleştiri yapar.
1: Ama hani çok da karşısını almaz diyorsun.
0: Abi çünkü söylenen şu. Saadettin Saran gelecekten toplam 140 milyon euroya yakın parayı harcamış. Ya 2 yıl çobanı aldı zaten.
1: Hani şey diyorsun, Gendouzi'si, Sıdıkı Şerif'i, hani onları da ertelemiş ya.
0: İşte onlar yani sonuçta böyle bir sürü kaynak harcandı.
1: Bir de
0: yükümlülükler var. Bunları söyleyecektir.
1: Ali Bey bir süper chat daha göndermiş. Maruf Güneş Galatasaray olayı küme düşürülmeye gider mi? Hiç zannetmiyoruz. Hani öyle bir
0: gitmez.
1: Görüntü yok gibi.
0: Ama federasyon yakında bahis oynayan yöneticiler açıklayacak ve bunlarla ilgili cezaları verecek.
1: Ama var diyorsun yani yönetici.
0: Çok varmış canım. Yani vardır.
1: Peki neden önden?
0: Ama şöyle 6222 bir savcılık bir şike soruşturması yapıyor. Taramaları yapıyor. Bazı yöneticiler de mesela diyelim ki Antep'in bir yöneticisi Galatasaray'a bahis oynamıştır. Şimdi ne yapacaksın? Herif şike yaptı diye mi? Ya da Fenerbahçe'ye bahis oynamıştır.
1: Yok, ya şüphe bunlar var disiplin. Ama netlik yok.
0: Yok abi
1: yok.
0: Ne ya, bu da bir şikeyi de tanımlamak lazım. Bunlar disiplin suçu. Federasyon şeyde olmadı mı abi işte. Federasyonun ceza verdiği hakemler, futbolcular, teknik direktörler oldu. Hak mahrumiyeti verdi. Bazıları da savcılık tarafından gözaltına alındı, tutuklandı ya da tutuksuz yargılanıyorlar. Federasyon yöneticiler listesini açıklayacaktır.
1: Bu arada sabah Ömer Faruk Ünal'ı dinledim. Zorbay Küçük geri dönmek istiyormuş hakemliğe.
0: Ama o adama zaten haksızlık ettiler, ben sana söyleyeyim.
1: Evet. Yani federasyon orada
0: ona haksızlık ettiler. Yani ona haksızlık ettiler. Yani federasyon savcılık... bunu da söylüyor bu arada, yani acemiliğimiz oldu diyor. Yani geldi bu listeler, biz bunları açıkladık ama orada biraz sonrasında çünkü gitti. Onun yerine başkasının hesap açtı ve oynadı. Bunlar oluyor. Geçen bak ne oldu? Buradan da söylemiş olayım. Şimdi bankanın ismini vermeyeyim. Beni bankadan aradılar. Aynı şey abi, aynı hikaye. Beni bankadan aradılar. Merhaba merhaba, buyurun dedim. Ya dediler, yaptığınız kredi başvurusu iptal edildi. Pardon, önce sesli sistem, şu bankadan arıyorum. Yaptığınız kredi başvurusu şüpheli işlem gerekçesiyle iptal edildi. Tamam peki, sizi şeye bağlıyorum, müşteri temsilcisine. Aradılar, ya böyle böyle bir işlem oldu. Dedim, biz dedi bunu iptal ettik şüpheli olduğu için. Peki dedim, bir şey söyleyeceğim. Benim dedim bugüne kadar bu bankadan hiç hesabım olmadı. Bir de
1: kredi başvurusunu sen mi yaptın?
0: Şirket hesabı açıyorlar. Şirket hesabı.
1: Senin konuyla hiç alakan
0: yok. Hiç alakam yok. Ben o bankada benim bugüne kadar ne imzam var ne başka bir şeyim var. Hiç o bankayla işim olmadı. Bireysel olarak da olmadı, şirket olarak da olmadı. Ondan sonra dedim. Dediler böyle böyle bir şüpheli işlem olduğu için biz bunu iptal ettik. Bu konuyla ilgili de şöyle şöyle bir şey yapacağız işte, bir soruşturma meselesi. Ben dedim ki beni ilgilendirmez kardeşim. Ya yani bir de şey dedim, lan bu dedim nasıl oluyor?
1: Bir yerden bunu, bilgilerini kopyalamışlar.
0: Kopyaladı da o aşamaya gelene kadar 50 tane noktadan geçiyorsun sen. Telefonunda entegre olman lazım, seninle görüşmesi lazım, canlı tabii olarak görüşmesi lazım falan. Vesaire. Şimdi şunu anlatıyorum. İyi ben de şey derim. Yani siz bilirsiniz zaten benim burada sorumluluk. Ben bir BBDK'ya başvurup söylerim. Bu işlem yapılmış zaten. Siz gidin hesabını bu işin verin. Yani güvenlikle ilgili zaman zaman sıkıntılar oluyor. Herkese de buradan uyarmış olayım. Benim başıma bir iş geleceği için değil. Ben zaten bu işlemi yapmamışım kardeşim. O bankayı bağlar. Beni de hiç ilgilendirmez. Umurumda da olmaz. Ama işte böyle açıklardan faydalanıp, böyle de açıklar var belli ki. İşte adamla ilgili, Zorbay Küçük'le ilgili adamın işte telefon numarası ya da neyse işte TC numarası üzerinden böyle bir işlem yapılmış. O adama bence haksızlık edildi zaten. Sonra savcılık da soruşturma başlattı. Gözaltına aldılar, sonra bıraktılar. Zorbay Küçük
1: Evet.
0: haklı olarak hakkını arayacaktır zaten.
1: Yani hakemliğe dönmek istiyormuş ama tabii algı meselesi, kamuoyu algısı biraz problemli. Görece Ömer Faruk Ünal diyor ki hani VAR görevleri alt kümede falan yönettikten sonra yavaş yavaş Süper Lig'e çıkar ama dört büyüklerin maçını yönetebileceğini bundan sonra zannetmiyorum diyor. Sinan Bey demiş ki yemin ederim son dönemde en saran, en izlemek istediğim kişiydi. Ha, saran derken Saadettin Saran diye zannettim. Senden bahsediyorum işte.
0: Evet,
1: İzlemesi en
0: sağ ol.
1: saran adam Aydın Cingöz, sonra Murat
0: Eksik olmayın,
1: Aşık.
0: teşekkür
1: Ama
0: ederim.
1: ilk başlarda sevgili Yağız'dı. O biraz durgun son dönemde. Yani transfer dönemi durgun. Yağız da ne yapsın herhalde? Hani olmadık haberler yapacak hali yok. Transfer dönemi durgun olunca bir de Fenerbahçe'den de haber çıkmıyor doğru düzgün. Yani yine bu Greenwood transferinde en aktif kişilerden biri Yağız'dı. İki kere de yalanlandı kulüp tarafından. Ama sonuçta bu transfer gerçekleşti. Yani Aziz Yıldırım o tarafta çok ketum davranıyor. Galatasaray'da da tam tersi bir şey var. Yani Okan Buruk diyor ya Abdullah Kavukçu'ya ya bana bile söyleme diyor. Çok hani isim söylüyorsun. Hani etrafa şunu transfer edeceğiz, bunu transfer edeceğiz. Biraz fazla bilgi veriyorsun gibi bir eleştiri de bulunmuştu. Ünal Bey demiş ki son olarak yayını da kapatacağız. Daha fazla hani süper chat atmazsanız okuyamazsak hani hak geçmesin diye söylüyorum. Aydın Bey iyi günler. Ben limit konusunda bir şey sormak istiyorum. Kulüpler oyuncu aldığında verilen bonservis sözleşme yılına göre yayılıyor ve oyuncu satılınca alınan bonservis direkt limite mi ekleniyor? Yoksa o da yıllara mı bölünüyor? Şöyle alırken taksite böldün ya. O sezonun o taksit hangi vadesi ne zaman geliyorsa o sezonun limitine dahil oluyor. Oyuncuyu satarken parayı peşin alırsan direkt limitine geçiyor. Mesele o. Yani
0: İşte
1: hangi
0: mesela şey
1: sezona
0: Greenwood'u
1: yayıldıysa
0: Fenerbahçe 3 taksite böldü. Her sene 10 milyon euro, 11
1: 13.
0: 13 milyon euro Fenerbahçe ekleme yapacak limitine.
1: Mesele bu. Abi ağzına sağlık.
0: Senin de ağzına sağlık. İzleyenlerimize teşekkürler.
1: Haftaya veya daha yakın bir zamanda görüşmek
0: Görüşmek
1: üzere
0: üzere.
1: diyelim. Hoşça kalın.
0: Hoşça kal.
2: Kim ne dedi?
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem başlıyor.
5: Türkiye'nin en kaliteli spor radyosu Radyo Gol'de 92.2 frekanslarında Türkiye radyolarının kendi saatinde en çok tercih edilen spor programı Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem'e hoş geldiniz. Tarihlere bakalım. 24 Temmuz 2026 Cuma günündeyiz. Bugün tabii Cuma günü olması sebebiyle Rabbim inşallah bugün gönlünüzden geçen bütün güzellikleri sizlere nasip etsin. Yüreğinizden tebessüm hiç eksik olmasın. Sevdikleriniz hep yanınızda olsun. Evinize huzur, sofranıza bereketler, işlerinize kolaylık, gönlünüze ferahlık versin. Sağlıkla, mutlulukla ve güzel haberlerle dolu bir gün geçirmenizi yürekten diliyorum. Bugün tabii Radyo Gol'de bizim için ayrı bir heyecan var. Çünkü Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programında bir ilki gerçekleştireceğiz. İlk kez canlı yayında bir konuğumuz olacak. Değerli bir konuğumuzu ağırlayacağız. Sporun sadece saha içinde değil, yönetim anlayışını, projeleri ve geleceğe dair önemli başlıkları da konuşacağız bu özel yayınımıza. Sizler de kulak verin lütfen çünkü ilkler hiçbir zaman unutulmaz ve yanında da bugün ilk kez Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem'de bir canlı yayına konuğumuzu alıyoruz. O da Ergin Emiroğulları, Tanfer Spor Genel Müdürü. Ergin Bey hoş geldiniz, nasılsınız?
6: Hoş bulduk Çağatay Bey, iyiyim. Sizler nasılsınız?
5: Çok teşekkür ediyoruz, gayet iyiyiz. Sizleri de burada ağırlamaktan da büyük onur duyuyoruz. Tanfer Spor'un genel müdürüsünüz. Şimdi dinleyicilerimiz, ben de daha önceden bilmiyordum. Daha sonra sayenizde bilgi sahibi oldum. Tanfer Spor nedir? Ne zaman kurulmuştur? Önce bununla ilgili sizden bir bilgi rica edeceğiz. Ne zamandan beri faaliyettesiniz? Mikrofon sizde.
6: Tamam, teşekkür ediyorum. Tanfer Spor, Mehmet Tanfer ve Nihat Tanfer'in iki kardeşin kurmuş olduğu bir yapı. 3 sene önce kuruldu. 3 senedir aktif olaraktan hizmet veriyoruz. Şu anda 14 tane aktif branşımız bulunuyor. Binicilik, boks, kickboks, MMA, grappling, Brezilyan jiu-jitsu gibi alanlarda hizmet veriyoruz.
5: Brezilyan jiu-jitsu'yu biraz açabilir miyiz? Nedir? Nasıl bir branştır? Ve özellikle sizin aktif olduğunuz birkaç tane daha dal var. Bu arada dinleyicilerimizden de mesajlar yağmaya başladı. Çok çok teşekkürler. Evet, Ergin Bey'in selam sesinle alakalı birazcık daha, evet, mikrofona zaten yaklaşıyor. Sana da çok selam söyleyen dinleyicilerimiz, hoş geldin dinleyicilerimiz var sevgili Ergin Bey. Adem Bey diyor ki, Çağatay Hocam hoş geldiniz. Şimdiden iyi yayınlar dilerim. Ergin Bey de hoş gelmiş. Hüseyin Mecit, çok çok teşekkürler. Yunus Bey'den hoş geldin mesajları var. Yine Avukat Enes Küçük Kılınç'tan hoş geldiniz mesajları. Seni bekliyorduk hocam, şükür kavuşturana demiş. Hemen isimlerinizi de yazarsanız çok mutlu olurum. Sedat Bey'den gelmiş. Yaşar Bey hoş geldin Çağatay Hocam mesajları var. Orhan Bey yine aynı şekilde. Çok çok teşekkürler. 0212-273-1010 0212-273-1010 0540-273-1010 ya da Instagram'da Çağatay Hoca adresi üzerinden sizler de Tanfer Spor Genel Müdürü Sayın Ergin Emiroğulları'na sorularınız varsa bu iletişim kanalları vasıtasıyla sizlerden alabiliriz. Program içerisinde de bunlardan bahsedebiliriz. Ergin Bey, şimdi branşlar dedik. Kaç tane branş var? Yani aslında şunu sormak istiyorum. Aileler çocuklarını kaç yaşından itibaren size yönlendirebilirler? Nasıl faaliyetleriniz var? Buraya da çok yakınsınız. Evet. Destinasyon anlamında, lokasyon anlamında da Atatürk Oto Sanayi, evet, sitesine, doğru, evet, metrodan indiğimizde zaten
6: direkt hemen karşımızda.
5: 5 metre bile kadar, değil yani o kadar. Gayet güzel bir lokasyon. O yüzden buyurun sizi dinleyelim.
6: Biz iki farklı yapıdan bahsedeceğim size. Tanfer Spor olaraktan şu anda aktifte bulunan 6 tane branşımız var. Binicilik, boks, kickboks. Bu sene aktif olaraktan hem sporcu hem faaliyetlere katıldığımız branşlarımız. Ağla'da bir tesisimiz bulunuyor, binicilik tesisimiz. Profesyonel anlamda dışarıya kapalı ama yeni almış olduğumuz, hatta bu program için daha önce sizle sohbet ederken de söyledim, şu anda sınırlı sayıda belirli öğrenci kapasitesini dışarıya açmayı düşünüyoruz tesisimizi. Hı hı. Ama bu zamana kadar 3 sene içerisinde tesisimizin başında camiaca tanınmış iyi bir eğitmenimiz var. Her alanda milli formayı giymiş, Ay Yıldızı formayı en iyi şekilde temsil etmiş eğitmenlerle çalışıyoruz. Orada da İrem hocamızla çalışıyoruz. İrem Kavraz'la camia olaraktan 3 branşı aynı anda yapabilen bir eğitmen. Onu şöyle dışarıdan Eskişehir'de aslında binicilik okulları var. Oradan öğrencileri alıp yetiştiriyoruz. Sıfırdan öğrenci yetiştiriyorduk. Şu anda aktif 6 tane sporcumuz bulunuyor tesisimizde. Dışarıya kapalı şöyle, sadece kendi sporcularımız ve kendi yetiştirdiğimiz atlar üzerinden ilerliyoruz. Hı hı.
5: Evet, evet, dinliyoruz biz sizi gayet net.
6: Bu sene boks ve kickboks alanında Emin Arslan'la sporcumuzla devam ettik. Kendisi 2 kere Türkiye şampiyonu, bir de Dünya Kupası Antalya'da, hı hı, gerçekleştirilen, kendi sikletinde şampiyon oldu ve milli takım kadrosuna katılmaya hak kazandı. Diğer bir sporcumuz da Vedat Ödük. Kendisi 77 kiloda, hı hı, kickboks branşında 8 kez dünya şampiyonu oldu ve 5 Eylül'de Glory'de tekrardan dövüşmeye hak kazandı. Çok pardon.
5: Bu arada tabii dinleyicilerimizden de mesajlar geliyor. Adem Bey demiş ki, konuğunuzun internette ulaşabileceğimiz bir sosyal medya hesabı var mıdır? Biraz daha detaylı anlatabilirler mi lütfen demiş, spor içeriklerini Ergin Bey. Nasıl, hangi iletişim kanallarından, sosyal medya üzerinden sizlere ulaşabilirler?
6: Şu şekilde, Tanfer Team Instagram hesabımız ve Maslak'ta bulunan X Sport tesisimiz bulunuyor. Burada eğitimler gerçekleştiriyoruz. O da T-Force Akademi Maslak olaraktan geçiyor. Oranın sosyal medya hesapları üzerinden bizimle iletişim kurabilirler.
5: Evet, sizlerden gelen bir yandan da göz ucuyla telefondaki mesajlara bakıyorum. Uğur Bey'den konuğunuza da selamlar olsun demiş. Uğur Çalık diyor ki Çağatay Hocam, kurdukları bu sisteme nasıl bir şeydir diyorlar. Yani biz aileleri çocuklarımızı gönderirken hani

0: planlıyoruz. Bu zamana kadar sadece kendi bünyemizde aldık. Bir diğer büyük kulüpler gibi düşünebilirsiniz. Kapısında güvenliği olan sadece kendi sporcularıyla sabahleyin kendi konakladıkları bir lokalleri bulunuyor. Altlarında arabaları var. Sabah kalkıyorlar, mesailerine başlıyorlar, gidiyorlar, atlarını tımarlıyorlar, temizliyorlar, at bakımları vesaireleri. Daha sonra da antrenman programlarını İrem Hoca onlara veriyor. Hı hı. Antrenman programı uygulanıyor. Daha sonra da akşamleyin tekrardan lokallerine geri dönüyorlar.
1: Bir de alt kuruluşlarınız var herhalde. T-Force Akademi, ondan da birazcık bahsedebilir misiniz? T-Force Akademi nedir? Ne zamandan beri faaliyettedir?
0: Evet, T-Force Akademi bir yıldır aktif olaraktan hizmet veriyoruz. Çok uzun bir süre tadilat süreci gerçekleştirdik. İstanbul Atatürk Otu Sanayi girişindeki binamızda toplam 1000 metrekare bir tesisimiz bulunuyor. İçerisinde pilates, TCC eğitimi, ilk yardım eğitimi, Brezilyan Jiu-Jitsu, Judo, MMA, boks, kickbox gibi branşlarda eğitim alabilecekleri bir tesis. Aslında burası bizim kulüp binamızdı. Biz burayı çocuklarımızı yetiştirebileceğimiz bir tesis haline getirdik. Her kat ayrı bir reformer tarzında, toplamda 6 katlı bir tesisimiz mevcut.
1: Çok çok tabii mesajlara da bakıyorum, bayağı bir mesaj birikti. Yaşar Bey diyor ki, Ergin Hocam hoş gelmiş. Türkiye'de yatıyoruz, kalkıyoruz futbolla. Futbol böyle oluşumları görmek gerçekten sevindirici. Vesile olandan da, yürütenden de Allah razı olsun. Umarım gençler spor bakımından daha da ilerler. Dünyada daha çok branşta söz sahibi olabiliriz diyor. Tabii binicilikten bahsetmek istiyorum Ergin Bey. Biz sizle sohbet ettiğimizde özellikle atlarla ilgili benim bilmediğim o kadar güzel bilgiler verdiniz ki benim hani atları olan ilgimi ben kendi adıma biliyordum ama siz anlattıktan sonra daha farklı yaklaşmaya ve daha da bağlanmaya başladım. Özellikle Gazi koşusunu çok daha farklı bir gözle izledim. Çok nasıl söyleyeyim, bağ kurabileceğiniz çok enteresan değil mi? Yani bir canlı olarak bana anlattıklarınızdan biraz da dinleyicilerimizin duymasını isterim. Hakikaten duyduklarıma inanamadım. Çünkü 160 kilometrelik bir atlı yarıştan bahsediyorsunuz ki atların ben 160 kilometre gidebildiklerini de bilmiyordum. Böyle bir yarış olduğunu da bilmiyordum. Biraz sizden bu konuyla ilgili açıklama yaparsanız dinleyicilerimiz de bilgilensin isterim.
0: Evet, sizle sohbetlerimize de çok bahsettim. Ben Tanfer Spor'un aslında şöyle söyleyeyim, ben Tanfer Grup'la 5 yıldır beraberim. Kurucularımız Mehmet Bey ve Nihat Bey ile beraber 2 yıl önce Tanfer Spor'un genel müdürü olarak geldiğimde atların sadece burnuna dokunabilen parmağın ucuyla bir insanken, şimdi yani yanımdan geçerken böyle şap öpücük alıp devam edebilecek, çünkü çok farklı bir canlı at. Bizde şöyle, biz endurance dediğimiz atlı dayanıklılık branşını gerçekleştiriyoruz. Bu nedir? Uzun mesafe iki canlının bir arada yapabildiği tek spor. Hı hı. 20 kilometre ile başlıyor kalifikasyonlar, 160 kilometreye kadar gidiyor. Şu anda Balkan Şampiyonası'na katılacak sporcularımız var. Eylül ayında. Hı hı. Şöyle, sorunlu atları diye akledilen, aslında hipodromdan çıkma Arap atlarıyla bu işleri gerçekleştiriyoruz şu an Türkiye'de. Orada sorunlu denilen atları alıp eğitmenimiz İrem Hoca onları düzeltip burada başarılı hale geliyoruz. Şu anda 3 yıl önce başladığımız bu serüvende tüm sporcularımız milli takım seviyesinde hepsi. Önümüzdeki sene Avrupa Şampiyonası, Balkan Şampiyonası, genç atlar, genç biniciler, tüm şampiyonların, şampiyonaların bir numaralı adaylarıyız. Ona hazırlanıyoruz. Bu sene nasip olursa Eylül ayında da ülkemizi Balkan Şampiyonası'nda geçen sene olduğu gibi tekrardan temsil etme hakkına sahibiz. Bu şekilde gerçekleştiriyoruz. Atlarımızı yetiştirim, kendi yetiştirdiğimiz atlarımız da var.
1: Burada kaç tane at var bu arada?
0: Tesisimizde 20 tane atımız, 20 tane. 20 tane atımız var.
1: Tesis neredeydi?
0: Tesisimiz Şile Ava'da.
1: Şile Ava. Çok da güzel yerdeymiş.
0: Evet. Şilava'da yapıyoruz. Her atın farklı bir karakteri var. Hani atlarımızdan bahsetmeye kalksam.

0: Yani
1: bayağı var. Peki şimdi ben mesela atların gözleri açık uyuyabildiğini bilmiyordum. Bu bilgiye sahip değildim. Bunları da anlattınız. Atın özellikleriyle karakteristik anlamda birazcık bahseder misiniz bize?
0: Evet, atlar ayakta uyuyabiliyor ve bazen yatabiliyorlardı. Bu kendilerine o alanda ne kadar güvende hissettikleriyle alakalı. Eğer güvende hissedebiliyorlarsa, o yere ait hissedebiliyorlarsa.
1: Yani yatma pozisyonunda eğer uyuyorsa demek ki kendini güvende hissediyordur. Evet, hiçbir tehlike olmadığını düşünüyordur. Bir de bir keçiden bahsetmiştiniz. Atların özellikle hani stresini almak için.
0: Doğru. Yani küçük canlıları ihtiyaç duyuyorlar. Hani kedi yavrusu, köpek yavrusu.
1: Keçiyle sınırlı değil. Evet. Olduğu ahırın içine koyuyoruz değil mi? Barındığı yerin.
0: Stres oluyor. Çünkü sürekli kapalı bir yerde kalmak bir süre sonra onu strese sokuyor. Onu rahatlatabilmek. Aslında bulunduğu alanın güvenli olması.
1: Harekete geçiyor değil mi o arada? Devamlı hareket olduğu için bir taşkınlık yapmaması adına.
0: Sürekli kendini yalnız hissetmiyor. Aslında at ben şey gibi nitelendiriyorum. Hani bir bebek. Aynı, çünkü bakımı da aynı. Şu anda biz bir insan olaraktan bebeğe nasıl bakıyorsak biz atlarımıza o şekilde bakıyoruz. İnanın ki bu şekilde. Yani nal çakımları olsun, düzenli veteriner kontrolleri olsun, yemeleri, içmeleri. Çünkü yeme içme saatlerinde ne kadar protein, ne kadar ot yemeleri gerekiyor vesaire, her şey planlı programlı şekilde ilerleyebildiği için. O yüzden ben bir bebek bakımı olarak nitelendiriyorum onu.
1: Evet. Aykut Bey demiş ki Ergin Bey hoş gelmiş. Arap atı uzun mesafe koşabilir diye biliyorum.
0: Doğru.
1: Evet, böyle bir.
0: Bunu İngiliz atlarıyla gerçekleştiremiyoruz. İngiliz atları kısa mesafede çok hızlı ama uzun atlı dayanıklıkta Arap atları. Çünkü bizim yarışımız yaklaşık 11-12 saat sürüyor. Yani sabah 5'te 6'da başlıyor. Bu kalifikasyon, yani koştuğunuz koşu mesafesiyle alakalı. 100 kilometre bile koşuyor olsak, yani bunu 40-40 ve 20 loop şeklinde gerçekleştiriyoruz. Çünkü her loop arasında veteriner kontrolü. Çünkü bu yapılan branşta en önemli verilen şey canlının sağlık durumu. Yani atın topallamıyor, nabız atışının çok stabil olması gerekiyor. Bunlarda sorun oluyorsa, sorun yaşanmışsa orada eleniyorsunuz. Ve çekilmek zorundasınız kenara. Yani o canlının sağlığı her şeyden çok daha önemli. Ama her ikisi de düzenli bir şekilde devam ediyorsa bunu ilk bitiren kişi derecelendiriliyor.
1: Yaşam süreleri ne kadar?
0: Yani bu
1: ortalama
0: 30.
1: 30 yaşına kadar atlarda yaşayabiliyor. Ergin Bey vallahi geldiğinizden beri devamlı soru geliyor. Sayın Ünlü demiş ki üyelik gerekiyor mu yoksa spontane bir şekilde gelip hizmet alabiliyor muyuz? Eğer üyelik gerekiyorsa bunun için bir yaş sınırı var mıdır demiş.
0: Yani 6 yaştan itibaren orada da eğitimlere başlıyor olacağız.
1: Hasan Gömeç diyor ki Ergin Bey merhaba, hoş geldiniz Radyo Gol'e. İyi yayınlar diliyorum. Özel gereksinimli çocuklar için bir projeniz var mı demiş. Ki zaten bir sürü sosyal projeniz de var. Evet. Sosyal sorumluluk projeleriniz de var. Hani yeri gelmişken isterseniz onlardan da bahsedelim Ergin Bey. Tanfer Spor bu anlamda neler yapıyor? Önümüzdeki dönemler için bu projeler ne zaman gerçekleştirilecek?
0: Yani aslında dışarıya açılmam, binicilik tarafında dışarıya açılmamın kendi açımdan en çok istediğimden bir tanesi o. Özel gereksinimli çocukların. Çünkü at başka bir canlı. İnanın ki ona dokunuşu, ondaki o sevgi hissiyatı inanın ki onlara terapi gibi geliyor. Bu yüzden bunu gerçekleştirmeyi çok istiyordum. Bunu yapıyor olmaktan dolayı da çok mutluyum bu arada. Bununla ilgili paylaşımlar yapılacak. Çünkü bunun programlanması gerekiyor. İşte belediyelerle vesairelerle, okullarla iletişime geçip bunları gerçekleştiriyor oluyoruz. Ama bunu inanın ki hani gösteriş olsun veya şov amaçlı değil. Bunu gerçekten içimizden gelerekten düzenli olaraktan yapmak istiyoruz. Bunları yapacağız. Önümüzdeki sene içerisinde, şu anda planlamalarımızın içerisinde boks branşında 4-5 tane şimdiden görüştüğümüz, bu sene ferdi olarak dövüşen ama önümüzdeki sene içerisinde kendi bünyemize katmak istediğimiz sporcularımız var. Bu alanda da olimpik branşta sporcuları bünyemize katıp bu alanda da ilerlemek istiyoruz. Kickboks'ta zaten Emine ve şu an Vedat'la birlikte devam ediyoruz. Bir iki tane organizasyon yapma projemiz var. Bunları da gerçekleştirmek istiyoruz 2027 yılında. Radyo Go.
1: Türkiye'nin en genç spor radyosu. Bir yandan da tabii göz ucuyla dinleyicilerimizden gelen mesajlara da bakıyorum. 0212-273-1010 0542-273-1010 ya da Instagram'da Çağatay Hoca adresi üzerinden sizler de mesajlarınızı bizlere iletebilirsiniz. Tanfer Spor dedik, T-Force Akademi dedik. Ne kadar zaman oldu? 3 sene mi olmuştu?
0: 3 sene oldu.
1: Peki buradaki çalışmalardan şimdiye kadar sizi en çok etkileyen hangi branş? Hangi branşa daha çok ilgi gösteriliyor? Aileler bu yönde nasıl bakıyorlar Tanfer Spor'un çalışmalarına?
0: Yani şöyle boks
1: güreşli anlamda güreş,
0: boksta çok fazla talep var. Çünkü aynı zamanda bizim kurucu yönetim kurulu üyelerimizden Mehmet Bey aynı zamanda Boks Federasyonu Başkan Vekili kendisi.
1: Sayın Mehmet Tanfer'e de buradan sevgilerimizi saygılarımızı iletelim.
0: Çocuklar için boks iyi bir başlangıç oluyor. Karakteristik, kendilerini savunma. Şu anda okullarda veya dışarıda akran zorbalığı diye akledilen şeylerden dolayı kendilerini savunabilmeleri, hayatta kalabilmeleri ya da kendilerini zarar görmemeleri adına iyi bir başlangıç.
1: Ya aynı anlamda kötü alışkanlıklardan kurtulabilme adına da spor anlamında da hani çocuklarımızın, öğrencilerimizin en azından vakit geçirebilecekleri, enerjilerini atabilecekleri hafta sonları değil mi özellikle?
0: Evet, özellikle hafta sonları sabah saatlerinde genelde aileler bunu tercih ediyor ki günün geri kalanlarını kendilerine ailecek vakit ayırabilmeleri adına. Sabah 9 itibariyle eğitimler başlamış oluyor zaten.
1: Ergin Bey, şunu da sorayım. Sözünüzü kestim. Çok özür diliyorum. Mesela. Aileler çocuklarını bıraktılar sabah 9'da. Onlar orada durabiliyorlar mı? Bir kafe de var. Çok güzel bu arada. Hani aileleri bilgilendirme adına çocuklarını orada bekleyebiliyorlar mı? İzleyebiliyorlar mı? Bu konuda da bilgi verirseniz çok sevinirim.
0: Tabii ki. Biz Maslak binamızı tasarlarken tamamen zaten aile üzerine bir tasarım gerçekleştirdik. Yani eğitim alanlarında çocuklar eğitim

0: eğitim alırken bir kere velileri kesinlikle eğitim alanında tutmuyoruz. Ya kendileri de başka bir branşta spor yapabilsinler veyahut da kafeteryada oturup çaylarını kahvelerini içerken kameralardan çocukların almış olduğu eğitimi harika izleyebilsinler. Eğitimin kalitesi açısından, dersin bölünüp bölünmemesi açısından da bu yüzden velileri çok fazla alanda tutmuyoruz. Çünkü ister istemez çocuğun gözü ders alanındayken anne babaya dönüyor, ilgi odak değişiyor ama diğer türlü tamamen öğrenci öğretmen ilişkisinde derse tam konsantre kalabiliyorlar. O yüzden bunu istemiyoruz velilerimizden.
1: Ben Tanfer Spor'u şimdi dışarıdan baktığım zaman sadece bir yapı olarak gözüküyor ama içeri girdiğiniz zaman sizi bambaşka bir ortam karşılıyor. Yani soyunma odalarından işte orada rehabilite edilebilen odalara kadar işte malzeme satış yerine kadar araç gereçlere kadar her şey var. Kısaca binanın dizaynıyla alakalı, yani biz girdiğimiz zaman içeri Tanfer Spor'a bizi nerede karşılıyorlar, binanın yapısıyla alakalı bizlere yine bir ilgilendirir misiniz? En tabii alt kattan ki en yukarıya kadar, harika İstanbul manzarasına kadar.
0: Evet. Binanın tasarımını yaparken Mehmet Bey ile beraber hani biz kendimiz de spor salonlarına gittiğimiz zaman neler yaşadık? Aslında ne olmalı ne olmamalıyı bir üye gözünden, yani orayı kullanan kişi gözünden bakaraktan hareket ettik.
1: Daha bir de işin mutfağından geliyorsunuz.
0: Evet. İşin mutfağından geldiğimiz için de biliyoruz. Her iki şeyi de birleştirip buna göre dizayn ettik. Direkt girişte onları güler yüzle karşılayan bir ekibimiz bulunuyor. Boks alanımız biraz daha konseptin dışında. Biz bu boks derslerimizi ringde değil, aslında normal standartlarda olmayan bir kafes alanında gerçekleştiriyoruz. Mağazamız bulunuyor. Orada ürün tedariği gerçekleştirebiliyor aileler. Yani dışarıdan da temin edebiliyorlar. Minder alanımız, pilates salonumuz, işte kadın erkek soyunma odalarımız ayrı ayrı katlarda bulunuyor. Ve en üst katta Maslak civarını böyle komple rahatlıkla izleyebileceğiniz güzel bir kafeteryamız bulunuyor. Bu şekilde.
1: Cihan Bey diyor ki, yine gelen dinleyici sorularıyla devam edelim. Cihan Bey, Anadolu yakasında bir şubeniz var mı ya da açmayı düşünüyor musunuz gibi bir sorusu var.
0: İlk hedeflerimizden bir tanesi şu anda Ataşehir bölgesinde bir yer arayışımız devam ediyor. 2027 yılında Göktürk ve Anadolu yakasında olmak üzere iki şube daha açacağız. Şu anda bunun için bize uygun yerler bakıyoruz.
1: Evet. Mustafa Bey de diyor ki, hocam oraya nasıl geliyoruz? Evet, metroyla da gelebiliyorlar.
0: Evet, metroyla geldiğimiz zaman direkt Atatürk Otosanayi metro çıkışından çıktıkları zaman zaten kafalarını kaldıklarında direkt bir binayla karşılıklı, çünkü o kadar yakın, çünkü 5 metre mesafede. Direkt metro çıkışında arabayla geldikleri zaman direkt Atatürk Otosanayi'nde benzin istasyonunun hemen yanında.
1: Zaten gastronomi anlamında da özellikle aileler, çocuklarımız
0: bulunuyor. Orada ürün tedariği gerçekleştirebiliyor aileler. Yani dışarıdan da temin edebiliyorlar. Minder alanımız, pilates salonumuz, işte kadın erkek soyunma odalarımız ayrı ayrı katlarda bulunuyor. Ve en üst katta Maslak civarını böyle komple rahatlıkla izleyebileceğiniz güzel bir kafeteryamız bulunuyor. Bu şekilde.
1: Cihan Bey diyor ki, yine gelen dinleyici sorularıyla devam edelim. Cihan Bey, Anadolu yakasında bir şubeniz var mı ya da açmayı düşünüyor musunuz gibi bir sorusu var.
0: İlk hedeflerimizden bir tanesi şu anda Ataşehir bölgesinde bir yer arayışımız devam ediyor. 2027 yılında Göktürk ve Anadolu yakasında olmak üzere iki şube daha açacağız. Şu anda bunun için bize uygun yerler bakıyoruz.
1: Evet. Mustafa Bey de diyor ki, hocam oraya nasıl geliyoruz? Evet, metroyla da gelebiliyorlar.
0: Evet, metroyla geldiğimiz zaman direkt Atatürk Otosanayi metro çıkışından çıktıkları zaman zaten kafalarını kaldıklarında direkt bir binayla karşılıklı, çünkü o kadar yakın, çünkü 5 metre mesafede. Direkt metro çıkışında arabayla geldikleri zaman direkt Atatürk Otosanayi'nde benzin istasyonunun hemen yanında.
1: Zaten gastronomi anlamında da özellikle aileler çocuklarını beklerken bence hiç sıkıntı çekmeyecekler. Çünkü evet, gerçekten Maslak Otosanayi sitesinde en iyi restoranlar, en iyi esnaf lokantaları, işte en iyi kanatçılar, kebapçılar, evet, hepsi de mevcut.
0: Bizim bulunduğumuz binanın girişinde de var, hani söylemek normal.
1: Söyleyebilirsiniz.
0: Bilindik bir pilavcımız var.
1: Maslak pilavcısı.
0: Evet, bilirler. O bina komple bize ait. Bina dışarı.

0: dışarıdan bir iş merkezi gibi görünüyor. Herkes şey der, dışarıdan göründüğü gibi değil. Hı hı. Çünkü içeride bambaşka bir yapı, çok farklı bir konsept var.
1: Birazcık da ödüllerden, kupalardan bahsedelim Ergin Bey. Yani sporcularınızın Türkiye'de göstermiş olduğu bir sürü başarı var. Onları da onur etme adına onlardan bahsedebilirseniz çok seviniriz.
0: Tabii ki. Bizim birincilikten başlayayım tekrardan size bu alanda. 2019 yılında gerçekleştirilen Balkan Şampiyonası'nda yarışan tek Türk binici İrem Kavras, İrem hocamız. Hı hı. Geçen sene Balkan Şampiyonası'nda ikinci oldu. Çorum'da galiba, evet, Çorum'daki yarışımızda Türkiye rekoru kırdı. Lavinia isimli atımızla birlikte. Kendi yetiştirdiği sporcular bulunuyor kendi bünyemizde. Ramazan Kara, Ayşe Zeynep. Ayşe bu sene genç binicilerde Balkan Şampiyonası. Yani geçen sene bizde başlamış olduğu serüvende bu, hı hı, sene tam bir yıl, bir buçuk yıl içerisinde milli takım seviyesine ulaştı. Çelik Aleyna Çelik yine aynı şekilde. Bunların bütün binicilerim 2027 yılında gerçekleştirilecek olan tüm şampiyonların adayları içerisinde milli takım seviyesinde. Boks tarafında Emin Arslan'la bu sene sağ olsun baş antrenörümüz Hamit Taş'tan sayesinde Emin Arslan'la tanıştık. Hı hı. Kendisi de bir yol ilerliyoruz. Bu sene iki tane Türkiye şampiyonası ve bir tane Dünya Kupası şampiyonası yapıldı Antalya'da. Kickboks alanında 3 branşta full kontak dövüşüyor kendisi. Bu alanda üçünde de birinci oldu. Avrupa oyunlarına gitme hakkı kazandı milli takımda. Diğer tarafta Vedat'la beraberiz. Vedat Ödük zaten 8 kere dünya şampiyonu olmuş. Glory'de
1: 8 kere. Evet.
0: Glory'de dövüşüyor. Orta siklette. Bu sene tekrardan davet aldı. Glory'de ilk 6. ilk 10'da olan tek Türk sporcu zaten 6. sırada. 5 Eylül'de tekrardan orada devam edecek. Hı hı.
1: Evet, şöyle bir saate baktım. Bir araya gitmemiz gerekiyor. Dinleyicilerimize de yine bir hatırlatma yapalım. 0212 273 10 10 0542 273 10 10 ya da Instagram'da Çağatay Hoca üzerinden Tanfer Spor Genel Müdürü Sayın Ergin Emiroğulları'na sorularınız varsa bu iletişim kanallarından sorularınızı bekliyoruz. Türkiye'nin en kaliteli spor radyosu 92.2 frekanslarında Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündemde konuğumuz Ergin Emiroğulları'nı ağırlamaya devam ediyoruz. Tanfer Spor Genel Müdürü Ergin Bey, şimdi baktım reklam arasında da bayağı bir soru geldi ama ben özellikle şimdi geleceğe dönük projelerinizle ilgili baktığımda bana gelen bilgiler arasında da birçok şey dikkatimi çekti ama aplikasyon özellikle konusunda biraz bizleri aydınlatabilir misiniz?
0: Evet, biz T-Force Akademi olaraktan bu işi doğru yapabildiğimizi, doğru eğitmenlerle doğru yapılabildiğini gösterdik. Yani bunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Biz %98 müşteri memnuniyetiyle ilerleyen bir tesis. Bunu dedik ki neden tüm Türkiye'de gerçekleştirmeyelim? Hı hı. Neden aynı kalitede tüm Türkiye'de olmasın? Bunun için bir aplikasyon çıkardık. Şu an sağ çalışmaları devam ediyor. 200'ün üzerinde tesisle bunu gerçekleştiriyoruz. Aynı kalitede, aynı hizmette bunu yapabileceğimiz tesislerle anlaşıp onların eğitimlerini tamamlayıp, bir eğitim süreçleri oluyor çünkü, belli kalite üzerinde bunu gerçekleştirmek, hı hı, gerekiyor. 2027 yılında aktif olaraktan tam anlamıyla artık hayata geçireceğiz. Türkiye'nin her yerinde insanlar spor hayatına devam edebilsin istiyoruz. Erzurum'da köyüne gittiği zaman da sporunu bırakmasın. Bodrum'a, Çeşme'ye yazda ya da tatile gittiği zaman da antrenmanlarını, programlarını devam ettirebilsin istiyoruz.
1: Gelen enteresan sorulardan bir tanesi var. Ben zaten sormuşum, hatırlarsanız sizle tanıştığımızda. Diyor ki başka bir Hakan Bey, Ergin Bey'in diyor kaç tane atı vardır diyor ama herhangi bir atı yok. Bildiğim kadarıyla en çok istediği şey kendine ait bir at olması, evet, değil mi?
0: Evet, bunu çok istiyorum. Dediğim gibi yani bu at çok bambaşka bir bağ olan bir hayvan. İnanın çok korkuyordum. Ben ilk atla tanıştığımda parmağımın ucuyla ata dokunabiliyordum. Şimdi geçerken hani arkadaşını öper gibi bir öpücük alıp yanından geçebiliyorsun.

0: sağ olsun bu korkularımı yenen yine eğitmenimiz, onun sayesinde bu kadar çok, Mehmet Bey sayesinde çok fazla yarışa katılaraktan çok fazla bağ kurabilme şansına sahip oldum. Ben 42 yaşındayım. Ben çok geç atla tanıştığımı düşünüyorum. Bence çocukların aileler mutlaka erken yaşlarda bu canlıyla tanıştırmaları gerektiğini düşünüyorum. Çok farklı bir canlı. Ne demek istediğimi o tanışma esnasında anlayacak aileler. Hı hı. Çok farklı bir canlı çünkü. Sizin mutlu, mutsuz, üzgün her anınızı, her şeyinizi anlayabildiğiniz,
1: hissedebiliyorlar değil mi?
0: Evet, çok çok farklı. İnanın ki çok farklı.
1: Dinçer Bey demiş ki, Ergin Bey lütfen cevap verebilir misiniz? Ayıp olmazsa bir at alırsak şayet bize aylık ne kadara mal olur? Bunun masrafı nasıl oluyor? Ne kadarlık bir işte yem gerekiyor diye bir soru sormuş.
0: Yani şöyle maliyet ortalamasını çıkartabilirim. Şu anda bir ne tür bir at aldığınıza bağlı. Yani
1: Arap atı mı, İngiliz atı mı, hepsi fark ediyor,
0: evet,
1: değil mi?
0: Fark ediyor. Hepsi şimdi ne yapmak istediğinizle de alakalı. Bunu alıp hipodromda mı koşturacaksınız, yarışmalara mı katılacaksınız, sadece kendiniz için mi alacaksınız?
1: Kendi yani, için alacak herhalde, öyle düşünüyor.
0: Yani 40-50 bin liraya da at alabilir, 150 bin liraya da alabilir, 1 milyona, 5 milyona. Yani bu tamamen kişinin bütçesiyle alakalı bir durum.
1: İkinci eli falan oluyor mesela, az binilmiş
0: az
1: falan.
0: Az tarzı değil. Ama dediğim gibi bu kişinin bütçesiyle alakalı bir durum. Ortalama bir atın maliyeti, yemesi içmesi vesaire, şu anda güncel rakamlarla beraber 50 bin liraya yakın.
1: 50 bin lira?
0: Evet.
1: Aylık masrafı
0: aylık
1: yani.
0: Aylık masrafı. Yani günlük yemiş olduğu otu, yemi vesairesi, işte bakımın gerçekleştirmesi.
1: Tabii çiftlik için gerekiyor değil mi bunun için? Yani evet. Günde mesela atın ne kadar hareket etmesi gerekiyor, ne kadar koşması gerekiyor? Bununla ilgili tabii kesin bunlar, bir bilgi var mı?
0: Şöyle, her atın gün içerisinde mutlaka bir kere ağırından dışarı çıkıp padova salınması lazım. Eğitimi için çalıştırması gerekiyor. Minimum, en minimum da bir saat mutlaka dışarıda antrenman yapıyor olması lazım o atın. At sahibi, yani dışarıda pansiyonları açık tesisler için söylüyorum. At sahibi binmeye gelse de gelmese de mutlaka o hayvan çıkartılıp dışarıda bir saat boyunca o eğitim gerçekleştirilir.
1: Yani Tanfer'in Şile Ava'daki tesislerinde bu yapılıyor her gün düzenli olarak.
0: Düzenli olaraktan yani sabah 9 itibariyle normal hepimizin mesai başlangıcı gibi, çocuklar sabahleyin saat 8'de kalkarlar, kahvaltıları hazır. Onlara kahvaltı hazırlayan bir ahçıları var normal bir tesis şeyinde. Kahvaltılarını yaparlar, araçlarına binerler, tesiste lojman arası 5 veya 6 dakikalık mesafede giderler. Hemen hocaları, İrem Hoca herkesin programı, her atın ayrı ayrı programını açıklar ve sırayla antrenmana başlarlar. Mümkün olduğunca bütün atlarımızı çalıştırmaya özen gösteriyoruz gün içerisinde. Bugün çalışmayan at varsa yarın sabah tekrardan ilk iş onlarla başlayıp antrenman programlarına bu şekilde devam ediyorlar.
1: Nurettin Bey diyor ki, Ergin Bey lütfen sorabilir misiniz Çağatay Hocam? Koşan atları var mı, ya da şu ana kadar yarışmaya katılmış olan atları var mı? Böyle bir projeleri var mı bundan sonra için?
0: Koşan at derken
1: hipodrom. Yani daha önce herhangi bir yarışta bulunan atları var mıydı, ya da bundan sonra böyle bir şey düşünüyorlar mı gibi bir soru sormuş.
0: Hipodrom anlamında.
1: Hipodrom anlamında, evet.
0: Hipodrom anlamında daha önce yok. Ama Eylül ayında İki tane atımız bulunduğumuz branş için çok fazla. Aslında hipodromdan geldi. Tekrardan hipodromda değerlendirmeyi düşünüyoruz. Eylül ayında iki tane atımız orada koşacak.
1: Evet. Bir de yine notlarımın arasına baktığımda 1000 dönümlük bir spor köyü projeniz var. Evet. Beni en çok etkileyen projelerden bir tanesi de bu oldu. Bununla ilgili bizleri biraz aydınlatabilir misiniz Ergin Bey?
0: Mehmet Bey'le ilk Tanfer Spor'un başına geçerken konuşmalarımızdı. Hani en maksimumdaki hedefimiz bu. Biz bu işin ne kadar doğru yapılabildiğini gösterebilmek adına bir spor köyü projesi, aslında her şey hazır, projelendirmesi, çizimleri, her şey. Yani bunun içerisinde binicilik, kamp konaklama, vakıf üniversitesi, nalbant yetiştirme, yani Türkiye'nin en büyük binicilik tarafındaki problemleri nalbant ve seyis, her ikisinde yetiştirebileceğimiz açık spor salonlarının olduğu,

0: motor sporlarının yapılabildiği, minder sporlarının, dövüş sporlarının toplu spor kompleksi şeklinde bir projemiz var. T-Force Akademi Türkiye'de belli seviyeye getirdikten sonra en büyük hedefimiz bu. Bunu gerçekleştirmek istiyoruz. Hı hı.
1: Yani bu atıyorum bir 10 sene sonraki en büyük projeleriniz arasında da bunu mu hedefliyorsunuz, evet, yoksa başka hedefleriniz de var mı konuyla ilgili? Bu ya da başka bir konu?
0: Yok, bizim şu anki hedeflerimiz arasındaki en şeyimiz bu. Hı hı. En yüksek seviyedeki hedefimiz bu.
1: Yine bakalım dinleyicilerimizden gelen Yılmaz Bey diyor ki Ergin Bey'in futbolla arası nasıl, hangi takımı tutuyor diye sorular da gelmiş. Tabii dört büyük günden programı yaptığımız için Ergin Bey, evet, her gün iki saat boyunca da dolayısıyla dinleyicilerimiz de haklı olarak merak ediyorlar. Herhangi bir takım tutuyor musunuz, futbolla aranız nasıl, bu sorulara da iletmiş olayım.
0: Yani ben bir
1: Fenerbahçe taraftarsınız. Evet.
0: Son iki yıla kadar çok aktif şekilde takipteydim. Hı hı. Son iki yıldır hem gidişatımızdan kaynaklı hem malum işlerimden kaynaklı biraz zaman ayıramamaya başladım. Çok uzak takip edebiliyorum artık. İnanın ki gündemi arkadaşlarımdan öğreniyorum. Hani bugün Fenerbahçe'nin maçı varmış, o kıvamda. Hı hı. Çünkü
1: en azından transferleri biliyorsunuzdur ama takip, evet, ediyorsunuz.
0: Evet. Şu anda evet, bu sene itibariyle Aziz Başkan'dan sonra tekrardan takip etmeye başlıyorum.
1: Daha çok ilgileniyorsunuz o zaman, yani evet. Aziz Yıldırım geldikten,
0: evet,
1: sonra.
0: Evet.
1: Peki Hasan İlbaş diyor ki Ergin Bey lütfen sorabilir misiniz? Öğrenci ücreti ne kadar? Öğrenci başı diye bir soruları var. Ya herhalde branşlarla ilgili.
0: Branşlarla alakalı.
1: Evet, evet. Yani, branşa göre değişiyor mu?
0: Tabii her branşa göre değişiyor. Yani grup dersleri, özel dersler. Grup derslerimiz 6-7 bin liradan başlıyor. Özel derslerde 12 bin lira, 13 bin liradan başlıyor. Aylık olarak da.
1: En çok ilgi gören branş hangisi bu saydığınız branşlar arasında?
0: Boks.
1: Boks.
0: Gençlerde MMA. Hı hı. Yetişkinlerde de Brezilyan Jiu-Jitsu.
1: Evet. Yine bakalım gelen sorulardan. Özgür Bey diyor ki kaç yaşından itibaren çocuklarımızı buraya gönderebiliriz diye.
0: 6.
1: 6 yaşından itibaren.
0: Hı hı. Her çocuk mutlaka bir sporla tanıştırmaları gerekiyor aileler.
1: Evet.
0: Hem çocukların ciddi anlamda kötü alışkanlıklardan uzak durabilmesi.
1: Hı hı.
0: Hem de vatanına, milletine hayırlı bir evlat olmak için iyi bir sporcu. Hı hı. İyi bir insan olması için mutlaka bir spor branşıyla tanıştırmalarını tavsiye ediyorum.
1: Yine buradan bakalım, bir yandan notlarıma bakarken bir yandan da dinleyicimizden mesaj geliyor. 160 kilometrelik atlı dayanıklılık nasıl olabiliyor hocam diye bir soru var. Vallahi ben de ilk duyduğumda inanamamıştım ama 160 kilometre atlı dayanıklılık, evet. Bunu biraz açabilir misiniz? Yani tabii. Ben sizden öğrendim. Çok teşekkür ediyorum. Yeni bir bilgi sahibi oldum da. Yani 160 kilometre deyince buradan, evet, bayağı bir İstanbul'a gittiğinizde.
0: Şöyle, çok kısa bir bahsedeyim. Bu yarışma dünya şampiyonası seviyesi zaten. Bu sene Suudi Arabistan'da yapılacaktı ama ertelendi. Şu şekilde loop loop gerçekleşiyor. Hı hı. Genelde 40-40-40 yani dörde bölüyorlar.
1: Bölüm bölüm.
0: Evet, bölüm bölüm. Sabah 5'te start veriliyor. 20 kilometre gidiyor at, 20 kilometre geliyor. Daha sonra veteriner kontrolü.
1: Hı hı.
0: Veteriner kontrolü başarılıysa bir sonraki lupa çıkmak için hak kazanıyor. 20 dakika, yarım saat artık orada veteriner hekimlerimizin belirlemiş olduğu süre zarfında dinlendiriliyor at. Bakımları yapılıyor. Bildiğiniz masajlar gerçekleştiriliyor. Tabancalarla, ellerle, özel kremlerle.
1: Hı hı.
0: Sonra diğer lupa çıkıyor. Her lup başarılı olaraktan bitiren kişi birinci, ikinci, üçüncü artık kaçıncı derece elde edebiliyorsa o seviyede derece elde ediyor. Yaklaşık 12-13 saat sürüyor zaten yarışın bitmesi.
1: 12-13 saat boyunca mı, evet, 160 kilometre yol kat edebiliyor bir,
0: tabii,
1: at?
0: Tabii. Çünkü dediğimiz gibi bizim atlı dayanıklılıkta önem verdiğimiz şey bu branşın en önceliği, hı-hı, atın sağlığı.
1: Evet Ergin Bey, peki Tanfer Spor'la ilgili son olarak programda yavaş yavaş kapatacağız. Söylemek istediklerinizi de buradan alalım. Özellikle ailelere vermek istediğiniz bir mesaj varsa da.
0: Yani mutlaka biraz önce söylediğim gibi çocuklarını bir spor branşıyla tanıştırsınlar, başlatsınlar. Mutlaka sporun içerisinde olsun çocuklar. Hem enerjilerini atabilme, hem kendilerini geliştirme, hem karakterlerini oturtabilme adına çok büyük faydalarını görecekler.
1: Hı hı. Serkan Bey de son olarak şunu da mesajı da okumuş olayım dinleyicimizin. Yeni branş açmayı düşünüyorlar mı acaba diye.
0: Yeni branş yok.
1: Yani 4 branşın haricinde sadece bu 4 branşa mı devam edecek Ergin Bey?
0: Evet, şu anda bu 4 branşla devam ediyoruz. Artık o alanlarda hani yeni branştan kasıtları nedir bilmiyorum ama 14 tane branş açabiliyorum şu anda.
1: Yani yüzme, basketbol, voleybol
0: evet,
1: falan gibi.
0: Evet, şu an takım sporlarına çok fazla girmeden bireysel, şu anki ilk 3 seneki hedefimizde bireysel olarak bireysel spor dallarıyla devam edeceğiz. Çünkü takım sporları bilirsiniz ki biraz daha maliyetli. O seviyelere geldiğimiz zaman takım sporlarına da katılmayı tabii ki de istiyoruz.
1: Evet, o zaman son olarak sizlerden iletişim adreslerini, size ulaşabilecekleri adresleri de Ankara'dan Aydın Bey de yazmış. Konuğunuza selamlar demiş. Yine bir sürü selam geliyor Ergin Bey size de.
0: Sağ olsunlar.
1: Dinleyicilerimizden bayağı da bir yoğun ilgi gösterdiler. Sosyal medya aracılığıyla mı, nasıl ulaşacaklar sizlere programı kapatırken de onu da eklemiş olalım.
0: Sosyal medyadan T-Force Academy Maslak olaraktan geçiyor. Oradan bize ulaşım sağlayabilirler. İsterlerse telefon numarası da paylaşabiliyorum. Hı hı.
1: Telefon numarasını da verelim. Daha iyi olur.
0: Tabii ki.
1: Dinleyicilerimiz de bir yandan takip ediyorlardır. En azından ilgilenenler, aileler, çocuklarını göndermek isteyenler ve bu özellikle 4 branşla alakalı telefon numaralarını da Ergin Bey şimdi sizlere ulaştıracak. Bu arada bir hatırlatma yapalım. Pazartesi günü sizlerden gelen telefon bağlantılarıyla 2 saat boyunca Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programına katılabileceksiniz. Bu bilgiyi de vermiş olalım. Çünkü dinleyicilerimiz bir yandan da bana özelden de Instagram'dan da yazıyorlar. Onların sorularına binaen bunu da cevaplamış oluyorum. Lütfen telefon numaralarını da alalım Ergin Bey sizden.
0: Tabii ki 0537 726 38 90.
1: Bir kere daha tekrar edebilir miyiz?
0: 537 726 38 90.
1: Yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Hem Tanfer Spor'a hem size geldiğiniz için teşekkür ediyoruz. Bundan sonra da çalışmalarınıza başarılar diliyorum Ergin Bey.
0: Biz teşekkür ediyoruz. Bizleri ağırladığınız için, davetiniz için çok sağ olun. Çok teşekkür ederim.
1: Bizler Aylan vakitinin sonuna geldik. Çağatay Çıtlak'ta 4 Büyük Gündem'de bugünlük bu kadardı. Hepinize mutlu, keyifli, huzur dolu bir hafta sonu diliyorum. Saatler 14'ü gösterdiğinde pazartesi günü yine görüşmek üzere. Ben Çağatay Çıtlak. Hepinize esen kalın dileklerimle, hoşça kalın diyorum.

0: gündem sona erdi.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Cihan Dişli ile Sokak Futbolu başlıyor.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Hanımlar, beyler, herkese merhabalar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sokak futbolu başladı. Burası formasına reklam almayan en asil duyguların takımı. Nasılsınız, iyi misiniz, keyifler yerindedir umarım diyerek programımızı açalım. Dün İstanbul'da fırtınanın ardından bugün daha sakin bir hava hakim, güneşli, keyifler yerinde ve dün akşam da tabii Beşiktaşların keyfi yerinde. Danimarka'ya avantajlı mı gidiyor? Hani skora baktığınızda temsilcimiz Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında Midtjylland'i 1-0 mağlup etti. Kağıt üzerinde baktığımızda avantaj gibi gözüküyor ama ben maçın ardından simülasyona maçı sordum. Dedi ki hala %54 Midtjylland avantajlı dedi. Allah Allah, nasıl olur ya dedim, hani Beşiktaş kadro yapılanması vesaire. Genelde bu nasıl olur? İşte majör bir takımla orta sırada bir takım oynayınca böyle bir istatistik ortaya çıkar. Hani

yapılır. Böyle oluyor genelde. Simülasyonda çıkıyor ama hani ilginç bir şekilde midyülenti tur atlama açısından %54 avantajlı görmüş simülasyon, ama Beşiktaşların herhalde keyfi yerindedir. 10 kişinin ardından böyle 2 gelir mi, 3 gelir mi, 4 gelir mi, böyle rahat bir maç izler miyiz diye düşündük ama mesela her topu olumlu kullanan İlhan Fakalı neden çıkartıldı, ben çok anlayamadım. Kendisi de anlam veremedi, garibim zaten. Bu arada hoca çok istekliydi. Şeyi de hatırlatalım, WhatsApp hattımızı 0212-273-1010 WhatsApp hattımız, bize buradan ulaşabilirsiniz. Mesela keşke hocadaki isteğin hani böyle onda biri derler ya, sahadaki birkaç oyuncuda da olsaydı güzel olurdu. Şey gibi böyle hani masa başı memurları olur ya, şimdi memur arkadaşlar beni dinliyorsa onlar da alınacak ama hani benim görevim şu, şundan başkasını yapmam derler yani. Mesela bazı yerlerde yere düşen peçeteyi alacak insan bile vardır yani. Herkesin sabit bir işi vardır. Onun dışına çıkmazlar, ne güzel ya. Keşke öyle bir iş bulabilsek ama. Cihan sen ne yapıyorsun sanki? Yayına çıktığında çıkıyorsun, başka yaptığın bir şey mi var falan. Hani öyle memur gibiydiler yani. Benim görevim bu. Ben bunun dışında ne kanada inerim, ne stoperlere basarım, ne orta alanı daraltırım falan. Hiç öyle şeyler yoktu oyuncularda. Evet, yeni bir yapılanma var. Yani takım da herhalde taş çatlasın değil mi? 15-20 gündür falan böyle birlikte çalışıyordur. Yani şu an iyi veya kötü demek için Beşiktaş'a çok erken. Ben görüyorum işte Beşiktaş uçuyor kaçıyor diyorlar. Eleştirenler de var falan. Ama rakip 10 kişi kalmışken bence turu burada bitirmeliydi. Özellikle ikinci yarı pozisyon hiç üretemedi Beşiktaş. Yani Midyülen 30 metrede oyunu tutmaya başardı. Hatta neredeyse 1-1 yapıyorlardı. Hatırlayın bir pozisyonda. Hani sebebi de hani Beşiktaş'ın kanatları hiç üretemedi. Hoca mı istedi bunu bilmiyorum. Kanatlar çok çizgide kaldılar. Hani bekler de çıkmışken daha da böyle içe almalıydı ama hiç, belki hoca istemiştir bilmiyorum. Veya da oyuncular az önce söylediğim gibi hocanın direktiflerini yerine getirmediler. Tabii bir de Oh ve Semih de yakaladıkları fırsatları değerlendiremeyince skor 1-0'da kalmak durumunda kaldı. Yani maçın spikeri de hiç konsantre değildi. Tamam hani bazen bize de oluyor mesela. Dün Beşiktaş Konferans Ligi'nde oynayacağız falan dedik. Hemen düzelttik ama hatayı yaparsın, bir süre sonra düzeltirsin değil mi? Ama ya maç boyunca Salih Orkun, Orkun'a da Salih deyip durdu. Mesela Jalo sakatlandığında ısrarla oyuncuya Murillo dedi. Hatta Jalo artık çıkarken Murillo da sakattı ama Jalo çıkıyor falan dedi. Böyle delirdi mi kafayı yedim ya. Yeter artık ya, deter yani. Biri de mi uyarmıyor değil mi? Burada bizi dinleyici uyarıyor mesela. Orada rejide daha fazla kişi çalışıyor. Yönetmeninden resim seçicisine. Değil mi? Yani yanında olan yorumcusuna kadar. Yani birilerinin uyarması lazım. Yani neden bunu yapıyorlar? Ve insanların hoşuna gitmeyen şeyler olabilir. Şey dedi mesela, maç başlarken de Beşiktaşlar bugün bir resmi maçta Salih ve Nubel'i ilk kez izleyecekler dedi. Mesela İlhan Fakalı yok mu? İlk kez izlemeyeceğiz mi mesela İlhan Fakalı'yı? Evet, hazırlık maçında izledik ama ilk resmi maçında başka maçı çıktı mı Beşiktaş? Gizlice falan oynadı mı böyle Haziran ortasında falan? Hani kırmızı kartın çıkamadığını falan göremedik. Hiçbir şey göremedik gerçekten. Yani şu spor yayıncılığı işini çok fazla beceremiyoruz. Özellikle ben Dünya Kupası'nı işte farklı yerlerde izledikten sonra bu işi tam anlamıyla beceremediğimizi anladım. Yani İyiydi bence. Hani bu sene değişik bir Beşiktaş olacağını bekliyorduk. En azından bir tık böyle gördük. Ama bir kişiye parantez açacağım dostlar. Bu arada WhatsApp'tan attığınız mesajları görüyorum. Okuyacağım. 0212-273-10'una atıyorsunuz. Mesela Rıdvan'a bir parantez açmak istiyorum ben de. Berk Sayar gibi. Şu Rıdvan detayına bir bakalım. Detay. Şimdi takım şu anda hem hücumda hem savunmada çok iyi miydi? Hani orta halde, tam ona bir şey demiyoruz ama öyle bir pas hatası yapıyor ki yani izlerken herhalde diyorsun ya Rıdvan burası Beşiktaş diyorsun. Mesela böyle bir Anadolu takımı tabirini de kullanmak istemiyorum ama hani standart orta halde bir takım mesela böyle kalecinin uzun vurması gereken her pozisyonda hani direkt böyle hedeflenecek bir fiziği var mesela. Uzun vur, Rıdvan'ın tarafına vur. Zaten bu adam pas hatası yapıyor. Ya bu kadar pas hatası yapmaması lazım. Yani biraz orta açabiliyor. Onu biraz daha gelişmesi lazım ama dünkü haliyle Beşiktaş'ta sırıtacak gibi duruyor Rıdvan Yılmaz. Bir de şey oldu. Rakip 10 kişi kaldı ya. Süper Lig provasına döndü. Al sana mis gibi Süper Lig. Zaten Süper Lig'de Anadolu takımları ne yapıyorlar? Genelde kapanıyorlar. Buldukları kontrolarla gole gitmeye çalışıyorlar. Rakip kapanıp kontra ararken Beşiktaş üretti. Üretmedi değil ama sonuçlandıramadı. Ligde de böyle olacak.
takımlar kapanacak. Aynı Midyülen gibi kontradan bir iki pozisyon bulacak. Eğer senin Olaytan girdiği pozisyonları atarsa 3 puanını alıp

dönersin ama o laytan atamıyor. Yok ya, atamıyor. Atamıyor ya, o laytan atamıyor. Ne olmuş bu çocuğu yani, Göztepe'deyken falan muazzamdı. Herhalde çok atıyor da en azından, hani bindiriyordu falan, bu kadar beceriksiz değildi. Umarım Beşiktaş bu kaçanları deplasmanda aramaz. Çünkü rakip geçen sene Avrupa Ligi'ni kasıp kavuran bir takım, bunu unutmamak lazım. Evet, bu sezon güç kaybettiler biraz ama 11'i 10'u görece bence iyi oynadılar. Yani kötü oynamadılar. Zaten en büyük artıları böyle duran toplarda, taçlarda falan böyle gerçekten inanılmaz organize oynuyorlar. Adamlar böyle anadan doğma sporcu dersiniz ya arkadaşlar. Tam böyle anadan doğma sporcu. Adamların zaten hayat tarzı spor üzerine. Hani kendilerine falan iyi bakıyorlar. O tarz bir hayatları var. İlk maçta 28 şut. 40 rakip ceza sahasında topla buluşma. 3-0-4 XG. Çok iyi bence. Hani istatistiğe baktığında iyi. Hani rakip erkenden 10 kişi kalmış olsa bile hani bir hücum istatistiklerine ulaşamayacak çok fazla takım var. Tam 10 kişi olayını ekleyebiliriz ama yine de güzel istatistiğe ulaşmış. Ama Rıdvan, ne bileyim, Emirhan, Olaytan, Semi, Çerni, Raşitsa formanın kıymetinden habersizler bence. Ama Beşiktaş taraftarı o formanın kıymetini kendilerine hatırlatır diye düşünüyorum. Cihan selam. Bana da maç başı 1500 TL verseler rahat takılırdım. Adamların kaybedecek bir şeyi yok. Sanırım artık Icardi diye de kimse kalmayacak. Karşıya kadar Volkan. Kim diyor maç başı 1500 lira alıyorlar diye? Spikerler için mi diyorsun? Yalan Volkancığım. Özür diliyorum. Ya şöyle, bu üçüncülük maçları falan var ya. Hani böyle off tipten anlattıkları 90 dakika, onlara en son geçen sene 2500 TL para alıyordu. Bu Exxen'de falan onlar da maç başı 5000 lira para alırlar. E fena değil Türkiye standartlarında, 90 dakikada 5000 lira kimse kimseye vermiyor. Ya 1500 lira alsa da bu arada, yani sen o işi o an kabul etmişsin. 500 TL alsan da kabul etmişsin. En iyisini layıkıyla yapmak zorundasın yani. Ya da kabul etmeyeceksin. Eksik, ben bu parayı anlatmıyorum. Ya da kabul ettiysen o işi layıkıyla yerine getirmek zorundasın. Aç tavuk kendini dara ambarında sanırmış. 11-11 olsa en az 2-3 gol atardı Midyuland demiş. Yani 2-3 gol atar mıydı? Bence atamazdı ya. Beşiktaş o kadar kötü oynamadı. Ha, ama 1-1'i bulabilirdi, ben sana söyleyeyim. Özellikle Nübel'in çıkardığı bir pozisyon var. Dakika böyle 82 idi galiba. Beşiktaş pozisyon buldu. Orkun ceza sahasından bir tane vurdu. Dönen topa Semih vuramamıştı galiba. Ya da Semih'in şutuna mı Orkun vurmaya çalıştı? Öyle bir pozisyon oldu. Hemen onun dönüşünde Midyuland çok böyle tehlikeli bir atak buldu. Ama neyse ki olumsuz sonuçlandı. Cihan Bey hayırlı günler. Spor yayıncılığı yanlışlığı yapılıyor da peki spor gazeteciliği yapılıyor mu mesela demiş. Gerçek bilgilerle aydınlatılıyor mu kamuoyu demiş. Bence çok az kişi yapıyor bunu Mustafa'cığım. Yani genelde artık herkes belli bir takımı tutuyor ve o takım üzerinden ilerliyorlar. Ben, onlar gazetecidir bilmiyorum, ben kendime hiçbir zaman gazeteci demedim. Biz programcıyız, spor programı yaparız, spor yayıncıyız. Radyo programcısıyım ben 14-15 yıldır. Yani gazeteci demek, o bölümü okudum ben. Evet, sinema, radyo, televizyon mezunuyum. Ama şimdi Murat Özen de kendine gazeteci diyor. Neye göre, kime göre? Sen nereden mezunsun Muratçığım? Hani yani niye gazetecisin, anladın mı? Yani Ahmet abi de, hadi tamam Ahmet Ercanlar diyebilir bu adama. Tamam, Fenerbahçe fanatiği ama çalışmış adam gazetelerde falan, yıllarca muhabirlik yapmış. O da olur. Hani bir şey yapmayalım şimdi. Ya Yakup Çınar da diyebilir. Bak Ahmet Konanç da diyebilir. Bu adamlar eskiden gazetelerin müdürlüklerini yapmış. Bu sayfaları ya şimdi dönmüş olabilirler, evrilmiş olabilirler Galatasaray'a, Fenerbahçe'ye, ama bunlar kendilerini gazeteci diyebilir yani. Adamlar gazeteci, yıllardır çalışmışlar. Anlatabiliyor muyum? Ama mesela Murat Özen neye göre gazeteci? Murat, inşallah dinliyordur. Murat'a ulaştırın bu ses kaydını dostlar. Şöyle devam edeyim mesajlara. 0212 273 10'a gelen mesajlar var. Ceza sahası dışından Orkun gol atar, 12 orandan kazandırdı bana, teşekkürler Orkun demiş. Evet, herkesin derdi başka tabii. Bir Galatasaraylı olarak Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. İnşallah Avrupa'da 5 takımla birlikte yolumuza devam ederiz. Başakşehir artık kendine gelsin. Yöneticileri, futbolcuları, teknik adamı kimse artık bir silkelensin demiş. Avrupa'da 5'te 5 istiyorum diyor. Tamam Serhat, bu söylediğini hemen ileteceğim, bir silkelenecekler. Bülbül suyu içirmişler, dili çözülmüş. Çok konuştu, 41 dakika. Konuştu mu 41 dakika, helal olsun. Rakip 11 kişi kalsaydı sanki daha rahat kazanırdık gibi geliyor demiş Uğur Çalık.
Bu da farklı bir bakış açısı. Yani biz çok önde bastık diyorsun değil mi? Rakip kapanınca rakibi açamadık. Belki onlar da bize hani geniş alan bıraksalardı belki diyorsun 2-3 yapabilirdik. Olabilirdi. Ben İlhan Fakılı'yı çok beğendim. Yani böyle hayal ederek oynuyor, düşünerek oynuyor. Böyle kafasında oyunu simüle ederek oynuyor adeta. Değişik bir çocuk. İyi bir arkadaşımız. Yani biraz böyle atletiğini ve teknik niteliklerini de geliştirirse bence çok iyi bir futbolcu olacak. Kumaşı iyi. Hani ilk intiba vardır yani böyle. İzlersin 5 dakika bundan olur dersin. Bence İlhan'dan olur. 2.7 milyon euroyu almış Beşiktaş. Maçı izlerken baktım. Aa dedim 2.7'ye. Helal olsun yani dedim. Beşiktaş iyi paraya bulmuş bu oyuncuyu falan. Olur olmaz. Bilmiyorum. Öyle söyleyeyim. Ama her Türk takımının her transfer döneminde en az böyle bir adam denemesi lazım. Mesela Beşiktaş'ın aldığı Tayland öyleydi. Oldu mu? Olmadı. Ama devam edeceksin. İlhan olur. Biri olmaz. Öbürü olur vesaire. Yerli ve genç oyuncu. Gerçekten bulmak çok değerli. Ya, bileklerine hakim ve hani hızlı da en önemlisi henüz 19 yaşında. Yani yakın gelecekte adından söz ettirebilir. Abi maçta Sergen Yalçın olsaydı sonuç ne olurdu demiş. Hani bu maçta sonuç ne olurdu ama Trossard'ı istemezdi mesela gelmesini. Tamam bu maçta Trossard'ı göremedik ama mesela şey derdi Trossard bende yok deyip sol kanadı Yusuf Sarı'yı falan isteyebilirdi yani. Sergen hocama şimdi bana şey yapma yükseltme bana Sergen hocam hakkında. Hayırlı cumalar Cihan demiş. Teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Size de hayırlı cumalar. Ne demiş? Beşiktaş Eylül'de değil de Ocak'ta havlu atar. Forvet almazsa diyor. Ya bilemezsin. İyi oynadılar evet. Yani rakibin 10 kişi kalma gibi bir durumu olabilir ama yani 700 pas yaptılar baktığında. Şöyle şu an tam da önümde istatistikler var. İkili mücadelelerde 91'i 39 kazanmış. Bak Midyuland 91'i 52 kazanmış. Bu ikili mücadelelerde İbrahim Yavuz takıktır mesela bakar. Onun dışında 28 ortanın 7'si isabetli. Rakipte 5 orta atmış. 1'i isabetli. Onlar 11 kez ceza sahasında buluşmuş. Beşiktaş tam 40 ise 40 kez. 28'e 7 isabetli şut. 5'e 1 isabetli şut. 75'e 25'te topla oynama yüzdesi var Beşiktaş'ın. Bu ara görüşemiyoruz demiş. Evet Yalçın görüşemiyoruz. 1.90 boy 5 tane stoper koydular. Bence iyi yanı da orada. Biz boyunu devam ettirirsek turu geçeriz demiş. Ya umarım bir de mesela Semih Kılıçsoy vardı. Ya şimdi yani Semih de şey yapmak istemiyorum. Hani 20 falan genç diyoruz ama ya bu fizikle herhalde günümüz futbolunda santrofor olmayı düşünüyorsa işi çok zor. Hani boyunu uzatamayacağımıza göre hep beraber. Değil mi? Kendi de uzatamayacağına göre bitiriciliğini ve fiziksel durumunu geliştirmesi gerekiyor. Yani bu haliyle bırak Beşiktaş'ı herhangi bir kulüpte bile ya bence yer bulması çok zor. Hani şey algılanabilir hani bitiricilik diyorum ya. Hani bunu deyince şöyle algılayabilirler hani. Başka algılayabilirler. Kafanı göm ve vur. Bu değil ya. Kaldır kafanı ve bitir. Sürekli kafayı gömüyor, sürekli kafayı gömüyor. Hani böyle halı saha futbolcusu gibi. Sen profesyonel bir futbolcusun. Bir alan tara, bir etrafına bak, bir çevre kontrolü yap. Yani sürekli kafa yerde gitmeye çalışıyor ve bunu bir türlü düzeltemedi. Hani bir ara düzeltmeye çalışmıştı. Mesela 17 yaşındaki Semih'i hatırlıyorum ben. Ya 17 yaşındayken oynadığı futbolun bence şu an %20'sini bile oynamıyor ya da oynayamıyor bilmiyorum. Herhalde şey ya. Mesela ben de ilk radyoculuğa başladığımda 2011 yılında her yayından sonra açardım. Yayın kaydını alırdım. Eve gidene kadar kulaklıkla dinlerdim mesela. Bunu böyle 2 yıl boyunca falan yaptım. İşte hangi kelimeleri yanlış söylüyorum? Bir yerde hata yaptık mı? Düzeltmemiz mi lazım? Çok mu akışkan konuşmuyoruz? Çok mu sakin konuşuyoruz falan? Herhalde Semih de bitti yani. Ha, öyle oldu. Hani bir mental var ya. O devreye girdi. Yani o zamanlar hayalleri için oynuyordu. Ama böyle yaş ilerledikçe şimdi mental devreye giriyor ya. Hani mental de sıkıntılı olunca sonuç bu mu oluyor bilemiyorum. Gerçekten de yani çoğu Avrupa takımının aşırı genç oyuncuyla oynama takıntısı da zaten buradan geliyor. Yani 17-20 yaş arası futbolcuda korku olmuyor tamam mı? Kafada böyle argo tabirle serin olunca tüm yeteneğini böyle gözler önüne serebiliyor. Yani bunlardan bazıları yoluna devam edebiliyor. Bazıları da böyle Semih gibi erken açan çiçek misali hemen solabiliyor. Özür diliyorum ama ben artık Semih'in solduğunu düşünüyorum. Pozisyon almayı, topsuz alanda oynamayı hala öğrenemedin. İyi pozisyon alamadığın için topa da istediğin gibi vuramıyorsun Semih. Ya yani bunu da sana hocaların yüksek ihtimal söylüyordur.
Yani pozisyonu kötü olduğu için iyi vuramıyor. Ya Beşiktaş gibi bir takımda oynuyorsun. Neden kendini hala geliştirmiyorsun? Anlamakta zorluk yaşıyorum. Şimdi en milli

0: takım yeni bir yapılanmaya girecek. Değil mi? Yavaş yavaş giriyor. Hem Beşiktaş aynı anda bir yapılanmaya girdi bu sezon. Bu iki takımın eksiği ne? Santrafor. Evet, Beşiktaş'ta Oh var. Ama yani ikisinde de bir santrafor yok. Semih de hala çok iyi bir santrafor kumaşı olduğunu düşünüyorum. Hani ceza sahası içi ve yayında, hani o bölgede hala çok iyi bir santrafor olabilir. Ama ona inancı yok Semih ya. Bitirmiş kafada. Yani ben diyor en kötü diyor futbolu bırakırım, zaten parayı da yapmışım diyor bu yaşa kadar. Ben diyor bitirmiş yani, o yüz ifadesinden anlayabiliyorsunuz. Tekrar İtalya'ya mı dönmek istiyor, çok anlayamadım, anlam veremedim. Ahmet Derya merhaba, Fenerbahçeliyim demiş. Maç anlatımı 1500 diyen Emre Tilev'di demiş. Yanlış söylemiş. Yani ikincilik, yani üçüncülükleri bile 2500 lira veriyorlar. Değişebilir o tabii yani. Yani sosyal, herkes farklı fiyat şeyi verebilir. Fiyat verebilir. Gidip çalışmazsın yani. Öyle söyleyeyim. Hassas konular, tabii ki hassas konular. Kişiden kişiye göre değişiyor. Teşekkür ediyorum. Alp Türkmen sağ ol. Denizli İtman Yurdu'ndan diyor. Nedir bu? Strasbourg'a denenmeye gelmiş. Denizli'den Fransa'ya, 17 yaşında. 10 numara mevkiinde oynuyor. 3. lig 2. grup ekibi Denizli İtman Yurdu'nda forma giyiyor. Strasbourg Oktay'la yakından ilgileniyor. İnşallah olur. Ne diyeyim Yasin? İnşallah. Her genç oyuncu sürpriz yumurta gibidir. Bence uygun fiyata genç oyuncu alınıp denenmeli. Galatasaray için Ali Habeşoğlu'nu çok isterim diyor. Evet, sen hep Ali'yi istiyorsun zaten. Çift santrafor oynayan takımların bir kule bir fırlama futbolcusu olur demiş. Tam tarifi uyan fırlama futbolcu Semih'tir. Nokta, başka oynayamaz demiş. Ya fırlamadan kastın yani neye göre fırlama? Yani şimdi şey mi lazım? Fırlama tabiri nereye çeksen oraya gider yani. Bir hani iyi anlamda da fırlama dersin, kötü anlamda da fırlama dersin. Kötü bir tabir bence zaten de. Yani ona başka bir şey bulalım, başka bir kelime bulalım. Pırpır mı diyelim? Pırpır da değil ki, ağır adam, antal. Cihan Davinson Sanchez gidiyormuş, haberin var mı diyor. Evet, yani kamp kadrosuna da alınmadı. 20 milyon artı bonus teklif var Davinson'a. Yani böyle Galatasaray'da 30-35 milyon istiyor ama yani bu fiyatı dediği rakam Galatasaray'ın, bir orta yol bulundu herhalde. Üzücü. Yani yönetim Davinson'u değil 30'a, hani 50'ye bile satsa yerini doldurabileceğine ben inanmıyorum. İşte Sasha Boy sonrası Yelertler, Frankowski'ler falan, hepimiz biliyoruz bu süreci. Hani Komo'nun teklifini kabul etmiş olsa bile şey demesi lazım yönetimin, satmıyoruz demesi lazım. Bunu dediğinde de çok böyle sorun yaratacak bir oyuncu değil Davinson. Çünkü gerçekten burada mutlu ve sözleşmesi daha geçen sezonun başında bonuslarla beraber 5 milyon euroyu falan getirildi. Hani o yüzden istenen teklif gelmezse kalır diye düşünüyorum. Ama işte kampa falan katılmaması bir tık böyle kafamı karıştırdı. İşte aynı memleketlisi olan Lukumi falan gelecek deniyor, o gidecek deniyor. Ama mesela Lukumi gelmedi diyelim, tamam mı bu adam? Hiç bence yönetimin bir problem edeceğini düşünmüyorum. Çekerler Singo'yu stopere, sağ bekede atarlar Şalay'ı, yediği olarak da nasıl olsa Yelert var derler. Sezona devam ederler yani, benim tek korkum bu. Radyo Gol.
1: Türkiye'nin en genç spor radyosu.
0: Maaş ödemeleriyle ilgili yani Galatasaray şöyle bir şey yapıyor. Aslında orada da bir yanlışlık var. İşte ödemeleri kredi çekip yaptı Galatasaray. İşte para yok deniliyor ama bu bir finansal strateji arkadaşlar. İşte kredi çekip ödeyince hemen işte bazı gazeteciler Galatasaray'da para bitti falan deniyor. Yüksek ihtimal böyle uygun faizli, uygun şartlarda kredi bulmuş Galatasaray. Maaşları da keş para yerine krediyi de ödüyor. Bence çok doğal. Bence güzel bir hareket. Şimdi diyeceksin ki ya Cihan yine Galatasaray'ı koruyacak bir şey buldu. Yok ama ciddi söylüyorum. Geçenlerde Haluk abiyi dinliyorum. İşte yok diyor, para sıkıntısı var falan filan. Ya abi sen bunu benden daha iyi biliyorsun. Kredi çekip ödedi Galatasaray maaşları. Keş var mı? Var. Ama vermek istemiyor yani. Uygun şartlarda bulmuş, kredili ödüyor. Şimdi Galatasaray kredi çekince para yok da öyle ödedi mantığına gidiyorlar. Öyle bir şey yok. Sadece bir tane yöneticinin çıkıp konuşması lazım bu kadar gündeme rağmen. Kimse neden konuşmuyor? Gerçekten inanılmaz bu noktada. Şimdi bu transferler yapılırken genelde böyle şey,

bonservis ve imza parası transfer bak zamanında çok böyle göze batar. İşte ya bu kadar bonservis verilir mi, bu kadar imza parası verilir mi falan. Ama takımları en çok zorlayan aslında maaş bütçeleri arkadaşlar. Yani Türkiye'de baktığınızda maaş bütçelerine, hani az kadroyu geçtim, kadronun hepsi genelde birçoğu yüksek maaşlı oyuncu grubuyla oluşuyor ve genelde bu böyle bir tık sorun çıkarabiliyor. Mesela hemen buradan Beşiktaş'a bağlayayım. Mesela başkan ne demişti Serdal Adalı? Çok iyi hatırlıyorum, ben buradaydım, yayındaydım. 3 ay bile değil ya, 1,5 ay olabilir. Divan kurulundaydı. Dedi ki başkan, Beşiktaş'ın ikinci bir futbol takımı var. Beşiktaş ikinci bir futbol takımına maaş ödüyor dedi. Öyle düşünün yani. İki kere maaş ödüyormuşuz, çift maaş ödüyoruz gibi bir söylemde bulundu. Ve dedi ki Beşiktaş'a 30 üstü adam almayacağım dedi. Şimdi farklı bir yol izledi. Hani Sayın Başkan dikili taştan bir 150 geldi ya. Vallahi şey yapıyor, döküyor. Hani 3 ay önce de işte şey diyorlar ya, bütün ben divanları ister istemez dinliyorum. Yayın bastığımız için hepsini dinliyorum. Herkesi dinliyorum. İşte 3 ay önce Beşiktaş şöyle batıyor, böyle bitti, kasada yırtık 5 lira kaldı diye edebiyat yapan bazı yöneticiler vardı. Tam olarak böyle söylendi. Yırtık 5 lira kaldı dendi. Hani hiçbir şey yok demek istiyor. Teşbih yapıyor. Ha ne oldu birden mesela? İnönü'de altın gömü mü çıktı yani? Ha bu beni ilgilendirmiyor zaten, yapsın. Ama sıkıntıya girmesinler. Bu noktada sonuçta işte Fenerbahçe'de yapıyor. Galatasaray'da yapacak. Bekliyor ama Galatasaray'da yapacak bu noktada. Ama umarım Beşiktaş'ın geleceğini ipotek altına almıyorlardır. Dikili taştan gelen para çok kıymetli. Farklı noktaları da harcanabilir. Ama bunlar taraftarı sevindiren şeyler. Taraftarın hoşuna gider. Ben Beşiktaş taraftarı olsaydım aman bana ne muhasebeden kaçayım, alın alın alın derdim. Ha, Trossard da gelsin, Salah da gelsin, hepsi gelsin. Ben şampiyon olmak istiyorum bu sezon, kafayı oynamak istiyorum. Bıktım ben işte Fenerbahçelilerin, Galatasaraylıların bana bulaşmasından. Biraz da ben onlara bulaşayım, biraz da onların siniri bozulsun. Yani futbol benim afyonum, ben hiç ilgilenmiyorum maliyetle de diyebilir. Ona da saygı duyuyorum. Keş para varken kredi çekmek. Aynen Cihan, çok tarafsızsın. Şu hareketi Beşiktaş Fenerbahçe yapsa neler derdin? Şöyle diyor. Ya isminizi yazmamışsınız. Eski dinleyenlerimizden hatırlıyorum. Uygun maliyetli kredi. Yani şey gibi düşünme. Bizim çektiğimiz krediler gibi düşünme. Hani 100 bin lira 200 bin lira istiyorlar ya neredeyse. Onlar da inanılmaz gerçekten.

bize bir ev bırakmış da böyle kira derdimiz yok. Ya insanlar inanılmaz para istiyorlar. Ya çok ilginç şeyler. Dışarıda bir yere falan gidiyorsun, çok ütopik rakamlar. Allah Allah diyorsun ya. Bir şey diyemedik ki biz, hangi ara 2000'lik olduk diyorsun yani. Yediğimiz iki kaşık yemek yani. Oluyor. Bazen böyle şeyler oluyor. Açlık sınırı 2400 dolara çıkmış. Haberiniz olsun. İyi para. 1000 dolar ne yapıyor? 50 desen 2100. 110 bin, 120 bin civarı falan herhalde. Selam Cihan. Davinson Endombele'nin bonusu olarak gelmişti hatırlarsan. Galatasaray'ın planlı transfer yapmamıştı diyor. Rıdvan mesajını atmış bizlere. Endombele yazmışsın da. Vallahi ben Davinson'u Galatasaray olsaydım, ciddi söylüyorum, bırakmam. Evet, tam olarak o dönem yaşanan bir panik ve fırsat transferi kurgusuydu. Dediğin gibi. Yani normalde o dönem işte şeyi bekliyordu Galatasaray'la. İşte Depoller, Paredes'ler falan konuşuluyordu. Hatta Fenerbahçe'deki Fred falan konuşuluyordu, hatırlayın. Sonra işte Endombele Tottenham'da gözden çıkarılmıştı. Ya Galatasaray'da böyle maliyeti düşük tutmak adına satın alma opsiyonunu kiralık olarak pakete dahil etmişti. Bonusun bir parçasıydı. Ama ne oldu? Katkı sağladı, bir sorun yok. Hayırlı cumalar. İlhan Mansız da İlhan Fakili demiş İzmir'den. İltügüler. Şey mi demek istiyorsun? Beşiktaş'a İlhanlar yarıyor mu demek istiyorsun? Anlayamadım çok İltücüm. Abi hayırlı yayınlar, bu FC27 fiyatlarına böyle demiş. Bakmadım. Ne kadarmış Mirzacığım? Hiç bilmiyorum. Cihancığım dur seni kurtarayım. Galatasaray biliyorsun henüz transferi yapmadı ve fırsat transferi bekliyor. Fırsat çıkınca ne olacak? Cebinde para olması lazım. Seni cepteki parayı maaşı dağıtırsa sonra transfer için kredi kullanmak zorunda kalacak. Kredinin de bir süreci var tabii. 3 gün, 5 gün, 1 hafta, 10 gün yazmış. Dinliyorum sonunda ne çıkacak acaba? O arada fırsat transferini kaçırma ihtimali de çok yüksek. Dolayısıyla yöneticiler çok basiretli davranmış. Transfer parasını ellerinin altında hazır tutmak adına hiç ihtiyaçları yokken gidip çok uygun şartlarda kredi kullanmışlar. Evet, Boray Köknel müthiş. Ya tam olarak öyle değil ya. Şimdi cash para, şimdi arkadaşlar bu cash para böyle senin benim param gibi kenarda kalmıyor. Bu kulüpler bu parayı kullanıyorlar yani, yatırım amaçlı kullanıyorlar. Borsada kullanıyorlar, orada burada kullanıyorlar. Çeviriyorlar o parayı, anlatabiliyor muyum? Cash paraya dokunmak istemediği için de anlaşır. Anlıyorum, şöyle bir kredi ver, istiyorum der. Der ki ben sana 2 ay sonra, 3 ay sonra şu miktardan, şu kadar cüzi miktardan geri ödeyeceğim der. Gider bankaya bunu söyler. Bunlar yani koca koca kulüpler öyle. Bizim mantığımızla işlemiyor. Okan Buruk da kanal kanal gezmeyi bırakmalı. Takım kendine gelmeli demiş. Ya işte röportaj sözü veriyorlar sezon başında, tamam mı? Diyorlar ki işte şampiyon olursak size çıkacağız. Sonra sözleri de yiyemiyor daha sonra. Ama doğru söylüyorsun yani, şu an bir tık taraftarın sabrının sınandığı o klasik yaz dönemi çıkmazı var. Hani sezon başı kampa ve transfer gündemi alev alev yanarken hocanın çıkıp demeç vermesi biraz böyle saha içine odaklanmadığı izlenimi verebilir. Ama öyle bir şey yok yani, kamp başladı, artık göremezsin Okan Buruk'u televizyonlarda. O senin söylediğin kamp başlamadan önceki dönemlerdi. Bazen de şey yapar ya teknik direktörler, böyle camiaya güven vermek için çıkarlar. Hani transferlerin gecikmesiyle ilgili yönetimin üzerindeki baskıyı kendi üstlerine çekmek için yaparlar. Ha, bu mesajı doğrudan iletmek için böyle yayınlara falan çıkarlar yani, bu artık hepimizin bildiği bir şey. Yani artık göremezsin televizyonda. Takım kampa girdi. O ara kampta değildi ki, görüyordun. Benim dönerim az ketçaplı olsun demiş Sabri Göktaş. Ya Sabri, dönere ketçap mı atılır? Gözünü seveyim. Et var ya. Ya eti bozuyorsunuz ya. Gerçekten, ama herkesin bir zevki var. Yani pilava da ketçap atanlar var. Olabilir. Zevk meselesi. Kimseye bir şey söyleyemem. Ona da karışacak halimiz yok. Bırak Cihan ya, adam geçen sene Şalay'ın açığını kapatmak için kendi yerini kaybediyordu. İnsanlar maçı nasıl maç seyrediyor? Patron satılmamalıdır diyor. Bence de satılmamalı. Bulamaz ki, yerini dolduramaz. Fatih Terim'e şimdi YouTuber diyebilir miyiz Cihan demiş. Tabii ki diyemeyiz. Ya Fatih Terim bu ülkeye mal olmuş. Ender hocalardan bir tanesi. Yani baktık şey olarak, yani baktığında YouTube yayın yaptığı için YouTuber diyebilirsin ama... Ama yani YouTube'da içerik üretiyor diye onu YouTuber demek hafif kalır ya. Olsa olsa senior YouTube imparator falan olur yani. Hani dijital sahaların teknik direktörü falan diyebilirsin.

0: çok şey kalır, basit kalır yani, basit tabir kalır. Ne demiş? Galatasaray camiası olarak ne istiyorsunuz? İnanın anlamıyorum. Bırakın bu işleri Allah aşkına, doğru konuşalım demiş. Dürüst olalım. Taraftarı salak yerine koymayın. Para yok abi demiş. Para var, para var. Paralık bir sıkıntı yok. İşte o ya, Abdullah Kavukçu çıktı dedi ya, işte bizim dedi 500 milyon dolarımız var dedi. İşte bütün taraftarlar onu bir transfer bütçesi gibi algıladı ama aslında o Galatasaray'ın bütçesiydi. Ya normal. Yani böyle hayaller Şampiyonlar Ligi, gerçekler Bankalar Birliği anlaşması falan derdik ya eskiden. Herkes çıktı. Beşiktaş hala çıkamadı değil mi bu Bankalar Birliği'nden? İlk Trabzon çıktı. Sonra Galatasaray çıktı. Sonra Fenerbahçe çıktı. Beşiktaş çıkacağız dedi. Bir çıkamadı. Ya işte taraftarı böyle Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynayacak kadro kuracağız beklentisini aşılamak kötü bir şey. Bunu aşılıyorsan da beklentiyi karşılayacaksın. Böyle muğlak açıklamalar mı derler? Onlarla geçiştiremezsin. Artık insanlar, yani kimse şey değil, özür diliyorum tırnak için, aptal değil. Herkes zeki. O yüzden biraz böyle ayağını yorganına göre uzatmaya çalışıyor Galatasaray. Yüksek maliyetli transferlere gidecek. O yüzden bekliyor yani. Nasıl mesela Beşiktaş Salah'a gidiyor. İsim transfer. Galatasaray'da öyle bir transfer yapmak için bekliyor. Biraz da gündem dışına çıksak. Süper Lig'de en çok botoks yaptıran hoca kim acaba? Rahmi Şen mesajını atmış. Vallahi bilmiyorum da Vinicius'un, gördünüz mü botokslu halini? Estetik halini Vinicius Junior'ın. Değişmiş yani çocuğun, yani yanakları falan şeydi. Hani hakemlerden dersen Fırat Aydınus derim. Fırat Hocam beni duyuyorsa şimdi, John John bana bulaşma falan çıldırıyordur. Fırat Hocam'da da iyi botoks vardır ya. Adam bakıyor kendine. Ne demiş? Bakayım. İlhan Fakılı ile ilgili. Bir Cihan 2.7'yi almadık, onu 4 milyonu aldık diyor. Yok ya, 2.7'yi aldınız diye biliyorum ben. 2.2, 2.7. Sen yanlış biliyorsun bence. Bruno Fernandes geliyor mu? Yani Bruno Fernandes çok gelecek gibi durmuyor. Öyle söyleyeyim sana. Yani dün Yakup Çınar'la da bunu telefonda konuştuk. Yani o transfer biraz böyle bittik askıya alındı gibi gözüküyor kariyerine. Old Trafford'da devam etmeye ve kulübün yeni projesinin önemli parçalarından biri olmaya karar verdiği ileri sürülüyor İngiliz gazetelerinde, öyle söyleyeyim. Yönetim de işte mevcut sözleşmesini iyileştirecekmiş. Oyuncuyla görüşüyormuş. Şampiyonlar Ligi faktörü var bir de, işte Manchester'ın yeniden Şampiyonlar Ligi sahnesine dönecek olması. Orada Bruno için de çok önemli bir etken. Takımın da kaptanlığını üstleniyor. Asist rekorunu da kırdı. Bu transfer biraz böyle çıkmaza girdi gibi gözüküyor. Yunus'a gidelim. Yunus Aydın'la birlikte olacağız. Döneceğim mesajları arkadaşlar az sonra, ama Yunus'a da bir selamlarımızı iletelim. Yunus nasılsın? Hoş geldin.
1: Hoş bulduk abi. Selamlar. İyiyim. Sen nasılsın?
0: Teşekkür ediyorum. Gördüm Instagram'da storylerini, paylaşımlarını. Havuzun kenarındasın. Keyfin yerinde. Herhalde seni tatildeyken yakaladık. He? Ne dersin?
1: Tatildeyim abi şu an. Antalya güzel. Sıcak havalar.
0: Güzeldir. Sen herhalde şey yapıyorsun. 3 ay boyunca tatildesin Yunus. Öyle mi? Okul bitince.
1: Böyle kapattıktan sonra abi ya da, Antalya'nın tadını çıkaramıyorum.
0: Ya da Antalya'da olunca diyorsun, ister istemez bunu yapıyoruz diyorsun.
1: Kesinlikle.
0: Beşiktaş'ta başlayalım istersen Yunus. Evet, Midyülen maçını abi soracağım ama yani Salah transferinde de sıcak saatler yaklaşıyor. Yani taraflar bugün bir kez daha görüşecek. Ama Salah'ın ve menajerinin ek talepleri var. Beşiktaş'ta bu ek taleplere sıcak bakmıyor. Sonlandırabilecekler mi bu transferi? Bence yarın bitecek ama bakalım, sen ne düşünüyorsun bilmiyorum.
1: Yani aslında Serdal Adalı yönetiminin ilk geldiği andan itibaren, hatırlarsan ilk başta Bright Osay Samuel'in, ta geçtiğimiz seneden örnek vereceğim, oyuncu ya da menajeri talep arttırdığı anda kesinlikle Beşiktaş'ın kullanıldığını düşünerek, taraftar gözünün 30 milyona mal olan bir camianın taraftar fikrini kullandığını düşünerek, hem piyasasını arttırmaya çalışan menajerlere hem de kendi maaşını arttırmaya çalışan oyunculara Serdal Adalı ve yönetiminin net bir tepkisi vardı. Bunu hep net bir şekilde biz gördük. Şimdi geldiğimiz noktada da

0: Muhammed Salah'la alakalı bir esneme olsa da aslında benzeri bir duruş var. Şimdi bir kere ilk başta şunu bilmek gerekiyor. Muhammed Salah aslında Beşiktaş'ın gittiği bir isim değildi. Menajer Muhammed Salah'ı Beşiktaş'a önerdi. Sonrasında burada maaştan 15 milyondan 16 ikilere bonus esnemelere kadar gelinirken bir anda son gün menajerinin 7,5 milyon euro kendine yönelik bir talepte bulunması, elbette şimdi Muhammed Salah gibi bir starın menajeri elbette kendisi için taleplerde bulunacak ama bunun astronomik bir seviyeye çıkması çok fazla rahatsız etti Beşiktaş'ta hem yönetimi hem de camiayı. Zaten Beşiktaş bu yönde de kontrollü adımlar atmaya devam ediyor. Sürekli Muhammed Salah'ın gelişiyle alakalı paylaşımlar yapan yöneticisini yönetimden göndermek de aslında bir nevi bunun göstergesidir. Çünkü sürekli taraftarın istemesi. Şimdi biz kendimiz bir star alırken camialarımızın aslında öneminin farkında değiliz. Beşiktaş dediğimiz camianın 30 milyon taraftarının sosyal medyada Salah'a gel paylaşımları yapması, Come to Beşiktaş yazması, menajeri açısından da Salah açısından da iştah kabartan bir hareket. Ki mesela Serdal Adalın'ın da söylediği, hani biz Salah'ın menajerinin isteğinin haberi olduğunu düşünmüyoruz demesi de çok gerçekçi değil. Salah'ın menajeri, çünkü zaten 8-9 yıldır beraberler, aile dostları, defalarca kez kardeşim tarzında paylaşımları var menajeriyle alakalı. Elbette iş birliğiyle hareket ediyorlar ama ben Salah tarafının Beşiktaş'a gelmeyi çok istediğini Beşiktaş tarafından da biliyoruz zaten. Saklamıyorlar, bir yöneticiye sorduğunuzda da cevap veriyorlar. Yarın olmaz öbür gün olur ama ben de bu hafta içerisinde çok net bir şekilde bu transferin biteceğini düşünüyorum. Menajerin istediği 7,5'u asla vermezler. Beşiktaş 4 teklif eder. Menajer 6'ya iner. 5,5'da vesaire anlaşırlar. Olayı bitirirler. Artık taraftar bu kadar kanalize olmuşken ben Muhammed Salah'ın kesinlikle Beşiktaş forması giyeceğini düşünüyorum ama Beşiktaş'ın senelerdir kanat oyuncusu problemi varken sol tarafına Arsenal'ın kanadını, sağ tarafına Liverpool'un kanadını, Trossard Salah ikilisini getirebilmek de gerçekten çok büyük bir yönetim başarısı.
1: Evet, diğer taraftan Van Dijk durumu var. Galatasaray'la adı anılıyordu sezon başında ama son dönemlerde Beşiktaş'ın da ilgisinin olduğu ortaya çıktı ve Ömer Bayram'ın Libero TV'ye dün bir röportajı vardı. Orada dedi ki Van Dijk Galatasaray'ın şampiyonluk görüntülerini sosyal medyada gördüğünde bayağı bir etkilendi. Bir şampiyonlukta bunu mu yaşıyorsunuz diye Ömer'e sormuş. Ömer de demiş ki bir gün maça gelirsin nasıl olduğunu sana gösteririm demiş. Hani sen görürsün kendi gözünle demiş. O da diyor buraya gelip yakından görünce etkilendi. İşte Liverpool maçında gelince görmüş zaten. Bunu Liverpool maçı öncesinde konuşmuşlar bu sohbeti. Ve dedi ki Galatasaray hakkında konuştuğumuz her şey olumlu. Yakın zamanda konuştuk mu? Bunu bana soruyorsanız bunu söyleyemem dedi. İşte bu cümlesi de Galatasaraylı taraftarları bir tık heyecanlandırdı. Yani değil mi? Böyle bir şey dediğinde sanki altında iyi bir şey varmış gibi algılarsın.
0: Konuştuk algılıyoruz direkt.
1: Tabii konuştuk algılıyoruz. Ya hiç söylemese daha iyiydi. Buna cevap vermek istemiyorum dese falan daha iyiydi.
0: Aynen öyle. Yani hani Virgil van Dijk'ın adı anıldığı anda zaten Türkiye'de Ömer Bayram'la beraber anılıyor. Hani dostluklarından, geçmişteki arkadaşlıklarından dolayı. Ben Van Dijk'la Galatasaray'ın ilgilendiği ilk dönemde Beşiktaş'ın gündemine gelmemişken Galatasaray tarafından birine sorduğumda, yönetici değil sportif AŞ tarafında birine sorduğumda, futbol AŞ tarafında 17 milyon euro maaş beklentisinin olduğunu söylemişti oyuncunun. Bonuslarla birlikte. Yani şu an bence bu parayı Davinson'un satmadığı sürece Galatasaray'ın stoperde birine vermesi mümkün değil. Beşiktaş'ta şöyle, Beşiktaş Salah'tan bağımsız Vlahovic için bir 15 milyon euro daha ayırdı. Çünkü resmi teklif yaptılar Vlahovic'e. Vlahovic'in kabul etmediği durumda, çünkü oyuncu Avrupa'nın 5 büyük liginden 7-8 milyon euroluk tekliflerde takım bakıyor. Orayı bulamazsa rotayı Türkiye'ye ya da Arabistan'a çevirecek. Beşiktaş'ın oraya verecek bir parası var. Ama önceliği tamamen santroforla alakalı. Eğer Vlahovic'den negatif bir durum olursa Van Dijk'a bu parayı verebilirler. Ama stoper hattında bir oyuncuya yıllık 15 milyon eurolar verilir mi? Ben öncelik olacağını düşünmüyorum. Galatasaray'da Beşiktaş'ta mutlaka birer stoper alacaklar. Davinson'u gönderirse Galatasaray iki stoper alacak. Komodon 30 milyon euro teklif var ama. Ya ben Van Dijk'ın Türkiye'de oynamasını, bu maaşı yüklenim savunma oyuncusuna verilmesini çok gerçekçi bulmuyorum. Bence ne Galatasaray için ne Beşiktaş için sonuçlanacak bir transfer olmayacak ama hani Van Dijk da hani Türkiye'de bir şekilde sesini zaten duyuran, dünya çapında ilgi odağı olan bir futbolcu. Ama Ömer Bayram da elinden geleni yapıyor gerçekten.
1: Fenerbahçe'nin de
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Gornik Zabrze ile oynayacağı rövanş maçı.

0: hakemi belli oldu. Belçikalı hakem De Hond Lothar maçın hakemi oldu. Onun da bilgisini aktarmış olalım sıcak gelişme olarak. Midyülen maçını da soracağım sana Yunus ama transferle devam edeyim. Onu sona sakladım. Başta girecektim. Fred'le ilgili bir dedikodu var. Evet, İsmail Kartal Fred'in kalmasını istiyor. Fred'le devam edeceğiz demişti ama Atletico Mineiro'nun da iyi bir teklifi var Fred'e. Aziz Yıldırım da diyormuş ki 12 milyonu verin. Ben de Fred'i size vereyim. Mineiro'nun ve Fred'in anlaştığı konuşuluyor ama işte İsmail Kartal Şampiyonlar Ligi maçı sonrası kalacak demesine rağmen bu haberlerin de çıktığını biliyoruz. Sence Fred gidecek mi, kalacak mı?
1: Ben İsmail Hoca'nın Fred kalacak dediğini hani gördüm duydum evet ama çok gerçekçi olduğunu da düşünmüyorum. Bence şu an bu geçiş sürecinde önerilemelerde ihtiyacı olduğu için oyuncuya bir güven taze ediyor. Bu süreçte çünkü gerçekten ihtiyacı var. Yani önerileme maçında sonuçta 10 numara pozisyonda oynattı Fred'i. Şimdi Fenerbahçe'nin en büyük problemi ne yazık ki son bir yılda 3 ayrı yönetim gelmesinden dolayı her gelen yönetim, Saadettin Salan yönetimi sadece tabii ara transfer Ocak süreci gördü. Her gelen yönetim oyuncuyu yığdı Fenerbahçe'ye ve ciddi bir yabancı problemi var Fenerbahçe'de. Şu an mevcut kural 10+4 iken Fenerbahçe'nin 17+7 yabancısı var ve Fenerbahçe'nin göndermesi gereken o kadar çok futbolcu var ki ama mevcut yönetimde Yıldırım'ın da en rahatsız olduğu şey, bunu zaten geçtiğimiz günlerde de haberleştirildi. Bu oyunculara yani iyi teklif gelmiyor olması. Livakovic'den Amrabat'a, Dorgeles'e neden Musa Daya? Ya bu oyuncuda doğru düzgün teklif yok. Yüksek işte Diego Carlos'a, yani o kadar çok Fenerbahçe'nin göndermesi gereken isim var ki aslında. Burada hiç ana planda düşünülmeyen oyunculara teklif yok ya. Fred'de şimdi bir teklif durumu var. Atletico Mineiro tamamen Kante ile ilgili sürecin bitmesini bekliyor. Kante çünkü Paris FC'den 14 milyon euroya varan bir teklif var. Ve daha önce de anlatmıştık, Kante'nin sözleşmesinde Fenerbahçe'nin kendi bonusları ve maaşının haricinde Saadettin Saran yönetiminin çok ekstra yaptığı bir hata ki Aziz Yıldırım benim aldığım bilgi doğrultusunda Yüksek Divan Kurulu'nda bu konuda çok ciddi bir gönderme yapacak Saadettin Saran'ın. Feneryum'daki forma satış gelirlerinden Kante'ye verilen pay Fenerbahçe'yi tamamen maddi olarak da çok zor durumda bırakıyor. Bu sebeple Kante'ye eğer Paris FC, orada çok ciddi bir yatırım fonu aldı, 230 milyon euroya yakın, Paris Saint Germain'le yarışabilecek bir kadro kurmak istiyorlar. Bu doğrultuda da tabii ki Fransa milli takımının sembol isimlerinden birisi N'Golo Kante'de hedefte. Fenerbahçe yıllık maliyeti 14-15 milyon eurolarda teklifi yaparlarsa Fenerbahçe Fred'den önce bence Kante'yi gönderir. Çünkü İsmail Kartal'ın da aslında biraz daha fikri az önce hani konuştuğumuz gibi Fred'den yana. Ama Fenerbahçe bu iki oyuncudan da çıkabilir. İki oyuncunun kontratından da çıkabilir. Ama dediğim gibi yani ben Fred'in 12 milyon euro verdikleri anda gönderileceğini düşünüyorum. Aziz Yıldırım da çünkü en çok şikayetçi olduğu konu oyunculara yüksek teklifler gelmemesi. Yani bu da Fenerbahçe'nin gerçekten maddi anlamda elini kolunu çok bağlıyor.
0: Evet, gelelim Beşiktaş Midyülen maçına. Hatta ben maçtan önce şey demiştim, hocaya çok güveniyorum demiştim. Çünkü Emirhan Topçu'nun bir röportajını izlemiştim. Orada işte soruyorlar, başarılı olur musunuz mimarinde, bir soru geliyor Emirhan'a. Emirhan da başarılı olacağız tabii diyor. Hani biz yapamasak da hoca yapar diyor. Vay be dedim, hoca dediğin işte böyle olacak, oyunculara aşılamış durumu dedim. Bir de yani ben futbolculardan içeride de yani tanıdığım isimler var. Şey, bazıları şikayetçi mesela ama ben beğeniyorlar. Yani işte hoca en ufak bir şeyde sürekli durduruyormuş antrenmanı, nasıl olacağını tek tek anlatıyormuş. Bu güzel bir şey bence. Yani tanıdığım futbolcu biraz genç futbolcu olduğu için ona belki biraz garip gelebilir ama işte bazen oyunculara kaç yaşında olursa olsun bir şeyleri öğretmeniz gerekiyor. Ben Vincenzo Italiano'yu o konuda başarılı bulan isimlerden biriyim. Sen nasıl bir Beşiktaş izledin? Değişmiş mi Beşiktaş? Bence bir tık gelişme var ama bir de senin yorumunu da almak isterim.
1: Bence de kesinlikle Beşiktaş takımının oyunu gelişmiş. Ama şunu tabii göz önünde bulundurmak lazım. Yani şimdi UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci eleme için aslında Midtjylland takımı, yani biz Midtjylland'la gruplarda karşılaşsaydık yani Midtjylland'ın burada ne işi var demezdik. Yani erken ve zor bir eşleşme. Hani mutlak favori gibi gözükse de Beşiktaş aslında baktığında çok kolay bir eşleşmeye çıkmadı. Ve Beşiktaş takımında geçen seneden tabii hani iskeletinde Murillo gibi, Oh gibi isimler olsa da birçok transferin işte yeni olduğunu, Trossard'ın sakatlığını, Odokai'yi, Endidi, bu eksikleri de göz önünde bulunmak lazım. Takımda bulunmadı aslında, tam bir kadro bir Beşiktaş'ta görmedik. Ki hali hazırda hala bir santrafor, bir stoper, bir de süperstar Muhammed Salah'ın geleceğini konuşuyoruz. Beşiktaş'tan güçlenecek, buna hiç şüphe yok ama dün itibariyle oynadıkları oyun, hem zaten hazırlık maçlarına itibaren İlhan'ın oynadığı oyunda keza göz doldu düşün. Hem de geçen seneye oranla, hazırlık sürecine oranla takım iskeletinde daha oturduğunu görüyoruz. Bence gelişmiş olan bir Beşiktaş var. Tabii Orkun'un golü, hani bu kadar simge bir oyuncunun da Galatasaray sezona başlaması, çünkü geçen sene Orkun Beşiktaş'ta açılışı çok geç yapmıştı hatırlıyorsak. Yani son maçlarda hani ilk 6 hafta 7 hafta hiç golle buluşamamıştı. Kocaeli maçında sanıyorum perdeyi açmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Bu sene sezonun ilk maçında gol atması tabii ki onun için de çok hani kendini motive eden bir şey oldu. Ben Beşiktaş takımının bu sene gerçekten iyi bir lige doğru gidiyoruz. Yani Fenerbahçe ve Galatasaray zaten geçen senenin ikisi olarak kabul edersek, Trabzonspor'un güçlenişi, Beşiktaş'ın bu hamleleri keyifli bir lig olacak. Vincenzo Italiano konusunda da şöyle, bence de hani çok disiplinli bir hoca. Bunu antrenman görüntülerinden de anlıyoruz. Dün izlediğimizde de anlıyoruz maçı. Keyifli bir sezon. Dediğim gibi Beşiktaş'ın da bu sene zaten Ekim ayında, Kasım ayında havlu atan bir Beşiktaş olacağını düşünmüyorum. Bu kadar starları olacak bir takımın da Trossard, bence artık Muhammed Salah da bitti diyebiliriz. Yedek santroforu o olacak bir takımın. İskesinde Murillo gibi, Nubel gibi oyuncular olacak takımında. Şampiyonluk yarışında iddialı olacağı aşikar ama daha güçlenmesi gerekiyor. Ve üç ana hatta da santrafor, sağ açık ve stoperde mutlaka transfer yapması gerekiyor Beşiktaş'ın.
0: Evet, Yunus Aydın'la birlikteliğimiz sürüyor. Yunus, şimdi az önce Galatasaray'ın işte maaşları kredi çekip ödediği için para yok söylemlerine karşılık ben şöyle bir şey söyledim. Dinleyenlerimiz de işte benimle eğleniyorlar. Cihan, nasıl Galatasaray'ı koruyorsun tarzı, ama ya futbol kulüplerinde böyle beklenmedik bonservis fırsatları çıkabiliyor. Ne bileyim, böyle vergi blokajı falan çıkabiliyor. Böyle bir anda yapılandırma yükümlülükleri falan ortaya çıkıyor. Ve elinde bir hazır para var. Bunu ne vadeli mevduatta kullanıyor, fonda kullanıyor, gayrimenkulde kullanıyor falan. Ben de dedim ki yani bu kredi çekmek bazen finansal olarak karlıdır. Finansal bir strateji olabilir dedim. Ya işte Cihan Galatasaray'ı nasıl kollayacağını şaşırdın. Böyle bir şey olabilir mi? Keş para varken krediyle maaş ödedin mi falan. Ama mesela bende finansal okuryazarlık yok, ama finansal okuryazarlığı olan birçok insanla sohbet ettiğimde bunun mantıklı olabileceğini söylüyorlar. Sence Galatasaray'da para mı yok? Bunu bir finansal strateji olarak mı kredi çekip maaşları ödediyorsunuz?
1: Ben Galatasaray'da para olmadığını düşünmüyorum. Çünkü bunu nereden mesela hani biliyoruz, gözlemliyoruz. Şimdi Galatasaray'ın yaptığı Türk futboluna çok ciddi ilgiler var. Ben burada hatta bireysel olarak tanıdığım için de hani mesela Naci Cansu'nu buradan Galatasaray'da Türk ticaretin başında defalarca kez hani tebrik ettim. Çünkü gerçekten bazı ilgileri yapıyorlar. Örneğin işte stadyumdaki ara ledlere reklam alınması çok ciddi bir gelir kapısıydı ya baktığında. İkincisi, Galatasaray'da Dursun Özbek ve yönetiminin mevcutta yaptığı geçtiğimiz seneki forma sözleşmesinde sponsor firmaya gidip biz artık takımımızın değerini Şampiyonlar Ligi'ne taşıdık, Osimhen'i getirdik, işte Sané'yi getirdik, bizim bedel artık o anlaşmayı yükseltin yoksa bize rakip yapan diğer teklif firma cayma bedelini de ödeyecek ve biz oraya geçeceğiz gibi. Aslında sponsorlardan gelen geliri de arttıran bir modele geçti Galatasaray. Şimdi baktığında işte kafe projesi gibi, İstanbul'da Vadi İstanbul'un üstüne yapılacak bu stadın yanındaki oluşum gibi birçok aslında maddi olarak Galatasaray projeleri var. Spor dışında da gelir kapısı yaratmayı başarabiliyorlar. Çünkü futbol odaklanmanız gerektiği anda başarıyı sağladığınızda diğer işleri yapma lüksünüz oluyor. Bunu mesela mevcutta Fenerbahçe yönetimi Ali Koç yaparken çok değeri bilinmiyordu. Çünkü sportif başarı olmadı sürece anlamı yok. Ama ben Galatasaray'da maddi olarak şöyle bir sürünceneye gittiğini düşünüyorum. Şimdi Galatasaray'da Fenerbahçe gibi para veren yönetici sayısında bence azlık var. Yani dün mesela bakıyoruz, Fenerbahçe'de sportif haşede 7 kişi yer değiştirdi. Yani yeni gelecek sıcak para verecek isimler var. İşte mesela bir önceki yönetime bakıyorsun, Ali Koç döneminde işte Hamdi Akın. İşte bu sene bakıyorsun Feridun Geçgel gibi. Bence Galatasaray'da bu tarz isimlerin eksikliği var.
0: Evet, tabii konuşuyoruz her şeyi ama Fenerbahçe'de bir istifalar oldu. Mahmut Uslu vesaire ekibi orada yer boşalması için herhalde bu istifa gerçekleşti. Onun detayını bize aktarabilir misin?
1: Tabii ki. Yani Mahmut Uslu ile alakalı şöyle bir durum var. Zaten şimdi kulüpte iki ayrı görevde. Birincisi genel sekreterlikte. Mahmut Uslu Fenerbahçe'de çok farklı görevlerde bulundu. Bu camianın basın sözcüsüydü bir dönem. Basketboldan sorumlu yöneticilik yaptı. Şu anda genel sekreterlik yapıyor. Mahmut Uslu'nun istifa ettiği görev futbol AŞ'deki göreve. Futbol AŞ'den kendisinin, işte İlker Bey'in istifa etmesinin sebebi ve 7 yöneticinin yeni gelecek işlemleri ve sıcak para girişine yer açmak amaçlı. Zaten dün Mahmut Uslu Aziz Yıldırım'la beraber ve istifa eden yöneticilerin bir kısmı futbol AŞ yöneticilerini zaten hep beraber akşam yemeğinde fotoğraf verdiler. Asla bir ayrılık yok. Ama bunun tabii iletişimi daha doğru yapılabilir miydi? Daha doğru yapılabilirdi. Bir anda futbol AŞ'den 7 kişinin istifa etmesi

0: acaba bir camiada bir sıkıntı mı var? Herkesin aklına getirdi. Ama bir sıkıntı yok. Bunu net bir şekilde konuşup doğrulattığımız için de söylüyorum. Futbol AŞ'deki herkes yeni bir sıcak para girişi olsun diye istifa etti. Burada bahsi geçen isimlerden en popüleri Mahmut Uslu olduğu için söylüyorum. Mahmut Bey Fenerbahçe'de genel sekreterlik görevine de devam ediyor. Yönetim kurulundaki görevine de daha devam ediyor. Sadece Futbol AŞ'den istifa etti. Bunun da sebebi sıcak para girişi için yeni yöneticinin gelecek olması.
1: İstifa demişken buradan devam etmek istiyorum. Diğer taraftan hani Beşiktaş'ta da Ahmet Çağlar istifa ettiği açıklandı. İşte Salah diye paylaşım yapan yönetici hatırlarsın, hatırlıyor musun bilmiyorum. Ben bunu zaten bir yaptırımının olduğunu söylemiştim. Yüksek ihtimal işte Ahmet Çağlar Bey'e başkan çok kızmıştır dedim. Ve Beşiktaş yönetimi istifa ettiğini duyurdu ama Ahmet Bey de dedi ki ben istifa etmedim, bana ne sözlü ne yazılı hiçbir bildiride bulunmadı Beşiktaş. Hukuki yollara başvuracağım dedi. Böyle bir açıklama yaptı. Ne diyorsun, sence nereye varır sonuç? Ne yazılı ne sözlü yani, bir istifa zaten dilekçem yok dedi. Benim bilgim ve iradem dışında böyle bir karar kapa bildirilmiş. Hakkımı arayacağım dedi. Ama zaten böyle olacağı belliydi. Yani sürekli Salah paylaşımları yapıyordu. Salah'ın fotoğrafını paylaşıyordu. Yakında yazıyordu. Salah'a etiket yapıp paylaşıyordu. Hani kaşınmak tabiri var mı ya? Hani kendi kendine kaşınmış argo tabirli.
0: Aynen öyle. Ya şimdi bazı yöneticiler gerçekten çok basiretsiz hamleler yapabiliyorlar. Bence bu beyefendi de öyle. Yani içinde bulunduğu camianın yaşadığı ve yarattığı ilkinin farkında değil. Beşiktaş bu ilkinin en büyük camialarından birisi. Kimine göre en büyüğü. Yani herkesin fikrine saygı duymak lazım. Beşiktaş gibi 30 milyonluk bir camianın bir yöneticisi gelmemiş bir oyuncuyla alakalı oluyor, olacak, hadi işte Instagram'dan storyler, alevler atarsa bunu burada taraftarın heyecanlandığını menajeri de görür ve el arttırır. Para ister, ekstra şartlar koyar. Nitekim böyle oldu. Ya bir Beşiktaş yöneticisine ya da herhangi bir takımın yöneticisinin o takıma artı vermesi lazım, eksi değil. Çok amatörce bir hamle yaptı. Ya bunun sonucu, şimdi evet kapa bildirmişler istifayı. Yani görevden affını istemek diyelim. Hani kendisi için ya da. Hani bir şekilde Beşiktaş'a veda etmesi lazım. Bunu gerekirse Serdal Adalı ve yönetimi ihraçla yapar. Yani çünkü Beşiktaş'ta mevcut yöneticileri çok ciddi durumda kızdırmış. Yani bu paylaşım. Gerçekten bir sosyal medya fenomeni gibi, yöneticilikten uzak, hiçbir şekilde profesyonellikle bağdaşmayan bir kavram. Bunu çok yakın zamanda bir örneği daha vardı. Aktif yönetici olmadığı için ihraç edilmedi ama Cem Bey mesela, basketbolun eski sorumlu Fenerbahçe, Cem Kilişçi. Yani Tarık Biberov için NBA'ye gittiğini Fenerbahçe açıklamamış. Tarık'ın kendisi açıklamamış. Fenerbahçe'nin eski bir yöneticisi gazetecilik refleksiyle haber atlatmak falan gibi mi istiyor? Halbuki bu işlerle de alakası yok. Herkese önce teşekkürler Tarık, Dallas'ta başarılar gibi bir paylaşım yaptı. Buna da Fenerbahçe taraftarı çok ciddi tepki gösterdi mesela. Yani bazı genç yöneticilerde, Cem Bey de mesela keza öyleydi, bu tarz amatör hatalı olabiliyor. Serdal Adalı yönetiminin hızlı karar alabilmesi, çok hızlı bir mütekabiliyet gösterdiler. Hemen beyefendiyi yönetimden gönderdiler. Bence de bu tarz, çünkü yani daha sezon başlamamış, siz potansiyel bir transferin gelme ihtimaliyle ilgili taraftarı hareketlendirmek, mutlu etmek adına geliyor paylaşımları yapıyorsunuz. Ama adamın maaşı 10'ken bir anda menajeri de 7,5 istedi. 17,5 oldu. İşte bu 7,5 milyon euroyu cebinizden çıkartıp veriyorsanız, verin tamam, attığınız bir tane story'nin bedeli 7,5 milyon euro olsun. Ama vermiyorsanız o zaman da Instagram'da hani 20 yaşındaki çocuk gibi paylaşım yapmamak lazım.
1: Evet, kesinlikle katılıyorum. Çok teşekkür ediyorum Yunus Aydın sana. Dinleyenimizin bir esprisi var. Ben yayının başında Yunus herhalde 3 aylık tatil yapıyorsun dedim. Ya çok güzel bir şey yakalamış. Adamın ismi Yunus abi. Tabii denizde olacak. Yüzmesi şart demiş. Biraz böyle soğuk bir espri de olabilir ama iyi yakalamış. Onu da söyleyeyim.
0: Eyvallah, teşekkür ederim.
1: Dikkat et kendine, olur mu? Hoşçakal, görüşürüz.
0: Görüşürüz abi.
1: Evet. Teşekkür edelim dinleyenimize de. Beşiktaş'ın 30 milyon taraftarı olduğundan Beşiktaş'ın haberi var mı demiş Hüseyin Gökser. 30 olmasa da 20 milyon vardır ya. Yok mudur? Dünya çapında vardır ya. Açıklanmıştı bu. Mesela yazalım. Beşiktaş'ın kaç milyon taraftarı var? En son açıklanmıştı işte, Galatasaray 1'di, Fenerbahçe 2'ydi, Beşiktaş 3'tü. Ha. Ne demiş? 17 ila 20 milyon, ama Türkiye değil ya. Tüm dünyada.

0: Ya bunu zaten şimdi kolay kolay da şey yapamıyorlar. Ortalama alıyorlar, anketler üzerinden yapıyorlar. İşte toplam gurbetçiler vesaire yurt dışında yaşayanlarla beraber 20 ile 22 milyon arası. 30 da çok abartı sayılmaz yani. Bir de bilmedikleri vardır. 25 milyona vur. Öyle yap. Serdal Adalay'cığım el mecbur. 3 değil 6 verip talibi olmayan bu salağı kakalayacaklar Beşiktaş'a demiş. Almazsa kendi gider bu saatten sonra diyor. Niye ya, bence çok yüklenmeyin başkana. Bir şey söyleyeyim mi? Her şerde bir hayır vardır. Almayın almayın salağı. Ciddi söylüyorum, hiç gerek yok ya. Trossard var, oraya biraz daha genç dinamik bir isim alabilirsiniz. Ne bileyim. Bak şimdi Galatasaray Leao ile ilgileniyor falan. Fenerbahçe de ilgileniyor. Yani ne olacak? Bilmiyorum, 27 yaşında o da işte sol kanat ama atarsın diğer kanatta da oynayabilir. Ters kanatta çok da çok problem olacağını zannetmiyorum. Aziz Yıldırım bu işleri beceremiyor demiş. Greenwood'u açıklayamadı. Dün istifa açıklamaları, unutmuş yöneticiliği diyor. Şey mi istiyorsun mesela? Hani Trossard'ı açıkla diye Beşiktaş tribününde falan. Greenwood'da öyle mi açıklasın istedin Hamza Turapoğlu? Bilemedim. Toplu bir imza töreni yapmıştı hatırlarsan. İşte Vedat, Muriç, Trossard vesaire yeni gelen isimler böyle toplu imza töreninde Greenwood'u açıklamıştı. Galatasaraylı yöneticiler birazcık daha menfaatleri için yönetime giriyorlar diye düşünüyorum. Sanki ceplerinde akrep var demiş. Az mı harcıyorlar diyorsun? Şöyle bakayım. Galatasaray yönetimi transfer konusunda çok geriden geliyor. Bir an önce tatillerini bırakıp transfere bakmaları lazım. Kampa gidiyorlar ama bence boşuna gidiyorlar. Yeni transferler takıma uyum sağlaması gerekiyor demiş. Ben de az önce Yakup Çınar'la konuştum. Yayın öncesinde dedim. Davinson niye kamp kadrosunda yok abi, sen Avusturya'dasın. Bir bilgin var mı dedim. O da bana dedi ki Dünya Kupası'nda en çok o kaldı ya, o yüzden biraz izni uzadı. Ama gitme ihtimali de sürpriz olmaz dedi. Bir şeyler daha yazmış, onu söylemeyeyim. Böyle bilgi var, onu da siz değerli dostlarımıza aktarmış olalım. Sağ olun arkadaşlar, teşekkür ediyorum. Yavaş yavaş noktalayayım. Hüseyin Mecid selamlarını iletmiş. Tolga Atakan Kurt yokmuş diyor. Atakan nerede, o da muamma. Üç büyüklere ilerleyen dönemlerde kayyum atanır. Bu transferlerle, bu paralarla işleri zor diye de bir mesaj gelmiş. Görüşürüz, dikkat edin kendinizi. Kimsenin de sizi üzmesine izin vermeyin. Cihan Dişli, sosyal medyadan takip edersiniz. Ben de sizi takip ederim. Hoşça kalın.
1: Cihan Dişli ile sokak futbolu sona erdi. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Mutlu sabahlar, günaydın, sevgiler, saygılar, hayırlı cumalar dileyelim herkese. Gündeme dair konuları konuşacağız. Tabii ki günlerden cuma ise o zaman söz Murat Özen'dedir. Murat'cığım günaydın, iyi haftalar.
2: Günaydın Doğan abicim, hayırlı cumalar, iyi haftalar. Sesini duydum, özledim.
1: Bir mukabele diyelim. Aslında özlediğimiz Beşiktaş'tı ve sonrasında kavuştuk. İlk resmi maçında güzel de bir sonuç aldı. Daha iyisi olabilirdi. Rakibin 10 kişi kalmasının avantajını çok da iyi kullanamadı belki ama çılgın taraftarın artık çılgın bir teknik adamı var ve bu sene galiba çıldırın çıldırın çıldırın diye bağıracağız.
2: Abi tabii Avrupa kupalarında ilk maçlarda kazanmak her zaman değerlidir abi. Sezonun ilk resmi maçıydı. Beşiktaş taraftarı her zaman olduğu gibi yine takımını yalnız bırakmadı. Tabii burada hocanın sağ içindeki hareketleri, takımla olan enerjisi Beşiktaş taraftarını gayet memnun etti. Orkun Kökçü'nün attığı klas gol hem bireysel kalitesini hem de büyük oyuncuların kritik anlarda sorumluluk alabildiğini gösterdi. İlk yarıda Beşiktaş topa fazla sahip olmaya çalıştı abi ama zaman zaman oyunun temposu düştü. Özellikle orta sahadaki doğru yerleşim sayesinde geçişlere çok fırsat vermedi Beşiktaş. Savunma genel anlamda disiplinli kaldı. Tabii eksikler göze çarpmadı diye Beşiktaş'ın hala transferlere ihtiyacı var. Bunları da ilerleyen dakikalarda seninle beraber konuşacağız. İkinci yarıda Mijnan baskıyı arttırdı. Burada biraz geriye yaslandık abi. Beşiktaş'ın bu geriye yaslanma hastalığı hala devam ediyor gibi ama inşallah İtalyan hocayla beraber bunu kıracağız. Bazen iyi futbol değil doğru futbol kazanır. Beşiktaş da bunu uyguladı. 1-0 kazandık. Mutluyuz. İkinci maç tabii ki çok zorlu geçecek. Rakibin 10 kişi kalması rakibin oyun sistemini oldukça bozdu. Dengelerini şaşırttı. Ama keşke 2 olsaydı, 3 olsaydı, 4 olsaydı. Olayıtan'ın kaçırdığı 100'lük goller var. Kahrolduk tribünlerde. Ama ikinci maçta zor bir maç Beşiktaş'ı bekliyor Doğan abi.
1: Kesinlikle öyle. Aslında bazı soru işaretlerinin yanında bir de ilk defa izlenirken vay be işte böyle bir adama ihtiyaç vardı dedirten bir Salih Özcan gerçeğini anlatır mısın biraz?
2: Abi Salih Özcan konusu tabii ilk transfer döneminde de Beşiktaş'ın gündemine gelmişti ama menajerinin istediği imza parası, oyuncunun istediği maaş Beşiktaş'ın dengelerine uygun değildi. Daha sonra yapılan görüşmelerin ardından Salih Özcan'ı Beşiktaş kadrosuna kattı. Tabii Beşiktaş'ın istediği şartlarda kadroya dahil edildi. Orkun ve Salih Özcan'ın birbirine ne kadar uyumlu olduğunu biz milli takım maçlarında gördük abi. Zaten çok büyük bir ihtimal teknik heyetin de Salih Özcan'la ilgili net kararını bu milli maçtaki performansı ortaya koydu. Ben çok memnunum Salih Özcan'dan abi. Gerçekten Beşiktaş adına çok önemli işler yaptı. Baktığımız zaman şu anda 102 topla buluşmuş. Pas isabeti 88'e 85 Doğan abi. Hı hı. Neredeyse hiç pas hatası yapmamış. Yani %97 ile oynamış. Yerinde bir performans. Orkun'u rahatlattı Doğan abi. Orkun daha rahat hareket edebildi Salih'in gelmesiyle beraber. Eksiklerle beraber çok daha iyi Beşiktaş'ı izleyeceğiz. Ama Beşiktaş'ın mutlaka sağ kanat ve çok iyi bir santrofora ihtiyacı var. Bunu da net bir şekilde söyleyelim.
1: Peki bu arada tabii eksik olan bir Trossard'sız ya da gelebilme ihtimali %80'lerde 90'larda gözüken Salah'la ilgili olarak da bu takıma verecekleri katkı çok kıymetli olacaktır. Ama sonradan
2: lafını balla kesiyorum. %80 %90 değil abi. %50'lerde %51'lerde diyelim abi.
1: Salah için mi diyorsun?
2: Evet abi oradaki.
1: Peki olaya oradaki tamamen Roma'nın girişimi.
2: Abi yok Roma'nın giriş değil. Olay tamamen menajerin istediği absürt rakamlardan dolayı abi. Menajeri ciddi anlamda çok ciddi paralar istiyor Beşiktaş'tan. Şimdi ben Başkan Serdar Adalı'yı abi yıllardır tanırım. Yaklaşık 10 yıldır belki 11 yıldır başkan tanırım. Neredeyse muhabirlik döneminden bu yana o Demirören döneminden bu yana. Yani elinde büyüdük diyebiliriz. Başkan abi bu rakamları vermez. başkanın kafasında bir hesap, bir kitap var. O rakamların dışında başkan çıkmaz. Yani taraftarın baskısı, işte camianın baskısı, başkanın kafasındaki hesap uymazsa abi başkan bunu devreye sokmaz. O yüzden
1: bunun görüşü daha gelse olmaz diyorsun yani.
2: Abi çok ciddi paralar istiyor Doğan abi. Yani menajerinin
1: ne istiyor Murat? Ne istiyor? Ne duydun?
2: Abi şu an yaklaşık bir 7-7,5 milyon euroluk bir fark var. Yani menajerinin istediği rakamla Salah'ın aldığı rakam arasında neredeyse 4-5 milyon euro fark var. Herhalde Salah sakatlandığında veya hasta olduğunda menajeri devreye girecek. O sahaya çıkacak. Durumu o noktaya getirdi menajer. Ama başkanın kafasına uymadığı şekilde abi ne olursa olsun başkan bu transfere okey vermez. Ben çok iyi tanıyorum başkanı. Şu andaki durumda başkanın kafasındaki mali şartlara uygun bir şartlar değil abi.
1: Ne yani veriyor orada Beşiktaş menajere ne veriyor?
2: Abi yani normal şartlarda menajerin hakkı neyse onu veriyor. Bu menajer %35 gibi bir rakam istiyor abi. Çok ciddi bir rakam istiyor.
1: Normalde %10 mudur?
2: Tabii normalde %10 gibi bir hak sahibi var menajerlerin. Ama Salah menajer %35'leri %40'ları çıkardı abi rakamı. O yüzden şu anda yani senin dediğin gibi ben bu transferi %80'lerde %90'larda kesinlikle görmüyorum Doğan abi.
1: Ama evet, bu arada tabii ki
2: çok hani... fazla baskısı var. Ama başkan bu baskılardan dolayı bu paraları Salah menajerine ve Salah'a vermez.
1: Peki menajer artık son sözün sahibi mi? Yani Salah'ın gelme isteği, hatta bir bakıma Sayın Cumhurbaşkanı'nın bile devreye girip Serdar Adalı'ya, Sayın Başkan'a güzel bir transfer, hem Türkiye tanıtımı için hem de böyle değerli bir oyuncuyu ülkemize getirdiğiniz için gibi bir konuşma olduğu iddia etti. Fırat Güneyerler, İsmailerler yazdı. Sen
2: abi ben Cumhurbaşkanımızla alakalı böyle bir bilgim yok. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın devreye girip bu transferle ilgili başkanla bir görüşme yaptığı yönünde bir bilgi bende yok. Tabii ki basın mensubu arkadaşlarımızın mutlaka kendilerine göre doğruları vardır. Haber kaynakları vardır ama bende yok. Sadece şu kadarını söyleyeyim abi. Salah transferiyle alakalı ben normalde bir gazeteciyim. Beni bile yüzlerce binlerce insan arıyor abi. Yani sokakta kimi görsek Salah diyor. Markete gidiyoruz Salah diyor. Hı hı. Eşya almaya gidiyoruz Salah diyor. Yani tanımadığım numaralar arıyor. Abi ben şuyum diyor. İşte Salah gelecek mi diyor. Yani inanılmaz bir Salah çılgınlığı var abi. Türkiye'de ve Beşiktaş camiasında şu an. Ama süreç istediğimiz kıvama gelmezse bu transferin gerçekleşmesi zor. He, olur da başkan artık kafayı kırar der ki ya veriyorum rakamları tamam lanet olsun der gelsin der. Bu o zaman tabii ki farklı şeyler konuşur ama başkanın da maalesef böyle bir yapısı yok abi. Beşiktaş menfaatleri doğrultusunda kendi doğrularıyla bunu eşleştirip onu uygulayan bir insan. O yüzden Salah menajerinin biraz daha bu konuda indirim yapıp belki orta dengeyi bulması gerekiyor. Yoksa iş zor abi.
1: Peki Murat, sana çok açık bir soru sormak istiyorum. Buna samimi cevap vereceğini düşünüyorum zaten. Evet. Salah gelmezse de gelmez abi kısmında mısın? Abi mutlaka gelmeli kısmında mısın?
2: Abi şimdi şartlar doğrultusunda ben Salah'ı çok istiyorum abi. Salah hem Türkiye prestiji açısından hem dünya futbol açısından bu transfer yani yer yerinden oynar abi. Bütün dünya Beşiktaş'ı ve Salah'ı konuşur. Türkiye'yi konuşur. Bu yönden PR açısından ben Salah'ı istiyorum. Evet belki eski Salah değil. Yani
1: ya bizim tanıtıma mı ihtiyacımız var, iyi bir takıma mı? Bak soru bu.
2: İşte abi çok güzel bir soru, anlatayım. Şimdi bunu, tanıtıma da ihtiyacım var abi. Yani şimdi Vlahovic'e teklif yapıyorsun. Adam sana soruyor abi, diyor ki kadronda kimler var? Şimdi Olay Tan var. İşte Rıza Yılmaz var. Evet. İşte Raşitsa var. Çerni var. Kalede de Ersin var. Demek mi oyuncunun Beşiktaş'a bakış açısını değişir, yoksa ya işte solda Trossard, sağda Salah, kalede Nübel, işte orta sahada Vlok'u aldık, işte sağ kanada bilmem neyi aldık demek mi oyuncuyu ikna eder abi?
1: Ya bunun beraberinde getireceği sponsorluklar var, forma satışları var, bilmem nesi var, hani hatta şöyle bir iddia var: yapın formayı 9000 lira, satın 1 milyon alsın hoca falan diye, yani böyle başkana. Madem Beşiktaş işte taraftarı böyle bir şey bekliyor diye.
2: Abi işte anlaşmada bazı şeyleri Salah istiyor. Aha. Aslında başkan Salah bütün istediği şartları okeyledi. Yani her şeyi okeyledi Salah'la alakalı. Burada menajerin bu kadar başkanla dikleşmesi, menajerin bu kadar istediği komisyonda indirim yapmaması başkanı rahatsız ediyor. Normalde Salah'lık bir durum yok. Biz bu aynı süreci abi Trossard'da yaşadık. Trossard'ın menajeri 5 yıllık kontrat istedi, 5 milyon euro imza parası istedi, 8,5 milyon euro maaş istedi. Ama Beşiktaş yönetimi Trossard'la irtibat kurduğunda Trossard'a anlattılar, bu süreci anlattılar ve bu süreçten sonra Trossard ciddi anlamda indirimler yaptı ve Beşiktaş'a dahil oldu. Salah'ta aynı durum yok abi. Salah menajeriyle Salah çok eski dost. O yüzden bunda böyle olayların çok böyle bu şartlara inebilecek bir durumu yok. Ama Beşiktaş hala Salah istiyor abi. Hala görüşmeler devam ediyor. Bunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Süreci takip ediyoruz. Bekleyeceğiz abi.
1: Menajer bir Salah'lık yapmasa bari diyelim hadi.
2: Öyle ya umarım söyleyeyim abi. Yani umarım. Yani bak Cuma günü abi. Allah'ım Cuma günü
1: duaların daha kıymetli olduğu gün muamelesi yapma.
2: Evet, abi,
1: pazartesi
2: evet
1: de kıymetli, salı da kıymetli.
2: Allah'ım Cuma günü yüzü hürmetine Salah'ın bizi kavuştu ya Rabbim. Amin abi, bütün Beşiktaş taraftarı amin desin. Şu an abi zaten bizi dinleyen herkes amin demiştir.
1: Demiştir merak etme. Tabii Trossard'ın gelişi solda sağda Salah olursa kısmı güzel de bir forvetin yok mu ihtiyacın? Çünkü bu Semih'le olmayacak gibi gözüküyor. Ne dersin?
2: Abi aslında Beşiktaş'ın dünkü maçından sonra en çok ihtiyacı olan bölgesi santrafor. Yani mesela dünkü maçta abi bir Abubakar olsaydı kaç kaç olurdu maç?
1: Yani maç 3-0 4-0 olurdu 10 kişi kalmış bir takım karşısında.
2: Evet abi. Beşiktaş'ın daha böyle hareketli, daha gol vuruşu iyi olan bir santrafor ihtiyacı var. Bence hem başkanın teknik heyet bunun farkında. O yüzden mutlaka oraya iyi bir santrafor, kilit bir isim Beşiktaş yönetimi koyacaktır diye düşünüyorum. Tabi orada Vlahovic gibi isimlerle görüşüyor Beşiktaş ama Vlahovic'i burnundan kıl aldırmıyor. Teklif bekliyor. Bence onun aslında hayali Juventus'ta kalmak. Benim anladığım o. Orada işte Beşiktaş'ın ona olan ilgisini belki kullanıyor gibi hissediyorum ama bu benim kendi şahsi düşüncem. Yani izlenimlerim bu yönde. Bence onu biraz kullanıyor gibi. Ama Beşiktaş'ın belli bir süresi var Vlahovic'le alakalı. Onun yanı sıra tabii ki sadece Vlahovic'e kalmış durumda değiliz. O bölgeye santrafor isimleri bakıyorlar. İşte Sörlot ismi gündemde konuşuluyor ama o da çok ciddi para istiyormuş hala Madrid. Beşiktaş'ın aradığı santraforlar var. Süreç devam ediyor ama öncelik tabii ki Vlahovic abi. Onu da bekliyor Beşiktaş.
1: Ya şimdi maçın gene özetlerine ve tekrarına bakıyorum da o direkten dönüp de arkada tekrar vurulamayan ve taraftarın saç baş olduğu o pozisyon var ya, gerçekten bir seneni alır insanın ömründen yani.
2: Abi evet abi.
1: Peki yani sana şöyle söyleyeceğim. Taraftarı heyecanlandıran bir Quattara mı, Salih Özcan mı, Nübel mi, yoksa İlhan Fakilinho mu? Öyle diyorlar, İlhan Fakilinho diye bir.
2: Abi çok iyi değil miydi ya İlhan? İyiydi. Ben çok beğendim abi İlhan.
1: Ya yani hoca zaten genç olmasına rağmen hırsını, isteğini çok beğenmiş durumda. Soğukkanlılığından çok etkilenmiş mesela.
2: Ve abi şey mesela direkt kaleyi düşünüyor Doğan abi. Yani topu aldığı zaman direkt içe girip kendine şut pozisyonu hazırlayıp şut çekmek için çalışıyor. Ben İlhan'ı çok beğendim abi. İlhan yani biraz daha oynadıkça kadro daha iyi duruma geldikten sonra bence çok daha başka İlhan izleyebiliriz abi. Yani iyi bir alternatif oldu İlhan Beşiktaş için. Onu söyleyebilirim. Yani yedek kulübesinde işte örnek veriyorum Trossard'ın yediği veya Salah'ın yediği olabilecek durumda şu anda İlhan. Kesinlikle. Ben beğendim İlhan'ı.
1: Devrim de gitmiş galiba, kiralanmış.
2: Evet, Devrim Bodrumspor'da abi. Belli bir maç sayısı oynama garantisi aldı Beşiktaş kulübü. Hayırlısı olsun abi onun için. Umarım çok daha güçlü bir şekilde Beşiktaş'a geri döner. Yani bunun çok örneği var abi. Arda Turan da zamanında Manisa Spor muydu abi? Oraya gitmişti. Geri geldiğinde bambaşka bir Arda oldu.
1: Evet.
2: Umarım Devrim de oynayarak kendini geliştirir. Çünkü futbolcunun oynaması lazım abi. Yani antrenman maçıyla normal maç arasında dünyalar kadar fark var. futbolcu oynamalı abi. Genç futbolcular Devrim gibi, işte Mustafa Hekimoğlu gibi futbolcular da oynamalı. Bence Mustafa Hekimoğlu da kiralık olarak bir takıma acilen gönderilmeli abi. Yani onun da takımı bulunup o çocukla oynamalı abi.
1: Kesinlikle öyle. Şunu söyleyeceğim. Bazen koçlar basketbolda sağ kenarında takımı çok ateşleyen unsurlardır. Futbolda da böyle çok hareketli, hırslı, yeri geldiğinde hakemle, yeri geldiğinde kendi oyuncusuyla, hatta hatırlıyorsan Devrim'i mi birkaç kere itiyordu sahaya, koş koş ittir ittir diye hazırlık maçlarında. O pozisyonu, evet, görüntüleri vardı mesela.
2: Devrim dün, değil abi, Taylan.
1: Taylan'ı mı itiyordu? Mesela dün, evet, Italiano'nun ne kadar çılgın bir adam olduğunu, saha içerisinde hem kendisini hem tribünleri hem de takımı ne kadar ateşleyici ve itici bir güç olduğunu göstermesi bence çok kıymetli, biliyor musun?
2: Abi Beşiktaş taraftarı bu model teknik adamları seviyor. Biz bunu daha önce de yaşadık. Yani o hoca, mesela hoca abi bir dakika oturmadı.
1: Hı hı.
2: Yani bir dakika oturmadı abi.
1: İmkanı hoca olsa kendi girecekti oyuna.
2: Evet evet, hoca bir dakika oturmadı abi. Yani Beşiktaş taraftarının aslında tribünlerde özlediği hoca tarzı. Biliyorsun abi, Beşiktaş taraftarı çılgın insanı sever, evet, agresif insanı sever. Yani kendi yapılarına uygun taraftarın teknik adam durumu bu. O yüzden İtalyan hocayla Beşiktaş taraftarının uyumunu ben beğendim. Hocanın sağ kenarındaki enerjisini, oyuncularla olan dirsek temasını çok beğendim abi. Çok daha iyi olacak. Yani bu takım gerçekten iyi olacak. Ben abi, yani topu kanatlara yönlendiriyoruz. Sağdan yükleniyor Beşiktaş, top bir anda sola geçiyor. Geçiş oyunlarını çok iyi yapmaya başladık. Özellikle ve rakibin vicdan iyi bir takım abi. Yani kötü bir takım değil. 10 kişi kalmasalar belki çok daha farklı bir maçta izleyebiliriz. Oradaki maç çok zor geçecek. Doğru
1: çok abi. Yani, çok. Bu buradakinden çarpı 2 daha zor. Yani o maç orada 0-0'mış gibi oynanması lazım.
2: Çok zor geçecek abi orada o maç. Çünkü rakip gerçekten çok kaliteli bir rakip. O yüzden ben Beşiktaş'ın dünkü özellikle ilk yarısını çok beğendim. İkinci yarı biraz düşüşler oldu. Kadrodaki eksiklikler göze çarpıyor.
1: En sevmediğin şey oldu değil mi, o geriye yaslanma?
2: Abi yani ikinci yarı valla dedim ki ya abi bitsin maçla gidelim dedim. Yani ilk yarıdaki böyle ateşli baskı, zaten taraftar da çok iyi. Daha Beşiktaş taraftar da takım oynadıkça kendini bulmaya başladı. Taraftar da güzeldi. Takım kazandıkça tribünler daha da dolacak. Bazı ara ara boşluklar vardı. Onları gözümüze çarptı. Ama takım oynadıkça Trossard'ın takıma dahil olması, bir santraforun gelmesi, olası bir Salah'ın transferi çok daha ateşli Beşiktaş taraftarını ortaya çıkarır abi.
1: Kesinlikle öyle. Doğru söylüyorsun. Orkun gibi bir liderin olması da büyük bir avantaj. Sağ kenarında bir Italiano gibi çılgın bir teknik adam ama sağ içinde de sözünü tutan, kaldığı yerden devam eden, golleriyle bu senede adından çok söz ettirecek bir Orkun Kökçü'nün olması gerçekten bence nimet gibi gözüküyor Murat.
2: Abi Orkun Kökçü bu sezon çok daha fazla benimsedi abi. Yani Orkun tam bir lider gibi. Zaten kumaşı, kalitesi Orkun'un Avrupa'nın hiçbir yerinde tartışmadı abi.
1: Farkında yani, mısın? Milli takımdaki performansıyla ilgili Beşiktaş'ta olmayanlar bile Orkun mutlaka oynamalı dedi.
2: Abi ama yani futbolu bilen herkes zaten bunun farkındaydı. Yani Hakan Çalhanoğlu'nun performansı, Hakan da çok büyük futbolcu abi. Avrupa'nın en iyi futbolcularından biri. Bunu tartışmıyoruz ama oyuncuların bazen performans düşüklükleri oluyor abi. Yani bunlar yaşanıyor. Bu durumda abi Orkun'un performansı zaten ortada. Hırsı ortada. Zaten camiayı benimsemesini tartışmıyoruz. Camianın evladı, Beşiktaş taraftarı her şeyden önce. Varını yoğun ortaya koyuyor. Yani bu dönem iyi transferlerle abi çok daha başka bir Orkun izleyeceğiz. Salih'in, özellikle Salih'in Orkun'u geride orta sahada rahatlatması daha fazla verim alacak abi. Orkun daha fazla şut çekecek abi bu sezon. Bak bu lafımı unutma Doğan abi. Orkun bu sezon çok daha fazla şut çekerek
1: bunun sebebi zaten de Salih'in onun gelip geriden top almasını engellemesinden kaynaklanıyor. Herkes ortak fikirde zaten. Dün maçı tribünde seyreden de, ekran başında izleyen de aynı şeyleri söyledi. Bu Salih Beşiktaş'ı değil Orkun'u rahatlattı biraz. O yüzden gol katkısı anlamında hem besleyici hem de kendin pişir kendin yiyici kıvamına geldi bence Orkun Kökçü.
2: Abi bunu ama Salih de söyledi. Ben Orkun'u rahatlatayım, Orkun gerekeni yapardı zaten Salih de. İyi bir ikili oldular abi. Tabii olayı tam biraz sırıttı. Dün yani kaçırdığı goller, tabii onu da dinamizmden, orta sahadaki dinamizmden yararlamak istedi Beşiktaş teknik heyeti. Ama oraya daha kaliteli, ayakları daha iyi olan bir futbolcuyu dahil ettiğim zaman ben bu sene umutluyum abi Beşiktaş'tan. Yani gerçekten camia bir kere güzel bir hava yakaladıktan sonra bunun devamı gelir abi Beşiktaş'ta. Radyo Gol.
3: Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Geçen sezon biliyorsun bir Shakhtar hazırlık maçından sonra bir perişan olan bir Beşiktaş vardı. Bu sene ilk resmi maçında böyle bir galibiyet, bir de bir Danimarka temsilcisine, gerçekten Avrupa'da Midland gibi bir kulübün oynadığı oyunu bilenler, abi ne kadar tehlikeli olduğunun farkında mısınız, öyle çantada keklik görmeyin diyenler, dünkü oyundan sonra hele hele 10 kişi kalınca da gerçekten keyif aldılar Beşiktaş'tan, ama eksikler var. Yani İlhan için de söylüyoruz, belki Çenli için de söylüyoruz ama olmayacak gibi gözüküyor. Dur da ilk maçın günahı olmaz, hani hatası olur bilmem nesi falan, onları ayrı bir tarafa koyuyorum ama bu Sayın Ahmet Çağlar'ın istifasıyla alakalı sana sormak istiyorum. Bir bilgin gel var mı?
2: Abi şöyle, Ahmet Çağlar'la alakalı Ahmet abiyi tanırım abi ama yaptığı son derece yanlış. Yani Beşiktaş SPK'ya bağlı bir kulüp. Beşiktaş Futbol AŞ'de bir yönetici sıfatı var Ahmet Çağlar'ın. Yani Salah transferiyle ilgili, abi Salah transferiyle ilgili taraftar istediğini paylaşabilir. Ben de paylaştım abi. Benim kızım da Beşiktaşlı. Ya Allah Bismillah Muhammed Salah diye video çektirdim kızıma. O çok böyle izliyordu videoları. İşte YouTube'da, işte havaalanında, Trossard'ın imza töreninde. O da baba ben de çekmek istiyorum. Çek kızım dedim. Çünkü bizim bir resmi şeyimiz yok abi. Beşiktaş taraftarıyız biz. Kızım da Beşiktaş taraftarı. Video yayınladım. Ama Ahmet Çağlar gibi futbol AŞ'de görev alan, Beşiktaş'ın şu anda titül olarak yönetici sıfatını alan insanların bu paylaşımları yapması anormal abi. Yani sen beğeni alacaksın diye, gündeme çıkacaksın diye bu paylaşımları yapamazsın abi. Yani bunu ve iyi bir iş insanı kendisi. Yani bunu yapması son derece yanlıştı abi. Beşiktaş yönetimi dün resmi olarak Beşiktaş kulübü istifa ettiğini duyurdu ama Ahmet Çağlar bir iki gazeteci arkadaşlarıyla ben istifa etmedim, herhangi bir istifam yok, konuyu hukuka taşıyacağım dedi. Yani
1: ne yazılı ne yazılı ne sözlü bir istifa dilekçem var, hukuki haklarımı savunacağım diyerek de üstesinde arkasında duruyor yaptığı açıklamanın. Ama Beşiktaş Ahmet Çağlar'ın istifasını kapa bildirdi.
2: Abi kapa bildirdi ve Ahmet abi ne olursa ne yaparsa yapsın abi şu an en çok tepki alan isimler arasında. Yani devamlı gündemde sıcak tutması, işte Cummingson yazdı, işte kul saat koydu, bilmem ne koydu. Bunlar abi taraf, bak mesela Beşiktaş taraftarının gözünde de şu an tuşlu Ahmet Çağlar.
1: Belki yani, onun yüzünden olmadı ya da olmayacak diye bakıyor artık insanlar yani, Ahmet Çağlar da
2: şey olunca. Olmazsa hiç bütün ihale Ahmet Çağlar'a kalabilir abi.
1: Ben ihale ona kalacak gibi gözüküyor.
2: Doğru mu düşünüyorum abi?
1: Evet evet. Yani yönetim de oradan yürüyebilir.
2: Ya abi yönetimin oradan yürümesi doğru bir yaklaşım olmaz.
1: Değil ama yani taraftar böyle olunca bir açıklama yapmazsa orada kalır konu.
2: Ya abi eğer iş olmazsa zaten taraftarın ihaleyi yıkacağı ilk isim Ahmet Çağlar olur. Sonra Salah Beşiktaş'ta yazanlar olur. Yani bu var ya abi, bu Salah konusu bütün herkese değer abi bir kere. Ben onu sana söyleyeyim.
1: Sayın Ahmet Çağlar'ın açıklamalarında ben Salah'la konuştum, diyaloğum var, muhabbetim var sözü var mı?
2: Hiç duymadım abi.
1: Hani öyle bir mesaj geldi de, yani yaptığı çok yanlış, böyle şeyler yapması doğru değildi diye şey yapmış da, o yüzden bir dinleyici bu kadar da abartmamıştır diye düşünüyorum yani.
2: Abi yapması çok yanlış abi, çünkü Beşiktaş SPK'ya bağlı. O yüzden ben Ahmet abinin bu yaptığını doğru bir yaklaşım olarak göremiyorum abi. Eğer normal bir taraftar olsa, kongre üyesi olsa eyvallah, paylaşabilir abi. O da Beşiktaş, o da heyecanlı, bekliyordur Salah'ı ama yönetici sıfatı olduğu için doğru bir paylaşım olduğunu savunamam abi ben. Kusura bakmasın kimse.
1: Kesinlikle. İkinci maça Trossard yetişiyor mu?
2: Yetişmiyor abi. Tatilde. Büyük bir ihtimal oynamayacak. Tabii çok zor geçecek abi. Yani ikinci maç çok zor geçecek. Hocanın oyun sistemi nasıl olacak? Umarım bir sakatlık, herhangi bir durum yaşamayız. Zor bir maç olacak Beşiktaş adına. Keşke şurada bir 2-3'ü bulabilseydik Doğan abi.
1: Kesinlikle.
2: Ama Trossard'ın yetişmesi...
1: Ben keşkeyi sevmem de inşallah kısmına baktığımda orada aynı oyunu mu oynamalıyız? Yoksa biraz daha akıllı olup topu rakibe verip mi? Yoksa bu rakip de öyle topu aldığında da bir şey yapamayacak bir rakip de değil. Sağ solu belli olmaz Danimarkalıların.
2: Abi en iyi savunma nedir abi?
1: Hücum.
2: Hücumdur abi. Ve top devamlı senin ayağında kalacak ki rakip pozisyon yaratamazsın. Umarım İtalyan Hoca ekibiyle beraber dersine iyi çalışmıştır. Ona göre hamlelerini yapacaktır abi.
1: Nübel sana biraz güven verdi mi?
2: Biraz mı? Abi gökten zembille indi sanki.
1: Artık kalecim var diyorsun değil mi?
2: Yani abi tabii ilk maç bugün çok iyi oynadı. Yarın hatalı bir gol yer eleştiririz. Derler ki ulan ilk geldiğinde böyle konuşmuyordun derler ama bugünkü performansına göre oyunu geriden iyi kurması, ayakları çok iyi abi, iki ayağını kullanabiliyor. Karşı karşıya yüzdürdük bir golü çıkardı. Beşiktaş taraftarına güven veriyor abi Nübel. Yani ben sağ kenarında ulan ekstra bir gol yer miyiz demedim bu maçta. Umarım böyle devam eder.
1: Peki Agbado olayı nedir?
2: Abi hoca şans vermedi. Milli takımdaydı biliyorsun. Belki
1: biraz dinlendirmek için mi? Dinlendirmek için.
2: Dinlendirmek istedi. Olabilir abi, evet olabilir abi. Hoca kararı abi, şu andaki durum bundan ibaret.
1: Senin için uygun mu?

0: Kızımız kilo vermiş, incelmiş ama Semih'in biraz daha ihtiyacı var abi. Semih'in oynaması lazım. Ben Semih'in yerinde olsam kiralık olarak giderdim.
1: Sence Oğuz niye çıkardı hoca? Son sorum olsun sana.
0: Abi Oğuz neden çıkardığını çok fazla yani bir şey diye ama çok savunma içinde kayboldu abi o.
1: Gömüldü değil mi?
0: Yani çok kayboldu abi. Yani kenar toplarında etkisiydi. Beşiktaş mesela bu seferki maçta iki kenarı da çok fazla kullandı abi. Özellikle Çerni'nin olduğu bölgeyi daha fazla kullandı. Yani o hiçbir pozisyona sağlam bir şekilde hareket edemedi. Çok gömüldü abi, aralarında kayboldu. Ben öyle
1: Çok doğru
0: düşünüyorum.
1: olan bir şey yapmadı mı? Yani orta yerine o kadar kapalı defansa ve çakılı olan defansa karşı içeriye doğru girip de topu dışarıya doğru açmak ve bulduğu gol gibi klas ve kaliteli bir golden bahsediyorum. Orkun'un attığı gol gerçekten harika bir
0: Çok
1: gol.
0: klas.
1: Hani greatest of all time falan denir ya, böyle hani tüm zamanların en iyisi falan modunda, çok abartmamak lazım aslında. Çok güzel goller gördük ama çok klas bir gol. Yani onun kalitesine yakışır bir golü atmak. İşte Çilingir dediğin, çağırdık Çilingir'i, kapıyı açtırdık, içeri girdik hep beraber. 1-0 yetmiyor belki ama onun sonrasında hayırlısı olsun diyeceğiz. İkinci maçta daha akıllı. Bu çılgın hocamızın mutlaka düşünceleri var. Maçın içinde oluşu güzel. Kenardan seyretmiyor benim gibi televizyondan ya da tribünden. O yüzden bir şey istiyor. Kendi oynayacakmış gibi hissettirmesi, kalecisinden tut forvetine kadar herkesi etkilemiş durumda. O yüzden
0: Evet.
1: tribünler de ona inanmış durumda. Güzel olacakmış gibi gözüküyor. Hayırlısı olsun Murat. Teşekkür ediyorum sana. Da ağzına
0: Rica
1: sağlık.
0: ederim abi. Herkesi çok seviyorum. Herkese hayırlı cumalar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.
1: Görüşmek üzere. Murat Özen'le beraberdik. Detayları, ayrıntıları konuştuk. Tabii o da YouTube kanalında birazdan yayına girecekler. Şimdi biz de tabii geçen sezonun başlangıcında az önce de örneğini verdim. Bugün Ercan Taner de köşe yazısında diyor ki geçen sene bir Shakhtar maçı vardı İstanbul'da, antrenman maçı temposunda geçmişti. Orada yaşanan bir perişanlık durumu söz konusuydu. Burada yapılması gerekenler bu başlangıç maçında, ilk resmi maçta İtalyano transferlerin daha tam olarak bitmediği sürede resmen top oynayan bir takım ortaya çıkarmış aslında diyor. Yani aslında kısıtlı bir zaman var ya. Yani bu zaman içerisinde kimin nerede oynayacağı belli olan, iyi pres yapabilen, mücadeleden vazgeçmeyen bir ekip ruhu oluşturabilmek çok değerli, çok kıymetli. Bundan bahsediyor ama ilk devre 3-0 bitse kimse şaşırmazdı. Orkun'un nefis golünü izledik. Bay dedik işte bu, hele hele 26'larda ilk yarım saat içerisinde gelen bir golün mutluluğu olacaktı. Ve Salih Özcan gibi bir transferin benim ne kadar çok istememin sebebi herhalde ortaya çıkmıştır. Bana bu zamana kadar hani Salah mıydı, Trossard mıydı falan dediklerinde abi, bir Salih Özcan. Çünkü Orkun'u rahatlatabilecek, onun oyun içerisinde daha fazla rol almasını sağlayabilecek bir oyuncuya ihtiyaç vardı. Hani Salih yerine kimi isterdim başka? İyi bir Josep de Souza, müthiş bir Atiba. Hani Orkun'u gerçekten biraz daha rahatlatabilecek oyuncu mantalitesinde. Josef'i bulmak çok zor. Yeni bir Atiba üretmek çok zor. Elinde bir Salih varsa zaten onu milli takımda da görmüşken evet diyebileceğim bir oyuncuydu. İşte bu yüzden Semih konusunu açtığında, oh konusunu konuştuğunda, Trossard'ları, Salah'ları konuştuğunda önce bir orta saha, çünkü modern futbol içerisinde orta sahan ne kadar kuvvetliyse bulabileceğin enteresan bir gol, bir duran top organizasyonu senin mağlup olmamana sebebiyet verebiliyor. İyi bir orta sahan ve defans hattın kuvvetliyse. Defans hattında çok fazla soru işareti var. Agbadu mu, Jalo mu, Emirhan mı, ne bileyim işte. Mourinho'nun performansını çok beğendim. Bana göre gerçekten çok kıymetli bir oyuncu. Rıdvan konusunda çocuğumuzdur, hani böyle çok da ezmemek lazım falan, hani o moda da girebilirim ama Kuattara yani dedirtiyor. Çerni birinin bir iki silkelemesi lazım. Kendine gel, Çernisin sen. Sadece Fenerbahçe maçlarında değil, hepsinde oynamalısın falan gibi, hani öyle şeyler olması lazım. Olaytan Olay tam şöyle.

0: oldu diyebileceğimiz. Hani anlatsana ne oldu dün maçta? Yani olay tam şöyle oldu. Çok şey kaçırdık. İnşallah bu tren değildir, gemi değildir, kaçırdığımız bir şans değildir. O yüzden Olaytan'ın biraz daha soğukkanlı, biraz daha aklı başında, biraz daha kendi değil de takım için oynaması gereken bir oyuncu olduğunu, bunu teknik adamıyla, bunu oyuncularıyla, işte liderlik özelliğiyle, belki işte Oh'la olan diyaloğu ya da Orkun'la olan diyaloğu onu biraz daha olgunlaştıracaktır diye tahmin ediyorum. Öyle bir şey olacaktır ama keyif alındı, bir kere onu söyleyeyim. O yüzden hem de düşünceleri, görüşleri hem mesaj olarak yazan hem de biraz sonra telefon hattımızı da açarız sizlerle beraber konuşuruz. Bundan sonrası için paylaşabileceğimiz çok şey var. Galatasaray'da iki tane hazırlık maçı oynamak için yurt dışında Avusturya'ya gitti. Oradaki hazırlık maçlarında neler yapabileceğini, takımın ne kadar hazır olduğunu ama sosyal medyada, dijital platformlarda, internet yayınlarında, YouTube'da Galatasaraylı ve içeriden bilgi alabileceğine inanılan isimler arasında Haluk Yürekli'nin birkaç tane videosuna denk geldim. Herkes de atmış, abi gördün mü, var mı böyle bir şey, biliyor musun gibi soruyor. İşte ben de işte Yakup'la, işte Ali Naci ile ya da Oğuz Altay'la falan bunları konuşuyoruz. Yani böyle bir şey var mı? Onlar tabii ki biraz daha savunma ağırlıklı olarak bakıyorlar olaya. Biraz da sanki bir şeyler saklanıyormuş gibi hissetme ihtimali de zaten bunlardan kaynaklanıyor. Çünkü yönetimin ne kişilerle ilgili ne de konularla ilgili bir açıklaması olmayınca, ben bunu aynısını Fenerbahçe için de söyledim. Yani Fenerbahçe yeni yönetiminde de hiçbir şey yokmuş. Burada sadece transferlere odaklanılmış, birlik beraberlik, tribünlerde liderlere kulaklıklar dağıtılmış, her şey toparlanıyormuş gibi gözüküyor ama sonrasında bir bakıyorsun ki işte Ali Gürbüz gibi, Erdem Sezer gibi, İlker Alkun gibi, Olcay Doğanlı, işte Ufuk Şansallı, ondan sonra Yavuz Selim Demir bir anda istifalarını verdiler. Yani yeni yönetim oluşuyor. Futbol AŞ'ye yeni yönetim geliyor. İşte Aziz Yıldırım, Barış Göktürk, işte Nihat Özbağ'ı, işte Cihan Kamerler, Tanju Kayalar, Selim Kosipler, Özgür Pekerler falan, aklımda olan isimlere bakıyorum bir anda. Böyle bir şey var yani. Orada da bir şeyler oluyor, bir karışıklık var. Hani daha yeni yola çıkılmışken neden alternatif güzergahlara sapılıyor? Belli bir istikamet oluşturulmadı mı? Hani rota oluştu falan deyip, yani 34 hafta gösteriyor falan deyip rota. Hani buradan neden yola çıktığın insanlar da arkaya dönüyorsun, bir bakıyorsun, aa arka koltuktakiler ne oldu ya, arka koltuk, aa inmişler falan deyip, ne ara bir durmadık ki, ne zaman indiler diye, böyle bir şey olması lazım yani. Ya da bir anda yola çıkıyorsunuz, ilk durakta 6 kişi birden iniyor falan deyip, işte daha bir senelik yolumuz var yani, daha ilk durakta neden indiniz ki'ye gelir konuya. Ya işte Beşiktaş'ta da bir kriz, işte yönetici Ahmet Çağlar'ın istifa ettiğini kapa bildirme başlıyor bir anda. Hani orada biraz böyle bir etkileşim alabilmek, daha tanınır hale gelebilmek ya da sosyal medyadan gelen 3-5 tane yorum sonrasında bunun keyfini çıkartıp da vay be falan deyip, böyle olan ben de işte, bitti bu iş falan diyerek tamamen yanlış bir yönlendirmeyle, belki de olabilecek transferi zor duruma sokma durumu maalesef Ahmet Çağlar'ın başını ağrıttı biraz. Kulübün de ağırmış durumda Ahmet Bey yüzünden. Yani Muhammed Salah'ın transfer olacağına dair yaptığı açıklamalarla dikkat çekiyor Sayın Ahmet Çağlar. Ama ne yazılı ne de sözlü bir istifa dilekçesinin olduğunu, hukuki haklarımı savunacağım diye de çarpıcı bir açıklama yapıyor. Bu konuda orada bir patlama yaratır, orada bir kriz ortamı çıkartır yani. Mesajlarına cevap olarak bir dinleyici diyor ki Doğan Bey, Beşiktaş'ta kriz yok, sen burada resmen algı yapıyorsun. Beşiktaş'ta kriz olduğunu söylemedim. Yönetim içerisinde Murat şey Bey'in daha doğrusu az önce aktardık işte Ahmet Çağlar Bey'in yapmış olduğu paylaşımlardan dolayı bir kriz ortamı oluştu. İstifa etmesine karar verildiyse hani bir şey yokken de Ahmet Bey'i de artık görevden alsak mı denmedi diye konuştuk. Ya radyoyu yeni açtım da o yüzden yönetimde bir kriz varmış gibi gözüküyor ya, bir salak krizi yaşanıyor aslında. Çünkü taraftar o kadar fazla istiyor ki hani bu sene bir bakıma ne olursa olsun hani öteki transferler rafa kalksın da Salah olsuna dönmüş bir kesim de var. İşte gelen transferlerle yapılan transferlerle ilgili olarak onlar bir tarafta kaldı. İyi tarafı var, kötü tarafı var. İyi olabilecek isimler var. Gelir gelmez performansıyla etkileyen isimler var diye düşünülüyor. O yüzden buna da bir cevap veriyorum. Hani sürekli olarak Beşiktaş'a karşı böyle yorumlar yapan biri de değil. Geçenlerde Bülent Ustun'un YouTube programına da işte aradı. İşte mutlaka konuşalım dedi. Orada bir bağlantı yaptık, ettik sağ olsun. Ardından İşte Sercan'la konuşuyoruz, Ertan'la konuşuyoruz, zaman zaman İsmail abiyle konuşuyoruz falan. Şimdi Beşiktaş'ın şöyle bir gerçeği var. Biraz realist bir yapıya sahip biri olarak söylüyorum. Elbette ki daha iyi olması için pohpohlayan bir yorumcu olamadım. Yani yapısal anlamda olamam da. Burada her şey daha güzel olacak. Bundan sonrasında kimse işte endişelenmesin. Harika olacak. Bu işte çözülecek. İşte başkan da bunu yapabilecek güçte. Yönetimde harika birlik olunmuş falan. Hani bu şeyleri sevmediğim için söylüyorum ben. Dünkü maç özelinde de şunu konuşmak lazım. Avrupa maçlarında böyle bir başlangıçta hele hele rakip üzerinden de gidersek sezonun ilk resmi maçı ve rakip Danimarka temsilcisi öyle kesinlikle zayıf bir ekip de değil. Bu pencereden bakınca Beşiktaş açısından olumlu bir gece. Ancak başka bir bakış açısı da gerekiyor. Hep buradan bakmamak lazım. Bir olsun bizim olsun tek maç üzerinden konuşabileceğim şey ama iki maç üzerinden konuşabileceğim bir şey değil. Çünkü 10 kişi kalmış bir rakibe karşı iç sahada daha da farklı bir galibiyet alabilmen gerekirken almak zorundayken daha doğrusu alamamak kısmını konuşmak lazım. Olmayınca bazen olmuyor. Bu Danimarka'da da olabilir ama aramamak lazım. Keşke dememek lazım kısmına biraz daha sıcağım ben. O yüzden kaçan net fırsatlar ama topun ve oyunun mutlak hakiminin Beşiktaş olması... Tabii rakibin kalabalık savunmasını daha delici aksiyonlarla delmeye çalışması sevindirici, istemesi çok kıymetli. O yüzden söylüyorum bunları. Yani rövanş mutlaka ve mutlaka 1-0 üzerinden incelenmemesi gerekiyor. 0-0 gibi maça başlanmalı. Onun sonrası da ilk maçtaki en iyi savunmanın hücum olduğu gerçeğini az önce Murat'la da konuştuğumuzda o psikolojiyle Danimarka'ya gidilmeli. Biraz böyle mesela şeye de baktım, köşe yazılarına baktım. Mesela Güntekin Onay diyor ki altını çizmem gereken bir konu var. Mourinho hücuma aktif olan oyunculardan bir tanesi. Az önce benim de bahsettiğim gibi. Černý ve İlhan da etkili olmaya çalıştılar ama deyip devam ediyor. Yeterli miydi? Bu sorunun cevabı zaten ortada. O yüzden Oh'un çalışkan bir santrofor olması bazen bal yapmayan arı kıvamına gelmesi biraz homurdanmalara sebebiyet verebiliyor. Radyo Gol.
1: Türkiye'nin en genç spor radyosu.
0: Dün yenilerden Salih'i sanıyorum herkes çok beğendi. Kaleci Nübel Güven ve gerçekten artık kaleci var dedirten bir performans sergiledi. İlhan faydalıydı ama sanki ileride daha fazla olacakmış gibi bir sinyal verdi. Kuattara ise aldığı sürede hücuma verdiği destekle olumlu tarafından bakmak lazım. İlk maçın günahı olmaz kısmına geliyorum ama en azından 2-0 şarttı. Tıpkı işte belki Fenerbahçe'nin İşte 1-0'lık galibiyetinden sonra onun rakibinden bence iki beden daha büyük bir rakibe karşı alınmış bir galibiyet, rakibin 10 kişi kalması, bunlar kenarda duran şeyler aslında. Şimdi Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın işte Midtjylland'ı geçmesi durumunda 3. eleme turunda karşılaşacağı Tromsø ile Kralove arasındaki mücadelede kazanan konu takım oldu Norveç ekibi. 53'te Dahl'la penaltıyı kaçırdı. Çekya temsilcisi 85'te Van Buren'le avantajı yakaladı. Kupa 2'de diğer sonuçlara baktığınız zaman işte Karabağ CSK Sofya maçı 0-0 bitmiş. Hamberi Anderlecht maçı 1-1 bitmiş. Şerif kendi sahasında Tel Aviv'den 5 tane yemiş. Dinamo Kiev, PAOK, Twente, Ferencváros, işte Galen, Benfica. Benfica'yı 2-1 ile geçmiş Sen Galen. Hajduk Split, Pafos maçı Split'in 2-0'lık galibiyetiyle sonuçlanmış. Zor rakipler var. Yani en zorlarından bir tanesiyle oynuyorsun. 1-0'lık galibiyetle bir avantaj yakalıyorsun. Avrupa'ya kanat açıyorsun. Pençelerini çıkartıyorsun. Vikinglere darbeyi vuruyorsun. Falan gibi incelendiğinde de keyifli. Hoca da diyor, Orkun da diyor, Salih de diyor. Hedefimiz çok şut çekmek, çok gol atmak ama iyi olacakmış izlenimini vermekte tribünleri rahatlatıyor. Konu bundan ibaret arkadaşlar. O yüzden söylüyorum yani. Evet, bakış açısını değiştirmek lazım. Adamlar 10 kişi kaldığı için full otobüs çekti. Daha da zorlandık. 11'e 11 iken daha güzel ve daha net pozisyonlarımız vardı. Bir de böyle bir açıdan bakmak lazım diyor. Doğan abi iyi yayınlar, bir futbol duayeni olarak sorum sana. Kendisi için söylemiş olabilir duayen diye. Profesyonel bir futbolcu, çocukluğundan beri altyapıda oynayan kişi, o kadar antrenmanlara ve maçlara çıkmasına rağmen nasıl olur da ceza sahasına yakın bir yerden şut çekip kaleyi tutturamaz? Ben Beşiktaş taraftarıyım, bu sözüm maçtaki olay tana Mehmet ben demiş. Yani oradaki nabzın, oradaki heyecanın çok fazla etkisi var. Boş andayken kesin atar dediğin üçlükler örneğini verebiliyorum. Hiç ummadığınız isimlerden de kaçan, işte belki bir kariyer bitimi o kadar iyi şey yapmasına rağmen bir Baggio'nun penaltısının kaçması işte hala akıllarda kalıyorsa, kötü olan şeyin daha hafızalarda kalması falan, bunları biraz düşünmek lazım arkadaşlar yani. Vallahi ben Midtjylland, Gornik falan anlamam. Ağustos'ta lig başlayınca kemik sesleri gelecek. O zaman transferi değerlendirmek lazım diye yazmış bir başka dinleyici. Günaydın Doğan abi, neden Beşiktaş maçını televizyon vermedi? Fenerbahçe Başakşehir maçlarını verdiler. Sebebini biliyor musun deyip. Anlaşmalar öyle oluyor arkadaşlar. Kim daha fazla hazırlık maçları ile ilgili yayın haklarını alıyorsa, bunlarla ilgili bir ihale süreci varsa ve hangisi daha fazla parayı veriyorsa onunla anlaşılıyor zaten. O yüzden bakmak lazım konuya da. Abi sensin duayen, yanlış yazdım sanırım diyor. Ben onu kabul etmediğim için sana yaptım o sıfatı, o yüzden söylüyorum. Abi Pasat Tahir'i bağlasana, yabancı kuralını anlatsın, ne olacakmış acaba diye yazmış Pasat Tahir diye. Antika adamım benim ya. Tahir'im kumum. Tahir Kum da, o da hala da bu zamana kadar yaptığı yıllardır yayınlarda ilk aklında kalan ve onunla ilgili yapılan yorumlarda en çok beğendiği şeydi. Söz konusu Fenerbahçe olunca Tahir Kum da, Galatasaray olunca Tahir Çamur oluyor diye bir yoruma çok gülmüştü burada. O yüzden ona da buradan sevgiler saygılar yollayalım. Şimdi bir ay önce yapılan bir kulüpler birliği toplantısı vardı. 10+4'e itiraz eden kulüplerin talebi federasyona iletildiği söyleniyordu. Kim tarafından söyleniyordu? Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı sıfatıyla Ertuğrul Doğan tarafından söyleniyordu. Ki Trabzon Başkanı sıfatıyla da zaten bu kararın geçen sezon içerisinde alındığını, plan ve programın da ona göre yapıldığını söylemişti Trabzonspor Başkanı sıfatıyla Ertuğrul Doğan. Biz de hazırlıklarımızı ona göre yaptık dedi. O yüzden biz böyle bir talepte bulunmuyoruz demişti. Ama Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı olarak da yaptığı toplantıda, hatırlarsanız işte Barış Göktürk'le Galatasaray yöneticileri arasında geçen konuşmalar ve tartışmalar yansımıştı o toplantıda. Sayın Mahmut Uslu'yla diyalogları olduğu söyleniyordu. İşte Yüksel Başkan, Yüksel Yıldırım'ın konusu açılmıştı orada. Ve o konuda da şöyle bir şey vardı. Dün İstanbul'da yapılan spor güvenliği değerlendirme toplantısı sonrasında bir açıklama yaptı Ertuğrul Doğan. 4-5 aydır bu konuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu yöneticileriyle görüşmeler yapıyoruz ve kararlarından dönmeyeceklerini söylemişlerdi. Bir ay önce yaptığımız toplantıda karşı çıkan kulüpler oldu. Tekrar karar alıp federasyona paylaştık. Federasyon kararın değişmeyeceğini belirtti. Bu saatten sonra bu konuda bir değişiklik olmayacak. Trabzonspor'da o zaman değişmesi yönünde destek veren kulüplerden biri oldu. Bu kadar kulüp olunca da Sayın Ertuğrul Doğan, bu kuralın değişmesine şu an Trabzonspor'da olumlu bakmaz aslında diye devam ediyor. Yani dediğim noktaya geldi. Bu kadar talep olunca biz de çoğunluğun yanında olduk ama artık federasyonun bu kararı değiştirmeyeceği reaksiyonu alınca biz de en başa döndük. Biz de değişimden yana değiliz diyor Ertuğrul Doğan da. Ayrıca yeni sezon öncesi kulüplerin taleplerinden birinin kale arkasında ayakta seyirci uygulaması olduğunu da hatırlatıyor Sayın Doğan. Ve kulüplerin taleplerini muhataplarıyla paylaştık. Özellikle maç güvenlik giderleri kulüplerinden önemli bir kalem. Bunun bakanlığımız tarafından da karşılanmasını istiyoruz. Düşük riskli maçlarda seyirciden fazla güvenlik personeli olduğunu gördük. Kulüplerin bu görüşünün dikkate alınmasını rica ediyoruz. Ayrıca bireysel olaylara da bireysel cezalar verilmesi gerektiğini tüm kulüpler olarak düşünüyoruz dedi ki burada da gerçekten büyük bir haksızlık var. Bir kombine satışı yapılıyor. Kulüpler artık taraftarlarından taraftar olmayı bırakıp biraz nasıl söyleyeyim onu müşteri olmasını istiyor neredeyse. Tamam, sen diyorsun ki sen benden iyi transferler istiyorsan, güzel bir takım kurmamı hayal ediyorsan, sen her maçtan galip ayrılmak istiyorsan, eve mutlu dönmek istiyorsan, iyi bir takım kurmam gerekiyorsa, o zaman şu kombine fiyatıyla, işte bu ürün fiyatıyla karşı karşıya kalmayı kabul etmek zorundasın diyor. Ekonomik anlamda elinin rahatlaması için. Sonra da bir fırsat çıktı böyle bir olay karşısında. Dendi ki ya neden blok blok cezalar geliyor? Hani 62-22 vardı ve bununla ilgili olarak da sahaya bir şey atan, bir madde atan ya da kötü tezahüratta bulunan kişiler spor şube tarafından belirlenecek ve ona göre cezalar verilecek. İşte kameralar yapıldı, ona göre çekimler yapılıyor. Oradan kimin bir madde attığını, kimin kötü tezahürat yaptığını gördüğünde tık tık tık tık tık bireysel anlamda neden acaba cezalandırılmıyor diye soruyorduk. Çok kolaydı çünkü. İşte maraton üst 1, 2, 3, 4. bloklar, kale arkası 1, 2, 3, 5. bloklar, eski açık 1, 2, 3, 5. bloklar, numaralı tribün komple. Böyle bir şey olur mu ya? Ben vermişim etmişim, bir gık çıkmamış ağzımdan. Onun sonrasında işte önümüzdeki maçta cezalı olmanızdan dolayı işte ne bileyim haklarınızı kulübe devrediniz ya da belirlediğiniz 3 kişiden birine aktarınız falan gibi bir şey çıkıyordu yani. Maça gelemeyeceğinizi üzüntüyle bildiririz gibi mesajlar almak hoş değil yani. O yüzden bununla ilgili olarak bir talebin bulunduğunu söylüyor Kulüpler Birliği Vakfı. Uzun zaman sonrasında belki de vay be bu zamana kadar ne yaptı ki diyebileceğimiz bir durumda elle tutulabilecek en güzel tekliflerden birini sunmuş durumda. Sonrasında bir de kale arkalarının koltuklarının kaldırılması, oraya alabildiğin kadar bir dolmuş kıvamında ayakta izleyici alma durumu, işte bu İl Güvenlik Konseyi ile alakalı, öbür taraftan işte emniyetin, valiliğin veya kulüplerin oranın güvenliğini kontrol altına alabilmeleriyle ilgili olarak neler yapılabileceğini. Çünkü UEFA buna izin vermiyor ama lig maçlarında bu olabilir, neden olmasın durumu tekrar gündeme gelmiş. İnşallah olur, o havada yakalanır. Çünkü kale arkaları daha taraftar, eski taraftar ruhunu yansıtan, tıpkı deplasman türbünleri gibi, o havada olunca ateşleyici bir unsur veya yönlendirici bir maestro kıvamında olacaktır düşüncesindeyim. Hayırlısıyla. Bakalım ne olacak? Hep beraber göreceğiz. Saat başı 11, reklamına girelim. Kısa, hemen ardından gelen mesajlarla devam edelim.
2: Taraftar Kulübü devam edecek. Reklam.
3: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
4: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Reklam bitti.

Danimarka'da hissediliyor 30 metre içerisinde bloklar halinde çok iyi top oynadığını, bu blok oyunu bozulmazsa oradan da galibiyetle dönebileceğimiz, en kötü ihtimalle maçtan beraberlikle ayrılmak çok daha kıymetli olacaktır diyor. Sadece oyuna sadık kalmamız benim için yeterlidir diyor. Dinleyicilerimizin yorumlarının genelinde buluştuğumuz ortak nokta. Beşiktaş'ın ikinci yarı düşmesinin sebebi rakip beşliğe döndü. Beşiktaş üretemedi fazla, bir de rakip daha hazırdı. Beşiktaş ise henüz ilk resmi maçına çıkınca zaten beklenen sonuç buydu. İki olsa tadından yenmezdi deniliyor. Bir de bu rakiplere hatırlar mısın, zamanında gazoz denirdi deniyor. Hatırlıyorum. Hatta Wi-Fi şifresi falan dediğimiz Norşelent, Mijlent gibi takımlarda sesli harflerin çok olmaması, bir sürü sessiz harfin yan yana gelmesinden dolayı nasıl okunuyor abi bu, nasıl söyleniyor durumları çok fazla yaşanmıştır. Google'a sürekli olarak nasıl telaffuz edilir, nasıl okunur, nasıl yazılır, bunlar üzerinden zaman harcamıştık. O yüzden biraz daha şeye bakmak lazım, genele bakmak lazım. Onlar daha oturmuş takımlar, sistem üzerinden ilerliyorlar. Biz sürekli olarak değişime giden, bir sene teknik adamını, ikinci sene tamamen defansını, kalesini, orta sahasını, ilerisini, her şeyini değiştiren takımlar haline geliyoruz. Çünkü hem tribünler bunu istiyor, taraftar bunu istiyor, hem de yöneticiler bu konuda yaptığı çok transferlerle karşılığını alamayınca elde kalan oyuncuları satmaya çalışıp onların yerine yenilerini almaya çalışmak maalesef bir kadro planlaması eksikliği olarak karşımıza çıkıyordu. Şimdi bunlar yavaş yavaş aşılacaktır diye umut ediyoruz. Kolay mı? Vallahi bazen şöyle söyleyeyim, çok da gerçekçi olunca kızıyorlar da türbün gibi değil hayata bakış açısı ya da futbola bakış açısı. Yani yönetim içerisinde de olsa senin tribünde yaşadığın heyecanı maçtan maça yaşıyorlar. Onun sonrasında bazıları daha tanınmak için ya da kendi işleriyle alakalı biraz daha güvenilir hale gelmek için, bir güç elde etmek için Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın, Trabzonspor'un ya da küçük illerde de işte Kayseri yönetim kurulumuzdan, Kayseri Spor'un yöneticilerinden sayım geldiğinde bir yerlerde bir ağırlanmaları, bir duruşları, onun sonrasında bir tavırları insanın değişiyor ister istemez. Çünkü her yönetici de biliyorsunuz başkan diye karşılanır. Sayın Başkan hoş geldiniz, Sayın Başkan hoş geldiniz de. Başkan gelince o biraz daha haddini bilir, geri planda kalır, ama tek başına gittiği yerlerde bütün yöneticilere başkanım, başkanım, başkanım, sayın yöneticim, sayın yöneticim denmez. Hep başkandır. Ya pratisyen de olsa hep doktordur. Doktor ne haber? Doktor ne haber? Doktor ne haberdir? O doktor hoş geldindir. Hani öyledir yani. O sıfat hep en üst seviyedeymiş gibi. Çünkü orayı temsilen sen varsan en üste oranın başkanıymışsın gibi gözükür. Kraldan çok kralcılık olmaya başlayınca öyle oluyor. Ama localarında işte yaktığı prolarıyla, onun sonrasında tavırlarıyla, etrafındaki insanlarla hava atmaya benzemiyor. Tribündeki o heyecanı her yönetici aynı şekilde hissetmiyor arkadaşlar. Ben böyle iç içe girdiğimde belli yönetimlerde, divan kurullarında, genel kurullarda o havayı soluduğumuzda bunu anlayabiliyorsunuz. Futbolcu da böyle. Senin kadar üzülmüyor mağlubiyetlerde. Bunun bir iş olduğunu, onun sonrasında aldığı parayla hemen anında kıyaslama, o profesyonellik o boyuta da gelmiyor. Senin yapmış olduğun eleştiri onun çok umurunda değil. Onun bir piyasası var. Yani 3 milyon mu? İşte 3 milyon olabilmek için nasıl yollardan gelmiş, ona bakmak lazım. Ya da o 3 milyonun hesabını futbolcudan niye soruyorsun? Ona 3 milyon veren istenmiş, sen de verdiysen 3 milyondur o zaman o yani. 5 milyondur, 20 milyondur, 30 milyondur. Verilir mi? Buna da 25 verilir mi bana? O 25 bir anda oluşmuş bir şey değil zaten yani. Sen onu suçlarken öyle diyorsun. 25 milyon alıyorsun. Ulan 10 dakika koşmuyorsun. Hani eleştiri hep böyle olur. 25 milyonu veren, o isteyince veren, ötekine niye bir şey söylemiyorsun? Homurdanmalar. Sonra bir an işte yönetim istifaya dönüyor. Öyle kişisel olmuyor. Tamamen başkan sorumlu oluyor. Diğerleri de. Yani zaten bir yönetim açıklandığında başkan, başkan vekili, 3 tane daha isim bilirsin.
Ama yönetim 11 kişiden oluşuyor, örnek veriyorum. 7'sini tanımıyorsun zaten, kim var kim yok diye. Burada kriz ortamı işte o 7 kişiden de kaynaklanabiliyor. Ama hesabı 3 kişiden sorulabiliyor. O yüzden az önce Fenerbahçe'de bir anda istifaların gelmesi, öbür tarafta sil baştan yapılan bir futbol AŞ durumu, Galatasaray'da işte Haluk Yürekli'nin söylediği gibi bazı futbolcuların maaşlarıyla alakalı kısımlarda ekonomik anlamda yaşanan problemlerin dışa yansımalarını ileride daha fazla göreceksiniz gibi yaptığı yorumlar, diğerleri tarafından hemen bir savunmaya geçme durumu çok enteresan aslında arkadaşlar. Yani burada istifalar olunca bir anda kopmalar değil yani söz konusu olan konu. Bak burada Ahmet Çağlar affedilebilir. İşte bir açıklama kendisinden istenebilir. Yapmış olduğum paylaşımlardan dolayı tribünleri ya da camiamızı heyecanlandırdığım için, aynı heyecanı ben de yaşadığım için, hatalarımdan dolayı affınızı istiyorum diye bir açıklama da gelebilir. Hiçbir şey yokmuş gibi yönetimdeki eski halinde görevine devam edebilir. Ya da Fenerbahçe Futbol AŞ'ye yönetim kurulu yapılanmasında bir değişikliğe gidilmesinin sebepleri arasında ne olabilir mesela? Oradan bir anda bir değişim olunca plan program yapılmadı mı? Bu hazırlıklar kazanamayacağız diye mi seçime girildi? Aa, bir anda kazandık, biz bunları hiç hazırlamadık ya, hemen öyle kabataslak bir AŞ yönetim kurulu mu kuralım dendi mesela. İleride bir şeyler oldu, eski yönetimden de isimler kaldı. O eski yönetimden isimler artık yollar ayrılmıştır. İşte onlar kimdir? Erdem Sezer'dir. İşte ne bileyim, diğer taraftan bir önceki yönetimde görev almış isimlerle. Dur bakalım, daha ayrılmayın, siz burada bir kalın. Ondan sonra divana kadar, önümüzde Ağustos'un 6'sında ya da 4'ünde ya da 6'sında yapılacaktı galiba. Orada mesela şey denecektir Fenerbahçe'de de. Bu harcamaların da bir devri sabık olmasa da bir hesabını verebileceğimiz ya da ortaya koyabileceğimiz bir şeyleri biz geçmiş yönetimden de, işte değişen Futbol AŞ yönetiminden de aldık. Belgeleriyle mutlaka masaya yatırılacaktır yani. Burada Ali Gürbüz var, burada İlker Alkun var, burada Mahmut Uslu var, Bulcu Olcay Doğan var, Ufuk Şansal var, Yavuz Selim Demir var gördüğüm kadarıyla. Şimdi başkanlığını Aziz Yıldırım'ın yaptığı Fenerbahçe Futbol AŞ'de Barış Göktürk başkan yardımcılığı görevine getirildi. Nihat Özbağ'ı, Cihan Kamer, Tanju Kaya, Mehmet Selim Kosif, Özgür Peker, Mustafa Çağlar, Fatih Öztürk, Feridun Geçgel, Batuhan Özdemir, Yusuf Buğra Tanık ve Mehmet Aydın da üyeliğe seçildi. Yani bu değişim bekleniyordu belki. Aynı zamanda kulüpte genel sekreteri olan Mahmut Uslu'nun genç isimlerin önünü açmak amacıyla Futbol AŞ'den kendi isteğiyle ayrıldığı söyleniyor. Yoksa bir anda Mahmut Uslu da, manşetlere bir baktık, Mahmut Uslu istifa etti. Dedik ki ortalık herhalde karıştı. Başkana bir laf söyleyebilen nadir insanlardan biridir Mahmut Uslu. Aziz Bey ile karşı karşıya geldiğinde öyle değil başkan diyebilme cesaretini gösterebilecek 2-3 isimden biridir Mahmut Uslu. Dedik ki acaba bir şey mi oldu manşeti okuyunca? Çünkü bizde de bir satma durumu var, bir pazarlama durumu var. Ben de derim ki Mahmut Uslu istifa etti, bütün detaylarını ayrıntılarını aktaracağız az sonra falan dediğimde, ne abi Mahmut Uslu istifa etmiş, ne oldu acaba deyip kafanda 50 tane tilki dolaştırırsın yani. Sonrasında şey diyorsun mesela, Mahmut Uslu

0: istifa etme sebebi aslında beklenen bir şeydi falan diyorsun. Aman be, ben de bir şey mi diyorum ya. O kadar değerli yani. Peki hem telefonu hem de mesajları şöyle bir gözden geçirelim. Zaten taraftara taraftar gözüyle değil de müşteri gözüyle bakılıyor ya demiş. Ama şeydir, birlik beraberlik istendiğinde camia olarak size ihtiyacımız var. Zaten Beşiktaş taraftarı bakidir, bizler gideceğiz bu koltukta falan derken, ondan sonra 3-5 tane ses çıkar taraftar, der ki memnuniyetini dile getirirken yönetim istifa, işte kendine gel, formayı çıkartın, adam gibi oynayın falan tezahüratları başlar. Bu bağıranlar bizden değil, bunlar gerçek Beşiktaşlı olsa bunları yapmazlar falan diye de hemen suçlanırlar. Hatırlıyorsanız bir rekor kırılmıştı Olimpiyat stadında, Galatasaray maçında Fırat Aydınus'un yönettiği o olaylı maç. Bütün tribünlerin sahaya indiği, güvenlik güçlerinin koşarak kaçarken arkada plastik sandalyelerle koşturan Beşiktaş taraftarını hatırlıyor musunuz mesela? Maçın öncesinde şeydi işte, hep beraber cuf cuf cuf, hep beraber cuf cuf cuf falan diyeyim. Öyle gider yani konu. İşte gerçek Beşiktaşlılar birleşince bu kadar bir kalabalık haline gelebiliyor. Olimpiyat olimpiyat olalı böyle dolmadı falan deniyordu. Sonra sahaya girenler bunlar gerçek Beşiktaşlı değil dendi bir anda. Ya orada bir sürü psikolojisi var. Biz de tribünlerde doğmuş, belki de büyümüş insanlarız. Hani öyle söyleyeyim. Vallahi doğmuş derken gerçekten de öyle yani. Benim evimin yanı İzmit İsmet Paşa stadıydı. Hani yürüye yürüye giderdik. Yeri geldiğinde tanıdıklarımızdan dolayı sahaya sokmazlardı. Ayağımızın kenardan çime basardık. Ulan ne güzel zemin ki, bir gün burada maç edebilir miyiz acaba diye düşünürdük. İşte 3-5 çayırlıkta maç ederken yani. Asfaltlarda rovaşata çekerken. Yani 23 Nisan'da falan gösterilere çıktığımızda İsmet Paşa'ya. Şey derdik, ay be, plastik topu gizli gizli getirirdik, fileleri sökülmüş kalede gol atmaya çalışırdık. Ulan buradan vurup da gol atamayan da ne bileyim yani derdik. Küçücük çocukken. Sonra ben mesela böyle 30'larımda, hatta en son TGRT'de stüdyoda futbolun en son çekimini Olimpiyat stadında yaptık biz. İşte Tahir Kum'la paslaşıyoruz ceza sahasında. Ben orta yapıyorum. Ahmet Ercanlar kısa boyuyla Şifo Mehmet gibi kafa vurmaya çalışıyor falan. Makaramızı yapıyoruz kendi kendimize. Bir tane top da verdiler bize sağ olsunlar. Gerçi ellerinde sadece 4 numara top varmış. Küçük top biraz daha. Standardın hemen altında. İşte U14'lerin 15'lerin oynadı. Sektirmesi kolay. İşte şutu çekmesi kolay falan. Şimdi Ömer abi dedi ki kaleye geçsene dedi, bir penaltı falan. Hani Ömer abinin şutunu tuttum ben mesela, örnek veriyorum, hani şeyden dolayı söylüyorum. Atmak çok zor. Ya o kale bana küçüldü. Küçükken gördüğüm kale, yuh. Hani buna da gol atamayan ne bileyim yani dediğim. Anladın mı? Kale bir anda bana Japon kale gibi oldu yani. Radyo Gol.
1: Türkiye'nin en genç spor radyosu.
0: İsmail Efe Türk. Dodo selam. Bir Galatasaraylı olarak söylüyorum. Beşiktaş 10 numaraya Holse'yi forvete, Şomuradov'u ya da Lukaku sağ kanatlarda, Oğuz Aydın olsa inanılmaz bir kadro olur demiş. Ben de kurarım yani, hani kafamda bekere boşamak kolaydır gibi yaklaşım da olabilir. Abi sağda bunu koyacaksın, solda şunu koyacaksın. Bu Talişka bile iş yapar biliyor musun diyen de çıkabilir yani. Ercan İdiz, selamun aleyküm, iyi günler diliyorum demiş. Doğan abi, Beşiktaşlı olduğunu hepimiz biliyoruz. Defans konusunda Ake, Şikrinyar, Abdülkerim ve Sanchez arasında hangisini Beşiktaş'ta görmek istersin? Tek bir hakkım var yalnız demiş. Sanchez derim ya. Yani ben Sanchez derim. Kimi der ki baba hani Şikrinyar varken diyebilir. Abi Ake'yi seyretmedin mi diyen çıkabilir. Hani güzellik göreceli bir kavram. Benim oyun anlayışıma yakın olan bir isim Sanchez. O yüzden hem kademe anlayışıyla hem kendi mevkisini savunması anlamında söylüyorum yani. ...82-21 şey yazmış. En sevdiğim mesajlardan birini atmış. Yazabilmiş ama onu da söyleyeyim. Ne anlatıyorsun Allah aşkına? Ben bir şey anlamadım.

0: Anlayamıyorum, sen anlatabiliyor musun diye yazmış. 92'den beri yapıyorum. O yüzden hani yöneticilerim ve patronlarım da anlayabildiği için, beni anlayanlar da konuya cevap verebildiği ve dahil olabildikleri için, o yüzden doğru yolda olduğuma inanıyorum. Sen hani anlayamama kısmını anlatandan dolayı suçluyorsan, bir de bir en yakın aynaya falan bir baktığında da acaba suç bende mi dedin mi hiç bu zamana kadar mesela, hani abi ben niye anlayamıyorum acaba ya bu adamın anlattıklarını diye, mesela bunu anlayabildim mi acaba bu, yoksa bu konuşma da mı boş havada kaldı, onu merak ettim. Utanmadan Fener'de deprem yönetimde 7 istifa diye başlık atan medyayı ben de kınıyorum demiş. Ama onu satmak için o pazarlama tekniği olarak maalesef böyle. Çünkü orayı tıkladın sen de, o tuzağa sen de düştün. Onun amacı da o zaten yani. Satış var orada. O satışı zaten yakalayabilen insan orada oturuyor. Orada şey var. Mahmut Usta istifa etti ama korkmayın, korkulacak bir şey yok gibi manşet attığında, hani oraya bakmazsın zaten yani. Geçersin onu. Oraya tıkladığında işte bugün bir haber yaptık. Yaklaşık olarak 3000 kişi bir anda tıklamış. Normalde 2 gün sonra bu haberin okunma oranı işte 7 binlere, 20 binlere, 100 binlere ulaşmış dediğinde onun satışını yapıyor firmalara. Diyor ki bizdeki haberlerin en az okunulurluk durumu 100 bin civarında dediğinde, ha bak burası çok seviliyor, tutuluyor deniyor yani. O yüzden bunu paylaşmak istedim yani. Kimsiniz? 4063. Kim var orada? İyi böyle.
1: Merhabalar Doğan.
0: Hoş geldiniz efendim.
1: Nasılsınız?
0: Sağ olun. Onun kararını siz verin nasıl olduğumu. Kimi anlamıyor, kimi anlamaya devam ediyor.
1: Ben öyle bir şey söylemeyeyim de maşallah iyisiniz diyeyim.
0: Eksik
1: olmayın. Doğan Bey, ben bir Fenerbahçeliyim. Her sezona böyle bir şey umutla başlıyoruz. Bu sezon gene başladık. İkinci, üçüncü gün, üçüncü gün. İsmail Kartal'la ilgili biliyorsun bir sürü gene şeyler ortaya düştü. Ben mesela bir taraftar olarak pro lisanslı bir antrenör olmama gerek yok. Asensio müferret mi dersen, aradaki istatistik zaten ayyuka çıkmış halde. Ama geçen gün bir basın toplantısında gerçekten Fenerbahçeli olarak hem üzüldüm hem utandım. İsmail Kartal'a basın arkadaşlar soruyor, niye işte Fred oynadarsa, ben diyor Asensio'ya sordum, Asensio dedi ki ben hazırım, bana göre hazır dedi. İkinizden biri yalan söylüyor, böyle bir şey var mı, böyle bir beyan var mı, ikinizden biri yalan söylüyor. Ya Asensio yalancı, sen onlar Asensio'dan daha iyi biliyorsun, ya sen yalancısın, Asensio'nun yalanını ortaya, ikisi de kötü. Böyle bir demeç de olamaz, böyle bir tercih de olamaz. Ben mesela dışarıdan bir Galatasaraylı olarak baksam, bana karşı Asensio mu oynamasın, Fred mi oynamasın, ben Asensio oynamasın derim. Adamlar da ego var, bu takımın patronu benim diyor. Asensio'yu ilk günden basında bunu belli ediyor. Asensio da bunları takip ediyor. O da kırılıyor. Bunu niye böyle yaptı? Niye bu şekilde geldi?
0: Aslında ben bunun sebebi, isminizi öğrensem diyalog kurmak için daha
1: iyi. Turgay.
0: Turgay Bey, şöyle söyleyeceğim. İyi bir Fenerbahçelisiniz ve çok daha iyi olmasını istiyorsunuz ama burada çok fazla bir yönetim değişikliği var ve bu yönetim değişikliğinde de hep aynı problemle karşı karşıya kaldık. İletişim bozukluğu diye. Burada İsmail Hoca'nın konuşamaması, kurduğu kadrodan daha ön plana çıkması beni rahatsız ediyor aslında ve herkes de bu konuda gerçekten yorum yapıyor. Şimdi bununla ilgili o zaman yorum yapılıp ve burada bir şikayet varsa yönetimin buna bir tedbir alması gerekmiyor mu? İsmail Hoca'nın da bu kadar konuşmaması, bir futbolcunun da hocasının yapmış olduğu açıklamaya karşı bir paylaşım yapması da iletişim bozukluğudur. Burada takımın arasında bir liderlik özelliği taşıyabilecek, onlarla diyalog kurabilecek bir yöneticisi ya da bir takım kaptanının söz geçirebilme durumu, ki Asensio aslında o takımda herkese söz getirebilecek kariyere sahip olan oyunculardan bir tanesi. Şöyle denilmesi lazım bence, yani Asensio'nun açıklaması yanlış anlaşıldı, biz takım olarak hazırız demek istedi aslında deyip bağlanabilirdi bir ihtimal oraya kadar. Ama İsmail Hoca da öyle açıklamalar yapmasın. Yapmaması lazım yani. Semedo ile konuştum, hazırdım dedi, oynattım. Asensio ile konuştum, hazır değilim dedi diyorsun. Paylaşımına bakıyorsun.
1: Yo,
0: falan
1: hazırım gibi demiş. Asensio ya da işte hazırım, dedi,
0: hazırım demiş, hoca demiş ki
1: hazır olduğunu olmadığını biliyorum.
0: He.
1: O sen niye soruyorsun?
0: Ya da şöyle sorayım. Bir Galatasaray medya mensubu teknik adamın o soruyu sorabiliyor mu?
1: Ya zaten bu sorular bana göre daha evvelden 3 aşağı 5 yukarı belirleniyor. Sen şunu sor, sen şunu sor. Ben onu da biliyorum, o şekilde oluyor. Ama bu soruya verilen cevap, ben bir Fenerbahçeli olarak ya dedim akıl ayarlarını bozar ya, böyle bir şey var mı? Ben Asensio'ya sordum, Asensio bana dedi ki hazırım. Niye oynatmadım derim. Yok, ben ona göre Asensio'nun hazır olma. Sen Asensio'nun hazır olmadığını biliyorsan Asensio'ya niye sordun? Ya benimle mi dalga geçiyorsun? Ben onu sorarım, sorgularım. Ve nihayetinde o gün maçı seyrettim ben. Maçta da saçma sapan şeyler gördüm. Gendüzi, Fenerbahçe'ye ilk geldiği Galatasaray maçıydı yanlış hatırlamıyorsam. Süper Kupa finalinde oynamadı mı?
0: Evet, golünü de attı gelir gelmez.
1: Önde, forvet arkasında oynuyordu. Gendüzi'ye bakıyorum, Skriniar'la Osterwolde'nin arasında sıkışmış üçüncü bir stoper gibi oynuyor. Ayağını topun üstüne kaldırıyor, indiriyor. Yan pas yapıyor bilmem ne. Biz de orta sahada bir kişi de eksik oynuyoruz. O zaman 3 tane stoperle oynuyoruz. Gendüzi o zaman stoper. O zaman biz niye her zaman diyoruz bizim orta saha şeyimiz, havuzumuz çok geniş. Gendüzi'yi stoper almışız. Oyun duruyor. Sağ tarafa bir bakıyorsun. Semedo orada, Fred orada. Bir ara İrfan Can Kahveci orada. Ondan sonra bizim Talisca orada. Kerem sol tarafta tek başına. Levent'le birlikte. Hepsi oraya yığılmış. Asensio'yu da özellikle oraya koyuyor ki bak Fred'in yerinde oynattım. Fred başarılı, sen başarılı değilsin diye. Bırak göbeğe koysan Asensio'yu. İki tane derin top atsın. Hızlı adam koy oraya. Kerem'in önüne top atsın. Hepsi taç çizgisinin önüne. 5 metrede top oynadı. Biz de onu seyrettik. Böyle giderse ben sanıyorum ki bu sene geçen seneden daha kötü olur diye düşünüyorum. Fazla
0: gene
1: da vaktinizi almak
0: estağfurullah istemem. Gene de bu kadar karalar bağlamanın, olumsuz düşünmenin bir anlamı yok. İlk maçların
1: top
0: günahı
1: oynadım,
0: olmaz diyelim.
1: Doğan Bey, top oynadım.
0: Haklısınız.
1: Bazı şeyleri biliyorum.
0: Ya biraz daha
1: görünüyor.
0: Sakin olmak gerekir. Ona bakarsa mesela Galatasaraylılar da şu an şey düşünüyor. Abi hani bizde hiçbir şey yokmuş gibi. Yani sanki takım dağılmış, bozulmuş, hiç kimse yokmuş ve transferler yapılmayacakmış gibi bir algı oluştu.
1: Adamlar 4 senedir şampiyon yalnız. Biz 13 senedir bekliyoruz. Bizdeki tahammül bitti.
0: Tabii.
1: Yani 3. gün bizim teknik direktörümüz kürsüye çıkartılıyorsa başkanın da buna bir dur demesi lazım. Oradaki diğer başkalarının da yani ilk günden böyle linç olacaksa takımdaki kardeşlik maddeşlik bunların hepsi yalan olur. Bu benim görüşüm.
0: Peki, teşekkür ediyorum size de.
1: Ben teşekkür ederim, yordum size.
0: Estağfurullah, ne demek, keyif verdiniz, sağ olun. Bir Fenerbahçeli olarak yorumlarınızı dinledik, düşünceleriniz ve endişelerinizi gördük. Ben de bir konu vardı, o konuyla alakalı olarak eğer müsaitse, kendisi çünkü bir haber yaptı,

0: cevap gelir ondan da birazdan. İsim de vermeyeyim de hani o bağlandı mı bağlanmadı mı olmasın diye. Çünkü bir konu üzerinde bir bilgi verdi. Merkez Hakem Kurulu'nda bir değişikliğe gidildi. O değişimle ilgili olarak da şimdi ondan bir cevap alıyorum da müsaitse bir bakayım. 2-3 dakika içerisinde okey bağlanabiliriz demiş. Tamam. Ömer Faruk Ünal'la konuşacağız. TGRT Haber'de stüdyoda futbolda birlikteyiz. Yaklaşık olarak 2 senedir 3. senemizi inşallah başlatacağız. Sezonun başlangıcıyla 15 Ağustos'ta bir aksilik olmazsa öyle gözüküyor. Aynı kadro devam edeceğiz. Bu arada tabii hem maçlar oynanıyor. Avrupa heyecanını, hikayesini başlattık. Diğer taraftan da şöyle bir gerçek var. Bundan sonraki süreçte acaba neler yaşanacak? İşte Aziz Başkan'ın gelişinden federasyon başkanının tavrına, duruşuna, işte kulüp başkanlarının kendi aralarındaki sıkıntılarından, işte daha ilk başlamadan Yüksel Başkan'ın açıklamaları, işte Ertuğrul Doğan'ın yorumları, işte Beşiktaş Başkanı'nın tavrı, yani biraz renkli geçebilecek bir sezonmuş gibi. Bizde malzeme bitmiyor tabii. Her geçen gün yepyeni bir şey. Bu sezonun da bir ismi konulacak. Dur bakalım, zorlulardan sonra, işte sakın ağlardan sonra, bilmemmelerden sonra bu sezonda iki tane cümle içerisinden bir kelimeyi alıp ona bir lig ismini herhalde ortaya koyacağız. Bir markalaşmaya başlatacağız. Ondan sonra da bunların üzerinden besleneceğiz gibi gözüküyor. Hani camia da böyle. Aslında bu konuda hep aynı şeyleri söylüyor. Yarın öbür gün Fenerbahçe bu harcamalardan dolayı tekrar ceza alırsa kimse Aziz Yıldırım'a hesap soramaz. Neden soramaz? Çünkü ilk aday olduğu zaman açık açık söyledi. Hesap kitap UEFA falan ben bilmiyorum. Ben sadece şampiyon yapmaya geliyorum dedi. Zaten bunu bilerek seçtiler. Doğan Bey iyi yayınlar, Volkan benim adım. Fenerbahçe taraftarıyım. Sizin de dediğiniz gibi tıklanma için yapılıyor haberler. O yüzden Fenerbahçe kötü gitmesi istenir. Sadece Fenerbahçe değil, diğer takımlar da acaba ne olmuş, ne depremi gerçekleşmiş diye diyor. Haberi gazeteci, televizyon çalışanları Fenerbahçe'nin başarılı olmasını bundan istemezler zaten demiş. Fenerbahçe'nin düşmana ihtiyacı yok. Kendileri yetiyor bence. Sezonun ilk maçında hocalarına bu kadar sallayan bir camia zor şampiyon olur. Beşiktaş'ın bu sene bu işi başaracakmış gibi geliyor demiş bana Erkan. Oguchu ilk maçında izledim. Sahada Vieira gibi duruyor. Fizikli, boylu poslu, uzun bir şey ama icraatı ne olacak bir göreceğiz bakalım demiş. Gendüzi maçın yıldızıydı ya. Bir de top oynadım falan diyor arkadaş demiş. Gendüzi'yi beğenmeyen ne bileyim yani demişler. Müşteri temsilcisi gibi ekranımın açılmasını bekliyorum, bekletiyorum sizi hatta gibi oldu bir anda demiş. Bir başka dinleyici de ben de eğer müsaitse hemen Ömer abiyle bir bağlantı kurayım. Ondan da görüşlerini alalım. Kendisi müsaitse eğer. Efendim? Ömer abicim günaydın, mutlu sabahlar. Yayındayız Radyo Gol'de.
1: Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. İyi yayınlar dilerim Doğancığım.
0: Özledim seni de, sesini de, kendini de.
1: Sağ olasın. Çok memnun oldum. Çok teşekkür ederim.
0: En kısa sürede buluşalım. Tabii yine gündem yarattın. Gazetende, Türkiye Gazetesi'nde bir habere imza attın. Federasyondaki iki tane ismin istifasıyla, ayrılmasıyla alakalı. İstifa mı ettiler? Görevden mi alındılar?
1: Yani bunların sözleşmeleri Portekizli hakem eğitimcilerimiz vardı. İki tane. Biri Melo. Bizim hakem eğitiminin başındaki kişi.
0: Biri de Capello.
1: Capello da VAR'ın koordinatörüydü. Bunlar iki yıldır yani bu mevcut Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu Genel Müdürü geldiği günden beri göreve devam eden iki kişi, tane eğitimciydi. Bunlarla yollar ayrıldı. Sanıyorum bir İtalyan ekip kurma çalışması var şu anda. Bu Melo ve Capello bize bir şey katmadılar. Yani mesela bizim Avrupa'daki hakemlerimizin hiçbiri bu iki yıllık süre zarfında bir mesafe kat edemedi. Yani hani bizim hakemlerimiz hepsi girdiği kategoride bekliyor. Hepsi ikinci kategoride. Hiç bire çıkabilen veya elit kategoriye çıkabilen olmadı. İşte Halil Mutfeler yerini koruyor da, Halil Mutfeler de yani düşün ki Dünya Kupası'na çağrılmayan, Şampiyonlar Ligi'nde pek görev alamayan bir hakem haline düştü, dönüştü bu son iki yıl içerisinde. Hı hı. Bizim ve bu iki Portekizli ne zaman bir televizyon programına çıksalar tartışmalar daha da arttı. Yani böyle bir eğitimde bir standart da sağlayamadılar. En büyük sıkıntı şu oldu. Mesela eğitimde hakemlere söyledikleriyle ekranda çıkıp söyledikleri tam birbirinden farklı şeyler. Neden? Federasyon başkanı baskı yaptı bunlara. Veya federasyondaki diyelim merkez hakem kurulu baskı yaptı. Ya şöyle yapalım. Bu böyle ama UEFA'nın normlarına göre böyle ama bizim böyle dememiz lazım. İşte kulüpler karşımıza alırız. Şu olur,
2: hatta şöyle demişsin Ömer abi. Gelen baskı sonrasında eğitimde söylediklerini televizyon ekranlarında defalarca revize ediyorlar demişsin.
1: Tabii. Bunu defalarca buna şahit olduk geçen sezon, ondan önceki sezon. Dolayısıyla yani böyle bir dik duruş da görmedik, göremedik. Zaten işte abi böyle eyyamın sonu, biletini keserler yani. Kimseye yaranamazsın. Burada tabii bence Beşiktaş biraz kendine bir pay çıkarabilir. Çünkü bunlarla en son tartışan ve bunların uzaklaşmasını isteyen Beşiktaş kulübüydü. Beşiktaş'ın çok sert açıklamalar oldu, hatırlayacaksınız evet. Geçen sezonun sonuna doğru.
2: Benim derdim varla diye açıklama yapmıştı.
1: Hatta o da Capello da Beşiktaş'ı mahkemeye vermekle böyle bir imada bulmuştu evet. Çıktığı televizyon programında. Burada tabii Beşiktaş bir netice aldı diyebiliriz. Çünkü en son bunlardan şikayetçi olan, böyle resmi olarak net tavır koyan Beşiktaş kulübüydü. Şimdi bu arkadaşlarla yollar ayrıldı. Zaten bunların geçmişlerinde öyle çok bir herhangi bir ülkede istikrarlı bir şekilde çalışalım. O ülkenin mesela Yunanistan'da, Rusya'da böyle hani çalışmışlar ama bir şey mesafe kat edilememiş. Yani oradan da böyle bu şekilde ayrılmışlar. Böyle hemen biz atlarız biliyorsunuz o Portekizli yabancı eğitimci. Ya bunların kariyeri nedir? Geçmişte ne yapmışlar, ne etmişler? Yani bunların hiçbirinin kariyeri şu bizim yakın tarihte hakemliği bırakan hakemlerimizin Avrupa kariyeri kadar bir kariyerleri yoktur. Yani bugün çünkü Bülent Yıldırım, Fırat Aydınus, Cüneyt Çakır bunlar, Ali Palabıyık, Mete Kalkan Avrupa'da sayısız UEFA Avrupa Ligi maçı mı yapmışlardır? Konferans Ligi öneleme maçı mı yapmışlar? Sayısız yani. Hatta bazıları böyle birinci, ikinci olabilirler Avrupa'da. Ama bunların öyle bir Avrupa'da öyle o denli bir tecrübeleri ve birikimleri yok yani. Biz ama Portekizli işte yabancı hemen o gün böyle alelacele bunları bulup getirdiler. Çok ciddi de maaşlar ödendi. Yani bunların 15 bin euro maaş aldığını biliyoruz Melo'nun aylık. Ciddi de rakamlar aldılar. İşte iki yıl boyunca Riva'da güzel bir sosyal tesisler, kamp, Boğaz, Türkiye'de seyahatler, Antalya'da git Antalya Spor'un maçını seyret. Birkaç tane böyle maç seyrettiler. Birkaç derbi mervi seyret. Güzel, Türkiye'de güzel vakit geçirdiler. İki yıl ceplerinde parayı koydu gidiyorlar. Türk hakemliği için bir altına desek sonuç. Abi sonuç hiçbir şey yok ortada.
2: Ömer abi tabii seni de yakalamışken maden bulmuş şey gibiyim ben de. Hazine arayan biri gibiyim şu an. Zorbay Küçük geri döner mi bu sene?
1: Ya şimdi Zorbay Küçük açıklanan klasmanlarda ismi var. Yani seminere çağrılacak. Önceki seminerlere de gelememişti. Tedbir vardı. Şimdi tedbir kalktı. Açıklanan listede de ismi var. Bana gelen bilgiye göre hakemlik yapmayı arzu ediyor. Hı-hı. Yapacak yani. Seminere gelir ama Merkez Hakem Kurulu zaten FIFA listesinden çıkmıştı. Böyle çok üst düzey maçlar verir mi vermez mi? Biliyorsun bizde şöyle bir adet oluştu. Diyelim ki bir hakemi pasifize etmek istersen ona gel sana VAR'a verelim, VAR'da görev verelim veya işte birincilikte görev verelim. Çok ortada göze batma, kenarda dikkati çekme, kenarda dur. Bence Zorbay Küçüğü böyle bir süre bir kenarda tutulacaktır. Böyle çok göze batacak maçlardan uzak tutulacaktır. Burada eğer hakikaten bir performans ortaya koyabilirse, yani o travmayı üzerine atmış olabilirse belki, çünkü yaşı genç, biraz ileriye doğru gidebilir ama
2: peki şunu söyleyeceğim, performans diyorsun da performansla alakası yok ki. Yani bir hakemin maç alması eğitimden geçmedi ki hiç. Ya yaptığı eyyamdan geçti biliyorsun ya da torpilinden doğru. Geçti. Yani doğru. O yüzden Zorbay Küçük'e bir mobbing mi uygulanır? Çünkü bir hakkı var, geri dönme isteği. Çok da kabul görmezse bir tepki de alabilir. O yüzden birincilikte mi daha fazla seyrederiz ya da VAR'da mı görürüz?
1: Yani ben işte birincilik VAR'da daha çok görebileceğimizi tahmin ediyorum. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Yani ben 30 yıldır Türkiye'de hakem yönetimini, hakemliği takip eden bir gazeteci olarak söylüyorum. Hakikaten bu işin çok içinde bulunduğum söyleyebilirim rahatlıkla. Yani hiçbir şekilde tahmin edilemeyen, ne yapacağını, ne diyeceğini kimsenin kestiremeyeceği bir Merkez Hakem Kurulu var. Yani hiçbir şey, bunlarla ilgili bir şey tahmin etmek kolay değil yani. Ne yapacaklar, ne diyeceğini hiç kimse bilemez. O yüzden çünkü bunlar kulüplerin rüzgarına göre hareket ediyorlar. Tabii Zorba küçüğe Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin çok ciddi bir, hatta Trabzonspor'un da çok ciddi bir şey var. Yani olmaz, bu bizim başlarımıza asla çıkamaz.
3: Olumsuz bir bakış açısı var orada.
1: Olumsuz yani, evet. Öyle bir çok ciddi şekilde. Dolayısıyla böyle üç büyüklerin, dört büyüklerin maçlarında veremezler kolay kolay ama öyle altlarda belki biraz şeylerde. Tamamen bu Merkez Hakem Kurulu Genel Müdürünün haleti ruhiyesine bağlı. Yani ne yapacağını, ne edeceği. Tabii onun haleti ruhiyesi de Yasin Kol ne düşünüyor acaba? Abdullah Bora Özkara ne düşünüyor? Onlara bilmek lazım. Çünkü onlar da bu işte çok pay sahibiler ciddi şekilde. Onun için bir şey kestirmek çok kolay değil. Radyo Gol.
4: Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Dünya Kupası'nda birçok yenilikler oldu. Bunları bizim hakemlerimiz ne ölçüde ligde uygulayabilecekler? Çünkü Dünya Kupası'ndaki birçok şeyin UEFA da kabul etmiyor. UEFA onları uygulamayacak. Şimdi biz hangisini seçeceğiz, hangisini alacağız, hangisini almayacağız? Bu da önümüzdeki günlerde bence çok tartışma konusu olacak. Düşünün ki bir futbol federasyonu Merkez Hakem Kurulu bir resmi açıklama yapmadı şu ana kadar. Hı hı. Yani bunu böyle bir başka bir yayın organı vasıtasıyla böyle şunlar şunlar olacak gibi derdiler. Halbuki mert bir şekilde sizin kendi yayın organlarınız var, YouTube kanalınız var, internet siteniz var, burada çıkıp ya biz Dünya Kupası'nda şunları aldık, şunları uygulayacağız, şunları uygulamayacağız, UEFA standartlarında olacağız demiyorlar. Niye?

0: diyecekler. Yani normalde bu tip şeyler resmi olarak açıklanır. Çıkıp resmen diyeceksin kardeşim. İşte el ağza götürülürse böyle bir vücut dilinde yakalarsak bunun cezası Dünya Kupası'nda kırmızı kart oldu. Bizde sarı karttır. Sen bunu çık kendin söyle ne olacağını, ne biteceğini. Yani ama bunu biz böyle işte çeşitli medyadaki kendilerine yakın isimler tarafından böyle bir şeyleri...
1: Ya da bu sene VAR'ın karışımıyla ya da taleplerle federasyon Amerika'daki futbolcu Bologun'un gibi bir kararı erteleyebilir mi?
0: Yani o da çok kötü yani. Bence Dünya Kupası FIFA iflas etmiştir yani. Bu Dünya Kupası'nda bu çok bir karardır, kara bir sayfadır. Hı hı. Yani bunun bizde olmazdı ama yarın öbür gün böyle bir şeye tevessül ederlerse ellerinde böyle bir gerekçe olacak. Ben bugün onu yazdım. Şey var, bizim geçen sene hata yapan hakeme habire maç veriyorlardı. Hata yaptıkça daha zorlu maç veriyor, daha zorlu maç veriyor. Merkez Hakem Kurulu o günlerde şöyle bir açıklama yapmıştı. Demişti ki biz cezaları erteliyoruz yani cezayı sonra vereceğiz diye. Yani FIFA da herhalde oradan gördü bu işi. Şimdi cezaları ertelediler. Lig bitti ya Mayıs'ın sonunda. Ağustos'un 8'ine kadar bütün hakemler cezalarını çektiler.
1: Çektiler.
0: 80 gün hiçbir maç yönetmedi Türkiye liglerinde. Şimdi hepsi sıfırdan başlayacaklar. Yani bir ceza sistemi yok, bir ödül sistemi yok. Dolayısıyla bu şekilde buraya geldik ama... ben çok uzun, her sene zorlu başlıyorlar ama bu sezon da aynı şeyi söylüyoruz. Çok zorlu bir lig bizi bekliyor yani.
1: Ama konuşmalarından şunu anlıyorum, ilk derbinin hakemi Yasin Kolmuş gibi gözüküyor.
0: Öyle gözüküyor öyle. Yani çok ciddi bir rekabet bizi bekliyor. Çünkü Fenerbahçe Galatasaray kadar bu rekabetin içinde bu sezon anladıklar o ki Beşiktaş Trabzonspor'da olacak, öyle gösteriyor vaziyet. Yani biraz daha az Yıldırım'ın gelmiş olması... İşte
1: evet,
0: yani
1: bakış açısını biraz, değiştirecek.
0: Yani biraz daha Beşiktaş bu iş için olacak bize. Yani bu sene hakemliğin yönetmek veya hakemlik için Türkiye'de biraz daha zorlaşacaktır. Bir de Dünya Kupası'ndaki bazı kararlar, bazı uygulamaları gördükten sonra burada biraz daha iş tartışmaları artıracaktır. VAR'ın 9. sezonu, biz 8 sezondur VAR'ı henüz oturtamadık. VAR'da çıtayı belirleyemedik. VAR neye karışık karışmaz, Türkiye'de hala bir hoşun standartını getiremedik. Onun için bizi çok kolay bir lig beklemiyor. Şurada 3 hafta kaldı. Yani bu 3 haftalık dönemde de Merkez Hakem Kurulu nasıl bir tutum içinde olacak bilmiyoruz. Ama yani çok formda iyi bir...
1: Çok da değişeceğini tahmin de etmiyoruz aslında Ömer abi.
0: Evet, yani tam 2 yılı doldurdu Merkez Hakem Kurulu. 23 Temmuz'da göreve gelmişlerdi. Bugün
1: 3 yıllık mı imzalamışlardı?
0: Yani 3 yıllık imzalamıştı. Yani o yıllık sürede, yani şu 2 yıl içerisinde bizi dinleyen dinleyicilerimiz veya sen de bu işin çok yakından takip eden bir meslektaşımızsın. Yani iyiye giden, eskisinden daha iyi olan hiçbir şey olmadı.
1: Evet.
0: Yani hiçbir şeyde ya bak şurada iyi oldu ya, bak şurada da biz ciddi bir mesafe kat ettik diyebileceğimiz hiçbir şey olmadı. Hiçbir şey görmedik. Böyle bu 2 yıl az bir süre değil yani, 2 yılda bir hakem...
1: Aslında daha da kötüye gittik.
0: Yani bir nesil değişti hemen hemen. Dolayısıyla bir yeni nesil geldi ama bu yeni nesil eski nesilden ne kadar ileride, ne kadar geride, bunlar konuşmak, tartışmak, yüzleşmek gerekiyor. Ben çok böyle iyi bir noktada olduğumuzu düşünmüyorum. Çünkü yani Türk hakemliği bundan birkaç sene önce, yani Türkiye'de tartışılıyor ama Şampiyonlar Ligi'nde, UEFA Avrupa Ligi'nde, Avrupa Şampiyonası'nda, Dünya Kupası'nda her yerde olan, her yerde boy gösteren bir hakemlik vardı. Şu anda işte konferans ligine ön elemelerden hepsi biz Türk hakemlere vermişler. Ön elemeleri biz Türkiye olarak almışız. İşte 3. ön eleme, 2. ön eleme, 1. ön eleme derler de Türk hakemler var ama Eylül-Ekim'den sonra Türk hakemlerini Avrupa'da göremiyoruz.
1: Peki Ömer abi, şeyi sormak istiyorum son olarak, senin de çok vaktini almak istemem. Ceza alan hakemler vardı ya, bir kupon yaptıkları için ama 20 liralık, 3 liralık, 5 liralık o bonuslarla oynanan kuponlarla ilgili görevden alınmışlardı. Onların geri dönebilmesi için bir şey var mı, hamle?
0: Şimdi Doğan, hukuki süreç tamamlandı onlar için. Yani disiplin kurulu kararından sonra, disiplin kurulu kararı da hepsi 45 gün üzerinde cezaladılar. Hakim de bunları onayladı. Dolayısıyla bunların ömür boyu bir dönüşleri söz konusu değil. Yani ne hakem olarak, ne gözlemci olarak.
1: Sayfa kapan, konu
0: olarak
1: kapandı diyorsun yani.
0: O konu kapandı çünkü hukuki süreç var. Bizde nihai karar hakim kuruldu. Hakim kurulu da bu kararı verdi, onadı. Dolayısıyla bunların böyle bir geri dönüşü söz konusu değil. O konuda bir şey olacağını ben sanmıyorum. Ama şey var. Yani burada o 27 Ekim'de Futbol Federasyonu Başkanı'nın yaptığı basın toplantısında böyle çok büyük infial uyandırmıştı. Yani Türk futbolu marka değeri olarak belki o gün %30-%50 değer kaybetmişti. Ama geldiğimiz nokta itibariyle bakıyorsun ortada bir şey yok. Yani maçlara tesir etmiş, maçların sonucuna etki yapmış, bir hakem kararı veya böyle

0: bir bununla ilgili bir somut bir para sirkülasyonu, böyle bir
1: böyle bir şey yok.
0: Masa kaydı veya telefon, böyle bir şey tespit edilemedi. Dolayısıyla yani bizim ligimizde hakemlerin ortaya koyduğu, hakemlerden kaynaklanan bir manipülasyona şu ana kadar rastlanmış değiliz. Yani hem savcılık boyutu hem Futbol Federasyonu kendi iç disiplin itibariyle. O yüzden biz o gün biraz fazla yaygara yaptık. Şimdi mesela geçen hafta 19 tane yönetici gözaltına alındı, serbest bırakıldılar. O zaman da büyük bir yaygara yapıldı böyle sosyal medyada, YouTube kanalında, işte o şu oldu, bu oldu, küme düşme, -12 puan, alt küme düşme. Ya fikstür çekilmiş, bu kadar paralar harcanmış, 3 hafta sonra lig başlıyor. Yani böyle sokağa çıkıp sorduğu zaman böyle bir
1: çok inandırıcı gelmiyor zaten.
0: Yani cezasızlık algısı var. Yani bu işten hangi kulübün canı yandı? Ya 27 Ekim'den bugüne kadar bana diyebilir misin? Ya şu kulübün felaket canı yandı veya şu yöneticinin işte hayatı karardı. Hiçbir şey olmadı yani. O bizim yaptığımız yaygara veya futbolun marka değeri de çok meşhur bir sloganı evet. Marka değeri. Onu kaybetmemiz yanımıza kar kaldı. Başka bir şey kazanmadık bu işte. Yani ben bir temizlik olduğunu da düşünmüyorum. Çünkü temizleyenler ne kadar temiz? Yani o da önemli. Biz hala bugün olmuş Futbol Federasyonu ve kurul üyelerinin, yani bulunan kurul üyelerinin bahis hesapları ile ilgili bir net bir açıklamayı bugün olmuş görmemişiz. Ekim neresi, Temmuz neresi? Aradan 10 ay geçmiş.
1: Ömer abi, federasyon Dünya Kupası'nda değişen kurallarla ilgili olarak bu ligde uygulanıp uygulanmayacağını ne zaman açıklar?
0: Yani resmi olarak açıklanması lazım işte böyle seminerlerin esnasında. Yani federasyon kendi sitesinden.
1: Her şeyi uygulamak zorunda değil, değil mi?
0: Tabii.
1: Mesela bizim hakemlerimiz VAR'a gidip de ondan sonra aldığı kararı tribünlere anlatacaklar mı?
0: Yok, şu anda mesela onu bilmiyoruz ama bizim hakemlerimizin orada, yani o bence çok güzel bir noktaya temas ettim. Çok kritik bir şey. Yani Türkçenin çok iyi olması lazım. Kelime hazinesi bol olacak. Tamam mı? Aslında senin bunlara biraz eğitim vermen lazım. Tamam mı? Adam orada hemen 30 senesinde meramını hiç tartışmaya sebep vermeden açıklaması lazım. Yani 50 bin kişi, sattaki 40 bin kişi, ekranlardaki milyonlar. Ha, hakem Yasin Kol bu kırmızı kartı şunun için gösterdi. Gerekçesi bu.
1: Keşke oradan örnek vermeseydin.
0: Yani neyse birisi, yani burada iyi bir Türkçe lazım, iyi bir diksiyon lazım, özgüven lazım, cesaret lazım.
1: Tabii.
0: Tamam mı? Bilgi lazım, birikim lazım, kuralla yorumu bize anlatacak. Orada birkaç cümleyle bunu izah edecek veya 5-10-20 kelimeyle izah edecek bir hakem şeyi lazım, profili lazım. Bizim şu anda öyle bir profil söz konusu değil. Buna ben bizim federasyon veya merkez hakem kurulu cesaretini hiç ihtimal vermiyorum. Yani o kolay bir şey değil. Çünkü bu VAR kayıtları bile başlarına bela oluyor.
1: Artık anons yapmamak için VAR'a gitmeme kararı aldıkları yani söyleniyor.
0: Doğru bir tabir, doğru bir kavram, coğrafi offside kavramının nelere tartışmalara yol açtığına hep beraber şahit olduk geçen sene. O yüzden bizim hakemlerimizin kalkıp da orada öyle bir VAR kararını orada mikrofonda anlatabilecek bir Türkiye'ye ve
1: düşünsene offside'ımsı diye bir açıklama yapıldı.
0: Yani o için o işe bence pek bizim cesaretle dikkat sanmıyorum.
1: Peki. Ağzına yüreğine sağlık. Özlemişim
0: ama
1: sesini.
0: Ama öyle bir şey olursa Doğan, yani senin orada biraz eğitim vermen yakışır yani.
1: Eksik tamam olma abi, sen varken tamam. Bana düşmez öyle şeyler.
0: Ya sen bize Türkçe'yi anlatırsın. Tamam.
1: Eksik olma, sağ olasın. Görüşmek üzere.
0: Yayınlar diliyorum. Çok kolay gelsin.
1: Teşekkür ediyorum bağlandığın için de sağ olasın. Görüşmek üzere. Ömer Faruk Ünal'la beraberdik. Hem Türkiye Gazetesi'nde köşe yazılarıyla hem de aynı zamanda yıllardır hakem camiasını yakından takip eden bir isim olması dolayısıyla ona sormak istedim. Çünkü Merkez Hakem Kurulu'ndaki iki tane isime ayrılık yolu gözüktü. Sebepleri ben dedim ki acaba bir şey mi oldu? Anlaşmaları bu kadarmış. Bir İtalyan sistemi oluşturmaya çalışıyor. Hem teknik adam anlamında da hem de hakemler üzerinde de bir İtalyan sistemi. Sayın Hacı Osmanoğlu'nun Futbol Federasyonu nihayet çok tartışılan o Portekiz'de hakem eğitimcileriyle yollarını ayırdı. Vitor Melo'ydu. Bir de VAR direktörü João Capella. Hiç dik durmadılar biliyorsunuz. Ve o eyyam belki de sonlarını hızlandırmıştı. Yani Avrupa'da görev alan hakemlerimiz bir santim mesafe alamadı dedi. Az önce Ömer abi UEFA normlarından çok Riva'nın tavrına göre eğitim ve yorumlarını değiştiren tiplerdi gibi yorumlar yaptı. Hatta bir hakemin maç alması aldığı eğitimle alakalı değildi. Yaptığı eyyamla ödüllendiriliyordu. Hata yaptıkça daha özel maçlara veriliyordu. Bunun önüne geçebilmek adına neler yapılabilir? Bundan sonrası için ne olabilir diye ben de merak ettiğim için bağlantı kurmak istedim. Başkanın iki dudağı arasında bir eğitim modeli belirlenirse maalesef sonuçta bu olur gibi bakmıştık ama bakalım Sayın Ferhat Gündoğdu yeni ekibiyle beraber hem yeni eğitimcilerle hakem gelişim direktörü olarak ya da VAR direktörü olarak kimleri getirecekler? Bunlar bizim ligimize nasıl yansıyacak? Onları hep beraber göreceğiz. Önümüzde artık çok az bir zaman kaldı. Şunun şurasında yaklaşık 20 günlük bir zaman dilimi var. 20 gün sonra Süper Lig maçlarıyla tekrar kısmet olursa aynı ekip olarak karşınızda olacağız. TGRT Haber'de, stüdyoda, futbolda. Biz ayrılan da süre bitti. Beşiktaş'ı bir kez daha kutlayalım. Vikinglere bir kartal pençesiydi. Avrupa'ya açılan bir kanattı. Kartal'ın kanatları artık Avrupa semalarında. Tabii bu havaya da girmemek lazım. Zor bir rakip, sezonun ilk resmi maçı ve rakip Danimarka temsilcisi kesinlikle çantada keklik değil. Ve bu pencereden bakınca Beşiktaş açısından olumlu bir geceydi dün gece. Ama 10 kişi kalmış bir rakibine, hatta kartı gördüğü dakika 20 falandı diyelim hadi. Ve 70 dakika boyunca da bir golle yetinmemek gerekirdi. Tabii ki kapanan, beşli savunmaya geçen bir rakip karşısında kilidi açabilmek adına duran toplar çok kıymetliydi ya da ceza sahası yayı üzerinden bulduğunuz bir fırsatı değerlendirmeydi. O da kaliteli bir ayağa denk geldi. Orkun kaldığı yerden devam etti. Sözünü tuttu. Yeni sezonu da golle açtı. Ve bıraktığı yerden devam etmesi, Salih'in gelişiyle bu noktalarda onu daha fazla görecek olmamız aslında Beşiktaşlılar açısından çok kıymetli. Trossard'ın gelecek olması, ikinci maça yetişmiyormuş, onu da bilgisini aldık Murat Özen'le yaptığımız bağlantıda. Diğer taraftan Salah'la ilgili olarak da işte yaptığı paylaşımlarla görevden ayrılan Ahmet Çağlar'ın açıklamaları vardı. Oradan bir istifa söz konusu, yönetim tarafından kapa bildirildi ama Ahmet Çağlar ne yazılı ne de sözlü bir istifa dilekçem var, hukuki haklarımı savunacağım diyerek bu olaya tepki göstermiş olması da başka bir sıkıntı. O yüzden hatta dünkü maç özeline dönersek, bunlar problemli olan kısımlar. Biraz daha 0-0 gibi ikinci maça çıkıp heyecanlı, çılgın bir teknik adamla oturmuş bir Beşiktaş'ın, daha ilk maçının o heyecanını da atmış bir Beşiktaş'ın daha güzel bir skorla ülkeye dönecek olmasının hayalini kurmak lazım. Hatta Nübel gibi bir kaleciyi izlemek keyifli olacaktır sezon boyunca. İnşallah Alexander Nübel ilk maçı hatasız tamamladı. Yaptığı kritik kurtarışla ayakta alkışlandı ve 1-0'lık skorla ilgili olarak da daha fazla gol atabilirdik. Italiano'nun sağ kenarında çılgın olduğunu söyleyebilirim. Bizi sürekli itti, sanki kendisi de oynamak istedi şeklinde yorumunu gördük. Bunlar sevindirici tarafları aslında. Ve haftanın başlangıcında, pazartesi gününün sabahında, saatler onu gösterdiğinde kısmetse mikrofon başında olacağız. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın efendim.

0: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Bu bir tekrar yayındır.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Can Genç'le hafta sonu başlıyor.

0: Herkese selamlar, sevgiler. Türkiye'nin en genç radyosu Radyo Gol'desiniz. 92.2 frekanslarındasınız tabii ki. Sizler adına hafta sonu çok güzel bir içerik hazırladık ki bugün çok fazla konuğumuz olacak. Dört büyüklere gideceğiz. Birazcık aslında Süper Lig, transferler ve bunun çerçevesinde bir program tasarlamış olduk sizlere ki bir son dakika gelişmesini de aktarmış olalım. Demirović ile alakalı Stuttgart forması giyen oyuncu hakkında Fenerbahçe'den bir yalanlama haberi geldi. Fenerbahçe'nin resmi sosyal medya hesaplarında çok net bir ibareyle oyuncuyla ilgilerinin olmadığı şeklinde bir mesaj yayınlandı ama tabii ki radyolarda da bütün medyada da taraftarlarda da şu çok net bir şekilde ortaya çıkıyor. Yani şunu demeye çalışıyorum, bu tip yalanlanan isimler belki de olabiliyor. Transfer çok hareketli ve dinamik bir süreç, o yüzden bu noktada kulüpleri de ben anlıyorum. Sonuç olarak hiç kimse daha fazla para vermek istemiyor ve belli başlı haberlerin ortaya çıkmasıyla beraber de kulüpler otomatikman zaten kendilerini bir koruma kalkanına almış oluyor aslında bu mesajla beraber. O yüzden anlaşılabilir ama yorumlamak gerekirse de bu gelişmeyi, zaten ben Fenerbahçe'nin, bana göre en azından söyleyeyim, Ağustos'un ilk haftasına kadar net bir şekilde bir oyuncu alacağına inanmıyorum. Biraz oyuncu satışları aslında Fenerbahçe'de gündem ki bugün aslında Fenerbahçe kısmını ikinci bölümde konuşacağız. Birçok konuğumuz olacak. İlk bölümde Aytekin Akay bizlerle beraber olacak. Trabzonspor'u konuşacağız. İkinci bölümde Fenerbahçe'ye Can Başak'la konuşacağız ki Can Başak da yönetime çok yakın bir isim. O yüzden kendisinden de belli başlı haberleri alacağımıza inanıyorum. Hem Demirović gelişmesi hem buna benzer birçok aslında hamleler, kimin gideceği, kimin geleceği, bütün bunların üzerine konuşacağız. Ondan sonra Beşiktaş tarafında Metin Pala'ya gideceğiz ki Metin de Beşiktaş yönetimine aşırı yakın birisi. Ben de genelde kendisinden sürekli yeni haberler öğreniyorum. Dün de kendisiyle beraber vakit geçirdik. Epey bir sohbet ettik. Dedik ki bu sohbeti biraz da aslında yayına niye taşımıyoruz abi? Yani kesin yayına taşımalıyız. Biraz dinleyici de bundan edinim elde etmeli diye sohbet ediyorduk Metin'le. Ve sonrasında Berk İnce bizimle beraber olacak. Berk de esasında birçok alt yaş kategorilerinde futbol oynamış, sahanın içini çok çok iyi bilen bir Galatasaray yorumcumuz. Kendisiyle de aslında programın son bölümünde konuşacağız. Galatasaray'ı son bölümde konuşacağız. Birçok konuğumuz var ve hep soruyorsunuz. İşte Galatasaray'ı niye sonunda konuşuyorsunuz? Başta niye Trabzonspor var? İşte ortada niye Fenerbahçe konuşuluyor vesaire vesaire, çok fazla mesaj alıyoruz bu konuyla alakalı. Yani samimiyetimle bir kez daha söylemek istiyorum ki birçok yayınımda bunu tekrar ettiğimin de farkındayım ama olabildiğince hep değiştirmeye çalışıyoruz sırayı. Kimse üzülmesin, herkesin takımını, her takımın detaylarını konuşmaya özen gösterdiğimizi bir kez daha söylemek isterim. Aslında son dakika gelişmelerini birazcık da aktarmak istiyorum. Yani en güncel haberleri birazcık aktarmak istiyorum. Yaklaşık bir 2-3 dakika sonra da Aytekin Akay'ı bağlayacağım. Dünya Kupası'na iz bırakan, Dünya Kupası'nda belki de en enteresan hikayelerden bir tanesine imza atan Vozinha Şili'de Colo Colo takımına imza attı. Ki ligimizde görmek çok isterdim. Yani şöyle söyleyeyim, 40 yaşında bir oyuncu, evet tabii ki ne kadar oynar belli değil. Belki 2 sene oynar, belki 3 sene oynar. O bile belki çok daha belki de çok daha erken bırakması gereken bir yaşta ama bu kadar büyük bir şöhreti emeklilikle direkt sonuçlandırması aslında olmazdı. Ki şunu da görebiliyoruz Vozinha'da, yani kalecilik performansını bir kenara bırakıyorum. Sağ içindeki vücut dili sanki böyle 27-28 yaşında çok coşkulu oynayan bir kişi gibi. O yüzden de valla 2-3 sene devam etse şaşırmam Vozinha için. Ki şöyle birazcık da aslında haberlere bakmak istiyorum çünkü çok fazla gelişme oluyor. Transfer çok dinamik bir süreç. Hatta şunu da söyleyeyim, şu anda bakıyorum. Evet, Yan Diomande, o da Dünya Kupası'nın yükselen yıldızlarından bir tanesiydi. Fil dişi sahili forması giyen oyuncu. Real Madrid'e çok yakın artık. Fabrizio Romano'nun haberine göre 100 milyon euroyu Leipzig reddetti ama yani muhtemelen Real Madrid kesenin ağzını açtıysa, bu seviyelere geldiyse herhalde oyuncudan yana kullanacaktır tercihini diye düşünüyoruz ki o Lize haberlerini her zaman okuyoruz Real Madrid için. O yüzden de açıkçası o Lize beklerken taraftar, Yan Dioman da gelirse acaba Real Madrid taraftarı nasıl tepki gösterecek bu olaya? Ben de bunu merak ediyorum ki Rodri haberlerinde okuyoruz. Rodri de artık Real Madrid sona yaklaştı ki şu anda gerçekten çok dinamik bir süreç var. Real Madrid açısından transferde Jose Mourinho'lu Real Madrid'i birazcık da aslında haberlerini okumak istedim. John Duran golle başladığını da söyleyeyim. John Duran Benfica'da olduğunu haberini zaten ilk bizim programda direkt bir şekilde vermiştik. Yaklaşık 1,5-2 hafta önceki bir programımızda. John Duran'ın da Benfica'da golle başladığını söyleyelim. Bu arada N'Golo Kante'ye Tottenham ilgisi ortaya çıktı. Tottenham gerçi 2 tane orta saha oyuncusu aldı bu dönemde ama N'Golo Kante'ye Tottenham kancası var. Bunları da konuşacağız. Birçok detayı konuşacağız. Şöyle birazcık daha derleme haberlere de bakmaya çalışıyorum. Sizlere en azından programın başında bir açılış konuşması yaparken biraz haber turu attırmak istedim. Çünkü çok fazla konumuz var. Mesela biraz da basketbola gitmek istiyorum. Birazdan da Aytekin Akay bizlerle beraber olacak ama LeBron James 76ers'ın yolunu tuttu. Ve yani Philadelphia 76ers gerçekten çok acayip bir takım kurma yolunda. Jaylen Brown gibi All-Star bir oyuncuyu bu sene kadrolarına katmışlardı. Bir de üzerine 8 milyon dolarlık bir kontrat. Ki NBA'de çok düşük rolde bir oyuncuysanız bile 8 milyon dolar kazanabildiğiniz bir ortam varken LeBron belki bir şampiyonluk yüzüğü daha almak adına da diyebiliriz 8 milyon dolara, yalnızca 8 milyon dolara Sixers kadrosuna katıldı. Oradaki kuralda biraz şu: salary cap dediğimiz oyuncuların maaş bütçesi belli bir kotada olmak durumunda ve belli oyuncular serbest oyuncu piyasasındaysa her takıma imza atabiliyorlar tabii ki. Orada da böyle bir kontrat boşluğu varken Philadelphia'nın teklifi maksimum 8 milyon dolar olabiliyordu bir oyuncuya verebileceği ve burada da LeBron James esasında parayı değil başarıyı seçti diye de yorumlayabiliriz. Başarılı olmanın belki de 41 yaşındaki bir sporcudan bahsediyoruz. Hala daha en üst seviyede oynaması zaten çok çok takdire şayan bir durum. Burada da aslında başarıyı seçtiğini, hala daha rekabetçi olmak istediğini buradan çıkarmamız mümkün. Biraz sonra Trabzonspor konularına gireceğiz. Aytekin Akay ile beraber konuşacağız ki Aytekin Akay zaten bizlere bütün radyo programlarımızda destek veren Trabzonspor yorumcularımızdan bir tanesi. Aytekin abi hakikaten çok değerli bir adam. Benim için de bunu da bir kez daha söylemek istedim. Trabzonspor'la alakalı çok fazla yayın yaptık kendisiyle. Şimdi birazdan da yayını alacağım Aytekin abi tabii ki ama bir iki tane daha güzel söz söylemek isterim Aytekin abi hakkında. Gerçekten bizleri hiçbir zaman kırmamasıyla beraber aynı zamanda da bir konuyu iki taraflı da bakabildiği için ondan da çok şey öğrendiğimizi söyleyelim. Hakikaten yorumları benim için çok değerli. Kendi adıma da bunu söyleyeyim. Aytekin abi hoş geldin.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar. İyi hafta sonları dinleyicilerimize, herkese saygılar.
0: Çok teşekkürler Aytekin abi. Aslında kitabın ortasından bir soruyla başlamak istiyorum. Aytekin abi şimdi doğal olarak Beşiktaş'ta Salah gündemi var. İşte Fenerbahçe 3 tane aslında daha dünyada popülaritesi yüksek, liderlik vasıfları daha yüksek isme gitti. Galatasaray cephesine bakıyoruz. Belki en hazır kadro. Önceki konuşmalarımıza istinaden aslında konuyu Trabzonspor'a bağlayacağım Aytekin abi ama Trabzonspor kupayı aldı. Trabzonspor aslında belli bir çıtada, belli bir rotada gidiyor ama bu sezon hedef şampiyonluk olmalı diyorduk. Transferler evet erken başladı. Belli başlı oyuncular gitti, belli başlı oyuncular geliyor ama şu anda bugünden Trabzonspor şampiyonluğun net adaylarından bir tanesidir diyebiliyor muyuz?
1: Yani diyemiyorum. Niye diyemiyorum? Şampiyonluk değil. Şimdi kupayı alması şampiyon olacağı anlamına gelmez, olmayacağı anlamına da gelmez. Bir de dün diye bir şey yok aslında. Hayatımızda da öyle, futbolda da öyle. Sizin 2 mağlubiyetinizle, 3 mağlubiyetinizle, 2 beraberliğinizle aldığınız kupa ve kupalar her şey unutulur. Onun için futbolda geçen sene sen kupayı aldın, bu sene de şampiyonu oynarsın gazını yememek lazım. Tabii ki Fatih Hoca bunun farkındadır, o da onu biliyor. Futbolun ne kadar nankör olduğunu, yani hangi başarıyı alırsanız alın. Şimdi Trabzonspor camiası Abdullah Avcı'nın ikinci gelişinden sonra Abdullah Avcı'yı yani yerden yere vurdu. Öyle bir eleştiriler oldu ki sosyal medyada. Oysa aynı Abdullah Avcı şampiyonluk senesi omuzlardaydı. Dehaydı, efsaneydi ama ne zaman ikinci gelişi? Uğurcan Çakır hakeza. Uğurcan Çakır Trabzonspor'un şampiyonluğunda yani %50'ye yakın payı olan biriydi. O sezon için söylüyorum.
2: Katılırım.
1: Ve oynadığı dönemde çok çok faydalı oldu. Ama ne zaman Galatasaray'a gitti, üstelik para kazandırmasına rağmen, şu an hala da Trabzonspor taraftarının büyük bir çoğunluğu ne yazık ki ve maalesef Uğurcan Çakır cümlesinden sonra, isminden sonra eleştiriye başlıyor. Onun için bunu niye anlattı? Futbolda dün diye bir şey yok. Çok nankör bir iş. Hani Cem Yılmaz'ın var ya bir esprisi. Hı. Kendini tanıtıyor ödül töreninde. Ben Cem Yılmaz diyor. Çok nankör bir meslek bu. Onun için de sizin yaptığınız, bizim yaptığımız bu medya işleri de öyle hakeza. Hayatın genelinde bu var. Onun için kupayı almak demek şampiyon olacak anlamına gelmez. Lakin Trabzon'un hedefi her zaman şampiyonluk olmalıdır. Yani ben geçen sezon Fatih Tekke'nin bu takım şampiyon olmaz, 1 ile 4 arasında bir yerde olur dediği çıktı ama o değil. Teknik direktör en yukarıya bayrağı en tepeye dikmeyi hedef olarak göstermeli. Bu sezon da biliyorsunuz Konferans Ligi bize göre UEFA Ligi'nde oynayamayız tarzında bir açıklaması da oldu. Bu da yanlıştı. Belki realite olarak ya ne anlatıyorsun sen? Bunlar adam gerçekleri söylüyor diyenler olabilir ama futbol öyle bir şey değil. Futbolda en yukarıyı biz sezona dördüncü olmak için başlıyoruz Trabzon'da diyemezsiniz. Fener, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzon'da bu denmez. Bu tabiatlarına aykırı bu kulüplerin. Bunlar kulüp değil. Bunlar Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşları. Bunlar Türkiye'nin en büyük mahalleleri, en büyük toplulukları, en büyük aileleri, en büyük camiaları. Buralarda hedef yüksek olacak. Sen en yükseği söyleyeceksin ama olsun olamazsın. Ama başarılısın, ama ikinci olursun, ama yedinci olursun. Ama her zaman hedefli başlamak lazım. Çünkü bunu sana tarihin ve geçmişte kazandığın başarılar gösteriyor zaten. Yani o senin kişisel hedefin olabilir. Ben bu takımı dördüncü yaparım ama bordo mavi forma, sarı kırmızı, siyah beyaz, sarı lacivert, bu formalar bire ikiyi oynar. Yani ikiyi bile kabul etmezler. Bu açıdan evet konuşulması güzel. Şampiyonluk hedefi olsun mu? Olsun tabii ki. Ama Galatasaray istim üstünde gidiyor. Yani sol şeridi kapatmış gidiyor. Kadroyu kurmuş, çok büyük başarı. Takımdaki böyle mesela Icardi oynamadan para kazananlardandı. Icardi'yi göndermiş, takımı korumuş, ruhu korumuş. Galatasaray'ı bence yine favorilerin birinci sırasında Galatasaray'ı yazarım.
2: İkinci, üçüncü favori kimdir?
1: Fenerbahçe Aziz Yıldırım'la tek atımlı kurşunu var. Bu sezon ya şampiyon olacak ya şampiyon olacak edasıyla ligi başlayacak bence. Fenerbahçe'yi ikiye yazarım favori anlamında. Trabzon, Beşiktaş'ı bundan sonra 3 olur 4 olur çok önemli değil. Yani net Trabzon favoridir diyemiyorum. Onu demem için 5-6 hafta geçmesi lazım. Ama Galatasaray özellikle 1-2 adım 3 adım 10 adım önde görüyorum diğer 3 takıma göre.
2: Peki tabii ki birçok soru soracağım abi. Yani şu anda önümdeki listeye de bakıyorum. İlk olarak şunu soracağım. Yani aslında Trabzonspor çok değerli bir oyuncusunu çok yüksek bir bedele de satmış oldu. Yani Cristolay'dan bahsediyorum. Şimdi orta saha rotasyonunda Folcarelli var. Benjamin var. Bouchard'dan bahsediyorum. Aynı zamanda bakınca orta sahada tabii ki çok değerli isimler de var. 10 numara karakterli isimler de var ama Ulay'ın eksikliği ne tarz bir oyuncuyla giderilmeli? Herhangi bir duyum var mı Aytekin abi? Orta sahada Ulay tarzı genç bir isme mi gidilmeli veyahut da Hamşik tarzı biraz daha tecrübeli bir isme mi gidilmeli diye düşünür Aytekin Akay. Orta saha rotasyonu Trabzonspor'da nasıl olacak önümüzdeki sezon?
1: Çok basit, Büşari'yi oraya monte edeceksin. Olayın olduğu bölgeyi Büşari rahat rahat oynar ama eğer biz, eğer Trabzon Hamşik tarzı, Sosa tarzı bir oyuncu katabilirse işi farklılaştırır. Yani

0: Galatasaray'ın koltuğuna aday olabilir. Galatasaray'ın yani şampiyonluk için o yarım adaydı. Şimdi bire doğru gider. Ama Sosa ve Hamsik tarzı bir oyuncu takıma katılırsa, öyle bir oyuncusu yok. Zaten Polkareli, Buşari ile siz orta sahayı her türlü tutarsınız.
1: Ozan da var.
0: Ozan var, Okay var. Orada bir zenginliği var zaten. Sadece açık oyuncusu yok. Sahada bir açık oyuncusu yok. Selçuk'u böyle çok düşük paralara kendisi de çok durmak istemedi. Olayı da durmak istemedi işin doğrusu. Trabzon taraftarı ya her şeyi satıyorsunuz falan filan yapıyor da alakası yok. Olayın hem futbol bir şey yaşantısında bazı problemleri vardı. Hem de bu Dünya Kupası'ndan sonra Trabzon'da kalmazdı zaten. Bundan sonraki kariyerinde başarılar dilemek lazım. Trabzon bu işten karlı çıkan oldu. Tabii gelen paraları da iyi değerlendirmek lazım. Eğer sağ tarafa iyi bir açık oyuncusu, Pinay'a da iyi bir yedek yapabilirse Trabzon, tabii orada Ozan'ı da deniyor zaman zaman hoca. Ozan'ı da sağda deniyor, bekte deniyor, ortada deniyor. Tam joker oyuncu. Ama bence orta sahadan Buşari, Folcarelli, Ozan, Okay, Melih, birkaç oyuncu daha var. Yani siz orta sahayı da Trabzon en azından savaşan bir orta sahası var ama yaratıcı bir orta sahası yok. Orada bir tek yaratıcı oyuncu olsa Buşari olur. O da fizikli ve güçlü olması lazım. Bu sezon nasıl olur? Geçen sezonu iyi bitirdi. Kötü başladı, iyi bitirdi. Doğru. Sezona nasıl başlayacak göreceğiz ama ilk acil ne var? Bence sağda bir açık oyuncu, kanat oyuncusu lazım.
2: Sağda bir açık oyuncusu, kanat oyuncusu dedik. Peki tabii ki yazılan, çizilen isimler var Aytekin abi. Yani Prestiani ismini görüyoruz. Zigankov ismini görüyoruz. Osorio ismini görüyoruz. Osorio'yu Midtjylland'de izledik, çok daha taze. Zigankov da aslında Trabzon şehrinin son dönemde çok fazla Ukraynalı oyuncuyu da ağırladığını gördük. Birçok Ukraynalı oyuncu geldi gitti. Başarılı olan oldu, olmayan oldu ama sağ çizgide nasıl bir oyuncu profili izlemek ister Aytekin Akay ve herhangi bir duyum var mı veyahut da son dakika gelişmesi var mı diye de sormak istiyorum abi.
0: Yani hem gol skor üretebilen hem de topu alıp gidebilen bir oyuncu lazım oraya. Şimdi isim olarak kimseyi söyleyemeyeceğim ama mesela geçmişte bir Canini vardı Trabzon'da. Canini tarzı bir oyuncu Trabzon'a gider mesela. Böyle topu alıp iki tane defans oyuncusunun peşinde takabilen bir oyuncu o taraf için çok iyi olur. Akeza Augusto, Augusto'da hem skor üreten hem top kanat oynayabilen. Yani kanat forvet dediğimiz oyuncu profili oraya çok uygun. Türkiye Ligi'nden de mesela şimdi Vişka'yı biz Trabzon gönderdi ama bilmiyorum Vişka Başakşehir'de ayağındaki ameliyattan, tendondan sonra ne yapacak, ne edecek bilemiyoruz tabii. O nasıl Vişka kaç yıl orayı götürdü.
2: Doğru. O Süper Lig'in en ikonik oyuncularından bir tanesidir hatta tarihinde.
0: Evet yani ilk beşe yazılır yani Vişka. Ki Trabzon taraftarı onu bile eleştirdi yani. Düşünün, eleştiride çığır açtık yani her anlamda. Trabzon sosyal medyası, Trabzonspor sosyal medyası onu o ligin en iyi kompak oyuncularından birine bile yapmadı ya, gönderin gitsin tarzı çok şeyler yaptılar. Neyse, orada çok önemli değil. Taraftardır, eleştirir, diyeceğimiz bir şey yok. Ama o tarz bir oyuncu Trabzon'un işini görür. Hem takıma oynayan, hem kendine oynayan, hem skor üreten öyle oyuncu ama isim olarak şu an aklımda bir isim yok.
2: Yani Aytekin abi bir kere yani şimdi haberlere bakıyorum biraz da açıkçası yani benim şahsi olarak çok beğendiğim Chibuike Vivu. Yani ilk izlediğimde böyle bu adam ne kadar hata yapıyor dediğim ama sonrasında beni pozitif manada aşırı şaşırtan gerçekten çok kaliteli bir savunma oyuncusuna aşırı fazla talep var.
3: Can Genç'le hafta sonu devam edecek.
4: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Can Genç'le hafta sonu devam ediyor.
2: Trabzonspor'un bu konudaki hamlesi nasıl olacak Aytekin abi? Bir de Vivu Trabzonspor için ne kadar önemli diye sormak istiyorum abi.
0: Yani şimdi ne diyelim o zaman, ne diyelim biliyor musun? Eğer satılırsa Trabzon, hani Onaçu, Vivo hangisini satarsın dersen ben Onaçu derdim mesela.
2: Gerçekten
0: aynı parayı.
2: Çok iyiymiş.
0: Evet, ben Onaçu derdim. Vivo kalsın derdim. Sonuçta gol yememeniz lazım. Gol atarsınız bir şekilde. Trabzon Onaçu'nun yerini doldurur ama Vivo'nun yerini dolduramaz. Çünkü bu hedefli takımlarda bu tarz oyuncuları bırakmamak lazım. Eğer hedefiniz varsa ben bu sezon Avrupa'da yürüyeceğim, ligde yürüyeceğim, ligde ilk ikinin dışına altına düşmeyeceğim diyorsanız Vivo tarzı oyuncuyu kalmak zorunda.
2: Doğru.
0: Ancak Ertuğrul Doğan'ın da bir şekilde bu tekeri döndürmesi gerekiyor. Çorbayı kaynatması lazım. Takımı bir kasa yapması lazım. Doğal olarak eğer teklifte 35-40'lardaysa, çok çok iyiyse ve bununla eğer alternatifi de üretilmişse bence yani o paralar olduğu için diyorum verilebilir. Çünkü Vivo'yu bulduysanız yeni bir Vivo daha bulabilirsiniz. Mutlaka vardır. Scout ekibi yok, ayrıldı ama onların takip ettiği ve kulübe rapor ettiği oyuncular mutlaka vardır. Onlardan seçilebilir. Olmadı orayı Savic, İşte Samet ve götürmek gerekiyor ama bir Vivo etkisi yapmaz hiçbiri bence. Vivo ile Batako Trabzon'un en iyi, hatta ligin de en iyi iki stoperinden biri. Son düzlükte ne olur? Para iyiyse, 35 ve yukarılardaysa Trabzon satar bence. Bence de verecek gibi görünüyor Trabzon. Yani Vivo'yu satacak. Bu sene biz Türkiye'de bir oyun izleyemeyeceğiz gibi görünüyor şu anda %90'larda bildiğim.
2: Vallahi bence çok büyük şanslı Vivo'yu görmemiz. Vivo bundan sonrasında yani yolu açık olsun, Trabzonspor'da oynarsa da yolu açık olsun. Hakikaten bence çok enteresan bir oyuncu olduğunu ve çok heyecanlandırdığını kendi adıma söyleyebilirim. Sayın Ertuğrul Doğan demişken yabancı kuralıyla alakalı bir açıklama geldi. Kuralda değişmeyeceğini Kulüpler Birliği Başkanı Sayın Ertuğrul Doğan'ın 10+4 kuralının değişmeyeceğine yönelik bir açıklaması oldu. Aytekin Akay nasıl yorumlar bu kuralı? Kuralın değişmesi mi lazım veyahut da 10+4'te sabit mi kalınması lazım? Bunu da sormak istiyorum abi.
0: Ben şöyle bakıyorum, yıllardır bu işleri konuşulur, biz de yazıp çizeriz. Bir kendimi yani 20 yıldır futbol aleminin içindeyim. Kısıtlamaya karşıyım her türlü. Yani ya bir takım 17 yabancıyla oynayacak, 17 yabancı, 11 yabancı oynasın, 11 yabancıyla. Bakın illa yerlinin yerlisi olacak, illa Trabzonlu olacak, illa Samsunlu olacak, illa Kasımpaşa değil. Böyle bakmamak lazım. Artık dünya çok küçük bir mahalle oldu. Yani o kadar küçüldü ki biz Paraguaylı bir futbolcuyu, evdeki çocuklar Paraguaylı futbolcuların adlarını biliyor artık.
2: Gerçekten.
0: Yeşilburun adalarından bahsediyor bize çocuklar. Onun için futbolda bence evet altyapılarda reform olmalı. Türkiye'de altyapılar rezalet durumda ama bu yabancı kısıtlaması olacak iş değil. Üstelik yabancı kısıtlaması bazı değersiz oyuncuları da, yerli değersiz oyuncuları da çok değerli hale getiriyor. Bence serbest kalmalı. Kuralın değişmemesi de doğru. Çünkü lig başlayacak.
2: Tam onu soracak.
0: Ancak önümüzdeki sezon için böyle bir planlama yapılabilir. Bence Ertuğrul Doğan orada doğru bir açıklama yaptı.
2: Peki. Aytekin abi çok çok teşekkür ederim kıymetli katkılarından dolayı.
0: Evet. Bir şey daha söylemem lazım.
2: Lütfen. Lütfen abi. Lütfen.
0: Trabzon taraftarı tesislerin taşınmasıyla ilgili, Mehmet Yılmaz tesisler taşınmasıyla ilgili bir sosyal medyada anti bir propaganda geliştiriyor. Bu çok yanlış. Ertuğrul Doğan da açıkladı. Ertuğrul Doğan başkan dedi ki daha da modern, dünyanın da imreneceği bir tesisler gelecek. Kamp tesisleri gelecek. Onun için tesislerin oradan oraya taşınması konusunda Trabzon taraftarının gösterdiği tepkiyi de yanlış buluyorum.
2: Çok güzel bir mesaj. Peki Aytekin abi çok çok teşekkür ederiz kıymetli katkılarınızdan dolayı.
0: Ben teşekkür ederim. Dinleyicilere, sizlere selamlar, sevgiler, saygılar.
2: Evet, Aytekin abi bizlerle beraberdi. Aytekin Akay'dı. Trabzonspor'da olabildiğince bizlere her zaman en temiz, en pür bilgiyi aktaran, gerçekten yorumlarıyla da sadece Trabzonspor'u değil tüm takımları ele alan, günceli ve dünyayı da takip eden çok sevdiğimiz bir yorumcumuz. Kendisine de bir kez daha çok çok teşekkürlerimizi sunmuş olalım. Trabzonspor'la başladık. Biraz sonra da Fenerbahçe ile devam edeceğiz ki hatta çok kısa bir araya gitmemiz gerekiyormuş. Bir araya gidelim. Reklamımızı verelim, ardından gelelim. Evet, programımızın ilk bölümünde Trabzonspor'la giriş yapmıştık. Şimdi de konumuz Fenerbahçe ki Can Başak bizlerle beraber. Can, hoş geldin.
1: Hoş bulduk Can, iyi yayınlar diliyorum.
2: Teşekkür ederim. Açıkçası bir son dakika gelişmesi olarak paylaştığımız Demirović haberinde bir yalanlama geldi. Fenerbahçe resmi sosyal medya hesaplarından bu yalanlama haberini taraftar nasıl yorumlamalı? Yani yalanlamalar kimi zaman sonrasında transfer olarak karşımıza da çıkıyor. Tabii ki sen hem oraların havasını solumuş birisi olarak nasıl yorumlarsın? Can Başak bizlerle beraber, söz sende Can Başak.
1: Tabii ki bir kere dediğiniz gibi Mason Greenwood da yalanlanmıştı zaten. Sonrasında transferi gerçekleşti. Bence burada stratejik olarak Fenerbahçe bu konuda dikkatli davranmayı tercih ediyor. Zaten seçim sürecinde de Sayın Başkan Aziz Yıldırım bu konuların hassas olduğunu da dile getirmişti. Bu tarz transfer haberlerinin oyuncu fiyatlarını da yükselttiğinden birçok kez bahsetmişti. Bence tamamen bununla alakalı. Fenerbahçe bir forvet kesinlikle arıyor. Bence kadro planlamasında sadece Vedat, Şerif, Talisca'nın durumunu bilmiyorum tabii ki de. Bence bir forvet alınacaksa Talisca'nın transfer edileceği, başka bir takıma transfer edileceği anlamına geliyor gibi ben algılıyorum. Tabii ki de kesinlikle forvet bakıyorlar zaten. Bunda bir şüphem yok benim. Kesinlikle bir iyi bir forvet arıyorlar Vedat ve Şerif dışında. Ama kadro planlaması bence çok zor gidiyor şu an. Kolay değil. Birçok oyuncuyla yollar ayrılmaya çalışılıyor ve bu konuda birazcık geride de kalmış olsalardı hani takım açısından. Tabii ki dünya kupası da vardı ama birazcık bir panik, bir stres ben seziyorum açıkçası. Transferin bana göre oyuncuların gönderilmesi akabinde daha netleşeceğini düşünüyorum ama şu an durumu olarak hani işte Diego Carlos ve Beka'yı zaten hiçbir yerde göremedik. Doğru. Öncelik olarak Amrabat'la onlarla beraber kesinlikle bence bu üçü gönderildikten sonra daha bir işlerin netleşeceğini düşünüyorum ben ama kolay da değil tabii ki de. Yüksek maaşlı oyuncu bunlar. Takımlarla kolay anlaşılmıyor. Komodo zorluk çıkarıyor diye haberler var. Bence netleşecek bu konu ama kolay gittiğini ben düşünmüyorum. Çok zor, zaten hiç kimse işin içinden çıkamıyor bence bu Fenerbahçe'de. Yaklaşık 23-24 tane yabancı var ve bu kurala uyması için 7-8 tane oyuncunun Fenerbahçe'den gitmesi gerekiyor sezona başladığında. Yani nasıl olacak ben de gerçekten bilmiyorum ama
2: bunların detaylarını tabii ki çok çok net bir şekilde konuşacağız Can Başak ama şu anda tabii ki taraftarlardan şu soruyu okuyorum. 0212-273-10-10'dan bizlere mesajlarınızı gönderebilir. Tabii ki fikirlerinizi, yorumlarınızı aktarabilirsiniz. Ancak şunu okuyorum. Kemal Bey'in bir mesajı var. Nathan Ake'nin sakatlık durumu nedir? Nathan Ake içeriğini paylaşıyoruz tabii ki ister istemez. İlk olarak bu konuyla da aslında açmak istedim. Yani Nathan Ake geldi, ilk 45 dakikada oynadı. Daha sonrasında bir oyuncu değişikliği oldu Fenerbahçe'de. Hatta ikinci yarıda Gornik maçında Jadon Osterwolde'yi gördük. Yani taraftar Nathan Ake'yi genel olarak beğendi ama bu sakatlık korkusundan dolayı da aslında biraz da homurdanmalar başladı diye söyleyebilirim. Can Başak nasıl yorumlar? Yani Nathan Ake sezon içinde de bu şekilde mi olacak? Fenerbahçe'nin stoper rotasyonu nasıl olacak? Nathan Ake nezdinde yorum almak isterim abi.
1: Tabii ki yani biz Nathan Ake'yi Premier Lig'de zaten izleyen insanlar olarak Nathan Ake İngilizce tabiriyle injury prone, yani sakatlığa yatkın bir oyuncu. Hani bu bilmedik bir olay değil bence. Fenerbahçe'nin bence stoper rotasyonunun geniş olması gerekiyor. Bunun zaten acısını bir önceki İsmail Kartal döneminde de çekti. Geçen sezon da çekti. Yani sonuçta Fenerbahçe Avrupa'da da mücadele ediyor. Lig'de de mücadele ediyor. Aynı zamanda kupa maçları da var. Yaklaşık 50-60 minimum maç oynanıyor ve bu rotasyonu düşünürsek hani her oyuncu ve baskılı bir oyun oynayacağını düşünürsek hani bence kolay kolay kaldıracak bir oyun planında yok bence İsmail Kartal'ın. Gene sakatlıklar olacaktır stoper rotasyonunda da. Sağlam tutulması gerekiyor kesinlikle. Şu an yani Jayden Osterwold'e de tabii ki de bence iyi bir teklif gelirse kesinlikle değerlendirmeyi alacak Fenerbahçe yönetimi.
2: Kaç milyon iyi bir tekliftir peki, onu soralım en azından.
1: Bence minimum Fenerbahçe 17-18'den aşağı vereceğini ben sanmıyorum Jayden Osterwold'e. Sonuçta piyasası olan da bir oyuncu. Hiç oynamamışken parmadan alındığı zaman o dönem bile bir teklif gelmişti Fenerbahçe'de sanırım. Sezon arası gelmişti. 3-4 maç oynamıştı belki ya da 6-7 maç. Gene Fenerbahçe'nin aldığı bir fiyatta bir teklif gelmişti. Yani piyasası olan bir oyuncu. Yakından takip ediliyor. Sonuçta modern futbolda da hızlı bir oyuncu olduğu için birçok takım tarafından tercih edilebilir pozisyonda. Aynı zamanda Fenerbahçe'de stoper pozisyonunda oynadığı için birçok takımın da bence ilgisini çektiğini düşünüyorum ben. Fenerbahçe'nin hani olası bir durumda Jayden Osterwold'i göndermesi durumunda stoper rotasyonunda eksiklik olacağını düşünüyorum. Dediğimiz gibi Ake
2: sakatlığa teşne diyelim. Evet.
1: Geniş olması gerekiyor bence. Zaman zaman Ake ağrılar hissettiği zaman veya sakatlık durumu söz konusu olduğu zaman alternatif oyuncuların da bu konuda Ake'yi rahatlatması gerektiğini ben öngörüyorum. Dediğimiz gibi ama çok hani çok net konuşamıyoruz çünkü çok zor bir durum içinde bence Fenerbahçe. Gerçekten birçok oyuncuyla yolların ayrılması gerekiyor ve hani vakitte geçiyor şu an. Ağustos başına yaklaştık. Ağustos'un ilk haftasına gireceğiz önümüzdeki hafta. Hani netleşmesi gerekiyor konuların. Fenerbahçe bir sonraki önleme turunda yüksek ihtimalle Sturm Graz'la oynayacak. Daha sonrasında bir playoff maçı da var. Yani takımın yavaş yavaş Şampiyonlar Ligi hedefi varsa, ki ben olduğunu düşünüyorum. Oyuncuların da konuştuğu üzere yaklaşımları tabii ki de bu yönde. Birazcık takımın hazır olması gerekiyor ve zamanda daralmaya başladı. Hani, bence şekillenecek yavaş yavaş.
2: O konuyu biraz beraber şekillendirelim istiyorum. Seni de böldüm, özür dilerim canım.
1: Olur gerçekten, evet.
2: Bu arada Musa Bey yazmış can cana gündem diye. Keyifli bir mesaj gelmiş. Abi şimdi tabii ki önümde yabancı oyuncu listesi var. Yani gerçekten bir gazete kağıdını tamamen kaplayabilecek şekilde gerçekten çok uzun bir liste. Şimdi şöyle gitmek istiyorum. Önce artı 4 kontenjanındaki durumu konuşalım istiyorum. Çünkü artı 4 kontenjanında tek tek sayacağım. Omar Fayet, Archie Brown, Mimovic, Aziz Fall, Dorge Lesnene, Amara Diouf ve Sidiki Şerif var. Yani 7 tane oyuncu var. Burada ayrılık kimden beklemeli Fenerbahçe taraftarı ve U23 kategorisinde belki de yani sonuçta 3 tane fazla oyuncu var ama 3'ten fazla oyuncu gidebilir mi ve bir U23 transferi gelebilir mi diye de sormak istiyorum. Omar Fayet kalır mı diye başlayalım.
1: Ya bence Omar Fayet'in ben pek kalacağını düşünmüyorum. Hazırlık maçlarında da hatırladığım kadarıyla hiç oynamadı. Fenerbahçe'nin planları doğrultusunda bu oyuncunun bulunmadığını düşünüyorum.
2: Peki Mimovic'e geçelim.
1: Mimovic özelinde de bence o da çok planda olduğunu düşünmüyorum. Planda olsaydı sanırım ilk hazırlık maçında ikinci yarı bir oynadı. Çok planlamaların içinde ben olduğunu zannetmiyorum.
2: Aziz Fal diyorum.
1: Bence o da planlamanın içinde yok. Onu da hazırlık döneminde pek görmedik. İsmini de çok fazla duymadık. Hani bu oyuncular büyük ihtimalle kiralık olarak bence başka bir takımda oynayabilir. Veya teklif gelirse başka takımlara transfer de edilebilir diye öngörüyorum. Dorge Lesnene, Şerif, Archie Brown, bir de bir oyuncu.
2: Amara Diouf var bir de. Diouf.
1: Diouf'u Fenerbahçe yeni aldı bu sezon. Evet. Ama onu da hazırlık döneminde ben görmediğim için, hani hazırlık döneminde izlemediğimiz oyuncuları çok planlama dahilinde olacağını tahmin etmiyorum.
2: Sonuçta... Şöyle bir ufak bir bilgi vereyim. Kulüpten değil ama bir röportajda duymuştum. Amara Diouf'u devre arasına hazırlıyoruz. Çünkü çok ciddi bir diz sakatlığı yaşadığı için şu anda tedbir olarak biraz daha uzak çalıştırıyoruz. Yani anladığımız kadarıyla Can Başak, Archie Brown, Dorge Lesnene ve Sidiki Şerif 3 tane aslında kalacak oyuncu ve bir tane daha kontenjan mı var demek oluyor U23 için diye soracağım. O kontenjanda varsa da hangi mevki için U23 transferi yapılacaktır diye de sormak istiyorum abi.
1: Bence forvet için de bu değerlendirmeyi yapıyorlar. dediğim gibi öncelikle satılması gereken oyuncular var. Teknik gelen oyuncular varsa bunun pazarlıklarının ben sürdüğünü düşünüyorum karşılıklı diğer kulüplerle. Kesinlikle bu kontenjan içinde bir ya da iki oyuncu, büyük ihtimalle bir ama iki oyuncu olması çok zor. Bir oyuncu kesinlikle bence bu pozisyonlarda herhangi bir tanesi de alacaklar bu 23 kontenjanından. Kestiremiyorum tam olarak. Bence yönetim de şu an tam olarak karar vermişti. Bence şu an öncelik oyuncuların satışı özelinde olmalı. Çünkü bu konular netleşmeden planlama tam olarak da yapamıyorsunuz.
2: O zaman biz de beraber planlama yapalım istiyorum Can Başar.
1: Bence yapalım, evet.
2: O zaman kaleciyle başlayalım. Yani Ederson ve Livakovic var. Bu iki isim birden gidecek mi? Ederson konusunda Sayın Aziz Yıldırım'ın bu oyuncuyu kazanmalıyız şeklinde açıklamaları vardı. Ama yine de sormak istiyorum. Ederson ve Livakovic gelecek sezon Fenerbahçe'de forma giyecek mi? Talipleri kimler? Durumlar nasıl? Önce kaleciden başlayalım.
1: Bence Livakovic bu sezon Fenerbahçe'de olmayacağını ben düşünüyorum. Yani çok ekstra bir durum olmadığı sürece. Ederson'la devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü bugün Ederson'dan çıktığı takdirde gene bana göre bir kaleciyle anlaşılması gerekiyor. Ve bu anlaştığınız kaleci de Fenerbahçe kapasitesinde minimum 20 milyon, 15 milyon euro civarında bir kaleci olacağı için yani bu masrafa girmeye gerek var mıyı kesinlikle düşünmüşlerdir ve hani bu özelde, bu konu özelinde Ederson'la devam etmenin bence çok da maliyet açısından da zarar vermeyeceğini düşünerek devam etmeyi düşündüklerini öngörüyorum.
2: Savunmaya geçelim istersen.
1: Savunmada şöyle, Diego Carlos ve Becao planlamada yok bence.
2: Peki, peki onlar satılacak. Peki kim ilgi var mı bu oyunculara?
1: Bu oyunculara ilgi, ya Becao özelinde bence bu Türkiye içerisinde bir takım olabilir bence. Ben öyle düşünüyorum. Sonuçta başka Kasımpaşa'da bir dönem forma giydi az da olsa. Hani buralarda İstanbul civarında başka bir kulüpte bence oynamaya okey. O yüzden bu taraflarda bir gene iyi bir teklif gelirse kiralık oynayabileceğini düşünüyorum. Brezilya'dan belki gelebilir. Sonuçta bu oyuncuların hepsi Brezilyalıydı. Az önce konuştuğumuz Diego Carlos'tur, Becao'dur. Brezilya'dan bir teklif geldiği halde kesinlikle orada da rol alırlar. O taraflarda da çünkü örnek veriyorum Gustavo Henrique'ydi sanırım. Hani
2: doğru.
1: Çok performans göstermesine rağmen gene oralarda
2: teklif almayı başardı.
1: Talipleri var diyelim. Talipleri var. Hani o taraflara bence gidebilir bu oyuncular. Şu an bence maksimum seviyede Fenerbahçe'ye katkı yapacak şekilde satış yapması planlanıyor yönetimin. Yani son dakikaya da bırakabilirler birazcık. Stratejik de olabilir veya hani şu an gelen teklifleri de değerlendiriyor olabilirler. Varsa tabii ki de. Ama bu oyuncular kesinlikle Fenerbahçe'nin planlamasında zaten yok.
2: Peki kalan savunmacıları okumak isterim. Nelson Semedo, Milan Škriniar, Osterwold. Herhalde Škriniar kalacak. O anlaşıldı, evet. Ama Osterwold'e ve Semedo konusunda yorum alayım.
1: Osterwold'e bence iyi bir teklif gelirse Fenerbahçe ona göre değerlendirmeye alacak. Az önce konuştuğumuz gibi hani 20 milyon, 17-18 milyon gibi bir teklifin aşağısı gelmediği sürece Fenerbahçe bir pazarlık sürecine bence Jason Osterwold için girecektir. Fakat hani bu çok mantıklı olur mu olmaz mı tartışılır. Çünkü sonuçta Fenerbahçe'nin dediğimiz gibi stoper rotasyonu da çok önemli. Geçen sezon olsun, İsmail Kartal'la bir önceki dönemi olsun, bu pozisyonlarda gerçekten sıkıntı yaşadı Fenerbahçe. Bir sakatlık olduğu zaman yeteri kadar bu yerine gelen oyuncular çok katkı veremedi bence. Yani Yiğit Efe Demir de çok potansiyelli oyuncu olabilir belki de ama yeteri kadar şey yapamadı bence.
2: Bir Yusuf Akçiçek etkisi yaratamadı diyoruz. Değil mi?
1: Yaratamadı, evet. Hani olabilir ama sonuçta bu oyuncular da oynamayı hak ediyor. Fenerbahçe'nin oyuncuları, genç oyuncular. Ben her zaman severim bu tarz yaklaşımları. Arsenal'de hep oynatır mesela. Zorunlu da olsa kendilerine biçtiği bir politika var. Yani bir ya da iki oyuncu minimum altyapıdan her zaman ilk 11 olsun, ilk 18 olsun ya da her zaman oynatmayı düşünüyor. Bu tarz oyuncuları oynatmak da gerekiyor. Dediğimiz gibi hani Yusuf Akçiçek oynatılmasaydı bu potansiyelini göremeyecektik. İlk defede de Fenerbahçe bir rol verdi bence. Ki bana göre daha fazla oynasa daha da iyi katkı verir. Yaptığı da kolay bir iş değildi. Fatih Karagümrük'le bir üst lige çıktılar. Bir sürü maç oynadılar. Yani Osterwold'e iyi bir teklif gelirse değerlendirilir. Fakat hani zora girecek bu iş değerlendirildiği takdirde. Çünkü yeni bir transfer yapılması gerekiyor o pozisyona. Alternatif olarak bence Türk bir oyuncu düşünüyorlardır.
2: Adil Demirbağ ismi çıkıyor.
3: Can Genç'le hafta sonu devam edecek.
4: Radyo Go. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Can Genç'le hafta sonu devam ediyor.
1: Adil Demirbağ ismi çıkmıştı. Sanırım Alanya'da
2: Ümit Akdağ ismi çıktı. Evet, doğru. Evet,
1: hazırlık maçında gol de atmıştı. Yanlış hatırlamıyorsam yakın bir vakitte gene. Yani alternatif olarak bence iyi oyuncu bunlar. Yedek olarak da iyi katkı verirler ki yedek çok da demek istemiyorum çünkü Fenerbahçe pozisyonunda hep sakatlık yaşıyor ve zor durumlara da düşüyor. Oyuncular zaman zaman Fenerbahçe'de olduğu takdirde kesinlikle rol alacaklardır. En az 20-25 maçtan aşağı kesinlikle oynamazlar bence. Dediğim gibi Jadon Sterbel'in döndürüldüğü veya transfer başka takım olduğu takdirde kesinlikle transfer yapılması gerekiyor. Bunu da bence yönetim biliyor. Çok iyi bir teklif gelirse bence yollar ayrılabilir.
2: Orta alanla biraz konuşmak istiyorum biraz. Tabii ki son cümlelerini alalım. Kusura bakma böldüğüm için.
1: Hiç önemli değil.
2: Orta alanında tabii ki süremiz kısıtlı olduğu için ara sıra bölüyorum. Yanlış anlaşılmasın tekrardan. Onu da söyleyeyim. Orta saha rotasyonda Sofyan Amrabat, N'Golo Kante, Matteo Guendouzi ve Fred var. Buradan hangi oyuncular ayrılır? Hangi oyuncular kalır? Herhangi bir ilgi var mı ekstra duydun?
1: Fred'e kesinlikle ilgi var. Brezilya'dan da tekliflerin geldiği zaten ortaya çıkmıştı. İsmail Kartal Fred'le devam etmek istediğini söyledi. Takımında bulunması istediğini söyledi. Bence bu çok da sonuçta teknik direktör bunu çok istese de çok da gerçekleşeceğini düşünmüyorum. Fenerbahçe'nin çünkü maalesef kuraldığın ötürü alması gereken kararlar var. Ve yani Fred sonuçta son sezonu galiba bu. Sözleşmesindeki.
2: Evet, doğru.
1: Büyük ihtimalle bence şu anki dönemde kullanılıyor. Ön eleme turları ve ligin ilk etabında bence kullanılacaktır. Sonrasında ben Fred'in başka bir takıma transfer olacağını öngörüyorum. Aynı şekilde Amrabat'ta planlamalarda yok. Dünya Kupası oynadı. Dünya Kupası oynadığı için birazcık daha kolay satışının gerçekleşebileceğini de öngörüyorum. Ama iyi bir teklif gelmesi lazım. Maaş yükü de az değil. Şu an onu değerlendiriyorlar diye biliyorum. Kesinlikle o da olmayacak. Ben Kante'nin devam edeceğini düşünüyorum. Genduzi ile iyi bir ikili olmuşlar geçtiğimiz sezon. O ikilinin devam edeceğini düşünüyorum.
2: Son olarak da şunu sorayım. Son olarak da kadroda hücum hattında Musaba gidecek mi? Musaba'ya Fenerbahçe yönetimi ne kadar değer biçtiğini merak ediyorum. Can Başak sizdeyiz.
1: Bence Musaba'dan Fenerbahçe minimum 8-9 milyon eurodan aşağı çok sıcak baktığını düşünmüyorum ama şu anlık öyle. Kesinlikle o da planlamada olmayacaktır. Çünkü kısıtlamadan dolayı Fenerbahçe yollarını ayırması gerekiyor ki hani 10+4 kuralına uysun. Bence o planlama dahilinde olmayacak. Teklifler de gelecektir bence Musaba'ya önümüzdeki dönemde. Şu an bence en iyi teklifi bekliyor yönetim. Ona göre de yollar ayrılacaktır.
2: Peki şöyle bir soru sormak istiyorum. Aslında herkesin kafasındaki soru şu. Belli başlı kişiler gitti geldi ve diyelim ki Fenerbahçe'de bir adet yabancı futbolcu alınma şansı var. Fenerbahçe'nin alması gereken profil hangi mevkii olmalı? Ne tip bir oyuncu olmalıdır diye düşünüyor Can Başak.
1: Benim düşüncem şu an Osterwolde'nin devam ettiği bir senaryoda ve şu anki forvet hattını düşünsek Fenerbahçe gene bence orta sahibi düşünerekten söylüyorum. İleri attı bir oyuncu düşünüyordur. Sonuç olarak forvette bence eksiklikleri bir önceki öneleme tur maçında da gördük. Tam olarak bir golcü profilinde tek Talisca vardı sahada. Onun dışında Vedat sakat olduğu için rol alamadı.
2: Doğru.
1: Şerif zaten sonradan girdi. Kerem çok katkı veremedi. Fenerbahçe golcü profilinde bence ileri attı bir oyuncu gene bakıyor. Zaten Greenwood da takıma katıldı. Talisca'nın da durumu belli değil bence. İyi bir teklif geldiği anda yollar ayrılabilir ama yeni sözleşme imzalandı. Belli olmaz. Ama ben çok Talisca'nın kaldığı bir senaryoda forvet
2: alabileceğini düşünmüyorsun.
1: Mantıklı gelmiyor öyle söyleyeyim. Hani Asensio gibi oyuncunuz da var. Hani o pozisyonda kaç kişi döndüreceksiniz veya hani Talisca o tarafta mı düşünülüyor, ileri attı mı düşünülüyor. Hani İsmail Kartal da söyledi. Çok daha akışkan formasyonlarda bir oyun planı olacağını konuşmalarında da dile getirdi. Yani zaman zaman iç defans olur. 4-4-2 dedi, çift forvete de geçeceğim zamanlar olacak dedi. 4-2-3-1'den de bahsetti 4-3-3'le beraber. Hani forvet hattının geniş olması belli ki talep ediliyor ve bu yönde ben bir sonraki transferin ileri hatta kullanacağını o kontenjandan düşünüyorum.
2: Peki şöyle bir şey de sormak istiyorum ister istemez. Tabii ki birçok isim

0: gerekiyor. Yani aslında 3 tane isim soracağım. Bu isimlerden hangisini tercih eder Can Başak ve neden diye soracağım. Rafael Leao mu? Marcus Rashford mı? Oli Watkins mi?
1: Ben Oli Watkins'i çok beğeniyorum. O yüzden Oli Watkins'i kesinlikle tercih ediyorum. Gerçekten çok beğeniyorum oyuncuyu. Aston Villa'da çok başarılı bir dönem geçirdi ve geçirmeye devam edecektir kaldığı sürece. Fenerbahçe'ye de bence çok yüksek katkıda bulunur. Rashford'i

0: takımdaki oyuncular vesaire herkes kötü bir durumdaydı. O da orada çok fazla katkı verememiş olabilir ama gördüğümüz üzere Barcelona'da rotasyonda bir oyuncu olsa da iyi bir katkı veriyor. Çok yetenekli bir oyuncu, beğeniyorum. İkiye de onu koyarım. Leao özelinde bilmiyorum, bana biraz tehlikeli geldi açıkçası.
1: Yok, ben katılıyorum. Yani %100 katılıyorum sana. Leao'yu ben de biraz şeyim, çekimselim Leao'da.
0: Performans olarak düşündüm. Hani o yüzden onu üçe koydum. Bana daha böyle bilinmeyen, ne olacağı belli değil bir oyuncu tipinde geldi. Hani belli olmaz hani. Milan'da da değişik dönemler yaşadı. Hani çok da iyi oyuncu oldu. Milan geçen sezon çok iyi başlasa da iyi bitirmedi.
1: Doğru.
0: Tabii ki de onu da bireysel üzerinde hemen Leao'ya yıkmamak lazım ama maliyet açısından düşünürsek çok maliyetli bir oyuncu bence. Milan kesinlikle satışını gerçekleştirecekse yüksek kar elde etmeyi planlıyordur. Fiyat performans açısından düşünürsek onu 3'e koydum.
1: Peki şunu da sormak istiyorum. Yani aslında şunu anlamaya çalışıyorum Can Başak'tan. Profili tam olarak bize çizmesini anlamaya çalışıyorum. Yani Leao ve Rashford da 2 ve 3'e koydu. 1'e aslında daha bir 9 numara olan, aslında yine de hareketli, aynen, bir santrafor. Watkins'i koydu ama Girassi veya Sörlot gibi isimler de zaman zaman konuşuldu. Girassi hala daha çok net konuşuluyor. Yani Watkins'in yerine Girassi veya Sörlot da olur mu? Yoksa sen yine Watkins'i mi tercih edersin abi?
0: Yani Girassi maliyette epey indirime gidildi. Dortmund'un talep ettiği rakam aşağı düşmeye devam ediyor. Bence Fenerbahçe bu konu zaten en büyük takipçisi. Zaman ilerledikçe uygun bir fiyat düştükleri takdirde bu oyuncuyu bence ilk olarak almayı planladıklarını düşünüyorum. Oli Watkins'den bence birazcık daha aşağı bir rakam alınabilecek bir oyuncu. Skor katkısı çok yüksek. Bu arada bu oyuncuların hepsine baktığımızda skor katkısı yüksek oyuncular. Fenerbahçe bu profilde bir oyuncu arıyor. Çok bariz şekilde belli bence. Dediğim gibi hani hangisi uygun olacaksa o dönem konuşmalar devam ediyor. Bence oyuncu da ilerlenecek ama şu an bu saydığımız oyuncular arasında Giresi epeydir konuşulduğu için herhalde en yüksek ihtimal o diye düşünüyorum.
1: Şöyle bakılınca da son bir sorumu sormak, daha doğrusu bir yorum okumak istiyorum ki birçok mesajımız var ama birazcık dinleyici mesajına da gidelim. Bu arada Can Başak'a da bir kez daha çok teşekkür edelim bizleri kırmadığı için. Selam canlar yazmış bize Mehmet Bey. İyi yayınlar demiş. Sturm Graz dediniz de Fenerbahçe'nin turu geçeceği meçhul bence demiş. Gornik maçını hiç beğenmedim demiş Mehmet Bey. Ne dersin?
0: Gornik maçında sonuçta sezonun ilk resmi maçı diyelim. Kadro tam haliyle oturmuş bir şekilde kadroda görmedik. En son hazırlık döneminde, hazırlık maçlarında oynamış oyuncular daha çok rol aldı. Daha çok gol alabilirdi açıkçası ama ben dediğim gibi çok, ben de tatmin yeteri kadar olmadım ama kolay bir takım da değildi bence. Çok kapalı bu takım. Dünya Kupası'nda bence teknik direktör dahil yakından takip etmişler. Bu tarzı yaklaşımda bir oyun vardı. Ben Fenerbahçe'nin bence daha iyi bir skorla deplasmanda kazanacağını ben de düşünüyorum. Olabilir, 1-0'lık bir galibiyetle sonuçlanmış oldu ama Fenerbahçe gibi takım zaten deplasman olsun, Kadıköy'de olsun, bu tarz takımları her halükarda 1-0 olsun, 3-0 olur, 5-1 olur. Zaten geçeceğini düşünüyorum. Bu yönde zaten umudumda. Yol kazası kesinlikle olmaması lazım. Çok kötü bir etkiler umarım da olmaz. Ben İnşallah. Çok da olacağını düşünmüyorum ama bu takım belli dakikalardan sonra çok çaresiz durdu. Çok baş edemeyecek gibi. Hani kabullenmiş hiçbir şekilde Fenerbahçe büyük takım, ben kapanayım. Yeteri kadar zaten az gol yiyeyim. Kendi evimde Polonya'da taraftan karşısında daha küçük bir stadyumda bitirmeye çalışayım diye düşünüyorum ama ben yeterli olacağını düşünmüyorum. Fenerbahçe'nin kadro kalitesi bu ikinci ön eleme turu, yanlış hatırlamıyorsam.
1: Doğru.
0: İkinci
1: doğru.
0: ön eleme turunda en yüksek maliyetli kadroda zaten Fenerbahçe'nin en potansiyelli kadroda geçecek diye düşünülen Fenerbahçe oldu. Ben bu tur geçeceğini düşünüyorum Fenerbahçe'nin.
1: Valla katılırım Can Başak. Peki abi çok çok teşekkür ederim kıymetli katkılarından dolayı.
0: Ben çok teşekkür ederim sizlere. Gerçekten çok güzeldi. Çok güzel geçindi.
1: Her zaman çok güzel abi seninle sohbet etmek.
0: Rica ederim. Seninle de öyle. Çok sağ ol Can.
1: Görüşürüz abi. Evet, Can Başak bizlerle beraberdi. Siz de tabii ki esprili bir şekilde canlar hadi konuşun şeklinde böyle mesajları gönderici, ben de gülüyorum, keyif alıyorum, yalan yok. Bir dinleyicimiz yazmış, Bülent Bey yazmış, demiş ki bence Fenerbahçe ve Beşiktaş bu sene Avrupa'yı hiç önemsemeyecek demiş, önem vermeyecek demiş. Şampiyonlar Ligi'ne, Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne önem verir.

0: ise yani Beşiktaş ve Fenerbahçe'den bir tanesi 4 yıllık Galatasaray'ın şampiyonluk serisine son verebilir demiş. Vallahi belli olmaz. Ben 3 takımında yani hatta Trabzonspor'u da katalım, hatta Başakşehir'i de katalım. Başakşehir gerçi ilk maç tatsız bir sonuç aldı ama ben takımlarımızın bu sene Avrupa'ya fazla önem vereceğini düşünüyorum. Çünkü artık bütçeler ortada ve en büyük gelir kalemleri de ister istemez tabii ki Avrupa'daki başarıyla gelen gelir kalemleri. O yüzden takımların bu konuda daha hassas olacağını düşünüyorum demiş olayım. Musa Bey yazmış, Leao transferiyle alakalı bir mesaj yazmış. Gündemde sizce nasıl olur demiş. Vallahi ben ideal oyuncunun Leao olduğunu düşünmüyorum ama yani şöyle söyleyeyim, tabii ki Leao kötü bir oyuncu değil. Yani özellikle mesela konsol oyunlarında acayiptir Leao ama gerçek sahada, realitede yani son Milan sezonu çok etkileyici değildi. Yani çok rahat adam geçebilen, çok süratli bir oyuncudan bahsediyoruz. Tabii ki kötü olmaz ama mevcut durumda Fenerbahçe'nin yabancı sayısının geldiği bu noktada şu anda Leao'yu konuşmak bana birazcık yersiz geliyor. Çok fazla oyuncu var. Yani bir forvet bence daha net olmalı. Yani Leao forvet oynayabiliyor mu? Evet oynayabiliyor ama ben Leao'nun gerçek bir forvet olmadığını düşünüyorum. Yani Rashford yine hakeza biraz daha tek forvet bile oynayabilme potansiyelinde bir oyuncu olduğundan da kaynaklı. Leao'nun doğru bir profil olduğuna inanmıyorum Fenerbahçe adına. Yoksa mesela başka bir takım adına konuşuyor olsaydık Leao'nun neden tercih edilmesi gerektiğini de konuşabilirdik. Bu kötü oyuncu olmasıyla da alakalı bir şey değil. Ama bunu da bir kez daha vurgulamak istedim. Yani Leao asla kötü bir oyuncu değil. Sadece ihtiyaç, gereksinim noktasında ben yorumlamaya çalışıyorum. Eyüp Bey yazmış. Can hafta sonu hayır olsun demiş. Güzel bir hafta sonu dilemiş bana ve sevdiklerime. Eyüp Bey'e de çok teşekkürlerimizi edelim. Çok kısa bir araya gitmem gerekiyor. Bir saat başına gitmem gerekiyor. Bir ara ardından beraberiz. Evet, Can Genç'le hafta sonu heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Tabii ki birçok şeyi konuşuyorduk. Trabzonspor'la başladık, Fenerbahçe'yi konuşuyorduk. Hatta konuşmaya da biraz daha devam edeceğim. Daha sonrasında Beşiktaş bölümünde Metin Pala ile beraber konuşacağız. Yaklaşık bir 5-6 dakika sonra kendisi de yayına bağlanacak. Bir dinleyicimiz demiş ki Fenerbahçe 3. en eleme turunu bence geçemez demiş. Şöyle, bunu başarırsa ilk olur demiş de ilk olmuyor. Playoff turunda çokça oynadı Fenerbahçe'de birçok takımımız. Ama ikinci ön eleme turundan da geldiği, hatta başaran takımlarımız da oldu geçmişte. Yani Gornik karşısında geçeceğini, daha sonra Sturm Graz Hartz karşısındaki o eşleşmeyi geçemeyeceğini ifade etmiş Eyüp Bey. Yani şöyle söyleyeyim, çok büyük bir başarısızlık olur böyle bir durum olursa. Yani mevcut bütçeleri de düşündüğümüz vakitte Fenerbahçe'nin şu anda Lyon'u bile çok rahat elemesi gerekiyor. Yani playoff turunda en iyi takım Lyon ve bütçeleri de düşünecek olursak Fenerbahçe'nin aslında kağıt üzerinde, sadece bunu söylüyorum, Lyon'u da çok net eleyebilmesi gerekiyor. Yani ben de çok beğenmedim Gornik maçındaki oyunu. Hatta basın tribününden takip ettim statta. Çok da beğendiğim bir oyun olmadı. Hatta Beşiktaş'la Fenerbahçe'yi kıyaslarsak Beşiktaş bence çok daha hazır gözüktü. Her ne kadar kadrosu daha bayağı bir tamamlanmamış bir takımdan da bahsediyoruz ama teknik direktör zihniyetini sahada okumak çok net bir şekilde mümkündü. Yani Fenerbahçe konusunda da şunu söyleyebilirim. Bilmiyorum ama yani şöyle söyleyeyim. Yani mesela 2-0 olsaydı maç, bence 3'e 4'e 5'e belki gidebilirdi Fenerbahçe maçı. Ama futbol olarak bir böyle akmayan bir oyun vardı Fenerbahçe'de. Yani Gornik maçında evet 1-0'lık üstünlük var. Evet, rakip sadece 2 kere geldi ve gerçekten bana göre çok kötü bir takımdı Gornik. Yani evet, ben kağıt üzerinde birkaç tane oyuncunun tehlikeli oyuncu olabileceğinin altını çiziyordum. Lakin Kadıköy'de gördüğümüz tabloda hiçbir şekilde bir reaksiyon göremedik takımdan. Mesela Beşiktaş'ta Michelin'di. Tamam, belki 10 kişi ama çok kötü gösterdi. Rakibi çok çok kötü göstermeyi başardı ki bunu çok eksik bir kadroyla yapmasından dolayı da ben İtalyan hocayı bu kısa sürede yaptıklarından dolayı tebrik etmek istiyorum. Tabii ki göreceğiz. Yani bir maçla bir takımı da çok da yüceltmemek lazım. Veyahut da bir maçla Fenerbahçe'yi demin yaptığımız eleştiri gibi çok da fazla aslında yerin dibine sokmamak lazım. Fenerbahçe sonuçta kazandı. Rakip 1-0'ı çok fazla korumaya çalıştı ki Michelin de aynı şekilde o 1-0'lık sonucu çok fazla korumaya çalıştı. İlginç maçlar izledik ki ben deplasmanda Fenerbahçe'nin çok rahat kazanacağını düşünüyorum. Can Başak'la benzer düşünüyoruz bu konuda. Üçüncü ön eleme turundaki takımları tabii ki olası hangi takım olursa biraz daha fazla analiz edip onun üzerinden konuşmak isterim. Çok ciddi analiz etmeden çok da fazla izlediğim ligler olmadığı için hem Stuttgart'ın ligi hem Hearts'ın ligi burada takımların profili hakkında çok da büyük cümlelerde kurmak istemiyorum. Ama demek istediğim şey şu, bütçelere bakılacak olursa arada çok ciddi dramatik bir fark var ve bu dramatik farktan dolayı da ister istemez tabii ki eğer Fenerbahçe erkenden havlu atarsa bu çok büyük bir başarısızlık olur. Yani yönetim de bence bunun çok farkında ve ister istemez taraftardan tek ses bekleyen bir yönetim. Hatta bütün tribünlerde şu anda kulaklık, tribün liderlerinde özel bir kulaklıkla beraber tek sese kanalize olmuş bir Fenerbahçe'nin çok sesli bir şekilde aslında çatışmaların diyelim birazcık daha doğru bir kelime olacak. Saha içindeki değil tribünlere yansımasıyla beraber tribünlerden kötü bir olumsuz bir hava akabilir. Sezon başında böyle bir havayla beraber Fenerbahçe'nin başlaması çok kötü olabilir. O yüzden de bu ön eleme turlarının aslında Avrupa'ya katılım noktasında tabii ki çok önemli olduğunu ama sezonun başındaki performansı da tamamen morali de motivasyonu da etkileyeceğini düşündüğümden dolayı da Fenerbahçe'nin burada bir yol kazası yaşayacak bir durum yaşamayacağını söyleyeyim. Yani böyle bir durum yaşanırsa çok çok şaşırabileceğimi ifade edeyim. Tabii ki biraz sonra Metin Pala bizlerle beraber olacak. Metin de Beşiktaş tarafıyla alakalı bizlere desteğini verecek ki Salah işini konuşacağız. Metin'le de dün beraber sohbet ediyorduk. Salah konusunu biraz konuşuruz demiştik Metin'le beraber. Salah konusuyla gireceğiz ama şu şekilde aslında Fenerbahçe'den konuyu Beşiktaş'a getirmek istiyorum. Öncelikle hoş geldin Metin.
1: Hoş bulduk Can, iyi yayınlar.
0: Çok çok teşekkür ederim ki konuyu aslında Fenerbahçe'den Beşiktaş'a getirmek istiyorum. Yani Mason Greenwood gibi aslında çok sükseli bir transfer yaptı Fenerbahçe ama Muhammed Salah transferi gerçekleşirse ki birçok aldığımız duyuma göre dün Selim Hoca'yla da bir yayın yaptık. Alper Üstündağ'yla da yaptığımız yayınlarda bunu öğrendik. Metin Pala'dan da bakalım nasıl bir yorum gelecek ama Salah işi olursa Greenwood transferini gölgede bırakır mı? Salah işi oldu mu? Beşiktaş ne aşamada, durum nasıl Beşiktaş'ta?
1: Evet, Salah'la son rakamlar artık iletildi kulüp tarafından. Buradan sonra oyuncunun kararı ve cevabı bekleniyor. Bakalım, inşallah hayırlısı olur Beşiktaş için. Greenwood transferi de bence çok başarılı bir transfer. Ben çok yani beğenerek izlediğim bir oyuncu. Fenerbahçe'ye gelmesi şaşırttı beni ama Fenerbahçe'de kesenin ağzını açtı bu transfer için. Beşiktaş da aynı şekilde Salah'a getirmek için kesenin ağzını açmak zorunda. Bakalım, başkan işi artık bitirmek için kolları sıvadı. Bundan sonra Salah da gelirse evet bence belki de Türk futbol tarihinin en büyük transferlerinden biri olur.
0: Drogba mı daha büyük oyuncu sana göre? Eto mu daha büyük oyuncu, Salah mı?
1: Yani yaptıklarıyla, rekorlarıyla bence Salah diğerlerini geride bıraktı. Ben öyle düşünüyorum. Yani Liverpool'da ki Salah kariyeri, kazandıkları rekorları, Premier Lig'deki kişisel rekorları kırmasıyla beraber bence şu anda en iyi Afrikalı oyuncu konumunda.
0: Valla gerçekten haksız sayılmazsın. Yani kimi zaman tabii ki bu konu çok sübjektif bir konu. Kimisi Eto der, kimisi Drogba der, kimisi Salah der. Belki Salah futbolu bıraktığında daha fazla Salah diyecekler olabilir. Tabii ki bu iki oyuncu da emekli olmasından da kaynaklı olarak belki daha da önem gösteriliyor olabilir oyunculara ama yine de bunu bir sormak istedim. Peki Salah işinin kesinliği şu anda ne aşamada? Yani kesin deniyor birçok kişi tarafından ama ortada imza yok. Yani taraftar aslında şu anda bunu çok merak ediyor. Yani bir duyum var mı Metin? Bunu bir senden almak istiyoruz.
2: Can Genç'le hafta sonu devam edecek.
3: Radyo Go. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: G
5: Cihan Dişli ile Sokak Futbolu başlıyor.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
6: Hanımlar, beyler, herkese merhabalar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sokak futbolu başladı. Burası formasına reklam almayan en asil duyguların takımı. Nasılsınız, iyi misiniz, keyifler yerinde umarım diyerek programımızı açalım. Dün İstanbul'da fırtınanın ardından bugün daha sakin bir hava hakim, güneşli, keyifler yerinde ve dün akşam da tabii Beşiktaşların keyfi yerinde. Danimarka'ya avantajlı mı gidiyor? Hani skora baktığınızda temsilcimiz Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında Midtjylland'i 1-0 mağlup etti. Kağıt üzerinde baktığımızda avantaj gibi gözüküyor ama ben maçın ardından simülasyona maçı sordum. Dedi ki hala %54 Midtjylland avantajlı dedi. Allah Allah, nasıl olur ya dedim, hani Beşiktaş kadro yapılanması vesaire. Genelde bu nasıl olur? İşte majör bir takımla orta sırada bir takım oynayınca böyle bir istatistik ortaya çıkar. Hani yapılır, böyle oluyor genelde, simülasyonda çıkıyor ama hani ilginç bir şekilde Midtjylland'i tur atlama açısından %54 avantajlı görmüş simülasyon ama Beşiktaşların herhalde keyfi yerindedir. 10 kişinin ardından böyle 2 gelir mi, 3 gelir mi, 4 gelir mi, böyle rahat bir maç izler miyiz diye düşündük ama mesela her topu olumlu kullanan İlhan Fakalı neden çıkartıldı, ben çok anlayamadım. Kendisi de anlam veremedi, garibim zaten. Bu arada hoca çok istekliydi. Şeyi de hatırlatalım, WhatsApp hattımızı 0212-273-1010 WhatsApp hattımız, bize buradan ulaşabilirsiniz. Mesela keşke hocadaki isteğin hani böyle onda biri derler ya, sahadaki birkaç oyuncuda da olsaydı güzel olurdu. Şey gibi böyle, hani masa başı memurları olur ya, şimdi memur arkadaşlar beni dinliyorsa onlar da alınacak ama hani benim görevim şu, şundan başkasını yapmam derler yani. Mesela bazı yerlerde yere düşen peçeteyi alacak insan bile vardır yani. Herkesin sabit bir işi vardır. Onun dışına çıkmazlar, ne güzel ya. Keşke öyle bir iş bulabilsek ama. Cihan sen ne yapıyorsun sanki? Yayına çıktığında çıkıyorsun, başka yaptığın bir şey mi var falan. Hani öyle memur gibiydiler yani. Benim görevim bu. Ben bunun dışında ne kanada inerim, ne stoperlere basarım, ne orta alanı daraltırım falan. Hiç öyle şeyler yoktu oyuncularda. Evet, yeni bir yapılanma var. Hani takım da herhalde taş çatlasın değil mi? 15-20 gündür falan böyle birlikte çalışıyordur. Yani şu an iyi veya kötü demek için Beşiktaş'a çok erken. Ben görüyorum işte Beşiktaş uçuyor kaçıyor diyorlar. Eleştirenler de var falan. Ama rakip 10 kişi kalmışken bence turu burada bitirmeliydi. Özellikle ikinci yarı pozisyon hiç üretemedi Beşiktaş. Yani Midtjylland 30 metrede oyunu tutmaya başardı. Hatta neredeyse 1-1 yapıyorlardı. Hatırlayın bir pozisyonda. Hani sebebi de hani Beşiktaş'ın kanatları hiç üretemedi. Hoca mı istedi bunu bilmiyorum. Kanatlar çok çizgide kaldılar. Hani bekler de çıkmışken daha da böyle içe almalıydı ama hiç, belki hoca istemiştir bilmiyorum. Veya da oyuncular az önce söylediğim gibi hocanın direktiflerini yerine getirmediler. Tabii bir de Oh ve Semih'de yakaladıkları fırsatları değerlendiremeyince skor 1-0'da kalmak durumunda kaldı. Yani maçın spikeri de hiç konsantre değildi. Tamam, hani bazen bize de oluyor mesela. Dün Beşiktaş Konferans Ligi'nde oynayacağız falan dedik. Hemen düzelttik ama hatayı yaparsın, bir süre sonra düzeltirsin değil mi? Ama ya maç boyunca Salih Orkun, Orkun'a da Salih deyip durdu. Mesela Jalo sakatlandığında ısrarla oyuncuya Murillo dedi. Hatta Jalo artık çıkarken Murillo da sakattı ama Jalo çıkıyor falan dedi. Böyle delirdi mi kafayı yedim ya. Yeter artık ya, yeter yani. Biri de mi uyarmıyor değil mi? Burada bizi dinleyici uyarıyor mesela. Orada rejide daha fazla kişi çalışıyor. Yönetmeninden resim seçicisine. Değil mi? Yani yanında olan yorumcusuna kadar. Yani birilerinin uyarması lazım. Yani neden bunu yapıyorlar? Ve insanların hoşuna gitmeyen şeyler olabilir. Şey dedi mesela, maç başlarken de Beşiktaşlar bugün bir resmi maçta Salih ve Nubel'i ilk kez izleyecekler dedi. Mesela İlhan Fakalı yok mu? İlk kez izlemeyeceğiz mi? Mesela İlhan Fakalı'yı. Evet, hazırlık maçında izledik ama ilk resmi maçında başka maçı çıktı mı Beşiktaş? Gizlice falan oynadı mı böyle Haziran ortasında falan? Hani kırmızı kartın çıkamadığını falan göremedik. Hiçbir şey göremedik gerçekten. Yani şu spor yayıncılığı işini çok fazla beceremiyoruz. Özellikle ben Dünya Kupası'nı işte farklı yerlerde izledikten sonra bu işi tam anlamıyla beceremediğimizi anladım. Yani İyiydi bence. Hani bu sene bir değişik bir Beşiktaş olacağını bekliyorduk. Yani en azından bir tık böyle gördük. Ama bir kişiye parantez açacağım dostlar. Bu arada WhatsApp'tan attığınız mesajları görüyorum. Okuyacağım. 0212 273 10'una atıyorsunuz. Mesela Rıdvan'a bir parantez açmak istiyorum ben de. Berk Sayar gibi. Şu Rıdvan detayına bir bakalım. Detay. Şimdi takım şu anda hem hücumda hem savunmada çok iyi miydi? Hani orta halde, tam ona bir şey demiyoruz ama öyle bir pas hatası yapıyor ki yani izlerken herhalde diyorsun ki ya Rıdvan burası Beşiktaş diyorsun. Mesela böyle bir Anadolu takımı tabirini de kullanmak istemiyorum ama hani standart orta halli bir takım mesela böyle kalecinin uzun vurması gereken her pozisyonda hani direkt böyle hedeflenecek bir fiziği var mesela. Uzun vur, Rıdvan'ın tarafına vur. Zaten bu adam pas hatası yapıyor. Ya bu kadar pas hatası yapmaması lazım. Yani biraz orta açabiliyor. Onu biraz daha gelişmesi lazım ama dünkü haliyle Beşiktaş'ta sırıtacak gibi duruyor Rıdvan Yılmaz. Bir de şey oldu, rakip 10 kişi kaldı ya, Süper Lig provasına döndü. Al sana mis gibi Süper Lig. Zaten Süper Lig'de Anadolu takımları ne yapıyorlar? Genelde kapanıyorlar. Buldukları kontralarla gole gitmeye çalışıyorlar. Rakip kapanıp kontra ararken Beşiktaş üretti. Üretmedi değil ama sonuçlandıramadı. Lig'de de böyle olacak. Takımlar kapanacak. Aynı Midyülen gibi kontradan bir iki pozisyon bulacak. Eğer senin Olaytan girdiği pozisyonları atarsa 3 puanını alıp dönersin ama Olaytan atamıyor. Yok ya, atamıyor ya. Olaytan atamıyor. Ne olmuş bu çocuğu yani, Göztepe'deyken falan muazzamdı. Herhalde çok atıyordu en azından. Hani bindiriyordu falan. Bu kadar beceriksiz değildi. Umarım Beşiktaş bu kaçanları deplasmanda aramaz. Çünkü rakip geçen sene Avrupa Ligi'ni kasıp kavuran bir takım. Bunu unutmamak lazım. Evet. Bu sezon güç kaybettiler biraz ama 11'i 10'u görece bence iyi oynadılar. Yani kötü oynamadılar. Zaten en büyük artıları böyle duran toplarda, taçlarda falan böyle gerçekten inanılmaz organize oynuyorlar. Adamlar böyle anadan doğma sporcu dersiniz ya arkadaşlar. Tam böyle anadan doğma sporcu. Adamların zaten hayat tarzı spor üzerine. Hani kendilerine falan iyi bakıyorlar. O tarz bir hayatları var. İlk maçta 28 şut. 40 rakip ceza sahasında topla buluşma. 3-0-4 XG. Çok iyi bence. Hani istatistiğe baktığında iyi. Hani rakip erkenden 10 kişi kalmış olsa bile hani bir hücum istatistiklerine ulaşamayacak çok fazla takım var. Tam 10 kişi olayını ekleyebiliriz ama yine de güzel istatistiğe ulaşmış. Ama Rıdvan, ne bileyim Emirhan, Olaytan, Semih, Çerni, Raşitsa formanın kıymetinden habersizler bence. Ama Beşiktaş taraftarı o formanın kıymetini kendilerine hatırlatır diye düşünüyorum. Cihan selam. Bana da maç başı 1500 TL verseler rahat takılırdım. Adamların kaybedecek bir şey yok. Sanırım artık Icardi diye de kimse kalmayacak. Karşıya kadar Volkan. Kim diyor maç başı 1500 lira alıyorlar diye? Spikerler için mi diyorsun? Yalan Volkancığım. Özür diliyorum. Ya şöyle, bu üçüncülük maçları falan var ya. Ha böyle off tipten anlattıkları 90 dakika, onlara en son geçen sene 2500 TL para alıyordu. Bu Exxen'de falan onlar da maç başı 5000 lira para alırlar. E fena değil Türkiye standartlarında, 90 dakikada 5000 lira kimse kimseye vermiyor. Ya 1500 lira alsa da bu arada, yani sen o işi o an kabul etmişsin. 500 TL alsan da kabul etmişsin. En iyisini layıkıyla yapmak zorundasın yani. Ya da kabul etmeyeceksin, diyeceksin ki ben bu parayı anlatmıyorum. Ya da kabul ettiysen o işi layıkıyla yerine getirmek zorundasın. Aç tavuk kendini dara ambarında sanırmış. 11-11 olsa en az 2-3 gol atardı Midyülent demiş. Yani 2-3 gol atar mıydı? Bence atamazdı ya. Beşiktaş o kadar kötü oynamadı. Ha, ama 1-1'i bulabilirdi, ben sana söyleyeyim. Özellikle Nübel'in çıkardığı bir pozisyon var. Dakika böyle 82 idi galiba. Beşiktaş pozisyon buldu. Orkun ceza sahasından bir tane vurdu. Dönen topa Semih vuramamıştı galiba. Ya da Semih'in şutuna mı Orkun vurmaya çalıştı? Öyle bir pozisyon oldu. Hemen onun dönüşünde Midyülent çok böyle tehlikeli bir atak buldu. Ama neyse ki olumsuz sonuçlandı. Cihan Bey hayırlı günler. Spor yayıncılığı yanlışlığı yapılıyor da peki spor gazeteciliği yapılıyor mu mesela demiş. Gerçek bilgilerle aydınlatılıyor mu kamuoyu demiş. Bence çok az kişi yapıyor bunu Mustafa'cığım. Yani genelde artık herkes belli bir takımı tutuyor ve o takım üzerinden ilerliyorlar. Ben onlar gazetecidir bilmiyorum. Ben kendime hiçbir zaman gazeteci demedim. Biz programcıyız. Spor programı yaparız. Spor yayıncıyız. Radyo programcısıyım ben 14-15 yıldır. Yani gazeteci demek, o bölümü okudum ben. Evet, sinema, radyo, televizyon mezunuyum. Ama şimdi Murat Özen de kendine gazeteci diyor. Neye göre, kime göre? Sen nereden mezunsun Muratçığım? Hani yani niye gazetecisin, anladın mı? Yani Ahmet abi de, hadi tamam Ahmet Ercanlar diyebilir bu adama. Tam Fenerbahçe fanatiği ama çalışmış adam gazetelerde falan, yıllarca muhabirlik yapmış, o da olur. Hani bir şey yapmayalım şimdi. Yakup Çınar da diyebilir, bak Ahmet Konanç da diyebilir, bu adamları eskiden gazetelerin müdürlüklerini yapmış bu sayfaları. Ya şimdi dönmüş olabilirler, evrilmiş olabilirler Galatasaray'a, Fenerbahçe'ye, ama bunlar kendilerini gazeteci diyebilir yani. Adamlar gazeteci, yıllardır çalışmışlar. Anlatabiliyor muyum? Ama mesela Murat Özen neye göre gazeteci? Murat, inşallah dinliyordur. Murat'a ulaştırın bu ses kaydını dostlar. Şöyle devam edeyim mesajlara. 0212 273 10'a gelen mesajlar var. Ceza sahası dışından Orkun gol atar, 12 orandan kazandırdı bana, teşekkürler Orkun demiş. Evet, herkesin derdi başka tabii. Bir Galatasaraylı olarak Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. İnşallah Avrupa'da 5 takımla birlikte yolumuza devam ederiz. Başakşehir artık kendine gelsin. Yöneticileri, futbolcuları, teknik adamı kimse artık bir silkelensin demiş. Avrupa'da 5'te 5 istiyorum diyor. Tamam Serhat, bu söylediğini hemen ileteceğim, bir silkelenecekler. Bülbül suyu içirmişler, dili çözülmüş. Çok konuştu, 41 dakika. Konuştu mu 41 dakika, helal olsun. Rakip 11 kişi kalsaydı sanki daha rahat kazanırdık gibi geliyor demiş Uğur Çalık. Bu da farklı bir bakış açısı. Yani biz çok önde bastık diyorsun değil mi? Rakip kapanınca rakibi açamadık. Belki onlar da bize hani geniş alan bıraksalardı, belki diyorsun 2-3 yapabilirdik. Olabilirdi. Ben İlhan Fakılı'yı çok beğendim. Yani böyle hayal ederek oynuyor, düşünerek oynuyor. Böyle kafasında oyunu simüle ederek oynuyor adeta. Değişik bir çocuk. İyi bir arkadaşımız. Yani biraz böyle atletiğini ve teknik niteliklerini de geliştirirse bence çok iyi bir futbolcu olacak. Kumaşı iyi. Hani ilk intiba vardır yani böyle. İzlersin 5 dakika, bundan olur dersin. Bence İlhan'dan olur. 2.7 milyon euroya almış Beşiktaş. Maçı izlerken baktım. Aa dedim, 2.7'ye. Helal olsun yani dedim. Beşiktaş iyi paraya bulmuş bu oyuncuyu falan. Olur olmaz bilmiyorum. Öyle söyleyeyim ama her Türk takımının her transfer döneminde en az böyle bir adam denemesi lazım. Mesela Beşiktaş'ın aldığı Taylan da öyleydi. Oldu mu? Olmadı. Ama devam edeceksin. İlhan olur, biri olmaz, öbürü olur vesaire. Yerli ve genç oyuncu gerçekten bulmak çok değerli. Bileklerine hakim ve hani hızlı da, en önemlisi henüz 19 yaşında. Yani yakın gelecekte adından söz ettirebilir. Abi maçta Sergen Yalçın olsaydı sonuç ne olurdu demiş. Bu maçta sonuç ne olurdu ama Trossard'ı istemezdi mesela gelmesini. Tamam bu maçta Trossard'ı göremedik ama mesela şey derdi, Trossard bende yok deyip sol kanadı Yusuf Sarı'yı falan isteyebilirdi yani. Sergen hocama şimdi bana şey yapma, yükseltme bana Sergen hocam hakkında. Hayırlı cumalar Cihan demiş. Teşekkür ediyorum, sağ olasın, size de hayırlı cumalar. Ne demiş? Beşiktaş Eylül'de değil de Ocak'ta oğlu atar, forvet almazsa diyor. Ya bilemezsin. İyi oynadılar evet, yani rakibin 10 kişi kalma gibi bir durumu olabilir ama yani 700 pas yaptılar baktığında. Şöyle şu an tam da önümde istatistikler var. İkili mücadelelerde 91'e 39 kazanmış. Bak Midyuland 91'e 52 kazanmış. Bu ikili mücadelelerde İbrahim Yavuz takıktır mesela, bakar. Onun dışında 28 ortanın 7'si isabetli. Rakip de 5 orta atmış, 1'i isabetli. Onlar 11 kez ceza sahasında buluşmuş. Beşiktaş tam 40 kez 28'e 7 isabetli şut, 5'e 1 isabetli şut, 75'e 25'te topla oynama yüzdesi var Beşiktaş'ın. Bu ara görüşemiyoruz demiş. Evet Yalçın, görüşemiyoruz. 1.90 boy, 5 tane stoper koydular. Bence iyi yanı da orada. Biz bu oyunu devam ettirirsek turu geçeriz demiş. Ya umarım. Bir de mesela Semih Kılıçsoy vardı. Ya şimdi ya Semih de şey yapmak istemiyorum. Hani 20 falan genç diyoruz ama ya bu fizikle herhalde günümüz futbolunda santrofor olmayı düşünüyorsa işi çok zor. Hani boyunu uzatamayacağımıza göre hep beraber, değil mi? Kendi de uzatamayacağına göre bitiriciliğini ve fiziksel durumunu geliştirmesi gerekiyor. Yani bu haliyle bırak Beşiktaş'ı, herhangi bir kulüpte bile ya bence yer bulması çok zor. Hani şey algılanabilir, hani bitiricilik diyorum ya, hani bunu deyince şöyle algılayabilirler, hani başka algılayabilirler. Kafanı göm ve vur. Bu değil ya. Kaldır kafanı ve bitir. Sürekli kafayı gömüyor, sürekli kafayı gömüyor. Hani böyle halı saha futbolcusu gibi. Sen profesyonel bir futbolcusun. Bir alan tara, bir etrafına bak, bir çevre kontrolü yap. Yani sürekli kafa yerde gitmeye çalışıyor ve bunu bir türlü düzeltemedi. Hani bir ara düzeltmeye çalışmıştı. Mesela 17 yaşındaki Semih'i hatırlıyorum ben. 17 yaşındayken oynadığı futbolun bence şu an %20'sini bile oynamıyor ya da oynayamıyor, bilmiyorum. Herhalde şey ya, mesela ben de ilk radyoculuğa başladığımda 2011 yılında her yayından sonra açardım yayın kaydını.

0: CD'ni alırdım. Eve gidene kadar kulaklıkla dinlerdim mesela. Bunu böyle 2 yıl boyunca falan yaptım. İşte hangi kelimeleri yanlış söylüyorum? Bir yerde hata yaptık mı? Düzeltmemiz mi lazım? Çok mu akışkan konuşmuyoruz? Çok mu sakin konuşuyoruz falan? Herhalde Semih de bitti yani. Yani öyle oldu. Hani bir mental var ya. O devreye girdi. Yani o zamanlar hayalleri için oynuyordu. Ama böyle yaş ilerledikçe şimdi mental devreye giriyor ya. Hani mental de sıkıntılı olunca sonuç bu mu oluyor bilemiyorum. Gerçekten de yani çoğu Avrupa takımının aşırı genç oyuncuyla oynama takıntısı da zaten buradan geliyor. Yani 17-20 yaş arası futbolcuda korku olmuyor, tamam mı? Kafa da böyle argo tabirle serin olunca tüm yeteneğini böyle gözler önüne serebiliyor. Yani bunlardan bazıları yoluna devam edebiliyor, bazıları da böyle Semih gibi erken açan çiçek misali hemen solabiliyor. Özür diliyorum ama ben artık Semih'in solduğunu düşünüyorum. Pozisyon almayı, topsuz alanda oynamayı hala öğrenemedin. İyi pozisyon alamadığın için topa da istediğin gibi vuramıyorsun Semih. Yani bunu da sana hocaların yüksek ihtimal söylüyordur. Yani pozisyonu kötü olduğun için iyi vuramıyor. Ya Beşiktaş gibi bir takımda oynuyorsun. Neden kendini hala geliştirmiyorsun? Anlamakta zorluk yaşıyorum. Şimdi hem milli takım yeni bir yapılanmaya girecek. Değil mi? Yavaş yavaş giriyor. Hem Beşiktaş aynı anda bir yapılanmaya girdi bu sezon. Bu iki takımın eksiği ne? Santrafor. Evet, Beşiktaş'ta oh var. Ama yani ikisinde de bir santrafor yok. Semih de hala çok iyi bir santrafor kumaşı olduğunu düşünüyorum. Hani ceza sahası içi ve yayında hani o bölgede hala çok iyi bir santrafor olabilir. Ama ona inancı yok Semih'in ya, bitirmiş kafada. Yani ben diyor en kötü diyor futbolu bırakırım, zaten parayı da yapmışım diyor bu yaşa kadar. Yani ben diyor bitirmiş yani, o yüz ifadesinden anlayabiliyorsunuz. Tekrar İtalya'ya mı dönmek istiyor, çok anlayamadım, anlam veremedim. Ahmet Derya merhaba, Fenerbahçeliyim demiş. Maç anlatımı 1500 diyen Emre Tilev'di demiş. Yanlış söylemiş. Yani ikincilik, yani üçüncülükleri bile 2500 lira veriyorlar. Değişebilir o tabii yani. Yani sosyal, herkes farklı fiyat şeyi verebilir. Fiyat verebilir. Gidip çalışmazsın yani. Öyle söyleyeyim. Hassas konular, tabii ki hassas konular. Kişiden kişiye göre değişiyor. Teşekkür ediyorum. Alp Türkmen sağ ol. Denizli İtman Yurdu'ndan diyor. Nedir bu? Strasbourg'a denenmeye gelmiş. Denizli'den Fransa'ya, 17 yaşında. 10 numara mevkiinde oynuyor. 3. lig 2. grup ekibi Denizli İtman Yurdu'nda forma giyiyor. Strasbourg Oktay'la yakından ilgileniyor. İnşallah olur. Ne diyeyim Yasin? İnşallah. Her genç oyuncu sürpriz yumurta gibidir. Bence uygun fiyata genç oyuncu alınıp denenmeli. Galatasaray için Ali Habeşoğlu'nu çok isterim diyor. Evet, sen hep Ali'yi istiyorsun zaten. Çift santrafor oynayan takımların bir kule bir fırlama futbolcusu olur demiş. Tam tarife uyan fırlama futbolcu Semih'tir. Nokta, başka oynayamaz demiş. Ya fırlamadan kastın yani neye göre fırlama? Yani şimdi şey mi lazım? Fırlama tabiri nereye çeksen oraya gider yani. Bir hani İyi anlamda da fırlama dersin, kötü anlamda da fırlama dersin. Kötü bir tabir bence zaten de. Yani ona başka bir şey bulalım, başka bir kelime bulalım. Pırpır mı diyelim? Pırpır da değil ki, ağır adam, antal. Cihan, Davinson Sanchez gidiyormuş, haberin var mı diyor. Evet, yani kamp kadrosuna da alınmadı. 20 milyon artı bonus teklif var Davinson'a. Yani böyle Galatasaray'da 30-35 milyon istiyor ama... Hani bu fiyatı dediği rakam Galatasaray'ın, bir orta yol bulundu herhalde. Üzücü. Yani yönetim Davinson'u değil 30'a. Hani 50'ye bile satsa yerini doldurabileceğine ben inanmıyorum. İşte Sasha Boy sonrası Yelertler, Frankowski'ler falan, hepimiz biliyoruz bu süreci. Hani Komo'nun teklifini kabul etmiş olsa bile şey demesi lazım yönetimin, satmıyoruz demesi lazım. Bunu dediğinde de çok böyle sorun yaratacak bir oyuncu değil Davinson. Çünkü gerçekten burada mutlu ve sözleşmesi daha geçen sezonun başında bonuslarla beraber 5 milyon euroyu falan getirildi. Hani o yüzden istenen teklif gelmezse kalır diye düşünüyorum. Ama işte kampa falan katılmaması bir tık böyle kafamı karıştırdı. İşte aynı memleketlisi olan Lukumi falan gelecek deniyor, o gidecek deniyor. Ama mesela Lukumi gelmedi diyelim, tamam mı, bu adam. Hiç bence yönetimi bir problem edeceğini düşünmüyorum. Çekerler Singo'yu stopere. Sağ bekede atarlar Şalay'ı. Yediği olarak da nasıl olsa Yelert var derler. Sezona devam ederler yani. Benim tek korkum bu. Radyo Gol.
1: Türkiye'nin en genç

0: O Radyosu.
1: Maaş ödemeleri ile ilgili, yani Galatasaray şöyle bir şey yapıyor. Aslında orada da bir yanlışlık var. İşte ödemeleri kredi çekip yaptı Galatasaray. İşte para yok deniliyor ama bu bir finansal strateji arkadaşlar. İşte kredi çekip ödeyince hemen işte bazı gazeteciler Galatasaray'da para bitti falan deniyor. Yüksek ihtimal böyle uygun faizli, uygun şartlarda kredi bulmuş Galatasaray. Ama maaşları da keş para yerine krediyi de ödüyor. Bence çok doğal. Bence güzel bir hareket. Ha şimdi diyeceksin ki ya Cihan yine Galatasaray'ı koruyacak bir şey buldu. Yok ama ciddi söylüyorum. Geçenlerde Haluk abiyi dinliyorum. İşte yok diyor, para sıkıntısı var falan filan. Ya abi sen bunu benden daha iyi biliyorsun. Kredi çekip ödedi Galatasaray maaşları. Keş var mı? Var. Ama vermek istemiyor yani. Uygun şartlarda bulmuş, kredili ödüyor. Şimdi Galatasaray kredi çekince para yok da öyle ödedi mantığına gidiyorlar. Öyle bir şey yok. Sadece bir tane yöneticinin çıkıp konuşması lazım bu kadar gündeme rağmen. Kimse neden konuşmuyor? Gerçekten inanılmaz bu noktada. Şimdi bu transferler yapılırken genelde böyle şey, bonservis ve imza parası transfer vakti zamanında çok böyle göze batar. İşte ya bu kadar bonservis verilir mi, bu kadar imza parası verilir mi falan. Ama takımları en çok zorlayan aslında maaş bütçeleri arkadaşlar. Yani Türkiye'de baktığınızda maaş bütçelerine, hani az kadroyu geçtim, kadronun hepsi genelde birçoğu yüksek maaşlı oyuncu grubuyla oluşuyor ve genelde bu böyle bir tık sorun çıkarabiliyor. Mesela hemen buradan Beşiktaş'a bağlayayım. Mesela başkan ne demişti Serdal Adalı? Çok iyi hatırlıyorum, ben buradaydım, yayındaydım. 3 ay bile değil ya, 1,5 ay olabilir, divan kurulundaydı. Dedi ki başkan, Beşiktaş'ın ikinci bir futbol takımı var. Beşiktaş ikinci bir futbol takımına maaş ödüyor dedi. Öyle düşünün yani. İki kere maaş ödüyormuşuz, çift maaş ödüyoruz gibi bir söylemde bulundu. Ve dedi ki Beşiktaş 30 üstü adam almayacağım dedi. Şimdi farklı bir yol izledi. Hani Sayın Başkan dikili taştan bir 150 geldi ya. Vallahi şey yapıyor, döküyor. Hani 3 ay önce de işte şey diyorlar ya, bütün ben divanları ister istemez dinliyorum. Yayın bastığımız için hepsini dinliyorum. Herkesi dinliyorum. İşte 3 ay önce Beşiktaş şöyle batıyor, böyle bitti, kasada yırtık 5 lira kaldı diye edebiyat yapan bazı yöneticiler vardı. Tam olarak böyle söylendi. Yırtık 5 lira kaldı dendi. Hani hiçbir şey yok demek istiyor. Teşbih yapıyor. Ha ne oldu birden mesela? İnönü'nde altın gömüm çıktı yani. Ha bu beni ilgilendirmiyor zaten, yapsın. Ama sıkıntıya girmesinler. Bu noktada sonuçta işte Fenerbahçe'de yapıyor. Galatasaray'da yapacak. Bekliyor ama Galatasaray'da yapacak bu noktada. Ama umarım Beşiktaş'ın geleceğini ipotek altına almıyorlardır. Dikili taştan gelen para çok kıymetli. Farklı noktaları da harcanabilir. Ama bunlar taraftarı sevindiren şeyler. Taraftarın hoşuna gider. Ben Beşiktaş taraftarı olsaydım aman bana ne muhasebeden kardeşim, alın alın alın derdim. Trossard da gelsin, Salat da gelsin, hepsi gelsin. Ben şampiyon olmak istiyorum bu sezon. Kafayı oynamak istiyorum. Bıktım ben işte Fenerbahçelilerin, Galatasaraylıların bana bulaşmasından. Biraz da ben onlara bulaşayım. Biraz da onların siniri bozulsun. Yani futbol benim afyonum. Ben hiç ilgilenmiyorum maliyetle de diyebilir. Ona da saygı duyuyorum. Keş para varken kredi çekmek. Aynen Cihan, çok tarafsızsın. Şu hareketi Beşiktaş Fenerbahçe yapsa neler derdin? Şöyle diyor. Ya isminizi yazmamışsınız. Eski dinleyenlerimizden hatırlıyorum. Uygun maliyetli kredi. Yani şey gibi düşünme. Bizim çektiğimiz krediler gibi düşünme. Hani 100 bin lira 200 bin lira istiyorlar ya neredeyse. Onlar da inanılmaz gerçekten. Yani kafayı yememek elde değil. Ya insanları bir şey alamıyor ya. Biraz şu faizleri biraz düşürün gerçekten. Hani fiyat yüksek de, tam her şeyin fiyatı yüksek de, işte insanlar kirada, kira gideri, elektrik gibi, elektrik gideri. Ya bu kalemler de çok yüksek. Ya en ücra köşelere bakıyorsunuz mesela ev kirası olarak. Allah'a şükür rahmetli babam, Allah razı olsun, bize bir ev bırakmış da böyle kira derdimiz yok. Ya insanlar inanılmaz para istiyorlar. Ya çok ilginç şeyler, dışarıda bir yere falan gidiyorsun, çok ütopik rakamlar. Allah Allah diyorsun ya, bir şey diyemedik ki biz, hangi ara 2000'lik olduk diyorsun yani. Yediğimiz iki kaşık yemek yani oluyor. Bazen böyle şeyler oluyor. Açlık sınırı 2400 dolara çıkmış. Haberiniz olsun, iyi para. 1000 dolar ne yapıyor, 50 desen 2100, 110 bin 120 bin civarı falan herhalde. Selam Cihan, Davinson Ndombele'nin bonusu olarak gelmişti hatırlarsan, Galatasaray'ın planlı transfer yapmamıştı diyor. Rıdvan mesajını atmış bizlere. Ndombele yazmışsın da, vallahi ben Davinson'u Galatasaray olsaydım ciddi söylüyorum bırakmam. Evet, yani tam olarak o dönem yaşanan bir panik ve fırsat transferi kurgusuydu dediğin gibi. Hani normalde o dönem işte şeyi bekliyordu Galatasaray'la, işte Depoller, Paredes'ler falan konuşuluyordu. Hatta Fenerbahçe'deki Fred falan konuşuluyordu, hatırlayın. Sonra işte Ndombele Tottenham'da gözden çıkarılmıştı. Galatasaray'da böyle maliyeti düşük tutmak adına satın alma opsiyonunu kiralık olarak pakete dahil etmişti. Bonusun bir parçasıydı. Ama ne oldu? Katkı sağladı, bir sorun yok. Hayırlı cumalar. İlhan Mansız da İlhan Fakili demiş. İzmir'den İltu Güler. Şey mi demek istiyorsun? Beşiktaş'a İlhanlar yarıyor mu demek istiyorsun? Anlayamadım çok İltucum. Abi hayırlı yayınlar, bu FC27 fiyatlarına böyle demiş. Bakmadım. Ne kadarmış Mirzacığım? Hiç bilmiyorum. Cihancığım dur seni kurtarayım. Galatasaray biliyorsun henüz transferi yapmadı ve fırsat transferi bekliyor. Fırsat çıkınca ne olacak? Cebinde para olması lazım. Senin cepteki parayı maaşı dağıtırsa sonra transfer için kredi kullanmak zorunda kalacak. Kredinin de bir süreci var tabii. 3 gün, 5 gün, 1 hafta, 10 gün yazmış. Dinliyorum sonunda ne çıkacak acaba? O arada fırsat transferini kaçırma ihtimali de çok yüksek. Dolayısıyla yöneticiler çok basiretli davranmış. Transfer parasını ellerinin altında hazır tutmak adına hiç ihtiyaçları yokken gidip çok uygun şartlarda kredi kullanmışlar ha. Evet, Boray Köknel müthiş. Ya tam olarak öyle değil ya. Şimdi cash para, şimdi arkadaşlar bu cash para böyle senin benim param gibi kenarda kalmıyor. Bu kulüpler bu parayı kullanıyorlar, yani yatırım amaçlı kullanıyorlar. Borsada kullanıyorlar, orada burada kullanıyorlar. Çeviriyorlar o parayı, anlatabiliyor muyum? Cash paraya dokunmak istemediği için de anlaşır. Anlıyorum, şöyle bir kredi istiyorum der. Der ki ben sana 2 ay sonra, 3 ay sonra şu miktardan, şu kadar cüzi miktardan geri ödeyeceğim der. Gider bankaya bunu söyler. Bunlar yani koca koca kulüpler, öyle bizim mantığımızla işlemiyor. Okan Buruk da kanal kanal gezmeyi bırakmalı. Takım kendine gelmeli demiş. Ya işte röportaj sözü veriyorlar sezon başında, tamam mı? Diyorlar ki işte şampiyon olursak size çıkacağız. Sonra sözleri de yemiyor daha sonra. Ama doğru söylüyorsun, yani şu an bir tık taraftarın sabrının sınandığı o klasik yaz dönemi çıkmazı var. Hani sezon başı kampa ve transfer gündemi alev alev yanarken hocanın çıkıp demeç vermesi biraz böyle saha içine odaklanmadığı izlenimi verebilir. Ama öyle bir şey yok yani, kamp başladı, artık göremezsin Okan Buruk'u televizyonlarda. O senin söylediğin kamp başlamadan önceki dönemlerdi. Bazen de şey yapar ya teknik direktörler, böyle camiaya güven vermek için çıkarlar. Hani transferlerin gecikmesiyle ilgili yönetimin üzerindeki baskıyı kendi üstlerine çekmek için yaparlar. Ha, bu mesajı doğrudan iletmek için böyle yayınlara falan çıkarlar, yani bu artık hepimizin bildiği bir şey. Yani artık göremezsin televizyonda. Takım kampa girdi. O ara kampta değildi ki, görüyordun. Benim dönerim az ketçaplı olsun demiş Sabri Göktaş. Ya Sabri, dönere ketçap mı atılır? Gözünü seveyim. Et var ya. Ya eti bozuyorsunuz ya. Gerçekten, ama herkesin bir zevki var. Yani pilava da ketçap atanlar var. Olabilir. Zevk meselesi. Kimseye bir şey söyleyemem. Ona da karışacak halimiz yok. Bırak Cihan ya. Adam geçen sene Şalay'ın açığını kapatmak için kendi yerini kaybediyordu. İnsanlar maçı nasıl maç seyrediyor? Patron satılmamalıdır diyor. Bence de satılmamalı. Bulamaz ki, yerini dolduramaz. Fatih Terim'e şimdi YouTuber diyebilir miyiz Cihan demiş. Tabii ki diyemeyiz. Ya Fatih Terim bu ülkeye mal olmuş. Ender hocalardan bir tanesi. Yani baktık şey olarak, yani baktığında YouTube yayın yaptığı için YouTuber diyebilirsin ama yani, yani YouTube'da içerik üretiyor diye onu YouTuber demek hafif kalır ya. Olsa olsa senior YouTube imparator falan olur yani. Yani dijital sahaların teknik direktörü falan diyebilirsin. O yüzden hani çok şey kalır, basit kalır yani, basit tabir kalır. Ne demiş? Galatasaray camiası olarak ne istiyorsunuz? İnanın anlamıyorum. Bırakın bu işleri Allah aşkına, doğru konuşalım demiş. Dürüst olalım. Taraftarı salak yerine koymayın. Para yok abi demiş. Para var, para var. Paralık bir sıkıntı yok. İşte o ya, Abdullah Kavukçu çıktı dedi ya, işte bizim dedi 500 milyon dolarımız var dedi. İşte bütün taraftarlar onu bir transfer bütçesi gibi algıladı ama aslında o Galatasaray'ın bütçesiydi. Ya normal. Yani böyle hayaller Şampiyonlar Ligi, gerçekler Bankalar Birliği anlaşması falan derdik ya eskiden. Herkes çıktı. Beşiktaş hala çıkamadı değil mi bu Bankalar Birliği'nden? İlk Trabzon çıktı. Sonra Galatasaray çıktı. Sonra Fenerbahçe çıktı. Beşiktaş çıkacağız dedi. Bir çıkamadı. Ya işte taraftar böyle Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynayacak kadro kuracağız beklentisini aşılamak kötü bir şey. Bunu aşılıyorsan da beklentiyi karşılayacaksın. Böyle muğlak açıklamalar mı derler? Onlarla geçiştiremezsin. Artık insanlar, yani kimse şey değil, özür diliyorum tırnak için, aptal değil. Herkes zeki. O yüzden biraz böyle ayağını yorganına göre uzatmaya çalışıyor Galatasaray. Yüksek maliyetli transferlere gidecek. O yüzden bekliyor yani. Nasıl mesela Beşiktaş Salah'a gidiyor. İsim transfer. Galatasaray'da öyle bir transfer yapmak için bekliyor. Biraz da gündem dışına çıksak. Süper Lig'de en çok botoks yaptıran hoca kim acaba? Rahmi Şen mesajını atmış. Vallahi bilmiyorum da Vinicius'un, gördünüz mü botokslu halini? Estetik halini Vinicius Junior'ın. Değişmiş yani çocuğun, yani yanakları falan şeydi. Hani hakemlerden dersen Fırat Aydınus derim. Fırat hocam beni duyuyorsa şimdi John bana bulaşma falan çıldırıyordur. Fırat hocamda da iyi botoks vardır ya. Adam bakıyor kendine. Ne demiş? Bakayım. İlhan Fakılı ile ilgili. Cihan 2.7'yi almadık, onu 4 milyonu aldık diyor. Yok ya, 2.7'yi aldınız diye biliyorum ben. 2.2, 2.7. Sen yanlış biliyorsun bence. Bruno Fernandes geliyor mu? Yani Bruno Fernandes çok gelecek gibi durmuyor. Öyle söyleyeyim sana. Yani dün Yakup Çınar'la da bunu telefonda konuştuk. Yani o transfer biraz böyle bir tık askıya alındı gibi gözüküyor kariyerine. Old Trafford'da devam etmeye ve kulübün yeni projesinin önemli parçalarından biri olmaya karar verdiği ileri sürülüyor İngiliz gazetelerinde, öyle söyleyeyim. Yönetim de işte mevcut sözleşmesini iyileştirecekmiş. Oyuncuyla görüşüyormuş. Şampiyonlar Ligi faktörü var bir de, işte Manchester'ın yeniden Şampiyonlar Ligi sahnesine dönecek olması. Orada Bruno için de çok önemli bir etken. Takımın da kaptanlığını üstleniyor. Asist rekorunu da kırdı. Bu transfer biraz böyle çıkmaza girdi gibi gözüküyor. Yunus'a gidelim. Yunus Aydın'la birlikte olacağız. Döneceğim mesajlara arkadaşlar az sonra, ama Yunus'a da bir selamlarımızı iletelim. Yunus nasılsın? Hoş geldin.
0: Hoş bulduk abi. Selamlar. İyiyim. Sen nasılsın?
1: Teşekkür ediyorum. Gördüm Instagram'da story'lerini, paylaşımlarını. Havuzun kenarındasın. Keyfin yerinde. Herhalde seni tatildeyken yakaladık. He? Ne dersin?
0: Tatildeyim abi şu an. Antalya güzel. Sıcak havalar.
1: Güzeldir. Sen herhalde şey yapıyorsun. 3 ay boyunca tatildesin Yunus. Öyle mi? Okul bitince.
0: Dönemi kapattıktan sonra abi. Ya da, Antalya'nın tadını çıkaramıyorum.
1: Ya da Antalya'da olunca diyorsun, ister istemez bunu yapıyoruz diyorsun.
0: Kesinlikle.
1: Beşiktaş'ta başlayalım istersen Yunus. Evet, Midyülen maçını abi soracağım ama yani Salah transferinde de sıcak saatler yaklaşıyor. Yani taraflar bugün bir kez daha görüşecek. Ama Salah'ın ve menajerinin ek talepleri var. Beşiktaş da bu ek taleplere sıcak bakmıyor. Sonlandırabilecekler mi bu transferi? Bence yarın bitecek ama bakalım, sen ne düşünüyorsun bilmiyorum.
0: Yani aslında Serdal Adalı yönetiminin ilk geldiği andan itibaren, hatırlarsan ilk başta Bright Osayi Samuel'in, geçtiğimiz seneden örnek vereceğim, oyuncuya da menajeri talep arttırdığı anda kesinlikle Beşiktaş'ın kullanıldığını düşünerek, taraftar gözünün 30 milyona mal olan bir camianın taraftar fikrini kullandığını düşünerek, hem piyasasını arttırmaya çalışan menajerlere hem de kendi maaşını arttırmaya çalışan oyunculara Serdal Adalı yönetiminin net bir tepkisi vardı. Bunu hep net bir şekilde biz gördük. Şimdi geldiğimiz noktada da Muhammed Salah'la alakalı bir esneme olsa da aslında benzeri bir duruş var. Şimdi bir kere ilk başta şunu bilmek gerekiyor. Muhammed Salah aslında Beşiktaş'ın gittiği bir isim değildi. Menajer Muhammed Salah'ı Beşiktaş'a önerdi. Sonrasında burada maaştan 15 milyondan 16.2'lere bonus esnemelere kadar gelinirken, bir anda son gün menajerinin 7.5 milyon euro kendine yönelik bir talepte bulunması, elbette şimdi Muhammed Salah gibi bir starın menajeri elbette kendisi için taleplerde bulunacak ama onun astronomik bir seviyeye çıkması çok fazla rahatsız etti Beşiktaş'ta hem yönetimi hem de camiayı. Zaten Beşiktaş bu yönde de kontrollü adımlar atmaya devam ediyor. Sürekli Muhammed Salah'ın gelişiyle alakalı paylaşımlar yapan yöneticisini yönetimden göndermek de aslında bir nevi bunun göstergesiydi. Çünkü sürekli taraftarın istemesi. Şimdi biz kendimiz bir stat alırken camialarımızın aslında öneminin farkına değiliz. Beşiktaş dediğimiz camianın 30 milyon taraftarının sosyal medyada Salah'a gel paylaşımları yapması, Come to Beşiktaş yazması, menajeri açısından da Salah açısından da iştah kabartan bir hareket. Ki mesela Serdal Adalı'nın da söylediği, hani biz Salah'ın menajerinin istenen haberi olduğunu düşünmüyoruz demesi de çok gerçekçi değil. Salah'ın menajeri, çünkü zaten 8-9 yıldır beraberler, aile dostları, defalarca kez kardeşim tarzında paylaşımları var menajeriyle alakalı. Elbette işbirliğiyle hareket ediyorlar ama ben Salah tarafının Beşiktaş'a gelmeyi çok istediğini Beşiktaş tarafından da biliyoruz zaten. Saklamıyorlar, bir yöneticiye sorduğunuzda da cevap veriyorlar. Yarın olmaz öbür gün olur ama ben de bu hafta içerisinde çok net bir şekilde bu transferin biteceğini düşünüyorum. Menajerin istediği 7.5'u asla vermezler. Beşiktaş 4 teklif eder. Menajer 6'ya iner. 5.5'da vesaire anlaşırlar. Olayı bitirirler. Artık taraftar bu kadar kanalize olmuşken ben Muhammed Salah'ın kesinlikle Beşiktaş forması giyeceğini düşünüyorum ama Beşiktaş'ın senelerdir kanat oyuncusu problemi varken sol tarafına Arsenal'ın kanadını, sağ tarafına Liverpool'un kanadını, Trossard Salah ikilisini getirebilmekte gerçekten çok büyük bir yönetim başarısı.
1: Evet, diğer taraftan Van Dijk durumu var. Galatasaray'la adı anılıyordu sezon başında ama son dönemlerde Beşiktaş'ın da ilgisinin olduğu ortaya çıktı ve Ömer Bayram'ın Libero TV'ye dün bir röportajı vardı. Orada dedi ki Van Dijk Galatasaray'ın şampiyonluk görüntülerini sosyal medyada gördüğünde bayağı bir etkilendi. Bir şampiyonlukta bunu mu yaşıyorsunuz diye Ömer'e sormuş. Ömer de demiş ki bir gün maça gelirsin, nasıl olduğunu sana gösteririm demiş. Hani sen görürsün kendi gözünle demiş. O da diyor buraya gelip yakından görünce etkilendi. İşte Liverpool maçında gelince görmüş zaten. Bunu Liverpool maçı öncesinde konuşmuşlar bu sohbeti. Ve dedi ki Galatasaray hakkında konuştuğumuz her şey olumlu. Yakın zamanda konuştuk mu? Bunu bana soruyorsanız bunu söyleyemem dedi. İşte bu cümlesi de Galatasaraylı taraftarları bir tık heyecanlandırdı. Yani değil mi? Böyle bir şey dediğinde sanki altında iyi bir şey varmış gibi algılarsın.
0: Konuştuk algılıyoruz direkt.
1: Tabii konuştuk algılıyoruz. Ya hiç söylemese daha iyiydi. Buna cevap vermek istemiyorum dese falan daha iyiydi.
0: Aynen öyle. Yani hani Virgil van Dijk'ın adı anıldığı anda zaten Türkiye'de Ömer Bayram'la beraber anılıyor. Hani dostluklarından, geçmişteki arkadaşlıklarından dolayı. Ben Van Dijk'la Galatasaray'ın ilgilendiği ilk dönemde Beşiktaş'ın gündemine gelmemişken Galatasaray tarafından birine sorduğumda, yönetici değil sportif AŞ tarafında birine sorduğumda, futbol AŞ tarafında 17 milyon euro maaş beklentisinin olduğunu söylemişti oyuncunun. Bonuslarla birlikte. Yani şu an bence bu parayı Davinson'un satmadığı sürece Galatasaray'ın stoperde birine vermesi mümkün değil. Beşiktaş'ta şöyle, Beşiktaş Salah'tan bağımsız Vlahovic için bir 15 milyon euro daha ayırdı. Çünkü resmi teklif yaptılar Vlahovic'e. Vlahovic'in kabul etmediği durumda, çünkü oyuncu Avrupa'nın 5 büyük liginden 7-8 milyon euroluk tekliflerde takım bakıyor. Orayı bulamazsa rotayı Türkiye ya da Arabistan'a çevirecek. Beşiktaş'ın oraya verecek bir parası var. Ama önceliği tamamen santroforla alakalı. Eğer Vlahovic'den negatif bir durum olursa Van Dijk'a bu parayı verebilirler. Ama stoper hattında bir oyuncuya yıllık 15 milyon eurolar verilir mi? Ben öncelik olacağını düşünmüyorum. Galatasaray'da Beşiktaş'ta mutlaka birer stoper alacaklar. Davinson'u gönderirse Galatasaray iki stoper alacak. Komodon 30 milyon euro teklif var ama. Ya ben Van Dijk'ın Türkiye'de oynamasını, bu maaşı yeni bir savunma oyuncusuna verilmesini çok gerçekçi bulmuyorum. Bence ne Galatasaray için ne Beşiktaş için sonuçlanacak bir transfer olmayacak ama hani Van Dijk da hani Türkiye'de bir şekilde sesini zaten duyuran, dünya çapında ilgi odağı olan bir futbolcu ama Ömer Bayram da elinden geleni yapıyor gerçekten.
1: Fenerbahçe'nin de
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Gornik Zabrze ile oynayacağı rövanş maçının hakemi belli oldu. Belçikalı hakem De Hond Lothar maçın hakemi oldu. Onun da bilgisini aktarmış olalım. Sıcak gelişme olarak Midyülen maçını da soracağım sana Yunus ama transferle devam edeyim. Onu sona sakladım. Başta girecektim. Fred'le ilgili bir dedikodu var. Evet, İsmail Kartal Fred'in kalmasını istiyor. Fred'le devam edeceğiz demişti ama Atletico Mineiro'nun da iyi bir teklifi var Fred'e. Aziz Yıldırım da diyormuş ki 12 milyonu verin. Ben de Fred'i size vereyim. Mineiro'nun ve Fred'in anlaştığı konuşuluyor. Ama işte İsmail Kartal Şampiyonlar Ligi maçı sonrası kalacak demesine rağmen bu haberlerin de çıktığını biliyoruz. Sence Fred gidecek mi, kalacak mı?
0: Ben İsmail Hoca'nın Fred kalacak dediğini hani gördüm duydum evet ama çok gerçekçi olduğunu düşünmüyorum. Bence şu an bu geçiş sürecinde önelemelerde ihtiyacı olduğu için oyuncuya bir güven taz ediyor. Bu süreçte çünkü gerçekten ihtiyacı var. Yani öneleme maçında sonuçta 10 numara pozisyonda oynattı Fred'i. Şimdi Fenerbahçe'nin en büyük problemi ne yazık ki son bir yılda 3 ayrı yönetim gelmesinden dolayı her gelen yönetim, Saadettin Salan yönetimi sadece tabii ara transfer Ocak süreci gördü. Her gelen yönetim oyuncuyu yırdı Fenerbahçe'ye. Ve ciddi bir yabancı problemi var Fenerbahçe'de. Şu an mevcut kural 10+4 iken Fenerbahçe'nin 17+7 yabancısı var. Ve Fenerbahçe'nin göndermesi gereken o kadar çok futbolcu var ki ama mevcut yönetimde Yıldırım'ın da en rahatsız olduğu şey, bunu zaten geçtiğimiz günlerde de haberleştirildi. Bu oyunculara yani iyi teklif gelmiyor olması. Çelivakovic'den Amrabat'a, Dorgeles'e neden Musa Bay'a. Ya bu oyuncuda doğru düzgün teklif yok. Yüksek işte Diego Carlos'a, yani o kadar çok Fenerbahçe'nin göndermesi gereken isim var ki aslında. Burada hiç ana planda düşünülmeyen oyunculara teklif yokken Fred'de şimdi bir teklif durumu var. Atletico Mineiro tamamen Kante ile ilgili sürecin bitmesini bekliyor. Kante'ye çünkü Paris FC'den 14 milyon euroya varan bir teklif var. Ve daha önce de anlatmıştık, Kante'nin sözleşmesinde Fenerbahçe'nin kendi bonusları ve maaşının haricinde Saadettin Saran yönetiminin çok ekstra yaptığı bir hata ki Aziz Yıldırım benim aldığım bilgi doğrultusunda Yüksek Divan Kurulu'nda bu konuda çok ciddi bir gönderme yapacak Saadettin Saran'a. Fenerium'daki forma satış gelirlerinden Kante'ye verilen pay Fenerbahçe'yi tamamen maddi olarak da çok zor durumda bırakıyor. Bu sebeple Kante'ye eğer Paris FC, orada çok ciddi bir yatırım fonu aldı, 230 milyon euroya yakın, Paris Saint Germain'le yarışabilecek bir kadro kurmak istiyorlar. Bu doğrultuda da tabii ki Fransa milli takımının sembol isimlerinden birisi N'Golo Kante de hedefte. Fenerbahçe yıllık maliyeti 14-15 milyon eurolarda teklifi yaparlarsa Fenerbahçe Fred'den önce bence Kante'yi gönderir. Çünkü İsmail Kartal'ın da aslında biraz daha fikri az önce hani konuştuğumuz gibi Fred'den yana. Ama Fenerbahçe bu iki oyuncudan da çıkabilir. İki oyuncunun kontratından da çıkabilir. Ama dediğim gibi yani ben Fred'in 12 milyon euro verdikleri anda gönderileceğini düşünüyorum. Aziz Yıldırım da çünkü en çok şikayetçi olduğu konu oyunculara yüksek teklifler gelmemesi. Yani bu da Fenerbahçe'nin gerçekten maddi anlamda elini kolunu çok bağlıyor.
1: Evet, gelelim Beşiktaş Midyülen maçına. Hatta ben maçtan önce şey demiştim, hocaya çok güveniyorum demiştim. Çünkü Emirhan Topçu'nun bir röportajını izlemiştim. Orada işte soruyorlar, başarılı olur musunuz mimarinde bir soru geliyor Emirhan'a. Emirhan da başarılı olacağız tabii diyor. Hani biz yapamasak da hoca yapar diyor. Vay be dedim, hoca dediğin işte böyle olacak, oyunculara aşılamış durumu dedim. Bir de yani ben futbolculardan içeride de yani tanıdığım isimler var. Şey, bazıları şikayetçi mesela ama ben beğeniyorlar. Yani işte hoca en ufak bir şeyde sürekli durduruyormuş antrenmanı, nasıl olacağını tek tek anlatıyormuş. Bu güzel bir şey bence. Yani tanıdığım futbolcu biraz genç futbolcu olduğu için ona belki biraz garip gelebilir ama işte bazen oyunculara kaç yaşında olursa olsun bir şeyleri öğretmeniz gerekiyor. Ben Vincenzo Italiano'yu o konuda başarılı bulan isimlerden biriyim. Sen nasıl bir Beşiktaş izledin? Değişmiş mi Beşiktaş? Bence bir tık gelişme var ama bir de senin yorumunu da almak isterim.
0: Bence de kesinlikle Beşiktaş takımının oyunu gelişmiş. Ama şunu tabii göz önünde bulundurmak lazım. Yani şimdi UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci eleme için aslında Midtjylland takımı, yani biz Midtjylland'la gruplarda karşılaşsaydık yani Midtjylland'ın burada ne işi var demezdik. Yani erken ve zor bir eşleşme. Hani mutlak favori gibi gözükse de Beşiktaş aslına baktığında çok kolay bir eşleşmeye çıkmadı. Ve Beşiktaş takımında geçen seneden tabii hani iskeletinde Murillo gibi, Oh gibi isimler olsa da birçok transferin işte yeni olduğunu, Trossard'ın sakatlığını, Odokay'ı, Endidi, bu eksikleri de göz önünde bulunmak lazım. Takımda bulunmadı aslında, tam bir kadro bir Beşiktaş'ta görmedik. Ki hali hazırda hala bir santrofor, bir stoper, bir de süperstar Muhammed Salah'ın geleceğini konuşuyoruz. Beşiktaş'tan güçlenecek, buna hiç şüphe yok ama dün itibariyle oynadıkları oyun, hem zaten hazırlık maçlarına itibaren İlhan'ın oynadığı oyunda keza göz doldurucu, hem de geçen seneye oranla, hazırlık sürecine oranla takım iskeletinde daha oturduğunu görüyoruz. Bence gelişmiş olan bir Beşiktaş var. Tabii Orkun'un golü, hani bu kadar sizin gibi oyuncunun da Galatasaray sezona başlaması, çünkü geçen sene Orkun Beşiktaş'ta açılışı çok geç yapmıştı hatırlıyorsak. Yani son maçlarda hani ilk 6 hafta 7 hafta hiç golle buluşamamıştı. Kocaeli maçında sanıyorum perdeyi açmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Bu sene sezonun ilk maçında gol atması tabii ki onun için de çok hani kendini motive eden bir şey oldu. Ben Beşiktaş takımının bu sene gerçekten iyi bir lige doğru gidiyoruz. Yani Fenerbahçe ve Galatasaray zaten geçen senenin etkisi olarak kabul edersek, Trabzonspor'un güçlenişi, Beşiktaş'ın bu hamleleri keyifli bir lig olacak. Vincenzo Italiano konusunda da şöyle, bence de hani çok disiplinli bir hoca. Bunu antrenman görüntülerinden de anlıyoruz. Dün izlediğimizde de anlıyoruz maçı. Keyifli bir sezon. Dediğim gibi Beşiktaş'ın da bu sene zaten Ekim ayında, Kasım ayında havlu atan bir Beşiktaş olacağını düşünmüyorum. Bu kadar starları olacak bir takımın da Trossard, bence artık Muhammed Salah da bitti diyebiliriz. Yedek santraforu o olacak bir takımın. İskesinde Murillo gibi, Nubel gibi oyuncular olacak takımında. Şampiyonluk yarışında iddialı olacağı açıkçası, ama daha güçlenmesi gerekiyor. Ve üç ana hattada santrafor, sağ açık ve stoperde mutlaka transfer yapması gerekiyor Beşiktaş'ın.

0: başarılıdır, finansal bir strateji olabilir dedim. Ya işte Cihan Galatasaray'ı nasıl kollayacağını şaşırdın, böyle bir şey olabilir mi, keş para varken krediyle maaş ödedin mi falan. Ama mesela bende finansal okur yazarlık yok, ama finansal okur yazarlığı olan birçok insanla sohbet ettiğimde bunun mantıklı olabileceğini söylüyorlar. Sence Galatasaray'da para mı yok, bunu bir finansal strateji olarak mı kredi çekip maaşları ödediyorsunuz?
1: Ben Galatasaray'da para olmadığını düşünmüyorum. Çünkü bunu nereden mesela hani biliyoruz, gözlemliyoruz. Şimdi Galatasaray'ın yaptığı Türk futboluna çok ciddi ilgiler var. Ben burada hatta bireysel olarak tanıdığım için de, hani mesela Naci Cansu'nu buradan Galatasaray'da Türk ticaretin başında defalarca kez hani tebrik ettim. Çünkü gerçekten bazı ilgileri yapıyorlar. Örneğin işte stadyumdaki ara ledlere reklam alınması çok ciddi bir gelir kapısıydı. Ya baktığında. İkincisi Galatasaray'da Dursun Özbek yönetiminin mevcutta yaptığı, geçtiğimiz seneki forma sözleşmesinde sponsor firmaya gidip biz artık takımımızın değerini Şampiyonlar Ligi'ne taşıdık, Osimhen'i getirdik, işte Sané'yi getirdik, bizim bedel artık o anlaşmayı yükseltin, yoksa bize rakip yapan diğer teklif firma cayma bedelini de ödeyecek ve biz oraya geçeceğiz gibi, aslında sponsorlardan gelen geliri de arttıran bir modele geçti Galatasaray. Şimdi baktığında işte kafe projesi gibi, İstanbul'da Vadi İstanbul'un üstüne yapılacak bu stadın yanındaki oluşum gibi birçok aslında maddi olarak Galatasaray projeleri var. Spor dışında da gelir kapısı yaratmayı başarabiliyorlar. Çünkü futbol odaklanmanız gerektiği anda başarıyı sağladığınızda diğer işleri yapma yüksünüz oluyor. Bunu mesela mevcutta Fenerbahçe yönetimi Ali Koç yaparken çok değeri bilinmiyordu. Çünkü sportif başarı olmadığı sürece anlamı yok. Ama ben Galatasaray'da maddi olarak şöyle bir sürüncemeye gittiğini düşünüyorum. Şimdi Galatasaray'da Fenerbahçe gibi para veren yönetici sayısında bence azlık var. Yani dün mesela bakıyoruz, Fenerbahçe'de sportif haşede 7 kişi yer değiştirdi. Yani yeni gelecek sıcak para verecek isimler var. İşte mesela bir önceki yönetime bakıyorsun, Ali Koç döneminde işte Hamdi Akın, İşte bu sene bakıyorsun Feridun Geçgel gibi. Bence Galatasaray'da bu tarz isimlerin eksikliği var.
0: Evet tabii konuşuyoruz her şeyi ama Fenerbahçe'de bir istifalar oldu. Mahmut Uslu vesaire ekibi orada yer boşalması için herhalde bu istifa gerçekleşti. Onun detayını bize aktarabilir misin?
1: Tabii ki. Yani Mahmut Uslu ile alakalı şöyle bir durum var. Zaten şimdi kulüpte iki ayrı görevde. Birincisi genel sekreterlikte. Mahmut Uslu Fenerbahçe'de çok farklı görevlerde bulundu. Bu camianın basın sözcüsüydü bir dönem. Basketboldan sorumlu yöneticilik yaptı. Şu anda genel sekreterlik yapıyor. Mahmut Uslu'nun istifa ettiği görev futbol AŞ'deki görevi. Futbol AŞ'den kendisinin, işte İlker Bey'in istifa etmesinin sebebi ve 7 yöneticinin yeni gelecek işlemleri ve sıcak para girişine yer açmak amaçlı. Zaten dün Mahmut Uslu, Aziz Yıldırım'la beraber ve istifa eden yöneticilerin bir kısmı futbol AŞ yöneticilerinin zaten hep beraber akşam yemeğinde fotoğraf verdiler. Asla bir ayrılık yok. Ama bunun tabii iletişimi daha doğru yapılabilir miydi? Daha doğru yapılabilirdi. Bir anda futbol AŞ'den 7 kişinin istifa etmesi, yani acaba bir camiada bir sıkıntı mı var? Herkesin aklına getirdi. Ama bir sıkıntı yok. Bunu net bir şekilde konuşulup doğrulattığımız için de söylüyorum. Futbol AŞ'deki herkes yeni bir sıcak para girişi olsun diye istifa etti. Burada bahsi geçen isimlerden en popüleri Mahmut Uslu olduğu için söylüyorum. Mahmut Bey Fenerbahçe'de genel sekreterlik görevine de devam ediyor. Yönetim kurulundaki görevine de devam ediyor. Sadece futbol AŞ'den istifa etti. Bunun da sebebi sıcak para girişi için yeni yöneticinin gelecek olması.
0: İstifa demişken buradan devam etmek istiyorum. Diğer taraftan hani Beşiktaş'ta da Ahmet Çağlar istifa ettiği açıklandı. İşte Salah diye paylaşım yapan yönetici hatırlarsın, hatırlıyor musun bilmiyorum. Ben bunu zaten bir yaptırımının olduğunu söylemiştim yüksek ihtimal. İşte Ahmet Çağlar Bey'e başkan çok kızmıştır dedim ve Beşiktaş yönetimi istifa ettiğini duyurdu ama Ahmet Bey de dedi ki ben istifa etmedim, bana ne sözlü ne yazılı hiçbir bildiride bulunmadı Beşiktaş, hukuki yollara başvuracağım dedi, böyle bir açıklama yaptı. Ne diyorsun, sence nereye varır sonuç? Ne yazılı ne sözlü yani, bir istifa zaten dilekçem yok dedi. Benim bilgim ve iradem dışında böyle bir karar kapa bildirilmiş. Hakkımı arayacağım dedi. Ama zaten böyle olacağı belliydi. Yani sürekli Salah paylaşımları yapıyordu. Salah'ın fotoğrafını paylaşıyordu. Yakında yazıyordu. Salah'a etiket yapıp paylaşıyordu. Yani kaşınmak tabiri var mı ya? Hani kendi kendine kaşınmış argo tabirli.
1: Aynen öyle. Ya şimdi bazı yöneticiler gerçekten çok basiretsiz hamleler yapabiliyorlar. Bence bu beyefendi de öyle. Yani içinde bulunduğu camianın yaşadığı ve yarattığı ilkinin farkında değil. Beşiktaş bu ülkenin en büyük camialarından birisi. Kimine göre en büyüğü. Herkesin fikrine saygı duymak lazım.

0: Beşiktaş gibi 30 milyonluk bir camianın bir yöneticisi gelmemiş bir oyuncuyla alakalı oluyor olacak hadi işte Instagram'dan storyler alevler atarsa bunu burada taraftarın heyecanlandığını menajeri de görür ve el arttırır. Para ister, ekstra şartlar koyar. Nitekim böyle oldu. Ya bir Beşiktaş yöneticisine ya da herhangi bir takımın yöneticisinin o takıma artı vermesi lazım, eksi değil. Çok amatörce bir hamle yaptı. Ya bunun sonucu, şimdi evet kapa bildirmişler istifayı. Yani görevden affını istemek diyelim. Hani kendisi için ya da. Hani bir şekilde Beşiktaş'a veda etmesi lazım. Bunu gerekirse Serdal Adalı ve yönetimi ihraçla yapar. Yani çünkü Beşiktaş'ta mevcut yöneticileri çok ciddi durumda kızdırmış. Yani bu paylaşım. Gerçekten bir sosyal medya fenomeni gibi yöneticilikten uzak, hiçbir şekilde profesyonellikle bağdaşmayan bir kavram. Bunun çok yakın zamanda bir örneği daha vardı. Aktif yönetici olmadığı için ihraç edilmedi ama Cem Bey mesela basketbolun eski sorumlu Fenerbahçe, Cem Kirişçi. Yani Tarık Biberon için NBA'ye gittiğini Fenerbahçe açıklamamış. Tarık'ın kendisi açıklamamış. Fenerbahçe'nin eski bir yöneticisi gazetecilik refleksiyle haber atlatmak falan gibi mi istiyor? Halbuki bu işlerle de alakası yok. Herkes önce teşekkürler Tarık, Dallas'ta başarılar gibi bir paylaşım yaptı. Buna da Fenerbahçe taraftarı çok ciddi tepki gösterdi mesela. Yani bazı genç yöneticilerde, Cem Bey de mesela keza öyleydi, bu tarz amatör hatalı olabiliyor. Serdal Adalı yönetiminin hızlı karar alabilmesi çok hızlı bir mütekabiliyet gösterdiler. Hemen beyefendi yönetimden gönderdiler. Bence de bu tarz, çünkü yani daha sezon başlamamış, siz potansiyel bir transferin gelme ihtimaliyle ilgili taraftarı hareketlendirmek, mutlu etmek adına geliyor paylaşımları yapıyorsunuz. Ama adamın maaşı 10 iken bir anda menajer de 7,5 istedi. 17,5 oldu. Siz o 7,5 milyon euroyu cebinizden çıkartıp veriyorsanız verin, tamam, attığınız bir tane story'nin bedeli 7,5 milyon euro olsun. Ama vermiyorsanız o zaman da Instagram'da hani 20 yaşındaki çocuk gibi paylaşım yapmamak lazım.
1: Evet, kesinlikle katılıyorum. Çok teşekkür ediyorum Yunus Aydın sana. Dinleyenimizin bir esprisi var. Ben yayının başında Yunus herhalde 3 aylık tatil yapıyorsun dedim. Ya çok güzel bir şey yakalamış. Adamın ismi Yunus abi. Tabii denizde olacak. Yüzmesi şart demiş. Biraz böyle soğuk bir espri de olabilir ama iyi yakalamış. Onu da söyleyeyim.
0: Eyvallah, teşekkür ederim.
1: Dikkat et kendine, olur mu? Hoşçakal, görüşürüz.
0: Görüşürüz abi.
1: Evet, teşekkür edelim dinleyenimize de. Beşiktaş'ın 30 milyon taraftarı olduğundan Beşiktaş'ın haberi var mı demiş Hüseyin Gökser. 30 olmasa da 20 milyon vardır ya. Yok mudur? Dünya çapında vardır ya. Açıklanmıştı bu. Mesela yazalım. Beşiktaş'ın kaç milyon taraftarı var? En son açıklanmıştı işte, Galatasaray 1'di, Fenerbahçe 2'ydi, Beşiktaş 3'tü. Ne demiş? 17 ila 20 milyon ama Türkiye değil ya. Tüm dünyada. Ya bunu zaten şimdi kolay kolay da şey yapamıyorlar. Ortalama alıyorlar. Anketler üzerinden yapıyorlar. İşte toplam gurbetçiler vesaire yurt dışında yaşayanlarla beraber 20 ila 22 milyon arası. 30 da çok abartı sayılmaz yani. Bir de bilmedikleri vardır. 25 milyona vur. Öyle yap. Serdal Adalı el mecbur 3 değil 6 verip talibi olmayan bu salağı kakalayacaklar Beşiktaş'a demiş. Almazsa kendi gider bu saatten sonra diyor. Niye ya, bence çok yüklenmeyin başkana. Bir şey söyleyeyim mi? Her şerde bir hayır vardır. Almayın salağı. Ciddi söylüyorum, hiç gerek yok ya. Trossard var, oraya biraz daha genç dinamik bir isim alabilirsiniz. Ne bileyim. Bak şimdi Galatasaray Leao ile ilgileniyor falan. Fenerbahçe de ilgileniyor. Ne olacak? Bilmiyorum, 27 yaşında, o da sol kanat ama atarsın diğer kanatta da oynayabilir, ters kanatta çok da çok problem olacağını zannetmiyorum. Aziz Yıldırım bu işleri beceremiyor demiş. Greenwood'u açıklayamadı, dün istifa açıklamaları, unutmuş yöneticiliği diyor. Şey mi istiyorsun mesela, hani Trossard'ı açıkla diye Beşiktaş tribünde falan. Greenwood da öyle mi açıklasın istedin Hamza Turapoğlu? Bilemedim. Toplu bir imza töreni yapmıştı hatırlarsan, işte Vedat Muriç, Trossard vesaire yeni gelen isimler böyle toplu imza töreninde Greenwood'u açıklamıştı. Galatasaraylı yöneticiler birazcık daha menfaatleri için yönetime giriyorlar diye düşünüyorum, sanki ceplerinde akrep var demiş. Az mı harcıyorlar diyorsun? Şöyle bakayım. Galatasaray yönetimi transfer konusunda çok geriden geliyor. Bir an önce tatillerini bırakıp transfere bakmalarını lazım. Kampa gidiyorlar ama bence boşuna gidiyorlar. Yeni transferler takıma uyum sağlaması gerekiyor demiş. Ben de az önce Yakup Çınar'la konuştum. Yayın öncesinde dedim, Davinson niye kamp kadrosunda yok abi, sen Avusturya'dasın, bir bilgin var mı dedim. O da bana dedi ki Dünya Kupası'nda en çok o kaldı ya, o yüzden biraz izni uzadı. Ama gitme ihtimali de sürpriz olmaz dedi. Bir şeyler daha yazmış, onu söylemeyeyim. Böyle bir bilgi var, onu da siz değerli dostlarımıza aktarmış olalım. Sağ olun arkadaşlar, teşekkür ediyorum. Yavaş yavaş noktalayayım. Hüseyin Mecit selamlarını iletmiş. Tolga Atakan Kurt yokmuş diyor. Atakan nerede, o da muamma. Üç büyüklere ilerleyen dönemlerde kayyum atanır. Bu transferlerle, bu paralarla işleri zor diye de bir mesaj gelmiş. Görüşürüz. Dikkat edin kendinizi. Kimsenin de sizi üzmesine izin vermeyin. Cihan Dişli sosyal medyadan takip ederseniz ben de sizi takip ederim. Hoşça kalın.
2: Cihan Dişli ile sokak futbolu sona erdi. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Mutlu sabahlar, günaydın, sevgiler, saygılar, hayırlı cumalar dileyelim herkese. Gündeme dair konuları konuşacağız. Tabii ki günlerden cuma ise o zaman söz Murat Özen'dedir. Murat'cığım günaydın, iyi haftalar.
2: Günaydın Doğan abicim, hayırlı cumalar, iyi haftalar. Sesini duydum, özledim.
1: Bir mukabele diyelim. Aslında özlediğimiz Beşiktaş'tı ve sonrasında kavuştuk. İlk resmi maçında güzel de bir sonuç aldı. Daha iyisi olabilirdi. Rakibin 10 kişi kalmasının avantajını çok da iyi kullanamadı belki ama çılgın taraftarın artık çılgın bir teknik adamı var ve bu sene galiba çıldırın çıldırın çıldırın diye bağıracağız.
2: Abi tabii Avrupa kupalarında ilk maçlarda kazanmak her zaman değerlidir abi. Sezonun ilk resmi maçıydı. Beşiktaş taraftarı her zaman olduğu gibi yine takımını yalnız bırakmadı. Tabii burada hocanın sağ içindeki hareketleri, takımla olan enerjisi Beşiktaş taraftarını gayet memnun etti. Orkun Köksür'ün attığı klas gol hem bireysel kalitesini hem de büyük oyuncuların kritik anlarda sorumluluk alabildiğini gösterdi. İlk yarıda Beşiktaş topa fazla sahip olmaya çalıştı abi ama zaman zaman oyunun temposu düştü. Özellikle orta sahadaki doğru yerleşim sayesinde geçişlere çok fırsat vermedi Beşiktaş. Savunma genel anlamda disiplinli kaldı. Tabii eksikler göze çarptı. Çarpmadı değil. Beşiktaş'ın hala transferlere ihtiyacı var. Bunları da ilerleyen dakikalarda seninle beraber konuşacağız. İkinci yarıda Mijlan baskıyı arttırdı. Burada biraz geriye yaslandık abi. Beşiktaş'ın bu geriye yaslanma hastalığı hala devam ediyor gibi ama inşallah İtalyan Hoca ile beraber bunu kıracağız. Bazen iyi futbol değil doğru futbol kazanır. Beşiktaş da bunu uyguladı. 1-0 kazandık. Mutluyuz. İkinci maç tabii ki çok zorlu geçecek. Rakibin 10 kişi kalması rakibin oyun sistemini oldukça bozdu. Dengelerini şaşırttı. Ama keşke 2 olsaydı, 3 olsaydı, 4 olsaydı. Olayıtan'ın kaçırdığı yüzlük goller var. Kahrolduk tribünlerde. Ama ikinci maçta zor bir maç Beşiktaş'ı bekliyor Doğan abi.
1: Kesinlikle öyle. Aslında bazı soru işaretlerinin yanında bir de ilk defa izlenirken vay be işte böyle bir adama ihtiyaç vardı dedirten bir Salih Özcan gerçeğini anlatır mısın biraz?
2: Abi Salih Özcan konusu tabii ilk transfer döneminde de Beşiktaş'ın gündemine gelmişti ama menajerinin istediği imza parası, oyuncunun istediği maaş Beşiktaş'ın dengelerine uygun değildi. Daha sonra yapılan görüşmelerin ardından Salih Özcan'ı Beşiktaş kadrosuna kattı. Tabii Beşiktaş'ın istediği şartlarda kadroya dahil edildi. Orkun ve Salih Özcan'ın birbirine ne kadar uyumlu olduğunu biz milli takım maçlarında gördük abi. Zaten çok büyük bir ihtimal teknik heyetin de Salih Özcan'la ilgili

0: ilgili net kararını bu milli maçtaki performansı ortaya koydu. Ben çok memnunum Salih Özcan'dan abi. Gerçekten Beşiktaş adına çok önemli işler yaptı. Baktığımız zaman şu anda 102 topla buluşmuş. Pas isabeti 88'e 85 Doğan abi. Hı hı. Neredeyse hiç pas hatası yapmamış. Yani %97 ile oynamış. Yerinde bir performans. Orkun'u rahatlattı Doğan abi. Orkun daha rahat hareket edebildi Salih'in gelmesiyle beraber. Eksiklerle beraber çok daha iyi Beşiktaş'ı izleyeceğiz. Ama Beşiktaş'ın mutlaka sağ kanat ve çok iyi bir santrofora ihtiyacı var. Bunu da net bir şekilde söyleyelim.
1: Peki bu arada tabii eksik olan bir Trossard'sız ya da gelebilme ihtimali %80'lerde 90'larda gözüken Salah'la ilgili olarak da bu takıma verecekleri katkı çok kıymetli olacaktır. Ama sonradan
0: lafını balla kesiyorum. %80-%90 değil abi. %50'lerde, %51'lerde diyelim abi.
1: Salah için mi diyorsun?
0: Evet abi. Oradaki,
1: peki olaya oradaki... tamamen Roma'nın girişimi.
0: Abi yok, Roma'nın girişi değil. Olay tamamen menajerin istediği absürt rakamlardan dolayı abi. Menajeri ciddi anlamda çok ciddi paralar istiyor Beşiktaş'tan. Şimdi ben Başkan Serdar Adalı'yı abi yıllardır tanırım. Yaklaşık 10 yıldır, belki 11 yıldır başkan tanırım. Neredeyse muhabirlik döneminden bu yana, o Demirören döneminden bu yana. Yani elinde büyüdük diyebiliriz. Başkan abi bu rakamları vermez. Başkanın kafasında bir hesap, bir kitap var. O rakamların dışında başkan çıkmaz. Yani taraftarın baskısı, işte camianın baskısı, başkanın kafasındaki hesap uymaz abi. Başkan bunu devreye sokmaz. O yüzden
1: bunun örneği daha gelse olmaz diyorsun yani.
0: Abi çok ciddi paralar istiyor Doğan abi. Yani menajerinin
1: ne istiyor işte, Murat? Ne istiyor? Ne duydun?
0: Abi şu an yaklaşık bir 7-7,5 milyon euroluk bir fark var. Yani menajerinin istediği rakamla Salah'ın aldığı rakam arasında neredeyse 4-5 milyon euro fark var. Herhalde Salah sakatlandığında veya hasta olduğunda menajer devreye girecek. O sahaya çıkacak. Durumu o noktaya getirdi menajer. Ama başkanın kafasına uymadığı şekilde abi ne olursa olsun başkan bu transfere okey vermez. Ben çok iyi tanıyorum başkanı. Şu andaki durumda başkanın kafasındaki mali şartlara uygun bir şartlar değil abi.
1: Ne yani veriyor orada... Beşiktaş menajere ne veriyor?
0: Abi yani normal şartlarda menajerin hakkı neyse onu veriyor. Ama menajer %35 gibi bir rakam istiyor abi. Çok ciddi bir rakam istiyor.
1: Normalde %10 mudur?
0: Tabii normalde %10 gibi bir hak sahibi var menajerlerin. Ama Salah menajer %35'leri %40'ları çıkardı abi rakamı. O yüzden şu anda yani senin dediğin gibi ben bu transferi %80'lerde %90'larda kesinlikle görmüyorum Doğan abi.
1: Ama evet, bu arada tabii ki
0: çok hani... fazla baskısı var. Ama başkan bu baskılardan dolayı bu paraları Salah menajerine ve Salah'a vermez.
1: Peki menajer artık son sözün sahibi mi? Yani Salah'ın gelme isteği, hatta bir bakıma Sayın Cumhurbaşkanı'nın bile devreye girip Serdar Adalı'ya, Sayın Başkan'a güzel bir transfer, hem Türkiye tanıtımı için hem de böyle değerli bir oyuncuyu ülkemize getirdiğiniz için gibi bir konuşma olduğu iddia etti. Fırat Güneyerler, İsmailerler yazdı. Sen
0: abi
1: ne diyorsun?
0: Ben Cumhurbaşkanımızla alakalı böyle bir bilgim yok. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın devreye girip bu transferle ilgili başkanla bir görüşme yaptığı yönünde bir bilgi bende yok. Tabii ki basın mensubu arkadaşlarımızın mutlaka kendilerine göre doğruları vardır, haber kaynakları vardır ama bende yok. Sadece şu kadarını söyleyeyim abi. Salah transferiyle alakalı, ben normalde bir gazeteciyim, beni bile yüzlerce binlerce insan arıyor abi. Yani sokakta kimi görsek Salah diyor, markete gidiyoruz Salah diyor, hı hı, eşya almaya gidiyoruz Salah diyor. Yani tanımadığım numaralar arıyor, abi ben şuyum diyor, işte Salah gelecek mi diyor. Yani inanılmaz bir Salah çılgınlığı var abi Türkiye'de ve Beşiktaş camiasında şu an. Ama süreç istediğimiz kıvama gelmezse bu transferin gerçekleşmesi zor. He, olur da başkan artık kafayı kırar, der ki ya veriyorum rakamları, tamam lanet olsun der, gelsin der. Bu o zaman tabii ki farklı şeyler konuşur ama başkanın da maalesef böyle bir yapısı yok abi. Beşiktaş menfaatleri doğrultusunda kendi doğrularıyla bunu eşleştirip onu uygulayan bir insan. O yüzden Salah menajerinin biraz daha bu konuda indirim yapıp belki orta dengeyi bulması gerekiyor, yoksa iş zor abi.
1: Peki Murat, sana çok açık bir soru sormak istiyorum.

0: buna samimi cevap vereceğini düşünüyorum zaten. Salah gelmezse de gelmez abi kısmında mısın? Abi mutlaka gelmeli kısmında mısın?
1: Abi şimdi şartlar doğrultusunda ben Salah'ı çok istiyorum abi. Salah hem Türkiye prestiji açısından hem dünya futbol açısından bu transfer yani yer yerinden oynar abi. Bütün dünya Beşiktaş'ı ve Salah'ı konuşur. Türkiye'yi konuşur. Bu yönden PR açısından ben Salah'ı istiyorum. Evet belki eski Salah değil. Yani
0: ya bizim tanıtıma mı ihtiyacımız var, iyi bir takıma mı? Bak soru bu.
1: İşte abi çok güzel bir soru, anlatayım. Şimdi bunu, tanıtıma da ihtiyacım var abi. Yani şimdi Vlahovic'e teklif yapıyorsun. Adam sana soruyor abi, diyor ki kadronda kimler var? Şimdi Olay Tan var, işte Rıza Yılmaz var, işte Raşitsa var, Çerni var, kalede de Ersin var. Demek mi oyuncunun Beşiktaş'a bakış açısını değişir, yoksa ya işte solda Trossard, sağda Salah, kalede Nübel, işte orta sahada Vlok'u aldık, işte sağ kanada bilmem neyi aldık demek mi oyuncuyu ikna eder abi?
0: Ya bunun beraberinde getireceği sponsorluklar var, forma satışları var, bilmem nesi var. Hani hatta şöyle bir iddia var: yapın formayı 9000 lira, satın 1 milyon. Alsın hoca falan diye, hani böyle başkana. Madem Beşiktaş işte taraftarı böyle bir şey bekliyor diye.
1: Abi işte anlaşmada bazı şeyleri Salah istiyor.
0: Aha.
1: Aslında başkan Salah bütün istediği şartları okeyledi. Yani her şeyi okeyledi Salah'la alakalı. Burada menajerin bu kadar başkanla dikleşmesi, menajerin bu kadar istediği komisyonda indirim yapmaması başkanı rahatsız ediyor. Normalde Salah'lık bir durum yok. Biz bu aynı süreci abi Trossard'da yaşadık. Trossard'ın menajeri 5 yıllık kontrat istedi. 5 milyon euro imza parası istedi. 8,5 milyon euro maaş istedi. Ama Beşiktaş yönetimi Trossard'la irtibat kurduğunda Trossard'a anlattılar. Bu süreci anlattılar ve bu süreçten sonra Trossard ciddi anlamda indirimler yaptı ve Beşiktaş'a dahil oldu. Salah'ta aynı durum yok abi. Salah menajeriyle Salah çok eski dost. O yüzden bunda böyle olayların çok böyle bu şartlara inebilecek bir durumu yok. Ama Beşiktaş hala Salah istiyor abi. Hala görüşmeler devam ediyor. Bunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Süreci takip ediyoruz. Bekleyeceğiz abi.
0: Menajer bir Salahlık yapmasa bari diyelim hadi.
1: Öyle ya umarım olur abi. Yani umarım. Yani bak cuma günü abi. Allah'ım cuma günü
0: duaların daha kıymetli olduğu gün muamelesi yapma.
1: Evet, abi,
0: pazartesi
1: yani
0: de kıymetli, salı da kıymetli.
1: Allah'ım cuma günü yüzü hürmetine Salah'ın bizi kavuştu ya Rabbim. Amin abi, bütün Beşiktaş taraftarı amin desin. Şu an abi zaten bizi dinleyen herkes amin demiştir.
0: Demiştir merak etme. Tabi Trossard'ın gelişi solda sağda Salah olursa kısmı güzel de bir forvetin yok mu ihtiyacın? Çünkü bu Semih'le olmayacak gibi gözüküyor. Ne dersin?
1: Abi aslında Beşiktaş'ın dünkü maçından sonra en çok ihtiyacı olan bölgesi santrafor. Yani mesela dünkü maçta abi bir Abubakar olsaydı kaç kaç olurdu maç?
0: Yani maç 3-0 4-0 olurdu 10 kişi kalmış bir takım karşısında.
1: Evet abi. Beşiktaş'ın daha böyle hareketli, daha gol vuruşu iyi olan bir santrafor ihtiyacı var. Bence hem başkanın teknik heyet bunun farkında. O yüzden mutlaka oraya iyi bir santrafor, kilit bir isim Beşiktaş yönetimi koyacaktır diye düşünüyorum. Tabi orada Vlahovic gibi isimlerle görüşüyor Beşiktaş ama Vlahovic'i burnundan kıl aldırmıyor. Teklif bekliyor. Bence onun aslında hayali Juventus'ta kalmak, benim anladığım o. Orada işte Beşiktaş'ın ona olan ilgisini belki kullanıyor gibi hissediyorum ama bu benim kendi şahsi düşüncem. Yani izlenimlerim bu yönde. Bence onu biraz kullanıyor gibi. Ama Beşiktaş'ın belli bir süresi var Vlahovic'le alakalı. Onun yanı sıra tabii ki sadece Vlahovic'e kalmış durumda değiliz. O bölgeye santrafor isimleri bakıyorlar. İşte Sörlot ismi gündemde konuşuluyor ama o da çok ciddi para istiyormuş hala Madrid. Beşiktaş'ın aradığı santraforlar var. Süreç devam ediyor ama öncelik tabii ki Vlahovic abi. Onu da bekliyor Beşiktaş.
0: Ya şimdi maçın gene özetlerine ve tekrarına bakıyorum da o direkten dönüp de arkada tekrar vurulamayan ve taraftarın saç baş olduğu o pozisyon var ya, gerçekten bir seneni alır insanın ömründen yani.
1: Abi evet abi.
0: Peki yani... sana şöyle söyleyeceğim, taraftarı heyecanlandıran bir Quattara mı, Salih Özcan mı, Nübel mi, yoksa İlhan Fakilinho mu? Öyle diyorlar, İlhan Fakilinho diye bir...
1: Abi çok iyi değil miydi ya İlhan? İyiydi. Ben çok beğendim abi İlhan.
0: Ya yani... hoca zaten genç olmasına rağmen hırsını, isteğini çok beğenmiş durumda. Soğukkanlılığından çok etkilenmiş mesela.
1: Ve abi şey mesela direkt kaleyi düşünüyor Doğan abi. Yani topu aldığı zaman direkt içe girip kendine şut pozisyonu hazırlayıp şut çekmek için çalışıyor. Ben İlhan'ı çok beğendim abi. İlhan yani biraz daha oynadıkça, kadro daha iyi duruma geldikten sonra bence çok daha başka İlhan izleyebiliriz abi. Yani iyi bir alternatif oldu İlhan Beşiktaş için. Onu söyleyebilirim. Yani yedek kulübesinde işte örnek veriyorum Trossard'ın yediği veya Salah'ın yediği olabilecek durumda şu anda İlhan. Kesinlikle. Ben beğendim İlhan'ı.
0: Devrim de gitmiş galiba, kiralanmış.
1: Evet, Devrim Bodrumspor'da abi. Belli bir maç sayısı oynama garantisi aldı Beşiktaş kulübü. Hayırlısı olsun abi onun için. Umarım çok daha güçlü bir şekilde Beşiktaş'a geri döner. Yani bunun çok örneği var abi. Arda Turan da zamanında Manisa Spor muydu abi? Oraya gitmişti. Geri geldiğinde bambaşka bir Arda oldu.
0: Evet.
1: Umarım Devrim de oynayarak kendini geliştirir. Çünkü futbolcunun oynaması lazım abi. Yani antrenman maçıyla normal maç arasında dünyalar kadar fark var. Futbolcu oynamalı abi. Genç futbolcular Devrim gibi, işte Mustafa Hekimoğlu gibi futbolcular da oynamalı. Bence Mustafa Hekimoğlu da kiralık olarak bir takıma acilen gönderilmeli abi. Yani onun da takımı bulunup o çocukla oynamalı abi.
0: Kesinlikle öyle. Şunu söyleyeceğim. Bazen koçlar basketbolda sağ kenarında takımı çok ateşleyen unsurlardır. Futbolda da böyle çok hareketli, hırslı, yeri geldiğinde hakemle, yeri geldiğinde kendi oyuncusuyla, hatta hatırlıyorsan Devrim'i mi birkaç kere itiyor sahaya, koş koş ittiriktir diye hazırlık maçlarında o pozisyonu, evet, görüntüleri vardı mesela.
1: Dün değil abi, Taylan.
0: Taylan'ı mı itiyordu? Mesela dün, evet, İtalyano'nun ne kadar çılgın bir adam olduğunu, saha içerisinde hem kendisini hem tribünleri hem de takımı ne kadar ateşleyici ve itici bir güç olduğunu göstermesi bence çok kıymetli, biliyor musun?
1: Abi Beşiktaş taraftarı bu model teknik adamları seviyor. Biz bunu daha önce de yaşadık. Yani o hoca mesela, hoca abi bir dakika oturmadı.
0: İmkanı olsa kendi girecekti oyuna.
1: Evet evet, hoca bir dakika oturmaz abi. Yani Beşiktaş taraftarının aslında tribünlerde özlediği hoca tarzı. Biliyorsun abi Beşiktaş taraftarı çılgın insanı sever, agresif insanı sever. Yani kendi yapılarına uygun taraftarın teknik adam durumu bu. O yüzden İtalyan hocayla Beşiktaş taraftarının uyumunu ben beğendim. Hocanın sağ kenarındaki enerjisini, oyuncularla olan dirsek temasını çok beğendim abi. Çok daha iyi olacak. Yani bu takım gerçekten iyi olacak. Ben abi yani topu kanatlara yönlendiriyoruz. Sağdan yükleniyor Beşiktaş, top bir anda sola geçiyor. Geçiş oyunlarını çok iyi yapmaya başladık. Özellikle ve rakibin Vicdan iyi bir takım abi. Yani kötü bir takım değil. 10 kişi kalmasalar belki çok daha farklı bir maçta izleyebiliriz. Oradaki maç çok zor geçecek. Doğru
0: çok abi. Yani, çok. Bu buradakinden çarpı 2 daha zor. Yani o maç orada 0-0'mış gibi oynanması lazım.
1: Çok zor geçecek abi orada o maç. Çünkü rakip gerçekten çok kaliteli bir rakip. O yüzden ben Beşiktaş'ın dünkü özellikle ilk yarısını çok beğendim. İkinci yarı biraz düşüşler oldu. Kadrodaki eksiklikler göze çarpıyor.
0: En sevmediğin şey oldu değil mi, o geriye yaslanma?
1: Abi yani ikinci yarı valla dedim ki ya abi bitsin maçla gidelim dedim. Yani ilk yarıdaki böyle ateşli baskı, zaten taraftar da çok iyi. Daha Beşiktaş taraftar da takım oynadıkça kendini bulmaya başladı. Taraftar da güzeldi. Takım kazandıkça tribünler daha da dolacak. Bazı ara ara boşluklar vardı. Onları gözümüze çarptı. Ama takım oynadıkça Trossard'ın takıma dahil olması, bir santraforun gelmesi, olası bir Salah'ın transferi çok daha ateşli Beşiktaş taraftarını ortaya çıkarır abi.
0: Kesinlikle öyle. Doğru söylüyorsun. Orkun gibi bir liderin olması da büyük bir avantaj. Sağ kenarında bir İtalyano gibi çılgın bir teknik teknik adam ama sağ içinde de sözünü tutan, kaldığı yerden devam eden, golleriyle bu senede adından çok söz ettirecek bir Orkun Kökçü'nün olması gerçekten bence nimet gibi gözüküyor Murat.
1: Abi Orkun Kökçü bu sezon çok daha fazla benimsedi abi.

0: Yani Orkun tam bir lider gibi. Zaten kumaşı, kalitesi Orkun'un Avrupa'nın hiçbir yerinde tartışmadı abi.
1: Farkında yani... mısın? Milli takımdaki performansı ile ilgili Beşiktaş'ta olmayanlar bile Orkun mutlaka oynamalı dedi.
0: Abi ama yani futbolu bilen herkes zaten bunun farkındaydı. Yani Hakan Çalhanoğlu'nun performansı, Hakan da çok büyük futbolcu abi. Avrupa'nın en iyi futbolcularından biri. Bunu tartışmıyoruz ama oyuncuların bazen performans düşüklükleri oluyor abi. Yani bunlar yaşanıyor. Bu durumda abi Orkun'un performansı zaten ortada. Hırsı ortada. Zaten camiayı benimsemesini tartışmıyoruz. Camianın evladı, Beşiktaş taraftarı her şeyden önce. Varını yoğunu ortaya koyuyor. Yani bu dönem iyi transferlerle abi çok daha başka bir Orkun izleyeceğiz. Salih'in, özellikle Salih'in Orkun'u geride orta sahada rahatlatması daha fazla verim alacak abi. Orkun daha fazla şut çekecek abi bu sezon. Bak bu lafımı unutma Doğan abi. Orkun bu sezon çok daha fazla şut çekerek
1: bunun sebebi zaten de Salih'in onun gelip geriden top almasını engellemesinden kaynaklanıyor. Herkes ortak fikirde zaten. Dün maçı tribünde seyreden de, ekran başında izleyen de aynı şeyleri söyledi. Bu Salih Beşiktaş'ı değil Orkun'u rahatlattı biraz. O yüzden gol katkısı anlamında hem besleyici hem de kendin pişir kendin yiyici kıvamına geldi bence Orkun Kökçü.
0: Abi bunu ama Salih de söyledi. Ben Orkun'u rahatlatayım, Orkun gerekeni yapardı zaten Salih de. İyi bir ikili oldular abi. Tabii olayı tam biraz sırıttı. Dün yani kaçırdığı goller, tabii onun da dinamizmden, orta sahadaki dinamizmden yararlamak istiyor Beşiktaş teknik heyeti. Ama oraya daha kaliteli, ayakları daha iyi olan bir futbolcuyu dahil ettiğim zaman ben bu sene umutluyum abi Beşiktaş'tan. Yani gerçekten camia bir kere güzel bir hava yakaladıktan sonra bunun devamı gelir abi Beşiktaş'ta. Radyo Gol.
1: Türkiye'nin en genç spor radyosu. Geçen sezon biliyorsun bir Shakhtar hazırlık maçından sonra bir perişan olan bir Beşiktaş vardı. Bu sene ilk resmi maçında böyle bir galibiyet, bir de bir Danimarka temsilcisine, gerçekten Avrupa'da Midland gibi bir kulübün oynadığı oyunu bilenler, abi ne kadar tehlikeli olduğunun farkında mısınız, öyle çantada keklik görmeyin diyenler, dünkü oyundan sonra hele hele 10 kişi kalınca da gerçekten keyif aldılar Beşiktaş'tan, ama eksikler var. Yani İlhan için de söylüyoruz, belki Çerni için de söylüyoruz ama olmayacak gibi gözüküyor. Dur da ilk maçın günahı olmaz, hani hatası olur bilmem nesi falan, onları ayrı bir tarafa koyuyorum ama bu Sayın Ahmet Çağlar'ın istifasıyla alakalı sana sormak istiyorum. Bir bilgin gel var mı?
0: Abi şöyle, Ahmet Çağlar'la alakalı Ahmet abiyi tanırım abi ama yaptığı son derece yanlış. Yani Beşiktaş SPK'ya bağlı bir kulüp. Beşiktaş Futbol AŞ'de bir yönetici sıfatı var Ahmet Çağlar'ın. Yani Salah transferiyle ilgili, abi Salah transferiyle ilgili taraftar istediğini paylaşabilir. Ben de paylaştım abi. Benim kızım da Beşiktaşlı. Ya Allah Bismillah Muhammed Salah diye video çektirdim kızıma. O çok böyle izliyordu videoları işte YouTube'da, işte havaalanında, Trossard'ın imza töreninde. O da baba ben de çekmek istiyorum. Çek kızım dedim. Çünkü bizim bir resmi şeyimiz yok abi. Beşiktaş taraftarıyız biz. Kızım da Beşiktaş taraftarı. Video yayınladım. Ama Ahmet Çağlar gibi futbol AŞ'de görev alan, Beşiktaş'ın şu anda titül olarak yönetici sıfatını alan insanların bu paylaşımları yapması anormal abi. Yani sen beğeni alacaksın diye, gündeme çıkacaksın diye bu paylaşımları yapamazsın abi. Yani bunu ve iyi bir iş insanı kendisi. Yani bunu yapması son derece yanlıştı abi. Beşiktaş yönetimi dün resmi olarak Beşiktaş kulübü istifa ettiğini duyurdu ama Ahmet Çağlar bir iki gazeteci arkadaşlarıyla ben istifa etmedim, herhangi bir istifam yok, konuyu hukuka taşıyacağım dedi. Yani
1: ne yazılı ne yazılı ne sözlü bir istifa dilekçem var, hukuki haklarımı savunacağım diyerek de üstesinde arkasında duruyor yaptığı açıklamanın. Ama Beşiktaş Ahmet Çağlar'ın istifasını kapa bildirdi.
0: Abi kapa bildirdi ve Ahmet abi ne olursa ne yaparsa yapsın abi şu an en çok tepki alan isimler arasında. Yani devamlı gündemde sıcak

0: tutması, işte coming song yazdı, işte cool saat koydu, bilmem ne koydu. Bunlar abi taraf, bak mesela Beşiktaş taraftarının gözünde de şu an tuşlu Ahmet Çağlar.
1: Belki yani, onun yüzünden olmadı ya da olmayacak diye bakıyor artık insanlar yani, Ahmet Çağlar da şey olunca.
0: Hiç, olmazsa hiç bütün ihale Ahmet Çağlar'a kalabilir abi.
1: İhale ona kalacak gibi gözüküyor.
0: Doğru mu düşünüyorum abi?
1: Evet evet, yani yönetim de oradan yürüyebilir.
0: Ya abi yönetimin oradan yürümesi doğru bir yaklaşım olmaz.
1: Değil ama yani taraftar böyle olunca bir açıklama yapmazsa orada kalır konu.
0: Ya abi eğer iş olmazsa zaten taraftarın ihaleyi yıkacağı ilk isim Ahmet Çağlar olur. Sonra Salah Beşiktaş'ta yazanlar olur. Yani bu var ya abi, bu Salah konusu bütün herkese değer abi bir kere. Ben onu sana söyleyeyim.
1: Sayın Ahmet Çağlar'ın açıklamalarında ben Salah'la konuştum, diyaloğum var, muhabbetim var sözü var mı?
0: Hiç duymadım abi.
1: Hani öyle bir mesaj geldi de, yani yaptığı çok yanlış, böyle şeyler yapması doğru değildi diye şey yapmış da, o yüzden bir dinleyici bu kadar da abartmamıştır diye düşünüyorum yani.
0: Abi yapması çok yanlış abi, çünkü Beşiktaş SPK'ya bağlı. O yüzden ben Ahmet abinin bu yaptığını doğru bir yaklaşım olarak göremiyorum abi. Eğer normal bir taraftar olsa, kongre üyesi olsa eyvallah, paylaşabilir abi, o da Beşiktaş'ta, o da heyecanlı, bekliyordur Salah'ı, ama yönetici sıfatı olduğu için doğru bir paylaşım olduğunu savunamam abi ben. Kusura bakmasın kimse.
1: Kesinlikle. İkinci maça Trossard yetişiyor mu?
0: Yetişmiyor abi. Tatilde. Büyük bir ihtimal oynamayacak. Tabii çok zor geçecek abi. Yani ikinci maç çok zor geçecek. Hocanın oyun sistemi nasıl olacak? Umarım bir sakatlık, herhangi bir durum yaşamayız. Zor bir maç olacak Beşiktaş adına. Keşke şurada bir 2'yi 3'ü bulabilseydik Doğan abi.
1: Kesinlikle.
0: Ama Trossard'ın yetişmesi...
1: Ben keşkeyi sevmem abi. De inşallah kısmına baktığımda orada aynı oyunu mu oynamalıyız, yoksa biraz daha akıllı olup topu rakibe verip mi, yoksa bu rakip de öyle topu aldığında da bir şey yapamayacak bir rakip de değil, sağ solu belli olmaz Danimarkalıların.
0: Abi en iyi savunma nedir abi?
1: Hücum.
0: Hücumdur abi. Ve top devamlı senin ayağında kalacak ki rakip pozisyon yaratamasın. Umarım İtalyan Hoca ekibiyle beraber dersine iyi çalışmıştır. Ona göre hamlelerini yapacaktır abi.
1: Nübel sana biraz güven verdi mi?
0: Biraz mı? Abi gökten zembille indi sanki.
1: Artık kalecim var diyorsun değil mi?
0: Yani abi tabii ilk maç işte bugün çok iyi oynadı. Yarın hatalı bir gol eleştiririz. Derler ki ulan ilk geldiğinde böyle konuşmuyordun derler, ama bugünkü performansına göre oyunu geriden iyi kurması, ayakları çok iyi abi, iki ayağını kullanabiliyor. Karşı karşıya %100'lük bir golü çıkardı. Beşiktaş taraftarına güven veriyor abi Nübel. Yani ben sağ kenarında ulan ekstra bir gol yer miyiz demedim bu maçta. Umarım böyle devam eder.
1: Peki Agbado olayı nedir?
0: Abi hoca şans vermedi. Milli takımdaydı biliyorsun. Belki
1: biraz dinlendirmek için mi? Dinlendirmek için.
0: Dinlendirmek istedi. Olabilir abi, evet olabilir abi. Hoca kararı abi, şu andaki durum bundan ibaret.
1: Senin için uygun mudur Emirhan Jalo ikilisi, tandemi?
0: Abi ben Jalo'yu çok beğendim. Jalo'yu çok beğendim bu maç. Onu söyleyeyim de bir şekilde. Ama tabii uygun mudur derse, yani 18-20 milyon euro verdiğim bir stoperimi izlemek isterim abi ben.
1: Oğlak Semih'in beraber oynamasını ister misin?
0: Böyle bir sistem. Abi. Yok abi.
1: Semih'in oynamasını ister misin?
0: Abi bu Semih'i istemem. Semih biraz zayıflamış, kilo vermiş, incelmiş, ama Semih'in biraz daha ihtiyacı var abi. Semih'in oynaması lazım. Ben Semih'in yerinde olsam kiralık olarak giderdim.
1: Sence Oğuz niye çıkardı hoca? Son sorum olsun sana.
0: Abi Oğuz neden çıkardığını çok fazla, yani bir şey diye, ama çok savunma içinde kayboldu abi o.
1: Gömüldü değil mi? Yani,
0: çok kayboldu abi. Yani kenar toplarında etkisizdi. Beşiktaş mesela bu seferki maçta iki kenarı da çok fazla kullandı abi. Özellikle Çerni'nin olduğu bölgeyi daha fazla kullandı. Yani o hiçbir pozisyona sağlam bir şekilde hareket edemedi. Çok gömüldü abi. Aralarında kayboldu. Ben
1: çok doğru olan bir şey yapmadı mı? Yani orta yerine o kadar kapalı defansa ve çakılı olan defansa karşı içeriye doğru girip de topu dışarıya doğru açmak ve bulduğu gol gibi klas ve kaliteli bir golden bahsediyorum. Orkun'un attığı gol gerçekten harika bir
0: çok
1: gol. Hani greatest of all time falan denir ya, böyle hani tüm zamanların en iyisi falan modunda, çok abartmamak lazım aslında. Çok güzel goller gördük ama çok klas bir gol. Yani onun kalitesine yakışır bir golü atmak. İşte çilingir dediğin, çağırdık çilingiri, kapıyı açtırdık, içeri girdik hep beraber. 1-0 yetmiyor belki ama onun sonrasında hayırlısı olsun diyeceğiz. İkinci maçta daha akıllı. Bu çılgın hocamızın mutlaka düşünceleri var. Maçın içinde oluşu güzel. Kenardan seyretmiyor benim gibi televizyondan ya da tribünden. O yüzden bir şey istiyor. Kendi oynayacakmış gibi hissettirmesi, kalecisinden tut forvetine kadar herkesi etkilemiş durumda. O yüzden tribünler de ona inanmış durumda. Güzel olacakmış gibi gözüküyor. Hayırlısı olsun Murat. Teşekkür ediyorum sana. Da ağzına
0: sağlık. Rica ederim abi. Herkesi çok seviyorum. Herkese hayırlı cumalar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.
1: Görüşmek üzere. Murat Özen'le beraberdik. Detayları, ayrıntıları konuştuk. Tabii o da YouTube kanalında birazdan yayına girecekler. Şimdi biz de tabii geçen sezonun başlangıcında az önce de örneğini verdim. Bugün Ercan Taner de köşe yazısında diyor ki geçen sene bir Shakhtar maçı vardı İstanbul'da, antrenman maçı temposunda geçmişti. Orada yaşanan bir perişanlık durumu söz konusuydu. Burada yapılması gerekenler bu başlangıç maçında, ilk resmi maçta İtalyano transferlerin daha tam olarak bitmediği sürede resmen top oynayan bir takım ortaya çıkarmış aslında diyor. Yani aslında kısıtlı bir zaman var ya, yani bu zaman içerisinde kimin nerede oynayacağı belli olan, iyi pres yapabilen, mücadeleden vazgeçmeyen bir ekip ruhu oluşturabilmek çok değerli, çok kıymetli. Bundan bahsediyor ama ilk devre 3-0 bitse kimse şaşırmazdı. Orkun'un nefis golünü izledik. Bay dedik işte bu, hele hele 26'larda ilk yarım saat içerisinde gelen bir golün mutluluğu olacaktı. Ve Salih Özcan gibi bir transferin benim ne kadar çok istememin sebebi herhalde ortaya çıkmıştır. Bana bu zamana kadar hani Salah mıydı, Trossard mıydı falan dediklerinde, abi bir Salih Özcan. Çünkü Orkun'u rahatlatabilecek, onun oyun içerisinde daha fazla rol almasını sağlayabilecek bir oyuncuya ihtiyaç vardı. Hani Salih yerine kimi isterdin başka? İyi bir Josep de Souza, müthiş bir Atiba. Hani Orkun'u gerçekten biraz daha rahatlatabilecek oyuncu mantalitesinde. Josef'i bulmak çok zor. Yeni bir Atiba üretmek çok zor. Elinde bir Salih varsa zaten onu milli takımda da görmüşken evet diyebileceğim bir oyuncuydu. İşte bu yüzden Semih konusunu açtığında, oh konusunu konuştuğunda, Trossard'ları, Salah'ları konuştuğunda önce bir orta saha, çünkü modern futbol içerisinde orta sahanın ne kadar kuvvetliyse bulabileceğin enteresan bir gol, bir duran top organizasyonu senin mağlup olmamana sebebiyet verebiliyor. İyi bir orta sahan ve defans hattın kuvvetliyse. Defans hattında çok fazla soru işareti var. Agbadu mu, Jalo mu, Emirhan mı, ne bileyim işte. Mourinho'nun performansını çok beğendim. Bana göre gerçekten çok kıymetli bir oyuncu. Rıdvan konusunda çocuğumuz Duran'ı böyle çok da ezmemek lazım falan, hani o moda da girebilirim ama Kuattara yani dedirtiyor. Çerni birinin bir iki silkelemesi lazım. Kendine gel, Çernisin sen. Sadece Fenerbahçe maçlarında değil, hepsinde oynamalısın falan gibi, hani öyle şeyler olması lazım. Olay tam şöyle oldu diyebileceğimiz. Hani anlatsana ne oldu dün maçta? Yani olay tam şöyle oldu. Çok şey kaçırdık. İnşallah bu tren değildir, gemi değildir, kaçırdığımız bir şans değildir. O yüzden Olaytan'ın biraz daha soğukkanlı, biraz daha aklı başında, biraz daha kendi değil de takım için oynaması gereken bir oyuncu olduğunu, bunu teknik adamıyla, bunu oyuncularıyla, işte liderlik özelliğiyle, belki işte Oh'la olan diyaloğu ya da Orkun'la olan diyaloğu onu biraz daha olgunlaştıracaktır diye tahmin ediyorum. Öyle bir şey olacaktır ama
2: keyif alındı. Bir kere onu söyleyeyim. O yüzden hem de düşünceleri, görüşleri hem mesaj olarak yazan hem de biraz sonra telefon hattımızı da açarız. Sizlerle beraber konuşuruz bundan sonrası için. Paylaşabileceğimiz çok şey var. Galatasaray'da iki tane hazırlık maçı oynamak için yurt dışında Avusturya'ya gitti. Oradaki

0: Hazırlık maçlarında neler yapabileceğini, takımın ne kadar hazır olduğunu, ama sosyal medyada, dijital platformlarda, internet yayınlarında, YouTube'da Galatasaraylı ve içeriden bilgi alabileceğine inanılan isimler arasında Haluk Yürekli'nin birkaç tane videosuna denk geldim. Herkes de atmış, abi gördün mü, var mı böyle bir şey, biliyor musun gibi soruyor. İşte ben de işte Yakup'la, işte Ali Naci ile ya da Oğuz Altay'la falan bunları konuşuyoruz. Yani böyle bir şey var mı? Onlar tabii ki biraz daha savunma ağırlıklı olarak bakıyorlar olaya. Biraz da sanki bir şeyler saklanıyormuş gibi hissetme ihtimali de zaten bunlardan kaynaklanıyor. Çünkü yönetimin ne kişilerle ilgili ne de konularla ilgili bir açıklaması olmayınca, ben bunu aynısını Fenerbahçe için de söyledim. Yani Fenerbahçe yeni yönetiminde de hiçbir şey yokmuş. Burada sadece transferlere odaklanılmış, birlik beraberlik, tribünlerde liderlere kulaklıklar dağıtılmış, her şey toparlanıyormuş gibi gözüküyor ama sonrasında bir bakıyorsun ki işte Ali Gürbüz gibi, Erdem Sezer gibi, İlker Alkun gibi, Olcay Doğanlı, işte Ufuk Şansallı, ondan sonra Yavuz Selim Demir bir anda istifalarını verdiler. Yani yeni yönetim oluşuyor. Futbol AŞ'ye yeni yönetim geliyor. İşte Aziz Yıldırım, Barış Göktürk, işte Nihat Özbağ, işte Cihan Kamerler, Tanju Kayalar, Selim Kosipler, Özgür Pekerler falan, aklımda olan isimlere bakıyorum bir anda. Böyle bir şey var yani. Orada da bir şeyler oluyor, bir karışıklık var. Hani daha yeni yola çıkılmışken neden alternatif güzergahlara sapılıyor? Belli bir istikamet oluşturulmadı mı? Hani rota oluştu falan deyip, yani 34 hafta gösteriyor falan deyip rota. Hani buradan neden yola çıktığın insanlarda arkaya dönüyorsun, bir bakıyorsun, aa arka koltuktakiler ne oldu ya, arka koltuk, aa inmişler falan deyip, ne ara bir durmadık ki, ne zaman indiler diye, böyle bir şey olması lazım yani. Ya da bir anda yola çıkıyorsunuz, ilk durakta 6 kişi birden iniyor falan deyip, ona işte daha bir senelik yolumuz var yani, daha ilk durakta neden indiniz ki'ye gelir konuya. Ya işte Beşiktaş'ta da bir kriz, işte yönetici Ahmet Çağlar'ın istifa ettiğini kapa bildirme başlıyor bir anda. Hani orada biraz böyle bir etkileşim alabilmek, daha tanınır hale gelebilmek ya da sosyal medyadan gelen 3-5 tane yorum sonrasında bunun keyfini çıkartıp da vay be falan deyip, böyle olan ben de işte, bitti bu iş falan diyerek tamamen yanlış bir yönlendirmeyle, belki de olabilecek transferi zor duruma sokma durumu maalesef Ahmet Çağlar'ın başını ağrıttı biraz. Kulübün de ağırmış durumda Ahmet Bey yüzünden. Yani Muhammed Salah'ın transfer olacağına dair yaptığı açıklamalarla dikkat çekiyor Sayın Ahmet Çağlar. Ama ne yazılı ne de sözlü bir istifa dilekçesinin olduğunu, hukuki haklarımı savunacağım diye de çarpıcı bir açıklama yapıyor. Bu konuda orada bir patlama yaratır. Orada bir kriz ortamı çıkartır yani. Mesajlarına cevap olarak bir dinleyici diyor ki Doğan Bey, Beşiktaş'ta kriz yok. Sen burada resmen algı yapıyorsun. Beşiktaş'ta kriz olduğunu söylemedim. Yönetim içerisinde Murat Şeyh Bey'in, daha doğrusu az önce aktardık, işte Ahmet Çağlar Bey'in yapmış olduğu paylaşımlardan dolayı bir kriz ortamı oluştu. İstifa etmesine karar verildiyse, hani bir şey yokken de Ahmet Bey'i de artık görevden alsak mı denmedi diye konuştuk. Ya radyoyu yeni açtım da o yüzden yönetimde bir kriz varmış gibi gözüküyor. Ya bir salak krizi yaşanıyor aslında. Çünkü taraftar o kadar fazla istiyor ki, hani bu sene bir bakıma ne olursa olsun, hani öteki transferler rafa kalksın da Salah olsuna dönmüş bir kesim de var. İşte gelen transferlerle, yapılan transferlerle ilgili olarak onlar bir tarafta kaldı. İyi tarafı var, kötü tarafı var. İyi olabilecek isimler var. Gelir gelmez performansıyla etkileyen isimler var diye düşünülüyor. O yüzden buna da bir cevap veriyorum. Hani sürekli olarak Beşiktaş'a karşı böyle yorumlar yapan biri de değil. Geçenlerde Bülent Ustun'un YouTube programına da işte aradı. İşte mutlaka konuşalım dedi. Orada bir bağlantı yaptık, ettik sağ olsun. Ardından işte Sercan'la konuşuyoruz, Ertan'la konuşuyoruz. Zaman zaman İsmail abiyle konuşuyoruz falan. Şimdi Beşiktaş'ın şöyle bir gerçeği var. Biraz realist bir yapıya sahip biri olarak söylüyorum. Elbette ki daha iyi olması için pohpohlayan bir yorumcu olamadım. Yani yapısal anlamda olamam da. Burada her şey daha güzel olacak. Bundan sonrasında kimse işte endişelenmesin. Harika olacak. Bu işte çözülecek. İşte başkan da bunu yapabilecek güçte. Yönetim de harika. Birlik olunmuş falan. Hani bu şeyleri sevmediğim için söylüyorum ben. Dünkü maç özelinde de şunu konuşmak lazım. Avrupa maçlarında böyle bir başlangıçta hele hele rakip üzerinden de gidersek, sezonun ilk resmi maçı ve rakip Danimarka temsilcisi, öyle kesinlikle zayıf bir ekip de değil. Bu pencereden bakınca Beşiktaş açısından olumlu bir gece. Ancak başka bir bakış açısı da gerekiyor. Hep buradan bakmamak lazım. Bir olsun, bizim olsun. Tek maç üzerinden konuşabileceğim şey ama iki maç üzerinden konuşabileceğim bir şey değil. Çünkü 10 kişi kalmış bir rakibe karşı iç sahada daha da farklı bir galibiyet alabilmen gerekirken, almak zorundayken daha doğrusu, alamamak kısmını konuşmak lazım. Olmayınca bazen olmuyor. Bu Danimarka'da da olabilir. Ama aramamak lazım. Keşke dememek lazım kısmına biraz daha sıcağım ben. O yüzden kaçan net fırsatlar ama topun ve oyunun mutlak hakiminin Beşiktaş olması, tabii rakibin kalabalık savunmasını daha delici aksiyonlarla delmeye çalışması sevindirici, istemesi çok kıymetli. O yüzden söylüyorum bunları. Yani rövanş mutlaka ve mutlaka 1-0 üzerinden incelenmemesi gerekiyor. 0-0 gibi maça başlanmalı. Onun sonrasında ilk maçtaki en iyi savunmanın hücum olduğu gerçeğini az önce Murat'la da konuştuğumuzda, o psikolojiyle Danimarka'ya gidilmeli. Biraz böyle mesela şeye de baktım, köşe yazılarına baktım. Mesela Güntekin Onay diyor ki, altını çizmem gereken bir konu var. Mourinho hücuma aktif olan oyunculardan bir tanesi. Az önce benim de bahsettiğim gibi. Çerni ve İlhan da etkili olmaya çalıştılar ama deyip devam ediyor. Yeterli miydi? Bu sorunun cevabı zaten ortada. O yüzden Oh'un çalışkan bir santrofor olması, bazen bal yapmayan arı kıvamına gelmesi biraz homurdanmalara sebebiyet verebiliyor. Radyo Gol.
1: Türkiye'nin en genç spor radyosu.
0: Dün yenilerden Salih'i sanıyorum herkes çok beğendi. Kaleci Nübel Güven ve gerçekten artık kaleci var dedirten bir performans sergiledi. İlhan faydalıydı ama sanki ileride daha fazla olacakmış gibi bir sinyal verdi. Guattara ise aldığı sürede hücuma verdiği destekle olumlu tarafından bakmak lazım. İlk maçın günahı olmaz kısmına geliyorum ama en azından 2-0 şarttı. Tıpkı işte belki Fenerbahçe'nin işte 1-0'lık galibiyetinden sonra onun rakibinden bence iki beden daha büyük bir rakibe karşı alınmış bir galibiyet, rakibin 10 kişi kalması, bunlar kenarda duran şeyler aslında. Şimdi Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın işte Midtjylland'ı geçmesi durumunda 3. eleme turunda karşılaşacağı Tromsø ile Kralove arasındaki mücadelede kazanan konu takım oldu Norveç ekibi. 53'te Dahl'la penaltıyı kaçırdı. Çekya temsilcisi 85'te Van Buren'le avantajı yakaladı. Kupa 2'de diğer sonuçlara baktığınız zaman işte Karabağ CSK Sofya maçı 0-0 bitmiş. Hamberi Anderlecht maçı 1-1 bitmiş. Şerif kendi sahasında Tel Aviv'den 5 tane yemiş. Dinamo Kiev, PAOK, Twente, Ferencváros, işte Gallen, Benfica. Benfica'yı 2-1 ile geçmiş Sen Gallen. Hajduk Split, Pafos maçı Split'in 2-0'lık galibiyetiyle sonuçlanmış. Zor rakipler var. Yani en zorlarından bir tanesiyle oynuyorsun. 1-0'lık galibiyetle bir avantaj yakalıyorsun. Avrupa'ya kanat açıyorsun. Pençelerini çıkartıyorsun. Vikinglere darbeyi vuruyorsun. Falan gibi incelendiğinde de keyifli.

Hoca da diyor, Orkun da diyor, Salih de diyor. Hedefimiz çok şut çekmek, çok gol atmak ama iyi olacakmış izlenimini vermekte türbünleri rahatlatıyor. Konu bundan ibaret arkadaşlar. O yüzden söylüyorum yani. Evet, bakış açısını değiştirmek lazım. Adamlar 10 kişi kaldığı için full otobüs çekti. Daha da zorlandık. 11'e 11 iken daha güzel ve daha net pozisyonlarımız vardı. Bir de böyle bir açıdan bakmak lazım diyor. Doğan abi iyi yayınlar, bir futbol duayeni olarak sorum sana. Kendisi için söylemiş olabilir duayen diye. Profesyonel bir futbolcu, çocukluğundan beri altyapıda oynayan kişi, o kadar antrenmanlara ve maçlara çıkmasına rağmen nasıl olur da ceza sahasına yakın bir yerden şut çekip kaleyi tutturamaz? Ben Beşiktaş taraftarıyım, bu sözüm maçtaki olay tana Mehmet ben demiş. Yani oradaki nabzın, oradaki heyecanın çok fazla etkisi var. Boş andayken kesin atar dediğin üçlükler örneğini verebiliyorum. Hiç ummadığınız isimlerden de kaçan, işte belki bir kariyer bitimi o kadar iyi şey yapmasına rağmen bir Baggio'nun penaltısının kaçması işte hala akıllarda kalıyorsa, kötü olan şeyin daha hafızalarda kalması falan, bunları biraz düşünmek lazım arkadaşlar yani. Vallahi ben Mijlent, Gornik falan anlamam. Ağustos'ta lig başlayınca kemik sesleri gelecek. O zaman transferi değerlendirmek lazım diye yazmış bir başka dinleyici. Günaydın Doğan abi, neden Beşiktaş maçını televizyon vermedi? Fenerbahçe Başakşehir maçlarını verdiler. Sebebini biliyor musun deyip. Anlaşmalar öyle oluyor arkadaşlar. Kim daha fazla hazırlık maçları ile ilgili yayın haklarını alıyorsa, bunlarla ilgili bir ihale süreci varsa ve hangisi daha fazla parayı veriyorsa onunla anlaşılıyor zaten. O yüzden bakmak lazım konuya da. Abi sensin duayen, yanlış yazdım sanırım diyor. Ben onu kabul etmediğim için sana yaptım o sıfatı, o yüzden söylüyorum. Abi Pasat Tahir'i bağlasana, yabancı kuralını anlatsın, ne olacakmış acaba diye yazmış Pasat Tahir diye. Antika adamım benim ya. Tahir'im kumum. Tahir kum da, o da hala da bu zamana kadar yaptığı yıllardır yayınlarda ilk aklında kalan ve onunla ilgili yapılan yorumlarda en çok beğendiği şeydi. Söz konusu Fenerbahçe olunca Tahir kum da, Galatasaray olunca Tahir çamur oluyor diye bir yoruma çok gülmüştü burada. O yüzden ona da buradan sevgiler saygılar yollayalım. Şimdi bir ay önce yapılan bir kulüpler birliği toplantısı vardı. 10+4'e itiraz eden kulüplerin talebi federasyona iletildiği söyleniyordu. Kim tarafından söyleniyordu? Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı sıfatıyla Ertuğrul Doğan tarafından söyleniyordu. Ki Trabzon Başkanı sıfatıyla da zaten bu kararın geçen sezon içerisinde alındığını, plan ve programın da ona göre yapıldığını söylemişti Trabzonspor Başkanı sıfatıyla Ertuğrul Doğan. Biz de hazırlıklarımızı ona göre yaptık dedi. O yüzden biz böyle bir talepte bulunmuyoruz demişti. Ama Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı olarak da yaptığı toplantıda, hatırlarsanız işte Barış Göktürk'le Galatasaray yöneticileri arasında geçen konuşmalar ve tartışmalar yansımıştı o toplantıda. Sayın Mahmut Uslu'yla diyalogları olduğu söyleniyordu. İşte Yüksel Başkan, Yüksel Yıldırım'ın konusu açılmıştı orada. Ve o konuda da şöyle bir şey vardı. Dün İstanbul'da yapılan spor güvenliği değerlendirme toplantısı sonrasında bir açıklama yaptı Ertuğrul Doğan. 4-5 aydır bu konuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu yöneticileriyle görüşmeler yapıyoruz ve kararlarından dönmeyeceklerini söylemişlerdi. Bir ay önce yaptığımız toplantıda karşı çıkan kulüpler oldu. Tekrar karar alıp federasyona paylaştık. Federasyon kararın değişmeyeceğini belirtti. Bu saatten sonra bu konuda bir değişiklik olmayacak. Trabzonspor'da o zaman değişmesi yönünde destek veren kulüplerden biri oldu. Bu kadar kulüp olunca da Sayın Ertuğrul Doğan, bu kuralın değişmesine şu an Trabzonspor'da olumlu bakmaz aslında diye devam ediyor. Yani dediğim noktaya geldi. Bu kadar talep olunca biz de çoğunluğun yanında olduk ama artık federasyonun bu kararı değiştirmeyeceği reaksiyonu alınca biz de en başa döndük. Biz de değişimden yana değiliz diyor Ertuğrul Doğan da. Ayrıca yeni sezon öncesi kulüplerin taleplerinden birinin kale arkasında ayakta seyirci uygulaması

teması olduğunu da hatırlatıyor Sayın Doğan. Ve kulüplerin taleplerini muhataplarıyla paylaştık. Özellikle maç güvenlik giderleri kulüplerinden önemli bir kalem. Bunun bakanlığımız tarafından da karşılanmasını istiyoruz. Düşük riskli maçlarda seyirciden fazla güvenlik personeli olduğunu gördük. Kulüplerin bu görüşünün dikkate alınmasını rica ediyoruz. Ayrıca

0: güzel bir takım kurmamı hayal ediyorsan, sen her maçtan galip ayrılmak istiyorsan, eve mutlu dönmek istiyorsan, iyi bir takım kurmam gerekiyorsa, o zaman şu kombine fiyatıyla, işte bu ürün fiyatıyla karşı karşıya kalmayı kabul etmek zorundasın diyor. Ekonomik anlamda elinin rahatlaması için. Sonra da bir fırsat çıktı böyle bir olay karşısında. Dendi ki ya neden blok blok cezalar geliyor? Hani 62-22 vardı ve bununla ilgili olarak da sahaya bir şey atan, bir madde atan ya da kötü tezahüratta bulunan kişiler spor şube tarafından belirlenecek ve ona göre cezalar verilecek. İşte kameralar yapıldı, ona göre çekimler yapılıyor. Oradan kimin bir madde attığını, kimin kötü tezahürat yaptığını gördüğünde tık tık tık tık tık bireysel anlamda neden acaba cezalandırılmıyor diye soruyorduk. Çok kolaydı çünkü. İşte maraton üst 1, 2, 3, 4. bloklar, kale arkası 1, 2, 3, 5. bloklar, eski açık 1, 2, 3, 5. bloklar, numaralı tribün komple. Böyle bir şey olur mu ya? Ben vermişim etmişim, bir gık çıkmamış ağzımdan. Onun sonrasında işte önümüzdeki maçta cezalı olmanızdan dolayı işte ne bileyim haklarınızı kulübe devrediniz ya da belirlediğiniz 3 kişiden birine aktarınız falan gibi bir şey çıkıyordu yani. Maça gelemeyeceğinizi üzüntüyle bildiririz gibi mesajlar almak hoş değil yani. O yüzden bununla ilgili olarak bir talebin bulunduğunu söylüyor Kulüpler Birliği Vakfı. Uzun zaman sonrasında belki de vay be bu zamana kadar ne yaptı ki diyebileceğimiz bir durumda elle tutulabilecek en güzel tekliflerden birini sunmuş durumda. Sonrasında bir de kale arkalarının koltuklarının kaldırılması, oraya alabildiğin kadar bir dolmuş kıvamında ayakta izleyici alma durumu, işte bu İl Güvenlik Konseyi ile alakalı, öbür taraftan işte emniyetin, valiliğin veya kulüplerin oranın güvenliğini kontrol altına alabilmeleriyle ilgili olarak neler yapılabileceğini. Çünkü UEFA buna izin vermiyor ama lig maçlarında bu olabilir, neden olmasın durumu tekrar gündeme gelmiş. İnşallah olur, o havada yakalanır. Çünkü kale arkaları daha taraftar, eski taraftar ruhunu yansıtan, tıpkı deplasman tribünleri gibi, o havada olunca ateşleyici bir unsur veya yönlendirici bir maestro kıvamında olacaktır düşüncesindeyim. Hayırlısıyla. Bakalım ne olacak? Hep beraber göreceğiz. Saat başı 11, reklamına girelim. Kısa, hemen ardından gelen mesajlarla devam edelim.
1: Taraftar Kulübü devam edecek. Reklam.
2: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
3: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam bitti.

Danimarka'da hissediliyor 30 metre içerisinde bloklar halinde çok iyi top oynadığını, bu blok oyunu bozulmazsa oradan da galibiyetle dönebileceğimiz, en kötü ihtimalle maçtan beraberlikle ayrılmak çok daha kıymetli olacaktır diyor. Sadece oyuna sadık kalmamız benim için yeterlidir diyor. Dinleyicilerimizin yorumlarının genelinde buluştuğumuz ortak nokta. Beşiktaş'ın ikinci yarı düşmesinin sebebi rakip beşliğe döndü. Beşiktaş üretemedi fazla. Bir de rakip daha hazırdı. Beşiktaş ise henüz ilk resmi maçına çıkınca zaten beklenen sonuç buydu. İki olsa tadından yenmezdi deniliyor. Bir de bu rakiplere hatırlar mısın? Zamanında gazoz denirdi deniyor. Hatırlıyorum. Hatta Wi-Fi şifresi falan dediğimiz Norşelent, Mijlent gibi takımlarda sesli harflerin çok olmaması, bir sürü sessiz harfin yan yana

0: gelmesinden dolayı nasıl okunuyor abi bu, nasıl söyleniyor durumları çok fazla yaşanmıştır. Google'a sürekli olarak nasıl telaffuz edilir, nasıl okunur, nasıl yazılır, bunlar üzerinden zaman harcamıştık. O yüzden biraz daha şeye bakmak lazım, genele bakmak lazım. Onlar daha oturmuş takımlar, sistem üzerinden ilerliyorlar. Biz sürekli olarak değişime giden, bir sene teknik adamını, ikinci sene tamamen defansını, kalesini, orta sahasını, ilerisini, her şeyini değiştiren takımlar haline geliyoruz. Çünkü hem tribünler bunu istiyor, taraftar bunu istiyor, hem de yöneticiler bu konuda yaptığı çok transferlerle karşılığını alamayınca elde kalan oyuncuları satmaya çalışıp onların yerine yenilerini almaya çalışmak maalesef bir kadro planlaması eksikliği olarak karşımıza çıkıyordu. Şimdi bunlar yavaş yavaş aşılacaktır diye umut ediyoruz. Kolay mı? Vallahi bazen şöyle söyleyeyim, çok da gerçekçi olunca kızıyorlar da türbün gibi değil hayata bakış açısı ya da futbola bakış açısı. Yani yönetim içerisinde de olsa senin tribünde yaşadığın heyecanı maçtan maça yaşıyorlar. Onun sonrasında bazıları daha tanınmak için ya da kendi işleriyle alakalı biraz daha güvenilir hale gelmek için, bir güç elde etmek için Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın, Trabzonspor'un ya da küçük illerde de işte Kayseri yönetim kurulumuzdan, Kayseri Spor'un yöneticilerinden sayım geldiğinde bir yerlerde bir ağırlanmaları, bir duruşları, onun sonrasında bir tavırları insanın değişiyor ister istemez. Çünkü her yönetici de biliyorsunuz başkan diye karşılanır. Sayın Başkan hoş geldiniz, Sayın Başkan hoş geldiniz de. Başkan gelince o biraz daha haddini bilir, geri planda kalır ama tek başına gittiği yerlerde bütün yöneticilere başkanım, başkanım, başkanım, sayın yöneticim, sayın yöneticim denmez. Hep başkandır. Ya pratisyen de olsa hep doktordur. Doktor ne haber? Doktor ne haber? Doktor ne haberdir? O doktor hoş geldindir. Hani öyledir yani. O sıfat hep en üst seviyedeymiş gibi. Çünkü orayı temsilen sen varsan en üste oranın başkanıymışsın gibi gözükür. Kraldan çok kralcılık olmaya başlayınca öyle oluyor. Ama localarında işte yaktığı prolarıyla, onun sonrasında tavırlarıyla, etrafındaki insanlarla hava atmaya benzemiyor. Tribündeki o heyecanı her yönetici aynı şekilde hissetmiyor arkadaşlar. Ben böyle iç içe girdiğimde belli yönetimlerde, divan kurullarında, genel kurullarda o havayı soluduğumuzda bunu anlayabiliyorsunuz. Futbolcu da böyle. Senin kadar üzülmüyor mağlubiyetlerde. Bunun bir iş olduğunu, onun sonrasında aldığı parayla hemen anında kıyaslama, o profesyonellik o boyuta da gelmiyor. Senin yapmış olduğun eleştiri onun çok umurunda değil. Onun bir piyasası var. Yani 3 milyon mu? İşte 3 milyon olabilmek için nasıl yollardan gelmiş ona bakmak lazım. Ya da o 3 milyonun hesabını futbolcudan niye soruyorsun? Ona 3 milyon veren istenmiş. Sen de verdiysen 3 milyondur o zaman o yani. 5 milyondur, 20 milyondur, 30 milyondur. Verilir mi? Buna da 25 verilir mi bana? O 25 bir anda oluşmuş bir şey değil zaten yani. Sen onu suçlarken öyle diyorsun. 25 milyon alıyorsun. Ulan 10 dakika koşmuyorsun. Hani eleştiri hep böyle olur. 25 milyonu veren, o isteyince veren, ötekine niye bir şey söylemiyorsun? Homurdanmalar. Sonra bir an işte yönetim istifaya dönüyor. Öyle kişisel olmuyor. Tamamen başkan sorumlu oluyor. Diğerleri de. Yani zaten bir yönetim açıklandığında başkan, başkan vekili, 3 tane daha isim bilirsin. Ama yönetim 11 kişiden oluşuyor, örnek veriyorum. 7'sini tanımıyorsun zaten kim var kim yok diye. Burada kriz ortamı işte o 7 kişiden de kaynaklanabiliyor. Ama hesabı 3 kişiden sorulabiliyor. O yüzden az önce Fenerbahçe'de bir anda istifaların gelmesi, öbür tarafta sil baştan yapılan bir futbol AŞ durumu, Galatasaray'da işte Haluk Yürekli'nin söylediği gibi bazı futbolcuların maaşlarıyla alakalı kısımlarda ekonomik anlamda yaşanan problemlerin dışa yansımalarını ileride daha fazla göreceksiniz gibi yaptığı yorumlar. Diğerleri tarafından hemen bir savunmaya geçme durumu çok enteresan aslında. Arkadaşlar. Yani burada istifalar olunca bir anda kopmalar değil yani söz konusu olan konu. Bak burada Ahmet Çağlar... affedilebilir. İşte bir açıklama kendisinden istenebilir. Yapmış olduğum paylaşımlardan dolayı tribünleri ya da camiamızı heyecanlandırdığım için, aynı heyecanı ben de yaşadığım için hatalarımdan dolayı affınızı istiyorum diye bir açıklama da gelebilir. Hiçbir şey yokmuş gibi yönetimdeki eski halinde görevine devam edebilir. Ya da Fenerbahçe Futbol AŞ'ye yönetim kurulu yapılanmasında bir değişikliğe gidilmesinin sebepleri arasında ne olabilir mesela? Oradan bir anda bir değişim olunca plan program yapılmadı mı? Bu hazırlıklar kazanamayacağız diye mi seçime girildi? Aa, bir anda kazandık, biz bunları hiç hazırlamadık ya. Hemen öyle kaba taslak bir AŞ yönetim kurulu mu kuralım dendi mesela. İleride bir şeyler oldu. Eski yönetimden de isimler kaldı. O eski yönetimden isimler artık yollar ayrılmıştır. İşte onlar kimdir? Erdem Sezer'dir. İşte ne bileyim, diğer taraftan bir önceki yönetimde görev almış isimlerle. Dur bakalım, daha ayrılmayın. Siz burada bir kalın. Ondan sonra divana kadar, önümüzde Ağustos'un 6'sında ya da 4'ünde ya da 6'sında yapılacaktı galiba. Orada mesela şey denecektir Fenerbahçe'de de. Bu harcamaların da bir devri sabık olmasa da bir hesabını verebileceğimiz ya da ortaya koyabileceğimiz bir şeyleri biz geçmiş yönetimden de, işte değişen Futbol AŞ yönetiminden de aldık. Belgeleriyle mutlaka masaya yatırılacaktır yani. Burada Ali Gürbüz var, burada İlker Alkun var, burada Mahmut Uslu var, Bulcu Olcay Doğan var, Ufuk Şansal var, Yavuz Selim Demir var gördüğüm kadarıyla. Şimdi başkanlığını Aziz Yıldırım'ın yaptığı Fenerbahçe Futbol AŞ'de Barış Göktürk başkan yardımcılığı görevine getirildi. Nihat Özbağ'ı, Cihan Kamer, Tanju Kaya, Mehmet Selim Kosif, Özgür Peker, Mustafa Çağlar, Fatih Öztürk, Feridun Geçgel, Batuhan Özdemir, Yusuf Buğra Tanık ve Mehmet Aydın da üyeliğe seçildi. Yani bu değişim bekleniyordu belki. Aynı zamanda kulüpte genel sekreteri olan Mahmut Uslu'nun genç isimlerin önünü açmak amacıyla Futbol AŞ'den kendi isteğiyle ayrıldığı söyleniyor. Yoksa bir anda Mahmut Uslu da, manşetlere bir baktık, Mahmut Uslu istifa etti. Dedik ki ortalık herhalde karıştı. Başkana bir laf söyleyebilen nadir insanlardan biridir Mahmut Uslu. Aziz Bey ile karşı karşıya geldiğinde öyle değil başkan diyebilme cesaretini gösterebilecek 2-3 isimden biridir Mahmut Uslu. Dedik ki acaba bir şey mi oldu manşeti okuyunca? Çünkü bizde de bir satma durumu var, bir pazarlama durumu var. Ben de derim ki Mahmut Uslu istifa etti, bütün detaylarını ayrıntılarını aktaracağız az sonra falan dediğimde, ne abi Mahmut Uslu istifa etmiş, ne oldu acaba deyip kafanda 50 tane tilki dolaştırırsın yani. Sonrasında şey diyorsun mesela, Mahmut Uslu'nun istifa etme sebebi aslında beklenen bir şeydi falan diyorsun. Aman be, ben de bir şey mi diyorum ya. O kadar değerli yani. Peki, hem telefonu hem de mesajları şöyle bir gözden geçirelim. Zaten taraftara taraftar gözüyle değil de müşteri gözüyle bakılıyor ya demiş. Ama şeydir, birlik beraberlik istendiğinde camia olarak size ihtiyacımız var. Zaten Beşiktaş taraftarı bakidir, bizler gideceğiz bu koltukta falan derken, ondan sonra 3-5 tane ses çıkar taraftar, der ki memnuniyetsini dile getirirken, yönetim istifa, işte kendine gel, formayı çıkartın, adam gibi oynayın falan tezahüratları başlar. Bu bağıranlar bizden değil, bunlar gerçek Beşiktaşlı olsa bunları yapmazlar falan diye de hemen suçlanırlar. Hatırlıyorsanız bir rekor kırılmıştı Olimpiyat stadında, Galatasaray maçında Fırat Aydınus'un yönettiği o olaylı maç. Bütün tribünlerin sahaya indiği, güvenlik güçlerinin koşarak kaçarken arkada plastik sandalyelerle koşturan Beşiktaş taraftarını hatırlıyor musunuz mesela? Maçın öncesinde şeydi işte, hep beraber cuf cuf cuf, hep beraber cuf cuf cuf falan diyeyim. Öyle gider yani konu. İşte gerçek Beşiktaşlılar birleşince bu kadar bir kalabalık haline gelebiliyor. Olimpiyat olimpiyat olalı böyle dolmadı falan deniyordu. Sonra sahaya girenler, bunlar gerçek Beşiktaşlı değil dendi bir anda. Ya orada bir sürü psikolojisi var. Biz de tribünlerde doğmuş, belki de büyümüş insanlarız. Hani öyle söyleyeyim. Vallahi doğmuş derken gerçekten de öyle yani. Benim evimin yanı İzmit İsmet Paşa stadıydı. Hani yürüye yürüye giderdik. Yeri geldiğinde tanıdıklarımızdan dolayı sahaya sokmazlardı. Ayağımızın kenardan çime basardık. Ulan ne güzel zemin ki, bir gün burada maç edebilir miyiz acaba diye düşünürdük. İşte 3-5 çayırlıkta maç ederken yani. Asfaltlarda rovaşata çekerken. Yani 23 Nisan'da falan gösterilere çıktığımızda İsmet Paşa'ya. şey derdik, ay be, plastik topu gizli gizli getirirdik, fileleri sökülmüş kalede gol atmaya çalışırdık, ulan buradan vurup da gol atamayan da ne bileyim yani derdik küçücük çocukken. Sonra ben mesela böyle 30'larımda, hatta en son TGRT'de stüdyoda futbolun en son çekimini Olimpiyat stadında yaptık biz. İşte Tahir Kum'la paslaşıyoruz ceza sahasında, ben orta yapıyorum, Ahmet Ercanlar kısa boyuyla Şifo Mehmet gibi kafa vurmaya çalışıyor falan. Makaramızı yapıyoruz kendi kendimize. Bir tane top da verdiler bize, sağ olsunlar. Gerçi ellerinde sadece 4 numara top varmış, küçük top biraz daha, standardın hemen altında. İşte U14'lerin 15'lerin oynadı. Sektirmesi kolay, İşte şutu çekmesi kolay falan. Şimdi Ömer abi dedi ki kaleye geçsene dedi, bir penaltı falan. Hani Ömer abinin şutunu tuttum ben mesela, örnek veriyorum, hani şeyden dolayı söylüyorum. Atmak çok zor. Ya o kale bana küçüldü. Küçükken gördüğüm kale, yuh, hani buna da gol atamayan ne bileyim yani dediğim, anladın mı? Kale bir anda bana Japon kale gibi oldu yani.
1: Reklam.
2: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam bitti.
3: Radyo Go. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
0: İsmail Efe Türk. Dodo selam. Bir Galatasaraylı olarak söylüyorum. Beşiktaş 10 numaraya Holse'yi, forvete Şomuradov'u ya da Lukaku sağ kanatlarda, Oğuz Aydın olsa inanılmaz bir kadro olur demiş. Ben de kurarım yani, hani kafamda bekere boşamak kolaydır gibi yaklaşım da olabilir. Abi sağda bunu koyacaksın, solda şunu koyacaksın. Bu Talişka bile iş yapar biliyor musun diyen de çıkabilir yani. Ercan İdiz, selamun aleyküm, iyi günler diliyorum demiş. Doğan abi, Beşiktaşlı olduğunu hepimiz biliyoruz. Defans konusunda Ake, Şikrinyar, Abdülkerim ve Sanchez arasında hangisini Beşiktaş'ta görmek istersin? Tek bir hakkım var yalnız demiş. Sanchez derim ya. Yani ben Sanchez derim. Kimi der ki baba hani Şikrinyar varken diyebilir. Abi Ake'yi seyretmedin mi diyen çıkabilir. Hani güzellik göreceli bir kavram. Benim oyun anlayışıma yakın olan bir isim Sanchez. O yüzden hem kademe anlayışıyla hem kendi mevkisini savunması anlamında söylüyorum yani. ...82-21... şey yazmış, en sevdiğim mesajlardan birini atmış, yazabilmiş ama onu da söyleyeyim. Ne anlatıyorsun Allah aşkına, ben bir şey anlayamıyorum, sen anlatabiliyor musun diye yazmış. 92'den beri yapıyorum. O yüzden hani yöneticilerim ve patronlarım da anlayabildiği için, beni anlayanlar da konuya cevap verebildiği ve dahil olabildikleri için, o yüzden doğru yolda olduğuma inanıyorum. Sen hani anlayamama kısmını anlatandan dolayı suçluyorsan, bir de bir en yakın aynaya falan bir baktığında da acaba suç bende mi dedin mi hiç bu zamana kadar mesela, hani abi ben niye anlayamıyorum acaba ya bu adamın anlattıklarını diye, mesela bunu anlayabildim mi acaba bu, yoksa bu konuşma da mı boş havada kaldı, onu merak ettim. Utanmadan Fener'de deprem yönetimde 7 istifa diye başlık atan medyayı ben de kınıyorum demiş. Ama onu satmak için o pazarlama tekniği olarak maalesef böyle, çünkü orayı tıkladın sen de, o tuzağa sen de düştün, onun amacı da o zaten yani. Satış var orada. O satışı zaten yakalayabilen insan orada oturuyor. O da şey var. Mahmut Usta istifa etti ama korkmayın, korkulacak bir şey yok gibi manşet attığında hani oraya bakmazsın zaten. Geçersin onu. Oraya tıkladığında işte bugün bir haber yaptık. Yaklaşık olarak 3000 kişi bir anda tıklamış. Normalde 2 gün sonra bu haberin okunma oranı işte 7000'lere, 20000'lere, 100000'lere ulaşmış dediğinde onun satışını yapıyor. firmalara. Diyor ki bizdeki haberlerin en az okunulurluk durumu 100 bin civarında dediğinde bak burası çok seviliyor, tutuluyor deniyor yani. O yüzden bunu paylaşmak istedim yani. Kimsiniz? 40-63. Kim var orada? İyi böyle.
4: Merhabalar Doğan.
0: Hoş geldiniz efendim.
4: Nasılsınız?
0: Sağ olun. Onun kararını siz verin nasıl olduğumu. Kimi anlamıyor, kimi anlamaya devam ediyor.
4: Ben öyle bir şey söylemeyeyim de maşallah iyisiniz diyeyim.
0: Eksik olmayın.
4: Doğan Bey, ben bir Fenerbahçeliyim. Her sezona böyle bir şey umutla başlıyoruz. Bu sezon gene başladık. İkinci, üçüncü gün, İsmail Kartal'la ilgili biliyorsunuz bir sürü gene şeyler ortaya düştü. Ben mesela bir taraftar olarak pro lisanslı bir antrenör olmama gerek yok. Asensio müferret mi dersen aradaki istatistik zaten ayyuka çıkmış halde. Ama geçen gün bir basın toplantısında gerçekten Fenerbahçeli olarak hem üzüldüm hem utandım. İsmail Kartal'a basın arkadaşlar soruyor niye işte Fred oynatarsan. Ben diyor Asensio'ya sordum. Asensio dedi ki ben hazırım. Bana göre hazır dedi. İkinizden biri yalan söylüyor. Böyle bir şey var mı? Böyle bir beyan var mı? İkinizden biri yalan söylüyor. Ya Asensio yalancı. Sen onlar Asensio'dan daha iyi biliyorsun. Ya sen yalancısın. Asensio'nun yalanını ortaya. İkisi de kötü. Böyle bir demeç de olamaz. Böyle bir tercih de olamaz. Ben mesela dışarıdan bir Galatasaraylı olarak baksam bana karşı Asensio mu oynamasın, Fred mi oynamasın? Ben Asensio oynamasın derim. Adamlar da ego var, bu takımın patronu benim diyor. Asensio'yu ilk günden basında bunu belirliyor. Asensio da bunları takip ediyor. O da kırılıyor. Bunu niye böyle yaptı? Niye bu şekilde geldi?
0: Aslında bunun, bunun sebebi isminizi öğrensem diyalog kurmak için. Daha
4: Turgay
0: Bey şöyle söyleyeceğim. İyi bir Fenerbahçelisiniz ve çok daha iyi olmasını istiyorsunuz ama burada çok fazla bir yönetim değişikliği var ve bu yönetim değişikliğinde de hep aynı problemle karşı karşıya kaldık. İletişim bozukluğu diye. Burada İsmail Hoca'nın konuşamaması, kurduğu kadrodan daha ön plana çıkması beni rahatsız ediyor aslında ve herkes de bu konuda gerçekten yorum yapıyor. Şimdi bununla ilgili o zaman yorum yapılıp ve burada bir şikayet varsa yönetimin buna bir tedbir alması gerekmiyor mu? İsmail Hoca'nın da bu kadar konuşmaması, bir futbolcunun da hocasının yapmış olduğu açıklamaya karşı bir paylaşım yapması da iletişim bozukluğudur. Burada takımın arasında bir liderlik özelliği taşıyabilecek, onlarla diyalog kurabilecek bir yöneticisi ya da bir takım kaptanının söz geçirebilme durumu ki Asensio aslında o takımda herkese söz getirebilecek kariyere sahip olan oyunculardan bir tanesi.
4: Bu kadar.
0: Şöyle denilmesi lazım bence yani Asensio'nun açıklaması yanlış anlaşıldı, biz takım olarak hazırız demek istedi aslında deyip bağlanabilirdi bir ihtimal oraya kadar ama... İsmail Hoca da öyle açıklamalar yapmasın. Yapmaması lazım yani. Semed'e öyle konuştum. Hazırdım dedi. Oynattım. Asensio ile konuştum. Hazır değilim dedi diyorsun. Paylaşımına bakıyorsun.
4: Yo,
0: falan
4: hazırım
0: gibi.
4: Demiş. Asensio ya da işte, hazırım dedi.
0: Hazırım demiş.
4: Ama
0: hoca demiş
4: ben
0: ki.
4: Ben onun hazır olduğunu olmadığını biliyorum.
0: He.
4: Sen niye soruyorsun?
0: Ya da şöyle sorayım. Bir Galatasaray medya mensubu teknik adamın o soruyu sorabiliyor mu?
4: Ya zaten bu sorular bana göre daha evvelden 3 aşağı 5 yukarı belirleniyor. Sen şunu sor, sen şunu sor. Ben onu da biliyorum, o şekilde oluyor. Ama bu soruya verilen cevap, ben bir Fenerbahçeli olarak ya dedim akıl ayarlarını bozar ya, böyle bir şey var mı? Ben Asensio'ya sordum, Asensio bana dedi ki hazırım. Niye oynatmadın derim. Yok, ben ona göre Asensio'nun hazır olma. Sen Asensio'nun hazır olmadığını biliyorsan Asensio'ya niye sordun? Ya benimle mi dalga geçiyorsun? Ben onu sorarım, sorgularım. Ve nihayetinde o gün maçı seyrettim ben. Maçta da saçma sapan şeyler gördüm. Gendüzi, Fenerbahçe'ye ilk geldiği Galatasaray maçıydı yanlış hatırlamıyorsam. Süper Kupa finalinde oynamadı mı?
0: Evet, golünü de attı gelir gelmez.
4: Önde, forvet arkasında oynuyordu. Gendüzi'ye bakıyorum, Skriniar'la Osterwolde'nin arasında sıkışmış üçüncü bir stoper gibi oynuyor. Ayağını topun üstüne kaldırıyor, indiriyor. Yan pas yapıyor bilmem ne. Biz de orta sahada bir kişi de eksik oynuyoruz. Ozan Hüsnü stoperle oynuyoruz. Yendiriz o zaman stoper. Ozan biz niye her zaman diyoruz bizim orta saha şeyimiz havuzumuz çok geniş. Yendiriz stoper almışız. Oyun duruyor. Sağ tarafa bir bakıyorsun. Semedo orada, Ferhat orada. Bir ara İrfan Can Kahveci orada. Ondan sonra bizim Talisca orada. Kerem sol tarafta tek başına. Levent'le birlikte. Hepsi oraya yığılmış. Hasan Söğü de özellikle oraya koyuyor ki bak Fred'in yerinde oynattım. Fred başarılı, sen başarılı değilsin diye. Bırak göbeğe koysan Hasan Söğü. İki tane derin top atsın. Hızlı adam koy oraya. Kerem'in önüne top atın. Hepsi taç çizgisinin önüne 5 metrede top oynadılar. Biz de onu seyrettik. Böyle giderse ben sanıyorum ki bu sene geçen seneden daha kötü olur diye düşünüyorum. Fazla
5: gene
4: da vaktinizi almak
5: estağfurullah
4: istemem.
5: Gene de bu kadar karalar bağlamanın, olumsuz düşünmenin bir anlamı yok. İlk maçların
4: top
5: günahı
4: oynadım,
5: olmaz diyelim.
4: Doğan Bey, top oynadım.
5: Haklısınız.
4: Bazı şeyleri biliyorum.
5: Ya biraz daha
4: görünüyor.
5: Sakin olmak gerekir. Ona bakarsa mesela Galatasaraylılar da şu an şey düşünüyor. Abi hani bizde hiçbir şey yokmuş gibi. Yani sanki takım dağılmış, bozulmuş, hiç kimse yokmuş ve transferler yapılmayacakmış gibi bir algı oluştu.
4: Adamlar 4 senedir şampiyon yalnız. Biz 13 senedir bekliyoruz. Bizdeki tahammül bitti.
5: Tabii.
4: Yani 3. gün bizim teknik direktörümüz kürsüye çıkartılıyorsa başkanın da buna bir dur demesi lazım. Oradaki diğer başkalarının da yani ilk günden böyle linç olacaksa takımdaki kardeşlik maddeşlik bunların hepsi yalan olur. Bu benim görüşüm.
5: Peki, teşekkür ediyorum size de.
4: Ben teşekkür ederim, yordum sizi de.
5: Estağfurullah, ne demek, keyif verdiğiniz sağ olun. Bir Fenerbahçeli olarak yorumlarınızı dinledik, düşünceleriniz ve endişelerinizi gördük. Ben de bir konu vardı. O konuyla alakalı olarak eğer müsaitse, kendisi çünkü bir haber yaptı.

0: cevap gelir ondan da birazdan. İsim de vermeyeyim de hani o bağlandı mı bağlanmadı mı olmasın diye. Çünkü bir konu üzerinde bir bilgi verdi. Merkez Hakem Kurulu'nda bir değişikliğe gidildi. O değişimle ilgili olarak da şimdi ondan bir cevap alıyorum da müsaitse bir bakayım. 2-3 dakika içerisinde okey bağlanabiliriz demiş. Tamam. Ömer Faruk Ünal'la konuşacağız. TGRT Haber'de stüdyoda futbolda birlikteyiz. Yaklaşık olarak 2 senedir 3. senemizi inşallah başlatacağız. Sezonun başlangıcıyla 15 Ağustos'ta bir aksilik olmazsa öyle gözüküyor. Aynı kadro devam edeceğiz. Bu arada tabii hem maçlar oynanıyor. Avrupa heyecanını, hikayesini başlattık. Diğer taraftan da şöyle bir gerçek var. Bundan sonraki süreçte acaba neler yaşanacak? İşte Aziz Başkan'ın gelişinden federasyon başkanının tavrına, duruşuna, işte kulüp başkanlarının kendi aralarındaki sıkıntılarından, işte daha dik başlamadan Yüksel Başkan'ın açıklamaları, işte Ertuğrul Doğan'ın yorumları, işte Beşiktaş Başkanı'nın tavrı, yani biraz renkli geçebilecek bir sezonmuş gibi. Bizde malzeme bitmiyor tabii. Her geçen gün yepyeni bir şey. Bu sezonun da bir ismi konulacak. Dur bakalım, zorlulardan sonra, işte sakın ağlardan sonra, bilmemelerden sonra bu sezonda iki tane cümle içerisinden bir kelimeyi alıp ona bir lig ismini herhalde ortaya koyacağız. Bir markalaşmaya başlatacağız. Ondan sonra da bunların üzerinden besleneceğiz gibi gözüküyor. Yani camia da böyle. Aslında bu konuda hep aynı şeyleri söylüyor. Yarın öbür gün Fenerbahçe bu harcamalardan dolayı tekrar ceza alırsa kimse Aziz Yıldırım'a hesap soramaz. Neden soramaz? Çünkü ilk aday olduğu zaman açık açık söyledi. Hesap kitap UEFA falan ben bilmiyorum. Ben sadece şampiyon yapmaya geliyorum dedi. Zaten bunu bilerek seçtiler. Doğan Bey iyi yayınlar, Volkan benim adım. Fenerbahçe taraftarıyım. Sizin de dediğiniz gibi tıklanma için yapılıyor haberler. O yüzden Fenerbahçe kötü gitmesi istenir. Sadece Fenerbahçe değil, diğer takımlar da acaba ne olmuş, ne depremi gerçekleşmiş diye tıklanıyor. Haberi gazeteci, televizyon çalışanları Fenerbahçe'nin başarılı olmasını bundan istemezler zaten demiş. Fenerbahçe'nin düşmana ihtiyacı yok, kendileri yetiyor bence. Sezonun ilk maçında hocalarına bu kadar sallayan bir camia zor şampiyon olur. Beşiktaş'ın bu sene bu işi başaracakmış gibi geliyor demiş bana Erkan. Oguchu ilk maçında izledim, sahada Vieira gibi duruyor. Fizikli, boylu postlu, uzun bir şey ama icraatı ne olacak bir göreceğiz bakalım demiş. Guendouzi maçın yıldızıydı ya. Bir de top oynadım falan diyor arkadaş demiş. Guendouzi'yi beğenmeyen ne bileyim yani demişler. Müşteri temsilcisi gibi ekranımın açılmasını bekliyorum, bekletiyorum sizi hatta gibi oldu bir anda demiş. Bir başka dinleyici de ben de eğer müsaitse hemen Ömer abiyle bir bağlantı kurayım. Ondan da görüşlerini alalım. Kendisi müsaitse eğer. Efendim? Ömer abicim günaydın, mutlu sabahlar. Yayındayız Radyo Gol'de.
1: Çok teşekkür ederim, kolay gelsin. İyi yayınlar dilerim Doğancığım.
0: Özledim seni de, sesini de, kendini de.
1: Sağ olasın. Çok memnun oldum, teşekkür ederim.
0: En kısa sürede buluşalım. Tabii yine gündem yarattın. Gazetende, Türkiye Gazetesi'nde bir habere imza attın. Federasyondaki iki tane ismin istifasıyla, ayrılmasıyla alakalı. İstifa mı ettiler, görevden mi alındılar?
1: Yani bunların sözleşmeleri Portekizli hakem eğitimcilerimiz vardı iki tane. Biri Melo. Bizim hakem eğitiminin başındaki kişi.
0: Biri de Capello.
1: Capello da VAR'ın koordinatörüydü. Bunlar iki yıldır yani bu mevcut Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu Genel Müdürü geldiği günden beri göreve devam eden iki kişi, tane eğitimciydi. Bunlarla yollar ayrıldı. Sanıyorum biri İtalyan ekip kurma çalışması var şu anda. Bu Melo ve Capello bize bir şey katmadılar. Yani mesela bizim Avrupa'daki hakemlerimizin hiçbiri bu iki yıllık süre zarfında bir mesafe kat edemedi. Yani hani bizim hakemlerimiz hepsi girdiği kategoride bekliyorlar. Hepsi ikinci kategoride. Hiç bire çıkabilen veya elit kategoriye çıkabilen olmadı. işte Halil Mutfeler yerini koruyor da, Halil Mutfeler de yani düşün ki Dünya Kupası'na çağrılmayan, Şampiyonlar Ligi'nde pek görev alamayan bir hakem haline düştü, dönüştü bu son iki yıl içerisinde. Hı hı. Bizim ve bu iki Portekizli ne zaman bir televizyon programına çıksalar tartışmalar daha da arttı. Yani böyle bir eğitimde bir standart da sağlayamadılar. En büyük sıkıntı şu oldu. Mesela eğitimde hakemlere söyledikleriyle ekranda çıkıp söyledikleri tam birbirinden farklı şeyler. Neden federasyon başkanı baskı yaptı bunlara? Veya federasyondaki diyelim merkez hakem kurulu baskı yaptı. Ya şöyle yapalım. Bu böyle ama UEFA'nın normlarına göre böyle ama bizim böyle dememiz lazım. İşte kulüpler karşımıza alırız. Şu olur.
2: Hatta bu şöyle demişsin Ömer abi. Gelen baskı sonrasında eğitimde söylediklerini televizyon ekranlarında defalarca revize ediyorlar demişsin.
1: Tabii. Bunu defalarca buna şahit olduk geçen sezon, ondan önceki sezon. Dolayısıyla yani böyle bir dik duruş da görmedik, göremedik. Zaten işte abi böyle Eyyam'ın sonu, biletini keserler yani. Kimseye yaranamazsın. Burada tabii bence Beşiktaş biraz kendine bir pay çıkarabilir. Çünkü bunlarla en son tartışan ve bunların uzaklaşmasını isteyen Beşiktaş kulübüydü. Beşiktaş'ın çok sert açıklamaları oldu, hatırlayacaksınız, evet, geçen sezonun sonuna doğru.
2: Benim derdim varla diye açıklama yapmıştı.
1: Hatta o da Capello da Beşiktaş'ı mahkemeye vermekle böyle bir imada bulmuştu, evet, çıktığı televizyon programında. Burada tabii Beşiktaş bir netice aldı diyebiliriz. Çünkü en son bunlardan şikayetçi olan, böyle resmi olarak net tavır koyan Beşiktaş kulübüydü. Şimdi bu arkadaşlarla yollar ayrıldı. Zaten bunların geçmişlerini de öyle çok bir herhangi bir ülkede istikrarlı bir şekilde çalışalım, o ülkenin mesela Yunanistan'da, Rusya'da böyle hani çalışmışlar ama bir şey mesafe kat edilememiş. Yani oradan da böyle bu şekilde ayrılmışlar. Böyle hemen biz atlarız biliyorsunuz, o Portekizli yabancı eğitimci ya, bunların kariyeri nedir, geçmişte ne yapmışlar, ne etmişler, yani bunların hiçbirinin kariyeri şu bizim yakın tarihte hakemliği bırakan hakemlerimizin Avrupa kariyeri kadar büyük kariyerleri yoktur. Yani bugün çünkü Bülent Yıldırım, Fırat Aydınus, Cüneyt Çakır, bunlar Ali Palabıyık, Mete Kalkan Avrupa'da sayısız UEFA Avrupa Ligi maçı mı yapmışlardır? Konferans Ligi öneleme maçı mı yapmışlardır? Sayısız yani. Hatta bazıları böyle birinci, ikinci olabilirler Avrupa'da. Ama bunların öyle bir Avrupa'da öyle o denli bir tecrübeleri ve birikimleri yok yani. Biz ama Portekiz işte yabancı hemen o gün böyle alelacele bunları bulup getirdiler. Çok ciddi de maaşlar ödendi. Yani bunların 15 bin euro maaş aldığını biliyoruz Melo'nun aylık. Ciddi de rakamlar aldılar. İşte iki yıl boyunca Riva'da güzel bir sosyal tesisler, kamp, Boğaz, Türkiye'de seyahatler, Antalya'da git Antalya Spor maçını seyret, birkaç tane böyle maç seyrettiler, birkaç derbi merbi seyret. Güzel, Türkiye'de güzel vakit geçirdiler. İki yıl ceplerinde parayı koydu, gidiyorlar. Türk hakemliği için bir altına desek ki sonuç. Abi sonuç hiçbir şey yok ortada.
2: Ömer abi, tabii seni de yakalamışken maden bulmuş şey gibiyim ben de. Hazine arayan biri gibiyim şu an. Zorba Küçük geri döner mi bu sene?
1: Ya şimdi Zorba Küçük açıklanan klasmanlarda ismi var. Yani seminere çağrılacak. Önceki seminerlere gelememişti. Tedbir vardı. Şimdi tedbir kalktı. Açıklanan listede de ismi var. Bana gelen bilgiye göre hakemlik yapmayı arzu ediyor. Hı-hı. Yapacak yani. Seminere gelir ama Merkez Hakem Kurulu zaten FIFA listesinden çıkmıştı. Böyle çok üst düzey maçlar verir mi vermez mi? Biliyorsun bizde şöyle bir adet oluştu. Diyelim ki bir hakemi pasifize etmek istersen ona gel sana VAR'a verelim, VAR'da görev verelim veya işte birincilikte görev verelim. Çok ortada göze batma, kenar dikkati çekme, kenarda dur. Bence Zorba Küçüğü böyle bir süre bir kenarda tutulacaktır. Böyle çok göze batacak maçlardan uzak tutulacaktır. Burada eğer hakikaten bir performans ortaya koyabilirse, yani o travmayı üzerine atmış olabilirse, belki çünkü yaşı genç biraz ileriye doğru gidebilir ama.
2: Peki şunu söyleyeceğim, performans diyorsun da performansla alakası yok ki. Yani bir hakemin maç alması eğitimden geçmedi ki hiç. Ya yaptığı Eyyam'dan geçti biliyorsun ya da torpilinden geçti. Yani doğru. O yüzden Zorbay Küçük'e bir mobbing mi uygulanır? Çünkü bir hakkı var, geri dönme isteği. Çok da kabul görmezse bir tepki de alabilir. O yüzden birincilikte mi daha fazla seyrederiz ya da VAR'da mı görürüz?
1: Yani ben işte birincilik VAR'da daha çok görebileceğimizi tahmin ediyorum. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Yani ben 30 yıldır Türkiye'de hakem yönetimini, hakemliği takip eden bir gazeteci olarak söylüyorum. Hakikaten bu işin çok içinde bulunduğum söyleyebilirim rahatlıkla. Yani hiçbir şekilde tahmin edilemeyen, ne yapacağını, ne diyeceğini kimsenin kestiremeyeceği bir merkez hakem kurulu var. Yani hiçbir şey, bunlarla ilgili bir şey tahmin etmek kolay değil yani. Ne yapacaklar, ne diyeceğini hiç kimse bilemez. O yüzden çünkü bunlar kulüplerin rüzgarına göre, hareket ediyorlar. Hı-hı. Tabii Zorba Küçük'e Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin çok ciddi bir, hatta Trabzonspor'un da çok ciddi bir şeyi var. Yani olmaz, bu bizim başlarımıza asla çıkamaz.
2: Olumsuz bir bakış açısı var orada.
1: Olumsuz yani, evet. Öyle bir çok ciddi şekilde. Dolayısıyla böyle üç büyüklerin, dört büyüklerin maçlarında veremezler kolay kolay ama öyle altlarda belki biraz şeylerde. Tamamen bu Merkez Hakem Kurulu Genel Müdürü'nün haleti ruhiyesine bağlı. Yani ne yapacağını, ne edeceği. Tabii onun haleti ruhiyesi de Yasin Kol ne düşünüyor acaba? Abdullah Bora Özkara ne düşünüyor? Onlara bilmek lazım. Çünkü onlar da bu işte çok pay sahibiler ciddi şekilde. Onun için bir şey kestirmek çok kolay değil.
3: Reklam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Reklam bitti.
5: Radyo Go. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Dünya Kupası'nda birçok yenilikler oldu. Bunları bizim hakemlerimiz ne ölçüde ligde uygulayabilecekler? Çünkü Dünya Kupası'ndaki birçok şeyin UEFA da kabul etmiyor. UEFA onları uygulamayacak. Şimdi biz hangisini seçeceğiz, hangisini alacağız, hangisini almayacağız? Bu da önümüzdeki günlerde bence çok tartışma konusu olacak. Düşünün ki bir futbol federasyonu merkez hakem kurulu bir resmi açıklama yapmadı şu ana kadar. Hı hı. Yani bunu böyle bir başka bir yayın organı vasıtasıyla böyle şunlar şunlar olacak gibi derdiler. Halbuki mert bir şekilde sizin kendi yayın organlarınız var, YouTube kanalınız var, internet siteniz var, burada çıkıp ya biz Dünya Kupası'nda şunları aldık, şunları uygulayacağız, şunları uygulamayacağız, UEFA standartlarında olacağız demiyorlar. Niye? Böyle önü açık bırakılıyorlar. İşte bir medya vasıtasıyla bir şeyler vermeye çalışıyor. Çünkü yarın öbür gün o dediklerini yapılmazsa, yapamazlarsa, beceremezlerse en azından ellerinde böyle bir onları bağlayıcı bir şey olmasın. Ya o medyanın kendi fikri diyecekler. Yani normalde bu tip şeyler resmi olarak açıklanır. Çıkıp resmen diyeceksin kardeşim. İşte el ağza götürülürse böyle bir vücut dilinde yakalarsak bunun cezası Dünya Kupası'nda kırmızı kart oldu. Bizde sarı karttır. Sen bunu çık kendin söyle ne olacağını, ne biteceğini. Yani ama bunu biz böyle işte çeşitli medyadaki kendilerine yakın isimler tarafından böyle bir şeyleri
2: ya da bu sene VAR'ın karışımıyla ya da taleplerle federasyon Amerika'daki futbolcu Bologun'un gibi bir kararı erteleyebilir mi?
1: Yani o da çok kötü yani bence Dünya Kupası FIFA ihraz etmiştir yani bu Dünya Kupası'nda bu çok bir karardır, kara bir sayfadır. Hı hı. Yani bunun bizde olmazdı ama yarın öbür gün böyle bir şeye tevessül ederlerse önlerinde böyle bir gerekçe olacak. Ben bugün onu yazdım. Şey var, bizim geçen sene hata yapan hakeme habire maç veriyorlardı. Hata yaptıkça daha zorlu maç veriyor. Daha zorlu maç veriyor. Merkez Hakem Kurulu o günlerde şöyle bir açıklama yapmıştı. Demişti ki biz cezaları erteliyoruz. Yani cezayı sonra vereceğiz diye. Yani FIFA da herhalde oradan gördü bu işi. Şimdi cezaları ertelediler. Lig bitti ya Mayıs'ın sonunda. Ağustos'un 8'ine kadar bütün hakemler cezalarını çektiler.
0: Çektiler.
1: 80 doğru. Gün hiçbir maç yönetmedi Türkiye liglerinde. Şimdi hepsi sıfırdan başlayacaklar. Yani bir ceza sistemi yok, bir ödül sistemi yok. Dolayısıyla bu şekilde buraya geldik. Ama ben çok uzun, her sene zorlu başı söyler ama bu sezon da aynı şeyi söylüyoruz. Çok zorlu bir lig bizi bekliyor yani.
2: Ama şu konuşmalarından şunu anlıyorum. İlk derbinin hakemi Yasin Kolmuş gibi gözüküyor.
1: Öyle gözüküyor öyle. Yani çok ciddi bir rekabet bizi bekliyor. Çünkü Fenerbahçe Galatasaray kadar bu rekabetin içinde bu sezon anladıklar o ki Beşiktaş Trabzonspor'da olacak öyle gösteriyor vaziyet. Yani biraz daha Aziz Yıldırım'ın gelmiş olması işte
2: evet,
1: yani
2: bakış açısını değiştirecek.
1: Yani biraz daha Beşiktaş bu iş için de olacak bize. Yani bu sene hakemliğin yönetmek veya hakemlik için Türkiye'de biraz daha zorlaşacaktır. Bir de Dünya Kupası'ndaki bazı kararlar, bazı uygulamaları gördükten sonra burada biraz daha iş tartışmaları artıracaktır. VAR'ın 9. sezonu biz 8 sezondur VAR'ı henüz oturtamadık. VAR'da çıtayı belirleyemedik. VAR neye karışık karışmaz Türkiye'de hala bir hoşun standartını getiremedik. Onun için bizi çok kolay bir lig beklemiyor. Şurada 3 hafta kaldı. Yani bu 3 haftalık dönemde de Merkez Hakem Kurulu nasıl bir tutum içinde olacak bilmiyoruz. Ama yani çok formda iyi bir...
2: Çok da değişeceğini tahmin de etmiyoruz aslında Ömer abi.
1: Evet yani tam 2 yılı doldurdu Merkez Hakem Kurulu. 23 Temmuz'da göreve gelmişlerdi. Bugün
2: 3 yıllık mı imzalamışlardı?
1: Yani 3 yıllık imzalamıştı. Yani o yıllık sürede yani şu 2 yıl içerisinde bizi dinleyen dinleyicilerimiz veya sen de bu işi çok yakından takip eden bir meslektaşımızsın. Yani iyiye giden, eskisinden daha iyi olan hiçbir şey olmadı.
2: Evet.
1: Yani hiçbir şeyde ya bak şurada iyi oldu ya. Bak şurada da biz ciddi bir mesafe kat ettik. Diyebileceğimiz hiçbir şey olmadı. Hiçbir şey görmedik. Böyle bu iki yıl az bir süre değil yani. İki yılda bir hakem...
2: Aslında daha da kötüye gittik.
1: Yani bir nesil değişti hemen hemen. Dolayısıyla bir yeni nesil geldi. Ama bu yeni nesil eski nesilden ne kadar ileride, ne kadar geride, bunlar konuşmak, tartışmak, yüzleşmek gerekiyor. Ben çok böyle iyi bir noktada olduğumuzu düşünmüyorum. Çünkü yani Türk hakemliği bundan birkaç sene önce, yani Türkiye'de tartışılıyor ama Şampiyonlar Ligi'nde, UEFA Avrupa Ligi'nde, Avrupa Şampiyonası'nda, Dünya Kupası'nda her yerde olan, her yerde boy gösteren bir hakemlik vardı. Şu anda işte konferans ligini önerilemelerinin hepsi biz Türk hakemlere vermişler. Önerilemeleri biz Türkiye olarak almışız. İşte üçüncü önerileme, ikinci önerileme, birinci önerileme derler de Türk hakemler var ama Eylül-Ekim'den sonra Türk hakemlerini Avrupa'da göremiyoruz.
2: Peki Ömer abi şeyi sormak istiyorum son olarak, senin de çok vaktini almak istemem. Ceza alan hakemler vardı ya, bir kupon yaptıkları için ama 20 liralık, 3 liralık, 5 liralık o bonuslarla oynanan kuponlarla ilgili görevden alınmışlardı. Onların geri dönebilmesi için bir şey var mı hamle?
1: Şimdi Doğan, hukuki süreç tamamlandı onlar için. Yani disiplin kurulu kararından sonra, disiplin kurulu kararı da hepsi 45 gün üzerinde cezaladılar. Hakim de bunları onayladı. Dolayısıyla bunların ömür boyu bir dönüşleri söz konusu değil. Yani ne hakem olarak, ne gözlemci olarak.
2: Sayfa kapan, konu kapandı diyorsun yani.
1: O konu kapandı çünkü hukuki süreci var. Bizde nihai karar hakim kuruldu. Hakim kurulu da bu kararı verdi, onadı. Dolayısıyla bunların böyle bir geri dönüşü söz konusu değil. O konuda bir şey olacağını ben sanmıyorum. Ama şey var. Yani burada o 27 Ekim'de Futbol Federasyonu Başkanı'nın yaptığı basın toplantısında böyle çok büyük bir infial uyandırmıştı. Yani Türk futbolu marka değeri olarak belki o gün %30-%50 değer kaybetmişti. Ama geldiğimiz nokta itibariyle bakıyorsun ortada bir şey yok. Yani maçlara tesir etmiş, maçların sonucuna etki yapmış bir hakem kararı veya böyle bir bununla ilgili bir somut bir para sirkülasyonu, böyle bir masa kaydı veya telefon, böyle bir şey tespit edilemedi. Dolayısıyla yani bizim ligimizde hakemlerin ortaya koyduğu, hakemlerden kaynaklanan bir manipülasyona şu ana kadar rastlanmış değiliz. Yani hem savcılık boyutu hem Futbol Federasyonu kendi iç disiplini itibariyle. O yüzden biz o gün biraz fazla yaygara yaptık. Şimdi mesela geçen hafta işte 19 tane yönetici gözaltına alındı, serbest bırakıldılar. O zaman da büyük bir yaygara yapıldı böyle sosyal medyada, YouTube kanalında, işte o şu oldu, bu oldu, küme düşme, -12 puan, alt küme düşme. Ya fikstür çekilmiş, bu kadar paralar harcanmış, 3-6 sonra lig başlıyor. Yani böyle sokağa çıkıp sorduğun zaman böyle bir
2: çok inandırıcı gelmiyor zaten.
1: Yani cezasızlık algısı var. Yani bu işten hangi kulübün canı yandı? Ya 27 Ekim'den bugüne kadar bana diyebilir misin? Ya şu kulübün felaket canı yandı veya şu yöneticinin işte hayatı karardı. Hiçbir şey olmadı yani. O bizim yaptığımız yaygara veya futbolun marka değeri ya, çok meşhur bir slogan olur, marka değeri. Onu kaybetmemiz yanımıza kar kaldı. Başka bir şey kazanmadık bu işte. Yani ben bir temizlik olduğunu da düşünmüyorum. Çünkü temizleyenler ne kadar temiz, yani o da önemli. Biz hala bugün olmuş Futbol Federasyonu ve kurul üyelerinin, yani bulunan kurul üyelerinin bahis hesapları ile ilgili bir net bir açıklamayı bugün olmuş görmemişiz. Ekim neresi, Temmuz neresi? Aradan 10 ay geçmiş.
2: Ömer abi, federasyon Dünya Kupası'nda değişen kurallarla ilgili olarak bu ligde uygulanıp uygulanmayacağını ne zaman açıklar?
1: Yani resmi olarak açıklanması lazım işte böyle seminerlerin esnasında. Yani federasyon kendi sitesinden
2: bunu her şeyi uygulamak zorunda değil, değil mi?
1: Tabii hepsini uygulamak zorunda değil.
2: Mesela bizim hakemlerimiz VAR'a gidip de ondan sonra aldığı kararı tribünlere anlatacaklar mı?
1: Yok, şu anda mesela onu bilmiyoruz ama bizim hakemlerimizin orada, yani o bence çok güzel bir noktaya temas ettim, çok kritik bir şey. Yani Türkçenin çok iyi olması lazım, kelime hazinesi bol olacak. Tamam mı? Aslında senin bunlara biraz eğitim vermen lazım. Tamam mı? Adam orada hemen 30 senesinde meramını hiç tartışmaya sebebi vermeden açıklaması lazım. Yani 50 bin kişi, sattaki 40 bin kişi, ekranlardaki milyonlar, ha hakem Yasin Kol bu kırmızı kartı şunun için gösterdi, gerekçesi bu.
2: Keşke bu. Oradan örnek vermeseydin.
1: Yani neyse birisi, yani burada iyi bir Türkçe lazım, iyi bir diksiyon lazım, özgüven lazım, cesaret lazım.
2: Tabii.
1: Tamam mı? Bilgi lazım, birikim lazım, kuralla yorumu bize anlatacak. Orada birkaç cümleyle bunu izah edecek veya 5-10-20 kelimeyle izah edecek bir hakem şeyi lazım, profili lazım. Bizim şu anda öyle bir profil söz konusu değil. Buna ben bizim federasyon veya merkez hakem kurulu cesaret edeceğini hiç ihtimal vermiyorum. Yani o kolay bir şey değil çünkü bu VAR kayıtları bile başlarına bela oluyor.
2: Artık anons yapmamak için VAR'a gitmeme kararı aldıkları yani söyleniyor.
1: Doğru bir tabir, doğru bir kavram, coğrafi offside kavramının nelere tartışmalara yol açtığına hep beraber şahit olduk geçen sene. O yüzden bizim hakemlerimizin kalkıp da orada öyle bir VAR kararını orada mikrofonda anlatabilecek bir Türkiye ve
2: düşünsene offside'ımsı diye bir açıklama yapıldı.
1: Yani o için o işe bence pek bizim tesadüfe dikkat sanmıyorum.
2: Peki. Ağzına yüreğine sağlık. Özlemişim
1: ama
2: sesini.
1: Ama öyle bir şey olursa Doğan, yani senin orada biraz eğitim vermen yakışır yani.
2: Eksik tamam olma abi, sen varken tamam. Bana düşmez öyle şeyler.
1: Ya sen peki. Güzel Türkçe anlatırsın. Tamam.
2: Eksik olma, sağ olasın. Peki, görüşmek
1: çok
2: üzere.
1: Yayınlar diliyorum, kolay gelsin.
2: Teşekkür ediyorum bağlandığın için de, sağ olasın. Görüşmek üzere. Ömer Faruk Ünal'la beraberdik. Hem Türkiye Gazetesi'nde köşe yazılarıyla hem de aynı zamanda yıllardır hakem camiasını yakından takip eden bir isim olması dolayısıyla ona sormak istedim. Çünkü Merkez Hakem Kurulu'ndaki iki tane isime ayrılık yolu gözüktü. Sebepleri ben dedim ki acaba bir şey mi oldu? Anlaşmaları bu kadarmış. Bir İtalyan sistemi oluşturmaya çalışıyor. Hem teknik adam anlamında da hem de ne bileyim hakemler üzerinde de bir İtalyan sistemi. Sayın Hacı Osmanoğlu'nun Futbol Federasyonu nihayet çok tartışılan o Portekiz'de hakem eğitimcileriyle yollarını ayırdı. Vitor Melo'ydu. Bir de VAR direktörü João Capella. Hiç dik durmadılar biliyorsunuz. Ve o eyyam belki de sonlarını hızlandırmıştı. Yani Avrupa'da görev alan hakemlerimiz bir santim mesafe alamadı dedi. Az önce Ömer abi UEFA normlarından çok Riva'nın tavrına göre eğitim ve yorumlarını değiştiren tiplerdi gibi yorumlar yaptı. Hatta bir hakemin maç alması aldığı eğitimle alakalı değildi. Yaptığı eyyamla ödüllendiriliyordu. Hata yaptıkça daha özel maçlara veriliyordu. Bunun önüne geçebilmek adına neler yapılabilir? Bundan sonrası için ne olabilir diye ben de merak ettiğim için bağlantı kurmak istedim. Başkanın iki dudağı arasında bir eğitim modeli belirlenirse maalesef sonuçta bu olur gibi bakmıştık ama bakalım Sayın Ferhat Gündoğdu yeni ekibiyle beraber hem yeni eğitimcilerle hakem gelişim direktörü olarak ya da VAR direktörü olarak kimleri getirecekler? Bunlar bizim ligimize nasıl yansıyacak? Bunları hep beraber göreceğiz. Önümüzde artık çok az bir zaman kaldı. Şunun şurasında yaklaşık 20 günlük bir zaman dilimi var. 20 gün sonra Süper Lig maçlarıyla tekrar kısmet olursa aynı ekip olarak karşınızda olacağız. TGRT Haber'de, stüdyoda, futbolda. Biz ayrılan da süre bitti. Beşiktaş'ı bir kez daha kutlayalım. Vikinglere bir kartal pençesiydi. Avrupa'ya açılan bir kanattı. Kartal'ın kanatları artık Avrupa semalarında. Tabii bu havaya da girmemek lazım. Zor bir rakip, sezonun ilk resmi maçı ve rakip Danimarka temsilcisi, kesinlikle çantada keklik değil ve bu pencereden bakınca Beşiktaş açısından olumlu bir geceydi dün gece, ama 10 kişi kalmış bir rakibine, hatta kartı gördüğü dakika 20 falandı diyelim hadi, ve 70 dakika boyunca da bir golle yetinmemek gerekirdi. Tabii ki kapanan, beşli savunmaya geçen bir rakip karşısında kilidi açabilmek adına duran toplar çok kıymetliydi ya da ceza sahası yayı üzerinden bulduğunuz bir fırsatı değerlendirmeydi. O da kaliteli bir ayağa denk geldi. Orkun kaldığı yerden devam etti. Sözünü tuttu. Yeni sezonu da golle açtı. Ve bıraktığı yerden devam etmesi, Salih'in gelişiyle bu noktalarda onu daha fazla görecek olmamız aslında Beşiktaşlılar açısından çok kıymetli. Trossard'ın gelecek olması, ikinci maça yetişmiyormuş. Onu da bilgisini aldık Murat Özen'le yaptığımız bağlantıda. Diğer taraftan Salah'la ilgili olarak da işte yaptığı paylaşımlarla görevden ayrılan Ahmet Çağlar'ın açıklamaları vardı. Oradan bir istifa söz konusu yönetim tarafından kapa bildirildi ama Ahmet Çağlar ne yazılı ne de sözlü bir istifa dilekçem var, hukuki haklarımı savunacağım diyerek bu olaya tepki göstermiş olması da başka bir sıkıntı. O yüzden hatta dünkü maç özeline dönersek bunlar problemli olan kısımlar. Biraz daha 0-0 gibi ikinci maça çıkıp heyecanlı, çılgın bir teknik adamla oturmuş bir Beşiktaş'ın daha ilk maçının o heyecanını da atmış bir Beşiktaş'ın daha güzel bir skorla ülkeye dönecek olmasının hayalini kurmak lazım. Hatta Nübel gibi bir kaleciyi izlemek keyifli olacaktır sezon boyunca. İnşallah Alexander Nübel ilk maçı hatasız tamamladı. Yaptığı kritik kurtarışla ayakta alkışlandı ve 1-0'lık skorla ilgili olarak da daha fazla gol atabilirdik. Italiano'nun sağ kenarında çılgın olduğunu söyleyebilirim. Bizi sürekli itti. Sanki kendisi de oynamak istedi şeklinde yorumunu gördük. Bunlar sevindirici tarafları aslında. Ve haftanın başlangıcında pazartesi gününün sabahında saatler onu gösterdiğinde kısmetse mikrofon başında olacağız. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın efendim.

0: Reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
0: Reklam bitti.
4: Radyo Go. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
5: Kim ne dedi?
6: Digi Futbol'a hoş geldiniz. Digi Gündem'de Aydın abiyle birlikteyiz. Abi hoş geldin.
7: Merhaba Burak, hoş bulduk. Nasılsın?
6: İyi abi, çok şükür. Sende ne var ne yok?
7: Ben de iyiyim, sağ olasın.
6: Transfer gündemi yoğun mu, sessiz mi?
7: Bence yoğun. Bence yoğun. Yani şöyle yoğun.
6: Perde arkasında
7: perde
6: yoğun.
7: Perde arkasında yoğun. Çünkü hem Galatasaray, hem Beşiktaş, hem Fenerbahçe transfer yapmaya çalışıyor. Aslında Fenerbahçe açısından bakarsak Aziz Yıldırım sezona bence çok iyi bir giriş yaptı. Sonuç itibariyle şu ana kadar alması gereken 4 tane oyuncu alacağım demişti. 3 tane büyük oyuncu getirdi. 4. oyuncu kim olacak birazdan konuşuruz. 3 aşağı 5 yukarı zaten mesele orada belli. Ama esas sıkıntı Galatasaray'da. Bütün verilerde bize şunu anlatıyor ki Galatasaray'da ciddi bir kaynak sorunu var. Hatta özellikle sponsorluklar konusunda Galatasaray'ın geniş bu arada anlaşmaları var. Mesela sırt sponsorluğu için Galatasaray 7,5 milyon euro istiyor ve hızlıca bunları satmak istiyor operasyonu yapabilmek için. Bir kere şunun altını çizmek lazım. Bu çok konuşuluyor ama kaynak bulmak bu dönemde çok zor. Çünkü her dönem çok büyük paralar harcıyorsun. Galatasaray'daki meselenin şimdi tabii birçok arkadaşımız da anlatıyorlar konuyu, o olacak bu olacak. Ama sıcak para ve kaynak meselesi olduğunu ve planlama meselesi olduğunu söyleyelim. Beşiktaş bu Salah tabii, ya bence o süreci Beşiktaş çok kötü yönetti yani.
6: Rezalet.
7: Yani çok kötü yönetti yani, geldi geliyor yöneticilerin açıklamaları, başkanın sözleri falan. Çünkü abi şöyle bir durum var yani, böyle büyük oyuncu transferi kolay olmuyor yani, bugünden yarına olmuyor. O süreci iyi yönetmen lazım. Bence tecrübesizliklerin biraz kurbanı oldular. Bilmiyorum orada son durum nedir. Hala masada deniliyor. Ama Beşiktaş açısından Trossard'la başlangıç iyi ama Salah'la yönetim ciddi anlamda bence sıkıntıya girdi. Görüşüm budur.
6: Salah transferini Muzo ile şimdi Beşiktaş programında konuşacağız. Orada herhangi bir ilerleme yok. O kadar söyleyeyim yani. Yani sürecin başında neyse, Salah'ın şartları neyse, adam aynı yerde duruyor.
7: Ya dur.
6: Yönetim orada biraz kendince bir PR çalışması yapmaya çalıştı.
7: Klasik. Ya her transfer
6: biraz Saadettin Saran'a özendiler galiba ama bitti gibi. Bak şimdi basına sanki bu transfer, bu kadar büyük bir transfer bitmiş gibi lanse edince sonra gelen tepkilere de eyvallah diyeceksin yani. Bu arada şimdi sen Galatasaray'la girdin. Ali Naci Küçük galiba 1-1,5 ay önce futbolcuların 2 aylık alacağı var demişti.
7: Geriden geliyor demiş.
6: O epey bir gündem olmuştu. Daha sonra borçsuzluk kağıdı 30 Haziran'da verildi. Çünkü Avrupa kupaları için evet, gerekli. Haluk abi de dün büyük bombayı patlattı. Kredi çekmişler dedi.
7: Çekerler zaten ama çok uzun süredir.
6: Galiba yani 25 milyon euro gibi.
7: Galatasaray'ın çok uzun
6: rakam
7: süredir kredi aradığını biliyorum. Bu arada şöyle, yani yarın öbür gün bence Fenerbahçe de kredi kullanmaya çalışacak. Genel kuruldan yetki alıp bir şekilde bunu gündeme getirip divanda belki Aziz Yıldırım bunu konuşacaktır. Çünkü şöyle bir durum var. Bankalar zaten çok uzun süredir kulüplere kredi vermiyorlardı. Ve yani kredi almadan döndürme şansları da pek yok işin açıkçası. Bankalar birini çoğu kapattı ama kredi araçları her kulübün çok uzun süredir var. Her insanın olduğu gibi, her şirketin olduğu gibi kulüplerinde var. Anormal bir durum değil yani bu. Çünkü abi Galatasaray sadece Osimhen'e 21 milyon euro para ödüyor. Yani bir yılda 21 milyon euro para ödüyor. Biraz da anlamak lazım, ne yapacak? 21 milyon euro sadece bir oyuncuya verdiğin para.
6: Bir de Galatasaray'da onun içinde sponsorlar falan da var galiba. 15-16 milyon yani eurosu Galatasaray'ın kasasından çıkıyordu.
7: Onu bilmiyorum. Ne kadar bu işin içerisinde sponsor var. Ama sponsor da sana bunu veriyor da sonuç itibariyle o da senin kasandan çıkıyor. Yani o sponsordan geleni Osimhen'e veriyorsun. Diğer kaynaklarda kullanamıyorsun. Bütün kulüpler demeyeyim ama herkesin kredi arayışı var.
6: Galatasaray'da sponsorlarla alakalı bir gelişme var mı? Mevcut
7: abi, Galatasaray'ın benim bildiğim çok sayıda sponsor arıyor Galatasaray. Formasına, şortuna bitenler var. Ya da daha en azından bunları iyileştirerek satma gibi bir telaş var. Çünkü maliyetler çok yükseldi. Galatasaray'ın özellikle bu dönemde işleri biraz ağırdan almasının nedeni maliyet, paralar, kaynaklar.
6: Abi Fenerbahçe'de şimdi ilk maçın ardından Fenerbahçe sezonu açtı ama yine tartışmalarla açtı. Transfer kaynaklı değil şu anda tartışmalar. Dediğin gibi Aziz Yıldırım yönetimi şu ana kadar üstüne düşeni yapmış gibi gözüküyor ama İsmail Kartal tarafında enteresan bir tartışma başladı. Takımın taraftar nezdinde en iyi oyuncusu olan Asensio ile sanki aralarında bir gerginlik varmış gibi bir hava var şu anda. Sanki Asensio biraz geri plana itilmiş gibi. Ki sezon başında da, yani daha doğrusu transfer sezonunun başında da İrfan abiyle de burada konuşmuştuk. Yani sanki bir Asensio'da bir mutsuzluk var. Yani bu Türkiye'de ben ne yaparsam yapayım işte İspanya milli takımına gidemiyorum. Hani bu yüzden, yani hedefi oydu. Zaten Fenerbahçe'ye gelirken de hani kulübünde oynayamadığı için Fenerbahçe'ye geldi. Buradan milli takıma atlar mıyım? O da olmayınca bir mutsuzluk hakim demişti. İsmail Kartal'la olan ilişkisi de bozulmaya başlarsa sanki Asensio'da bir ayrılık olabilir.
7: Yok,
6: gibi
7: olmaz.
6: Geliyor.
7: Aziz Yıldırım Asensio'yu yollamaz, bak ben sana söyleyeyim.
6: Yani orada yumruğu masaya
7: net
6: vurur mu diyorsun?
7: Net yollamaz çünkü Fenerbahçe'de ne demişti Aziz Yıldırım? Ben ikinci bir Alex olayı yaşamayacağım demişti. Bu aslında. Bence bu.
6: Asensio'ya vurgu yapıyor diyor.
7: Bence bu. Yani bu arada bu konuda çok net olduğunu söyleyeyim. Ben Fenerbahçe'nin Aziz Yıldırım'ın Asensio

Videoyu hoca bunu kullanmayacak diye yollayacağını düşünmüyorum açıkçası. Ama şu olur. Hani bunu bir bilgiye dayalı olarak söylemiyorum. Sadece yorum olarak belirtiyorum. Diyelim ki Asensio için Fenerbahçe 35-40 milyon euroluk bir teklif geldi.

0: Kaldığımız yerden devam ediyoruz ve sizlerle birlikteyiz. Serkan Çetiner'le birlikteyiz. Serkan Çetiner'le gündemi konuşuyoruz. Gündemin yoğunluğuyla yine konuştuğumuz birçok başlık olacak. Galatasaray'la başlayacağız ama reklam arasında ne konuştuk? Serkan Çetiner, reklam arasında biraz kuş türlerine doğru girdik seninle 30 saniyelik 40 saniyelik bölümde.
1: Böyle dağda olduğum için birazcık yaban hayatından görüyorum kuşları. Onu da sana aktarayım dedim.
0: Abi kısa kolluyla gezmen imkansız mesela Erciyes'te şu an. 13-14 derece hava varmış. Sıcaklık varmış.
1: İnanılmaz esiyor. Yani akşamları zaten yorganla yatıyorsun.
0: Evet.
1: Yani zaten yüksek ittifanın da bu kadar işte tutulmasının işte mecbur kalıyor takımlar. Hem yüksek ittifadan kaynaklı böyle doping etkisi yaratıyor. Burada bir hafta kalma. Akabinde hem de havası çok iyi. Şehir yanıyor. Burası arada 10 derece fark vardır yani.
0: Tabii. İstanbul'un 25-26 olduğu bugün de, hatta dün 21 olduğu bu günlerde diyeyim. Ortalamayı 22-23 gibi göstereyim. Orada da 12-13 dereceler çok da şaşırtmaz. Haliyle Uludağ gibi, Erciyes gibi yerlerde. Serkan Çetiner an itibariyle orada İstanbul'un sıcağından kaçayım, Erciyes'e gideyim düşüncesiyle gittim, öyle mi yaptı bilmiyorum ama yani Serkan Çetiner orada da biraz böyle yine buranın soğuğunu, ah be güzel İstanbul'u kaçırmışız diye de düşünmüyor değildir, öyle tahmin ediyorum. Yani dün öyle bir hava vardı ki abi, öyle bir Temmuz yaşamadık biz.
1: Evet, Temmuz'da orada da yağmur yağmış, fırtına olmuş. Ya yağmur iyidir,
0: sadece
1: de,
0: onunla kalsa yani. İyi.
1: Biraz fazlası o bozuyor
0: evet.
1: Tabii.
0: Evet. Galatasaray'a gelmemek için böyle çırpındık adeta. Galatasaray kısmına, Fenerbahçe kısmına, Beşiktaş kısmına, transferlere, ama yavaş yavaş geçiyoruz parantezin içerisine. Belki pazarları iyi yayınlar demişti dinleyicimiz. Sizlerden gelen mesajlar, Süleyman Bitmez'den ilk mesajı gördük ve hemen ardından Gökhan Bey. Selamlar kardeşim, yemek konusuna gireceksiniz sandım ama girmediniz demiş. Kaynatmayalım dersi, olmaz öyle. Hemen her zaman yemek konuları bakarız uygun saatte uygun zamanda. Diğer farklı bir dinleyicimiz demiş ki selamlar Beşiktaş'tan, çok güzel bugün hava gerçekten demiş. Nem yok demiş, bak nemden bakan bir dinleyicimiz havadan sudan bahsederken bunu bize Beşiktaş'ın sahilini, Üsküdar'ın bir kısmını görecek şekilde, daha ağırlıklı olarak sahildeki iskele kısmını alır şekilde, böyle iskelenin önünde o Kadıköy Beşiktaş iskelesi de vardır ya, büyük vapurlar da oraya yaklaşır, yanaşır, tam da oradan bir fotoğraf çekerek bizlere atmış, bizlerle paylaşmış. Selamlar diyelim. Abi Üsküdar'dan dinliyorum seni demiş dinleyicimiz. Üsküdar'dan dinlerken de kahvesinin fotoğrafını atmış. Üsküdar'ın değil. Halbuki öyle tahmin ediyorum ki biraz böyle teras gibi bir yerde. Çünkü hemen kenardan böyle bir sokak görünüyor, cadde görünüyor. Çok da güzel bir fotoğraf olabilirmiş. Biraz daha ilerileri çekse, farklı noktalara baksa kadraj, kamera. Dinleyicilerimizden Ali Bey'in mesajı var aynı şekilde. Serkan Bey'e selamlar demiş. Ali Bey. Serkan Bey'e selamlar diyerek geçmiş, hiçbir şey yazmamış. Ha yazıyor peki. Ali Bey yazın lütfen, okurum mesajınızı da. Serkan Çetiner, Galatasaray'daki bu sessizliği nereye yoruyorsun? Ne diyorsun? Dün itibariyle Galatasaray'da, hatta 2-3 gündür aşağı yukarı Galatasaray'da tepkiler büyüyor. Diğer tarafta Galatasaray'da maddi anlamda bir problem olduğunu sen 2-3 haftadır, 3-4 haftadır para bekleniyor gibi cümlelerle söylüyordun. Her ne evet. kadar bunu somut anlamda şöyle para bekleniyor, böyle bir detay var diye netleştirmesek de sen bunu söyleyen taraftaydın soyut olarak. Ve orada Galatasaray'da bir kredi çekilerek maaşların ödendiği haberi hafta içerisinde yansıyan detaylardandı. Bununla beraber benzer maaş krizleri de konuşulmuyor değil Galatasaray cephesinde. Detaylar neler? Sen ne dersin Galatasaray'daki bu sessizliğe?
1: Ya şu kredi çekilme olayı biraz şey yani, hani şirketler büyük, yani büyük yönetilen, büyük Galatasaray bir AŞ, büyük şirketler böyle akreditif kredi bazlı çalışmaları olabilir. Bunu açıkçası medyada bunun konuşulması birazcık Galatasaray'ın hani gerçek olmayan bir tarafı, yani yönetim şekillerinde vardır. Yani bugün en baba Ali Koç bile Fenerbahçe'de de kredi çekmiştir yani.

0: mevcut sponsorluk gelirlerini kırdırmak da bir kredidir. Dolayısıyla Galatasaray yönetimini buradan vurmak haksızlık olur. Ama Galatasaray yönetimini şuradan vurabilir mesela. Şimdi Erden Timur'a dönemine gideceğim biraz. Erden Timur döneminde Zaha alınmıştı, Tete alınmıştı. Yani bu dikkat ettiyseniz alınan isimler o dönemin serbest ve yıldız oyuncularıydı. Maaşına bakılmadı, bonkör davranıldı, primlerin çok tutuldu. O zamanın bence iyi şartlarıyla, iyi maaşlarıyla hem Zaha'yı hem Tete'yi Erden Timur Galatasaray'a kazandırmıştı. Sonra da üzerinde yaklaşık 6-7 ay ya da belki de 1 yıl sonra bu mikrofona röportaj verirken demişti ki o dönem için. Biz bazı hatalar yaptık ama arkadaşlar paramız yoktu, limitimiz yoktu dedi. Biz FIFA'dan gelecek parayı bekliyorduk dedi. Şimdi Galatasaray'ı hemen flashback ileri sarayım bugünümüze. Galatasaray'ın Erden Timur'un o zamanki hareketleriyle bu zamanki transfer strateji benzeri hareketle. Buradaki tek fark Galatasaray bonservisi elinde oyunculara gitmiyor, yönelmiyor. Çünkü o oyuncular genellikle performansında Galatasaray'da tutmadı. Yani şu an bonservisi elinde olan oyunculara baktığın zaman kimse zaten yanaşmak da istemiyor. Bir Julian Brandt var, bir Vlahovic var. Bir de Muhammed Salah diyebiliriz. Bunların üçünde Galatasaray profiline belki Julian Brandt'ı uydurabilirsin. Ama ne Jadon Sancho'su ne işte Muhammed Salah'ı Galatasaray taraftarını da kesmeyecek transferler. Dolayısıyla Galatasaray paralı bir transfer yapabilmesi için de FIFA'dan gelecek paraya ihtiyacı var. Bu ne demek oluyor? Şimdi bir Greenwood transferi var. Ben sana daha önce hatta görselini atmıştım. Yaklaşık Aziz Yıldırım 35 milyon euro veriyor. Bir listeyi de açayım hatta. Böyle bir X'te görmüş olduğum bir
1: hemen listeydi. Hemen o listeyi. Yani totali 87 milyon euroydu Fenerbahçe'de. Evet. Fenerbahçe'de
0: şöyle, Aziz Yıldırım 35 milyon euro, Barış Göktürk 20 milyon euro, Batuhan Özdemir 15-20 arası bir para, Yusuf Buğra Atanık 10 milyon euro, Özgür Peker 7 milyon euro diye bir Fenerbahçe yönetiminin vermiş olduğu bir para varmış. Şimdi bu parayı topladığın zaman zaten 50 küsür milyon eurolara geliyor.
1: Evet.
0: Yani burada Galatasaray yönetimini, bak iddia ediyorum ama kanıtlayamam çünkü içinde değilim. Galatasaray yönetiminin Osimhen dışında başkanın, o da yani kendi garantörlüğünü verdi. Teminat mektubuna cebinden para verdiğini. Hiçbir yöneticinin para verdiğini düşünmüyorum. Bak ben bunu net olarak söyleyeyim. Çünkü ya Galatasaray hiç kimseye maalesef böyle yöneticileri olmuyor. Zaten seçilemiyorlar da. Para ödeyecek, işte kendini böyle Galatasaray'a hibe edecek, parasını hibe edecek yöneticiler maalesef bulunamıyor. Yok. Çünkü transfer döneminde böyle kasaya acil nakit atabilecek, ha deyince atabilecek. Abdurrahim Albayrak döneminde Abdurrahim Albayrak yaptığını biliyoruz. Bunu bir dönem Yunan Aysal döneminde Yunan Aysal'ın yaptığını biliyoruz. Dursun Özbek yaptığını biliyoruz. Sonra da Dursun Özbek işte baskın seçimle seçimi kaybettikten sonra mahkemeye verdiğini de biliyoruz. Dolayısıyla Galatasaray'ın böyle güçlü yönetimi, böyle yöneticileri, böyle güçlü başkanları hiçbir zaman olmadı. Olmayacak da Galatasaray taraftarında boş yere kandırmanın anlamı yok. Ben şöyle söyleyeyim. Güçsüz bir yönetimimiz var. Maalesef güçsüz yönetiminin en büyük icraatı nedir? Seni transferde mutlu edemezler. Allah'ın sevgili kuluyuz ki biz Osimhen'i, Icardi'yi bize yani bir yöneticinin, iyi çalışan bir yöneticinin Galatasaray'ı sevdirmesiyle, taraftarla birlikte gerçekten yani hani Erden Timur cezaevinden çıktığında Ultras'ın Erden Timur'u şampiyonluk kutlamalarını tekrar yanında yapmasının bir anlamı var. Bu parayla yapacağım bir şey değil. Taraftarı bu adamı sevdirtmesi. Yani ben burada Erden Timur'u savunmam, benimle ben kendisini tanımam da bilmem de hiçbir zaman da şey yapmadım yani. Hani ne ticari olarak şeyim var, hiçbir ortak noktam yok ama tek bir şey var. Bu adamın yaptığı doğruları Galatasaray'da, bak yanlışları da vardı ama Galatasaray'da bu adamın ne cesareti var, ne bu transfer görüşmelerindeki etkinliği var. Hiçbir şeyi göremiyoruz. Diğer için birbirlerini yiyen, Erden Timur'u benzemeye çalışan bir sürü yönetici gördük. Bak bu Erden Timur'dan sonraki dönemini anlatıyorum sana. Ya Osimhen'i aldık diyorlar. Ya Osimhen'i sen cebindeki parayla, nakit parayla Osimhen'i sen 75 milyonluk Osimhen'i bir ay pazarlıkla 80 milyon euro arttı da transferinden pay vererek aldın ya. Bunu bir de bana başarılı olarak anlatmayın ya. Bak Gardi Gardi diyorlar. Gardi menajer ya. Bak Fenerbahçe Beşiktaş'ın bu Portekiz çetesinde Jorge Mendes'in Beşiktaş'a vermiş olduğu zararı, hatta Beşiktaş 100 yılını erteleten o hani büyük transferlerde bir sürü acı çekti Beşiktaş, yapabileceği bir sürü transfer ondan sonra bayağı bir acı döneme girdi yani. Fetret devri gibiydi yani. Dolayısıyla bu tarz menajer sivrilmeleri bile beni rahatsız ediyor. Çünkü karşınızdaki adamlar profesyonel. Her bir başarılı transferin arkasından milyonlar kazanıyorlar. Elbette yapacaklar. Onların işine geliyor. Ama burada bir yönetimin bu sene gerçekten sınıfta kalmıştık. Yani bunu bana şimdi konuşuyoruz senle de mesela. Eylül-Ekim ayında iki tane yıldız oyuncu getirir ve işi bitirir. Ya bak Eylül-Ekim ayında gelen oyunculara baktığın zaman Osimhen bir Napoli'li ekstra bir sorunu vardı.
1: İstisna diyorsun Osimhen için.
0: İstisna.
1: Hep böyle sen gitmez bunu, diyen kısımdasın.
0: Bak şimdi sen bunu kalecide denedin. Tamam mı başkan? Başkanı ordinarius futbol profesörü yaptılar. Kaleci de denedin. Ederson'u aslında sen Donnarumma'yı bekledin. Bekleyerek Donnarumma'yı Fenerbahçe Ederson'u aldı. Taşlar ray gibi yerinden oynadı. Ve Donnarumma City'ye gitti. Ederson Fener'e geldi. Sen ne yaptın abi? Boşta kaldın. Ya Trabzon kalecisini vermeseydi ne olacaktı? Ki bence fazla bonservis verilerek alındı. Abi vermeyebilirdi ya. Bir tane sana vermeyenler olmadı mı abi? Başakşehir vermedi futbolcusunu sana devre arasında. İstedin. Senin kendi oyuncunu Dubois'u bile alamadın sen. Vermeseydi ne olacaktı abi? Kalecisiz mi girecek biz? Yani İsmail Kiperler'le falan mı oynayacaktın yani? Ya bak gerçekten bak plansızlık, bunun adı plansızlık ve biraz da şans. Yani Galatasaray'ın transfer planlaması şu. Bekleyelim, kervan yolda düzülür. Paramız yok. Zaten hareket edecek gücümüz yok. Bekleyelim. UEFA bize parayı verir. Şampiyonlar Ligi parası geldikten sonra elimizde ne var ne yok bakarız. Çakma çıkma oyuncuları alırız. Bir tane planlı transferi, bir tane Leroy Sané'ydi. Onu da nasıl yaptılar? Allah biliyor. Hani onu yanlış anlamayın ha. Onu da hani Leroy Sané'ydi derken şey yapmayın bak. 13 milyon euro falan alıyor. Yani 11 milyon euro alıyor. 9 artık bir şey alıyor. 11 milyon euro verildi yani. Gene bir overpay bir maaş konuşuluyor. Ki şu an Türkiye Süper Ligi bu da bir tehlike. Bunu sadece Galatasaray için söylemiyorum. Bakın arkadaşlar yarın öbür gün 2021-22'deki gibi dövizle alakalı bir kalkış olursa, devalüasyon gibi böyle hani fiyat artışı olursa kulüplerimiz inanılmaz bir borcun altında ezilir ve batarız. Bak bunu söyleyeyim ha. Bundan sonra devlet gene kurtarır mı bilmiyorum ama çok büyük sıkıntı yaşarız. Bak Arap Ligi şu anda Türkiye Ligi Arap Ligi'nin önünde. Duyduk mu abi Arap Ligi'nde böyle bir şey? Bir Samur Villa aldılar 60 milyon euroya. Adam 22-23 yaşında. Zaten artık almıyorlar Araplar büyük böyle. İşte mesela Muhammed Salah Beşiktaş'la konuşur diyor. Eskiden olsa Araplar alırdı. Doğru mu abi?
1: İlgileniyorlar.
0: Onlar bile ödeyemiyor. İlgileniyorlar ama evet. Onlar bile alamıyor artık. Yani.
1: Ama mesela Ama mesela şunu, bu arada sesin çok derinden geldi son bölümde Serkan Çetner. Arap Ligi'nden bahsettin. Arapların ilgilenmesinden bahsettin Muhammed Salah'la. İşi şuradan oraya bağlayacağım ki ilgileniyorlar ama mesela Muhammed Salah gündeminde biz şunu duymadık Serkan Çetner. İşte şu Arap Yarımadası'ndan, şu takımdan, örneğin El Ahli'den, işte El İtihad'dan fark etmeksizin, işte El Nasr galiba ilgileniyordu, öyle hatırlıyorum Salah'la, yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi onu da böyle havadan konuşarak detaylandırmak yerine şöyle hızlıca bir bakarak detaylandırmak, gerçeğiyle detaylandırmak önemli. Bunların adının geçtiğini görüyoruz ama işte rakip diyemiyoruz bunlara. El İtihad kulübünün, El Ahli kulübünün adının geçtiğini görüyoruz mesela. MLS'ten Kansas aynı şekilde yine biliniyor. Fenerbahçe'de bir ara anıldı ama ne kadar doğruydu bilmiyorum Fenerbahçe tarafı. O da ilginç. Yani karşı karşıya gelebilirdi Fenerbahçe ile Beşiktaş.
0: Ya bir şey soracağım. Fenerbahçe Kerem'in yerine oyuncu bakıyor da Kerem evet. Türk. Oyuncu gelecek oyuncular Leao konuşuluyor işte. Yani Salah da diyorsun bakılıyor. E o zaman ne olacak abi bu iş? Yani Fenerbahçe'nin zaten mevcutta 20 yabancısı var yani. Nasıl olacak bu iş yani? Şimdi Leao ödüyorlar tamam da alırsan ki onun yerine ikinci bir oyuncu daha göndermen lazım. Hoca diyor ki Fred kalacak. Yani geçen Vedat Murik Türk olacak, Türk statüsünde sayılacak falan gibi saçma sapan bir haber daha çıktı mesela. İkisi de biraz böyle popülerite oldu. Yani nasıl olacak abi? Vedat Murik nasıl Türk olacak? Yani biraz garip. Orada da bir planlama eksikliği var bak. Son aylarda bu döner yani Fenerbahçe'ye. Yani çok iyi oyuncusunu göndermek zorunda kalacak atıyorum. Yani orada bir futbolcu kıyımı olabilir yani. Çünkü hocanın bazı vazgeçemediği oyuncular var. Gelecek oyuncularla ilgili de yani şimdi Lea profili Kerem Aktürkoğlu'nu atıyorum yedek bırakır Lea'yı Kerem'i oynatır Lea'yı oynatmazsan orada da bir krizi tetikler yani. Ya bunu gördük John Duran'da mesela yani. Öyle yedek.
1: Galatasaray'a tekrar döneceğim. Galatasaray'a ilişkin Erden Timur döneminde kulübe ismi açıklanmayan sponsorlar adı altında yasa dışı para sokulmuştu demiş. Bunu iddia ediyor demişimiz. Hala Erden Timur'a metiyeler diziyorsunuz
0: inanmayın
1: demiş.
0: İnanmayın abi böyle ya dostlar bakın çınarlık kulüpler bunlar. Böyle milyon dolarlık borsaya açılmış işte Erden Timur haberi olmuyor. Erden Timur daire verdi arkadaşlar. Erden Timur Galatasaray'a daire verdi. Bir oyuncu alacağına karşılık Erden Timur hibe olarak tamam dairesini verdi. Yaptığı daireyi verdi. O dairenin de ve elbette ki ruhsatını belediye veriyor. Belediyeyi de kim denetliyor? Yani anladın mı? Bir silsile var yani. Böyle asparagas konuşmayın. Yok bir tane yönetici Galatasaray'a iddia oynamış da para yatırmış da onunla Osimhen'i almış. Yok ya. Gerçekten inanılmaz ya. Buna inanılır mı ya? Ya buna inanmışsanız kendi zihninizi sorgulayın dostlar ya. Yapmayın yani. Bu kadar basit mi ya? Erden Timur getirecek işte şey yapacak. Ya Erden Timur dosyası başka bir şey. O kendi yani sattığı dairelerle alakalı. Bugün mesela hani Ahbap'ta herkes şey oluyor ya dolandırıcılık aslında adam depreme yardım yapıyor ama ifadesi alınıyor. Benzer bir şey bu yani. Hani bu çok başka bir alanda olan bir olay yani. Erden Timur'un oradaki yapmış olduğu daire satışıyla bir alakası var. Galatasaray adam nasıl bir leke getirebilir ki? Para getirmek kolay mı? Yani öyle bir şey var mı? Bunlar hepsi denetlenen kulüp. Bunlar borsaya açılmış şirketler ya. Böyle şeyler değil.
1: Peki borsa demişken Galatasaray'ın bugünkü durumu da yani haliyle bugüne bir dinleyicimizin mesajıyla geçmişe döndük ama bugüne de dönmek gerekiyor. Üst üste 5. şampiyonluk var Galatasaray'da. Şampiyonlar Ligi'nde başarı vizyonu var ama aksine kulübün sorunlarla boğuştuğunu da görmek gerekiyor. Yani transfer çıkmazı desek yeridir belki de Serkan Çetiner. Kadroda en az...
0: Yöneticilerin şey bak sorun o kadar
1: sorun o diyorsun zaten boğuşmamalı
0: yani
1: diyorsun.
0: Yöneticiye göre sorun yok. Hani bak.
1: Ama ben sorunu 7 maddede belki 5 maddede sayabildiğimce sayayım ister misin? Transferde kadroda en az kaç bölgeye takviye gerekiyor sence?
0: Bence
1: 5. En az 5. Yani. Peki 4 diyelim. Ama şu ana kadar bir transfer yapılabildi. O yapılan transferde net olarak orayı karşılayan ve beklediğin transfer miydi?
0: Yok potansiyeli olan.
1: Potansiyeli olan. Geçen yıl mesela işte Aspiria için ne konuştuysan, Naga için ne konuştuysan bugün de Oguchukwu için aynı şeyi konuşuyor musun? Biraz daha mı üstü ya da?
0: Benzer.
1: Belki biraz daha üstü. Peki.
0: Biraz daha önde.
1: Aynı şekilde kulüpte bildiğim kadarıyla 3 milyar 376 milyon lira gelir elde edilmişti geçen yıl. Şimdi hesaba kitaba şöyle biraz haberler üzerinden de baktığımda 2026-27 bütçe döneminde 6 milyar 978 milyon TL gelir, 8 milyar 884 milyon TL gider bekleniyor. Ama tabii paranın harcanmaması da camiayı ayrı konuda düşündürüyor. Gelir gider dengesine baktığımda 6'ya 8'lik bir durumun olduğu da aşikar. Onun yanında UEFA'ya borçsuzluk kağıdından bahsediliyordu. Bankalardan kredi çekilerek verilebildi haberi var ki kredi çekilme konusu zaman zaman olabilecek şeylerden diyorsun. Burada da onu der misin bilmiyorum.
0: Büyük bir kredi değil. Eğer öyle olsaydı zaten ses getirirdi. Sadece şeyin zaten hani onu Cumhurbaşkanımızın lafıyla yani onun sözüyle bu 3 yıl geri ödemesiz bir kredi verildi. Onun haricinde büyük bir kredisi yok. Onu da teşvikle yani teşvik kredisiyle yapıyorlar. Ama dersin ki ya abi şimdi hani Florya satıldı, Riva satıldı. Galatasaray'ın satılmayacak yani hiçbir şey kalmadı yani bir ada var elinde. Adayı da yakında satarlar bunlar yani. bu gidişle. Çünkü kendi öz paranla hiçbir şey yapamıyorsun. Hatta UEFA'dan gelen parayla transferi yapmaya çalışıyorsun. Yani belli ki Osimhen'in transferinin parası, hani diyoruz ya hani, abi işte formayla çıktı, öyle bir şey yokmuş yani. Osimhen bir aset midir elinde? Yani bir bugün Osimhen'den kaç paraya çıkarsın? 100 milyonu görüyoruz işte abi transferleri piyasayı. Ya Galatasaray 120 milyona satlık dese 100 milyona, yani su içinde 100 milyona satar.
1: Bir iddia da o ki 75 milyon eurodan Barış Alper Yılmaz'da iyi bir Avrupa kulübü. Şimdi hatırlamıyorum ama hatırlamak da gerekiyor. Kapı açıldı. İddia tabii. O yüzden hani 75 milyonla gelmişler Barış Alper'e diyerek vermiyorum bu haberi.
0: Bugün 40 verseler abi Barış Alper'i alır götürürler. Ya bu arada hani oyuncuları kötülemek için demiyorum yani. Piyasada baktığın zaman.
1: Zamanında verdiler de bu arada.
0: Verdiler. Ya onu anlarım ben. Şimdi geçen sene Galatasaray'ın ya şöyle de karalar bağlan. Yani Galatasaray sen geçen sene çok başarısız olmuş da. Sorun Galatasaray'ın geçen sene bence çok başarılıydı Galatasaray. Zaten bu başarı bizi üzüyor. Yani bu başarının ardından son 16'ya kalmışsın ve şampiyon olmuşsun. Sana soru soruyorum. Galatasaray bu kadroyla bu sene aynı performansı tekrarlar mı?
1: Galatasaray ligde tekrarlayabilir abi ligde.
0: Avrupa için diyorum.
1: Avrupa için yapamam. Ligde tekrarlar derim. Ben zaten o kısımda hep yönetimin yanında gibi görünüyordu yorumlarım vesaire. Sen burayı eleştirirken aylardır ama hep o kısımda ben Galatasaray tarafında çok fazla endişe edilecek şeyin olmadığını düşünüyordum. Ama Avrupa'da biraz zor. Avrupa'da bu.
0: Ben ligi de açık söyleyeyim bak. Ligi neden ligi? Şimdi
1: farklı Fenerbahçe, farklı Beşiktaş görüyorsun çünkü.
0: Beşiktaş'ı da görüyorum. Aziz yani Fenerbahçe'yi de görüyorum. Bir de TFF'yi de görüyorum abi. Bir de bir gerçek var yani. Galatasaray, TFF, Galatasaray'la düşmanlık şu anda hani. Hatta şöyle söyleyeyim. Galatasaray TFF bir kulüp olsaydı ezeli rakibi Galatasaray'la TFF olur diye. Bak bunu da söylüyorum yani. TFF ile Galatasaray birbirlerine kılıç çekmiş durumda şu anda. Yani her anlamda yani kupasını adam kargoyla attı ya, gelmedi yani. Bir tane TFF yöneticisi gelmedi yani. Sen şimdi bu ortamda Galatasaray'ın mutlak şampiyon olacağını düşünüyor musun? Ben düşünmüyorum. Ha, bizim yöneticiler düşünüyor. Büyük bir hata. Bak zaten kibir en büyük. Bak en büyük hata kibir. Bak çok kibirlendiler. Çok yani ne, hem başkanda bu kibiri görüyoruz hem yöneticilerin as başkanı yani tepeden tırnağa. Bak futbolcuya da yansırsa. Bak Galatasaray çok kötü günler bekler. Bak Galatasaray bu ekonomi başarı ekonomisidir. Başarısızlıkla bu ekonomiyi sürdüremezsin. Sen Fenerbahçe değilsin. Bak Fenerbahçe'de bir tane yönetici çıkıyor 50 milyon atıyor. Bir tane başkan çıkıyor 200 milyon atıyor. Sen de adamların hepsi attıkları paraları geri almak için kapında bekliyor. Seni mahkemeye veriyorlar. Senin öyle yöneticilerin yok. Bu Beşiktaş için de Trabzon için de geçerli. Bu Türkiye'de bir tek Fenerbahçe için geçerli bir durum. Gerçekten para harcayacak yöneticileri buluyorlar. Bu anlamda takdir edilmek gerekiyor. Yani buna Hakan Safi'yi de koyarız. Adam ya adam başkan adaylığına 20 milyon euro harcıyor ya. Sende bir tane böyle adam var mı ya? Yok. Şimdi diyecekler ki biz öyle adam istemiyoruz.
1: Sen dünden beri Serkan Çetiner biraz da burada dolusun abi. Dün Serkan Çetiner'le konuşuyoruz. Bizde vergi sildirme ya da işte bir araziyle ilgili problemi çözme gibi işlerde başarılı olduğunu düşünen yöneticiler var diyor sadece.
0: Onu ben de yaparım ya. Ben Galatasaray'ın başkanı olayım. Bana bütün kapılar açılıyor. Yapmayın arkadaşlar. Galatasaray'ın, Fener'in.
1: Şimdi ben orada saymaya devam edeyim. 7 maddeyi tamamlayamadım. Mesela burada yönetimden bahsediyorsun ya, tam da yeri. Bence yönetim içinde de çekişmeler yok değil. Transferde yetkilinin kim olduğunu söyleyebilir misin şu an?
0: Başkan ya. Direkt başkan.
1: Yönetimden birinin de olması gerekiyor ya.
0: Ya hepsi.
1: Peki.
0: Hepsini başkan
1: abi, şey sportif aşı yönetimi neden hala açıklanmadı peki Galatasaray'da?
0: Ya onu da işte başkanın Galatasaray iç siyasetinin ne kadar kötü olduğunu bir göstergesi yani. Bu da.
1: Peki herkese, yabancı kuralından dolayı genç futbolcu arıyor değil mi? Tüm kulüplerimiz aşağı yukarı. Bu kulübün altyapısına ilişkin Fatih Terim'in de en son iki hafta önce aşağı yukarı YouTube'daki yayınında bir mesajı olmuştu altyapıya ilişkin. Yapamıyorsanız kapatın gibi. Bence orada sert konuşmuştu.
0: 10 numara tespit.
1: Bu kulübün altyapısı için ne düşünüyorsun abi? Yabancı kuralından dolayı genç bulması gereken. Bu sadece Galatasaray için değil. Ben haksızlık etmeyeyim. Fenerbahçe için, Beşiktaş için de benzer şeyleri konuşabiliriz.
0: Bu kulübün altyapısı Fenerbahçe'ye hizmet ediyor ya. Bu kulübün altyapısındaki bütün herkesi kovarım ben. Bugün başkan olayım, ilk yapacağım şey kulübün altyapısındaki bütün profesyonelleri kovarım. ya da suçu olmayanlar ara iki katı maaş verin ki bu çocuklarla ilgilenin diye. Ve önün hiçbir menajeri de o kulübün içine sokmam yani. 18 yaşına kadar bana menajerle gelen hiçbir oyuncuyu da o kulübün içine sokmam. Gitsin başka takımlarda. Galatasaray bu ya. Galatasaray'ın altyapısındaki çocuklar 18 yaşında Galatasaray'dan kaçmak için yer arıyor ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Yani Türkiye'nin en çok taraftarının olduğu bir kulüp, belki de birçok insanın hayalini süsleyen kulübün altyapı oyuncuları nereye kaçacağını şaşırıyor.
1: Altyapıyı geçtim Serkan Çetiner. Bir maddeyi de şuraya ekleyeyim mesela. Icardi, Lemina da oraya gidiyordu ama son anda herhalde orada bir anlaşma oldu, bir şeyler oldu. Bir başarı geldi en azından. Mario Icardi, başarı dediğim Mario Icardi gündemine ilişkin. En azından ona kıyasla bir başarı olarak görebilirsin belki. Ya da geri dönüş olarak. Son 4 yıla 5 yıla damgasını vurdu Icardi. Şimdi tam yılını tutamadım ama son 4 yıla vurdu. Bunu biliyoruz. Şampiyonluklar sebeple. Diğer tarafta...
0: Haksızlık etmeyelim.
1: 5 yıl mı? 1,5 yıl mı? Peki. Ben 4 diyorum abi. Tatsız ayrıldı ama. Ve oyuncunun veda mesajına tepki vermemesi de bence ayrı değerlendirilecek kibir, bir konuydu.
0: Icardi ile kibir bitirdi, ego bitirdi.
1: Bence kibir iletişim, bitirdi. Bence oradaki iletişim de çok kötü abi, yönetildi abi.
0: Icardi iletişimi yönetim olarak ben Icardi'yi gidişini Icardi'ye yazarım. Arkadaşlar yönetime yazmam. Icardi iyi bir profesyonel.
1: Yönetimi eleştirmem diyorsun yani orada.
0: Ya şöyle
1: yönetimi eleştirmediğin nadir konulardan biri abi. O yüzden biraz üzerinde durayım
0: ya,
1: size.
0: Ya ama şöyle şimdi. Bir tek konuyu alırsak yönetimi gömmenin anlamı yok bu konuda. Şimdi Icardi'nin bak 1,5 sezon geldi. Yani Paris Saint Germain'de vermiş olduğu o Paris Saint Germain'deki üst düzey idman performansı orada yapamazsın. Çünkü orada hocadan izin aldığın zaman ben bir kafamı dağıtmak için Arjantin'e gideyim hoca dediğin zaman dembeleler membeleler yerine geliyor. Öyle bir dünya yok orada yani, anladın mı? Orada öyle bir boşa idman yapmadan gol kralı oldum cümlesini kuramazsın Fransa'da Paris Saint Germain'de. Niye? Çünkü Paris Saint Germain liyakata değer veren bir kulüp ve ne kadar parası olursa olsun futbolcular orada Avrupa, orası çalışabiliyorsun orada. Aldığın paranın hakkını vermek zorundasın. Burada öyle değil. Burada Orta Doğu kanunları geçerli. Adam geliyor burada gol kralı oldum ne konuşuyorsunuz idman yapmadan diyor. Heh. Ne oldu idman yapmadın? Çaprazların koptu değil mi? İdman yapmadın. Sen çok iyi, çok yetenekli bir oyuncu olabilirsin ama Haaland'ı izle. Haaland da gol kralı oluyor. Yediğini içtiğini onda uyuyor adam. Yani her gün 5000-6000 protein alıyor. Yani vücuduna adam bir sermaye olarak bakıyor ve ona sermayesine çok iyi bakıyor. Icardi eğer kendi sermayesine, kendi vücuduna iyi baksaydı Galatasaray'da 36 yaşına kadar oynardı. Mertens gibi olurdu. Kimse kimseyi kandırmasın. Icardi profesyonel bir oyuncu değildi. Icardi saman alevi gibi geldi ve gitti. Galatasaray'ın efsanesi de olmayacak. Galatasaray'ın efsanesi Hacı'ydı. Yapmayın ya. Bu kadar hemen yapmayın. Yukarı çıkartmayalım yani oyuncuları ya. 1,5 yıl tamam güzel bir şarkıyla bir şey tuttu da. Yani şöyle söyleyeyim. Ben 2000'lerde Hacı fanıydım. Hatta yani CC Okocha bile vardı. Yani Türkiye Süper Ligi o kadar kaliteliydi ki. Şimdi bu Twitter, sosyal medya falan olsaydı, o dönemi bu döneme getirseydin Hacı'nın şu anda gerçekten heykeli vardı. Yani Galatasaray, Mecidiyeköy'ün ortasında heykeli olması gereken adamdı ya. Yani o yüzden hani çok abartmayalım yani. Çok yukarı çıkartmayalım. İdman yapmayan adam, kampa gelmeyen adam, sevgilisiyle, özel hayatıyla sürekli magazin takılan adam. Galatasaray'ın ne verebilir ki yani? O yüzden yönetimmiş, kötü ayrılmış falan. Evet kötü ayrıldı. Liverpool Salah'la nasıl ayrıldıysa 3 ay önceden bunu açıklayacaktı ligler varken. Aynı zamanda da o şampiyonluk kutlamalarında veda şeyi olacaktı. Ama yapamadılar. Çünkü cesaretleri yok. Ya oyuncunun kibrini yenik düştüler. Bu da bir güçsüzlüktür zaten. Benim üzüldüğüm nokta o. Ya Lemina ya. Ya abi Lemina'nın transferine bak ya. Adam evinden gelmiyor sana ya. Bir hafta evinde kaldık. Takım belki bir hazırlık dönemini kaçırdı. Niye? Daha fazla para almak için. Niye? Bir yıl opsiyonun sözleşmesi uzaması gereken adam, 2,5 milyon euroya oynaması gereken adam menajer oyunlarıyla Galatasaray'dan 2 yıllık 3,5 milyon euro yıllık para aldı. Kim kazandı, kim kaybetti? Ben söyleyeyim sana yani. Galatasaray kaybetti. Ne olacak? Ya bunu bir başarı olarak veriyorlar. Bence değil. Bence Lemina ile o dakika sözleşmeyi durduracaktın ki zaten Lemina geçen sene maç seçti. Yani Lemina'nın büyük maçlardaki performansına bak, bir de küçük maçta. Kocaeli maçına bak, bir de Juventus maçına bak. Örnek vereyim sana yani. Ben bunu anlatamıyorum, anlayamıyorum yani. Aynı performans niye verilemiyor? Dolayısıyla ben orada bir Lucimi transferi, Lemina Lucimi transferi beklerdim ama harbiden yönetimde para yok, motivasyon yok.
1: Bu arada
0: çekişme yani, de var bu arada bak, ben sana söyleyeyim.
1: Şunu da söylemek gerekiyor, var. Ben yönetim arasında çekişme olduğundan az önce en azından tahmin olarak bahsettim. Konuştuk da ama yani sen ben Temmuz'un sonunda bir Galatasaray'ı böyle mi hayal ederdin? Nasıl hayal ederdin? Nereler tamamlanırdı? Neler tamamlanırdı? Bahsettiğimiz 6-7 problemden, madde madde bahsettiğimiz 6-7 problemden hangileri olmazdı en azından? Senin tahmin ettiğin ya da hayal ettiğin Galatasaray nasıldı diye sorayım. Ya
0: şöyle söyleyeyim. Galatasaray lig bittiğinden beri yazılan oyuncular hep 60, 70, 80, Kerem Turan, Kop Miners, oradan Brahim Diaz, yok Mason Greenwood diyorum, Bayern Münih'in 10 numarası, Musiala. Ya arkadaş, yani Galatasaray'ın böyle yıldızlara ihtiyacı yok ki. Galatasaray niye arıyor biliyor musun? Galatasaray Trabzon'un bulduğu olay gibi. İşte kanatlarda yedek santrafor arıyor ya. Yedek santrafor arıyor Galatasaray ya. Galatasaray az santrafor var zaten ya. Hazırlık maçında da gördük. Osimhen'i kimse kesemez. Oraya bir büyük bir para ayırma. Gidecektin kiralık John Duran'ı 5-6 milyon euroya alacaktın, koyacaktın. Onun arkasına bir tane yerli U21'den bir oyuncu koyacaktın. Orası o iş bitecekti. Bir tane de Leo Lang gibi bir oyuncu bulacaktın. O da iş bitecekti. Bir tane para harcayıp adam gibi bir stop şey, orta saha oyuncusu alacaktın ya. Galatasaray'ın en önemli sorunu orta sahadaydı ya. Yani Torreira'yla Saray'ı yedekleyebileceğin, yani onların önünde bir oyuncu alacaktın ya. Saray'ı belki lige döndürecektin, ligde kullanacaktın. Yani Icardi'den boşalan o yeri, o hakkını orada kullanacaktın. Lemina ile de vedalaşıp Lucumi gibi yani bir tane Barış Alper diyorum. Apokerimi yedekleyecek bir tane stoper alacaktım. Başka da bir şeye gerek yoktu yani. Galatasaray'ın istediği transfer, yani Galatasaray taraftarı 150 milyon euro Osimhen transferi beklemiyor ki ya. Bu niye böyle oldu ben anlamıyorum yani. Hep menajer haberlerimi anlamıyorum. Gittiğimiz bütün oyuncular 30 milyon. Ponomarenko'ya gitmişiz de 30 milyon istiyorlar. Ya 30 milyon niye vereyim ben Ponomarenko'ya? Benim önümde zaten Osimhen var. O çocuğun oynamaya ihtiyacı var. Ve Galatasaray'da oynayamayacak. Çok basit yani. Galatasaray'ın bir tane böyle Batshuayi gibi, anladın mı? Yedek sorununu da dert etmeyecek. Yani Bakambu gibi bir tane oyuncu bulacaklardı ya. Ama yok.
1: Serkan Çetiner, o zaman ben bir kör sıralama yapalım isterim seninle. Biraz da yumuşatmak için bu ortamı Galatasaray tarafında. Çok kısa bir ara verelim. Aranın ardından Galatasaray'da hem belki senin aklına da gelir, dinleyicilerimizin aklına da gelir. Ben 10 oyuncu adı sayarak onları bir kör sıralamayla, tabii sırası belli değil, hangi oyuncu hangi sırada gelecek. Burada da bir oyun olabilir mesela Serkan Çetiner. Bunu bilirsin, sosyal medyada en son Ümit Karan'dan izlemiştik, öyle hatırlıyorum. Yabancı, hatta oradan yola çıkalım. Ümit Karan'dan yola çıkalım. Onun yaptığı seçimlerden yola çıkıp sorayım ben sana. Yabancı forvet hattındaki oyuncuları sorayım. Oradan ilerleyelim isterim. Kör sıralamayı, bu formatı biliyorsun. Araya gidelim. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edelim o zaman.
2: Tamam. Ben Sayar'la parantez reklamlardan sonra devam edeceğim.
3: Reklam.
4: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Reklam bitti.
7: Radyo Gol.
3: Reklam.
4: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
7: Günlüğünün 24 saati.

0: Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Serkan Çetiner'le birlikteyiz. Biraz da böyle programın bu kısmında Galatasaray söz konusu olduğu bu anda, bu noktada biraz daha yumuşatabilmek adına orada bir kör sıralama yapmak da geldi aklıma. O kadar forvetten konuşunca. Hızlıca gelen mesajlardan birini okuyayım. Donduran, Jonduran demek istemiş herhalde. Fenerbahçe ile arasında haklı haksız adam Galatasaray'ın kafasına yattı. Fenerbahçe'de para bir tarafa diyor. Fenerbahçe'ye bilenmiş adamı Galatasaray almayı beceremedi. Bak adam Benfica'da 2 dakikada gol attı. 4 senedir aynı film. Bir şampiyon oluyoruz.
1: Evet ceza ya bize.
0: Evet. Jonduran demek istedim ceza. Demiş. Jonduran demek istemişsiniz, düzeltmişsiniz ama muhtemelen bunları sesli yazıyorsunuz Bülent Bey. İnanın ben mesela bir dinleyici olarak böyle çok karışık bir şeyi okuyan bir yayıncıyı dinlemem. O yüzden zor duruma düşürmeyin bizi. Çok karışık bir şeyi okuyormuş gibi olmayalım. Lütfen dikkat edelim yazdıklarımıza. Ben bir dinleyici olarak çünkü böyle yayını dinlemem, onu söylüyorum. Oradan bakıyorum. Sizin aslında dinleyicilerin gözüyle bakarak daha kaliteli bir şey yapmaya çalıştığım için bunu söylüyorum. Donduran demişsiniz. İşte haklı haksız adam Galatasaray'ın kafasında yattı demişsiniz. Kafasına diyeceğinize vesaire. Her şey karışmış. Nokta yok, virgül yok. Onlar zaten, onları çoktan
1: bak,
0: geçtik de millet
1: mesela
0: olarak.
1: Mesela Jonduran'ı geçtim bak. Evet. Kasımpaşa Benedziyak'la 4 yıllık anlaşma. Bonservisi Parma'daydı bu oyuncunun. Devre arası 10 gol attı. Geldi. Devre arası geldi, 10 gol attı bu adam. Yani Süper Lig'e uyumlu 25 yaşında Parma'da 5-6 milyon euroya bitiyor. Alır mı Galatasaray? Almaz. Düşünür mü? Düşünmez. Niye? Çünkü 30 milyon olmak
0: zorunda. Peki kimleri aldı? Kimleri düşündü? Kimleri iyi düşündü? Kimleri kötü düşündü? Artık bak ne güzel bağladım abi, görüyorsun değil mi? Serkan
1: evet,
0: Çetin. Tam da böyle eleştirirken bizi. Abi güzel güzel bağladık yani. Nonda diyeceğim. Bağladım, kör evet. Sıralamada
1: gel,
0: Nonda'yı.
1: Ver isim ver.
0: Nonda dedim. Şabani Nonda'yı kaçıncı sıraya, nereye yazarsın? Neden ve sana ne hatırlatır?
1: İlk onu 10 üzerinden mi?
0: Tabii 10 üzerinden. Yani 10. sırayı da yazabilirsin.
1: Yani Şabani
0: Nonda'yı burada Drogba'lar, Elmander'ler, Osimhen'ler var mı yok mu bilmiyorum. Jardel'ler evet. Olacak mı olmayacak mı bilmiyorum.
1: O yüzden temkinli davranacağım. Evet. Şabani Nonda'yı. Aslında 7'ye koyarım ama ne geleceğini bilmediğim için evet. 8'e ya 7'ye koyuyorum ya. Risk alıyorum. Çünkü neden biliyor musun? Şaban'ın onda büyük haksızlık yaptı Galatasaray. İyi oynayan oyuncunun sözleşmesini feshettik. Joe'lar, Moğollar böyle takım yıldızlar karması oldu diye Şaban'ın onda haksızlık.
0: Yani Icardi'ye yapıldığı gibi oldu diyorsun.
1: Icardi'ye haksızlık olmadı bak. Tekrar gelmeyelim. Aynı şeyleri konuşmayalım. Icardi yapılacak en maksimum tolerans yapıldı.
0: Icardi konusunda kulübü Dursun Özbek bu kadar savunuyor mudur? Onu düşündüm be. Serkan Çetiner. İşin esprisi tabii canım, benim dediğim. Nonda'yı 7'ye yazdım.
1: Evet.
0: Icardi dedim. Onunla devam ediyorum.
1: Icardi'yi Galatasaray santraforları olarak 4'e koyarım. 4'e koyarım.
0: Icardi'ye 4 diyorsun.
1: Evet.
0: Daha iyisi gelir diyorsun.
1: Vardır, kafamda vardır muhtemelen.
0: Peki. Bilmiyorum var mı abi. Falcao ile devam edeyim o zaman.
1: Falcao yani maalesef 10'a koyarım. Vermedi, performans vermedi. Çok yetenek ama o da popülist bir transfer işte. Menajer, yönetici transferi.
0: Beklentiyle birbirini tutmadı diyorsun.
1: Tutmadı.
0: Ama bu arada isim olarak da yani Icardi şu ana dek Nonda, Icardi, Falcao, Icardi ve Falcao'nun son 10 yıllık süreçte geldiklerini düşündüğümde 8-9 yıllık Galatasaray'da ileride hiç problem çekilmedi o açıdan. İsim olarak evet. En azından Falcao kısmında işin içerisine katarsak. Peki orada ben Baroş'la devam edeyim. Milan Baroş.
1: Milan Baroş'u 6'ya koyarım.
0: Neden? Ne hatırlatıyor sana?
1: Nonda'nın altına. Ya Baroş iyi performans verdi Galatasaray'a. Yani kötü dönemde belki dedik yani o dönemi hani meşhur BAM'ın BAM orta sahasıyla yapabileceğinin maksimumunu yaptı. Zaten o da sürekli sakatlıklarla geçti Galatasaray kariyeri ama çok gol attı Galatasaray'da. Yani çok performans anlamında iyiydi.
0: Gomis'teyim.
1: Gomis'i 5'e koyarım.
0: Icardi ve Baroş'un arasında Gomis var diyorsun.
1: Evet, evet.
0: Gomis bir Baroş kadar kötü değil gözümde diyorsun. Icardi kadar da iyi değil diyorsun yani esasında.
1: Evet, aslında öyle.
0: Peki. Baktığında sen Icardi'nin de önüne koyarsın da Gomis'i bence. Serkan Çetin. Biraz kör sıralama diye sanki Gomis biraz yandı gibi ya da Baroş.
1: Ya, ne dersin? Yani ilk üçü boş bırakıyorum bilmiyorum. Ne, peki. İçimden öyle bir his var ama inşallah peki. Patlamayız yani.
0: Abi Jardel dedim.
1: Jardel'i 3'e koyarım.
0: Öyle mi?
1: Ya 2 ile 2.5'tan 3 öyle söyleyeyim yani.
0: Ben Jardel'de bir 2'yi düşünüyordum. Acaba dedim.
1: Yani işte gibi. İçinde öyle bir...
0: Evet. Jack ne diyeyim?
1: Jack neyi? Onu 10 boş muydu?
0: 10 Falcao abi. 9. Bence Falcao 9'u hak ediyordu. Jack ne onu hak ediyordu? Benim düşüncem.
1: Evet sana. evet olabilir doğru.
0: Jack ne? Peki.
1: Jack ne? 9 ile 10 zaten ikisini paylaştırdım yani.
0: Evet.
1: Ali Lukunku demezsin inşallah.
0: Abi oralara gelmeyeceğim. Yok,
1: 11 diyeceğim ya. Yani.
0: Orada yok. Osimhen dedim peki.
1: 1.
0: Osimhen'e 1 diyorsun. O zaman çok böyle çabuk şekillendi sıra ve Serkan Çetinir. Osimhen'den sonra Elmander diyeceğim.
1: Elmander kaç kaldı bizde ki?
0: Abi 8 kaldı, 2 kaldı. Çok da zor yerler kaldı yani.
1: Abi bak normal şartlarda.
0: Kim kaldı? Son 2 isim kim? Elmander'le beraber kim? O önemli. Önemli olan o yani.
1: Ya şimdi şöyle futbol ikliminin dışına çıkmamak açısından Elmander'i 2'ye koyacağım. Ama 2'nin hakkı başkaydı. Hani ismini söylemeye de tenezzül etmediğimiz bir arkadaştı.
0: Abi ama hiç etmeyelim.
1: İkinin hakkı. Evet, hiç o yüzden ikinin hakkı oydu. O
0: ben zaten yabancılardan yürüdüm.
1: Hayır, sen o yüzden aynen evet. Yabancılardan yürüyorsan Elmander.
0: Ama artık o da yabancı bizler için. Öyle söylemek gerekiyor, öyle bakmak gerekiyor.
1: Başka kim abi şimdi Elmander'i 2'ye yani koyarsak da gelen evet. İsim 8'e...
0: Abi sen pişman yani. Olacaksın orada ama söylediğin kısma bir parantez açayım parantez programında. Yani ne kadar futbol anlamında, kendi işi anlamında hak ediyor, hak etmiyor kısmı hala tartışılıyor olsa da yani bence buralarda olmayı, anılmayı, konuşulmayı hak etmeyen yani bu tarz böyle hain isimlerin buralarda da böyle çok fazla konuşulması çok da böyle zaten tercih değil. Aynen gerek tenezzül etmeyelim. Diğer tarafta 8'e kimin kaldığını görsen üzüleceksin ama abi. O kaldı, başka bir yere koyamayacaksın onu. Hiç tahmin etmedim mi sonda bu gelir ya?
1: Elmander'i o zaman 8'e
0: ama geçti koyayım. O. 2'ye koydun Elmander'i bir kere.
1: Tamam o zaman söyle ismi 8'de.
0: Drogba. Evet abi. Yani diyor ki Serkan Çetiner kör sıralamada.
1: Drogba'yı da Mourinho koysun 2'ye o zaman.
0: Abi Nonda, Baroş, Gomis, Icardi, Jardel, Elmander Drogba'dan üstündür benim için dedin yani. Kör sıralama olsa bile.
1: Vallahi bak gene tepki çekeceğim ama yok bu arada Drogba Galatasaray'ın hani ilk keşke 2'ye Drogba'yı koysaydım da. Abi, Elmander'i Drogba. De aslında Baroş'un yerine koyabilirdim. Yani Drogba'nın da hani Galatasaray isim olarak da bir ilk yıl vermiş olduğu o bizi heyecanlandıran performans. Ben Şampiyonlar Ligi
0: Akisar Avrupa maçı mıydı
1: performans.
0: Ya?
1: Benimki kriter Avrupa'ydı. O yüzden yerleşmeleri yaptım.
0: Peki abi.
1: Ama orada bir haksızlık olmuştur tabii.
0: Yani Galatasaray maçı Akisar maçı Galatasaray'da Aksar'ın bir kabusu tabii, olmuştu tabii, mesela. Tabii. Orada başlamıştı. 2-1
1: Real Madrid
0: maçı. Yani. Benim için Drogba abi 1 gelirdi mesela. 1'de gelirdi. Osimhen'i 2'ye yazardım. Gel. İşte 3'e Icardi'yi yazardım. Jardel'i çok fazla izlemediğim için haksızlık ediyorum galiba.
1: Yok.
0: Yaşım
1: bak,
0: gereği.
1: Bu performanslar evet. Şöyle bak. Sürdürülebilir mesela. Drogba ilk yıl çok iyi. İkinci yıl silik. Yani hep böyle gitti Galatasaray'da. Yani şimdi Osimhen neden? Osimhen hem 27 yaşında hem 2 yıldır Osimhen'in etkisi var. Yani sürekli şampiyon yapıyor takımı. 3 daha Galatasaray'da adam yani. Hani ve Avrupa'da da aynı o topu oynuyor. Mesela Icardi gibi evet. Türkiye'de farklı deplasmanda işte farklı değil yani. Hani Avrupa'da farklı değil. Icardi ile Galatasaray'ın Avrupa başarısı yok yani. Gelen geçen bize 4 atıyordu yani. Bu bir gerçek yani. Ama Osimhen'le biz Şampiyonlar Ligi'nde kafa tutuyoruz yani. Jardel neden? Şampiyonlar Ligi'nde adam bize çok güzel puanlar aldırttı. Süper Kupa'yı aldırttı. Golüyle. Atıyordu yani adam yani. Dolayısıyla benim için kriter Süper Lig yani, hiçbir zaman olmadı abi.
0: Yani şöyle oldu. Osimhen 1'de, Elmander 2'de, Jardel 3'te, 4. sırada Icardi, 5. sırada Gomis, 6. sırada Baroş, 7'den 10'da 8'de Drogba, 9'da Jackne, 10'da Falcao oldu. Tabi burada bir keşkelerin var. 2 ile 8 Jackne ve Drogba ve Elmander yer değiştirse keşke dedin. Belki Nonda'ya daha iyi bir yer verirdin. Mesela bilmiyorum nereyi verirdin ama Nonda kısmında aklın kaldı gibi gördüm. Yanlış görmediysem.
1: Nonda evet biraz orada şey oldu. Hani Nonda'yla belki Baroş'la yer değiştirebilirdik. Daha
0: evet, en azından 6'ya 7 olurdu diyorsun.
1: Yani. Evet, evet.
0: Bak, Mehmet Bey der ki Drogba benim için birdir der. Ben de bir Galatasaraylı değilim ama izlediğimde mesela en böyle imrendiğim, ya bizde böyle bir forvet olsaydı keşke dediğim ne Osimhen ne Icardi. Belki biraz yok, Icardi yaklaşır ya. Ama Drogba'ydı abi benim. Abi, benim Drogba'ydı yani.
1: Abi adam 35 yaşında Galatasaray'a geldi. 34
0: abi 33
1: geldi.
0: Yaşında gelsin, 38 yaşında gelsin. O performansı veriyorsa ben ona imrenirim. Tamam, Osimhen'in belki geleceğini konuşacağız, ayrı konu. Mesela yani, bu yılda aynı performansı görsek Osimhen'den daha farklı bir şeyi konuşacağız. Drogba'nın önüne geçebilecek bu kör sıralamalarda. Ama...
1: Osimhen Galatasaray'ın şu anda takımının kimliğini yani takımın oyununu temsil ediyor ya. Bırak hani Osimhen olmadığı zaman Galatasaray taktik anlamında çöküyor ya. Yani eveliyor geveliyor. Osimhen varken bir plana hizmet ediyor.
0: Monza maçı için ne dersin? Osimhen'in 72. dakikada alıp gittiği hızlıca yani, gol aradığı işte orada aynen. Kendi kendine üzüldüğü birkaç pozisyonu bunun gibi benzer girişimlerini gördük. Ama Osimhen tek başına yeterli değildi. Evet. Evet.
1: Yani, ya Osimhen tek başına işte stoperleri sırtına alıp götürüyor. Onun haricinde açıkçası ne oyunu beğendim, ne kadroyu beğendim. Yani gençler yani çok mesela Can Armando Güler. Abi şuna biri söylesin bu çocuğa yani. Galatasaray'da sen daha yani bir topun öncelikli değerini öğren yani. Bırak çalımını malımını. Tamam, riske gir, yap, et ama şimdi bir kaptırdın, ikinci de bir dur da yani bir iki kere üst üste top kaptırıyorsun, üçüncü de hala zorluyorsun, adamın içinden geçmeye çalışıyorsun. Olmaz o. Kendi de söylüyor işte, kendimi göstermek istiyorum da böyle gösteremezsin. Temiz futbola, temiz oynayacaksın. Mesela Naga temiz oynamaya çalışıyor, anladın mı? Yani gör, yani o pası atıyor ayağında biraz, o da gerçi çok. Ya gençler birazcık Okan Hoca'nın gözüne girmeye çalışıyor da bunu böyle adam geçerek daha spektaküler hareketlerle göstermeye çalışıyor. O iyi bir şey değil yani, onu söyleyeyim yani. Yani çok temiz futbol oynaman lazım. Lesti mesela iyiydi o anlamda. Ya eveleyip gevelemiyor en azından yani. Ama çok hareketsizdi yani. Hücum hattı çok hareketsiz, çok silikti. Fizik anlamında ezildik yani İtalyanlara. Ya bizim gençlerimizin fizik anlamında, bak bir gencin, altyapıdan çıkan bir gencin, bir kere şunu söyleyeyim. En göze çarpan şey şu oluyor. Bak scoutlar da buna dikkat ediyor. Fizik abi. Fiziken yani gerideysen, ağzınla balina tutsan olmuyor yani. Seni öne atamıyorlar yani. Bak Pomarenko'ya neye 30 milyon euro istiyor adam? Aç izle maçlarını. Hepsi stoperleri deviriyor çocuk 20 yaşında. Barış Alper neden 70 milyon dedin bana? Neden 40 milyon teklif geldi? Herkesi deviriyor. Artık günümüz futbolu böyle güce dayalı yani. Önce güç, önce fizik, sonra teknik, sonra performans. Adamların baktığı şey bu. Buna yönelik hareketler yapmaları gerekiyor. Yani bunu bu iş artık global anlamda da böyle yani. Hani adam geliyor işte, bak Monza, ikincilik takımı İtalya'dan. Ortalama bir takım. Mesela forvetleri Cutrone paramparça etti bizi. Cutrone'nin bak böyle geçmişine, her yıl başka kulüpte oynamış. Ama muhteşem bir oyuncu.
0: Peki dedin mi bu Cutrone'leri biz bulamıyor muyuz diye? Serkan Çetin.
1: Abi biz bulamayız. Biz bir Galatasaray'ın, bak şimdi şöyle söyleyeyim. Bir menajerler aralarında diyor, Galatasaray'ın bu sene bonservis bütçesi ne kadar abi diyorlar. 500 milyon dolar diyor bir tanesi, çıkıyor yönetici. Galatasaray'a 30'dan aşağı oyuncu götürmezler yani. 5 milyon euroluk oyuncuyu götürdüğün zaman o menajer zaten bir kere 30'luk olacak ki adam. Yönetici yanında fotoğraf çekilecek, yıldız olacak ki. Anladın mı? İstemezler, sevmezler no name oyuncuya. Ya diyorum ya, Kasımpaşa'nın aldığı oyuncu ya, ligde 10 gol atmış. Al koy Osimhen'in arkasına. Kanatta da oynar. 10 numara topçu. Parmadan alıyorsun. Ama almazsın abi. Aklına bile gelmez. Niye? Çünkü Galatasaray'ın bir futbol aklı yok ki. Getiriyor menajer. Ya ben scoutlarım da Galatasaray'da son dönemlerde başarısından söz edemem yani. Yelert'in halin ne ya? 11 milyon euro verdik şu Yelert'e ya. Yazık günah ya. Yani. Bir de şöyle bir şey var yani. Bak bu Nelson yani milli takımda oynayan bir adam. Ya bunun niye biz bunu bir çocuğu tukaka ettik ya? Ya Galatasaray bu kadar kolay mı yani Galatasaray'ın? Ya Zaniolo, Nelson bunlar çok değerli topçulardı ya. Ya bu adama 18 milyon euro verdi Sevilla, vermedik ya. Şimdi gözünün içine bakıyoruz ya gitsin diye. Ya taraftar falan diyor ki niye Nelson'u oynattık? Ya abi Nelson iyi stoperdi ya. Bak Nelson oynasa bu sene Galatasaray'ın, bak Nelson, ortalama bir Nelson performansı seni, bak Fenerbahçe son dakika o kafa golünü atamazdı, John Duran'ın attığı golü. O maçı bitirtirdi sana. Birkaç tane daha böyle maç tutardı yani. Ama yok abi, biz Kaan Ayhan'a, Günay Güvenç'e.
0: Bak mesela Mehmet Bey, yani. Mehmet Bey demiş ki işte o pozisyonda, Monza'da senin anlattığın o pozisyonda 72. dakikada Drogba atar geçerdi demiş Osimhen için. O yüzden Drogba demiş. O da ben gibi düşünüyorum.
1: Ya abi Drogba 35 yaşında o topu o pozisyonu alıp götüremezdi bile.
0: Abi yaşa çok takılıyorsun orada.
1: Drogba'nın son gidiş halini görün, ben sana söyleyeyim, orta sahadan şut çekiyordu ya. Açın izleyin ya. Ben Drogba'nın Galatasaray'ı son 6 ayını açın izleyin yani.
0: Abi ya, kaleci yapalım bak, mı? Kör sıralamayı ben şey beğendim bak, bak bu arada.
1: Bak ben sana bir şey söyleyeceğim. Şimdi Arsenal maçı, hazırlık maçı mıydı? Neydi böyle bir? Gel takımında Schneider var. Selçuk İnan var. Drogba topun başına geliyorsun yani. Ya ayıp değil mi ya? Ben hakikaten ben buna bakarım ya. Futbol tarihini unutuyoruz bazen yani. Niye? İşte kibir var, ego var. Drogba çekiyor abi şutu yani. Şimdi ben bu takımın hiç, yani o zamanki takımın ilk yıl değil bak. İlk yıl hakikaten o hani işte Burak, Selçuk. Ya güzel giden şeyler de bozuldu ondan sonra, hatırlarsan ya. Hı hı. O kadro, Drogba o kadroyu son döneminde zarar verdi. Herkes zaten bıraktı gitti. Adam bedavaya gitti. Yani sonra Chelsea'ye gitti abi olarak.
0: Peki ben...
1: Mourinho'nun da abileri var ya.
0: Ben...
1: Babası.
0: Ben şimdi diğer tarafta bir kaleci kör sıralaması yapalım istiyorum ama Süper Lig özelinde. Şimdi Galatasaray dediğimde Muslera dersin, Taferel dersin yabancı kalecilerde abi. Ötesine götürür de Mondragon dersin. Ama işte Desantis'i koyacağın sıralama bellidir yani orada. Öyle hatırlıyorum, öyle konuşurum. Fenerbahçe dediğinde son yıllarına baktığında Kameni mi diyeceksin ya da ne bileyim Ederson'la işte Livakovic'i mi sıralayacaksın diye bakarım. Ama ben genel olarak şöyle belki 30 belki 40 yıl, çünkü anacağım isimlerde, şimdi isim vermeyeyim orada sana çok tüyo vermiş olmayayım ama anacağım isimlerde 30 yıl öncesi de var aşağı yukarı. Belki bir 20-30 yıl öncesine gittiğimizde hatırlayabileceğimiz isimler de var. Ama öyle de değil. Yabancı isimlerden bahsediyorum.
1: Ha, yabancılar mı?
0: Aynen. Mesela burada Karje Marskars dedim. 10 kişilik sıralamada Süper Lig'e gelmiş yabancı isimlerden. Karje Marskars'la başladım. Çok severdim abi. Gaziantep. Evet, bir de evet, Osmanlısı mı vardı gider ayak?
1: Vallahi Karje Marskars iyi ortalama. Yani Gaziantep'in hayatta... şaşırdığım 3 büyüklere transferini olmaması beni şaşırtan o performanslarından biriydi. Karje Marskars'ı 8'e koyalım.
0: Hatta 11 yapalım abi burayı. Ben bir isim daha gördüm. O isim anmadan olmaz dedim. Ben burayı 11 yapayım. 11. ismi de söylemeyeyim tabii.
1: Tamam, o zaman 8'e koyayım. Tam böyle ortalama bir performans
0: 11 olsun. Olduğunu söyleyeyim buraların. Peki. Bofin dedim. 11 olmasının sebebi Bofin'i de eklememdi.
1: Eskişehirli Bofin, yakışıklı kardeşimizi de. Bofin ama Karje kadar iyi değildi yani.
0: Değildi ama çok. Antalya'sı da var mıydı Bofin'in, yanlış mı
1: hatırladım? Var Antalya'da.
0: Sonradan bir Antalya. 6 yılda Antalya'sı var bak.
1: Var.
0: Mesela sen Eskişehir'le andın ama Destam'dan sonra işte bir 5 yıla Eskişehir, 6 yılda Antalya'sı vardı. Uzun süre izledik onu oralarda. Evet.
1: Ben Eskişehir'de hatırladım direkt. Aklıma Eskişehir geldi. Dediğin gibi Antalya'da da oynadı.
0: Peki. Bofin'i 9 mu dedin?
1: 9.
0: Abi biz 11 yapmış olduk kalecilerden. O da ilginç oldu. Güzel oldu. Peki. Schmeier dedim. Fenerbahçe tarafına döndüm.
1: Vallahi Schmeier de iyi kaleciydi ya.
0: Kimler gelecek ama onun sonrasında acaba? O da var.
1: Abi Schmeier normalde ilk 3.
0: İlk abi.
1: Ama ben 3'e koyuyorum. 3'e. Schmeier 3.
0: Abi sen Galatasaray'dan ilerleyeceksin. Belli oldu o iş.
1: Valla 2'ye koyayım, hadi tamam doğru söylüyorsun. Yani.
0: Abi öyle benim
1: yani
0: olduğu için.
1: Yani ben ilk 3'ün benim için bir şeyi yok. İlk 3 her zaman honor noktasında yani. O hep onun şeyi tamam yani.
0: Mehmet Bey diyor ki Serkan Çetiner birçok konuda haklısın ama Drogba konusunda sabaha kadar tartışırım seninle diyor.
1: Mehmet Bey tekrar açıp tek tek izlemek isterdim yani. Drogba'nın Galatasaray'a ilk yılında tartışmasız Drogba ismi vardı. Sonra emekli bir Drogba vardı yani o şeyden sonra.
0: Ne mesajlar gelmiş, ne Drogba mesajı gelmiş. Drogba sevenler derneği kursak abi, burada futbol açısından kurulmuş derneklerde başı çekiyor. Bu saydığınız 10 santiforun içinde golcü diyorsanız bir numara Mario Jardel'dir. Golcünün tillahıydı demiş. Bak Jardel'ciler de birlikte.
1: Osimhen körü vur badem gözlü olur ya, birazcık onun Osimhen var arkadaşlar, yapmayın.
0: Ama Drogba yani, şu anda bile Galatasaray için hala faydalı demiş mesela.
1: Yok arkadaşlar ya, şimdi Osimhen'e haksızlık etmeyin ya. Peki. Osimhen Galatasaray 26 yaşında geldi ya.
0: Peki abi.
1: Afrika'nın Drogba'sını aldık biz ya.
0: Radyosunu yeni açanlar için Serkan Çetiner, birinci sıraya kör sıralamada Osimhen, ikiye Elmander, 3'e Jardel, 4'e Icardi, 5'e Gomis, 6'ya Baroş, 7'ye Nonda, 8'e kendi isteğiyle, zorunda kalmadan kendi isteğiyle Drogba'yı koydu. 9'a Jackney'i, 10'a Falcao'yu koydu. Serkan Çetin.
1: Hayır, öyle bir şey yok. Şimdi birazdan beni Drogba alıyormuş. Beni nasıl 8'e koydu?
0: Ama hakikaten sonra Drogba'yı bıraktık ve Serkan Çetiner de mecburen 8'e koymak zorunda kaldı. Orada onun üzerine çok fazla gitmeyelim de, yani yine de hani sonradan mesela Osimhen'le Drogba'yı bir düşünürdüm demedi. Ona üzüldük hep beraber.
1: Yok, asla düşünme.
0: Peki abi.
1: Abi net. Bak net Drogba, Osimhen net yani. Net bir yani. Bak neden biliyor musun? Hem transfer ediliş dönemi, hem Avrupa piyasası, hem yaşı, hem performansı. Arkadaşlar Osimhen çok böyle bir, bak Galatasaray'ın hep en iyi olduğu noktalarda arka taraflarına bakacaksın. Anladın mı? Arka tarafta kim var? Mesela işte Selçuk İnan, ne bileyim Schneider, Hagi. Var mı abi Osimhen'in arkasında kim var Allah'ını seversen ya? Lemina'larla falan işte götürüyoruz mu ligi yani? Yapmayın. Osimhen'e şişiriyoruz. Osimhen atıyor yani. Öyle şampiyon oldu. Yaptı
0: peki,
1: iki sene.
0: Serkan Çetiner'le kör sıralamada kaleci kısmında devam ediyoruz. İkinci sırada Schmeier var. Yani, Serkan Çetiner'e
1: göre. Bak şöyle söyleyeyim bu arada. Bir parantez daha. 8
0: Markas. Evet.
1: Şunu hayal edin. Osimhen'in arkasında 28 yaşında Schneider'i. Ya da 28 yaşında Selçuk İnan'ı, Felipe Melo'yu, George Hagi'yi koyun bakayım. Nasıl olurdu? Denk geldi.
0: Evet.
1: Ya. Son 16 değil yani. Son finale yürürdün yani.
0: Devam ediyorum o zaman kaleden.
1: Devam edin.
0: 11 oyuncu belirlediğimiz. Kimle? Mırmiç'le devam edelim abi. Beşiktaş'ta sonrasında 2016'da galiba bir de antrenörlüğü evet. Geldi.
1: Mırmiç'i 6'ya koyarım. 5-6.
0: 5 mi 6 mı?
1: 6 hadi 6.
0: Peki. 5'e kimi koyacaksın abi? Onda Mondragon'la devam ettim.
1: Hugo oyunu vardı ya, Mırmiç ona benzer. Evet. Tek dişle. Tek dişi kalmış canavar. Eli Valencia performansı evet. Vardı. Böyle stoper gibi orta sahaya çıkıp hücum ettirirdi takımı.
0: Peki ben orada Mondragon'la devam ettim.
1: Mondragon'u 5'e koyarım.
0: 5 dedin.
1: İlk kaleciydi evet. Galatasaray döneminin. Onunla da şöyle söyleyeyim, Olympiakos maçında Djordjevic'i attırmıştı, orta sahaya koşup bana kafa attı yani. Koştu, kafa attığını hakem inandı, kırmızı kart vermişti. O da benim aklımda böyle bir zihnimde kalan.
0: Iveja dedim.
1: Iveja, bu Bulgar kaleciydi, uzun boylu
0: evet,
1: o mu?
0: Doğru.
1: Doğru mu?
0: Doğru. Ben öyle hatırlıyorum. Ivankova, Iveja var.
1: Ivankova, Iveja evet. Ivankova.
0: Karıştırırdım onları hep ben.
1: Evet. Ona koyarım ya.
0: Iveja Bulgar kaleci miydi ya? Ona bir bakmakla. Hırvat'tı benim bildiğim. Hırvat bak.
1: Hani o zaman Ivankov'la karıştırdım.
0: Evet.
1: Ona koyarım ya. Yani Ivankov desen de onu da 11'e atarım bakalım. Yani.
0: Peki. Yani. 10 dedin Iveja'ya. Iveja ne hatırlatıyor sana diyeceğim ama abi orada bir pek de hatırladığın bir şey
1: çok
0: olmayacak.
1: Çok anladım evet.
0: Yani Ivankov dedim onu da 11 diyorsun o zaman.
1: 11'e atarım Ivankov'da.
0: Iveja ve Ivankov dediğimde hiçbir şey hatırlamıyor musun?
1: Iveja ile Ivankov keşke kardeş olsalarmış, onu hatırlıyorum. Yani Archie Shota yatında böyle isim benzerliği.
0: Bak sen Levski Sofya'da yetişen Ivankov'la Iveja'yı

0: İvecaları koydun. Aklın Buker'i koymam lazım yani.
1: Abi şu belki de ya, karıştırıyoruz. İvecaları sadece Muslera'da, Taferel'de, işte Cordoba'da, Mondragon'da ya mı yapacağım? Şimayer'de mi yapacağım şaşırtmayı? Belki altlarda da şaşırtıyoruz seni.
0: Hayır, benim için özelliği neydi Aklın Buker'in? O yüzden aklımda kaldı. Ben onu Dawson'a benzetirdim Street Fighter'daki. Öyle bir kaleciydi yani.
1: Abi çok iz bıraktı mı sende?
0: Samsun'da bıraktı ya. Onun maç sonu ona küfür etmişlerdi. Böyle ağlayarak mı ne, öyle bir şeyler vardı. Böyle şeydi. Magazinel bir kaleciydi. O yüzden aklımda kaldı zaten.
1: Peki. Ama seninle abi maalesef kötü haberi paylaşayım. Ona eklemedim.
0: Eklemedim. Fark ettim. O yüzden eklemedim konuşayım.
1: Ama. Eklemedim.
0: Aklım Buker'i sevenler derneği olarak ben dernek kuracağım.
1: Peki. Yok abi, ben onu almadım. Devam ediyorum.
0: Amcaoğlu şu sıralamayı onu hatırlamaz daha, onu söyleyeyim.
1: Abi hatırlama, ben hatırlamadım. O hatırlamadı. Sen hatırlamadın. Bir tane dinleyicimiz hatırlamazdı bugün. Ben sana söyleyeyim.
0: Yok yok. Ama şimdi yazarlar bak, bilenler. Evet. İyi kaleciydi Aklım Buker.
1: Doğru. Abi diğer tarafta Taferel dedim.
0: Taferel bir numara.
1: Birin var, üçün var, dördün var. Ama bak şimdi Taferel'den sonra.
0: Kupası var abi. İki tane. Süper Kupa, UEFA Kupası var. Ne yapayım şimdi?
1: Peki.
0: Bir kere şöyle söyleyeyim. Herkes, bizim Galatasaray dinleyiciler hatırlayacak. O orta geliyor. Henry yükselmiş. Herkes orada gol dedi yani o pozisyona. Oraya, orada Taferel o topu kurtardı. Benim bir numaramı hak etti yani. Öyle.
1: Ötesi
0: söyleyeyim.
1: Yok bu işin diyorsun yani.
0: Yok abi. Şimdi diyecekler ki Muslera Galatasaray'ın bir numarasıdır. Yapmayın.
1: Serkan Çetiner'e göre Muslera Galatasaray Türkiye'nin 3 numarası. Türkiye'ye gelmiş kalecilerde en iyi 3 numarayı oynayabilir şu an, ya da 4'üncüye evet koyacak.
0: Yok, 3'e koyarım ya.
1: Peki.
0: O da iyi kaleci bu arada yani. O da i̇yi yaşıyla kaleci, dönemiyle iyi gelen Muslera Galatasaray'a şimdi 5-6 şampiyonluğunda önemli faktör de.
1: Abi belki Muslera yoktur listede, bilmiyorum.
0: Belki de yoktur.
1: Yok,
0: ya
1: vardır,
0: sen beni
1: vardır.
0: O Şimayer'de şey evet yaptın bak.
1: Şimayer'i başta verdim. Muslera Taferel'i evet sonraya sakladım. Evet, orada evet biraz koptu iş abi.
0: Evet.
1: Şimayer'de sen 3 diyordun normalde. Taferel, Muslera, Şimayer diye ilerlerdin sen.
0: Aynen öyle. Aynen, beni öyle orada yapalım şey yaptın.
1: Abi yani tabii. İveşe'ye 11, Ivankova 10 diyor dinleyicimiz mesela bak. Tam evet tersi diyor. İveşe
0: ya hiç kırmam. Bak inan hiç kırmam hiç diyorlar. Yani zorlamam da yani.
1: Hani oralarla işim yok diyorsun abi.
0: Yaratmam yani.
1: Drogba Osimhen'e dönmez, oralarla işim yok pek diyorsun.
0: Yok yok. İstediğiniz gibi oynatabilirsiniz yani. Onu oraya alın, onu alın.
1: Peki abi, ya
0: hatta
1: tamam.
0: Hatta şöyle söyleyeyim, kendileri de çok fazla zorlamaz yani. Hani söylesek mesela İveci'ye seni 9'a önünde 10'a koydu şey demezler yani.
1: Okey bro der, geçer sana abi yani. Aynen. Ne diyecek? Simović dedim.
0: Kaç bak, kaldı?
1: O da iyi isim abi. 7-4-3.
0: Simović'i 4'e koyarım.
1: Emin misin?
0: Muslera'yı ayırdık 3'e.
1: Abi zaten belki Muslera yoktur diyorum işte, o yüzden.
0: Yok 4'e koyarım ya.
1: Peki abi, emin misin? Bak,
0: her sen, zaman bir kontenjan olacak. Drogba'yı bana verdin, 8'e verdin.
1: Cordoba dedim abi. 7 kaldı, 3 kaldı. Cordoba 7'ye yakışır mı sence? Ki bir dahaki kaleci abi belki de çıkacak sana, Osmanlı Spor'dan biri. Bilmiyorum.
0: Yani 7-7.
1: Emin misin?
0: Mecbur abi. Şimdi şöyle Mondragon'u 5'e koyduk. O da 7 yani. Olur yani. Ortalama bir kaleci dedik.
1: Abi
0: yani.
1: Kameni. Kameni diğer kaleci.
0: Abo ya, büyük gol yedik ya.
1: Onu diyorum Mustera'yı sana.
0: Koyam- Ama şimdi böyle bir liste yapı da Mustera'yı koymaz.
1: Yapılmaz. Mustera'ydı. Tamam Serkan Çetiner. Doğru olayım. Dürüst olayım abi. Mustera. Yani
0: hayır, o zaman listenin şeyi kalmıyor
1: ya. Ama oradaki evet, bir abo deyişin var ya Serkan Çetinler. Yayında 3 yıldır yayında öyle bir şey dememişsindir yani. Öyle bir tepkin olmamıştır yani. Muslera yerine böyle bir şey gördün ya. Kimi gördün? Osmanlı'dan biri ya da işte.
0: Kameni. Kameni yani. Kameni'nin şeyi yok ki. Maçı yok yani.
1: Maçı yok abi.
0: Yani Kameni mesela, bu arada bu Kameni çok kötü kaleci imajı var ya. Aslında kötü de değil abi.
1: Değil değil. Yani. Ama Afrikalı olup da kaleci, İlk defa senden duydum abi. Afrikalı bir kaleci öne çıkaran Bakeri duyduk yani az önce senden.
0: Aklım Baker ya. Evet. Ben çok severdim ya. İsmi de güzel. Evet. Maçlarda ben diyorum ya, Street Fighter karakterine benzettiğim için bende kalmış yani.
1: Olsun. Abi ismi güzel dedin ya. Uzuyordu. İsmi güzel dedin ya. Adı güzel, Süper Lig transferleri dedim şimdi mesela bak. Ya yani orada da mesela Dudo Karamoko Bamba Altay'da. Onu başa yazarım abi evet ben. Agaova mesela.
0: Karamoko Bamba.

0: Evet.
1: Ekpe Ebele.
0: Mesela değil mi? Agahova, Ariza Makakula mesela.
1: Agova.
0: Abi Agahova'nın bir de sevinci vardı böyle. Şişirirdi göğsünü ağzını. Vururdu göğsünü ağzından böyle havayı üflerdi orada gol sevinci olarak. İlginç bir
1: Evet.
0: şeydi. Şimdi yapamayız onu da yayında. Şey. Radyoda hele hiç yapamazsın. Yaparsın
1: Ona
0: da boş ver.
1: Kopana koma inanılmaz oyuncular
0: Evet.
1: vardı yani.
0: Taferel,
1: Bilmiyorum.
0: Şimayer, Muslera dedin. İlk üçü böyle belirledin. Var mı itiraz diyeyim dinleyicilere? Simovic'le dördüncü sırayı, Mondragon'la beşinci sırayı, altıncı sırayı da Mrmić'le tamamladı Serkan Çetiner. Cordova, Karjemarskars, Bofin, Ivankov, Ivaşa dedi. Ivankov ve Ivaşa da ne yaparsanız yapın. Orada onlar bile ona itiraz etmez kısmındaydı.
1: Tabii.
0: Bofin ama bence Karjemarskars'a biraz abi orada yani kötülük etmiş olabilir misin ya?
1: Yok be abi. Gantepliler de 7-8 iyidir der ya.
0: Antep zaten Antep 7'de 8'de bitiriyor her yılda öyle
1: Yani
0: mi?
1: hatta şöyle diyeyim, Antepliler şu işte yaptığımızı duysalar yani çok hani ne gerek vardı da diye.
0: Ne bileyim abi Karjemarskas yani Karjemarskas ayrı bir konu ya.
1: Sen de bir karıcının sende bir kalmışlığı
0: Abi
1: var.
0: ben Gaziantep bir tarafım Gaziantepli olduğu için benim orada
1: Evet.
0: çok böyle ona sempatiyle büyüdük Gaziantep'e, Gaziantep FK'ya, Gaziantep Spor'a. Tabii FK kısmı sonradan eklendi oralara da. Geldi
1: Yani
0: oralara da.
1: Karcevaskas iyi kaleciydi ama Antep'te daha bir ses getiren oyuncuları da vardı ya Antep.
0: Tabii.
1: Antep güzel takım ya. Geçen sene de ağırladık, misafir ettik Erciyes'te onları. Bu sene Sırbistan'a gittiler. Orada hazırlanıyorlar. Mesela onlarda bir tane daha oyun Koznovski var mesela. Galatasaray onu da düşünebilir. Bir adı geçti. Çocuk Brighton patentli böyle Brighton scoutları keşfedip sonra da Gaziantep aldı. Çok başarılı bir transfer operasyonu. Neden almıyorlar? Neden düşünmüyorlar? Garip yani. Bak Koznovski yani yakın gelecekte ya Başakşehir yapar. Parası olan kulüpleri sayarsak yani belki Trabzon yapar. Yapar yani. Bir
0: Peki orada
1: transferi var o topçunun.
0: ilk
1: O
0: 5 yapalım mı abi? Adı güzel böyle ilk 5 yapalım adı güzel böyle
1: Türkiye Ligi mi?
0: oyuncular evet Anadolu ya da ona girmiyor ona başka bir
1: Anadolu.
0: gün gireriz abi.
1: Tamam.
0: Ama yani akla da şimdi bir ses var geliyor. Karamoko Bamba geliyor. Agohova geliyor. Ariza Makukula geliyor. Zaten bir kısmını da
1: Kangele
0: Sivas'ı
1: var. Kangele.
0: Kangele mesela geliyor gelmiyor değil abi Kangele. Daha kaç yıl öncesi şimdi?
1: Kangele, Kangele, oy,
0: Değil
1: Kangele.
0: mi mesela?
1: Şarkıları falan var
0: Tabii. Yani Bobo geliyor mesela akla. Bobo.
1: Baba ya, ya baba güzel isim
0: Beşiktaş.
1: değildi ya.
0: Bence güzeldi abi böyle.
1: Bence bir ses var güzel isim.
0: Bir ses var iyiydi. Doğru.
1: Evet, bir ses var. Kangele. Yani Kayserispor da iyi güzel isimleri almış ha.
0: Gençler Birliği'nde de vardı o işler ya. Orada da
1: Vardı
0: dönüyor.
1: vardı.
0: Orada da dönerdi onlar yani. Peki. Bunları konuştuk. Bunları detaylandırdık. Güzel de oldu buralar. Bu bölüm.
1: Evet.
0: Yani biraz keyifli oldu. Dinleyicilerimizden etkileşim üzerine de etkileşim geliyor WhatsApp hattına. Haberleri Galatasaray tarafından ağırlıklı değerlendirip buralara geldik. Beşiktaş'a ben şöyle geçeyim. Çok Bobo'yla geçeyim ben abi Beşiktaş'a. Beşiktaş'ta Salah gündemi var. Bobo'yu konuştuktan sonra
1: Ha,
0: şöyle bir
1: bence
0: Beşiktaş tarafına.
1: Beşiktaş Salah'a yapacağı mesaiyi, bak Fenerbahçe devre arası Kante'ye yapacağı mesaiyi santrafora yapsaydı, Beşiktaş da Salah'a yapacağı mesaiyi işte iyi bir santrafora, Darwin Núñez olur, Vlahovic olur şu an piyasada konuşulan isimler. O yönde çalışmalarını yürütürlerse başarılı olurlar. Salah'la Kante ile bu işin olmayacağını sana zaten devre arasında Fenerbahçe bir ipucu verdi. Sayın Beşiktaş Transfer Komitesi. Bu işler Salah'ı getirirsin 2 gün alkışlanırsın. 3. gün Salah'ın parası sana batar. Bak nasıl Kante'ye batıyor şu anda taraftara parası. Bu iş böyledir yani. Gideceksin adam gibi forvetini alacaksın. Mesela Midtjylland maçında neyi gördük biz? Beşiktaş'ın forvetinin eksikliğini gördük. Yani net bir bitirici lazım. Mario Gomez gibi sansasyonel bir santrafor alırsan bu lig çalışıyor. Her şeyin güzel. Nübel'in iyi. Orta sahan çok iyi. Yani Salih Özcan güzel transfer. Galatasaray niye düşünmedi? Çünkü bonservisi 30 milyon olmadığı için düşünmedi. Buna da bir parantez açalım. Anladın mı? Yani çok iyi transferler, iş yapan transferler, küçük paralarla performans alacağı topçulara yöneldiler. Ben tebrik ediyorum Önder Özen'i. Çok doğru isimler getiriyor Beşiktaş'a. Vallahi Beşiktaş bu kafayla giderse 2-3 yıla 2 yıla şampiyonluğa net aday bir kadro kurarlar. Ama yok işte taraftar ya Allah Bismillah Muhammed Salah dedi diye 15-20 milyon Muhammed Salah'a sıkarsan sonra senden arkadaki oyuncular, performans gösteren oyuncular, ben bu takımın kaptanıyım, orta sahadan plase ile 90'a yazıyorum, önümdeki adam 20 alacak, ben 5 alacağım, he? Ne kadar Beşiktaş'ta olsam da ailem var deyip kapısını çalarlar Beşiktaş'ın. Ben size söyleyeyim bak, demedi deme, bunlar Galatasaray'da oluyor. Ama Galatasaray yaşlanan oyunculara bile zam yapıyor şu an. Kaan Ayhan bile zam aldı bu takımdan ya. Düşün bu furyada. Kaan Ayhan bile zam aldı. Bak, geçen sene. Zamlı sözleşme yaptılar. O yüzden bu maaş skalası, maaş tutumu çok önemlidir kulüpler için. Bak Arsenal hala bunu yapıyor. Bak bunu yapmayan takımların sonu fecaat. Ben sana söyleyeyim yani. Takım kuramazsın yani. Takım çocuk ölü doğar yani. O yüzden Beşiktaş yönetimine, transfer komitesine ufak nacizane kendimce bir uyarı yapayım yani. Çünkü Salah transferi evet alkışlatır ama 2 yıl sonra ya da 1 yıl sonra bunun yerine ne gerek vardı, bak santraforumuz yok derler yani. Ki hoca Salah'ı santrafor oynatmayı düşünüyor. Bilmiyorum yani.
0: Zaman zaman onu da düşünüyor tabii. Düşünecektir de.
1: Abi Türkiye Süper Ligi'nde başarılı olmuş santraforların şöyle bir aç, son 5 yılda gol kralı olan santraforlara baktığın zaman hepsinin tek bir ortak özelliği var. Fizik, uzun boy, fizik, güç. Salah'ta bu var mı abi? Yok. Biz Dünya Kupası'ndan neden daha sahaya çıkamadan elendik? Hı hı. Forvetimiz Kerem Aktürkoğlu'ydu. Fizik var mı? Boy var mı? Yok. Ne konuşuyoruz ki?
0: Belki yayınlar diliyorum. Sevgiler saygılar demiş. Sevgi bizden, saygı bizden Tolga Bey. Yorumcunuza selamlar Serkan Çetiner'e demiş. Ne kadar güzel bir yayın yapıyorsunuz diye de eklemiş. Böyle bir mesajını atıp buralarda sizleri dinliyorum, buralardayım demek istemiş dinleyicimiz. Sağ olsun. Sana da selamları var. Bu arada Simović 3 demiş. O da bak bir dinleyicimiz de sıralama yapmış. Şmaier'i 1'e koymuş. 2 Taffarel demiş.
1: Taffarel'i abi 2'ye evet. Koymak haksızlık, koymayalım ya. 1'dir ya Taffarel. Yani hem Brezilya Dünya Kupası'nı aldı. Geldi Galatasaray UEFA'ya aldı. Süper Kupa'yı aldı. Daha kupa kalmadı yani. Hani 4 yıl Galatasaray diyor. Şampiyonluğunu saymıyorum bak.
0: Simović'e 3 diyor. Hemen ardından 4'ünü bakalım. 4'ü ne? Nerede? Mondragon 4. Biraz karışık yazmış. Niye karışık yazıyor dinleyicimiz? 5.'yi mesela yazmamış. 5 boş geçmiş 5'i. Bofin en sevdiğim sana, kalecilerdendir. 6'ya yazıyorum o yüzden demiş.
1: Ben sana bir soru sorayım. Hı. Fenerbahçe Sergio Gnassi mi yoksa Gonzalo Garcia mı? Real Madrid'in.
0: Abi,
1: 20 yaşındaki.
0: Jiraz. Ama sen tabii 20 yaşındaki deyip yaş kısmını belirtince yine yaşa takılacaksın, evet, orada. Sen Drogba'da dahi ya yaşlıydı deyip 8. sıraya atmış bir Serkan Çetiner'sin Galatasaray tarihinde Drogba'yı.
1: Peki. Evet. Peki şöyle söyleyeyim. Sen Rafael Leao transferini istiyor musun Fenerbahçe?
0: İstemiyorum abi. Ben bir Fenerbahçe taraftarı gibi konuşuyorsak. Yayın, evet, bir kenara, seninle şu anda örneğin bir mekanda oturuyoruz İstanbul'da, sessiz sakin, böyle güzel bir şekilde vapurun gelişini gidişini izliyoruz, kahvelerimizi içiyoruz, Türk kahvemizi içiyoruz, sen filtre kahve söylüyorsun, Türk kahvesi beni baydı, çok içtim bugün diyorsun, bir tarafta sessiz sakin güzel bir kafayla düşünüyoruz ve orada sorduğun bu soruyu abi ben kolay kolay tutup da Leao gelsin mutlaka demem. Ama yayında dinleyicilerimizin benim aklıma girmesi, aynı zamanda dinleyicilerimizin Leao'ya ilişkin yaptığı yorumlar vesaire, tüm bunları buraya getirmesi benim aklımı çelebilir. Ama bir taraftar olarak ben Leao demem abi. Yani o popülist bir yaklaşım.
1: Bence de. Yani şöyle bir durum. Performansı düşüşte olan bir oyuncunun Türkiye Ligi'nde, ya mesela şöyle Galatasaray Osimhen'i aldığında performansında bir sorun var mıydı? Yoktu.
0: Yok.
1: Problem kulübüyle olan problemdi. Yani taraftarın ona işte ırkçı

0: bir söylemde bulunması, idmanlara onun yüzünden çıkmaması gibi. Mesela böyle bir durum yokken, şimdi Leo mesela
1: Greenwood'da da benzer bir durum var.
0: Nasıl?
1: Greenwood'da da benzer bir durum var mesela.
0: Tabii Greenwood'un futbolculuğuna kimsenin bir şey dediği bir durum yok.
1: O yüzden sağ bunları böyle yani. Biraz hani sapla saman ayırmak durumu oluyor ya Serkan Çetin.
0: Evet.
1: Osimhen'i, evet. Greenwood'u, Leao'yu senin dediğin gibi ayırabiliriz belki ama Leao nedense bana belki de çok anıldı bizlerle diye. Mesela Osimhen'de bunu görmedik. Osimhen yıllarca anıldı ama olmadı. İşte en az 4 transfer sezonu sayarım sana. Devre arası transferleri ve yaz transfer sezonu. Yani en az 2 yılda Beşiktaş ve Fenerbahçe ile o kadar çok anıldı ki orada bir problem ben seziyorum. Neden olmadı bugüne dek? Mesela onu sorguluyorum. Ne sebeple olmuyor bugüne dek? Ve Leao'dan gördüğümüz performans burada aynı performansı hatırlatabilecek performans olabilecek mi tüm bunların üzerine? Biraz orada biraz soru işaretinde kalıyorum ben açıkçası.
0: Kesinlikle katılıyorum. Yani çok riskli. Ya yani şöyle söyleyeyim hani Leao'ya bonservisine satın alma opsiyonunu 20 yazdırdın. Benfica'nın John Duran transferini örnekleyeyim. Oyuncuya da verdin 5-6 milyon euro. Oyuncu geldi buraya. Oldu, satın alacaksın. Olmadı, geri vereceksin. Öyle bir transfere okey, şapka çıkartılır. Ama oyuncuya kulübe 50, oyuncuya 15. Nasıl yapacaksın abi? Nasıl çıkacaksın bunun içinden ya? Ya döviz şu anda ortalama bir seyirde yani. Bunun ne zaman geriye gittiğini gördün? Yani yarın öbür gün bir uçsa nasıl ödeyeceğiz abi bu paraları ya? Ben çok korkuyorum ya. Bak bunu sadece hani Galatasaray'da olduğum için söylemiyorum. Yani kulüplerin yönetilebilir bir ekonomik çerçevede bu paraların altından kalkamazlar ve bakın yani bu kulüpçülük şöyle bir şey yöneticilik. Yani her şey güzelken kamera karşısındalar. Görüyoruz yani. Her şey çok kötü olduğu zaman hadi beyler taşın altına elinizi koyun dediğin zaman kimseyi göremezsin. Çünkü böyledir yani. Liyakat sorunu yaşanıyor. Böyle şu anda. Hak edenler olduğu yerde değil ki yani yönetim. Bakıyorsun yani Galatasaray bu kadar başarılı olmasının sebebi zaten tamamen liyakat sorunu yani. İngilizce bilmeyen bir adam gidip Napoli ile nasıl pazarlık atabilir ki? Yani evet. Gördük bunu yani zamanında Abdurrahim Albayrak çok iyi bir Galatasaraylı. Ama o liyakat sen para veriyorsun diye gidemezsin. Alan transferini almaya gittin boş döndün. Cagney'i aldın. Yani bir yapamazsın yani. Yeterliliğin yok yani. Sen başka bir görevde en iyisini yaparsın. Mesela oyuncular neden Abdurrahim Albayrak'ı çok seviyordu? Çünkü çok iyi yapıyordu. Çok iyi Galatasaraylıydı. Onların istediği bütün her şeyi sunuyordu onlar.
1: Bu arada tekrar geçmiş olsun. Abdurrahim Albayrak bir operasyon geçirdi. Geçtiğimiz günlerde aradım. Görüştük de iyi geliyordu sesi ama haliyle zor bir operasyon olduğunu da az çok fotoğraftan da halinden de durumundan da anlıyoruz.
0: Ben
1: geçmiş olsun.
0: Çok iyi Galatasaray. Çok
1: tekrardan
0: iyi
1: Galatasaray. Ona evet.
0: Yani sevinçleriyle taraftarın kalbinde taht kurdu yani o sevinçleri vardı ya yanındakileri döverek.
1: Evet evet Fatih Terim'in bir bakışı evet. Mesela direkt o geliyor aklıma abi.
0: Fatih Terim'e
1: öyle davranan tek adamdır abi. Yani öyle davranabilen daha doğrusu. O hareketleri yapabilen daha doğrusu. O samimiyeti olan daha doğrusu.
0: Niye bir tane evet. Kebapçı yapmıştı?
1: Abi o başka bir mevzu. Sen yani o bir sevmek diğeri nereden nereye geliyorsun yani abi. Serkan Bey, Kerem Aktürkoğlu seni 20-25 yıl sonra Dünya Kupası'na götürdü. Galatasaray amigoluğu yapma demiş.
0: Galatasaray amigoluğu yapmıyorum. Evet. Beni çok iyi tanıyanlar Kerem Aktürkoğlu'nu Galatasaray'da kendi eleştirdiğimi bilirler. Hani beni 25 yıl sonra yani Dünya Kupası'na götürmesinin temel sebeplerinden biri Dünya Kupası'na giren takımların sayısı yükseldi.
1: Evet.
0: Yani gruplardaki takımların da gücüne baktığın zaman anlıyorsun. Bir de şunu söyleyeyim. Bende Arda var. Kenan var. Bak sadece ikon topçulardan bahsediyorum. Yabancı kulüplerin ikonu olmuş topçulardan bahsediyorum. Juventus'a giden Zeki var. Bir zahmet gitsinler ya. Bir de Villa var. Bir de paralar da akıyor. Sponsorluklar da akıyor. Bana bunu başarılı olarak yansıtmayın. Bana burada başarılı olan saat 2.30'da şu an Dünya Kupası finalinde işte Brezilya ile karşılaşacak voleybolcu kızlarımız diye dersiniz. Benim Dünya Kupası'na gitmek bana başarı olarak lanse ediliyorsa zaten bizde bir sorun vardır. Ben 80 milyon euroya santrafor alıyorum. Kulübüm her yıl 300 milyon euro para harcıyor.

0: diyor. Bir zahmet ya, bu kadar futbol endüstrisi de yani olsun yani. Gidelim yani. Kosova'yı da eleyelim yani. Bir zahmet.
1: Peki. Serkan Çetiner'le bağlantımızı sürdürüyoruz ve devam ediyoruz. Serkan Çetiner, beni iyi tanıyanlar dedin. Evet.
0: Kerem Aktürkoğlu'nu eleştirmem suçsa, Kerem Aktürkoğlu'nun yerine Leao'yu konuşuyorsunuz. Kerem Aktürkoğlu'nun yerine oyuncu bakan da sizsiniz.
1: Bu arada konuşuyorsunuz derken taraftar ne kadar istiyor? Mesela bana sordun, ben taraftar olarak istemem dedim Serkan Çetiner. Yönetim yalanlıyor ama yalanlamak da artık bu konularda bir yönetimde yöntem oldu. Yalanlanan oyuncular çünkü yarın öbür gün yeniden geliyor.
0: Tamam, peki. Sana şunu söylüyorum. Forvet'in Ginas'ı sağ tarafta Greenwood, sol tarafta Kerem. Seni tatmin ediyor mu?
1: Greenwood, Kerem, Girassi. Orta alana Asensio'yu da eklediğinde abi neden olmasın?
0: Asensio'yu koydum.
1: Tamam.
0: Yani sen oraya bir transfer düşünür müsün? Yani?
1: Abi yerli olayın olduğu noktada ben
0: yok,
1: oraya
0: yerli
1: gidip...
0: Yerli olayın yok. Yerli olayı yok.
1: Abi Kerem'in abi, yerine geçen yılki Kerem'in yerine düşünülür ya. İsmail Kartal dokundu, yaptı, etti. Bunların Fenerbahçe'de geçerliği bu sene yok. İsmail Hoca onu düzeltecek. İşte biraz sabır Kerem'e, biraz sabır şuraya, biraz sabır sol beke, biraz sabır işte defansif orta sahada şuna diyemiyorum mevcut Fenerbahçe'de.
0: Arkadaş, Kerem'in kabul ediyorsan top kayıplarını da kabul edeceksin. Zaten sorun evet. Da burada yani. Kerem'in Avrupa'da büyük kulüplere gitmemesinin temel sebebi, bak Kenan Yıldız neden insanlar bu kadar büyütüyor? Kerem'in istatistiklerinin yarısı bile yok Kenan'da. Peki. Kenan oyun içinde olabiliyor. Anladın mı? Bak. Ama Kerem'in top kayıpları, denemeleri çok fazla. Büyük kulüplerin buna tahammülü yok.
1: Gelen mesajlar şöyle. Ben de size sorarım, böyle büyük futbolcular kulübüyle sıkıntı yaşamasa, 35'e merdiven dayamasa buraya gelirler miydi demiş. Gelmez tabii, o da bir fırsat olarak değerlendiriliyor da gidiliyor. Osimhen mesela, ya da ne bileyim 35'e geldiği olmadığı Osimhen evet yani haliyle.
0: Kulübüyle sorun yaşamasa bile.
1: Tabii. Greenwood ya da Osimhen mesela yani orada bir sorun yaşıyor ya da bir problem yaşıyor.
0: Hakan Canlıoğlu gelemedi diye psikolojisi bozuldu, saçlarını kazıtmış çocuk.
1: Evet.
0: Yani şunun bir verin parasını ya, bir kulüplerimiz bir araya gelip.
1: Emekli ikramiyesi diyor.
0: Emekli ikramiyesi. Verelim ya.
1: Kulüpler Birliği'nden ricacı olmak gerekiyor diyorsun.
0: Girme
1: yani. Şimdi kebapçı işine Serkan Çetiner demiş. Girme şimdi kebapçı olaylarına demiş Mehmet Bey.
0: Yok, girmeyiz yani, biz nizam sen yapıyoruz. Şimdi, arkadaşlar benim söylediklerimin %20'si şakadır ya.
1: Bak bu arada Bülent Bey adını değiştirmiş abi, bu kadar olur ya. Dudo Karamoko Mamba yapmış adını, profil adını, WhatsApp profil adını dinleyicimiz ve hani Mamba. Kim yazmış diye okuyoruz ya, bakıyoruz ya, adını da hatırlıyorum profil fotoğrafından Bülent Bey'in. Ve şey yazıyor abi, şimdi açtım izledim, Abdurrahim Albayrak Fatih Terim'i ne hale sokmuş öyle ya demiş. Ben izlememiştim o sevinci demiş.
0: Normal değil ya. Hırpalıyordu yani. Herkes hırpalıyordu
1: bak,
0: bu arada.
1: Biri de şunu söylüyor, Süleyman İpek. Kerem sayesinde Icardi Galatasaray'ın sevgilisi oldu. Kerem gitti, Icardi bitti demiş. Katılıyor musunuz diyor.
0: Yok be abi, yapma Allah aşkına. Çaprazları koptu adamın. Çapraz bağları koptuktan sonra Icardi bitti. Kerem Icardi ile birlikte uyumu vardı ama burada istasyon Icardi yapabiliyordu. Kerem'e çok fazla kanal açıyordu. Sadece Başakşehir'e attığı bir gol var. Icardi'nin şöyle geriye verdiği, topuyla verdiği bir pas vardı.
1: Evet.
0: Kerem var mı Fener'de yani? Yapmayın. Evet. Ya,
1: Kerem bu takımı bozar Serkan Çetiner. Sesini çıkarma sen. Biz uzaktan seyredelim demiş Mehmet Bey.
0: Bak doğru söylüyor.
1: Değil mi?
0: Kerem bu takımı bozar abi. Bak ben sana söylüyorum, doğru söylüyorum.
1: Peki.
0: Çünkü Kerem'i yedek de oynatamıyorsun. Bak Kerem yedek oyuncu da değil. Nereden bu konuya vardın diyeceksin. Kerem Galatasaray maçında bu forma benim için bitmiştir dediği bir soyunma odası kavgası var mesela. Hı-hı. Ya Kerem bak, seni Fatih Terim şampiyonluk maçında oynatmadı. Ben en fazla Galatasaray'ın belki de bir şampiyonluğu gitti. Arda'yı oynattı, seni oynatmadı. Sen girdin Malatya'ya 1-0'dan 3-1 yendik. Belki senle çıksaydı biz 5-1 yenecektik, şampiyon olacaktık. Ama Kerem sen Galatasaray'a ne verdin, Fenerbahçe'ye ne verdin ya? Seni oynatan oyun takımın oyuncuları. Bak sen top oynadın, senin hocan arkanda oldu, Zaha'yı kesti. Bir tane güçsüz profil bir hoca olsaydı Zaha'yı kesemezdi. Çünkü Zaha'nın profili Premier Lig yıldızı geldi.
1: Peki. Selamünaleyküm, iyi yayınlar demiş. Oğlumla beraber sizi dinliyoruz. Lütfen bir selam söyler misiniz? Adı Aras. Teşekkür ederim. Aras'ı tanıyoruz biz. 96-89. Aras bizi her daim dinliyor. Aras kardeşime ben selam yollamaz mıyım? Radyo Gold'e. Aras'a selamlar.
0: Selamlar.
1: Aras, iyi yolculuklar aynı zamanda. Belli ki yolculuktasınız, orada dinliyorsunuz. Selamlarımızı Aras'a iletelim. Teofonis Gekas demişler mesela bak, Serkan Çetin. Abi çok parça parça ilerledik. Çok güzel farklı farklı konular konuştuğumuz için yayında.
0: Evet, Teofonis Gekas, Akhisar'ın ya Süper Lig'in tam bir bug'ıydı ya. Yani böyle bak, kendi de bu kadar iyi topçu olduğunu bilmiyordur bak Süper Lig'e gelene kadar. Şimdi Gekas, farkında değildir yani.
1: Abi Gekas deyince iş şuraya da gidiyor yani. Bu arada Teofonis Gekas'a ilişkin galiba üniversite öğrencileri Akhisar'da, Manisa'da bir beste yapmışlardı onun için, hatırlarsın. 3 öğrenci. 20 yıllık, 15 yıllık bir beste işte. Gekas ne zaman oynadıysa 13 yıllık. Çok da uzatmayayım da 20 yıla çok gitmeyelim.
0: Ama Akhisar'ın Selezyanov da iyiydi ha.
1: Doğru. Bak hatırladım şimdi. Ama Gekas'a ilişkin şu beste kimseye de yapılmamıştır. Anadolu'da futbolcular bir araya gelse, bu sohbetimizi dinlese kıskanır mesela bak. Akhisar'ın golleriyle kümede kalsın. Geliyor.

0: Ne Sov ne Burak Yılmaz, Teofanis Yekas diyorlar Akhisarlılar, öğrenciler, taraftarlar. Belki de öğrenciler tabii, ben öğrenci
1: güzel,
0: demeyeyim de.
1: Güzel ama Dembaba'nın önüne geçemez.
0: Yani. Abi geçemez, ayrı konu da yani Dembaba Dembaba doğru değil mi?
1: Tamam, inanılmaz doğru. Yani. Onu kim yaptıysa da tebrik ederim ya, çok iyi.
0: Bakalım mı Dembaba'ya da? Nasıl bir ortamda? Hakan Altunlu bir ortam da vardı
1: galiba. Hakan Altunlu bir ortam mı?
0: Zafer Algöz.
1: Başkaları yapmış diyorlar.
0: Başkaları yapmış Altun... diyorlarsa iş şurada. Başkalarının yaptığı daha eski bir videoyu galiba buldum.
1: Evet. Daha başka ilk yapanlar başkası.
0: Yok öyle ama Zafer Algöz'ün videoyu bulmuşum ben.
1: Onlar evet trend oldu.
0: Dembaba. Abi çok iyiydi.

0: Beşiktaş'ta evet. Erken gitmedi mi sence?
1: Abi gitti. Erken gitti.
0: Tutulabilirdi yani. 7-8
1: mesela gitti olsa... ama bir orada aşk da yok abi. Sevgi de yok Dembaba'ya karşı böyle. Ya Dembaba çok erken gitti diyen bir Beşiktaşlı'ya hiç rastlamadım abi ben. Sen diyorsun evet. Galatasaraylı olarak bunu.
0: Ben bak Beşiktaşlıları...
1: Belki Icardi'ye üzüleceksin 2 yıl sonra mesela sen belki. Alex'i üzülüyorum ben belki. Ya da işte bir Trabzonlu bir Yattara'yı arıyor belki. Hani erken gitmedi halbuki Yattara tarafı da bir öyle hatırlıyorum ama yani Dembaba'da bunu görmüyoruz mesela değil mi?
0: Bir ama şöyle bir hatta soru sorayım. Şimdi Talisca'nın Beşiktaş'a ilk geldiği dönem ve Aboubakar'la olan uyumu. İkisi de kiralık aşk. Fenerbahçe'de ya da Galatasaray'da bu transfer olsaydı ve böyle bir başarı olsaydı. İşte Şampiyonlar Ligi'nde namağlup çıkıyorsun. Kafa takımlara kafa kafaya oynuyorsun. Ligde de domine ediyorsun.
1: Evet.
0: Talisca'nın ve Aboubakar'ın bonservisleri alınır mıydı alınmaz mıydı?
1: Alınır mıydı? Sence alınır mıydı?
0: %100 alınırdı. Bak kolunu satardı Galatasaraylı Fenerbahçeli yöneticiler. Fenerbahçe ya kesin alınırdı yani. Orada bitirmezlerdi hikaye. Ama Beşiktaş bak o 100 yılın kırılma anıdır biliyor musun? Bak kimse mesela bundan bahsetmiyor. Abi o 20 milyon euro çok büyük paralardı bu arada o döneme göre ama abi o 20 milyon euro ile 10 milyon euroydu bak. 10 milyon Aboubakar'ın 20 milyon Talisca'nındı. Onu verseydi hem bu oyuncuların bonservisi ileride 100 milyona kadar para yani 100 milyon euroya satardı ikisini totalde. Hem de takım bir 5 yıl daha ligi domine ederdi abi. Çok net yani. Evet. Çünkü inanılmazdı ya. Bak Türk yerli kadrosu iyi, yabancı kadrosu iyi. Ya seni Leipzig yenemiyor. Seni Monaco yenemiyor. Yani düşünebiliyor musun? Yani o şimdi Leipzig Monaco'nun durumuna o zaman da öyleydi bunlar yani. Ve ben o kadroda o hikayenin bitmesine yani sebep olan iki transfere bağlıyorum yani. O hikaye o iki transferle kırılma anıydı ligin yani.
1: Fenerbahçe'ye hiçbir dönem Alex varken bile bu yabancılara bir ivme yakalayamadı bu yabancılarla. Beşiktaş bir dönem

0: Olur gibi oldu fakat Galatasaray yabancılarıyla hemen hemen her dönem güçlü bir pozisyon yaşıyor demiş.
1: Çünkü Galatasaray yaşıyor abi. Taraftar bir frekans buluyor, topçuyu bir şekilde bıraktırıyor. Hani bunu yöneticiler, yani Fenerbahçe'nin de yöneticileri bunu yapıyordu
0: Evet.
1: zamanında. Yani işte ne bileyim, C.C. Okocha geldi, Elvir Baliç geldi, Alex geldi. Yani ikna ediyorlardı. Yani mesela Fenerbahçe'de gençler sivrildiği zaman hemen satılmıyordu. Mesela performans veriyordu. Tuncay Şanlı falan bayağı performans verdi yani. Öyle gittiler Premier Lig'e. Yani Volkan'ın performansı Şampiyonlar Ligi'nden sonra normalde kaleci Volkan'ı satılabilirdi yani Avrupa'ya. Ama oyuncu Fenerbahçe'de kaldı yani. Birçok oyuncu sayabilirim böyle yani. O ya Fenerbahçe'de ve Galatasaray'da vedalar biraz geç. Beşiktaş'ta da vedalar biraz erken oluyor. Hani performans
0: Peki.
1: gösterenler açısından söylüyorum.
0: Bu arada şu var ki Serkan Çetiner Pepe'yi hatırlatmış dinleyicimiz. Pepe senin gibi defans gelmedi bestesini hatırlıyor musunuz demiş. Yok hatırlamıyorum onu. Pepe'ye kadar gitmedi aklım ya da hatırlayamadım.
1: Pepe ne kadar oynadı ki
0: Aynen.
1: bestesi oldu. Ha şey
0: Var mıydı
1: pardon, bu
0: acaba?
1: Pepe şey Real Madrid Pepe.
0: Evet.
1: Anladım. Yani ama çok az oynadı ya, 6 ay
0: Sen
1: oynadı.
0: hangi Pepe sandın abi?
1: Ben Trabzon'daki bir tane
0: Ha
1: Pepe
0: peki.
1: miydi o?
0: Abi
1: Şey var ya,
0: ben
1: kanat
0: korktum ama
1: oyuncusu.
0: Serkan Çetiner. Bir ara hani şöyle yakın dönemde de maşallah çocuğunu büyüten bir iyi bir baba olduğun için diğer tarafta aklın şuralara gitti sandım yani.
2: Çok üzülüyor.
0: Böyle buralara gitti gibi böyle sanki
1: Yok yok.
0: Serkan Çetiner.
1: Yok, o kadar aklım oralara gitmiyor ya. Onu Allah razı olsun, bakıcılar
0: Evet.
1: onu şimdi hallediyor yani
0: Peki
1: yoksa.
0: abi Pepe'lere ama yani Pepe'den ziyade dinleyicimiz ne diyor biliyor musun Serkan
1: Ne?
0: Çetiner? Şimdi kapatıp sizi radyoyu kapatıp Müslüm Gürses şarkılarına geçiyorum diyor.
1: Evet, Dem Baba şarkısıyla
0: Değil
1: titikledik
0: mi?
1: galiba.
0: O zaman biz abi Müslüm Gürses'ten hangimiz sevmedik de mi bitirelim? Öyle mi yakışır kapanışı
1: Olur.
0: yapmak? Galiba öyle yapılır. Öyle yapıp yakışır. Eklemek
1: Bu
0: istediğin...
1: hafta Müslüm'le kapatıyoruz. Önümüzdeki hafta da Azer Bülbül'le kapatacağız.
0: Peki abi. Azer Bülbül'le kapatma sebebimiz ne abi? Unutamadığın neler var Serkan
1: Onun
0: Çetiner?
1: bir tane şarkısı var ya, Nevizade'de çalınıyor. Bütün taraftarlar böyle söylüyor. O da çok iyi bir şarkı. Azer Bülbül'ün. Galatasaray tarafta maçlarını
0: Nevizade.
1: Azer
0: Bu
1: Bülbül
0: şehrin
1: Galatasaray.
0: her sokağında izimiz kaldı. O mu?
1: Evet.
0: Abi sen ondan
1: Çoğu
0: bahsediyorsun.
1: bitti azı kaldı diye böyle bir
0: Ha
1: şarkısı var.
0: evet. Şu. Nevizade'den. Nevizade akşamları. Peki. Abi o
1: Ya
0: haftaydı
1: düşünsene,
0: onu
1: ben
0: bitirdim.
1: Müslüm Gürses ve Azer Bülbül diyoruz ama ikisini de kaybettik. Yani bu da bizim
0: Rahmetli
1: yaşlılığımıza
0: analım.
1: doğru artık, evet, hayatın acı gerçekleri yani.
0: Rahmetli analım.
1: Onları da rahmetle analım yani.
0: Peki. O zaman rahmetli anarak bitirmiş olalım. Müslüm Gürses'le bitiriyoruz. Serkan Çetiner ağzına sağlık.
1: Teşekkür
0: Eklemek
1: ediyorum.
0: istediğin
1: Yayınlar
0: farklı bir şey
1: güzel
0: var mı diye
1: bitti.
0: sorayım
1: Yo, çok güzel bitirdik Müslüm'le. Azer Bülbül'ü de anarak hayatın, zamanın tadını çıkarın diyelim. Herkes
0: Peki.
1: Ölümsüz değil maalesef. Keşke
0: Maalesef.
1: yaşasalardı da
0: Maalesef.
1: dinleyebilseydik kendilerini.
0: İyi, keşke. Teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık Serkan Çetiner.
1: Sağ olsun.
0: Selamlar,
1: Görüşmek
0: saygılar.
1: üzere.
0: Sağ ol.

Tabi buralara nerelerden geldik? Tam da buradan geldik. Dem Baba buralardan geldik buralara tabi. Nereden çalıyor şimdi? Radyo golü açtım.

Yine açtım bu radyo golü. Ne alaka Müslüm Gürses diyecek olanlar varsa efendim. Bestelerden geldik. Bizleri futbol sadece futbolda bırakmıyor. Buralara da götürüyor. Hüzünlenmeye hiç gerek yok. Müslüm Gürses'ten hangimiz sevmedikle girdiğimize bakmayın. Dem babalardan buralara geldik. Mutlu günler, güzel günler dileyelim. Öyle kapatıp da böyle hemen Müslüm Gürses'e geçeceğim falan. Nevzat Bey mi yazmış onu bakalım. Nevzat Bey, çıkın dışarıya güneşin, günün akışını ve güzelliğini yaşayın. Dinleyeceğiniz zamanlar mutlaka olur. Biz yönlendirmiş olmayalım size Müslüm Gürses dinlemeye. Şu an için dinlemeyin en azından. Belki bulunduğunuz yurt dışından yazıyorsunuz. Tam olarak konumunuzu alan kodundan çözemedim ama belki bulunduğunuz yerde gecedir, akşamdır. Uygundur böyle olmuş olduğunuz ortama. Ona bir şey diyemem ama günü yaşayın, hayatı yaşayın, anı yaşayın. En güzeli. Dedik ve Serkan Çetiner'le birlikte bir bağlantının, bir programın sonuna geldik. Tekrarını da dinleyebileceğiniz, akşam saatlerinde bol bol dinleyebileceğiniz bir programın sonuna gelmiş olduk. 2 saatlik bir program dile kolay. Sizlerle birlikte geçti. Teşekkür edeyim. Sağ olun, var olun diyeyim. Dem Baba ile bitirdik. Müslüm Gürses'le bitirdik dedim. Orada tabii araya girmeden de edemedim. Tam böyle reklama gidecekken, bitirecekken programı. Bir veda konuşmamız da son kısımda bu program özelinde, bu saat diliminde olsun istedim. Mutlu kalın. Allah güzel, gönül ferahlığının olduğu günler sizlerle. Sizlere nasip etsin diyeyim, güzel kapatayım çünkü birçok da böyle dramatik mesajlar gelmiş dinleyicilerimizden. O yüzden böyle bir konuşmayı da yapalım istedik son kısımda. Aman oralara çekmeyin. Dem Baba'yı andık, Gekas'ı andık, futbol bestelerine girdik. Futbol sadece futbol değildir, hayatın içinden birçok şeyi düşündürür bize dedim ve mutlu günler dileyim, öyle bitireyim.

0: suonarti.
1: Reklam.
2: TEP kredi kartlarıyla MTV ödemeleri ne kadar iyi?
3: Faizsiz 4 taksitle ödeyeceğiniz kadar iyi. Şimdi siz de motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizi 31 Temmuz'a kadar TEP bireysel ve ticari kredi kartlarıyla Cepte TEP, Cepte TEP işte veya internet şubesinden yaparak faizsiz 4 taksite varan ödeme kolaylığından faydalanabilirsiniz. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.
4: TEP o kadar iyi ki TEP.
1: Reklam bitti.
5: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Reklam.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Reklam bitti.
5: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Reklam.
8: Sen de katıl derim, katılın evim.
1: Reklam.
9: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
10: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
11: Günlünün 24 saati. Önümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: Efe Uysal ve Fehmi Kurtuluş'la Kazandıran Saatler başlıyor.
1: Herkese merhabalar sevgili Radyo Gol dinleyenleri. Her pazar olduğu gibi 14-16 saatleri arasında Kazandıran Saatler'de sizlere sevgili Efe Uysal'la birlikte eşlik edeceğiz ve günün öne çıkan maçlarını, analizlerini, istatistiklerini sizlere ileteceğiz. Sizlerin de varsa sormak istediğiniz maç veya maçlar, görüş almak istediğiniz kuponlar 0212 273 10 numaralı WhatsApp hattından bizlere ulaşabilirsiniz. Efe abi hoş geldin. Çin Ligi'nde 4. dakikası maç var. Tahmin var mı? Çok hızlı bir pas atayım sana.
2: Merhaba. Vallahi bugün bakmadım Çin Ligi'ne. Özellikle saat 15'te 2-3 tane bizi de yakından ilgilendiren takımların olduğu maç olduğu için hem onlara odaklandım hem de temsilcilerimizin rakipleri biraz daha merak uyandırır. Bugün bende yok ama dinleyicilerimizden belki bir destek gelirse biz de faydalanırız.
1: Valla ben Yuk'un maçına şöyle bir göz attım. Tabii ki yakınen her zaman söylüyoruz takip ettiğiniz ligler değil. Yuk'un gollü maçlar oynuyor ev sahibi takım. Bu maçta da ev sahibinin belki golleri ya da ilk yarı 1.5 üst değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Özellikle son iki maçında Yuk'un ilk yarı 1.5 üstleri gördük. Bu maçta da yine ihtimal bir değerlendirme yapılabilir. Bir de bunun yanına sevgili Rahmi Şehirli'nin yakından takip ettiği İsveç Superettan, bu alt ligi oluyor İsveç'in, bir alt ligi. Orada Falkenberg maçı var. Dergiye deplasman 1.5 üst yazısını okudum. Şu an 1.78 canlı da oranı. Rahmi'den izin almadım ama torpilim vardır diye düşünüyorum.
3: Yok, bu iki maçı tabii ki
1: söylemiş olayım. Falkenberg deplasman 1.5 üst Rahmi'den. Ben de Yunan'ın ilk yarı, yani Yunan Yukun maçının ilk yarı 1.5 üstünü önermiş olayım. Bol şanslar bu sefer, ilk şut benden gelsin, umarım gol olur Efe abi.
2: Artık o zaman bir deneme yapacağız. Kaçarı yok.
1: Tamam o zaman.
2: Yunan Yukun Hank City.
1: Evet.
2: Hatta şöyle bir bende bir ufaktan bir... Yunan Yukun da bir numaraymış şeyde. İlk yarı ve maç sonucunda maçlarında en çok gol olan takım ilk yarılarda ve maç sonunda.
1: Evet.
2: 1.99.
1: Şu an 2.01'e yükseldi ya da hani iniyor çıkıyor gibi bir şey olabilir. Şu an 2.01 benim güncel ekranımda. Güzel, 1'e 2 ile başlayalım umarım.
2: Bununla başlayalım, evet. Ben de
1: bol şans o zaman.
2: Senin şansına de ortak olayım.
1: Radyo Gol dinleyenlerine bol şanslar olsun. Yine Çin'de bir 30 dakikası sonra başlamış olacak. Chengdu maçı var, lider sahaya çıkıyor. Yine Taisan maçı var. Taisan'ın 2 golü kağıt üstünde güzel duruyor. Chengdu maçı 2.5 üste karşılıklı golle gidecek gibi ama düz 2.5 üst. Şöyle bir bakayım, oran var mıydı hemen? Şöyle maç önü biraz oranlardan bağımsız ben bakıyorum Efe abi, böyle etkileyebiliyor bazen.
2: Rahmi'nin maçı hangisiydi? Falkenberg mi demiştin?
1: Falkenberg abi, İsveç'te, evet. Falkenberg deplasman 1.5 üst.
2: Deplasman 1.5 üst. Sundsvall deplasmanında. Evet, 1.02 platformunun her gün çıkan bir dergisi var üyelerimize, evet, yönelik. Gerçekten elinize sağlık ya, harika olmuş bugünkü. Yani bütün maçlarla ilgili Brezilya'sından şeyine, Metin Atakan'ın yazıları. Bizim YouTube kanalımızı takip ederseniz 1.02 platformu, oradan bunlarla ilgili de bilgiler alabilirsiniz.
1: Evet.
2: Pazar günü keyifli bir maçla başlayacak. Falkenberg ligin kadro derinliği en az olan takımı, aslında böyle durumlar takımlara dezavantaj gibi gözüküyor demiş. Hı hı. 4 maçta 14 gol yemiş Sundsvall. Tek galibiyet. Evet, Falkenberg deplasman 1.5 üst. O da şu anda canlıya düştü.

0: Evet, şu an canlı da Efe abi. Dakika 8 MBS 1 olarak değerlendirilebilir. Deplasman 1.5 üst şu an 1.82 oranda. Tabii
1: O
0: maç başladığı
1: kadar
0: için.
1: favori demek yani, vay
0: Biraz
1: be.
0: daha da yükseliyor.
1: İlk yarı bir
0: Ayrı.
1: golü ne olur acaba o zaman?
0: Hemen
1: Deplasman ilk
0: bakayım.
1: yarı bir gol 1.81.
0: Evet, 1.81.
1: Hadi bu da programımıza formatına uygun. Ona da bir ufak bir deneme yapalım.
0: Tamam.
1: Siz de dediğim gibi dergiyi vesaire ayrıcalıklardan da yararlanmak isterseniz, hem de bizim yayınlarımızı kazandıran saatleri beğeniyorsanız 1.02 platformunda da gerçekten bekleriz. Hatta Orkun Bey'den de Yukun maçı gollere gebe diye düşünüyorum. Efe abiyle yorumlarınızı almak isterim demiş. Bir soru da gelmiş.
0: Evet dostlardan. Hı.
1: Orkun Bey'in de sorusuna sen zaten cevap vermiş oldun. Biz
0: Evet.
1: ilk yarı 1.5 üst bekliyoruz. Hadi o zaman açalım maça da ufaktan bir göz atalım.
0: Evet ben de şu an açık bir VAR incelemesi söz konusu ama Falkenberg'in oranlarına bakarken pozisyonu görmedim. Zaten gitmedi de hakem. Yani sadece ekranda yazdı VAR incelemesi diye. Monitöre de gitmedi. Maç bakalım umarım beklentilerimizi karşılar. Gollere aday bir maç ilk yarıdan gelsin diyelim Efe abi.
1: Yani şu an ben de maçı açtım. Bayağı güzel bir atmosfer var.
0: Evet.
1: Zaten Çin Ligi'nde hakikaten tribünler, sahalar vesaire oldukça güzel görünüyor. Bayağı bir tribünlerde taraftarlar renkli görüntüler oluşturuyor hakikaten. O yüzden yakından takip etmesek de ilgimizi çekmeye başladı. Uf,
0: Direkt
1: senin takımın direkten
0: evet.
1: dönmüş
0: Evet, direkt
1: Yunan'ın.
0: pozisyonlu gördüm. Bakalım, umarım alacağız Efe abi. Bugün gerçekten bülten çok güzel. Bence ilgi çekici maçlar bir hayli fazla. Merak ettiğim Finlandiya Ligi'nden maçlar var. Danimarka'da Beşiktaş'ın rakibi Midtjylland bugün sahaya çıkıyor. Öte yandan
1: Evet.
0: İsviçre'de işte tekrar derken yanlış bir ifade oldu, özür dilerim. Dün başlayan İsviçre Ligi bugün devamı oynanıyor. Young Boys sahaya çıkacak. Ligin yeni ekibi Vaduz Lugano deplasmanında. İsveç'te Sirius Göteborg maçı var ve Malmö Esbjerg. Bu iki maç benim çok dikkatimi çekti. Özellikle Sirius maçı. Yine konuşuruz. Norveç Bülten kalabalık. Valla Efe abi nereden başlamak
1: Bir
0: istersin?
1: de şey var, yani en önemlisi tabii bir voleybolda bir final var.
0: Tabii.
1: Türkiye Brezilya Milletler Kupası final mücadelesi. O da ilgi çekiyor tabii. 14.30'da başlayacak.
0: Evet.
1: Birçok kişi de bu maçla ilgili bizim gruplarda da konuşuyor. İnanın hiç bakamadım ama Enver Kaynarcı o maçla ilgili bir şey paylaştı mı? Ben bir oranları söyleyeyim. Türkiye 1.80 en son. Brezilya 1.91'e çıkmış. Türkiye'nin oranı 1.91. Brezilya'nın oranı 1.48. Alt üst de 182.5 alt, 182.5 üst. Yani tabii 5 sete gitme olasılığını hesap ederek bunları yapmak lazım. Toplam set sayısı da var. 3, 4, 5 şeklinde
0: Evet.
1: cazip oranlara sahip. Enver'in bir tahmini oldu mu
0: Var.
1: bu
0: Maç
1: maçla
0: sonu
1: ilgili?
0: bir. Sevgili Enver Kaynarcı maç sonu bir demiş. Dergideki yazısında görüyorum başlık olarak attığı yazının detayları tabii bir hayli de detaylandırmış Enver abi kalemine sağlık. Maç sonu bir bekliyor Efe abi Türkiye maçında.
1: Anladığım kadarıyla Brezilya bu finale daha önce 4-5 defa katılmış
0: Evet.
1: ama hiçbirinde şampiyon olamamış. Bu bir final oynamama baskısı var gibi bir şey
0: Evet.
1: anladım. Evet, Brezilya Türkiye demek ki Enver de milli takımımıza güveniyor. Biz de hem kendisine başarılar diliyoruz hem de milli takımımıza da sonsuz başarılar. 14-30 ona da belki bir göz ucuyla bakarız. Ben oranları hatırlatmak istedim. MBS 1 açıkçası takip edemedim. Bayağı takipçisi var voleybolun.
0: Evet.
1: Gerçekten hem iddia anlamında da dikkat ediyorum. MBS 1 olmasıyla beraber. Bir de böyle yazın bu dönemde yani hiç tahmin etmediğim bir anda böyle bir bakıyorum sesler yükseliyor falan. İnsanlar voleybol maçı izliyor.

0: Ne kadar güzel. Böyle bir durum var ama detaylarını dediğim gibi Enver eminim aktarmıştır.
1: Tabii. 14.30'da canlı seansında da yine voleybolu da alacağız. Belki set set de gideriz. Güzel de olur. Bankocu Tilki'den bir mesaj var Efe abi. Selam, ben Bankocu Tilki. Dün söylediğim olmadı. Sizden özür dilerim. Çok üzüldüm ama size kendimi affettireyim. 3 banko tercihimle demiş. Çin Ligi Yunan Yukun maçında Yunan Yukun 2 gol atar. Türkiye Brezilya maçında 182,5 üst. Onun oranı şu an 1.69. Ve bir de şöyle bir bakıyorum. Bran 2 gol atar. Norveç Ligi'nden Bran bugün ev sahibi, 2 gol atar demiş. Bol şanslar ve teşekkürler diyelim Bankocu Tilki'ye de.
0: Yani
1: Bakalım.
0: 182,5 üst aşağı yukarı 4 sete gider demek yani. Değil mi? Hani
1: Evet. Çekişmeli bir şekilde 4 set olursa
0: 4
1: çıkar.
0: sete çekişmeli bir şekilde 4 set bu işi kurtarır gibi gözüküyor.
1: Evet.
0: Zaten 5 set kesin oluyor. Ama 4 sete gitmesi lazım ki herhalde böyle bir finalde de bir taraf çıkıp 3-0 yenmez diye ne bileyim varsayabiliriz belki. 182,5 üst 1.69 Türkiye galibiyeti. Yunan'ın 2 golü. Diğer maçı tercihi neydi üçüncüsü?
1: Bran 2 gol atar Norveç Ligi'nden.
0: Brana da pek bakmadım Norveç'ten ama orada Bodo'nun maçı ile ilgili takım şeyler söyleyebilirim.
1: Onu da yine Norveç'te konuşalım abi. Yine bir mesaj var Yalçın Bey'den. Sağ olsunlar, destek vermiş. Bir görüş istiyor. Seul ev sahibi 1.5 üst olur mu sizce abiler? Acaba ne diyorsunuz? Acaba bir 0-2 gidiyor maç ama deplasman önde gidiyor demiş Yalçın Bey. Ulsan Hora
0: O
1: maçı,
0: bende yok.
1: Seul
0: Evet.
1: Ulsan Hora maçı deplasman 2-0 önde. Ben
0: Önde.
1: izleyemedim ilk yarıyı açıkçası Yalçın Bey, ama sizin için bir sinerji yapalım. Umarım gelir. Yine rejiden bir mesaj. Milli takımımızdan da dakika skor gibi de olur. Abi iyi oldu canlı yayınımıza denk gelmesi demiş. Heyecanlı olur demiş. Selamlar demiş. Rejiye de
0: Evet,
1: bizden
0: tabii ki.
1: selamlar. Bakalım, güzel
0: Tabii
1: bir
0: canım orada
1: pazar
0: set
1: günü
0: sette bir
1: olacak.
0: şeyler yaparız,
1: Tabii.
0: bakarız. %100 ilgileniriz. Tam 4.30'da canlı da oynanacak o maç. Set set bile ilgileniriz. Bir tarafta kesinlikle bakarız. Tabii dinleyicilerimiz de görüş bildirirse gayet güzel olur maçı takip edip.
1: Ve Yunan maçında gol geldi. Deplasman
0: Geldi,
1: 1-0 öne
0: geldi.
1: geçti. Geçti o top çizgiyi ya.
0: Tabii ki geçti.
1: Offside kaldırdı ama.
0: Offside.
1: Bir dakika ya, nasıl? Verdi bence golü. O offside değil, bence gol için kaldırdı abi ya. Ama ortaya
0: Evet.
1: koşması gerekmiyor muydu çizgiye? Kafam karıştı bir an. Offside gibi kaldırdı ama golse orta
0: Offside gibi
1: çizgiye doğru.
0: kaldırdı. Seviniyorlar neyse ki.
1: Evet. Neden kaldırdı ki? Offside yok değil mi? Hayır, yok. Burada da yok. Orada
0: Allah Allah.
1: dümdüz durması şaşırttı beni. Hani offside bayrağı gibi
0: Faul mü?
1: kaldırması. Yok abi, formal. VAR incelemesi söz konusu. Ha, girmiş top içeri ya.
0: Top girdi, girmese de penaltıydı yani öyle söyleyeyim.
1: Tabi. Yok abi, top girmiş içeri. Orta hakemin bayrağı kaldırdıktan ben onu anlayamadım yani. Niye kaldırdı ki
0: Ya bunun
1: bayrağı?
0: offside'la alakası yok. Pozisyonun başlangıcı offside'sa onu bilemem ama. Yapma be hocam be. Vallahi bak dün de zaten.
1: Çin'le sürekli şu varlara bizi artık takıldırmayın ya. Rica
0: Ya.
1: ediyoruz.
0: Evet. Dün o Gornik maçında bizim misafir ekip var ya 1-0 işi bitirecekti. Bir gol yediler 1-1'e gelen.
1: 2'den 1 oldu o maç abi. Orada bak
0: 2'den
1: ben
0: 1
1: bir şey
0: oldu.
1: söyleyemiyorum yani. O yüzden yani bir 2'den 1, 1'den 2
0: Çok pis bir
1: maçlarda
0: gol yedi ya. Çok pis bir
1: yanıldığımda bir
0: gol
1: şey
0: yedi.
1: diyemiyorum ya.
0: Beraberlik golünü
1: Açıkçası.
0: kendi kalesine attı. Tam uyutuyorlardı. Kendi kalesine attı. Bakalım VAR incelemesi yapılıyor. Eyvah.
1: Topu aldı hakem. Verdi.
0: Verdi verdi. Oh be.
1: Oh be.
0: Hem de deplasman ekibinin gol atması gayet güzel oldu.
1: Tabii.
0: Canlı yayını açtığım dakikadan itibaren Yunan'ın pozisyona girdiğini görüyorduk. Hatta yine aynı direkten dönen pozisyon gibi pozisyon oldu. O da az farklı out'a çıktı. Bu senin için çok iyi gelişme.
1: Evet. Evet.
0: Yunan'ın bir golü. Maçın favorisi kimdi?
1: Ev sahibi ekipti. Oranlarda öyle olması lazım ama yine bakayım, şöyle yani bir
0: 1.43'ten favoriymiş. Çok çok
1: ev
0: güzel
1: sahibi,
0: gelişme.
1: Evet. Evet.
0: İlk yarışında bir kere ne olursa olsun bastıracak tribünlerde. Nasıl tribün var be, helal olsun. Ama ilgi alaka var yani.
1: Bir de hem hop, nüfus olarak da müsait be abi. Yani ufacık bir mahalle bile gelse tribünler zaten tıklım tıklım. Bir de takımın renkleri de turuncu olunca çok güzel böyle bir tribün görseli ortaya çıkıyor.
0: Hakikaten ha.
1: Baktığında. Güzel, bakalım. İyi bir dakikada geldi gol. Şu an 19. dakikayı bitiriyoruz. 20'ye doğru gireceğiz. Ve 1-0 deplasmanın golü ilk yarı 1.5 üst için ümitlendirdi. Bakalım gecikmeden ikinci golü de umarım alırız diyelim. Hem genel golleri bekleyen dinleyiciler için hem de bir canlı seansında bizlerle ortak bir şans yaşayan dinleyiciler için de güzel olur dileyelim. Ve
0: 1-0'dan sonra da deplasmanın atakları devam ediyor.
1: Evet evet ya, maç tempo kesmedi. Bak şimdi de ev sahibi geliyor diyecektim ki top biraz hızlı kaldı. Efe abi, İlves maçının ilk 11'leri açıklandı. İlves Lahti.
0: Hemen bugün, bakayım.
1: Tamam, ben de Finlandiya'daki maçları anons edeyim o sürede. Sana da biraz zaman kazandırayım. İlves Lahti bugün saat 15'te oynanacak müsabaka Finlandiya Ligi'nde. Yine 15'te Inter Turku Gnistan müsabakasını izleyeceğiz. Inter Turku hafta içi Başakşehir'le 1-1 deplasmanda berabere kalarak aslında kendi adına büyük bir umutla rövanşa gidecek. Ben hala daha çok büyük bir güç farkı olduğunu düşünüyorum. Yani Başakşehir deplasmanda da olsa turu alacaktır kanaatindeyim ama yine de kağıt üstünde 1-1 Başakşehir deplasmanından avantajlı bir skor olduğunu da belirtmemiz gerekiyor. Günün son maçı da saat 17'de Helsinki TPS Turku. Bu da başka bir Turku. Yine Finlandiya'nın öteki Turkusu diyelim. Bugün 3 tane maçla Finlandiya Ligi'nde bülten. Güzel, keyifli görünüyor maçlar kağıt üstünde ama Efe abi ne dersin? Neler söylersin?
0: Hemen bir kadroları kıyaslıyorum. Bu İlves maçıyla başlayacağım.
1: Tamam.
0: Bir rotasyona
1: sen
0: gidip gitme.
1: Varsa skorları istiyorsan anons edeyim.
0: Aynen.
1: Şöyle bir. Helsinki maçında skorlar bilgisayar 3-2, Zlatna 2-1 demiş. İki algoritmada Helsinki'nin gol yiyerek kazanacağını, maçta combo tercihi olacağını gösteriyor. Inter Turku Gnistan her iki algoritmada bilgisayarla 1-1, Zlatna'da 1-1 demiş. Beraberlik ve var maçı olarak işaret etmiş algoritmalar. İlves maçı bilgisayar 2-2, Zlatna 2-1 demiş. Ev sahibi 2 gol atar
0: güzel
1: diyorlar ama iki algoritmada
0: güzel
1: karşılıklı gol var. 2.5 üst seçeneğinde hemfikir olmuşlar diyebiliriz. Ne dersin?
0: Şimdi ufak bir rotasyona gitmiş İlves.
1: Güzel.
0: Yani kaleci aynı. Forvet aynı. İskelet aynı gibi ama hafta içi oynadığı Avrupa Kupası maçına maçından bir farklılıklar var ufak tefek. 4-5 tane, 4 tane, 3-4 tane oyuncuyu rotasyona sokmuş. Çok da anlaşılabilir bir sebepten dolayı. Vallahi benim İlves en güvendiğim maçlardan bir tanesiydi. Yakın zamanda hoca değiştirdiler. Bu hocayla beraber iyi sonuçlar gelmeye başladı. Deplasmanda da kazandılar. Ve ilk iç saha taraftarı önünde ilk 3 puanı almak için İlves çok istekli olacaktır. Bunu da başaracaktır diye düşünüyorum. Lahti de formda ve ikili rekabette bir Lahti'nin üstünlüğü var. En son bu sezon 5-0 gibi bir ağır bir yenilgi yaşatmıştı İlves'e. Aralarında oynanan son 3 maçı da Lahti kazandı. Bu ikili rekabet önemli.
1: Abi Çin'den gol haberi var.
0: Gol haberi.
1: Kusura
0: Tebrikler.
1: bakma,
0: 1-1.
1: veriyorum. 1-1 oldu. Ev sahibinin golüyle maç ilk yarı 1-1 oldu ve ilk yarı 1,5 üstü tercihi kazandırdı. Değerlendiren tüm Radyo Gol
0: Bu Ali
1: dinleyenleri
0: Çağı,
1: tebrik ederiz.
0: Ali Çoyu mu aldılar ya bunlar? Bak bak, o oynuyor.

0: Dur bakayım. Aynı adam mı golü atan? Aliço mu bu ya? Bu Nice'de falan oynayan. Yoksa isim benzerliği mi? Tipi de pek benzemiyor ama. Bir bir oldu. Neyse yani.
1: Onu
0: Ha yok değilmiş.
1: değil galiba. Ben de ona bakıyordum bir an. Evet, bir bir
0: Yok.
1: oldu Yukun maçı. Değerlendiren
0: Tebrik
1: herkesi
0: ederim.

0: ediyor
1: Oradan buraya
0: maalesef.
1: geldiyse hemen açalım onu. İyi haber değil bu.
0: Evet.
1: 21-21. Servis Brezilya'nın. Bakalım bunu iyi çevirmemiz lazım. Çok çok kritik. Burada alırlarsa önemli bu pozisyon. Evet, sayıyı aldık biz. 22-21.
0: Çok güzel.
1: Üstünlüğümüz devam ediyor. Çok oyunculara bu sefer fazla hakim değilim. O yüzden kim aldı sayıyı direkt söyleyemeyebilirim ama güzel haberi vereyim ben size yani.
0: Gelecek gelecek abi, daha da güzel haberler gelecek. Şu seti alalım.
1: Hop. Çok güzel, tam az kaldı blok. Ta kazanıyorduk sayıyı. Şimdi de bizim hatamıza dönüştü ama Brezilya hakim oldu. Güzel. Şimdi alabiliriz sayıyı. Ve aldık. 23-21
0: Süper.
1: servisi
0: 23-21.
1: kullanıyoruz. Kaldı iki sayı. Bakalım, çok çok kritik. Bunu da
0: Hadi kızlar.
1: alırsak set sayısını kullanırız. Vay vay vay, nasıl çıkmış o top oradan ya. İnanılır gibi değil hakikaten Zehra. Müthiş bir blok yapmış. Evet, sayı bizim. 24-21. Set
0: Çok
1: sayısı.
0: güzel. Çok güzel.
1: 1-1'e geliyor. Şimdi Türkiye'nin galibiyetine ne veriyor? Nasıl olsa bu seti aldık.
0: 1.83 maksimum.
1: Aaa.
0: Midland'ın da golü geldi bu
1: 2.90'lardan düştü,
0: arada.
1: görüyor musun?
0: Tabii tabii.
1: 1-0 gerideyken 3'e çıkmıştı yani.
0: Tabii.
1: İşte voleybolda da güzelmiş canlılar ya. Bak burada pek güzel oranlar var.
0: Evet.
1: Bir tane set alıyor. Tamam, zaten bir seti alacak. Onu aldı. Hop 3'e çıkıyor yani 1.90'dan. Zaten normalde de hani ilk seti favorinin alması anlaşılabilir. Evet,
0: Ah,
1: galiba
0: Brezilya. Evet, 24 22 oldu.
1: 22. Evet, şimdi alırız seti.
0: Bak,
1: Set
0: 47
1: sayısı
0: sayıda
1: Brezilya servis.
0: 1.93'ten 47 sayıda çıkmış oldu burada.
1: Zaten yani bu maç Türkiye aldı mı 182,5 tamamdır gibi gözüküyor yani.
0: Tabii.
1: O
0: Yok,
1: tamam
0: ikinci
1: yani.
0: set özelinde de 47.5 1.93'tü. İkinci set 1'di.
1: Ha,
0: Yine bak,
1: evet, bravo.
0: onlar da
1: Doğru,
0: güzel
1: doğru.
0: tercihler oluyor. Şunu alalım. Midland 7 bu arada. 1-1 oldu maç ilk yarıdan.
1: Oo. Bak, var oldu, gördün mü?
0: Evet. Evet Efe abi.
1: Ve sana şöyle söyleyeyim
0: Bravo.
1: yani ilk iki maç alt bitmişti. Midland öne geçti. Midland ne yapmış bu arada? Rotasyon var mı? Bu kırmızı kart gören oyuncu hangisiydi? Dijo muydu bizim maçta?
0: Onu hatırlayamadım ben.
1: Ga. O
0: Hemen.
1: Koreli oyuncuyu yine oynatıyor. Gerçi Koreli oyuncuyu galiba
0: Kırmızı
1: Beşiktaş
0: yiyen
1: maçın
0: etim.
1: Etim mi?
0: Hı.
1: Onu bak yedek başlatmış bu maçta. Nasıl olsa yok ya bir sonraki maçta. Burada
0: Evet.
1: Beşiktaş maçına biraz tabii hazırlanıyor. Oradan da anlayabiliyoruz. Kaleci aynı
0: Hayda,
1: galiba.
0: 24-23 oldu Efe abi.
1: Sıkıntı yok. Bunu alırız şimdi, merak etme.
0: Bloğu çeviremedik.
1: Burada bunu alıyoruz, merak etme. Bak, Vargas'ın sayısıyla 25-23 olur bu maç. Normal. Bak. Oo, tabii abi, stresli maçlar.
0: Tabii.
1: Heyecan dorukta. Şimdi hop 3'e çık, yükselmiştir Türkiye'nin oranı galibiyetine.
0: 1.79.
1: Aa.
0: 25-23 Efe abi.
1: E bak,
0: Aldık
1: hop
0: seti.
1: aldık. Şimdi kaç
0: Aldık
1: oldu
0: seti.
1: Türkiye'nin galibiyeti?
0: 1.79.

0: Abi çok az. Ne fark etti ki? Buradan
1: Tabii.
0: ama geriden geliyoruz hesabı. Brezilya yine mi olmayacak? 1-1. Şimdi tabii baskı onların üstünde ama çok normal yani. 1-1'e geleceği zaten öyle ya da böyle belli gibiydi maçtaki oranlar vesairelerden. Şimdi ikinci seti kim alır?
1: Üçüncü
0: İkinci
1: seti.
0: seti alan maçı da alır sanki, değil mi?
1: Yok bence o kadar. Ya 3-2'leri göreceğiz
0: İkinci
1: bence
0: setin
1: burada.
0: oranları ne?
1: Hemen
0: Oranlara
1: bakalım.
0: bakalım.
1: Üçüncü set yine bak 45, 44,5, 45,5 var. Üçüncü set Türkiye kazanır 1,79, Brezilya kazanır 1,41.
0: 1.79'a 1.41. Brezilya favori. Şey ne gene sayı toplamı ne? İkinci sette. 40.
1: 45 buçukla 44 buçuk 1.32, 45 buçuk 1.58. Bu sefer 47'lere doğru çıkarmış.
0: 45 buçuk mu açmış bir tek?
1: 45 buçuk 44 buçuk 1.32, 45 buçuk 1.58 efendim.
0: 45 buçuk alt var mı?
1: 45 buçuk alt 1.58, o da bak üstü de altı da
0: Aa,
1: 1.58.
0: olmaz. Olmaz. İddia olmaz. Ana 1.58 veremezsin bana bunu. Ya 1.90 ver oynayayım. Olmaz. Çok çok avantajına yapmış oranları. Ama olmaz canlı da bu. 45 buçuk üstte ne diyorsun? 1.56
1: 1.58
0: 45 buçuk alt.
1: 1.58
0: Ya
1: 45
0: lütfen.
1: buçuk alt üst
0: Bunları
1: 1.58 ikisi de.
0: görmeyelim artık. 1.58, 1.58 iki ihtimalde. O kadar da yapmayın artık yani. Yani kusura bakmayın, öneremem ben bu iki oranı da. Yani
1: Evet.
0: gelse hangisi gelse bile çok şey oranlar yani.
1: Efe abi
0: Bak
1: bir reklam
0: 45
1: arasına
0: buçuğu
1: gidelim.
0: verse 1.80 alacaktım 45 buçuğu. Belli ki ikinci sette taraflardan biri bak rahat alacak bu seti demek bu oranlar. Ama oran
1: Evet.
0: düşük.
1: Biraz voleybol
0: Peki.
1: heyecanıyla reklam arasında biraz kaçırdık yine.
0: Kaçırdık mı? Olsun.
1: Olsun diyelim, kusura bakmasın sevgili rejimiz. Kısa bir reklam arası, daha sonrasında birlikteyiz.
2: Efe Uysal ve Fehmi Kurtuluş'la Kazandıran Saatler devam edecek.
3: Reklam. TEP kredi kartlarıyla MTV ödemeleri ne kadar iyi?
4: Faizsiz 4 taksitle ödeyeceğiniz kadar iyi. Şimdi siz de motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizi 31 Temmuz'a kadar TEP bireysel ve ticari kredi kartlarıyla Cepte TEP, Cepte TEP işte veya internet şubesinden yaparak faizsiz 4 taksite varan ödeme kolaylığından faydalanabilirsiniz. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.
5: TEP o kadar iyi ki TEP.
3: Reklam bitti.
6: Radyo Gol.
3: Reklam.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Reklam bitti.
6: Radyo Go. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Efe Uysal ve Fehmi Kurtuluş'la Kazandıran Saatler devam ediyor.
1: Tekrar merhaba sevgili Radyo Gol dinleyenleri. Yayınımızın son bölümünde sizlerle birlikteyiz. Şöyle bir bakıyorum. Brezilyalı oyuncular bizim sultanları terletiyor demiş bir dinleyicimiz üzgün suratla. Seul bir gol daha atar mı demiş Yalçın Bey ama 1-3 bitti. Ulsan'ın üstünlüğüyle o maçta maalesef olmadı. Şöyle bakıyorum, yeni bir mesaj yok. Canlı seansta devam ediyoruz. Yine bekleyen bir Brezilya'mız var. Şey pardon, çok affedersiniz. Çin var, Şangay, Taysan. O da
9: orada ev sahibi ekibin iki golünü mü alıyorduk?
1: Evet, Taysan Henan maçı ev sahibi 1.5 üst bekliyoruz. Midland maçı 1-1, Young Boys 1-0 önde Sion karşısında. İstatistiklere yansıyan çok hakim ve tempolu bir ilk yarı oynadığı yönünde. Bromo Poikarna Hammarby maçı 0-0, Sirius Göteborg 2-0 Sirius üstünlüğünde. Ilves Lahti 0-0 devam ediyor. Inter Turku Gnistan 1-0 Gnistan'ın üstünlüğü var ve Midland 2-1 öne geçti. Bram Valerenga da 0-0 devam ediyor. Durumlar bu şekilde ve
0: Tayşan'ın maçı çevirmesine 14.50 veriyor. 3 gol bu ev sahibinden gelir mi?
1: Dünün bütün eksisini kapatalım mı maç sonu birle, ne dersin?
0: Hakikaten ya.
1: Bir küçük de deneyelim istersen.
0: 14.50. Tamam, bir küçük denedik.
1: Bir ufak onu deneyelim. Ama ev sahibi 1.5 üst ana tercihimiz olarak dursun. Bu arada Brezilya sayıyla başladı. 3. sete.
0: 1-0. Onu, evet.
1: Onu da
0: hop
1: söylemiş.
0: Dengeledik 1-1.
1: Tamam. Çok güzel. Çok güzel.
0: Normal.
1: İlves maçında galiba yaprak kımıldamıyor. Bitse de gitse kafasında mı Efe abi?
0: O kadar bir şey yok. O kadar bir şey yok. İlves da çok, ben kazanacağına inanıyorum İlves'in.
1: Güzel.
0: Öyle söyleyeyim. Maçı izliyorum.
1: Çok güzel.
0: Inter Turku maçından döndüm milli maçımıza ama ben İlves'in iyi oynadığını düşünüyorum. Bak az gollü de geçebileceğini düşünüyordum bu maçın. Yani İlves neredeyse pozisyon vermedi. Daha kaç korner kullandı? Herhalde bir 3-0 falan kornerler. İlves Lahti. Yani
1: evet, 3-0 galiba.
0: Korner 3-0. Şutlar 2-2. Topu Lahti'ye verdi. %47, %53 Lahti oynuyor. %47 İlves oynuyor. İlves'in yeni teknik direktörü bayağı bir takımı havasını değiştirdi. Bir İspanyol bir teknik adam. Liverpool'un
1: İlves golü geldi.
0: Geldi mi? Oh be. Dur bakayım. Ne nasıl gol geldi? Parioli golü yedi yine şey. Lahti. Ah. Ya bu nasıl bir taktik abi? Yine bir kaleciye, hadi koçum aslanım. Aynı golü yediler yani. Ya sen Lahti'sin yani, hani ne yapmaya çalışıyorsan? Liverpool Sunderland maçı mı? Liverpool yapsın bu taktiği yani, anladın mı? Allah'ım ya Rabbim ya.
1: Çok çok enteresan ya.
0: Tam bir türlü çıkmıyor üstüne. Al abi, küt, gole bak. Aynı gol, Farioli golü. Gördün değil mi golü?
1: Evet.
0: Kaleciye
1: evet.
0: Bak. Kaleci topu filelerde gördü. Degaj yapıyordu tam. Hey Allah'ım ya Rabbim. Ya bu fiyasko goller devam ediyor. Gornik aynı golü yedi.
1: Evet evet. Hatırlıyorum. Bu arada bankocu Tilki maalesef 3. seti Brezilya kazanır diye bir mesaj iletmiş. Onu da okumuş olayım, iletmiş olayım. Şöyle bir bakıyorum.
0: Kaç veriyor oranlar?
1: Hemen şöyle kontrol edeyim. Efe abi.
0: 3. set özelinde.
1: 3. set özelinde hemen.
0: Ya 3. seti kim alır?
1: Şu an oranlar
0: 4-3 durum şu anda.
1: Yok. 0 şu an açık market sayısı. Canlıda şu an oranlar kapalı Efe abi.
0: Çünkü bir challenge var bizim sayımızla ilgili. Yo, biz aldık diye sayıya bir challenge var. Savunma oyuncusuna çarptı mı? Çarpmadı. Challenge'ı kaybettik galiba. 4-3 diye tahmin ediyorum skor. Çok şeyimde, takibimde değil açık söyleyeyim yani. 4-3 öndeyiz. Biz almışız sayıyı. Bak, kabul edilmiş. Güzel.
1: Evet.
0: Ve 5-3 olacak şu anda. Hop Vargas. 5-3 öndeyiz.

0: Ne
1: O
0: kadar
1: sayıda
0: güzel
1: bize
0: yükseldi
1: verildi.
0: burada orta hücumda. Ya mükemmel gerçekten. Bravo Vargas.
1: Canlıda voleybol. Hemen bakalım. Türkiye 1.61 maçı kazanır. 1.54 Brezilya kazanır. Canlıda daha iyi oranlar bekliyoruz. 1.61, 1.54. İki seçenek. Biraz olmuyor. Bunu söyleyeyim. Yani bunları çok 20 sene önce görüyorduk. 1.61, 1.54.
0: Evet.
1: Bunları yapmamak lazım.
0: Ya
1: Üçüncü
0: o
1: set
0: 600
1: 1.46'ya 1.72.
0: çok güzel. Ben de o senin dediğini ilave eden az önceki o 1.58'e 1.58 gerçekten hani şey atışına benziyor. Vardı bir ara özel bahislerde hatırlarsın abi. Maça kim başlayacak gibi taca çıkar çıkmaz bahisleri vardı böyle tam %50'lik. Yani öyle bir şey değil alt üst. Hele bir de yani 45 buçuk alt üst 1.58 pek güzel değil. Oralar düzelir diye
1: Türkiye'nin
0: düşünüyoruz.
1: galibiyeti 1.85'e yükseldi. Niye? 5-5. Şeye geldi bak. Her şey ilk başa geldi.
0: Evet.
1: Brezilya 1.37, Türkiye 1.85.
0: Eis geldi bu arada gerçekten.
1: Biz alacağız maçı gibi gözüküyor, biliyor musun? Yani Brezilya böyle gerçekten böyle bir ibre bize döndü sanki yani ama
0: Abi ben de o
1: bakalım.
0: hisseyim. Kazanacağız gibi geliyor
1: Şimdi
0: bana da.
1: 6-5 oldu.
0: Hiç fark
1: 2-0-4'e
0: etmez.
1: yükseldi çünkü 6-5. Şey,
0: Evet.
1: 3. setin o zaman oranları da 3. sette de 2-0-2 bizim galibiyetimize verilen oran.
0: Biz 3-2 kazanacağız abi biz bu maçı.
1: -2.
0: 3-2 kazanacağız biz bu maçı. İnancımız tam.
1: 7-5 oldu. Türkiye'nin oranı da hop 2.5'a gelmiştir hemen.
0: Bir yandan
1: Şimdilik
0: gözüm
1: ben
0: voleybol maçında, bir
1: duruyorum.
0: yandan gözüm Taysan maçında.
1: Taysan başladı mı?
0: Başladı ikinci yarısı. Dakika 51. Demin uygun bir pozisyonu üstten avuta vurdu ceza sahasının hafif içinde ama çapraza doğru bir pozisyondu. Uzak köşeye atar mı dedim ama yok o beceriyi gösteremedi oyuncu. Young Boys 2-0 önde ilk yarıda. Sirius maçında ilk yarının sonuna doğru gidiyoruz. Ilves ve Gnistan 1-0 önde Finlandiya Ligi'nde. Bu şekilde. Efe abi akşam Brazilya var. Şöyle
1: Dün ne
0: bir
1: oldu maçların?
0: yani
1: İyi
0: şöyle
1: gitti mi?
0: Vasco maçı ilk yarı 1-0 biraz son önde bitirince ah dedim geliyor galiba 2'den 1 ama
1: Bir.
0: ikinci yarı o kadar istatistik 1-1 bitti Vasco da Gama
1: Ah
0: maçı
1: yazık.
0: maalesef. Orada dünün en büyük sürprizi Santos'tu.
1: Ha, ne
0: Santos
1: oldu o maç?
0: 1-0 öne geçti ilk yarı. Maç 2-1'e döndü deplasmana. Aa dedim birden 2 olacak galiba. Sonra sonlarda 2-2'ye bir gitti maç
1: Aa
0: ve
1: vallahi iyi yaklaşmışsın hepsine, helal.
0: 2-2 bitti Santos maçı da. Paranaense 2-0 kazandı. Orada ev sahibi 1.5 üst yanıltmadı ama o hani sürprizlerde biraz şey olduk açıkçası. Bu arada Falkenberg 2-1 öne geçti. Deplasman 1.5 üst için Rahmi'yi tebrik edelim.
1: Edelim. Biz almıştık ilk yarıdan.
0: Güzel. Şöyle bir orada yani dün akşam Brezilya'da biraz hava o şekilde gitti abi. Öyle esti diyelim açıkçası. Ama Vasco da bu arada Göteborg penaltıdan 2-1 yaptı skoru ilk yarının sonunda.
1: Heh, güzel. Rahmi'nin o tercihi de geldi.
0: Evet ilk
1: Çok
0: yarıdan
1: güzel.
0: KG var 2.5 üst Rahmi'yi yine tebrik ederiz.
1: Aynen.
0: Güzel
1: 1 ve 3.5 üstüne doğru da emin adımlarla
0: gidiyoruz.
1: gidiyor maç. Atsın
0: Gidiyoruz.
1: atmasın. Gerçekten o da iyi oldu.
0: Ama bir 0-0 bitti ilk yarısı. Onu da anonsunu yapalım. Yavaş yavaş sona geldik. Finlandiyaları da böyle bitireceğiz galiba Efe abi değil mi? Bir gol tempo bir
1: Ben de
0: şey var mı?
1: Çin maçına döndüm. Bu arada
0: Ha
1: Çin
0: tamam.
1: de güvendiğimiz takım yine turuncu renk. Yunan gibi.
2: Hadi oğlum.

0: Bak 2-1'e geliyor valla.
1: Inter
0: At bunu be.
1: Turku kırmızı yedi.
2: Yedi mi?
1: Evet, Inter
2: oradan alacağımızı aldık.
1: Midland
2: 2,5
1: maçı
2: ana
1: 2-2 oldu ilk yarı.
2: Abi valla o maç.
1: Gnistan penaltı.
2: Yine mi?
1: Evet, kırmızı kartın devamı penaltı galiba. Penaltı. Herhalde o
2: bakalım.
1: Şekilde. Orayı şu an açamıyorum.
2: Ben açtım.
1: Tamam.
2: Valla Gnistan değil ilk gol. İlk yarıyı da 2-0. 2 golüne kim bilir ne veriyordu. Yoktu herhalde açıkta ama. İlk yarı 2 bayağı iyiydi burada yani. Evet yani. Maçın gidişatına uygun sonuçlar çıkıyor. Young Boys Sion 2-1 oldu bu arada.
1: 2-1 oldu. Abi 45 son dakikalarda bir Brezilya dedim, bütün goller yağmaya başladı maşallah. Midland'da, Young Boys'ta yok. Kristal'da kırmızı kartlar, penaltılar. Hadi bir de Ilves maçı ilk yarıdan 1.5 üstü olsun, tam olsun.
2: Jalbi ne oldu ya? 2-1 kaybetti.
1: 2-1. Ya KG var üst oldu. Kalmar maçı, evet.
2: Oldu da KG var üst, evet. Evet. Aynı zamanda da bak kaybetmeye devam ediyor Jalbi.
1: Tabii.
2: Vay be. Evet, penaltı atışını kullanıyor Gnistan. Inter Turku kalecisi bir o yana bir bu yana yapıyor. Kandırmak için rakibini ama durum 2-0. Oldu Inter mu? Turku'da 10 kişi. Başakşehir maçına bayağı moralsiz çıkacak bir Inter Turku izliyoruz. Gnistan'da ligin ikinci mağlubiyetini yine Inter Turku'ya Gnistan tattıracak gibi. Eğer bir geri dönüş olmazsa 10 kişiyle.
1: Evet. Gollü maçlar var gerçekten. Ilves'te sona geldik yavaş yavaş. 45+2'deyiz herhalde, bitecek şimdi. O maçta.
2: Yani orada 1-0 devam ediyor. Maç böyle de bitebilir diye düşünmüştük. Gol de düşünürsen rakibin büyük hatasından kaynaklandı. Alt beklediğim bir maçtı. İki maçı da doğru tahmin etmişim.
1: Evet, ilk yarı 1-0 bitti.
2: Kendi çapımda söyleyebilirim yani tempo anlamında. Evet, ilk yarı 2-0, Gnistan 1-0, İlves galibiyetiyle soyunma odasına gittiler. Göztepe 7 golü hazırlık maçında. 1-0 evet. Öne geçmişti.
1: 1-1.
2: Nerede oynuyorsunuz bu maçı?
1: Slovenya'daydık kamp. Oradadır abi muhtemelen.
2: Türk takımlarının maçları iddiaya alınmıyor. Hala.
1: Evet.
2: O yüzden değerlendirme şansımız olmuyor ama birçok hazırlık maçı da var. Evet, o zaman dönelim şu şeye, Tayşan'a ve tabii ki Türkiye maçına.
1: Evet, Tayşan abi biraz ve gol geldi dakika 57. Turuncular bugün turuncu renk.
2: Turuncular, turuncular geri dönüyoruz. Gole turuncular. Bak be.
1: Abi 14 oyunda alır mıyız?
2: Al topu hemen gel şeye. Koş. Sevinme. Hemen orta sahaya.
1: Vallahi dönerlerse 14 oranlar da güzel olacak gerçekten. Ama şimdi bir gol daha hemen ev sahibi 1.5 üst. Çok böyle güzel olacak. Biz programdan çıkıyor olsak da maç size emanet sevgili Radyo Gol dinleyenleri, bildirimlerimizi 6.40'a açalım.
2: 6.40'a düştü bak oranımız.
1: Tabii.
2: 14.50'den aldığımız oran. Tabii. 6.40'a düştü.
1: Yalnız
2: bak, bu gelirse güzel olur işte. Dünkü zararı kapatırım öyle diyeyim. Geri dönerse.
1: Hiç sıfırlarıyoruz değil
2: mi? Yani ki hani aynen öyle.
1: Güzel. Yalnız şu kafa
2: dünü kapatır gerçekten 2-1 olursa.
1: Şu kafa golü sadece
2: ne,
1: Çin'de
2: Brezilya.
1: Olur. Brezilya maçlarını da konuşalım. Golün sevinciyle birlikte kaldı. Abi Brezilya'da böyle en öne çıkan maçlardan istersen gidelim. O şekilde konuşalım. Çünkü hani programı yetiştiririz 13-13 diye düşünüyorum.
2: 13-13 bu arada 3. set. Ben voleybol Brezilya'yı da sormuştum. 13-13 sen futbol Brezilya Ligi'nin tahminine. Hiç sıkıntı yok.
1: Tamam.
2: Çok güzel haber vereyim. 13-13. 3. set.
1: Güzel.
2: Çok durum güzel. 1-1. Türkiye servis kullanıyor. Ve inanılmaz bir servis kullandık vallahi. Az kaldı sayı oluyordu. Ama dönüşünde ah ya Brezilya aldı sayıyı. Ama 14-13 çok keyifli bir maç oluyor gerçekten. Evet. Yunan 3-2 oldu. Yunan Yukun.
1: Bak 4.5'a gitti. Çok gollü bekleniyordu. Gitti. Yanıltmaması güzel oldu. Aslında
2: İlk yarı 3 gol, maç sonu 6'ya doğru gidiyor.
1: Evet evet, gerçekten öyle. Ya aslında Efe abi, bak dün çok fazla kısır maç ve tabiri caizse mayın gördük. Bugün aslında biraz daha böyle beklentileri karşılayacak maçların olması biraz doğal aslında. O da yanıltmaması, arka arkaya ya, böyle kısır bülten gitmemesi güzel oldu gerçekten.
2: Ya bu tabii bir istatistik mi? Onu ya da hani böyle bir şeye bel bağlanır mı bilmiyorum ama ben de bunu şey yapıyorum ya, dikkate alıyorum. Mesela işte gerçekten bir gollü bir lig diyelim. İşte Danimarka, İsveç vesaire. Bir evvelki cumartesi günkü maçlar diyelim, hepsi az gollü geçti. Hakikaten pazar günü ilk maçta böyle daha ilk yarıdan goller geliyor. Artık bu kadar ya, bir sefer daha az gollü geçmez gibisinden ortalamalara hemen geliyor. Ben de ona hakikaten dikkate alırım. Tabii çok bir alakası yok. O maçlar alt bitti diye bunun da alt bitmeyeceğinin bir manası yok. Maçın özelinde şey yapılır ama gerçekten de gollü bekleniyorsa o da sanki bir itici güç oluyor. Ah diyorsun, artık burada goller gelir.
1: Evet.
2: Veyahut da bir takım iyi bir iç saha takımıysa, son maçında evinde 0-0 berabere kalmışsa, hemen 3 gün sonra yine evinde oynuyorsa, o maçta da mesela daha ilk yarıdan atıyor o takım golü. Of, 16-15 oldu ikinci set. Öndeyiz.
1: Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Devam kızlar, aynen böyle devam. 2-1 öne geçelim setlerde.
2: Senin maç da koptu ha. Gerçekten yani 3 gol bu şeyde olacak yani. Bakma şeyde, misafir ekip de 2-1 önde olmasına rağmen kontra ataklardan arıyor.
1: Evet.
2: Ama 2-2 olursa var ya yani.
1: Yunan da 3-3 olmuş Efe abi.
2: Yunan 3-3 6 artı, evet şimdi oldu. Vallahi bravo. Ama çok burada güzel. Biz
1: hadi Tayisan.
2: Şangdon Tayisan.
1: Senden de 3-2'yi görelim.
2: Şangdon Tayisan. Aynen. Gel geri, dön geri. Hop. Ah. Önde miyiz ya? Öndeyiz vallahi, 17-16. Yani dışarı mı çıktı zannettim. Dışarı çıktı da blok out oldu. Sayı bizim voleybolda. Evet. Evet. Türkiye Brezilya setlerde durum 1-1. 3. sette 17-16 öndeyiz ve servisi biz kullanıyoruz. Brezilya karşıladı. Bir smaç blok ta içeriye düştü. Sayıyı Brezilya aldı. Durum 17-17. Heyecan dorukta. Gerçekten toplam sayıya yönelenler, tilki, bankocu tilki dahil, doğru bir şey yaptıkları anlaşılıyor. Bu maç, bu bütün setler kafa kafaya gidecek gibi gözüküyor, heyecan dorukta.
1: Finalin ruhuna da uygun. Sayı.
2: Uygun. 18-17 öndeyiz.
1: Çok güzel, çok güzel.
2: Bu seti çok alan güzel. Maçı alır. Bak söyleyeyim. Biz alırsak bu seti bitiririz işi. Brezilya biter yani. 1-0'dan 2-1.
1: Yine mi finalde kaybedeceğiz psikolojisiyle birlikte?
2: Psikolojisi.
1: Ama ben hala 3-2'ye doğru gidecek ve 3-2 biz kazanacağız hissediyorum ama 3-1 olsun, güzel olsun diyelim. Onda da üzülmeyiz.
2: Durum 18-18. Bu Milletler Ligi şeyi pek bilmiyorum. Yani gerçekten çok takip edemiyorum. Çok maç yapıyorlar böyle. Hangisi önemli, turnuva değil. Tabii artık finale kadar gelinmiş ama böyle bazen bir maç oluyor. Çok maç oynanıyor sanki. Çözmekte zorlanıyorum takibi voleybolda.
1: Evet.
2: 19-18 öndeyiz.
1: Güzel güzel güzel. Hadi bakalım.
2: Evet, bari canlı skor.

0: formatı olsun. Belki meraklı edenler, oyun oynamış olanlar, takip edenler, voleybol sever olarak merak edenler için söyleyelim. 19-18 servisi biz kullanıyoruz. Üçüncü sette ve bir blockout, durum 19-19 oldu. Şimdi servis, evet, sırası Brezilya'da.
1: Buranın
0: iki golü... Mehmet Sevinç dinliyorsa ne evet, şey yapıyordur şimdi, kızıyordur bana. Böyle voleybol maçı mı anlatılır diye.
1: Bu arada bir dinleyicimiz, Bran 2 gol atarak aldım. Selam, ben Bankocu Tilki. Bran 2 gol atarak aldım. Bran 2 gol atsın, destek verin demiş. O zaman sinerjimiz sizle Bankocu Tilki. Onu da söyleyelim. Fehmi ve Efe Bey, iyi yayınlar. TPS Turku üst, Kopenhag üst, Sengalen üst, Lugano üst, Bodo üst. Nasıl sizce? Emre İstanbul'dan demiş. Emre Bey'e de selamlar. Mesajlarını gönderiyor sık sık bizlere. Vallahi
0: Buran için de... Buran'ın iki golü bence iyi bir, yani iyi bir gelişme. Misafir ekip sürpriz takım golü atmış. Evet. 1-0 geride Buran. Dolayısıyla şimdi maçı çevirmesine, maçı ortak olmasına oynanabilir. Bence Buran gayet iyi gidiyor. Helsinki TPS Turku'nun 2.5 üstüne katılıyorum.
1: Ya bir Helsinki dakika. Helsinki üstünde güzel duruyor.
0: Ah, daha önceki golleri veriyormuş. Hain reji. Ben de
1: Çin mi? Çin.
0: Bir kafamı çevirdim. Turuncular gol attı. Bir de aynı gole de benzemiyor. Ben dedim 2-2 mi oldu?
1: Yok. 21-20 öndeyiz.
0: 1-2 devam ediyor. Evet, 22-20 mi? 22-21. Oo, çok iyi olmuş bu.
1: 22-21.
0: Serviste yine bir müthiş bir servis Vargas'tan. Ace gibi bir sayı gerçekten.
1: 21-20.
0: Eyvah. Pardon. Çok çok güzel bir yerden frikik kullanıyor.
1: Tayshan değil mi? Evet.
0: Tayshan. Eyvah eyvah. Bak bu gol olacak, görürsün.
1: Abi az önceki Çinli Gül'deki pozisyon için hayır reji demeyelim. Reji dayanışması yapıyoruz demiş bizim reji. Orada selamlar olsun.
0: O reji başka reji ya.
1: Tabii.
0: O bizim rejiye laf yok.
1: Tabii.
0: Bizim reji.
1: Başımızın tacı. Bizim
0: Can mı bugün bizle birlikte?
1: Sanırım Berk herhalde bizle birlikte.
0: Berk mi?
1: Berk bizle birlikte. Ama tabii masa değiştiyse bilmiyorum. Evet, Berk'miş bizle birlikte.
0: Selamlar.
1: Hatta süre sıkıntımız da yok. Türkiye maçı da var. Nasıl istiyorsanız öyle bitirelim bak, diye de bir uyarıda
0: eğer
1: bulunmuş.
0: Eğer şu Shangdong bu pozisyonda golü bulursa, aha, bir 10 dakika daha uzatırım yayını. Öyle diyeyim.
1: Tüh, çok etkisiz kullandı ama yani.
0: Ya maç bir... Evet.
1: 70'e olsun kadar bir gol olursa değil mi diyelim? Ne diyelim?
0: Tamam. Şöyle yapalım. 15-59 reklam arasını verelim. 5 tamam, dakika daha bekleyelim. Eğer müsaitse durum.
1: Tamam. Bir uyarırsa bizi. Bir reklama gidip biraz daha bir 5 dakika,
0: dakika
1: daha verelim
0: reklam
1: maça.
0: Reklam arasında 2-2'ye gelecek bu maç çünkü. Verelim tamam mi reklam arasını? Bitirmeyelim. Bir 5 dakika çalalım diğer programdan.
1: Varsa imkan reklama gidelim diye bir uyarı verirse sorun
0: Yunan
1: yok abi 4-3 demiş.
0: Nasıl? Yunan 4-3. Yunan 4-3 oldu.
1: Yukan mı? Aa, çok güzel. Tamam abi, reklama gidiyoruz. Bu al.
0: Eyvah.
1: Korner.
0: Korner. Hadi korner. Reklam dönüşü 2-2.
1: Tamam. Avuta mı atmış direkt? Neyse, kısa bir reklam arası, daha sonrasında yine birlikteyiz.

0: mi kurtuluşla kazandıran saatler devam edecek.
1: Reklam.
2: Sen de katıl derim, katılın evim.
1: Reklam.
3: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılım.

0: avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Reklam bitti.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Yarış başlıyor.
4: O da kulvarında hazır. Beyaz bayrak havada start verildi ve 6. koşu kısa vade 24 mücadele. Muzaffer Bozok koşusu başladı. 7 numara Ogrit incisi çıkıştan sonra 2 boy kadar geriye düştü. Rölanti tempoda başlayan koşuda Hikmet Selbik'te içeride 6 numaralı Muğlalı Vargas koşu önde kabullendi. Geriden şimdi 2 numaralı Gold Flower ikinciliğe sokuldu. Hemen dışında 8 numaralı Super Divo ilk viraja gidilirken önlerde kendine yer bulmaya çalışan isim. 2,5-3 boy kadar geride 1 numaralı Queen Proteo onları dördüncülükte takip ediyor. 2 boy kadar gerisinde 1800 geçirmek üzereyken 3 numaralı Lady Sephora var. Onun 2,5-3 boy kadar gerisinde 4 numaralı Pehrivan Yıldızı'nı görüyorum. Onun 3 boy kadar gerisinde 5 numaralı Real Trouble var. Real Trouble'ın da 2 boy kadar gerisinde son sırada 7 numaralı Ogrit incisi şeklinde safkanlar karşı düzlüğe çıktı. Tempoyu biraz daha yükseltti. 6 numaralı Muğlalı Vargas ikincilikteki rakibiyle farkı 1400 geçirirken 5-6 boya kadar çıkardı. İç kulvarda 2 numaralı Gold Flower var. Dışında yine 8 numaralı Super Divo'yu görüyorum. 2,5 boy kadar geride yerini korudu 1 numaralı Queen Proteo. Onun 2,5 boy kadar gerisinde 1200'ün sonrasında 5.likte 3 numaralı Lady Sephora var. 2 boy kadar geride 4 numaralı Pehlivan Yıldızı'nın 2,5 boy kadar gerisinde 5 numaralı Real Trouble. Onun da 2 boy kadar gerisinde son sırada 7 numaralı Ogrit incisi sırası son 8'e doğru gidilirken bozulmadı. 6 numaralı Muğlalı Vargas. Farklar azalmaya başlamış olsa da koşunun liderliğini yapmayı sürdürüyor. 800'ü rakipten önce gördü. Buralarda dışarıdan 8 numaralı Super Divo yaptı ataklarla ikincide tutundu ve öndeki rakibine fark azaltmaya çalışıyor. Üçüncülükte iç kulvarda 2 numaralı Gold Flower var. Düzlüğe yaklaşırken hareketlendi 1 numaralı Queen Proteo. 2,5 boy kadar geride içeride 3 numaralı Lady Sephora. Dışında 4 numaralı Pehlivan Yıldızı sırasıyla düzlükteyiz artık. Pistin ortasından 8 numaralı Super Divo yaptı ataklarla geldi, liderliği aldı. İçinden kolay temposuyla 3 numaralı Lady Sephora'nın atakları var. Bakalım nasıl bir sonuç çıkacak ortaya. İçeriden 3 numaralı Lady Sephora geldi. Dışarı doğru açılan 5 numaralı Real Trouble. Önlerde kendine yer bulmaya çalışıyor. 1 numaralı Queen Proteo ile birlikte son metre içeride 3 numaralı Lady Sephora. Dışarıdan şimdi 1 numaralı Queen Proteo ve 5 numaralı Real Trouble geliyor. İçeride 3 numaralı Lady Sephora koşuyu kazanıyor. 1 numaralı Queen Proteo ikinci oldu. 5 numaralı Real Trouble koşudan 3. olarak ayrıldı. 3 numaralı Lady Sephora 6. koşu kısa vade 24 mücadeleyi Muzaffer Bozok koşusunu Gökhan Kocakaya ile kazandı.

0: Radyo Gold. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Efe Uysal ve Fehmi Kurtuluş'la Kazandıran Saatler devam ediyor.
1: Tekrar merhaba sevgili Radyo Gol dinleyenleri. Biraz daha sizlerle birlikteyiz. 16-15'e
2: kadar. Set sayısı atıyoruz.
1: Sizlerle olacağız. 25-24 öndeyiz. Set sayısı.
2: Hadi. Ah bizde. Hoca. Tamam bizi aldık. 26-24 kazandık seti. Tabii block out mu değil miye bakılıyor. Heyecanlanmayalım hemen. Ama yo aldık. Video challenge. Kesin olurdu. Block touch. Eyvah. Yok.
1: Aldık temiz. Temiz. 26-24. 2-1 öndeyiz. 2-1 öndeyiz. Biraz sevinçle şöyle bir alkış oldu ama umarım radyoya çok fazla yansımamıştır. Kusura bakmayın.
2: Shandong maçı 1-2. Evet. Onu da hatırlatalım. Onu bekliyoruz. Henüz o golümüzü getiremedik ama.
1: Gelecek. 74.
2: Evet bir 16-15'e kadar yine sizlerle birlikteyiz.
1: Abi 80'e kadar atarsak Taysan'da bu maç döner gibi geliyor bana 3-2'ye. 14 oranını da alırız gibi geliyor bana.
2: Yani adamlar dağıldılar, misafir ekip devamlı faul yapıyorlar. Büyük ihtimalle 10 kişi kalacaklar zaten. Maç acayip sertleşti.
1: Evet.
2: Taktik faullerle beraberlik golünü yememeye çalışıyorlar. Ama bence başaramayacaklar. 2-2'ye gelecek de 80'e kadar gelirse çok iyi olur tabii.
1: Tabii. Hadi bakalım.
2: Brezilya karşısında da 2-1 öndeyiz. Orada oranlar ne oldu? Öyle olunca.
1: Brezilya'ya
2: herhalde biz bakalım. 1.40'a falan mı düştük?
1: 1.19.
2: Brezilya'ya ne veriyor?
1: 2.33.
2: 2.33.
1: Bak yine 4. set 45.5 üst 45.5 alt. 1.58 abi ikisi de.
2: Yani bir şey söyleyemeyeceğim. Belki devamlı öyle açılıyor. Şimdi biz çok takip etmiyoruz canlı da. O yüzden belki de klasik oranlar böyledir voleybolda. O kadar hakim değilim açıkçası. Set canlı çok takip etmiyorum voleybol maçlarını. Ama vallahi yazın esasında biraz daha İlgi gösterelim. Tabii yayınımıza denk gelmesi çok iyi oldu bu maçın ama.
1: Evet.
2: Pek faydalanamadık bahis anlamında. Olsun varsın. Şampiyonluğa doğru gidiyoruz. Etkili performanslar.
1: Evet. Hazır orada da ara varken Çin'de lider Chengdu evinde 2-0 mağlup şu an. İlk yarı 0-0'dı. 2-0 geriye düşmüş Beijing Guoan karşısında. Onu da gördüm, biraz şaşırdım açıkçası. Ama Taysan bekletmeden bizi atarsan şu ikinci golü şahane olacak diyelim.
2: Brandan gol gelmedi henüz. İkinci yarıları başladı Finlandiya'nın. Ama
1: İsveç'te de ikinci yarılar. Evet 54-53. Dakikalara doğru geliyoruz.
2: İlves de maçı kazanırsa iyi olacak.
1: Tabii.
2: Bugünü perçinlemiş olacağız. Tabii öteki bir küçük bir deneme yaptık ama ana seçimimiz İlves'ti. İlves gelirse de güzel bir gün olmuş demektir benim için açıkçası. Sayende de ilk iki maçtan da güzel aldık.
1: Çok güzel.
2: Şimdi burada abi. Bir Shandong Taishan'ın golü gelsin.
1: Taishan atarsa çok güzel olur burası.
2: Bakalım setler 2-2'ye mi gelecek? 3-1 mi bitireceğiz? 1-0 öne geçtik. 4. sette. 2-1 öndeyiz. servisi biz kullanıyoruz. Bunlar kritik sayılar. 2-0 oldu.
1: Çok güzel. Çok güzel.
2: Şampiyonluğa doğru gidiyor Türkiye. Brezilya bayağı demoralize oldu, söyleyeyim sana. Belliydi yani. Sessiz izliyoruz ama orada tabii bile hissediliyor yani.
1: Tabii.
2: Durum 77. dakika. 1-2 devam ediyor. Şöyle diğer sonuçlara da bir göz gezdirelim.
1: Tamam.
2: Herhangi bir değişiklik yok.
1: Yok, evet. Young Boys 2-1 önde. Evet, şu an yeni bir gol haberi yok. Midland

0: 2-2'yi de aynı şekilde devam ediyor. Yeni bir gol haberi yok. Olunca hemen anons etmeye gayret edeceğim. Yalnız şeyde Henan'da deplasman ekibi de dediğin gibi oyunu baya böyle sertleşti. Çekmeler vesaireler var. Bunlar 10 kişi
1: Yani
0: kalması
1: hak
0: çok
1: ettiler
0: çok
1: yenilmeyi.
0: evet. Inter Turku'nun golü geldi.
1: Şey yapmıyor beni. Etki bir şey değil. İlves yemesin yeter.
0: Tabii.
1: Orada Finistan'ın golünden zaten faydalanmıştık. O maç bitti benim için Inter Turku ama gol geri alındı bir anda. Ama
0: Aa.
1: alınmaz, var yok.
0: Yan ağları mı gol olarak acaba iletti?
1: Ha, onu bilemem.
0: Tamam, şimdi takip edemiyorum.
1: Offside vermiştir. Anladım, var yok ama
0: Tabii.
1: gol oldu. Belki offside kaldı.
0: Valerenga 2-0 öne geçti Efe abi.
1: At bunu be. Eyvah. At onu. Allah! Giriyordu vallahi bizim Çin liginde.
0: Gerçekten.
1: Baskı üstüne baskı. 5-1 öndeyiz. 4. sette
0: Oo,
1: Brezilya dağılmış
0: mükemmel.
1: durumda.
0: Bu arada Inter Turku penaltıdan attı galiba. Şimdi bir penaltı uyarısı ve
1: Evet.
0: gol uyarısı geldi.
1: Gol.
0: Tamam.
1: Valla baskıyı arttırdı Çin liginde Shandong Taishan. Henan Songs maçında. Maçı çevirmesine oynamıştık. Bir korner kullanıyor şimdi ev sahibi ekip. Dakika daha 80 olmadı. Fark etmez. Son
0: Ve bir
1: dakikalar
0: buçuk üst
1: önemlidir.
0: olursa da şahane olacak gene Efe abi.
1: Bir var kontrolü var. Neden
0: Evet.
1: acaba?
0: Abi işte
1: Kornerleri de mi kontrol ediyorlar
0: yok,
1: yoksa?
0: hayır. Şey oluyor ya, geçen hafta da söylemiştim ya, böyle boylar fizikler
1: İlginç bir...
0: kısa olduğu için değişik pozisyonlarda el kol çarpışma bir şeyleri dinleyebiliyor, gol iptal edebiliyor ya da penaltı verebiliyor. Ben kaçırdım
1: Bir
0: açıkçası yani.
1: dakika. Ben de kaçırdım ama bir dakika bakıyoruz. Ha, eyvah. Bunu dinleme ya. Ta bir evvelki pozisyonda misafir ekibin penaltısını
0: Yok,
1: penaltı mı değil miye
0: burada
1: bakıyor.
0: temiz süpürmüş ama ya ayağıyla sanki.
1: Ama niye dinliyor burada yani?
0: İşte şey olarak da ben sanmıyorum abi, burada temiz süpürmüş ya.
1: 6-2 öndeyiz. Vallahi şampiyonluğa doğru gidiyor kızlar.
0: Vallahi yine bir gurur, yine göğsümüz kabaracak.
1: Yani daha ne yapsın adam bunu? Neyi izliyor yani?
0: Şimdi arkadaki açıdan
1: Yok abi, arkası önü yok yani.
0: topuğa müdahale gibi algıladı herhalde de. Hocam devam ettirelim. Bak terimiz
1: Hiç.
0: soğuyor.
1: Şimdi kornerden yiyeceksiniz golü.
0: E tabii. Hadi, hadi hocam. Ne kadar beklersen bekle. O Tayısan golünü ve gollerini alacağız hocam.
1: Gidiyor vara.
0: Ah.
1: Yani senin goller için iyi haber ama
0: Yo,
1: artık
0: ev
1: 3-1
0: sahibi bir buçuk
1: olursa
0: üstte, 4,5 üst değil de ev sahibi bir buçuk üstte anlaştık ya en son.
1: ben
0: Ben
1: çevirmesine de oynamıştım
0: ha
1: ama
0: tabii,
1: doğru, ev sahibi
0: bir de
1: 3-1.
0: maç sonu birine küçük bir deneyelim dedik. Ve Tayisan tarafındayız yani, ortaya gollerde değiliz. Hocam izle ve verme ya. Yok burada hiçbir şey.
1: Ya
0: Yapma,
1: şöyle
0: yüzü
1: söyleyeyim
0: suyu
1: sana, bunu verecek tabii, tamam mı, maalesef.
0: diyor.
1: Ama ya bu penaltı,
0: Evet, verdi.
1: dur bakalım. Evet abi, şey vurmuş, 8 numara vuruyor.
0: Evet
1: Yani
0: evet
1: verecek
0: dedim
1: bunu.
0: ya, arkadan topağa doğru bir süpürme var gibi. Bu arada Sion maçı 2-2'ye getirdi Young Boys karşısında ikinci yarı. Beraberlik golü geldi. Güzel bir ikinci yarı izleyeceğiz orada da anlaşılan. Klasik tabirle maç yeniden başlıyor abi. Young Boys Sion maçında.
1: Hala bakıyor hakem ya. O bile anlayamıyor yani.

0: 8-3 öndeyiz. 9.
1: 9 oldu.
0: 9-3 oldu.
1: Oh oh oh, çok güzel, çok güzel, çok güzel.
0: 2-1 setlerde üstün olan
1: offside de var sanki Efe abi.
0: İlk pozisyon değil mi?
1: Evet, hareketlenmiş bir oyuncu. Sanırım ona da bakıyor.
0: Aa bak, buna 10 dakika vermezsen hakem var ya gider Çin büyük ölçülüğü önünde yakarım kendimi vallahi bak. O uzatmaları vermezsen de. Söyleyeyim yani.
1: Yok abi, offside var ya. Öne offside olur.
0: Öne offside zaten ona bakıyor. Heh, şimdi verdi offside'ı.
1: Güzel.
0: Dinledi. Dudaklarını okumaya çalışıyorum ama pek anlayamıyorum yani.
1: Bende de Çince yok abi.
0: Offside. Offside.
1: Çok güzel.
0: Hadi iyisiniz gene.
1: Süper süper. Heyecana devam ediyoruz bu arada. Çok güzel oldu.
0: Yani var hakemi. Sen bunu hakemin şeyini oynatana kadar şu önce baksana kendin offside var mı yok
1: çeksene
0: mu yavaştan.
1: Çeksene çizgiyi değil mi?
0: Çeksene çizgiyi, adama onu getirtme bile yanına. Yani adama sen penaltıyı okutturuyorsun 40 saat. Ya bu tam bir fiyasko, öyle söyleyeyim.
1: Ay, yani. Şey ama böyle yani Çin'de durum böyle.
0: Valla 10 dakika falan uzaması lazım maçın.
1: En az. Bizim...
0: Hatta ikinci yarı baştan oynasın bence bu fiyaskodan
1: ama,
0: sonra.
1: Ama gollerle birlikte değil mi? Yani bir, o golümüzü alalım yani biz.
0: Tabii. Evet. Ne yapalım? Ufaktan artık kapatalım yavaş, istersen. Milli takımımızın şampiyonluğa doğru gittiğine
1: evet.
0: Güzel haberini verelim ama daha henüz maç bitmedi tabii. 16 olmuş. Bir uğursuzluk da yapmayalım.
1: Hem şampiyonluğu hem de milli takımımızı hem de Tayistan maçını dinleyicilerimize emanet ederek yavaş yavaş veda edelim Efe abi.
0: Edelim. Kesinlikle güzel oldu. Zevkli bir program oldu.
1: Evet, çok keyifliydi. Çok teşekkür ederim.
0: Tahminler gelince zevkli oluyor tabii.
1: Tabii tabii.
0: Teşekkür ederiz.
1: Ben de sana teşekkür ederim. Vallahi güzel bir program oldu.
0: Aynen, devam ediyoruz programlara. Yarın da sen ve Rahmi. Bak bu evet. Program fena değil.
1: Evet evet.
0: Sana da bir Finlandiya'dan katkı yaparım yarınla süper ilgili olur. Mail üzerinden.
1: Çok keyifli.
0: Durumlar olur. Böyle.
1: Tamam. Tamam Efe abi, süper. Çok teşekkür ederim Efe abi.
0: Aynı şekilde görüşmek dileğiyle. Herkese bol şans. Kapatalım programı o zaman. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın. Sürçülisan ettiysek affola, kupa şansınız yanınızda olsun. Bir sonraki program görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Efe Uysal ve Fehmi Kurtuluş'la kazandıran saatler sona erdi.
3: Radyo Gol.
4: Reklam. TEP kredi kartlarıyla MTV ödemeleri ne kadar iyi?
5: Faizsiz 4 taksitle ödeyeceğiniz kadar iyi. Şimdi siz de motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizi 31 Temmuz'a kadar TEP bireysel ve ticari kredi kartlarıyla Cepte TEP, Cepte TEP işte veya internet şubesinden yaparak faizsiz 4 taksite varan ödeme kolaylığından faydalanabilirsiniz. Detaylı bilgi tep.com.tr'de.
6: TEP o kadar iyi ki TEP.
4: Reklam bitti.

0: başlıyor.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Parantezden mutlu günler, ben Berk Sayar. Mikrofonu devraldım Efe Uysal'dan ve Fehmi Kurtuluş'tan ki onlar da maçların bu seyri sebebiyle biraz da böyle milli takımımızın, voleybolda millilerimizin, kızlarımızın başarıya giden yol desek artık herhalde orada çok da yanılmış olmayız değil mi? 2-1'lik bir üstünlük var setlerde. Diğer tarafta 3-1'e çok yakınız. Yani milli takımımız başarıya, Milletler Ligi'nde, Voleybol Milletler

0: Liginde finalde başarıya yakın 13-10'luk üstünlüğümüz var şu anki sette, dördüncü sette. Oradan gelecek iyi bir sonucu, oradan gelecek iyi bir haberi bekliyoruz. Ve Yunus Aydın'la konuşarak başlayacağız. Yunus Aydın, hoş geldin, selamlar.
1: Hoş bulduk, selamlar, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyorum. Ne diyorsun milli takımımız için? Türkiye Brezilya karşısında 13-10 önde şu anki sette, tabii 2-1'likte üstünlüğümüz var. Burada 3-1'e yakın taraf biz gibiyiz ama 13-10 da sanki çok güzel olmadı orada. Yani 7-2'lerden 6-1'lerden farkın o kadar açıldığı noktalardan böyle 3'e inmesi biraz tedirgin etti iyi başlangıç sonrasında. Neler söylersin?
1: Yani öncelikle çok iyi başlamadığımız bir maç olduğunu söylemek lazım. Yani gerçekten beklentimizin aksine daha sert bir savunma direnci, bizim Brezilya'dan beklediğimiz, iyi bir başlangıç yapamadık. Bunu kabul etmek lazım. Bizim şüphesiz ki en büyük silahımız Vargas maça iyi başlamadı. Bunu net bir şekilde gördük. Aslında baktığımız zaman biz bu maçın başlangıcından itibaren çok uzun ralliler bekliyorduk. Yani iki tarafa da defalarca kez giden gelen toplar aslında beklentimizde karşılayan bir başlangıç oldu. Şüphesiz ki aslında periyotların bitişine baktığımızda 23-25 ilk periyot onların lehine bitti ilk çeyrek. İkinci periyotta da 25-23 bizim üstünlüğümüz. Üçüncü periyotta 26-24. Yani hep kafa kafaya giden, final serisine yetişen bir maç. Defalarca kez dublaj pozisyonları gördük. Defalarca kez giden gelen valliler gördük. Ama artık ikinci çeyrekten itibaren tamamen momentumunu oyunun üzerine aldık. Yani toplam hücum sayısında baktığında, blok sayısına baktığında, ace'leri karşılaştırdığında tamamen başa baş giden bir maç var. Ama istatistik olarak değerlendirdiğimizde net bir şekilde yaptıkları servis hatası var. 8 servis hatası yapmışlar şu ana kadar. Biz ise 5 servis hatası. Zaten toplamda baktığında çeyreklere 4 sayıyla toplamda çeyrek farkında öndeyiz. Bu da servislerin ne kadar önemli olduğunu ve bizim buradaki minimumda tuttuğumuz hataların ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Gizem Örge'nin oyununa ekstra bir katkı yapmak lazım. Elif'e kesinlikle ekstra bir katkı yapmak lazım. Gerçekten buraya kadar geldiğimiz yolda Gizem'i bugün için ayrı tutuyorum ama bugün özellikle Elif'in aldığı sayıların kritik, yani 3 blokla oynuyor. Servisten bahsettim az önce. 13'te 13 servis başarısıyla oynuyor. Vargas'ta 13 serviste başarılı ama 16'da 13. Az önce bahsettiğim istatistikte 3 servis hatalarının fazla olduğunu göz önüne alırsak Elif'in attığı 13'te 13 servis ve servis demişken İlkin ve Hande Balad'ın da bu isimlerde hiç servis kaçırmadan toplamda 27'de 27 servis attılar. Yani şu an maç bizim istediğimiz gibi gidiyor. Momentum tamamen bizim elimize geçmiş durumda. 15'e 12 bir çeyrek kaybetme hakkımız var. Tiebreak'e götürebiliriz ama 3 sayı öndeyken neden tabii buradan bu maçı vermek isteyelim. Geçen sene konuştuğumuzda, geçen sene yine final maçında biz birlikte yayındaydık. Yine Santarelli ve öğrencileri, kadın voleybol milli takımımızı destekliyorduk. Yani bu sefer olacak gibi. Artık çok az bir zaman kaldı. Bu sefer olacak gibi.
0: 2023'ü hatırlıyor muyuz?
1: Hatırlıyoruz, tabii ki hatırlıyoruz.
0: Evet, 2023 özelinde biraz da böyle bir kıyasladığında ne dersin bu millilerimiz için? Hemen hemen aynı isimler gerçi tabii.
1: Yani eklenen tabii hani genç jenerasyon var ama ana kemik kadro tabii aynı. Yani tabii oradan 2023 örnek verdiğinde tabii bugün burada olmayan Eda Erdem tabii hepimizin evet. aklına geliyor. Hem Fenerbahçe için hem Türkiye milli voleybol takımımız için, kadın milli voleybol takımımız için çok çok önemli isimler. Çok çok önemli isimler ve yani bugün Eda Erdem'in tecrübe boşluğunu, işte o 2023'te o zamanın genç oyuncuları olan Zehra, Hande Balad'ın, İlkin, ya bu isimlerle dolduruyoruz. Gerçekten yani iyi bir ekip olduk. Yani bugün mesela işte kamuoyuna mal olmuş birçok ismin paylaşımını görüyoruz. Yani işte Tarkan mesela paylaşırken ne varsa kızlarımızda var diyor. Gerçekten bugün buraya kadar gelinen noktada hani kadın voleybol milli takımımızın başarısı, İşte biz bu kadar futbolu, erkek futbolunu ana gündeme almışken aslında Dünya Kupası'ndan en erkenden ikinci takım olduk. Şimdi tabii tatsız şeyleri konuşmayalım şampiyonlar giderken ama ya bu kadar elimizde altın çağında olan bir voleybol jenerasyonu var. Guidetti'den sonra Daniele Santarelli ile beraber o birkaç belki winnerlık konusunda Guidetti'nin problemleri vardı ama Santarelli ile bunları da açtık gibi gözüküyor ve 15-14 artık son bölüme giriyoruz. Yani dileriz tiebreak kalmaz. Yani 3-1 bitirmek bizim için çok iyi olur. 16-14 oldu şu an. Ama yani 2-2 olsa bile momentum olarak maçın başından beri daha sağlam durduğumuzu söylemek lazım.
0: Peki şunu söyleyeceğim. Yani setlere girerken, sette sonlara doğru da giderken

0: Kritik sayılarda hangi takım daha doğru kararlar verdi sence bugün?
1: Yani bence hani iki tarafa da baktığında biz kritik anlarda iki ismin öne çıktığını gördük. Maçın genelinde çok ciddi bir hani Vargas gibi, Hande gibi katkılar yapmasa da Elif'in aldığı 4 sayı da çok kritik anlardaydı. Zehra popülaritesine oranla hani 3 sayıda kaldı. Şu an çok iyi bir maç geçirmiyor. Ama yine kritik anlardan bahsettiğimiz için Vargas...

0: kadar savunmak da önemli. İşte burada savunma dendiği anda da Elif'in 3 bloğu var. Yani çok değerli ve ilkin 14'te 14 servis, 10'da 10 hücumun yanında 3'te blok yaptı ve bu 3 bloğun ikisi 1 ve 2. setlerin sonunda geldi. Çok çok kritikti bence.
1: Bununla beraber tabii 17-16'yı gördük. Hatta 17-16 değil, 17-15'te en son o sayı geçerliliği olan
0: 18-15 oldu. 18-15 oldu. Bize geldi sayı.
1: Doğru, bize geldi sayı. Peki,
0: rahatlıyoruz
1: güzel.
0: Yani adım adım rahatlıyoruz. En büyük olmak için artık çok kısa bir zaman kaldı. Milletler Ligi'nde, Dünya Milletler Ligi'nin şampiyon olmamıza çok az bir zaman kaldı artık. Şu an 18-16 tekrar ama ya Brezilya'nın buraya geldiği yolculukta İtalya'yı yendiğini ve erken bir finali geçtiğini unutmamak lazım. Birçok otoriteye göre buranın final adayı, buranın şampiyonluk adayı, hatta final adayı değil, onlardı, İtalya'ydı. Brezilya bu zorlu yolculukta onları geçerek geldi. Ama bugün geldiği noktada yani Amerika'ya yenilen, Tayland'a yenilen Brezilya'yı değil, İtalya'yı yenen, Japonya'yı yenen Brezilya'yı referans alıyoruz. Çünkü final maçı ve bu final maçında 18-17 son kısma girmek üzereyiz.
1: 18-15'ten 18-17'ye geldi. Yunus Aydın'la bağlantımız sürüyor. Milletler Ligi kadınlar finalinde ülkemiz Türkiye, kızlarımız Brezilya karşısında 2-1 ile girmişti sete. Bu sete ve şu anda 18-17'lik bir üstünlüğümüz sürüyor ki son 5 sette ben şunu konuşacaktım, şunu sormayı planlıyordum sana Yunus Aydın, işler yolunda gitseydi eğer. Yani mesela 7-2'lerden 6-1'lerden dedik ya az önce, en azından mesela 13-10 gibi üstün olduğumuz, böyle bir farkla önde olmadığımız, daha iyi olduğu aranın, aradaki farkın, o sayıların arda arda geldiği bölüm vardı, hatırlarsın orayı, o kısmı. Öyle devam etseydik, son kısmı öyle girseydik, son 5 sayıda risk almak mı, garanti oyuna dönmek mi daha doğru olur diye soracaktım sana mesela Yunus Aydın. Ama son 5 sayıda herhalde tüm riskleri alacağız. İki tarafta oynayacak gibi duruyor. Gerçi biz 2-1 öndeyiz ama 18-18'i gördük. Beraberlik şu an sette.
0: Risk alma şansımız olduğunu unutmamak lazım. Bu bizim için özellikle tecrübeli oyuncularımız varken de tabii daha doğru olacaktır. Yani 18-18'e geldi dediğin gibi ama şunu unutmamak lazım. Biz Brezilya'ya göre daha tecrübeli bir takım değiliz. Yani bu işi tie-break'e bırakmak, 5. sete bırakmak, yani zaten 2-1 öndeyiz hissiyatını hem kaybettirdiği gibi, yani biz geçen sene dahil olmak üzere bu kadar kritik maçlarda bu tarz son çeyreklerde, son setlerde maçı defalarca kez verdiğimizi de hatırlıyoruz. Özellikle zaten bu takımdan Guidetti'nin gönderip Santarelli'nin getirilmesinin hikayesi de budur. Yani baş antrenörümüzün oradaki winner'lığı tartışıldı. Takımın belli oyuncularının dönem dönem eleştirildiğini gördük. Ama işte bugün burada 5. sete kalacaksa, tiebreak alacaksa bu maç, orada Brezilya'nın tecrübe farkını bize hissettirme olasılığı da var.
1: 19-18 yani oldu.
0: Yani çok daha iyi.
1: 19-18 oldu tam da biz bunları konuşuyorken Yunus Aydın.
0: Dediğin gibi yani aslında buradan 6 sayıdan döndürdüler. Yani ilkinin biraz net bir şekilde oyundan düştüğünü gördük. Yani ilkin net bir şekilde oyundan düştü.
1: Çok etkiledi.
0: Yani kesinlikle etkiledi çünkü hem kritik anlarda hem de baktığın zaman savunma anlamında çok çok önemliydi ilkinin şu ana kadar oynadığı oyun. Ama şu an itibariyle ilkinin de performans düşüklüğü. Yani dediğim gibi daha tecrübesiz bir takımız Brezilya'ya göre. Kritik anları bizden daha iyi oynamayı biliyorlar. Bizden daha zaten yaş ortalaması yüksek bir takım. Ama yani baktığında Souza 15'te 14'te 23 sayı katkısında bulunmuş. Montibeler 16'da 16 ile oynuyor. 16'da 16 hücum, serviste 14'te 13. Yani %92 ile oynuyorlar hücumda. Yani son kısım bizim için tabii zor olacak. Yani onlar daha tecrübeli ama sonuçta bitirme şansı da daha fazla olan taraf biziz. Ama hani gerçekten hani şüphesiz çok iyi bir kadın voleybol milli takımımız var ama ya burada işte bu virajı bitirmek, Dünya Milletler Ligi'nin birincisi olmak, şampiyon olmak çok çok önemli. Son virajdayız. 19-18.
1: Son virajdayız. 19-19 bu arada. Tam sen bunları söylerken beraberlik Türkiye Brezilya maçında, millilerimizin maçında. Ve
0: her setin kafa kafaya gittiğini de söylemek lazım. Yani bizim de içinde bulunduğumuz daha önceki birçok finalde yani geçen seneyi, bir önceki seneyi 23'ü baz aldığımız zaman yani çok kafa kafaya giden setler gördük ama seti

0: içinde kopmalar, yani 23-14 aldığımız set vardı bir sene önce, 2 sene önce Almanya'ya karşı 25-20 setler vardı. Burada her set 20'ye kafa kafaya geldi. Yani az önce saydım, yani ilk set 25-23 onlar, ikinci set 25-23 biz. Üçüncü set 26'ya uzadı 24-24'ten. Yani her sette kafa kafa ektik. 20-19 öndeyiz bu arada tekrar.
1: 20-19'a getirdik ve tabii Yunus Aydın burada son 5'e girince sayı olarak biraz böyle heyecan da at safhaya geliyor. Az önceki soruları da hatırlıyoruz. Peki atmosfere ne dersin? Lider oyunculara ne dersin bugün özelinde? Psikolojik boyutuna baktığında işin.
0: Yani tabii tecrübe burada kritik anlarda en önemli şey. Baktığında bugün itibariyle inşallah bugün kazanır ve bu tarz eleştirileri geride bırakırız. Ama hani takımın tecrübeli isimlerinden artık kabul edebileceğimiz. Yani Zehra'nın bugün hücum performansının çok yeterli olmadığını söylemek lazım. 12'de 10 setle oynuyor. 2 net servis hatası yaptı. 2 tane sayı verdik karşı tarafa. Yani diğer tarafta Vargas kötü başladı. Söyledim ama ikinci periyot, aslında zaten ilk periyotu kaybetmemiz, ilk seti kaybetme sebeplerimizden birisi de Melisa Vargas'ın.
1: 21-19 bu arada. 21-19. 20-19'u da
0: açıyoruz.
1: Evet, açıyoruz farkı. Şampiyonluğa doğru gidiyor mu diyelim Yunus? Nazar değdirmeyelim. Onları almayalım şu an.
0: Nazar değmesin. Yani Vargas'ın oyun içine katılımından itibaren, ikinci setten itibaren net bir şekilde farkımızı ortaya koyduk. Hande Balad'ın buralar için çok tecrübeli. Artık yani 97 doğumlu Hande, yani onun da burada olması artık tecrübeli oyunculardan birisi olarak, yani 30 yaşına geldi denebilir artık. O seviyelerde yüksek tecrübeyle oynuyor. İlkin 2000 doğumlu, diğer oyunculara göre biraz daha tecrübesiz sayılabilir ama ya bugün bu tecrübe farkını hiç hissettirmedi. %100 istatistikle oynuyor her alanda. Sayıda, hücumda, blokta 3'te 3, 4 bloğa kalkmış, 3'ünde vurmuş. Serviste de 14'te 14. Yani %92, 93'te 88 ile devam ediyoruz. Gerçekten ciddi bir fark koyduk ortaya.
1: Ve 21-19 sürüyor. Bu şekilde öndeyiz. 4. sette 2-1'lik üstünlüğümüz var şu an. Tabi bu 4. sette 21-20 oldu ama sayı herhalde geçersiz. 21-19'u görüyorum tekrar. Kontrol mü ediliyor?
0: Yani ekranda görmedik. Voleybol, evet. Direkt hani sevin sitesine 21-20 girdiler ama evet, 21-19'a evet. Çekti tekrar. 21-19'a
1: çekti. Evet. 21-20 oldu tekrar. Oradaki o bilgi. Peki.
0: Yani devam şu edeceğiz. An itibariyle baktığımızda hani yine belki bir 26'ları uzayacak, belki göreceğiz ama yani iki tarafı da gerçekten, ya yani Brezilya bize göre daha yaşlı bir kadro, tecrübe diye bahsediyoruz ama 5. sete geldiğinde tam olarak bizim genç kadromuz ve onların tecrübesi, ya inşallah kalmaz ama 5. sete geldiğinde bunu tartışıyor
1: 22-20 olacak. 22-20 ile hani, çok da kalacak gibi durmuyor ama yine inşallah, de adlandırmayalım. Inşallah. Yine de totemimizi yapalım. Peki Brezilya'yı biraz kötü görüyorum ben, açıkçası benim görüşüm o. Bunda bizim kızlarımızın, Türkiye'nin baskısı mı etkili oldu, yoksa Brezilya bugün baştan sona ilk seride kazanmalarına, ilk sette düzeltiyorum, kazanmalarına rağmen baştan sona çok da iyi bir görüntü çizmemiş miydi? Ne dersin Yunus?
0: Yani aslında buraya kadar geliş yolculuklarına baktığın zaman, yani 6 Haziran'dan itibaren, özür diliyorum, 3 Haziran'dan itibaren çıktıkları maçlarda sadece 3 kez kaybettiler. Yani ve Almanya karşısında, Tayland karşısında
1: ve 23-20 yine karşısında. Bölüyorum ama balla bölüyorum. 23-20 yine farka gidiyoruz. Çok güzel gidiyoruz. Artık set sayısı içinde çok az bir arada fark kaldı. 23-20'yi konuştuğumuz anlardayız. Yunus Aydın, böldüm özür dilerim ama söz tekrar sende.
0: Estağfurullah abi, inşallah hep böyle böl. 24-25 gidelim. Yani gerçekten bence ilk seti almalarıyla birlikte bu maçı onların daha favori gözüktüğünü net bir şekilde söylemek lazım. Bütün otoritelere göre daha favorilerdi. Ama ilk seti de kazanma ve Vargas'ın performans düşüklüğüyle birlikte bence işi biraz daha rölantiye almaları, ikinci çeyrekte, ikinci setin başında daha sakin olmaları onlara en büyük hatayı yaptırdı. Bizim 1-0'dan 2-1'e geri dönebilmemiz ve momentumu almamız bizi çok rahatlattı. Gerçekten 3. setten itibaren, 2. setin ortasından itibaren momentum tamamen bizde. Şu an geri dönebilme momentumu da bize işte tam olarak bunu hissettiriyor. Daha inançlı olan taraf biziz ve daha enerjik olan taraf biziz. Baktığında yani Melisa Vargas 31 sayının üstüne çıktı. Kendi adına 34 final rekoruna yaklaşmak üzere. Yani gerçekten müthiş bir performans sergiledi. Yani şu an takımın
1: 24,
0: daha fazla...
1: 24 oldu. 24-21.
0: Bitiyor.
1: Artık bitiyor. Buradan yani dönmez diyorum artık Yunus.
0: Duyamadım abi.
1: Buradan dönmez diyorum ama.

0: Çok mu büyük konuşuyorum?
1: Yani bence de dönmez. Bence de dönmez. Tek bir servis hatasına bitecek. Hande Wilkin'in toplam attığı sayı takımımızın diğer iki skorer ismi neredeyse Melisa Vargas'la ayrı. Melisa'ya da çok ayrı bir parantez açmamız lazım. 5 sayıya, 5 oyuncuya sıkıştı attığımız sayılar. Düzeltiyorum, 6 sayı. Yani 6 oyuncuya sıkıştı attığımız sayılar ama burada gerçekten Melisa Vargas çok ağır bir yükü tamamladı ve 25-21. Yani gerçekten çok büyük iş. Gerçekten çok,
0: çok
1: büyük
0: güzel
1: iş.
0: Bir iş. Milletler Ligi kadınlar finalinde millilerimiz, kızlarımız şampiyon. Brezilya karşısında artık o son teyidi de görmek istiyorum orada kontrol sonrasında. Yunus Aydın.
1: Bitti, bitti.
0: Bitti. Bitirdik.
1: Bitti. Milletler Ligi'nde şampiyonuz. Dünyanın en büyüğü. Bizim kızlarımız dünyanın en büyüğü.
0: Filenin Sultanları'nın şampiyonluğunu konuşuyoruz. Filenin Sultanları'nın başarısını konuşuyoruz. Tıpkı geçmişte de konuştuğumuz gibi çok uzak değiliz buralara. Dünya duysun, biz buradayız diyoruz. Filenin Sultanları ile beraber hatırlıyoruz oraları. Dünyanın en iyisi diyoruz. Diyor muyuz artık Yunus? Bir kez daha tarih
1: vallahi
0: yazdık.
1: Diyoruz, biz voleybol ülkesiyiz de diyoruz yani artık.
0: Evet. Dünyayı yerinden oynattığımız anlarda, dakikalardayız. Şampiyon Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde şampiyon Türkiye, amirli kadın voleybol takımı finalde Brezilya'yı 3-1 ile geçti. 3-1 ile Brezilya buraya Çin'i 3-2 ile geçerek gelmişti. Biz zor başladığımız esasında bir setle beraber rahat bitiriyoruz ki bu son sette de çok rahat başlamıştık. Rahat gitmiyordu o ortalardaki sayılarla beraber, onu çok da konuşturmadı bize bu set ama işin neticesinde farklı bir yerdeyiz. 3-1 ile rahat bir şekilde alıyoruz. Türkiye Brezilya karşısında Milletler Ligi kadınlar finalinde şampiyon millilerimiz, kızlarımız, Filenin Sultanları şampiyon, amirli kadın voleybol takımımız finalde Brezilya'yı 3-1 ile geçiyor diyoruz ve bunu konuşmaya devam ediyoruz. Yunus Aydın.
1: Yani gerçekten çok tebrik etmek lazım bütün kızları. Ya bugün burada bu kültürün oluşmasında, hani başta Sayın Voleybol Federasyonu Başkanımız Mehmet Bey, Sayın Üstümdağ. Yani gerçekten bu jenerasyona çok büyük emekler verdiler. Çok eleştirildi, çok eleştirildiği de oldu bu kızların. Yani hatırlayalım, çok zaman zaman tepkiye de maruz kaldılar ama bir takım olmak, o arkadaşlık, yani gerçekten bunu bir aile gibi olmak, bunu çok güzel hissettirdiler. Bir jenerasyona, birçok kız çocuğuna gerçekten hani Atatürk'ün kızlarının, Türk kızlarının nerelerde en yukarıda olabileceğini gerçekten gösterdiler. Çok büyük iş. Yani hepsini tek tek tebrik etmek lazım. Tabii Santrali'ye de çok ayrı bir parantez açmak lazım. Bu takım mental olarak tam düşüş anındayken Gülettin'in yerine geldi. Yani çok iyi bir baş antrenörlük yaptı. Bugün burada hani gerçekten ona da çok teşekkür ederiz. Yani bu jenerasyonu doğru değerlendirebilmek. Bunu birçok spor alanında gördük. Ne jenerasyonlar, işte basketbolda 92-93, futbolda yine birçok örneği var. Yanlış antrenörlerle birleştikleri zaman heba aldılar ve Avrupa'da bu başarıları göremedik. Bu jenerasyon çok daha gençler. Az önce maçı devam ederken de konuştuk. Yani Brezilya'ya göre daha tecrübesiziz derken, işte tecrübe dediğimiz şeyler tam olarak böyle oluşuyor. Bugün burada bu kızlar dünyanın en büyüğü. Bir sonraki turnuvada tabii ki yine burada olacağız. Yani tabii ki dünya şampiyonasında yine olacağız. Yine Milletler Ligi'nde olacağız. Ama daha tecrübeli, daha ayakları yere sağlam basan bir şekilde 3-1 değil inşallah 3-0'larla. Yani isterlerse 3-2 olsun, 15-14 tiebreak'le alsınlar, hiç fark etmez ama genç bir jenerasyon. Az önce işte bu takımın tecrübeli diye saydığımız oyuncusu Hande 97 doğumlu. İlkin 2000'li, Zehra 99'u, çok genç bir jenerasyondan bahsediyoruz. Çok uzun süre daha Avrupa'nın, dünyanın en büyüğü olmaya devam edeceğiz. Hepsinin emeğine sağlık. Hem Spor Bakanı'nın hem Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı'nın altına doğru inerken bütün bu hiyerarşide bulunan Türkiye Voleybol Federasyonu yöneticilerinin, yani gerçekten hem çok büyük bir başarı kendine adlan, hem de bizim ülkemize de kız çocuklarına gerçekten çok büyük örnek oldular. Yani hepsine sokakta voleybolu sevdiler. Hepsinin kendince simge isimleri var. Kimi kendini Zehra gibi görüyor, kimi Vargas gibi görüyor, İlkin gibi görüyor, Hande Baladın gibi görüyor. Başarı oluştuğu zaman o takım

0: yıllık kulüpçülük nasıl ortadan kalkıyor? İşte görüyoruz bugün Zehra'nın hangi takımda oynadığını, Hande'nin hangi takımda oynadığını hiçbir önemi yok. Hepsinin emeğine sağlık. Çok büyük iş başardılar. Yani tekrar tekrar emeklerine sağlık. Gerçekten çok büyük iş.
1: Yunus Aydın, teşekkür ediyorum yorumların için. Aktarmak istediğin, söylemek istediğin şampiyonla ilişkin farklı bir görüş, düşünce varsa onu da alayım diyeceğim son bölümde. Sonrasında teşekkür edeceğim. Millilerimizin şampiyon olduğu, Filenin Sultanları'nın şampiyon olduğu, dünyanın bizi dinlediği, bizi duyduğu, 3-1 ile geçtiğimiz, Brezilya'yı finalde 3-1 ile rahat geçtiğimiz bu maçta. Bu arada üçüncülük maçında da İtalya Çin'i 3-1 ile geçti, onu da hatırlatalım.
0: Yani az önce söylediğim gibi onlar da turnuvanın mutlak favorilerinden birisi İtalya. Aslında Brezilya'ya yenilmeleri hani birçok kişi de şok etkisi uyandırmıştı. Ama yani biz hani sürpriz değil, kış sisteminde de bir de çok büyük işler başardık. 2 sene önce Antalya'da düzenlenen organizasyonda çok büyük işler başardılar. İnşallah bu başarıların devamı gelecek. Tekrar tebrik ediyorum hepsini. İnşallah onlar da nice başarılara ulaşırlar. Biz de burada keyifle anlatmaya devam ederiz.
1: Peki, çok teşekkür ettim. Sağ ol, var ol.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Teşekkürler, sağ ol. Yunus Aydın'la konuştuk, onunla değerlendirdik. Değerlendirmeye devam edeceğiz. Erkan Tiryaki buraların tozunu çokça yutmuş muhabirlerinden. Aynı zamanda hangi branşta olursa olsun Anadolu Ajansı Spor Müdürü, Ankara Spor Müdürü Erkan Tiryaki buraları çokça tecrübe etmiş isimlerden. 2023'ten sonra, geçmişteki başarımızdan sonra bu başarıya neler söylüyor, bugüne neler söylüyor, bugünü nasıl hikayeleştiriyor, bugüne nasıl bakıyor? Millilerimiz, Filenin Sultanları 3-1 ile geçti. Brezilya Çin'i 3-2 ile geçmişti ve buraya gelmişti. Rakibimiz olmuştu, hatırlayalım. Belki zor başladığımız bir maçtı ama son kısımda Erkan Tiryaki ile değerlendirdiğimiz noktada bakalım Erkan Tiryaki neler söyleyecek. İyi bitirdik. Erkan Tiryaki, hoş geldin.
2: Merhaba Berk, iyi yayınlar, güzel yayınlar olacak sanırım.
1: Teşekkür ediyorum. Evet, güzel yayın, şampiyonuz. Tekrardan bu başarıyı taçlandırdık. Yeniden bu başarıyı hatırladık, hatırlattılar bizlere. Zehra'sıyla, Melisa'sıyla, belki konuşmadığım İlkin'iyle, birçok isimle. Neler söylersin, söz sende.
2: Bu organizasyonun önemini bilmeyenler için söyleyeyim. Özellikle olimpiyat yılı olmadığı yıllarda ve dünya şampiyonasının olmadığı dönemlerde Milletler Ligi çok önemli. Her yıl düzenlenir, evet. Milletler Ligi. Bizim futboldaki Uluslar Ligi'ne benzetelim. Ama bu dünya çapında, yani dünyanın en iyi 16 takımının geldiği. Evet, bazı takımlar, örneğin Sırbistan, bizim dün yendiğimiz için büyük bir sürpriz yaptı yarı finale gelerek. İkinci, üçüncü takımlarıyla geliyor. Mesela Sırbistan Boşkoviç'i vesaire oynatmıyor. Mesela Brezilya'da Gabi'yi riske etmediler. Sakatlığı vesaire de zorlu bir sezon geçirmişti. Bizim de riske etmediğimiz oyuncular vardı. Örneğin Eda Erdem'i dinlendirdik Avrupa Şampiyonası için. Milletler Ligi bir voleybolda bir numaralı organizasyon olimpiyatlardır, 2 numara dünya şampiyonasıdır, 3 numara da Milletler Ligi'dir. Avrupa şampiyonası, işte kıta şampiyonaları da sonradan gelir. Biz çok çok önemli bir turnuva kazandık. Dünya şampiyonu değiliz, bu bir dünya şampiyonası değil, onu vurgulayarak söyleyeyim. Biz Milletler Ligi'ni kazandık ve çok çok büyük bir başarı. Çok uzun süre, yani bu kızlar Mayıs ayında, Nisan ayında liglerini bitirip, ki biliyorsun birçoğu da Şampiyonlar Ligi finali oynadı yani. Eczacıbaşı'yla Vakıfbank dörtlü final oynadı Şampiyonlar Ligi'nde. Vakıfbank kazandı. Çok hiç dinlenmeden birinci turda, sadece ilk turda işte Vargas'ı, Zehra'yı vesaire götürmedik. Çünkü ilk turda alınabilecek yenilgiler, özellikle Ankara etabından sonra diğer etaplarda telafi ederiz diye. Yoksa biz bu 16 takımlı ligi de birinci sırada bitirirdik. Az kadromuzda birinci turdan itibaren oynasaydık. Ama dediğim gibi Türk sporunun başarıya ihtiyacı olduğu dönemde, çok da kötü bir dünya kupası geçirdiğimiz bir dönemde kızlarımız, kadınlarımız böyle bir başarı alması çok büyük bir mutluluk vericiydi. Baştan sona zaten bu turnuvanın İtalya ile birlikte favorisiydik. İtalya'yı da Brezilya eledi ve biz bu Brezilya'yı eledik ve şampiyon olduk. Çok zor bir maçtı, tamamen taktik seviyede. İlk set Vargas'ı hiç oyuna sokamadık. 5 sayı aldı orada. Ama ikinci, üçüncü, dördüncü sette, özellikle dördüncü sette ilkinin de devreye girmesiyle mükemmel bir geri dönüş yaparak kazandık. Yani söylenecek çok şey var ama tek kelimeyle gururluyuz. Yani gurur duyuyoruz.
1: Neyi doğru yaptık kısmını biraz daha detaylandırsak.
2: Şunu söyleyeyim. Bu kızlar Dünya Kupası bitti. Şampiyon İspanya'da tatile gitti. Başka bir konu. Evet. Biz milli takımımızı erken kapattı. Daha fazla tatil yaptılar. Bu kızlar sadece bir hafta dinlenecek. Sonra da 3-5 gün ama tatilde bile yediklerine dikkat ederek dinlenecekler. Avrupa Şampiyonası var İstanbul'da. Avrupa Şampiyonası var çünkü. Bir hafta sonra yeniden kampa girecekler bunlar. Milletler Ligi şampiyonluğundan sonra öyle fedakarlıklar yapıyorlar, öyle büyük bir başarı sergiliyorlar. Hiç dinlenmeden Avrupa Şampiyonası bitecek, bu sefer kulüplerine gidecekler. Neredeyse yılda sadece bir hafta dinlenerek bu başarıyı elde ediyorlar. Helal olsun, büyük gururluyuz. Senin sorduğun soruya gelecek de olursak, neyi doğru yaptık? Biz 2023'te doğruyu yaptık. Biz 2018'de olması lazım. Sayın Aziz Yıldırım Ocak ayında getirmişti. Vargas'ı getirerek, Vargas'ı Türk yaparak, işte dönemin bakanı Kasapoğlu, Sayın Kasapoğlu, sonra Osman Aşkın Bakın devreye girmesi, ama Kasapoğlu döneminde olmuştu. Sayın Cumhurbaşkanımızın kendisine TC kimlik kartını teslim etmesiyle çok zorlu süreçlerden, yani Küba'ya kaptırmadık biz. Para da ödedik. Yani Vargas gibi bir sporcu, Türk, nasıl kendini tamamen Türk hisseden bir bireyimizi, Vargas'ı milli takıma kazandırarak oradan başladık. 2023'te Santarelli'ye getirerek, Sırbistan milli takımıyla dünya şampiyonu olmuş Santarelli'ye getirerek biz doğru adımı yaptık. Çünkü Guidetti'nin milli takımla ve kulüp takımıyla olan performansları çok farklı oluyordu. Ve 2023 yılından sonra da bu bizim 5. madalyamız. 2 Milletler Ligi şampiyonluğu, 1 Avrupa şampiyonluğu ve bir gümüş madalya dünya şampiyonasında. Olimpiyatlarda yarı final. Dünyanın en iyi takımıyız. Ama daha zorlu bir Avrupa şampiyonası var şimdi. Oraya az kadroluyla gelen bir Sırbistan olacak, İtalya olacak. O yüzden gururluyuz. Çok büyük bir başarı.
1: Peki aynı zamanda Avrupa şampiyonası için neler söyler demiş dinleyicimiz. Zafer Bey'in mesajı.
2: Avrupa şampiyonası daha zor olacak, daha kompakt. Şimdi oraya mesela Sırbistan az kadrosuyla gelecek, özellikle Boçkoviç ile gelecek. İtalyanlar bir iki oyuncusu burada yoktu. Onlar gelecek son şu an. Yani İtalya takımı, yani bugün İtalya ile karşılaşsaydık biz direkt favori olmazdık. Yani %60'a %40 olurdu. Brezilya'da da tam tersiydi. İtalyanlar bir numaralı favori olarak gelecek, ama ev sahibi avantajı biz de seyircimizin önünde oynayacağız. Şimdiden biletler bitmeye başlamış o derece. Benden evet. De istemeye başladılar. Bende de bilet yok. Onu herkese de söyleyeyim.
1: Sana da geliyor sorular tabii şimdi.
2: İstanbul'da düzenlenecek. Biletlere yoğun bilgi var. Şimdiden biletlerini almaya başlasın insanlar.
1: Villaları hak edenler filenin sultanları demişti dinleyicimiz.
2: Ya çok fazla o karşılaştırmaya girmemekle beraber.
1: Ben de girmek istemedim. Aklıma geldi az önce ama yine de girmek istemedim.
2: Şunu çok net bir şekilde söyleyeyim. Kadınlarımız hak ettiği parayı alıyor. Daha doğrusu hak ettiği parayı şöyle diyeyim. Alıp, yani devlet hiçbir ayrım yapmıyor. Devlet olabildiğince yüksek miktarda ödül veriyor, kulüpleri veriyor. Kadın voleybolunda şu anda Avrupa'dan fazla parayı dağıtan şey biziz. Türkiye Voleybol Federasyonu sponsorlar üzerine düşeni yapacaktı. Tabii ki futbolcunun bir villaydı, şuydu buydu, aldığı prim kadar prim almıyorlar. Ama şimdi sponsorlar daha fazla yer alacak. Şunu da söyleyeyim, 3 gün sonra da erkeklerimiz çıkıyor Milletler Ligi çeyrek finaline. O da Çin'de. Belki oradan da bir şampiyonluk gelecek. O tabii daha zor bir ihtimal. Çok çok zor bir ihtimal, çünkü orada biz Avrupa'nın en iyi, ya dünyanın en iyi 8. 9. takımıyız, öyle diyeyim. Bizden çok daha iyi takımlar var, ama sonuçta büyük bir karakter gösteren erkek milli takımımız da var. Onlar da hiç dinlenmeden organizasyonda devam ediyorlar. Onların da Avrupa şampiyonası var. Biz voleybol ülkesiyiz ve çok gururluyuz. Yani Şampiyonlar Ligi şampiyonu olduk, ambargo koyuyoruz. Geçen yıl Dünya Şampiyonası'nda final oynadık. Avrupa şampiyonuyuz, son Avrupa şampiyonuyuz. Olimpiyatlarda yarı final oynadık. Artık şu an bu ikinci şampiyonluğumuz olduğu için belki değeri çok fazla anlaşılmıyor ama büyük gurur ya.
1: Büyük gurur hakikaten, ya bununla beraber akla şu da gelmiyor değil Erkan Tiryaki. Bugün sadece bir kupa mı kazandık, yoksa dünya voleybolunda da yeni bir dönemin kapısını mı aradık? Ya da zaten çoktan aralamış mıydık o kapıyı?
2: Çoktan aralamış evet. Biz. Yıllar zaten o yatırımlardan bile Eda Kaplan'ın, Şofile'nin sultanları zaten çok geçmişten gelendir. Yani yatırımlar kimi, yani bunun birçok şeyi vardı. Türkiye Voleybol Lisesi'nin kurulması mesela, şu başarımız var bizim. Bugün, yani dün oldu bu başarı. U10, bu arada MVP'de Melisa Vargas da olarak seçildi, onu da belirtelim. Hı hı. U17 ve U16'da Balkan şampiyonu oldu kızlarımız.
1: Evet.
2: Ya yani U15 ya da U18 olması lazım. Avrupa şampiyonasında final oynadılar. Yani altyapılarımız da sürekli başarılı. Ve sürekli yeni jenerasyonlar geliyor ve bu takıma dahil ediliyor. Şimdi Eda Erdem girecek mesela takıma tekrardan Avrupa şampiyonasında. Mükemmel bir başarı. Biz çok önceden zaten, biz buralarda, bizim Türkiye'nin şampiyon olması sürpriz değil. Çok olağan bir durum. Yani bunu biz dünyanın en önemli 2-3 kadın voleybolunda, 2-3 voleybol ülkesinden birisiyiz. Hem kulüp bazında hem de milli takım bazında.
1: Bu kızların hakkı ödenmez.

0: demiş dinleyicimiz. Erkan Tiryaki'ye selamlar, ne güzel bilgiler aktardı öyle demiş.
1: Çok
0: Farklı bir
1: teşekkür ederim.
0: dinleyicimiz.
1: Yani
0: Yavaş yavaş.
1: şu anda ben bir yandan da mesela önümde bilgisayarım açık, Çin'de ekibimiz var.
0: Evet abi, onu diyecektim tam
1: Ajansa.
0: da, yavaş
1: İşte
0: yavaş da.
1: Sevinç videoları vesaire geliyor. Şeyler, ben de bir fiil çalıştım, hem çalıştım hem Çin'de
0: Yayındaydık.
1: olmasam
0: Evet.
1: bile ekibimizi yönlendirdik. Anadolu Ajansı olarak da bütün haberleri işte sizlere sunmak ve bilgileri vermekte. Gazetecilik açısından da benim için de büyük bir
0: Peki
1: mutluluk,
0: maçın
1: gurur
0: kaderini
1: veririz.
0: değiştiren oyuncu ve an ne oldu abi? Onu sorayım son
1: Vargas.
0: olarak.
1: Özellikle ikinci setten, yani Vargas'ı çok önlem almışlardı. Santarelli'nin ikinci setten itibaren Vargas'a alınan önlemleri, sürekli Vargas üzerinden oynamadık. İlkini Hande'yi de çok iyi kullandık. Zaman zaman tek ön libero oynarsa ama çift ön libero de oynadık. İşte ön libero diyorum, artık ön futbolda o kadar şey olmuş ki libero, özür dileyerek düzeltiyorum. Futbolda o kadar pelesenk
0: Evet.
1: olmuş ki ön libero. Gizem ve Eylül ile oynadık dönem dönem. Vargas'ı doğru kullanmaya başladığımız andan itibaren ilk sette iki pasör oynadık. Cansu ve şeyle. Artık isimler aklıma gelmiyor mutluluktan. Tek pasöre dönmeye başladıktan sonra daha fazla etkili olmaya başladık. Çünkü oyun ritmimiz daha iyi olmaya başladı. Santarelli, hani diyoruz ya işte, bir İtalyan, asıl Türkiye'yi başarı kazandıran İtalyan Santarelli. Onu söyleyeyim.
0: Değil mi?
1: Bir İtalyan var, bir İtalyan var. Heykele dikilecekse Santarelli'nin dikilmesi lazım zaten. Veya
0: Peki.
1: arkasında durulacak tek İtalyan şu anda benim gözümde Santarelli'dir.
0: Berk bizim
1: Yani
0: en
1: verdim
0: doğru
1: herhalde burada mesajı da.
0: bence verdik. Berk bizim en doğru yaptığımız şey bu kızları poplamamak, sözler vermemek ve göz ardı etmek. Sessiz sedasız gidiyorlar, helal olsun demiş
1: Kızların bir
0: Mehmet Bey.
1: beklentisi yok.
0: Yoktu,
1: Bir
0: evet.
1: beklentisi var, ne şey. Zaten hayatlarını voleyboldan kazanan ve kendilerini kanıtlamış insanlar bunlar. Türk kadınına rol model olmuş insanlar bunlar. Böyle bir dertleri de yok zaten. Böyle bir dertleri olmadığı için de, hiç öyle bir istekleri de olmadığı için de hiç de gündeme de gelmiyorlar. Ama yarın yeniden Galatasaray konuşacağız, Fenerbahçe konuşacağız. Ama bu kızlar Eylül'de yeniden Avrupa şampiyonluğuyla yeniden
0: Yani biz
1: buluşturacaklar bizi.
0: şimdiden konuşmaya başlayacağız zaten. Hali hazırda bunu inkar edemeyiz. Futbolu, transferi, Galatasaray'ı, Fenerbahçe'yi, Beşiktaş'ı, buradaki bu popülariteyi ve aynı zamanda buradaki beklentinin haber değeri taşıyıp onun ön plana çıkartılmasını. Ama bugün bambaşka
1: ya, bu
0: bir...
1: konuşulması lazım.
0: Evet,
1: Yani
0: bugün bambaşka bir şey yaşatıyorlar bizlere.
1: Sadece bu konuşulması lazım. Yani
0: onlara
1: 48
0: ayrı
1: saat
0: teşekkür
1: boyunca,
0: ederim.
1: 72 saat boyunca sadece bunun konuşulması lazım. Sadece bunun konuşulması lazım.
0: Konuştuk, konuşuyoruz da öyle de olmayacak ama genellikle tabii. O lazım dediğimiz gibi maalesef.
1: Ya maalesef 24 saat
0: hepimiz adına.
1: kısılıyor.
0: Evet.
1: Ama bu kızların hakkını hem devlet yedirmez, hem federasyon, öyle güçlü bir federasyonumuz var, öyle güçlü bir devletimiz var.
0: Hı-hı.
1: Hiç kimse orada o konuda tereddütümüz olmasın yani, dinleyicilerimiz. Maddi manevi ne gerekiyorsa zaten, öyle bir beklentileri olmamakla beraber manevi zaten inanılmaz bir destek alıyorlar. Maddi hiçbir beklentileri olmamasına rağmen hiçbir şekilde de geride kalınmaz yani. O tereddütte olan dinleyicilerimizin olduğunu görüyorum. Hiç o tereddütte olmasın.
0: Peki. Çok teşekkür edeceğim.
1: Ben teşekkür
0: Eklemek
1: ederim.
0: İstediğim farklı bir şey yoksa Erkan abi.
1: Yok. Bol bol konuşalım.
0: Yarın konuşalım o zaman birlikte seninle
1: Tamamdır.
0: Tekrardan.
1: Teşekkür
0: Sağ ol,
1: ederim.
0: Var ol. Teşekkürler. Erkan Tiryaki ile konuştuk. Onunla değerlendirmemiz oldu ve hızlıca şimdi dönüyoruz. Tekrardan gündemimizi konuşmaya, diğer konuklarımıza ve şöyle mesajlara da bakalım. Hemen hızlıca Göksen'in Çağrı Saraç ile konuşacağız. Radyomuzun kıymetli ismi. Sevgili mesai arkadaşım Göksen'inle bu şampiyonluğumuzu, Milletler Ligi'nde şampiyon Türkiye dediğimiz anları, Amilli Kadın Voleybol takımımızın bir tarih daha yazdığı bu anları konuşacağız ki ikinci kez şampiyonuz, ikinci kez burayı yaşıyoruz, ikinci kez buraların tozunu atıyoruz ve tüm bunları konuşurken, şampiyon filenin sultanları derken, ikinci kez bu şampiyonluğa uzanmışken, Milletler Ligi'nde şampiyon Türkiye'yi rahat konuşmuşken, hani hep hikayesi yazılan maçları da böyle biraz hem futbolda hem voleybolda hem basketbolda alışığızdır, izleriz, takip ederiz ya, burada biraz daha rahat böyle en azından ilk setin ardından kazandığımız da diyebiliriz belki de. Bunu konuşacağız Göksen'in Çağrı Saraç'a. Göksen'in Çağrı Saraç, hoş geldin.
2: Hoş bulduk, herkese yayınlar.
0: Ne dersin, katılıyor musun söylediklerime? Rahat mıydı ilk set sonrası?
2: Ya açıkçası şöyle, ilk sette biraz trajik bir sondu. Çünkü
0: evet.
2: 25-23 kaybettik, alabileceğimiz bir seti kaybettik. Yani buradan sonra moral motivasyon anlamında acaba işler bizim için kötü ilerler mi diye düşünüyorduk ama şunu da biliyorduk. Yani biz tecrübeli bir takımız. En az Brezilya kadar.

0: tecrübeli bir takımız. Bu turnuvayı daha önce biz de kazandık ve bunun da farkında bir oyun sergiledik. Belki de Nişet'in kaybedilmesi yararlı bir kaybedilme oldu. Çünkü sonra hatasız oynadık. Ve akabinde de 3-1'lik bir galibiyet ki ben karar setine kadar gidecek bir karşılaşma olduğunu düşünüyordum ama yani her şey sistem tamamen lehimize işledi. Yani çok iyi bir sistem yarattı. Ben öyle Santarelli ve bu Santarelli'nin yarattığı sistemde de bugün tüm parçalar çalıştı gerçekten. Orta oyuncular olsun, işte pasör çaprazlarımız, servislerimiz bence turnuva boyunca, yani ilk maçtan bu yana playoff'ları da katarsak lig boyunca en işleyen servislerimiz, en verimli servisleri atmayı başardık bugün. Vargas'ın smaç servisleri, zaten Vargas'ın performansı MVP'liği hak ediyor ama parantez açmamız gereken isimler var. Elif Şahin plaseleriyle yine ki son sayısı da bir plaseydi. İmza atmaya devam etti. İlkin Aydın keza aynı şekilde harika bir performans gösterdi. Bugün kariyer maçlarından birisini oynadı. Ve Brezilya karşısında kazandık. Aslında Milletler Ligi bizim için çok iyi başlamamıştı. Rotasyonlu bir kadroyla gittik. Sonrasında kendi kadromuzla da kaybettik ama bugün ya bu emeklerin karşılığını aldık ama biz zaten çok güveniyorduk. Ki futbol şampiyonasında bu kadar üzülmüşken arkasından gelmesi de çok iyi oldu. Ya en azından insanlar moral depolamış oldu ve Avrupa şampiyonası var önümüzde bu arada.
1: Tabii bir hafta sonra.
0: Hemen Avrupa şampiyonasına geçeceğiz oradan. Umuyoruz orada da şampiyonluk gelir. Ki Milletler Ligi Avrupa şampiyonasından belki biraz daha zor bir klasman zaten.
1: Daha zor ve tabii erkeklerimizin de bir finali olacak gelecek tabii hafta. Orayı da merak ediyoruz. Oraya ilişkin neler söylersin diye sorayım hatta Göksel'in sana da.
0: Orada büyük bir gelişim var. Yani gerçekten evet. Büyük bir gelişim var. Çünkü erkek voleybolu tarafında biraz daha gelişime açıktık. Çünkü Milletler Ligi'nde bile değildik. İlk olarak Milletler Ligi'ne yükseldik. Sonra hemen playoff'lara kalmamız gerçekten benim için kendi açımdan fikrimi söylüyorum. Bir sürpriz oldu ama müthiş bir takım oluştu orada. Ve yani voleybolun her alanında muhteşem bir şekilde ilerlemeye devam ediyoruz ama bu emeklerin karşılığı alınıyor zaten. Mehmet Akif Üstündoğan yaptığı açıklamalarda takip etme fırsatımız olmuştu. Yani altyapılar gerçekten, Eda Erdem'in mesela geçen hafta bir paylaşım vardı. Altyapıda gidiyor işte oradaki kızlarla, erkeklerle hep beraber çalışıyor. Onlara koçluk yapıyor. Yani böyle tecrübelerden yararlanılıyor ve bunun karşılığını hem erkek voleybolunda hem kadın voleybolunda almaya devam ediyoruz. Hani reklamlarda söylenen biz voleybol ülkesiniz sözü aslında gerçek bir söz. Çünkü altyapısı işleyen çok iyi ve düzenli işleyen tek spor dalı voleybol olabilir. Biraz yakında basketbol ama kesinlikle futbol değil. Bunu sen iyi biliyorsun zaten.
1: Evet evet. Şimdi ben burada biraz savunmada mı hücumda mı öne çıktığımızı sana sormak isterim. Hangi tarafta daha üstündük sence? Rahat ilk set sonrasında sanki biraz hücum daha ön plana çıkıyor gibi ama neden?
0: Evet kesinlikle hücum. Yani bence hücumla kazandık maçı. Savunmada tamam iyiydik ama savunma performansı olarak biz iyiydik. Brezilya'dan daha iyiydik. Evet. İnanılmaz bir savunma yaptılar. Yani özellikle son set müthiş bir savunma yaptı Brezilya ama bizim hücum performansımız o kadar ileri düzeyde ki. Yani Brezilya'dan zaten daha iyi bir hücum performansımız var ama onların üstün savunma performansını da yıkan bir hücum performansı oldu. Ya biz hücumumuzla kazandık ama bu demek değil ki kötü savunma yapıyoruz. Kötü savunma yapmıyoruz ama yani şunu da es geçmemek gerekiyor. Brezilya da çok iyi bir hücum takımı ama tabii onların da eksikleri vardı. Tabii gibi büyük bir eksikleri vardı. İşte Tayşa artık emekli oldu. Biz Eda Erdem gibi görebiliriz. Emekli olmadı ama yeni takım bıraktı diyebiliriz. O yüzden Brezilya'nın da eksikleri vardı. Hani biz şampiyon olduk Avrupa şampiyonasında net alırız diye gitmek yerine biraz daha temkinli adımlarla orada da emin adımlarla ilerlemek gerekiyor ama bugün gerçekten savunmada, hücumda kızlar üzerinde düşen her şeyi yaptılar.
1: Peki bugün sadece bir kupa mı kazandık yoksa Göksel'in çağrısı arkadaş dünya voleybolunda yeni bir dönemin kapısını mı araladık ya da zaten çoktan aralanmış mıydı o kapı? Ne dersin bugün bu ikinci başarı için aynı kulvarda?
0: Bence çoktan aralanmıştı. Evet. Burada kritik nokta Santarelli'nin Giovanni Guidetti'ye takıma dahil olması. Gerçekten çok iyi bir koç. İletişim olsun, taktik zekası olsun müthiş bir koç. İtalyan Daniele Santarelli ve gelir gelmez zaten ayağının tozuyla Milletler Ligi şampiyonluğunu almıştı. Sonrasında Avrupa şampiyonluğunu aldı. Bir Milletler Ligi şampiyonluğu daha ekledi. Yani üçüncü kupa hem Santarelli'nin büyük payı var hem de kadromuzun çekirdeğinin zaten en verimli zamanları. O yüzden ya bu bir kapı aralamak değil de artık biz zaten o kapıdan çoktan girmiştik ve devam ettiriyoruz. Ekol ülkelerden birisi haline geldiğimizi söyleyebilirim.
1: Peki. Göksel'in aynı zamanda dinleyicimiz soruyor ve der ki büyük başarılarla zirveye ulaştık mı yoksa hala gelişme aşamasında mıyız der. Benzer bir soru aslında ama yani bu
0: evet, artık. Her zaman gelişime açık olacağız. Evet. Yani zaten kadrolar yapı değişti. İşte bir kadro bir jenerasyon bitiyor, diğeri bitiyor. Bu da altyapı konusu öne çıkıyor. Altyapıdan sürekli üretmeye devam edersek zaten bu jenerasyonun belki daha iyisi, belki benzeri gelecektir ki gelmeye de devam ediyor aslında. İlk Milletler Ligi şampiyonluğunda izlediğimiz kadrodan farklı isimler de var ama farklı isimlerden, hı hı, işte Yaprak Erkek bunlardan birisi mesela, farklı isimlerden katkı alabiliyoruz, verim alabiliyoruz. O yüzden ya orada her şey altyapıda bitiyor. Yani gelişmeye zaten açığız, gelişmeye de devam ediyoruz. Yani dinleyicimizin sorusunun cevabı bence evet.
1: Kaliteye mi yoksa takım oyununa mı demiş galiba, yanlış yazmış dinleyicimiz. Oyununa mı borçluyuz diye sormuş Gökhan Bey'in mesajı.
0: Savunmada takım oyunu, hücumda da İlkin Aydın, Elisa Vargas'ın bireysel performansları ama tabii işte an oyunu olduğu için an set set öne çıkan isimler oluyor. Mesela Hande Baladı'nın çok öne çıktığı bir sekans vardı. Orada Brezilya öne geçmişken onların yakaladığı momentumu yıkmayı başardık. O yüzden an oyunu bazen zaman zaman bireyselliğe önem verilse de sonuçta savunmayı takım halinde yapıyorsunuz.
1: Peki Göksel'in çok teşekkür edeceğim. Eklemek istediğim farklı bir şey var mı diye de soracağım son bölümde Göksel'in Çağrı Saraç.
0: Ben teşekkür ediyorum. Milli takımımız ben de senin aracılığına tekrar tebrik
1: yıllık ediyorum. Yıllık izinde de böyle bir tık özenmiştin öyle söyleyeyim. Hem biz tarafından hem dinleyicilerimiz tarafından iyi oldu. Görüştük yayında da yayınımızı yapmış olduk. Sağ ol var ol. İyi tatiller dileyim tekrardan.
0: Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar dilerim.
1: Sağ ol var ol. Göksel'in Çağrı Saraç kıymetli mesai arkadaşım, o bizlerle birlikteydi. Onunla birlikte konuştuk, detaylandırdık gündemi. Ve millilerimizi konuşmaya Serkan Çetiner'le devam edeceğiz ki onunla bir parantezimiz gündüz yayınında olmuştu. Bu da bu şampiyonluğa ilişkin dördüncü bağlantımız olmuş olacak. Dördüncü bağlantıyı yapmış olacağız. Yaklaşık bir saattir konuştuğumuz maçın bitmeye yakın olan bölümünden bitimine kadar, bittiği yerden sonra da hatta şampiyonluğun geldiği andan itibaren dördüncü bağlantımıza geçiyoruz. Serkan Çetiner hoş geldin tekrardan.
2: Hoş bulduk Berk.
1: Yani gündüz yayınında 12-14 seansında şöyle bir 15-20 dakikada inmiştik, konuşmuştuk ama üzerine böyle finali de konuşalım isterim. Düşüncelerini almak isterim. İkinci kez yaşıyoruz bunu. Milletler Ligi'nde şampiyonluğu ve Brezilya karşısında ilk set zor olsa da diğer kısımda daha rahat geçtiğimiz bir maç oldu, şampiyonluk maçı oldu. Sen ne dersin, detaylar sende.
2: Vallahi bizim yani bizden başka rakibimiz yok gibi diyeyim sana. Yani.
1: Gibi.
2: Biraz tutuk başladı. Özellikle Vargas maça biraz tutuk başladı. Orada da sazı biraz İlkin Aydın'la tuttuk. Ardından Melisa'nın da tekrar ikinci ve üçüncü setlerde ağırlığını koymasıyla kolay bir galibiyet aldık. Daha yani Çin'den daha zordu ama hani çok mu zorlandık? Çok da zorlandığımız söylenemez yani. Tebrik ediyorum. Seviye çok üst seviyede. Hani gurur duyulacak bir şey. Türkiye'nin hem o organizasyon anlamında hem başarı anlamında bizi gerçekten yaşamadığımız duyguları yaşatıyorlar. Bu anlamda kızlarımızı tebrik ediyorum. Çok mutlu olduk yani.
1: Peki aynı zamanda seninle konuşurken Serkan Çetiner gündüz birçok şeyden, detaydan bahsetmiştik ama tabii maçın sonundan baktığında artık bir dünya ekolü haline geldiğimizde konuşulabilir. Evet. Net bir şekilde konuşulabilir. Yani bir şampiyonlukta bunu belki çekinerek söylediğin ya da işte duygusal söylediğin noktadan bugün bunu net konuşabileceğin güçlü bir noktaya getirdin esasında. Yani burada az önce de sordum, konuklarımla konuştuk. Yeni bir kapıyı mı araladık yoksa çoktan mı aralamıştık diye. Haliyle cevabı pek de zor olmayan bir soruydu ama neticesinde öne çıkartmaya çalıştığım nokta az önce söylediğim, seninle paylaştığım cümlelerde saklı olan kısım. Yani bir dünya ekolü haline gelmiş olduk artık. Brezilya'nın da kötü olduğu söylenemez. Voleybol ekolü, böyle bir voleybol ekolünü finalde yenmek psikolojik olarak bize artı kattı. Onu da söylemek gerekiyor.
2: Evet, onlarda da Santa Barbara mıydı? Öyle Santa Maria mıydı? Hı-hı. Yani bir Melisa'ları vardı yani. Melisa Vargas'ları vardı. Zaten o oyunda tuttu. Yoksa daha erken de biterdi yani. Daha net bir skor da alabilir Çin maçındaki gibi. Ama dediğin gibi kadro olarak bu işe bilmiyorum yani, Brezilya maçının

0: zamanına baktığın zaman birazcık biz daha Brezilyalı gibiydik. Bir de öyle bir daha bir siyah artık biz yani baktığın zaman. Evet. Formaları değiştirsen bizimkiler Brezilyalı gibi de yani hangimiz Brezilya diyebilirdik. Ama bu da bir emek. Bu bir o yani mevcutta yurt dışında böyle genç oyuncuları yakalamak, bunlara voleybolu Türkiye'ye getirip bunları Türk vatandaşlığıyla voleybola kazandırmak bence çok büyük bir emek.
1: Büyük katkı.
0: Büyük bir saygı. Abi büyük bir saygı. Böyle ekol oluyorsun. Yani bugün baktığın zaman Fransa milli takımına futbolda hangisinin orijinal Fransız olduğunu görüyorsun. Orada bir şey var yani orada da bir emek var. Orada bir altyapı ürünü var. Burada da ben aynı altyapının ve emeğin karşılığının olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda da bizi fazlasıyla da gururlandırıyorlar. İnşallah da böyle gider. İnşallah nazar değmez. İnşallah havaya girmeyiz. İnşallah PR için bazı şeyleri yani yönetsel anlamda işin içine burnunu sokmazlar. İşin ehlileri de devam ederler. Ben bu organizasyona yapımında bizi gururlandıran herkesin gerçekten ellerini öpüyorum. Çok teşekkür ediyoruz yani. Bizi gururlandırıyorlar. Bizi saat işte bugün pazar öğlen 2.30'da bu heyecanı yaşatıyorlar. İnşallah diğer branşlarda da böyle sporcularımızı görmek istiyoruz. Koşu da vardı bilirsin bir dönem eskiden. Koşu böyle koşucularımız vardı. Süreyya Yalçın gibi ama bunlar samaneleri gibi işte. Koşuda bir ekol olduk mu dediğimiz anda gene orada bir yönetsel sıkıntılar. Ne zaman bir spor popüler olursa o sporun Türkiye'de karşılığı bize bir ceza olarak dönüyor ya. Ondan çok çekiniyorum. Bu anlamda da nazar değmemesini istiyorum. Çünkü işte dediğim gibi yani Süreyya Yalçın olayı vardı mesela. Çok iyi dünya şampiyonu olarak lanse edildiği bir ortamda sporu erken bıraktı. Dopingle işte ilişkileriyle falan. Aynı benzer şeyler burada inşallah olmaz. Ekol olabilmemiz için bunları işte dengede tutmamız lazımdı. Yani bu anlamda da bir soru şeyi de bırakıyorum yani bir parantez açayım. Şu an ya şu değeri verelim ama değerin üzerine çıkartmayalım. Yani böyle devam edelim lütfen.
1: Peki. Serkan Çetiner, eklemek istediğin farklı bir detay var mıdır diye sorayım o zaman ben son bölümde, son kısımda.
0: Yok. Yani bir şeyi atladık. Bir aslında Jürgen Klopp'un Almanya milli takımına geldiğini sabah konuşmak istiyordum. Onu ben yani medyaya açık açık tehdit etti.
1: Oraya da girelim diyorsun son kısımda. Yani.
0: Onu bir son bir iki dakika peki, girelim yani.
1: Son bir
0: muhteşem
1: dakikamız var.
0: Dünyada olmayacak bir şey çünkü. Evet, yani. Evet. Düşün bir milli takıma gelecek Montella diyecek ki ailemi ağzınıza alırsanız benim işte işime karışırsanız anında istifa ederim dediği an ülkede infial uyanırdı. Doğru mu? Yani.
1: Evet.
0: Ama Jürgen Klopp Almanya milli takımına böyle geldi. Onu da çok heyecanla izleyeceğiz yani. Ben çok heyecanlıyım o konuda da yani.
1: Peki bakalım onu da özellikle hafta içinde çokça konuşuruz, değerlendiririz. Evet. Teşekkür ediyorum Serkan
0: Çetiner. Ben teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Sağ ol.
1: Ağzına sağlık. Sağ ol, var ol. Serkan Çetiner'le konuştuk. Onunla konuştuğumuz bu bölümün hemen ardından az sonra yine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ama millilerimizi, filenin sultanlarını yeniden tebrik ediyoruz. Yeniden tebrik ettiğimiz noktada şöyle dünya duysun bizi diyoruz. Biz voleybol ülkesiyiz uzun süredir diyoruz ve hala inanmayanlar da böyle nadir de olsa var ya. Oraya da şöyle bir gidip oraları böyle hatırlamak, tekrar tekrar ikinci kez aynı başarıyı yaşamak, yaşatmaları bizler için mükemmel.

Sultanlar geliyor dedik. Sultanlar geldi ve Brezilya karşısında 3-1 ile şampiyonluğu getirdik. Tam da bu noktada 4 ayrı bağlantıyla Serkan Çetiner'le, Yunus Aydın'la, Erkan Tiryaki ile ki orada Anadolu Ajansı özelinde birçok bu tarz maçların tozunu yutmuş önemli gazetecilerden. Hani bir muhabir için genellikle o kullanılır medyada, yine aynı şekilde camiamızda her şeyden böyle 25'er gram, 200'er gram bileceksin diye o tarz bir şey kullanılırdı. Neredeydi bunu, nerede kullanıldığını ilk duyduğumda bunu hatırladım ve şimdi burada paylaşıyorum bilmiyorum ama herhalde TRT çıkışlı bir spiker büyüğümüzden yine meslek içerisindeyken duyduğumu hatırlıyorum. Erkan Tiryaki ki öyle biridir, onunla konuştuk, onunla detaylandık.

0: Detaylandırdık. Çok güzel detaylarına girdik. Yoksa Yeni Çağrı Sarac'ın katkıları çok çok kıymetliydi. Söyledikleri çok çok kıymetliydi. Onunla değerlendirdiğimiz bölüm oldu. Yunus Aydın, Yoksa Yeni Çağrı Sarac, Serkan Çetiner ve Erkan Tiryaki derken yaklaşık 45 dakikalık, yaklaşık 1 saate yakın bir bölümde konuştuk. Konuşmaya da mutlaka devam ediyor olacağız haliyle. Ama bugün özelinde sizler için hazırladığımız bir ayrı akışımız daha var. Sezen Öncel, sanatçı Sezen Öncel az sonra bizlerle birlikte olacak. Rana klibiyle, Rana klibi yayınlandıktan sonra, şarkısı yayınlandıktan sonra onun hikayesini anlatmak için burada olacak. Onun hikayesiyle burada olacak. Tabii bu şarkının ilk doğumunu nerelerde attığı, şarkıya ilişkin neler söyleyeceği, bunlar değerli. Biz biraz da böyle futbolun bu kısmında sanatı da işin içerisine katarak, sanatın da belirli noktalarına dokunarak, geçmişte de sanatçı dostlarımızla yapmış olduğumuz bağlantıları ve konuk oldukları yayınları hatırlarsınız. Söz yazarı, besteci ve aynı zamanda yorumcu kimliğiyle bildiğimiz Sezen Öncel Rana için geliyor. Rana'yı burada anlatmaya geliyor. Siz bizlerle paylaşmaya geliyor. İnsanın en karanlık dönemlerinden geçerken içinde saklı olan özü yeniden keşfetmesini anlatan bir içsel yolculuk hikayesidir dediği Rana için geliyor. Az sonra burada olacağız. Radyo Gol frekanslarından ayrılmayın. Sanat kısmıyla, böyle sanat köşesiyle sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz.
1: Ben Sayar'la parantez reklamlardan sonra devam edeceğim.
2: Reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Reklam bitti.

Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.

0: Radyo Gold'e L1 Üçgen Zamanı.
1: Güzel insanlar, Galatasaray'da her sene bir orta saha gündemi yaşanıyor. Kaç senedir bak. Yani bunun sebebi sadece günü kurtarma operasyonlarına gidilmiş olması değil. O da var da. Aynı zamanda şu, oynanmak istenen oyunun handikapları her sene Şampiyonlar Ligi, yani öyle bir platformda görünüyor. Aslında bu bakıldığı zaman iyi de bir şey. Niye? Çünkü Süper Lig'de bir serap var ya. Hani o seraba kapılıp eksiklikleri görmezden de gelmiyor oluyorsun. Şimdi orta sahada Galatasaray'da sürekli kapatılması gereken bir eksiklik çıktı kaç senedir. Çünkü Galatasaray'ın o pres oyunu, özellikle Şampiyonlar Ligi'nde atıyorum Modo gibi maçlarda, hani orada oynadığı oyun, iki tane 6-8 oynayan ve bunu iyi seviyede yapabilecek oyuncu bunu mecbur kılıyor. Ama Galatasaray'ın orta saha rotasyonuna baktığımızda işte İlkay, Sara, defansif orta saha bir kenara dursun. Zaman zaman Osimhen'in yanına kadar gelip konumlanan oyuncular olduğu için bütün bir sezonu yükü kim çekti? Torreira çekti, Lemina çekti, onların sırtına bindi. Şimdi bu durumda ikisinden birinin zaman zaman da olsa performans düşüklüğüne, hatta sakatlığına sebebiyet veriyor. Dolayısıyla Galatasaray'ın kesinlikle 6-8 numara oynayabilen, dinamizminden çok şüphe duyulmayacak ve yani arkayı biraz da süperon oyunculardan bir alabilmesi lazım. Yani böyle bir oyuncuya gidebilmesi lazımdı. Bu anlamda genç ama bu görevleri Premier Lig seviyesinde farklı takımlarda gerçekleştirmiş bir futbolcuya gidildi. Yani Leslie hamlesi, yani sadece bu bakımdan bakılsa bile bence profil olarak uygun. Tabi oyuncunun işte yapabildikleri, yapamadıkları ve bunun Galatasaray'a getireceği artılar, eksiler, bu göze bakacağız. Hani oyuncuyla ilgili konuşacağız ama hadi oyuncunun ilk neleri yaptığına bakayım, öyle devam edeyim. Şimdi oyuncunun futbol piyasasında parlayışı şüphesiz Ren yıllarında oldu. Okumuşsunuzdur da zaten. Hatta Fenerbahçe'nin Ren'le 3-3 berabere kaldığı maçta da iyi bir performansı vardı oyuncunun. Bence oradaki kullanımı da Galatasaray için bazı önemli ipuçları veriyor. Buna biraz değineceğiz. Bu arada amcası da topçuydu, onu söyleyeyim. Onyekaçi Apan, Ren deyince oradan aklıma geldi. O da Ren'de oynuyordu. Şimdi o sahaya çıkmadan önce Leslie tribüne çok çıktı orada amcasını izlemek için. Ve muhtemelen amca eliyle de akademiye gitti ya. 8 yaşında başladı en alttan ve daha 17'sinde A takıma. Şimdi oyuncu Ren yıllarından sonra gösterdiği etkili performansla da Chelsea'nin o yatırım havuzuna girdi de Chelsea'nin oyun dönüşümleri içerisinde veya dönüşememezlikleri içerisinde o da nasiplendi. Çok fazla forma şansı bulamadı. O Makaleli olur muyum acaba orada diyordu ama Chelsea bu malum. İlk önce yanlış hatırlamıyorsam Southampton'a kiralandı. Orada bak istikrarlı bir performans sergiledi. 30 üstü maça çıktı. Hatta dur performansı. 1 gol 2 asist. Ki oyuncunun hani birinci görevi değil, üçüncü bölgede iş yapmak. Burada yine 4-4-2'ye benzer bir dizilişle performans gösterdi. Farklı mevkilerde de kullanıldı bu arada. Sonrasında Burnley'e kiralık olarak gönderiliyor. 38 maça çıkıyor. Orada da 3 gol 1 asisti var. Ama Galatasaray için mühim olan istatistiklerini şimdi verir arkadaşlar yanda. Görürsünüz, tabloya bakarsanız gerçekten değerli sayılar var. Mesela ben bir tanesini söyleyeyim. İyi bir kesici olmasından mütevellit o kazandığı ikili mücadele oranları. Kazandığı hava topu, başarılı dribbling sayısı o kadar üst düzey değil ama bazen topla beraber uzayabilen bir oyuncu olması, özellikle 18 pas arası, aslında baktığımız zaman 35 Premier Lig maçında çok yüksek olmayabilir. Yine de değerli bir sayı. Yani oyuncunun bunu denediğini gösteriyor. Üçüncü bölgede uzun paslar atmasını seven bir oyuncu. 68 kere bunu gerçekleştirdiğini veriler ışığında söyleyebiliriz. Tabii bunlar sayılar. Yani sadece bunlarla futbolu ölçemezsiniz. Zaten Premier Lig'de yapılmış istatistiklerle Süper Lig üzerinden bir yorum yapmak da birebir karşılık bulmuyor. Hatta geldiği takım açısından da öyle şimdi. Yani o nedenle birebir almak da doğru değil oynadığı takım ve oyun formasyonunu düşündüğünde. Neyse. Oyuncunun saha içindeki kullanımına baktığınız zaman çeşitli takımlarda oynasa da genellikle 4-4-2 oynayan takımlarda hani bu formasyonun arkayı süpüren oyuncusu olduğunu görüyoruz. Hani Leslie size inanılmaz paslar, inanılmaz kilit toplar atabilen veya işte ne bileyim bir Gedson Fernandes modeli topla beraber aksın gitsin futbolculuğu diye bakma yani. Böyle uzun boylu, uzun bacaklı bir futbolcu olmasından dolayı daha çok derinde savunan. Ama bu da iki stoper arasında değil, yanlış anlaşılmasın. Merkezi kapatan, sağa sola yardıma giden, basan, alan, sonrasında veren, bunları iyi bir şekilde yapan, ön sezisi yüksek bir futbolcudan bahsediyoruz. Bence en önemli özelliği de bu, ön sezi. Şimdi Galatasaray'da Lemina ve Torreira oyun akılları yüksek futbolcular ama artık fiziksellik çağında bazı gereklilikleri de yerine getirememeye başladılar. En azından her maç. Şimdi bir maçı izliyoruz. Lemina inanılmaz bir futbol oynuyor. Bir maçı izliyoruz, onu aratıyor. Yani bence Lemina gençken de böyleydi de onun kendine has bir durumu var. Torreira'da bile zaman zaman bir düşüş gördük. Ama bu oyuncunun en belirgin özelliği şey ön sezisiyle beraber bunu istikrarlı bir biçimde sürdürebiliyor. Ve yaşı kaç? 22 daha. Şimdi 22 yaşında olması bence elini rahatlatan etmenlerden Galatasaray'ın. Bu saydığımız ön sezi özelliği de o şekilde ve istikrarlı. Yani Galatasaray'ın elini istikrar anlamında da rahatlatacak durumlardan bir tanesi. Konu açılmışken yaşla ilgili şunu da söyleyeyim güzel insanlar. Şimdi 22 yaşında bir oyuncu için harika, şöyle böyle iyi, işte inanılmaz demek de kolay değil. Tamam mı? Hiç sevmem ama sosyal medya tabiridir. Çöp, işte bunu nereden buldunuz demek de kolay değil. Messi değilse oyuncu. Messi anlamak için futboldan anlamaya da gerek yok. Geçen ilk milli takımda oyuna giriş anını izledim internette. Herkes ayağa kalkıyor. Maradona bile böyle bir coşku içinde falan. Şimdi safi yetenek olunca konuşması daha kolay. Ha, bir kumar oynarsınız. Çok iyi ya da çok kötü dersiniz. Hani %50 zar atarsınız. Ama bizim işimiz bu değil. Tamam. Yani takımınızda 22'lik potansiyel alır kızarsınız. Daha yaşlıca bir oyuncu alır kızarsınız. Emeklilik lokali mi burası diye. Yani şimdi önemli olan buradaki böyle politikayı, stratejiyi değerlendirme. Bence Galatasaray çok daha evvel yapması gereken bir şey yapıyor. Kabuk değiştirme adımı atıyor. Yani şimdi Galatasaray üst üste gelen şampiyonluk rehavetiyle bence geçen seneyi mesela berbat yöneterek başlamıştı. Hep ne demiştik? Mertens varken, gideceği belliyken yedekleme çalışması çok önceden yapılmalıydı. Çünkü herkes bugünü yaşarken yarını yaşayanlara biz ideal yönetici diyoruz ya. Hani bas bas varmadık mı abi geçen sene? İşte planlama yaparken bu minvalde bir adım atılıyorsa ben bunda kötümser bir senaryo göremiyorum. Bu oyuncunun bir potansiyeli var ve buna yatırım yapılıyor. İşin sonu iyiye gider, kötüye gider, onu göreceğiz. Ama bir inceleme yapılmış, belli notlar alınmış, transfer gerçekleşmiş. İşte küçük örnekler. Galatasaray'ın kafasındaki orta saha modelinin, en azından taraftarın kafasındaki orta saha modelinin, yani ne olduğunu biliyor çünkü pek çok Galatasaraylı ile konuşuyoruz. Böyle daha oyunun iki yönünü de oynayabilen, işte biri biraz enerjik, koşan, topla beraber mesafe kat eden falan oyuncuları seviyor Galatasaray taraftar. Oyuncuda fiziksellik var görünüyor abi. Şimdi topu

O zaman kafayı kaldıran bir futbolcu, geniş alandaki arkadaşlarını görmeyi seviyor, uzun toplar atmayı seviyor. Üst düzey bir teknik orta saha demiyorum yani, öyle bir oyuncu değil. Öyle bir beklentisi olan varsa da hani o aradığını vermez. Ama oyunu yönlendirmede, atak başlatmada önemli bir futbolcu ki bu da hani o progresif paslarına bir şekilde yansıyor. Oralarda doğru kararlar veren bir oyuncu ki zaten kendi yarı sahasında da pas isabet oranı işte %89, %83 falan gözüküyor. Ha, oyuncu Galatasaray'da nasıl konumlanır, oyuna nasıl katkı verebilir, o kısma geldiğimiz zaman da birinci olarak abi Galatasaray'ın en başta bahsettiğimiz gibi neyi var? Bir pres oyunu oynuyor. Bunu Osimhen'le yapıyor ve Osimhen'in arkasındaki 10 numara profili burada önemli. Onunla yapıyor. Hatırlayın geçen seneki Şampiyonlar Ligi serüvenini, Yunus ya da işte maçına göre Sara tercih yapılıyordu. Ve Galatasaray böyle 4-2-3-1 gibi değil de 4-4-2 gibi bir dizilim gerçekleştiriyordu. Pres anlamında söylüyorum. Bu da o presi güçlendiren etmenlerdendi. Ama burada bir handikap vardı. Aslında iki handikap var. Bunlardan bahsetmek lazım. Şimdi birincisi, bu baskı gerçekleştiği zaman orta saha savunmasını daha net yapabilmek adına Sané'yi çizgiye bastırıp Şalai'yi daha çok merkeze kaydırarak bir oyun planı oluşturulmaya çalışılıyordu. Bu da rakibin eğer çıkmayı bilen bir takımsa o boşlukları çok rahat kullanabilmesine olanak tanıyordu. Yine uzun çıkmayı tercih eden takımlara karşı pres gerçekleştiremediğinden bu seferden olurdu. Merkez orta sahada hava savunmanın güçlü olması gerekiyor ama Galatasaray orta sahasının boy ortalaması belli. Yani buraya stoperler gelmeye çalışıyordu. Bu sefer de gerçekten büyük bir savunma arkası zafiyeti verilebiliyordu Galatasaray'da. Ya da işte Lemina karşılayabiliyor topu ama bunu çok sık gerçekleştiğini görmüyorduk Şampiyonlar Ligi seviyesinde. Tabii ki yerden topu ayaklı çıkmaya çalışan takımlara karşı baskı işe yarıyordu. İşte Bodo maçından bahsettik. Ama Galatasaray şimdi Leslie hamlesiyle merkezinde o defansif gücü güçlendirdi. Ve bir kere hem yerde çok iyi olmasa da fiziken öyle gözüküyor. Şimdi havada bir kesici koymuş oldu. Belki de dedi ki Okan Buruk, Torreira'yı veya Lemina'yı çok daha rahat ön plana çıkartabilirim. Öne atabilirim gerekirse dedi. Ki ben Lemina'nın artık yavaş yavaş daha stoperleşen bir orta saha olacağını düşünüyorum. Yani stoper alternatif olarak da kullanılabilir. Çünkü çok iyi maçlar çıkardı geçen sezon. Ama gelelim yaşanabilecek handikaplardan birine. Geçtiğimiz sezon Galatasaray, Sara'nın, Osimhen'in yanında ikinci bir forvet gibi konumlandığı anlarda bence geriden çıkarken çok zorlandı. Ve Şampiyonlar Ligi maçlarının hepsini takip edenler bence ne dediğimi iyi hatırlayacaklardır. Özellikle Galatasaray'ın yapmış olduğu gibi böyle önde pres yapabilen takımlara karşı geriden oyun kurmada zorlandı Galatasaray. Bu pozisyon üretimine de yansıyor. Topu orta sahada biraz daha bekletmekte zorlandı. Topu 3. bölge oynadıktan sonra 3. bölgede tutmakta zorlandı. Çünkü işte tercihler, bunların yapılış süreleri, bu istikrarlı bir oyun oynanamadı. Hatta şöyle bir örnek vereyim. Manchester City maçı, Sara 10 numara gibi oynuyor ama Galatasaray geriden oyun kuramıyor. Sonra Sara bir pozisyon, 2 stoper önüne kadar geldi, bir uzun top. Galatasaray topu indirdi. Ardından şut. Galatasaray isabetli şut attı Manchester City'ye ve maçtaki en etkili pozisyonuydu Galatasaray'ın. Yani bu geriden oyun kurma asla vazgeçemeyeceğiniz, üzerine sürekli kafa yormanız gereken bir metrik. Ve Leslie inanılmaz bir oyun kurucu değil dedik ama inanılmazı da geçtim. Hani böyle kalburüstü bir oyuncu mu? Hayır değil ama ne verir sana? Merkezde oyunu tutmanı sağlar. Pas meziyetiyle bunu sağlayabilir, fizikselliğiyle bunu sağlayabilir. Yani ne dedik? Ön sezi özelliği var dedik. En azından hızlı, soğukkanlı oyun sözüyle beraber birleşirse merkezi tutabilir. Ve Galatasaray'ın oyuncu profillerini bu anlamda bir değişkenliğe de itiyor olması, fiziksellik gerekiyorsa fiziksellik de koyabileceğim diyor olabilmesi de çok önemli. Ayrıca şunu da söyleyeyim, bu hamle Can Uzun arayışının bir parçası da olabilir. Yani belki birleşik bir planın parçasıdır ki bence olması gereken de bu. Tam bir 4-4-2 evrilebilir Galatasaray. Çünkü 9.5 oynar Can Uzun'la. Anlatabildim mi? Mesela futbol bilgisini çok takdir ettiğim Alper Hocal geçen yaz ne yazmış biliyor musunuz? Ükoçukwu ile ilgili. Ükoçukwu diyor, umarım diyor düzenli oynayacağı bir takıma gider. Çünkü hava topu aldığı, top kaptığı için hani uzun boylu klasik bir kesici 6 gibi zannediliyor ama bunun da uzmanı olur ama diyor. Daha fazlası var. Bir kenar oyuncusu kadar çabuk, uzun ve temiz ayaklara sahip. Top taşır, döner, hepsi var diyor. Ölüp bitilen bir sürü merkez bu çocuğun ayakkabısını bağlayamaz diyor. Genesio onu 17 yaşında Paris Saint Germain karşısında 11 başlattı. Rennes'teki son sezonunda Vitinha, Ruiz, Verratti merkezini domine etti. Rennes'in Camavinga'dan sonra kontrat verdiği en geç futbolcu oldu. Talihsizliği Chelsea'ye gitmesiydi.
bazı acemiliklerini atabileceği iyi bir hocanın elinde gerçek değerini bulabilir, hastasıyız.

Yani Alper Hocal bir futbol emekçisi olarak bir şey görmüş, fikir beyan etmiş. Bu çok önemli. Galatasaray'ın profesyonelleri de bir şey görmüş, raporlamış ve bu potansiyele yatırım yapılmış. Bize de hayal kurdurdu saha içiyle ilgili. Ben o yüzden kulüplerin bu tip çalışmaları yapmasını önemsiyorum. Avrupa hedefinde hep ne oluyor? Fizikli takım merkezinde böyle atletik uzun bacaklı böyle orta saha gelip böyle bir canını sıkıştı. Yani o artık or-

profilde nihayet bir değişim, planda bir değişim, organizasyonda bir değişim olduğu için ben bu kafadaki stratejiye o yüzden olumlu bakıyorum. Niyet iyi çünkü. Çünkü bakın uzun vadede başarılı olmuş bütün teknik direktörler işte Alex Ferguson'dan Labanowski'sine işte en son Guardiola gibi hocaları diğerlerinden ayıran bir şey varsa bu da kendilerini değiştirebilmiş olmalarıdır.

0: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Berk Sayar'la parantez. Devam ediyor.
2: Parantezde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Filenin sultanlarını tebrik ettik. Filenin sultanlarını uzun uza diye konuştuk. 4 aylık konuğumuzla detaylandırdık. Milletler Ligi'nde Brezilya finalinde iyi bitirdik. 3-1 ile bitirdik. Hani öyle onların da 3-2 ile geldiği İtalya maçı gibi değil mesela. Ya da geçmişten bizlerin futbol olsun, basketbol olsun, onun da yanında voleybol olsun fark etmeksizin. Tarih yazdığımız, yazmak üzere olduğumuz ya da ya nasıl döndük ucundan kıyısından diye küçük kendimizi sitem ettiğimiz, ayıflandığımız durumlar olur ya, onlar gibi de değil. Rahat başlamadı ama rahat biten bir final oldu. Diyelim Serkan Çetin'e, Erkan Tiryaki'ye, Yunus Aydın'a ve onun yanında tabii tüm siz değerli konuklarımıza, Göksel'in Çağrı Saraç'a, kıymetli meslektaşım Göksel'in Çağrı Saraç yıllık izinde bizlerle birlikteydi. Onunla bağlantımız oldu ki onunla konuştuk uzun uzun. Hepsine ayrıca teşekkür edeyim. Hemen önce, yani reklama gitmeden evvel sizlere duyurusunu yapmıştım. Duyuruda önemli bir ismin bizlerle, kıymetli bir ismin bizlerle olacağını söylemiştim. Radyo Gol'de sanat köşemizde zaman zaman önemli, kıymetli isimler bizlerle birlikte oluyor ya. İşte o isimlerden biri. Sezen Öncel bizlerle birlikte. Şarkıcı Sezen Öncel'le birlikteyiz ve söz yazarı, aynı zamanda iyi bir yorumcu Sezen Öncel'le birlikteyiz. Onun yeni klibi Rana'ya ilişkin konuşacağız ki sadece onu da değil, birçok detayı, birçok geçmişe yönelik işte çalışmalarını ayrı ayrı konuştuğumuz dönem çalışmaları olacaktır. Sezen Öncel'in hoş geldiniz, selamlar.
3: Hoş buldum. Herkese merhaba. Çok keyifli bir pazar diliyorum öncelikle. Beni yayına davet ettiğiniz için de ekstradan çok teşekkür ederim.
2: Rica ederim. Biz sizi tanıyalım isterseniz biraz. Ben biraz bahsettim ama benim bahsettiğim kısım biraz böyle devede kulak kalır. Çok küçük bir kısım olarak kalır. Benim bildiğim kadarıyla 19 yaşında ilk sahneyi alıyorsunuz. Öyle,
3: evet,
2: hatırlıyorum.
3: Üniversite yıllarında başladım.
2: Sonrası nasıl gelişiyor? Bu Rana'ya gelene kadar işte Derdini iyi hatırlıyoruz. Uyan var, onu biliyoruz. Birkaç çalışma daha var diye hatırlıyorum ama sizden dinlemek en doğrusu olacak.
3: Üniversite yıllarımda Fransız dili edebiyatı okuyordum. O zamanlar yabancı müzik söylediğimde, arkadaş çevremde veya doğum gününe gittiğimde bana hep şarkı söylettirirlerdi. Yabancı müzik söylediğimde herkesin dikkatini çekerdim. Ve sonra bir grup arkadaşım kendi grubuna beni dahil etmek istediler. İşte grupta böyle 90'lar pop müzik yapıyorlardı, yabancı şarkı. Daha sonra onların bir akşam bir pub'da programları olacaktı. Beni sanatçı, konuk sanatçı olarak davet ettiler. Birkaç tane şarkı söyledim ve alkış kıyamet kopmaya başladı ve o günden sonra beni gruba aldılar.
2: Orada tamam dedim gibi bir şey oldu yani kafada, değil mi?
3: Aslında ben algılayamadım açıkçası. Evet. Ondan önce zaten ablamla yaptığımız bir çalışma vardı ama bu tamamen şahsi, bireysel bir sahne aldığım dönemin kapısını açtı diyebilirim. O süreçten sonra artık derslere çok gitmemeye başladım. Çünkü sanki hayat amacım bu. Ben Fransız dilini okusam ne olacak gibi bir algı oluştu. Çünkü zaten istemeye gidiyordum. Ve ben bu yoldan yürümek istiyorum. Yani bütün hayatımı bunun üzerine kurmak ve bu yolda ilerlemek istiyorum diye karar verdim. O günden sonra hep Kuşadası, İzmir, Aydın, bu tarz bölgelerde sahne almaya başladım.
2: Ve böyle hatta dedim, ayağınızın tozuyla da oradan buraya geliyorsunuz, öyle biliyorum.
3: Evet.
2: Efes'te mi gördüm en son storyleri, hikayeleri? Yanlış hatırlamıyorsam.
3: Kuşadası'nda büyüdüm
2: Kuşadası'nda,
3: ben.
2: Öyle, evet, mi? Evet.
3: Aslen oralı değilim ama oralıyım diyebilirim açıkçası. Çünkü bütün çocukluk yıllarım orada geçti. Bir 10 günlük bir gezim oldu orada. O şekilde bir dinlenme ve bir şarkının yayım süresi boyunca bir sosyal medyada algoritma

0: Ya oynama
1: Evet.
0: süreci
1: Ha,
0: gibi bir
1: peki,
0: şey oldu
1: peki.
0: diyebilirim
1: O
0: yani.
1: son gördüğüm Apollon Tapınağı mıydı, Didim dediniz, Kuşadası
0: Yok,
1: dediniz, yoksa
0: Pireni.
1: Efes miydi? Ben mi karıştırıyorum?
0: Söke,
1: Söke, peki.
0: Güzel Bahçe
1: Orayı
0: Pireni
1: bilmiyorum.
0: diye geçiyor
1: Orayı
0: ve çok
1: bilmiyordum.
0: güzel bir yerde.
1: Peki, siz şimdi Kuşadası deyince aklım oradan Didim'e de bir gitti de acaba hani yanlış mı gördüm diye. Çok güzel yerlerden de ayrıca fotoğraflar paylaşıyor. Instagram'dan sizleri de nereden takip edebilir dinleyicilerimiz, onu da öğrenelim.
0: Sezen Öncel ama O ile yazarlarsa beni bulabilirler. Sezen Öncel diye arattırırlarsa beni bulacaklarını düşünüyorum.
1: Peki, ben çalışmaya doğru geçeceğim. Sizin yine geçmişe yönelik şöyle bir aktardığınız bölümü storylerle falan biraz bölmüş oldum ama Kuşadası'ndan
0: Estağfurullah.
1: geliyor diye. Siz anlatmaya devam edin lütfen orada kalan bölümden de. Oradan yine Rana'ya geçmek istiyorum.
0: Tamam, söylediğim gibi o dönemler 5-6 yıl boyunca aktif bir şekilde sahne sanatçılığı yaptım. Ardından İstanbul'a bir hosteslik bir şey oldu. Bende bir isteği, bir arzusu uyandı. Çünkü hep böyle bir aklım havada bir insan olarak çok da ilgimi çeken bir meslekti. Onu deneyimlemek istedim. Bir süre sahnelerden uzak kalmak istedim açıkçası. Biraz dinlenmek istedim. Ve bu süreçte benim bir şeyi algılamamı sağladı. Ben sanırım müziği evet çok seviyorum. Ama bu kesinlikle hosteslik de değil. Ama bunu sahnede değil de daha çok böyle üretim kısmında yapabilirsem hem kendi evimde alanımda kendi rutinlerime devam ederken aynı zamanda da bu müzik yolculuğuna devam edebilirim diye düşündüm. Ondan sonra daha çok böyle söz yazarı ve beste üzerine yoğunlaştım diyebilirim.
1: Peki oradan bugüne gelen süreci biraz da Rana'ya gelmeden önce esasında öncesini konuşmak istiyorum ama gerçi hayırlı olsun demek gerekiyor. Tebrik
0: Teşekkürler, çok
1: etmek
0: sağ olun.
1: gerekiyor. Rana ile ben devam edeceğim.
0: Tamam.
1: Geçmişini tekrardan gireriz yani. Uyan'ı da merak ediyorum. En çok Derdini'nin hikayesini dinledik sizlerden ya da okudum bazı yerlerde, öyle söyleyeyim, araştırmalarımda. Rana'nın hikayesi nasıl oldu? Nasıl doğdu Rana?
0: Rana çocukluğumda yaşadığım çok büyük bir travmayla ilgili. Aslında travmayla değil, travmanın çözülmesiyle ilgili. Çünkü travma deyince sanki acıya yoğunlaşan bir durum gibi algılanılıyor.
1: İlk tohumu orada yani.
0: Evet, çocukluğumda yaşadığım çok büyük bir travmaydı. Aslında bunu yıllar boyunca sır olarak sakladım. 20 yıl boyunca, ta ki geçen yıla kadar. Geçen yıl bir arkadaşım Çetin Çetintaş, yüksek ihtimalle birçok insan tanıyordur. Kendisi bir yoga mentörü. Onunla paylaştım bu hikayeyi ve paylaştıktan sonra daha çok acı çekmeye başladım
1: Bu arada
0: sanki.
1: fonda da Rana var. Onu da dinleyicilerimize hatırlatalım. Evet, söz size tekrar.
0: Sanki o dönemler o yarayı tekrardan şey yapmak, kurcalamak yeniden aynı o günkü gibi yaşamama sebep oldu. Ancak o süreçte o kadar acı çekerken bir yandan da böyle alttan alttan akan bir huzur hissi vardı. Hani ben o süre boyunca birazcık bunu hem sorguladım hem de o akışta birazcık yayıldım. Merak ettiğim şey şuydu, yani ben bu kadar acı çekerken şu anda hissettiğim acı neden? Pardon, huzur duygusu neden? Yani ikisi çok büyük bir paradoks değil mi sizce de? Bir yandan acı çekiyorsunuz ama bir yandan aşağıdan akan da çok güzel bir huzur duygusu var. Daha sonra bunu birkaç öğretilerde araştırıp öğrendiğimde bunun insanın özündeki atmanın, yani acının aslında insanı uyandıran bir nitelik olduğu yönünde birçok öğreti duydum. O sıralarda bahsettiğim Çetin Çetintaş mentorum, eğer bunu bu konuyu bence şarkıya dökersen daha çok şifalanırsın dedi. Ben zaten bunu yazmış bulunmuştum, yani o süreler boyunca aklıma, zaten ben her zaman elimde kağıt kalem gezen bir insan olduğum için zaten hali hazırda yazılmış bir sözü
1: Evet.
0: vardı. Ancak onun hani o şekilde bunu bir şarkıya dök bence demesi benim için böyle bir ateşleyici bir unsur oldu. Hemen arkadaşlarımı aradım, dedim böyle böyle bir şarkı yapmak istiyoruz. Öncelikle prodüktörüm, yani ablam oluyor bu arada kendisi.
1: Selamlarımızı
0: Evet,
1: iletelim. Evet.
0: o şeyi, aranjeyi oluşturmaya başladı ve ben bestemi ve sözümü ona götürdüm. bunun üzerine ne, hangi enstrümanlar kullanılabilir? Bu şarkının sözü, bu şarkının anlatmak istediği duygu hangi enstrümanlarla özdeşleşebilir? Oturup bunları birazcık konuştuk ve zaten böyle acı denince de akla ilk böyle herkesin bir klarnet, hani acı acı ağlayan bir, evet, klarnet şey fikri gelir, bilirsiniz. Bunun yanında birazcık kadim de bir konu aslında bakarsanız, acı ve huzur yan yana, yani nasıl böyle bir şey mümkün olabilir? Bu da bir tek mistik öğretilerde gerçek olan bir şey. Onun dışında hiçbir bilimsel bir kanıtı bile bulamayacağımız bir konu diyebilirim yani. O yüzden de hani kadim bir öğretiyi çağrıştıran enstrümanlardan da ilgimizi çekti. Yani böyle hem ud hem klarnet bizi birazcık böyle otantik, daha böyle mistik, daha çok insanın özüne böyle vurgulayan tarzda frekansların, enstrümanların birleşip bu duyguyu, bu konuyu böyle bizim içimizde daha çok açığa çıkaracağını düşünerekten böyle bir yolculuğa başladık diyebilirim. Sonrasında vokal kaydı ve klip çekimleri vesaire derken toplamda 4 ay boyunca büyük bir uğraşın ve sürekli silinip tekrardan yapılan bir sürecin içinde tam bir savaşçıydık, tam bir Rana'ydık diyebilirim yani.
1: Peki bunun yanında dinleyicilerimizden de bu arada gelen mesajlar var ama mesaj hikayesine ilişkin, Rana'nın hikayesine ilişkin peki sorduğumuz konu, ama selamımızı gönderelim. Sezgin Bey mesela sormuş ve aynı zamanda nerelerden dinleyebiliriz diye sormuş, biraz daha detay alabilir miyiz diye de eklemiş son kısmına.
0: Tüm müzik platformlarında bulabilirler. Spotify, YouTube Müzik, Apple Müzik. Tüm müzik platformlarında yayında şu anda. YouTube'da klibimiz de var. O şekilde de izleyebilir.
1: Peki. Ben biraz da orada şurayı merak ediyorum. Aldığınız tepkiler, yani sonrasında yaşadıklarınız, biraz da çünkü dinlenilirlik, hemen hemen aynı frekansı da paylaşıyoruz. Bir yerde dinlendiğinde, bir taksiye bindiğimde Radyo Gol'ün dinlenmesi mesela çok mutlu eder. Yayının dinlenmesi tekrar da iyi olsa çok mutlu eder. Az çok burada da sizin ön plana çıkan hikayeleriniz olmuştur son 1-2 aylık süreçte, son süreçte çıktığından bu yana. Detayı sizden alayım, ben onu sormuş olayım. Sezen Öncel.
0: Yani dışarıda bir şarkı mı, henüz daha duymadım zaten, evet, şu an çok taze. Ama mesela şeyde, Spotify Artist'te istatistikleri görüyorsunuz. Oradan yeni çıkanlar bölümünden insanların ne kadar kaydettiğini görüyorum. Yani demek ki onlara hoşlarına gittiği için bunu yapıyorlar diye heyecanlanıyorum açıkçası. Ve bunun yanında beni açıkçası en çok şaşırtan şey, en fazla böyle Londra'da dinleniyor olması. Bir kuratör kendi playlistine Ethnic House olarak paylaşmış ve oradan çok güzel, tatlı dinleyiciler geliyor. Yani şu anda Türkiye'den daha çok yurt dışında dinleniliyor diyebilirim yani. Çünkü bir otantik ve etnik kökenli bir şarkı olduğu için bize çok aşina. Ama dışarıdan bir insan bunu daha böyle kapsayıcı, daha böyle farklı görüyor ve hoşuna gidiyor diyebilirim yani.
1: Peki bununla beraber biraz geçmişe de gitmek istiyorum. Diğer şarkılardan da bahsedebiliriz. Onların hikayesi nasıl olmuştu, nasıl gelişmişti? Onu Sezen Öncel'den dinleyelim isterim.
0: O zaman ben şeyden başlayayım. Hosteslik bitti. Peki. Ve oradan hikayeyi devam
1: edelim. Filmi geri sarıyoruz. Evet. Güzel oldu.
0: Furkan Karadeniz'le tanıştım yaklaşık 2016-15 yıllarında. Ve beraber bir...
1: Yapımcınız. Öyle hatırlıyorum.
0: Sayılır, evet, evet, şu anda o yolculuğa doğru ilerliyor. Daha önce beraber çalıştığımız bir arkadaşımızdı. Beraber besteleyip ürettiğimiz bir arkadaşımızdı. Bir şarkı yapmak istediğini söyledi. Yabancı, işte İngilizce şarkı söyleyebilecek bir vokale ihtiyacı olduğunu söyledi. Ben de çok ilgi duydum. Ben zaten dedim, yıllardır yabancı müzik yapıyorum ve sahnelerde yabancı şarkılar söyledim. Ve bana bir tane bir track attı. İşte 3 dakikalık bir track attı.

0: açıkçası. Ben bunu kendi çapımda yazıp çizmeye başladım. Ve gönderdiğimde çok beğendi. Bunu kesinlikle kaydetmeliyiz dedi. Ve biz 1-2 yıl boyunca çalıştık zaten. İlk adımlarımızdı. O zamanlar ilk bebek adımlarıydı. Yani söz yazarı ve bestecilik üzerine. Ve bu iki şarkıyı bitirdik. Şu anda zaten en çok dinlenen, neredeyse 1 milyona yaklaşacak olan şarkımız o Furkan'la beraber yaptığımız bir şarkı. Bu arada Mandy'nin Neptün grubu olarak geçiyor. İçinde en fazla sevilen şarkı Highly Infected. Pardon, çok özür dilerim. Love Is Not Illusion. Daha sonra Highly Infected geliyor. Furkan'la beraber yaptığımız çalışma sonrası Çetin'le tanıştık. Çetin Taş'la tanıştık, kusura bakmayın. O daha çok böyle yoga üzerine bir müzik yapmak istiyordu. O sırada ablamla tanıştı. Ben, ablam, Çetin Taş beraber bir yolculuğa başladık. Mantralar üzerine bir albüm yapmak istiyordu. Mantra nedir? Biliyor musunuz? Bilmiyorum.
1: Biraz daha açabiliriz. Evet. Dinleyicilerimiz açısından da.
0: Bilmeyenler için söyleyeyim. Mantra bir olumlama veya gerçekleşmesini istediğin hayattaki şeyleri bir kelimelere döküp bunu bir tekrarlamak olarak düşünebilirsiniz. Yani
1: zihni yönlendirmesi gibi. Kesinlikle. Zihni yönlendiren bir ses gibi diye düşünebiliriz.
0: Evet, evet, sözcüklerden oluşan bir müzik. Zaten Rana'nın nakaratı da bu arada bir mantra gibi giriyor. Om Mani Namah Rana diye. Sonra Çetin Taş'la bir albüm yaptık. O albüm içerisinde 2 tane şarkım var, besteleyip yazdım. Daha sonra kendim artık bir single çıkarmak istedim. Orada Uyan şarkısı doğdu diyebilirim. Yine yoga üzerine, yine böyle insanın iç dünyasını rahatlatan, yine böyle huzura erdiren bir şarkı diyebilirim. Uyandan sonra uzunca bir süre ara verdim. Ama bu sürelerde tabii ki birkaç reklam müzikleri vesaire, daha çok böyle underground, pardon çok özür dilerim, ghost production dedikleri bir üretim sürecindeydim. Bu sırada aile kurdum. Bir oğlum var şu anda, 6 yaşında olmak üzere.
1: Allah bağışlasın.
0: Teşekkürler. Şimdi biraz büyüdü ve ben de artık böyle üretime kaldığım yerden devam edebiliyorum.
1: Zorlu süreç geçti diyorsunuz.
0: Evet.
1: O hangi takımı? Siz hangi takımısınız? Biraz Radyo Gol'de de olunca, bunları böyle sanat köşemizde hali hazırda zaman zaman yaptığımız bu köşede konuşunca biraz da futbolla da karıştırmak istiyorum bu işi. Hangi takımısınız? Oğlunuz hangi takımlı? O babadan taraf mı biraz ilerledi, yoksa genellikle öyle olur ya, yoksa sizden taraf mı ilerledi takım kısmında, ya da aynı takımda mısınız hepiniz gönül bağı olarak?
0: Oğlum çok komik. Yani soruyorum mesela, diyorum ki hangi takım mısın? Beşiktaşlıyım diyor. Diyelim ki dayısı geliyor be. Dayı diyor sen hangi takımlısın?
1: Nabza göre o biraz ileride.
0: Evet, yani, pardon. Evet. Dayısı diyor ki hangi takım tutuyorsun Çınar diyor. O da diyor ki Beşiktaş diyor. Aa diyor, Beşiktaş mı? Evet diyor, sen diyor hangi takımı tutuyorsun? O da diyor ki Fenerbahçe. Ha evet evet, ben de zaten Fenerbahçe tutuyorum.
1: Şimdilik, yani. Şimdilik daha henüz karar aşaması da değil, evet. Karışıklık aşaması.
0: Kesinlikle, ama bir tam bir şey, Ronaldo şey hayranı diyebilirim. Evet. Çok sıkı.
1: O da biraz Ronaldo üzülmüştür hayranı. O zaman son süreçte Dünya Kupası'nda Messi'nin daha ön plana, bir tık Ronaldo'ya nazaran tabii, ön plana çıkması, ama onun da iyi sonuçlandırmaması Dünya Kupası'nı Arjantin'le. Tabii biraz oğlunuzu ekstra üzmüştür. Messi'ciler dahi üzüldü gerçi, ama en azından daha az üzüldü o tarafta. Peki. Diğer tarafta hikayeleri dinlerken orayı çok da bölmek istemem. Devam edin lütfen. Orada son Uyan şarkınızla alakalı da ben ayrıca bir sorum olsun isterim. Ve bunların hikayelerini böyle dinlemek isterim sizlerden.
0: Tamam. Uyan'ımı açalım şu anda. Uyan şarkısı böyle yogada işte veya müzevi bir hayat yaşayıp yaşamak isteyip böyle dışarıdan, dış dünyanın gürültüsünden uzaklaşıp içe dönmeye çalışan bir insanın yolculuğundan bahsediyor. Aslında Rana'dan birazcık daha farklı. Rana daha çok böyle acının oluşturduğu içsel huzuru betimlerken, yoga'da, pardon, uyanda daha çok böyle bir uyanışa uyanışı betimleyen bir şarkı diyebilirim. Bir insanın daha çok böyle tüm
1: maskeleri... İçsel yolculuk esasında, evet. Rana. Biraz da içsel yolculuğa çıktığınızı söylüyorsunuz,
0: evet,
1: orada.
0: Evet.
1: Ben şuraya geleceğim. Klibin konseptini tek kelimeyle anlatsanız. Konsepti, klibi çok fazla haliyle betimlemek zorunda olduğumuz bir yayında olduğumuz için, radyo tarafında olduğumuz için, ki biraz klibe de girmek istiyorum. Onu tek kelimeyle anlatmak isteseniz nasıl söylerdiniz, nasıl aktarırdınız?
0: Tek kelime mi, cümle mi?
1: Cümle de olur.
0: Tamam.
1: Kelime daha zor olur sanki, evet.
0: Saraydan atılıp çöle sürülmüş bir kadının bir hazineye ulaşması.
1: Peki. Aynı zamanda Rana için aldığınız yorumlarda en böyle dikkatinizi çeken detay nedir? Detay demişken, bu arada dikkatin çok da üzerine toplanmadığı bir kelime varsa onu da sormak isterim. Rana'da. Rana'ya döneceğim tekrardan. Sözler arasında şunun da dikkat çekmesini, şunun da hikayesine odaklanılmasını isterim. Zira çok fazla fark edildiğini düşünmüyorum dediğiniz bir bölüm oldu mu?
0: Yani aslında hepsi aynı şeyi anlatıyor. Ancak hangi cümle olsun dersen, elbette ki Nakarat'ın ilk girişi, bu yüzden bir de Sanskrit dilli bir şarkı girişli olduğu için yani anlatsam da pek kalıcı olmuyor. Çünkü Sanskritçe giriyorsun Nakarat'a, daha sonra Türkçe devam ediyorsun. Aslında Nakarat'taki bütünlüğü oluşturan bir açıklama o. Orada özellikle Sanskrit kalmasını istedim. Çünkü o mantraların ruhunun birazcık daha şiirsel olarak şarkının içinde yaşamasını istedim. Bu yüzden orayı daha çok açmak isterim. Acıdan doğan inciye selamla. Yani bu ne demek? Birazcık sembolik ifadeler kullanılır biliyorsunuz mistisizmde. Yani acının insanı dönüştürdüğü kişiliğe merhaba. Yani bu yeni bir sen oluyor ve sen
1: doğuş.
0: Evet, sen içinden doğan yeni seni selamlıyorsun gibi bir şey oluyor, bir
1: peki,
0: cümle oluyor.
1: Peki insanlar Rana'yı dinlediğinde, o şarkının sonuna geldiğinde, kalplerinde, aklında, zihninde neyle anılsın, kalsın istersiniz? Onu sorayım, oraya geleyim.
0: Mücadeleyi bitirmemeleri betimlemek isterim. Yani vurgulamak isterim özellikle.
1: Şimdi mücadele deyince futbola da çok uzak bir terim olmadı.
0: Evet.
1: Evet.
0: Aslında çok uzak ve yabancı bir şey değil. Yani Rana savaşçı demek ve hepimizin içinde bir savaşçı var. Ancak biz mücadeleden bazen yoruluyoruz ve o içimizdeki savaşçıyı unutuyoruz. Bu yüzden sporda da mesela koçlar bulunur. Onlara sürekli moralize oldukları zaman onları böyle up yapmak isterler. İçlerindeki o savaşçıyı uyandırmak için daha çok böyle mücadeleyi bırakmamaları ve inançlarını yitirmemeleri için. Bu yüzden mücadeleyi bitirmeyin. Yani acı, hayatınızda bir acı varsa eğer, siz de benim gibi tıpkı büyük bir travma veya büyük bir zorluk içerisinden geçiyorsanız, bu zorluğun sizi dönüştüreceği kişiye odaklanın diyebilirim.
1: Rana'dan önce ve sonraki Sezen Öncel'i merak ediyoruz açıkçası.
0: Aynen.
1: Ya da daha henüz o aşamada değil mi Rana? O görevini tamamlayamadım henüz Rana.
0: Derinde aynı, çeperde çok şey değişti tabii ki.
1: Peki. İlham, orayı sormak isterim. Burada klasiklerdendir, özellikle merak ederim. Az çok az önce Ege'den yine İstanbul'un yolunu tutuşunuzla beraber orada bazı ilham detayları aldım, yanlış almadıysam, ama onun yanına neler ekleyebilir Sezen Öncel?
0: Ben tam olarak anlayamadım.
1: Yani ilham kaynağına
0: ilişkin.
1: Aynen, öyle. Evet. Biraz Ege'ye kaçtık, gittik, geldik. Oralarda da aynı zamanda Instagram algılarıyla, daha doğrusu Instagram'ın algoritmasıyla yine oraları da çağrıştırarak biraz daha Rana'nın geleceği için çalışıyorum vesaire dediniz, storyleriniz için. Ama ilham kaynağı ve aynı zamanda Ege'nin bununla bir bağlantısı, oraya bağlamak istemiştim.
0: Evet, çok güzel bir konuya denk geldik. Aslında ben bir ilham beklemiyorum. Yani çünkü daha çok böyle içe yönelik bir insan olduğum için ben zaten o ilham kaynağıyla sürekli bir temastayım. Yani bu ne demek oluyor? sabahleyin kalkıyorum. 1,5 saat meditasyonum var. Hı hı. Yani zihin sessizleştiği zaman zaten insan daha çok böyle yaratıcılığı ortaya çıkıyor ve ne bileyim, hı hı, daha çok kendisi oluyor. Daha çok maskesiz oluyor. O zaman
1: şimdi siz uyandığımda deyince bölüyorum ama uyanla geldim ben de.
0: Buyur,
1: Sezen Öncel'in Uyan. Evet, onu dinliyoruz an itibariyle. Söz size tekrar.
0: O yüzden Kuşadası'nı bu konuyla bağdaşlaştırmış olman çok güzel. Çünkü oraya gittiğim zaman kendi iç dünyamda meditasyonumu yapıyorum. Bahçemde işte atıyorum, biraz çiçekleri buduyorum vesaire. Ve o sırada ilham ister istemez çıkıyor. Çünkü birazcık içime, yani kendime dönmüş oluyorum. Biraz o İstanbul'un gürültüsünden birazcık uzaklaşınca o kendiliğinden doğan bir şey oluyor. Aslında ilham için çok fazla bir şey yapmıyorum.
1: Aramaya gerek yok kısmındasınız.
0: Evet. Ve Kuşadası'na gittiğimde de çalışmaya devam ediyorum. Orada da birçok işim oluyor ama orası ne bileyim ana yurdum gibi gördüğüm için herhalde, bilmiyorum. Hı hı. Daha çok böyle özümle bağlantıda kaldığım yer diyebilirim.
1: Peki Rana'yı özellikle, Uyan biraz daha farklı Rana'dan ama, hı hı, Rana'yı insanlar hangi ruh halinde dinlemeli ya da ne yaparken dinlemeli? Onu nasıl hayal ettiniz? Mutlaka onun bir işte kategorisi olmaz şöyleyken, evet, dinle diye, ama nasıl hayal ettiniz yazarken ya da dinlerken, siz nasıl hayal ediyorsunuz?
0: Duygusal, duyarlı, hı hı, ve sağduyulu insanlar için bazen yaşam bir mücadele gibi görünür. Bu yüzden Rana Savaşçı, yani mücadele eden demek. Ve böyle insanlar genelde maddesel olanla manevi olanı bir arada tutamaz. Yani
1: soyutla somutu.
0: Çekilirler. Ya kendi kabuklarına çekilirler ya da dışarıda çok kaybolurlar. Kendilerine yabancılaşırlar. Böyle bir durumda insanın daha çok böyle kendiyle, özüyle bağlantı kurabilmesi açısından yazdığım bir şarkıydı, hı hı, diyebilirim.
1: Peki son olarak,
0: yani mücadeleyi bırakmamak.
1: Peki mücadele dedik. Mücadeleyle başlayıp onunla bitiriyoruz herhalde yavaş yavaş. Bu arada yaklaşık bir 25 dakikalık, 27 dakikalık da bölüm oldu. Bunu konuştuk. Ben eklemek istediğiniz farklı bir şey var mı diye sorayım son kısımda. Söylediklerinize.
0: Şimdi maç severlere konuşacağım için onlara yönelik bir
1: evet.
0: Özellikle duygusal olan insanlara bir çağrı gibi düşünebiliriz.
1: Tabii.
0: Yaşam bizim bir sahamız gibi düşünün. Hepimiz bu karşılaşma, o sahada bir karşılaşma yaşıyoruz. Yani her, hı-hı, gün bir sahada bir karşılaşmaya çıkıyoruz ve günün sonunda bundan keyif alabilecek bir şeye dönüş bakmamız gerekiyor yaşama, tıpkı futboldaki gibi. Futbola karşı bir tutkunuz var çünkü bunu seviyorsunuz, bundan keyif alıyorsunuz ama aynı zamanda içinde bir mücadele var, bir savaş var. Bu ikisi birbirinden ayrılmaz, bu paradoks kesinlikle birbirinden ayrılmaz. Zaten şarkının içinde de bunu özellikle vurguluyorum. Bu yüzden yaşamdan keyif almayı unutmayın demek istiyorum ve keyifli pazarlar diliyorum herkese. Peki. Tüm dinleyicilerine.
1: Çok teşekkür ediyorum ben de bizi kırmadığınız için, burada yayınımıza katıldığınız için Sezen Öncel. Aynı zamanda son olarak yine şarkınızı dinleyebilecekleri, Rana'yı dinleyebilecekleri, hikayeleriyle bütünleştirdiğimiz son bölümde Rana'yı dinleyebilecekleri ve sizi takip edebilecekleri sosyal medya hesaplarını yeniden alalım isterim son bölümde.
0: Tamam.
1: Sosyal medya hesaplarınızı aynı şekilde
0: Sezen nereden? Öncel olarak, hı-hı, yazdıklarında beni her yerde bulabilirler. Spotify, YouTube, Instagram'da beni, hı-hı, bu şekilde aratabilirler.
1: Peki. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.
0: Ben teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.
1: Parantezde hem millilerimizi konuştuk. Filenin sultanlarını konuştuk. Erkan Tiryaki ile konuştuk. Serkan Çetiner'le değerlendirdiğimiz bölümler oldu. Onun yanında sadece bu bölümde değil, millilerimizi, şampiyonluğumuzu, Brezilya karşısındaki 3-1 ile gelen rahat şampiyonluğumuzu diyebiliriz. İkinci kez gelen Milletler Ligi şampiyonluğumuzu diyebiliriz. Onları konuştuk. Serkan Çetiner, Erkan Tiryaki ve aynı zamanda onun da yanında Yunus Aydın'la, Göksel'in Çağrı Saraç'la, kıymetli mesai arkadaşımız Göksel'in Çağrı Saraç'la bizlerle birlikteydi. Tüm bunları değerlendirdik ve hemen ardından da bu pazar gününün sakinliği, pazar gününün güzelliğiyle beraber süre gelen bu sanat köşemize, ki çok kıymetli bir bölüm, zaman zaman sizlerle işte tüm programlarımız özelinde zaman zaman yaptığımız bir bölüm. Radyonun Radyo Gol tarafında futbolun, sporun hemen bir tık dışarısına çıkıp oradan bir şeyleri bağdaşlaştırmak ve mücadeleden başlayıp Rana'ya, Rana'dan başlayıp Uyan'a gittiğimiz Sezen Öncel'in bizlerle birlikte olduğu kıymetli isim. Sezen Öncel'in bizlerle birlikte olduğu ve yeni şarkısını, yeni çalışmasını, projelerini konuştuğumuz bir bölümde sizlere teşekkür ediyorum. Tekrar diğer yayınımızda yarın saatte 16'yı gösterdiğinde ve hatırladığım yine aynı şekilde 18'i gösterdiğinde haber masasında buluşana dek hoşça kalın diyeceğim. Yarın görüşünceye dek hoşça kalın diyeceğim ama orada unutmadan tekrarlayayım. Aydın Cingöz Dijifutbol'da önemli noktalara değiniyor. O içeriğimiz sizlerle olacak. Az sonra parantez programında gündüz Serkan Çetiner'le uzun uzadıya konuştuğumuz bölümler var. Futbolun o kadar detayına girdik ki işte kör ilk 11 yaptık mesela. Kalecilerden oluşan, Taferel'den, Muslera'dan, Simovic'den, Mondragon'dan, Cordoba'dan, Ivankov'dan, Ivaşa'dan, Karjamarskars'tan, işte Mırmiç'ten, Şimayer'den, onu da saydık, birçok isimden oluşan. Onun yanında Galatasaray'da 10 yabancı golcü sıralaması, ki kör sıralamayı bilirsiniz, sırayı bilmezsiniz ama isimleri duyarsınız, aman daha iyisi gelir mi diye böyle sıralamada, sıralama yaparken de biraz zorlanırsınız. Onu yaptık, gündemi konuştuk ve aynı zamanda Galatasaray'ın bu sessizliğini de konuştuk. Tüm bunları tabii bunun da yanında Dünya Kupası'nın panoramasını kaçırmak istemeyenler hikayesiyle, şarkısıyla, detayıyla Can Genç'in Dünya Kupası panorama programını dinleyebilir. Tüm bunların tekrarları sizlerle olacak diyeyim. Yarın görüşünceye dek hoşçakalın.

0: suonati.
1: Radio Go. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Kim ne dedi?
3: Dici Futbol'a hoş geldiniz. Dici Gündem'de Aydın abiyle birlikteyiz. Abi hoş geldin.
4: Merhaba Burak, hoş bulduk. Nasılsın?
3: İyi abi, çok şükür. Sende ne var ne yok?
4: Ben de iyiyim, sağ olasın.
3: Transfer gündemi yoğun mu, sessiz mi?
4: Bence yoğun. Bence yoğun. Yani şöyle yoğun.
3: Perde arkasında yoğun.
4: Çünkü hem Galatasaray, hem Beşiktaş, hem Fenerbahçe transfer yapmaya çalışıyor. Aslında Fenerbahçe açısından bakarsak Aziz Yıldırım sezona bence çok iyi bir giriş yaptı. Sonuç itibariyle şu ana kadar alması gereken 4 tane oyuncu alacağım demişti. 3 tane büyük oyuncu getirdi. 4. oyuncu kim olacak birazdan konuşuruz. 3 aşağı 5 yukarı zaten mesele orada belli. Ama esas sıkıntı Galatasaray'da. Bütün verilerde bize şunu anlatıyor ki Galatasaray'da ciddi bir kaynak sorunu var. Hatta özellikle sponsorluklar konusunda Galatasaray'ın geniş bu arada anlaşmaları var. Mesela sırt sponsorluğu için Galatasaray 7,5 milyon euro istiyor ve hızlıca bunları satmak istiyor operasyonu yapabilmek için. Bir kere şunun altını çizmek lazım. Bu çok konuşuluyor ama kaynak bulmak bu dönemde çok zor. Çünkü her dönem çok büyük paralar harcıyorsun. Galatasaray'daki meselenin şimdi tabii birçok arkadaşımız da anlatıyorlar konuyu, o olacak bu olacak. Ama sıcak para ve kaynak meselesi olduğunu ve planlama meselesi olduğunu söyleyelim. Beşiktaş bu Salah tabii, ya bence o süreci Beşiktaş çok kötü yönetti yani.
3: Rezalet.
4: Yani çok kötü yönetti. Yani geldi geliyor yöneticilerin açıklamaları, başkanın sözleri falan. Çünkü abi şöyle bir durum var, yani böyle büyük oyuncu transferi kolay olmuyor. Yani bugünden yarına olmuyor. O süreci iyi yönetmen lazım. Bence tecrübesizliklerin biraz kurbanı oldular. Bilmiyorum orada son durum nedir. Hala masada deniliyor. Ama Beşiktaş açısından Trossard'la başlangıç iyi ama Salah'la yönetim ciddi anlamda bence sıkıntıya girdi. Görüşüm budur.
3: Ya Salah transferini Muzo ile şimdi Beşiktaş programında konuşacağız. Orada herhangi bir ilerleme yok. O kadar söyleyeyim yani. Yani sürecin başında neyse, Salah'ın şartları neyse, adam aynı yerde duruyor.
4: Ya dur.
3: Yönetim orada biraz kendince bir PR çalışması yapmaya çalıştı.
4: Ya her transfer
3: biraz Saadettin Saran'a özendiler galiba ama bitti gibi. Bak şimdi basına sanki bu transfer, bu kadar büyük bir transfer bitmiş gibi lanse edince sonra gelen tepkilere de eyvallah diyeceksin yani. Bu arada şimdi sen Galatasaray'la girdin. Ali Naci Küçük galiba 1-1,5 ay önce futbolcuların 2 aylık alacağı var demişti.
4: Geriden geliyor demiş.
3: O epey bir gündem olmuştu. Daha sonra borçsuzluk kağıdı 30 Haziran'da verildi. Çünkü Avrupa kupaları için evet, gerekli. Haluk abi de dün büyük bombayı patlattı. Kredi çekmişler dedi.
4: Çekerler zaten ama çok uzun süredir.
3: Galiba yani 25 milyon euro gibi.
4: Galatasaray'ın çok uzun süredir kredi aradığını biliyorum. Bu arada şöyle, yani yarın öbür gün bence Fenerbahçe de kredi kullanmaya çalışacak. Genel kuruldan yetki alıp bir şekilde bunu gündeme getirip divanda belki Aziz Yıldırım bunu konuşacaktır. Çünkü şöyle bir durum var. Bankalar zaten çok uzun süredir kulüplere kredi vermiyorlardı.

0: Yani kredi almadan döndürme şansları da pek yok işin açıkçası. Bankalar birinin çoğu kapattı ama kredi araçları her kulübün çok uzun süredir var. Her insanın olduğu gibi, her şirketin olduğu gibi kulüplerin de var. Anormal bir durum
1: Sponsorlar.
0: değil yani bu. Çünkü abi Galatasaray sadece Osimhen'e 21 milyon euro para ödüyor. Yani bir yılda 21 milyon euro para ödüyor. Biraz da anlamak lazım ne yapacak? 21 milyon euro sadece bir oyuncuya verdiğin para.
1: Bir de onun içinde
0: Galatasaray'da
1: sponsorlar falan da var galiba. 15-16 milyon
0: yani
1: eurosu
0: onu bilmiyorum.
1: Galatasaray'ın kasasından
0: Onu
1: çıkıyordu.
0: bilmiyorum. Ne kadar bu işin içerisinde sponsor var ama sponsor da sana bunu veriyor da o da sonuç itibariyle o da senin kasandan çıkıyor. Yani o sponsordan geleni Osimhen'e veriyorsun. Diğer kaynaklarda kullanamıyorsun. Bütün kulüpler demeyeyim ama herkesin kredi arayışı var.
1: Galatasaray'da sponsorlarla alakalı bir gelişme var mı? Mevcut
0: Abi Galatasaray'ın
1: sponsorlar.
0: benim bildiğim çok sayıda sponsor arıyor Galatasaray. Formasına, şortuna bitenler var. Ya da daha en azından bunları iyileştirerek satma gibi bir telaş var. Çünkü maliyetler çok yükseldi. Galatasaray'ın özellikle bu dönemde işleri biraz ağırdan almasının nedeni maliyet, paralar, kaynaklar.
1: Abi Fenerbahçe'de şimdi ilk maçın ardından Fenerbahçe sezonu açtı ama yine tartışmalarla açtı. Transfer kaynaklı değil şu anda tartışmalar. Dediğim gibi Aziz Yıldırım yönetimi şu ana kadar üstüne düşeni yapmış gibi gözüküyor ama İsmail Kartal tarafında enteresan bir tartışma başladı. Takımın taraftar nezdinde en iyi oyuncusu olan Asensio ile sanki aralarında bir gerginlik varmış gibi bir hava var şu anda. Sanki Asensio biraz geri plana itilmiş gibi ki sezon başında da yani daha doğrusu transfer sezonunun başında da İrfan abiyle de burada konuşmuştuk. Yani sanki bir Asensio'da bir mutsuzluk var yani bu Türkiye'de ben ne yaparsam yapayım işte İspanya milli takımına gidemiyorum. Hani bu yüzden yani hedefi oydu. Zaten Fenerbahçe'ye gelirken de hani kulübünde oynayamadığı için Fenerbahçe'ye geldi. Buradan milli takıma atlar mıyım? O da olmayınca bir mutsuzluk hakim demişti. İsmail Kartal'la olan ilişkisi de bozulmaya başlarsa sanki
0: Ben
1: Asensio'da bir ayrılık
0: bozdurmazlar.
1: olabilir
0: Yok
1: gibi geliyor.
0: olmaz. Aziz Yıldırım Asensio'yu yollamaz bak ben sana söyleyeyim.
1: Yani orada yumruğu masaya vurur
0: Net
1: mu diyorsun?
0: yollamaz. Çünkü Fenerbahçe'de ne demişti Aziz Yıldırım? Ben ikinci bir Alex olayı yaşamayacağım demişti. Bu aslında. Bence
1: Asensio'ya
0: bu.
1: vurgu yapıyor diyor.
0: Bence bu. Yani bu arada bu konuda çok net olduğunu söyleyeyim. Ben Fenerbahçe'nin Aziz Yıldırım'ın Asensio'yu hoca bunu kullanmayacak diye yollayacağını düşünmüyorum açıkçası. Ama şu olur. Hani bunu bir bilgiye dayalı olarak söylemiyorum. Sadece yorum olarak belirtiyorum. Diyelim ki Asensio için Fenerbahçe 35-40 milyon euroluk bir teklif geldi. Fenerbahçe'nin bunu değerlendirmesi kadar doğal bir şey
1: O
0: olamaz.
1: ayrı tabii.
0: Ama İsmail Kartal oyuncuyu düşünmüyor. Ha öyle mi hocam? Teşekkürler. Tamam biz de ona göre bir operasyon yapalım diyebileceğini ben açıkçası düşünmüyorum. Yani Asensio meselesi İsmail Kartal'ın en başından itibaren yani şu birkaç günlük süreçte bence sağlıklı yürütemediği bir konu. Yani biz maçtan bir gün önce miydi Muzaffer yaptığımız son yayın maçtan bir gün önce miydi?
1: Evet aynı.
0: Değil mi? Bir gün önce çarşamba günü mü yapmıştık? Çarşamba herhalde
1: Yok
0: öyle bir şeydi.
1: pazartesi. Pazartesi yaptık.
0: Pazartesi
1: Aynen.
0: yapmıştık. Pazartesi Salı Fenerbahçe'nin mi?
1: Salı'da Fener
0: Özür dilerim
1: oynadı.
0: evet. Şimdi orada ben şöyle bir bilgiyi aktardım. Hatta şimdi şu sosyal medya konusunda da bir şey unutturma söyleyeceğim.
1: Tamam.
0: Dedim ki adam yani İsmail Kartal şu dönemde Talişka'yı onun önünde görüyor. Tamam. Onun önünde görüyor. Pozisyon itibariyle. Hatta biz Murat Aşık'la Sport Dijital'de konuştuk. Dedi ki Talişka'yı forvet oynattı dedi. Şeyde son maçta. Orada dedi o zaman bir çelişme oluyor ya da senin söylediğin bilgide bir hata var. Şimdi pozisyon itibariyle farklılık olabilir. Orada oynatabilir. Abi ben temel tespiti yapıyorum abi. Bak İsmail Kartal şu dönemde bu arada bu da olabilir.
1: Ya abi adam
0: Yani
1: golünü de
0: çünkü
1: attı. Bu arada
0: ya tamam
1: çok
0: Asensio bu arada
1: hatalı bir tercih gibi
0: tukaka
1: gözükmüyor yani.
0: edilecek bir adam da değil. Şey Talişka. Bu arada o da
1: Aynen.
0: mutluyum. Ben burada kalmak istiyorum diyormuş. Allah Aziz Yıldırım'a kolaylık versin. Birazdan geliriz Fenerbahçe ne yapmaya çalışıyor, ne yapacak diye bu oyuncu meselesinde. Ama bu meseleyi böyle birden bu kadar tartıştıran kişi İsmail Kartal'ın kendisi. Yani kol kırılır yer içinde kalır. Oyuncu hazır olmayabilir. Oyuncu diyor ki ben %100 hazırım. İsmail Kartal %70 hazırsın. O yüzden sen oynatmayacağım. Oyuncu da demiş ki siz hocalar en iyisini bilirsiniz. Teşekkür ederim demiş sonra gitmiş. Şimdi maçta olanlar dün ben Murat Zorlu söyledi. Spor Dijital'deydim. Dedi ki yani Asensio oyuna girerken ya onlar stattaydılar. Fenerbahçe tribünlerinde gol olmuş gibi bir şey çıkıyor. ses çıkıyor.

0: Tamam mı?
1: Aynen.
0: Yani o kadar büyük bir destekle sahaya giriyor. Bir de Asensio, bak geçen sene Asensio dediğin adam, bir anket açsak geçen sene Fenerbahçe'nin en iyi futbolcusu kimdir diye, Asensio
1: Kesin.
0: bire girer mi?
1: Kesin.
0: Yani
1: Bence birdir ya.
0: birinin en güçlü adayı olur. Yani Guendouzi de geldikten sonra çok iyi işler yaptı. Ama Asensio abi farklı bir oyuncu. Şimdi Fenerbahçe bir de böyle bir takım kurmuşken, elinde böyle bir oyuncu varken bunu değerlendirmek durumunda. Yani şunu söyleyeyim. Yönetimin kafasındaki listede Asensio var. Asensio var. Yani yönetimin kafasında şimdi 10 artı 4 kuralı var ya abi. 10 artı 4 kuralına göre, hani dokunulmazlılar var ya, mesela Kante kalacak, benim bildiğim bu.
1: Ama
0: Dokunulmazlar
1: dokunulmazlar arasında mı?
0: arasında. Yani yönetimin kafasında bu net. İsmail Hoca,
1: İsmail Hoca daha görmedi Kante'yi, daha gelmedi mi?
0: hayır yani Kante'yi görmesin. Ama ne yapacak abi yani hoca, ya bu göreve gelirken 3 aşağı 5 yukarı planlama belliydi. Şimdi yabancı kuralından ötürü Fenerbahçe'nin dışarıda kalacak oyuncuları var.
1: Muhakkak, epey bir.
0: Bunların arasında Fred de var. Şimdi hoca da kamuoyu önünde diyor ki Fred kalacak. Şimdi bu şu da olabilir. Bak yani ben böyle okuyorum. Herhalde böyledir diyorum. Bu oyuncuyu İsmail Kartal kamuoyu önünde bu şekilde anlatarak transfer pazarlıklarında oyuncuyu daha güçlü hale getirmek, kulübün elini daha güçlü hale getirmek olabilir. Bunun da bir şey var, mantığı var. Ama ben Fenerbahçe'de özellikle tekrar Asensio'ya dönersek, İsmail Kartal'ın bu süreci böyle daha yalın, daha basit, karmaşık hale getirmeden, yok sen şu kadar hazırsın, ben bu kadar hazırım. Çünkü belli. Yani bazı oyuncular vardır. Şimdi bunlarla ilgili olarak yine söylüyorum. Yani Asensio geçen yıl abi adam kilit oyuncu. Net olarak kilit oyuncu. Şimdi Fenerbahçe bu kadar, ve yönetimin bakışı da bu. Oyuncuyla ilgili olarak. Oyuncu bu arada kendisine yeni bir macera da arıyor olabilir. İyi bir oyuncudan bahsediyoruz. Kaliteli bir oyuncudan
1: Çok piyasası
0: bahsediyoruz.
1: olan bir oyuncu
0: Ama
1: aslında.
0: Fenerbahçe'nin bu adama ihtiyacı var. Asensio'ya ihtiyacı var. Ben yönetimin meseleye böyle baktığını, o meselenin de bu bakış açısıyla çözüleceğini düşünüyorum.
1: Talisca için de aynı şey geçerli bence. Yani önelemelerde oynatalım. İşte golcü de bir
0: Zaten
1: oyuncu.
0: şöyle.
1: Piyasasını yapsın.
0: Hayır, zaten şöyle. Vedat ne zaman sakatlandı?
1: İki buçuk hafta
0: 24-25 olabilir
1: oldu.
0: mi?
1: Yani işte Haziran'ın
0: 24-25 Haziran,
1: sonunda direkt kampın
0: 24-25,
1: üçüncü veya dördüncü günü sakatlanmış.
0: 26 Haziran diyelim.
1: Öyle bir şey.
0: 26 Haziran'da sakatlandı ve bu oyuncunun en az bir ay sahalardan uzak kalacağı yönünde biliyorsun haberler vardı.
1: Zaten bir ayda oldu hemen hemen.
0: Hemen hemen oldu ve o günlerde bendeki bilgi zaten şuydu. Talisca oynatılacak.
1: Yani
0: Yani
1: en
0: forvette
1: önemli
0: Talisca
1: alternatif o zaten.
0: oynayacak. Ona göre bir hazırlık yapılıyor noktasında bir bilgilendirme vardı. Öyle de oldu zaten. Bu arada bu oyuncular Fenerbahçe'nin oyuncusu. Oynatır. Eylül'ün sonuna, Ağustos'un sonuna kadar transfer dönemi devam ediyor. Transfer dönemi devam ederken Fenerbahçe bunları satar.
1: Zaten mecburiyet bu.
0: Oynatır daha
1: Yani
0: doğrusu. Pardon.
1: tercih de değil yani. Bu oyunculardan en az dördünün gitmesi tercih değil, mecburiyet. Ki dün
0: Mecbur, ne
1: mesela
0: yapacaksın?
1: Ertuğrul Doğan açıklama yaptı. Zaten federasyon bir iki hafta önce hani bunun değişmeyeceğini söylemişti ama hani bugün konuştum, federasyon kesin olarak bu kuralı değiştirmeyecek. Bu defter
0: Değişim mi?
1: kapandı dedi. Zaten bu
0: Söylüyorlar.
1: saatten sonra da değişmesin abi, lig başlayacak yani.
0: Ya söylüyorlar zaten bunu.
1: Herkes
0: Açık
1: ona
0: açık da
1: göre
0: ifade
1: transfer
0: ediyorlar.
1: yapıyor.
0: Yani Asensio bir kriz mi? Hayır değil. Bence değil.
1: Şimdilik en azından
0: Ben
1: değil.
0: Asensio'nun kriz olacağını düşünmüyorum. Bak Aziz Yıldırım bu sene göreve gelirken ısrarla belli başlı noktalara vurgu yaptı. Nedir onlar? Türkiye'nin Fenerbahçe'ye ihtiyacı var. Ben bir Alex olayı daha yaşamak istemiyorum. Ve şampiyon olacağız. Benim Aziz Yıldırım'ın bu dönemde ve Şampiyonlar Ligi'ne gelecek kadro planlaması da demişti. Ama benim özellikle Aziz Yıldırım'la ilgili bu dönemde gördüğüm önemli 3 tane manşet var. Herkesin zaten hakim olduğu bir konu. Nedir onlar? Şampiyon olacağız. Türkiye'nin Fenerbahçe'ye ihtiyacı var. Ve ben bir Alex olayı daha yaşamak istemiyorum. Ne demek bu abi sence? Bence bu.
1: Bence yani Alex olayı kesinlikle hani
0: O
1: direktör
0: yüzden
1: olarak Asensio'ya gönderme.
0: Asensio konusu Fenerbahçe'de hocanın mutlaka oyun planı ile ilgili düşünceleriyle ilgili yapmak istedikleriyle ilgili düşünceleri vardır. Ama ben yönetimin Asensio konusunda çok net olduğunu söyleyebilirim.
1: Bu arada Aziz Yıldırım dün değil ondan önceki günde Turkcell'e gitti. Türkcell CEO'suyla görüştü.
0: Evet, büyük firmaları ziyaret ediyor. Önce orada Türk Telekom'a gitti. Yani Türk Telekom, ne olmuş yani Türkcell'de sonuçta?
1: Türk Telekom, Türkcell hani belli ki Aziz Yıldırım yayın ihalesi için hummalı şekilde çalışıyor. En azından federasyondan çok çalışıyor
0: ben,
1: gibi.
0: Ben çalıştığını düşünüyorum. Bir de bunlar sonuç itibariyle Türkiye'nin önemli şirketleri ve kulüp başkanı olarak da onları ziyarete gidiyor. Her kulüp başkanı yaptığı şeyi yapıyor. Ya da yapmadığı şeyi yapıyor, öyle söyleyelim. Ama ben Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe'nin özellikle bu yayın ihalesinden çok rahatsız olduğunu, mevcut gelirlerden çok rahatsız olduğunu, ki Aziz Yıldırım giderken Türkiye'de yayın gelirleri hakikaten zirvedeydi. Ve Aziz özellikle işte 300'lere 500'lere çıkmasında Aziz Yıldırım'ın orada büyük bir payı vardı. O dönemleri hatırlayanlar iyi bilirler. Şu anda 186 milyon dolar diye biliyorum. Bein Sports biraz buraları çok daha rahat oynuyor. Ama orada aktörler değişti. Gelir, bu işin en önemli tarafı gelir. Şimdi Fenerbahçe tarafı diyor ki, haklı olarak ya da diğer kulüpler, ama Fenerbahçe tarafının görüşünü aktarayım. Ben gidiyorum Greenwood'u getiriyorum. Örneğin Galatasaray Osimhen'i getirdi. Gidip işte Ake'yi getiriyoruz, Vedat'ı getiriyoruz. Belki başka bir oyuncu daha gelecek ya da diğer kulüpler de getirecekler. Abi bunlara yıllık en az 10 milyon euro para veriyorsun, doğru mu? Yani bir oyuncuya yıllık en az 10 milyon euro para veriyorsun. Bu adamları getirip burada oynatmak için. Bu işin abi bu durumda ben sana bir söz söyleyeyim mi? Kaymağını Türkiye'de yayıncı kuruluş yiyor.
1: Şu anda yani, öyle.
0: Yayıncı kuruluş şey diyebilir. Ya biz işte zarar ediyoruz, öyle diyor, öyle oluyor, böyle oluyor falan filan diyebilir. Ama kulüplerde diyor ki kardeşim mevzu buyurken, işler bu noktaya gelmişken bu yayın gelirleriyle bu işin dönme şansı yok. O zaman herkes kendi satışını kendisi yapsın. Ben Fenerbahçe'nin, Aziz Yıldırım'ın bu konuda yönetimi çok rahatsız olduğunu biliyorum. Bu konuda bir çalışma yapıyor ve önümüzdeki dönemlerde ben bu meselenin daha da sertleşeceğini düşünüyorum. Bu görüşmeler aynı zamanda bir yayın ihalesi konusunda yeni bir koalisyon kurulabilir mi? Ne olabilir? Ben biraz daha Aziz Yıldırım'ın meseleyi bu işi yapabilecek çaptaki şirketlerden dinleyip düşüncelerini alıp kafasında çeşitli planlar oluşturduğunu düşünüyorum. Doğru yapıyor yani.
1: Kesinlikle. En azından Türk Telekom'un bu ihaleye kesin şekilde güçlü bir biçimde gireceğini biliyoruz.
0: Yani böyle bir hedef var. Daha önce de biliyorsun.
1: Tabii.
0: Bu konu
1: zaten
0: gündeme gelmişti.
1: Zaten genel olarak sanki ya bütün ihalelere bir şekilde giriyor Türk Telekom. Ama hani ne kadar iddialı giriyor, ne kadar. Mesela en son o 2010'daki ihaleye
0: Türk Telekom vardı.
1: Güçlü girmişlerdi. O zaman Digiturk çok ciddi bir para ödeyip
0: 310 milyon dolardı. Hatta tarihin en iyi ihalelerinden bir tanesiydi. Canlı yayınlandı.
1: Aynen.
0: Digiturk vardı dediğin o zaman tabii yine Digiturk.
1: Finale o ikisi
0: kalmıştı. Türk Telekom'la birlikte girdiler. Yükselttiler. 300'e geldi. Yani Türk Telekom'un işin içerisine girmesi demek yayın ihalesinde Bein Sports'un işinin daha zorlaşması ve parayı daha da yukarıya çekmesini beraberinde getirecektir. Bak burada kulüpler haklı, ben sana söyleyeyim.
1: Kesinlikle.
0: Yani kimse de şimdi mesela Galatasaray'da bu mesele konuşuluyor. Ey abi Galatasaray az önce söyledik. Osimhen'e 21 milyon euro para veriyor. Peki sana soruyorum. Galatasaray'ın yayıncı kuruluşlar aldığı para ne kadardır? 21 milyon euro değil abi.
1: Yoktur.
0: Değil. Değil yani toplam paket 21 milyon euro değildir.
1: Zaten 200 milyon dolar değil neredeyse.
0: 186 milyon dolar.
1: %10'unu alsa bile olmuyor.
0: 186 yani. Milyon doların %4,5'u bildiğim kadarıyla federasyon payı zaten. Federasyona
1: yok,
0: gidiyor.
1: Yok şöyle galiba 210 milyona falan çıkıyor federasyon payı o bu çıkınca. Yani kulüplere kalan 180 küsür milyon.
0: Tamam. 180. Böl abi.
1: Kaça böleyim? Galatasaray'ın payı kaç ki?
0: Ha bir de tabii orada şey yapamıyorsun yani. Galatasaray'ın hani Galatasaray ve Fenerbahçe, Galatasaray büyük pay alan tarafta. Şampiyonluklardan
1: daha
0: ötürü.
1: Çok
0: Fenerbahçe'den daha çok alıyor ama
1: çok
0: toplam
1: bir
0: gelir. Hayır şöyle yapalım abi. 180 milyonu 18'e bölelim. Herkese eşit dağıtıldığını düşünerek söylüyorum bak.
1: Bu arada şampiyonluk payı o kadar da hani dişe gelecek bir rakam da değil. Yani büyük
0: tamam.
1: Kulüpler için değil. Ha onu o payı eşit bölüp Anadolu kulüplerine dağıttığın zaman Anadolu kulüplerine bir nefes veriyor. Ama büyük kulüpler için ciddi bir pay değil yani.
0: Ya değil, bir daha bir tekrar söylüyorum. Şimdi
1: 10 milyon. Hadi Galatasaray ile Fenerbahçe'de 13'er 14'er milyon alsın.
0: Şöyle söyleyelim. Hani herhalde şeyler Anadolu kulüpleri 6-7 milyon dolar civarında para alıyorlardır. Galatasaray 10 13 14 ile 20 arasında bir para girişi oluyordur kasasına. Fenerbahçe'nin de 10 ila 15 milyon, 16 milyon euro civarında bir para girişi oluyordur kasasına.
1: Yani geçmişte bunun
0: yani bir oyuncuya verdikleri paraya
1: 4-5 katıydı.
0: İşte Osimhen'in parasını yayıncı kuruluştan gelen parayla Osimhen'in parasını ödeyemiyor Galatasaray. O yüzden bu yayıncı kuruluş meselesi, yayıncı ihalesi ihale meselesi önümüzdeki günlerin konusu olur. Burada da şunu söylemek lazım. Şimdi bu bir güzelleme değil. Tamam mı abi? Yani böyle bir durum var. Herkes birilerinden korkuyor. Birileri dediğimde açıkçası aman hükümet ne der, aman cumhurbaşkanı ne der falan filan diye. Bir de muhtemelen böyle bir aman öyle olursa öyle olur falan filan diye. Burada bir tek şey çıkıp bunları yapıyor. Aziz Yıldırım yapıyor. Ne alakası var diyor kardeşim diyor yani. Sonuçta bu kulüplerin yaşaması lazım. Bu vergiler konusunda dahil olmak üzere yarın sesini çıkaracaktır. Burada da hep ilk kurşunu atan da bu adam. Sonra yeri geliyorlar, vay Aziz Yıldırım sen öylesin, ben böyle, sen öylesin falan filan diye bağırıyorlar. Ama bunlar cesaret işi, mantık işi ve güç işi. Ben Aziz Yıldırım'ın bu kurşunu atan adam olacağını düşünüyorum. Yeter kardeşim, bu ne, bu yayın gelirleriyle bu iş yürür mü diyeceğini düşünüyorum. Neredeydi, nereye geldi diye. Ve bunun da bütün kulüplere faydası olacağını tekrar altını çizelim.
1: Bir de şöyle bir şey var.
0: Yani gidip anlatır yani her yerde. Anlatacağını da söylüyor bu arada. Onu da söyleyeyim. Tabii söylüyor canım. Zaten Aziz Yıldırım yani. Bu iş böyle olmaz. Bu vergilerle olmaz. Bu yayın gelirleriyle olmaz. Söylenmesi gereken yerler neyse onlar söyleyecektir. Ben bir basın toplantısı bekliyordum divandan önce. Onu divan sonrasına bıraktı. Çok olağanüstü bir durum olmazsa. Zaten Ağustos'un hemen başında birinde Fenerbahçe'de divan kurulu toplantısı olacak. Cumartesi'ye mi geliyor bilmiyorum ama Ağustos'un başında olacak bu divan toplantısı. Sonrasında da bu ve buna benzer konularla ilgili detaylı açıklama yapacağını söyleyebilirim.
1: Yani mesela 2 senedir konuşuyoruz. Galatasaray'da, Fenerbahçe'de belki de tarihinin en iyi kadrolarını kuruyor diye. Yani en iyi belki biraz daha tartışmalı bir önerme ama en pahalı oldukları kesin. Buna karşın yayın gelirleri dip yapmış durumda.
0: Dip yapmış durumda, evet.
1: Bir de hani Fenerbahçe ve Galatasaray veya Beşiktaş'a yakın o muadildeki Avrupa kulüplerine bakıyoruz. Bu büyüklerin çeyreği kadar sponsorluk gelirleri yok. Ama bunların 4-5 katı, 6 katı yayın gelirleri var. İşi oradan götürüyorlar. Mesela herhangi bir Premier Lig takımı bile bizim büyüklerimizin 5-6 katı yayın geliri alıyor.
0: Hadi tamam yani biraz uluslararası satışları vesaire onların doğal olarak daha fazla gelir elde ediyorlar. Oradaki ya piyasa daha farklı ama abi arkadaş
1: biz uçmuş durumdayız.
0: Ya tamam da işte burada da abi yayıncı kuruluş konusunda böyle bir sıkıntı var. Bunun üzerine ben Fenerbahçe'nin hadi niye diğer kulüpler sesini bu konuda çıkarmıyor onu da anlamıyorum ben. Niye abi?
1: Ve demin dediğim mevzu bence. Ya bir de öyle bir bağlantıları da yok ya diğer başkanları.
0: Abi bağlantı meselesi değil ki, sen Galatasaray'ın başkanısın. Sen Beşiktaş'ın başkanısın. Yani çıkıp iki söz söyleyemiyor musunuz? Kimi kızdıracaksınız abi? Kimi karşınıza alacaksınız? Bu yayıncı kuruluş meselesinde bir ara 500 milyon dolara çıktı. Göksel Bey nerede mesela? Ben 250'lerden 500'e o komisyonun başındaydı. Yıllardır da anlatılıyor bu 500'e çıktığında. Nerede şimdi Göksel Bey?
1: Hiçbir zaman da o 500 ödenmedi.
0: Olmadı. 250 olarak ödendi.
1: Habire düştü.
0: Yok, 250 milyon dolar olarak ödendi kulüplere. Geri kalanıysa TL olarak ödendi. O da şöyleydi zaten, dolara ödendi de. Aziz Yıldırım çıkıp işte o NTV yayınında kardeşim siz bu kuru niye sabitliyorsunuz? Yani 4.3'e mi sabitlediler? 3.4'e mi ne o zaman sabitlediler? Aziz Yıldırım çıktı dedi ki o zaman... Bu dedi yanlış dedi. Bu kuru böyle sabitlemeyin dedi. O zaman dedi sen 500'e satmıyorsun ki. Ben dedi buna imza vermeyeceğim dedi. Yapmanız gereken şey kur açık olsun dedi. O zaman dedi biz 500 milyon dolara anlaşmıyoruz ki. Şimdi siz öyle diyorsunuz. 300 milyon dolar olsun, kur açık olsun demişti. Ben ve bu konuda 2018'ler 19 yıllarında bu konu yine çok gündeme gelmişti. Tam bu anlattığım şekliyle o günün hesaplamalarında kulüpler bir de o kurdaki artıştan ötürü acayip bir gelir ferahlığına ulaşacaklardı. 500 milyon dolar deniyordu. Sen 3.4'ten ya da 4.3'ten tam şimdi o yıllarda hatırlayamıyorum rakamı. 3.4 olması lazım. 2016. Kuru sabitledin. Tamam mı? 500 milyon dolar diye verdiler. O para eridi gitti.
1: Tabii en son sezon zaten 250 milyon dolar ödendi.
0: Geldi abi. 186'ya nasıl geldi? Böyle geldi
1: 186'ya
0: zaten.
1: Da bundan önceki dönemde Ümit Büyükekşi TL üzerinden yaptı ya.
0: Tamam işte böyle geldi zaten.
1: O zaman 120'ye düştü neredeyse.
0: Yani 500'dendi. O kurla birlikte kur yükseliyor. Sen sabit kurda tutmuşsun. O 186'ya nasıl sattın abi? Böyle bir mantık var mı zaten? 500 milyon dolardan bir malın değeri 186 milyona düşer mi ya? Düşsün ya, desin ki ya kardeş. Yani burada ciddi bir ekonomik kriz de var. 500 değil de biz 400 verelim. Hani siz de bizi anlayın, esnaflık yapın. Daha da geliştireceğiz bunu. 500'den 186'ya düşer mi? O yüzden

0: söylüyorum. Yarın burada ilk kurşunu atacak ve Aziz Yıldırım da bunu yapıyor. Görüntü o. Yani Türk Telekom'a gidiyor, Turkcell'e gidiyor. Onları da işin içerisine dahil etmek istiyor bence. Haklı olarak.
1: Kesinlikle.
0: Bu herkesin faydasına olacak bir şey.
1: Abi yavaştan transfere de gelelim.
0: Geçelim.
1: Şimdi Fenerbahçe'de bir kanat daha veya bir santrafor daha yıldız bir isim Aziz Yıldırım kadroya katmak istiyor. Bu noktada şimdi tabii yabancı sınırı vesaire gönderilecek oyuncular da var ama hani bir limit problemi de var. Aziz Yıldırım burada hangi bakış açısına sahip? Yıldız bir oyuncu yani bir tane daha baba oyuncu
0: Alacak.
1: mutlaka getirecek mi? Ya
0: Alacak
1: o
0: abi.
1: havayı alıyorsun sen Aziz Yıldırım'dan.
0: Söylüyor zaten.
1: Bizzat söylüyor.
0: Rıza söylüyor zaten hazırlığım. Alacağım diyor zaten. Yani o Ertuğrul Özkök de yazdı dün. O da
1: Aynen.
0: yazdı. Yani Aziz Yıldırım'ın kafasında şey yok. Planı kurmuş. Yani tek başına diyor, bir tane elimizde Vedat var ama Vedat'a bir şey olursa ne yapacağız? Yani şöyle yorumlayanlar var. Elde Talisca var aslında, Fenerbahçe onu da yapmasın, bunu da yapmasın. Kanat forvete gerek yok gibi düşünenler de var. Bu bir tartışmadır. Ama Aziz Yıldırım mesele öyle bakmıyor. Diyor ki şampiyonluk güçlü oyuncularla ve elindeki önemli golcülerle gelir. Orada boşluk bırakacağını düşünmüyorum ben. Yani ben Fenerbahçe'nin güçlü bir golcü daha almama ihtimalini çok düşük görüyorum. Daha önce bu arada şey söyleyeyim. Onu ifade etmiştim. Şu anki kurala göre Fenerbahçe 15-20 gün bekleyecek.
1: Niye?
0: İşte o, yani 10 artı 4 var ya.
1: Ha,
0: Gidecek
1: o
0: oyuncular,
1: anlamda
0: karar
1: bekleyecek yani.
0: verecekler. Yani biraz Greenwood transferiyle birlikte zaman kazandı. Sonra özellikle Greenwood geldikten sonra da Vedat var gol önde. Greenwood geldi. Şerif var ki Gonzalo Garcia, hatta bir oyuncu daha, genç bir bu 2003 sonrası kontenjana girebilecek oyunculara bakılıyor haberini vermiştik. Ben hala orada meselenin geçerli olduğunu bu arada düşünüyorum. Yani Şerif'in gitme olasılığına göre, ya da Şerif'i bilmiyorum, hani teklif noktasında şöyle bir düşünce var. Bu 22 milyon euroya alınmış. Kalkıp şimdi biz bunu 4-5'e satamayız.
1: Tabii canım,
0: 15-16'ları
1: mümkün değil.
0: görürse Fenerbahçe satar bu oyuncuyu.
1: Aynen.
0: Ama arkada Vedat'ı yedekleyecek bir genç golcü, bu Şerif midir bilemiyorum ama Şerif'in önünde ben oyuncu düşündüklerini düşünüyorum. Ve fakat burada esas mesele bu genç adam değil, Fenerbahçe bir golcü de alacak mı konusu. Greenwood geldikten sonra bir de şimdi bu zaten 10 artı 4 olduğu için 10 tane oyuncu var. Yollanacak oyuncular var. Ben Fenerbahçe'nin acaba orada hani golcü alır mı sorusuna İlk planda hayır. Yani kolay bir süreç değil çünkü noktasındaydım. Sonrasında başkan bunu söylüyor. Alacağım diyor.
1: Ya başkan bir yıldız kanada mı daha yakın yoksa santrafora mı acaba? Biraz da hani havuzun
0: Ben
1: içinde hangi fırsat gelirse gibi.
0: Leao gibi bir oyuncunun Fenerbahçe'nin kadrosunda olacağını düşünüyorum. Leao mu olur bu? Rashford mu olur? Neydi? Watkins var. Girassi
1: Santrafor
0: konusunu daha önce anlatmıştım.
1: alternatif.
0: Fenerbahçe o işi iyice öldürdü. Ama oyuncu yarın öbür gün gelip eller teslim yapabilir. Onu da doğruluyorlar bu arada. Oyuncuya ben Real Madrid ve Bayern Münih gibi kulüplerden de teklif bekliyorum. Bana biraz süre verin, zaman verin noktasında. Hani son dakika Girassi'yi Fenerbahçe getirir mi? Ben ilk planda Fenerbahçe'nin kafasındaki temel anlayışın kanat forveti olduğunu düşünüyorum. Yani Vedat olmadığında da içeri geçip oynayabilecek tarzda bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Çünkü daha birçok kez bunu konuştuk. Büyük bir oyuncu getirecekse Fenerbahçe'de yönetim ve Aziz Yıldırım şöyle olsun istemiyorlar. İşte 70 dakika Vedat oynasın, 20 dakika diğer oynasın değil. İkisinin de aynı anda sahada olacağı bir formül, bir oyun anlayışı, ona göre bir oyuncu tercih olacak. Bu saydığım 3 isim var ya, Girassi hariç. Watkins,
1: Leao, Rashford ve
0: Leo ve
1: Watkins.
0: Rashford. Yani bu üçüyle ilgili de Fenerbahçe'nin çalışma yaptığını söyleyebilirim. Ama kim gelir onu da göreceğiz.
1: Bir anda sürpriz bir Girassi hamlesi de olabilir diyorsun.
0: Yani onu bu anlattığım mesele var ya, yani ikisinin de aynı anda sahada olması konusu var ya
1: Hı.
0: Burak, ikisinin de aynı anda sahada olması konusu. Oradan yola çıkarak bu işin matematiğini de iyi bilen, İşte bu oyunu da iyi okuyan insanlar diyorlar ki yani olmaz, 4-4-2 Fenerbahçe oynamaz.
1: Bence de bu arada. Yani
0: O yüzden
1: kanatlarında Greenwood
0: kanat
1: şey
0: forvet,
1: varken.
0: kanat forvet Fenerbahçe'nin birinci bence önceliği. Cirasi işi, Vedat
1: Çok
0: Cirasi
1: benzer profil.
0: sezon

0: değerlendirir ama benim en son sorduğumda bir teklif yok. O seviyelerde bir teklif, ya bir teklif yok daha doğrusu. Belki yarın öbür gün ya da dün ya da ondan önceki gün böyle bir teklif gelmiş olabilir. Ama burada arkada Vedat'ın arkasında, Vedat'ın açım bir tane daha kanat forvet getirdin ya. İki tane Vedat ve o. Bir de hani orada merkezi oynayabilecek, merkezi o işleri yapabilecek bir oyuncu arayışı var. Yani buradan yola çıkan sonuç şu. Fenerbahçe aslında iki tane golcü alacak. Biri genç. Bertu falan diyorlar. Bir süredir aslında konuşuluyor. Bu Bertu da olabilir, bilemiyorum. Biri de net 11'de doğrudan oynayacak bir
1: Sol
0: baba
1: kanat gibi.
0: oyuncu. Kanat forvet alacak Fenerbahçe.
1: Yani
0: Bunu
1: Kenan
0: Varda Azılım
1: Aksakoğlu
0: söylüyor. Alacağım diyor yani. Dört tane demişti. Aziz Yıldırım alma konusunda net.
1: bir baba daha geleceği kesin Aziz Yıldırım'ın söylemine göre. Yani Kerem Aktürkoğlu konusunda da hani Fenerbahçe geçen sezon 20 milyona yakın bir bonservis verdi. Hakan Safi 7 milyon euro maaş veriyor Kerem'e. Hani bir senede bu kadar ıskartaya çıkması, bir oyuncunun arkasında bekleyecek olması da enteresan. Yani biraz transfer obezliği de var abi bizde yani. Hani
0: Yani
1: Kerem
0: bu başka
1: Aktürkoğlu'nu aldın,
0: abi demek ki
1: değerlendirmiyorsun,
0: sen mesela ben
1: performansı
0: şeyi
1: yetersiz
0: izledim.
1: diyorsun.
0: Tamam da ben mesela son Fenerbahçe'nin maçını izledim. Sen de
1: Kerem'de bir şey
0: izledin.
1: yoktu. Evet.
0: Abi bak ben sana söyleyeyim yani Kerem'in bu yaptıkları ben Kerem'le ilgili çok şaşkınım. Şöyle yani hatta çok konuşuldu işte parası falan çok konuşuldu. Ben de o zaman şunu demiştim. Abi Kerem'i Galatasaray ucuza sattı. Fenerbahçe pahalıya almadı. Gerçekten de ucuza sattı Fenerbahçe Galatasaray Kerem'i.
1: Yani biraz da
0: 12
1: son anda gitti ya, artık gitmek
0: 12
1: istedi
0: 12'ye
1: falan.
0: sattı. Sonuç
1: Evet.
0: itibariyle Kerem dediğin adam kendini Galatasaray'da milli takımda Benfica'da kanıtlamış bir adam. Bugün ha desen şu oyuncu desen 20 milyon euro falan diyorlar. Yani Kerem önemli bir oyuncu. Ama Kerem geçen sene Fenerbahçe'de beklenti 10'sa kaçla bitirdi? 4'le 5'le bitirdi. Şaşırtan bir performans sergiledi benim açımdan. Öyle mesela büyük maçların falan hiçbirinde
1: Kritik
0: neredeyse biz Kerem'i
1: maçlarda
0: göremedik.
1: inisiyatif alamadı.
0: Şimdi dolayısıyla burada şampiyon olmak isteyen takımda kenar oyuncusu katkı verecek. Abi Kerem'le ilgili demek ki düşünce bu. Bunu veremez noktasında. Yani bunu Aziz Yıldırım şampiyon olmak için geldim dedi ya. Onu riske
1: Ha,
0: atmaz.
1: şansa bırakmayacak
0: Şansa
1: diyorsun işte.
0: bırakmaz.
1: Bu arada Sıdıkı Şerif'le alakalı da yani İsmail Kartal'ın pek de sistemine uymadığına yönelik de haberler
0: Ya bu
1: vardı.
0: sistem meselesi,
1: Yani
0: sistem
1: biraz daha
0: nedir? Her
1: açık
0: sistem
1: alan
0: oynarım.
1: oyuncusu.
0: Her sistem oynarım diyor hoca.
1: Ya o biraz bence
0: Ya biraz miraz her
1: PR
0: sistemi
1: yani.
0: oynarım diyor.
1: Her sistemi oynayamazsın yani. Çünkü kadronun bir yapısı var. Ona uygun
0: Bilemem
1: bir
0: abi.
1: yapı
0: Onu
1: oluşturuyorsun. O şekilde devam
0: sistemi
1: ediyorsun.
0: yorumlayanlar anlasınlar abi, bilmiyorum ben. Her sistemi oynarım diyor İsmail Hoca demiyor mu?
1: Tabii, saydı.
0: Ne var ne yok her şeyi
1: 4-2-3
0: saydı.
1: oynarım da dedi. O da biraz hani dalga
0: Rakibe göre
1: konusu oldu
0: dedi.
1: ama.
0: Biz yapacağız dedi. Ama Fenerbahçe'nin bu işi bilenler de diyorlar ki oyun demek alışkanlık demek. Net bir sistemin olacak.
1: Tabii
0: Çorba
1: muhakkak.
0: değil. Birinde ısrar edeceksin. Birinde ısrar edeceksin. Yani senin ana planın bu. Rakibe göre tabii ki hareket edeceksindir ama senin bir net bir ana planın olmalı. Yine söylüyorum bak. Aziz Yıldırım'ın planı şu. Önde güçlü bir golcü. Kenarda Greenwood. Bu tarafta da güçlü bir golcü. Kanat oyuncusu. Kanat forvet. Bak Leao gibi. Hızlı oynayacak.
1: Bu arada Galatasaray tarafında bu Leao gerginliğine ne diyorsunuz? Bence öyle bir gerginlik var bu arada. Şimdi Galatasaray yönetimi transfer yapamıyor. Taraftar inanılmaz bir şekilde üstlerine geliyor. Leao ismi Ali abi de, Ali Naci Küçük de burada anlattı. Hani Leao gibi bir profil Galatasaray'a anca Ağustos sonu gelir gibi. Şimdi mesela 10
0: Hay
1: gün
0: Galatasaray'ın
1: sonra
0: zaten şu
1: Fenerbahçe
0: anda
1: kapatırsa Leao'yu, orada başka bir yangın daha çıkacak yani muhtemelen.
0: ya var zaten de Leao'yu ya Galatasaray'ın sorunu şey ya Galatasaray'ın şu anda bir tane oyuncu alma hakkı var.
1: Aynen. Satmazsa
0: Fenerbahçe'nin
1: bir
0: hiç
1: tane
0: yok bu
1: var.
0: arada.
1: Aynen.
0: Fenerbahçe'nin hiç yok yani. Fenerbahçe'nin şu anda oyuncu alma hakkı yok yani. Doldurdu zaten yani. Fenerbahçe yollamak durumunda aslında. Galatasaray burada çok rahat.
1: Ne kadar iyi planlama yaptığını
0: Galatasaray bir tane iyi
1: gösteriyor
0: kurşun
1: aslında.
0: atacak ama diğerlerini yollama konusu Galatasaray bunları yollama noktasında şey değil. Eli güçlü değiliz zaten ya da yollamak istemiyor. Ya bunlar bizim elimizde kalsın zaten iyi oyuncular diye. Ama her kadronda bir ömrü vardır. Belki sezon sonunda Galatasaray'da kendi içinde böyle bir eleştiri yapacaktır. Ama Leao konusu gündemde mi? Gündemde.
1: Ya sağ gösterip sol vurma da olabilir. Şimdi Aziz Yıldırım transferde bunu yaptı. Stoper transfer.

0: Nasır da yaptı. Birçok medya
1: Yani
0: mensubu
1: Galatasaray
0: Malang Sarı
1: tarafı,
0: önde görüyordu.
1: Galatasaray tarafı şunu söylüyormuş. Yani Fenerbahçe bu transferi bitirmek üzere diyormuş. Leao'yu konusunda. Ama bu şu da olabilir. Yani önden böyle bir gündem olsun. Sonra gidelim biz bu işi bitirelim. Yani transfer çalımı diye algılansın gibi de yorumlanabilir ama orada da şöyle bir durum var. Abi şu anda Galatasaray'ın neye ihtiyacı var? Leao'ya mı ihtiyacı var
0: On
1: Galatasaray'ın?
0: numara.
1: Ne? Leao'ya ihtiyacı var mı
0: Yok hiç.
1: Galatasaray'ın?
0: Yani dördüncü, beşinci ihtiyaç gibi. Şimdi yedek
1: Mantıken de
0: santrafor var. On numara
1: Galatasaray
0: var.
1: şimdi Barış'ı yollarsın ya da aynı bölgenin oyuncuları bilemiyorum ya
0: Ya
1: da
0: mesela
1: Yunus
0: Leroy
1: muydu
0: Sané
1: neyse.
0: gitti atıyorum.
1: Hani
0: Aynen.
1: gitti gider onu almaya çalışırsın. Tamam mı? Şu anda zaten alacağım bir ya da en fazla iki tane oyuncu bir tane daha yolladığını düşün. Yani buna şu anda Galatasaray'ın ısrar etmesinin bir mantığı yok. O yüzden bu çalım meselesine bu yönüyle çok katılmıyorum. Ama Fenerbahçe'nin bu tip bir oyuncu aradığı kesin. Aziz Yıldırım'ın kafasındaki meselenin bu tip bir oyuncu olduğu kesin. Oyuncuları verecek. İsmail Kartal da bu oyuncularla oyun oynayacak. Ve başkan zaten bunu söyledi. Başkan zaten bunu söyledi. Ne yapacağını söylüyor başkan zaten. Başkan açık oynuyor. Her şeyi söylüyor. Ben bunu böyle yapacağım, bunu böyle yapacağım, bunu böyle yapacağım diyor. Dolayısıyla şu da var. Ben başkanın şöyle bir değerlendirme yaptığını da biliyorum. Bu oyuncular gelecek. Kerem bu durumda dışarıda kalır. Ona göre de planlamanızı iyi yapın. Planlamayı da iyi
0: Adamı da
1: yapın.
0: küstürmeyin gibi mi?
1: Planlamayı da iyi yapın dediğini söylüyorlar. Abi bir de şöyle bir durum var Allah aşkına. Yani burada Fenerbahçe'de şu ana kadar gelen oyuncularla ilgili bir tartışma var mı?
0: Şu anda yok.
1: Yok. Leao ya da işte Rashford ya da Watkins gelirse eğer Fenerbahçe'ye güç katar mı bu oyuncular?
0: Kesinlikle.
1: Katar. Yani demek ki İsmail Kartal'ın da burada yapması gereken tek şey Fred kalacak diyerek meseleyi anlatmak değil. Bağlayıcı davranmak değil. Yine onun arkasında dediğim gibi şey olabilir.
0: Bağlayıcılığı
1: Ben
0: var mı
1: biraz
0: ki o
1: daha
0: lafın ya?
1: şöyle düşünüyorum. Ya yani bir liderlik göstergesi aynı zamanda oyuncuyu da değerli hale getirmek transfer piyasasında mantığıyla hareket edilerek yapılmış bir açıklama olduğunu düşünüyorum. Mantıklısı ve doğrusu budur.
0: Bence de öyle.
1: Yani burada şunu söyleyeyim. Hoca ile yönetim arasında bir transfer çatışması olmaz. Bence olmamalı da zaten.
0: Biraz tereddütlü söyledin. Niye öyle söyledin? Yani
1: Yani
0: İsmail Kartal
1: hava bu
0: bence
1: ya
0: bu
1: biraz. Hava, ay, şimdi
0: krizi
1: İsmail,
0: yaratacak son
1: abi
0: isim. İsmail Hoca çok girmiyor o işlere.
1: bak
0: Yani bir
1: şöyle.
0: Kurinç de o işe
1: Bak
0: girdi.
1: şöyle tamam
0: O da
1: da
0: olmadı yani.
1: şöyle bir durum var. Şimdi Fenerbahçe'de seçim yapıldı. Aziz Yıldırım göreve geldi. Ne yapacağını anlatmıştı transferde. Ve Fenerbahçe'nin elinde 10 artı 4 kuralı var. 12 artı 2 olursa başka bir şey. 10 artı 4 olursa başka bir şey. Ve ilk günlerde şu söylendi. Ben bunu kulaklarımda duydum. Çünkü ne yapacak Fenerbahçe diye sorduğunda yetkililere şu durumda Fred ile Talisca dışarıda kalıyor.
0: Hatta Semedo ve
1: 10
0: Ederson bile
1: 10
0: belki.
1: artı 4'te Ederson kalır.
0: Bence çok net değil o.
1: Kalır kalır. Kalır. Ederson kalır. Ne yapacaksın abi? Ederson'u bir takıma
0: Satabilirsin abi.
1: satabilir misin?
0: Niye
1: 11
0: satamazsın?
1: milyon euro maaşı var.
0: Çok maaşı var da yani Talisca'yı da 7 milyon alıyor abi, az mı
1: Tamam
0: alıyor?
1: da ben de diyorum ki hangi birini satacaksın yani? Bir de sattın yerine ne getireceksin? Getirdiğin adam da tutmazsa ne olacak? Yani sonuç itibariyle kendini kanıtlamış bir kaleci var. Bir de mesela bu Ake transferinin de Ake transferiyle ilgili bir bakış açısı da şu. Savunmaya güven Ake'nin gelişi aynı zamanda Ederson'a olan güveni de
0: Birlikte uzun süre oynadılar
1: daha
0: tabii.
1: da arttırmış durumda. İkisinin uzun yıllar birlikte oynamasına da vurgu yapılıyor.
0: Yani Semedo tarafında bir ayrılık olabilir bence. Çünkü zaten şu anda ana kadroda yani İsmail Kartal'ın
1: Bir
0: düşündüğü
1: şey daha söyleyeyim.
0: kafasındaki buyur.
1: Bu işlerin bu transfer döneminin şöyle güzel tarafı oluyor tabii. Birçok tartışmayı da beraberinde getiriyor. Ve deniyor ki mesela kardeşim Fenerbahçe bu kadar oyuncuyu alıyor nasıl gönderecek? Onu da hazırlığını bilir. Onu da yönetim bilir. Bu işi yapanlar nasıl operasyon yapacaklarını da nasıl göndereceklerini bilirler yani.
0: Orada şu anda mesela Fenerbahçe'nin ana kadrosunda elinde neredeyse 13 yabancı var. Buradan zaten 4
1: Abi bak
0: oyuncu
1: şu anda
0: falan gidecek ki.
1: Galatasaray'ın 4-5 tane oyuncuya ihtiyacı olsa şu anda 4-5 oyuncuya ihtiyacı olsa Galatasaray'ın da aynı şeyi yapar. Tamam mı?
0: Galatasaray'ın şu an bence 3
1: oyuncu ihtiyacı
0: var.
1: Olmadığı için 4-5 tane oyuncu ihtiyacı olsa Galatasaray'ın bugün bu transferleri yapmaya başlar mıydı, başlamaz mıydı? Başlardı.
0: Gönderme bence işine kural de, da değişirdi.
1: Gönderme işine de ona göre bakardı. Dolayısıyla her kulüp kendi ihtiyaçlarına göre hareket ediyor. Günün sonunda federasyona sen 14 tane oyuncu bildirecek misin kardeşim? Hı hı. 10 tane yaş sınırı olmayan artı 4 de genç oyuncu bildirecek misin? Limitler çerçevesinde bildireceksin. Bildirmek zorundasın. Bunu yapacak olan da bu yönetimlerdir. Biraz bekleyelim.
0: Ya aslında Fenerbahçe'nin de hani son 2 sezonda, son 2 transfer dönemi dediğim, ne kadar felaket yönetildiğinin kanıtı.
1: Tabii Aziz
0: yani
1: Yıldırım
0: 10
1: zaten...
0: artı 4 ayan beyan belli.
1: Evet, o bir. Bir de Aziz Yıldırım diyor ki, kardeşim diyor, ya bu kadar transfer yapılır mı ya diyor.
0: Transfer obezliği.
1: Her sezon şey, her sezon 10 tane, 11 tane, 12 tane transfer yapılır mı? İyi takım böyle olur mu? İyi takım dediğim bir sezonda en fazla 4, bilemedim 5. Yani ne kadar az oyuncu alırsan takımı o denli iyi hale getirmişsin demektir. Bu tabii bu fatura ağır bir fatura.
0: Çok ağır.
1: Bu faturayı da Aziz Yıldırım ödeyecek.
0: 20-25 milyon euroluk bir fatura.
1: O yüzden 1 Ağustos'ta Divan Kurulu'nda Aziz Yıldırım bence ateş edecek. Sert bir divan kurulu bekliyorum, ben onu söyleyeyim.
0: Kadroya bildirmez, parasını verir demiş Tolga Bey ama yani öyle de olmuyor işte. Limit diye bir şey var.
1: O
0: futbolcunun maaşını sen ödedikten sonra hani yapacağın bir iki transferin önüne geçmiş oluyorsun.
1: Ya burada ben açık söyleyeyim. Ben Aziz Yıldırım tecrübesinin önemli bir tecrübe olduğunu düşünüyorum. Buraları yürütür, yönetir.
0: Ya oyuncu göndermek de biraz yani o başkanlıkta
1: bir oyuncu
0: zaman geçirme meselesi biraz da.
1: Tabii
0: yani Aziz Yıldırım da yapamayacaksa bu işi zaten kimse yapamaz yani.
1: Abi mesela Musa Bey'e çok sayıda teklif varmış ama para vermeden alabilir miyiz diyorlarmış. Aziz Yıldırım da teşekkür ediyormuş, hayır olmaz diyormuş. Böyle şey mi olur diyormuş. Ne demek? Yani diretir yani, parasız yollamaz. Bazılarını yollar. Ama o işi de yönetir.
0: Bu arada Galatasaray'da böyle transfer limiti yani kontenjanda sıkıntısı olsa kural değişir dememin sebebi şu. Yani Fenerbahçe ile bir olurlar. Bu iki büyük güç, iki büyük top federasyonu bence yola getirirdi. Yok, bana öyle
1: federasyon,
0: geliyor. Yani
1: Galatasaray federasyon.
0: Arka taraftan bu kural değişmesin, biz iyiyiz. Fenerbahçe'nin görece Fenerbahçe'yi çok daha zorlayacak bu kural. Hani Galatasaray'da şu an 9 yabancı var. İki de genç alabilir ya.
1: Ben orada özellikle Fenerbahçelilerin, birçok Fenerbahçe'yi yorumlayan insanın, Fenerbahçeli'nin işin içerisinde olan insanlar diyorlardı. Ya bu kural Galatasaray'a yarar.
0: Evet işte.
1: 12 artı 2 kuralı Galatasaray'a yarar. Fenerbahçe burayı
0: 12
1: iyi.
0: 12 artı 2 Galatasaray. Abi?
1: Ya abi şundan ötürü Galatasaray şimdi elinde 12 tane büyük oyuncu var mıydı? Vardı.
0: Yo, 10 tane vardı. Icardi
1: hayır,
0: gitti.
1: Hayır. Ya, tamam da yani şimdi Galatasaray 10 tane büyük oyuncuyla oynamak durumunda. 12 olunca, 12 artı 2 olunca oraya 2 tane daha iyi oyuncu salma durumunda kalıyorsun. Yani bu Galatasaray'ın
0: durumunda değil de öyle, şöyle bak.
1: Galatasaray'ın avantajı ne olur deniyordu ve zaten bir şey söyleyeceğim ama.
0: Bak Galatasaray'ın dezavantajı ne olur demiyorum.
1: Okan Buruk ne demişti? Avrupa'daki başarımızı engelleyen bir mesele bu diyerek buradan yola çıkarak yabancı kuralının eski haline dönmesini talep eden bir tavır sergilemişti. Biz lig için istemiyoruz, Avrupa için diyerek biraz da bu işi güçlendirme çalışması yapmıştı. Galatasaray uğraştı bu işe. Uğraştı. Ama burada şöyle bir durum var. Bence İbrahim Hacı Osmanoğlu'yla da bu konuda çok yan yana gelmek istemediler bence.
0: Ya ben perde arkasında öyle bir çalışma olduğunu düşünmüyorum. Şu yüzden
1: ben olduğunu düşünüyorum.
0: Şimdi Galatasaray 12 artı 2 olsa Galatasaray'ın biraz daha hamle yapma şansı olurdu. Fakat Fenerbahçe'yi ekstra daha fazla rahatlatırdı. Bak iki takımın da avantajını olurdu.
1: Ben
0: fakat Fenerbahçe'ye avantajı daha
1: büyük
0: olacak.
1: Ben onu düşündüklerini düşünmüyorum.
0: Neyi düşünecekler? Yani, Fenerbahçe'den
1: hayır,
0: başka
1: kendileri özelinde ya. Yani Fenerbahçe'yi rahatlatma falan filan hiç öyle baktıklarını düşünmüyorum ben.
0: Yani Galatasaray ben doğrudan iki takımla oynanıyor neredeyse abi uzun süredir.
1: Tamam ama Galatasaray doğrudan bu kuralda kendi aleyhine bir tablo oluşturunun farkında. Bunu değiştirmeye çalıştılar ama bence İbrahim Hacı Osmanoğlu da çok yan yana gelmek bu konuda bir aynı taraftaymış yani ya da ona bir şeyi zorlayıp yaptırmak gibi, yan yana gelmek gibi bir derdi olduğunu, en azından kamuoyuna böyle yansımasından çekindiklerini düşünüyorum.
0: Valla Galatasaray bence ciddi avantajına olabileceğini düşündüğü bir konuda
1: Hayır.
0: herkesle yan yana gelir abi. Hiç öyle.
1: Ben bu konuda bir de şey federasyon netliği biraz Galatasaray'ı orada tuttu. Biraz Galatasaray Fenerbahçe'nin ne yapacağına baktı bence.
0: Yani Fenerbahçe görece bu konuda Galatasaray'a göre Haziran
1: Daha
0: başından
1: açık, daha
0: bahsediyorum.
1: açık oynuyor.
0: Daha netti. Hani mesela Mahmut Uslu söyledi. Bu kural rezalet dedi. Değişmesi
1: Yabancı
0: lazım
1: sınır
0: falan dedi
1: olmasın
0: ama
1: dendi.
0: aynen öyle
1: Yabancı
0: dedi
1: sınır
0: ama
1: olmasın dendi.
0: bir değişiklik olmadı. Bu arada Galatasaray'da hani 10 numara transferi Ali Naci Küçük'le her hafta konuşuyoruz burada. Biraz da yani aynı isimler etrafında dolanınca taraftarın da tepkisi oluyor. Ya yeni bir isim yok, şudur budur. Her hafta aynı şeyi anlatıyorsunuz. Abi bir şey yok ki, adam ne anlatsın? Onu anlamadım. Ben de hani taraftarda da böyle bir tavır var. Yani gazetecilere saldırmaya yönelik böyle bir refleks oluşmuş. Yani
1: Şöyle
0: adam çıkıp mesela
1: ama
0: bambaşka birini mi söylesin?
1: gazetecileri de toplumun önüne atıyorlar. Onun yalakası, bu onun böylesi, finosu, köpeği falan diye koca koca adamlar bunları rahatlıkla söylüyorlar. İş bu noktaya geliyor. Yani yönetimi savunuyor bu adamlar. Kardeşim transfer yapmıyor. Propagandası bugünün sonuçlarını doğurdu. Böyle bir durum var. Abi transfer de olur böyle şeyler ya. Transfer hem kolay hem zor. Dolayısıyla bu dönemde bir şekilde birileri açıkçası hedef gösteriliyor. Ama tekrar ediyorum, transfer yapmak bu dönemde çok kolay iş değil. Aziz Yıldırım geldi ve şu ana kadar ne dediyse yaptı. Çünkü
0: Bu arada
1: maliyetler çok yüksek. Para yok abi. Ben sana söyleyeyim. Para
0: limit
1: yok.
0: sıkıntısı da var.
1: Ya sadece limit değil, para yok. Para olsun her şeyi yaşarsın.
0: Bir de Galatasaray'da da bir Aslantepe macerası var. Yani Dursun Özbek'in o konuda iddialı olduğu. Transferi bu yaz biraz daha soft geçeriz. Seneye bu projeyi 3 aşağı 5 yukarı şekillendirip bir sonraki senede tamamlarsak zaten Fenerbahçe'nin oradan gelecek gelirlerle fersah fersah önüne geçeriz. Her sene bir Osimhen alacak duruma geliriz gibi bir
1: Olabilir.
0: düşüncesi var. Hani oraya da kaynak ayırmak istiyorlar. Bu
1: Biraz da
0: arada
1: eser bırakmak istiyor. Orada da çok eleştiriliyor. Mesela Galatasaray'da divan toplantısı ne zaman? Her ayın ikinci çarşambası.
0: galiba 2 gün sonra.
1: Ha, şey olabilir.
0: Yok pardon, çarşamba işte. 4 gün sonra mı? Muzo öyle bir
1: Yaz
0: şey.
1: aylarında, bazen erteleme yapabiliyorlar.
0: Yo
1: Mesela
0: yo, o kesinleşti. Geçen gördüm.
1: tamam. Divanda mesela
0: Feci feci bir divan
1: ben
0: bekliyorum ben.
1: Dursun Özbey'e burada gireceklerini düşünmüyorum. Destek
0: Girmezler mi
1: verirler.
0: abi ya?
1: Destek, bak ben sana söyleyeyim.
0: Bence de divandasın.
1: Yani taraftar doğrudan yani fanatik taraftar olan divan üyeleri hariç mesela Hayri Kozaklar diğerleri gelip burada kulübün doğru adımlar attığını ve mali tablosunun ne olduğunu sorgularlar.
0: Ya
1: Yoksa
0: abi kredi çekme
1: bizim
0: meselesine ne
1: Barış
0: diyecekler?
1: Cılsever'in dediği gibi Saadettin Saran'a çağrı yapıyordu. Git dere ağzını sat, git orayı sat, burayı sat, şampiyon ol. Sonra elde ne var? Ekmek yok evde yiyecek. Bu Galatasaray'da bu bakış açısı var abi. Galatasaray diyor ki biz bunları yapıyoruz da bunlar harcanıyor da. Peki ne olacak? Bugün az önce söylüyorum. Şey çıkacak diyecek ki yarın Aziz Yıldırım. Kardeşim siz ne yaptınız? Siz ne yaptınız? Bu paraları bu rahatlıkta neden bu kadar harcadınız diye hesap soracak. Yok abi yok işte Fenerbahçe konuşuyoruz abi.
0: Ata
1: Ya
0: şeye
1: transfer
0: gitti.
1: yapmak kolay da hani aldı geldi yapıştır paraları gitsin sonra nasıl dönecek bu çark? İşte
0: Niye ceza
1: Galatasaray
0: aldı
1: sırtına
0: Fenerbahçe?
1: 7,5 milyon euro arıyormuş. Sırt sponsor istediği için istediği para 7,5 milyon euro. Bizim herkesin diline kolay geliyor 7,5 milyon euro. Şu an bizim 500 bin euromuz olsa başka bir hikaye yazarız.
0: Yani
1: 300 bin euromuz olsa başka bir hikaye yazarız. Kolay değil yani onu söylemeye çalışıyorum.
0: bu arada Galatasaray transferdeki sessizliği şöyle hani bozuyor mu dedik de Lusumi transferinde Galatasaray'ın ciddi mesafe kat ettiğini biliyoruz. Oyuncu Juventus'a gitmek istiyor. Birinci opsiyonu o. Beşiktaş'ın Lusumi'ye yaptığı teklif çok enteresan bir teklif. Onu Beşiktaş programında konuşacağız ama Juventus olmazsa Lusumi Galatasaray'a gelecek. Fakat yani Galatasaray'da da bir 10 numara ihtiyacı var. Bu da Lusumi gündemi de bana biraz hani şöyle bir ışık yakıyor. Demek ki Davinson ufak ufak gidiyor gibi. Hani Ali Naci Küçük dedi ya 30 milyon teklif geldi ama Galatasaray yine reddetti. Hani böyle bir 35'leri arıyor galiba Galatasaray. Orada Davinson'un gidişinin yerine bir
1: Bir de yerine ne koyacaksın meselesi
0: yerine
1: işte.
0: mesela işte Lüsumi düşünülüyor ama Ali abi mesela şey diyordu, daha yüksek profilli mesela Kimmiçe gibi bir oyuncuya gidileceğini düşünüyorum diyordu. Yani transferdeki sessizlik dediğimiz bu ve Galatasaraylıların beklentisi 10 numaraydı. Yedek forvetti ama yani o noktada stoper transferinde bir
1: Neydi? Şamurdov.
0: Şomurodov aynen.
1: Şamurodov. Onu satıyorum demiş.
0: Kaça satıyormuş
1: Bilmiyorum.
0: Göksel Başkan?
1: Ama bir
0: Kolay kolay
1: transfer
0: da
1: görüşmeleri varmış.
0: kimle?
1: Onu bilmiyorum. Ama bu Galatasaray'da yedek golcüsü olur mu? Fenerbahçe gidip onu alıp yedek golcü yapar mı? Gerçi yaş meselesi var.
0: Yani
1: Ama onu satmaya
0: Galatasaray o
1: çalışıyormuş.
0: noktada yedek golcü olarak bence Şomurodov'u kadrosuna katmaz. Kontenjanını öyle doldurmak
1: Olabilir.
0: istemez. Fenerbahçe'de zaten kontenjan yok.
1: Ama işte onlar da yani satmak istiyorlarmış abi. Parasızlıktan ötürü. Cengiz bu arada oraya gidebilir. Fenerbahçe'de.
0: Güzel olur bence.
1: Başakşehir'e dönebilir. Gideceklerle ilgili de yani esas bu arada tekrar söyleyeyim. Yani gelenler var ama gidecekler konusunda yoğun bir çalışma var. Gidecekler şu anda Fenerbahçe'de o gideceklerle ilgili bir hali bir planlama yapılıyor. Çeşitli görüşmeler yapılıyor. Mutlaka belli başlı talipler vardır. O işi Fenerbahçe çözmeye çalışıyor. Bir taraftan da Galatasaray'ın hani eli rahat ya bu konuda ama çok büyük baskı var üzerinde. Fenerbahçe'nin elinin güç olduğu burada çok net ama orada da bence başkan farkı çatır çutur işin içerisine girdi. Belli diyor. Dursun Özbek yapmıyor anlamında söylemiyorum. Daha sakin gidiyor Dursun Özbek. Bugüne kadar bu adam yaptı bunları. Bundan sonra da yaparım güveni benim güvenim var diyor. Millet bana güvensin diyor. Ama adamın üstüne o kadar gidiyorlar ya elinde kağıtla çıkıp açıklama yapıyor. Tekrar ediyorum yani şu an esas şeyde transferde mesele Fenerbahçe tarafında şu anda esas gönderme meselesi.
0: Yani yerli oyunculardan da göndererek orada bir maaş boşluğu yaratmak önemli.
1: Ama yerli oyuncularla ilgili bence çok ciddi sıkıntı yok orada ya Fenerbahçe'de.
0: Yani işte
1: Yani ne kadar
0: işe
1: hayır şöyle
0: yaramayacağını
1: tabii ki
0: düşündüğün Cengiz gibi oyuncuları gönderip hani orada bir maaş boşluğu
1: işte
0: yaratabilirsin.
1: maaş boşluğu da şimdi Cengiz 4 mü alıyor abi? Başakşehir Cengiz'e 4 vermez.
0: Mümkün değil. Ya iki
1: Tamam.
0: verse bile iyidir abi şu an Cengiz'e. İki,
1: Evet.
0: iki buçuk verse bile iyidir yani. Yani İrfan Can Kahveci mesela İsmail Hoca tutuyor. Muhtemelen takımda kalacağını düşünüyorum ben ama hani performansı da çok beğenilmedi son maçta. Hani nasıl bir planlama olacak? Mesela Nene'nin talipleri var deniyordu. Sen de galiba geçen hafta konuştunuz mu?
1: Yani Nene
0: Nene
1: ile ilgili
0: sanki gidebilir.
1: konuşuluyor. Nene ile ilgili konuşuluyor. Fenerbahçe bu artı 4'ten oyuncu yollar mı? Bence yollayacak. Bu Nene olur, Archie Brown olur. Onların yerini doldurur mu? Onu da göreceğiz.
0: Eklemek istediğim bir şey var mı abi?
1: Yok,
0: Yavaştan
1: genel hatlarıyla
0: kapatalım. Ya
1: bunlar.
0: süper chatleri çok zaten yok. Ufaktan Muzaffer sana zahmet ekrana getirse hemen sıra sıra okuyayım. Gelince geldi dersen. Doğukan. Tamam, Doğukan Bey ile başlayalım. Doğu Bey ile pardon. Fenerbahçe'nin şampiyonluk yolundaki oyuncuları satmaktansa daha kolay takımı yıpratmayacak oyunculardan çıkması daha elzemdir. Çünkü bir başkan Şampiyonlar Ligi ve şampiyon olmak istiyorsa bunu yapmak zorundadır.
1: İşte
0: Mesela
1: kimi?
0: kimi? Yani
1: Yani
0: mesela
1: şey
0: şey
1: diyor
0: demek istiyor. Yani
1: Asensio'yu
0: güç kaybetmek yerine hani
1: ya tabii ki öyle
0: Fred'den,
1: de.
0: Semedo'dan çıkalım. Hani yerini daha kolay doldurabileceğimiz, hatta yeri zaten dolu olan oyunculardan çıkalım. Gidip de hani Asensio'yu, mesela sen dedin ya Ederson'u göndermez. Niye? Hani yerine kim bulacaksın
1: Evet,
0: falan.
1: yani
0: Yani güç kaybetmeyelim
1: Asensio
0: demek istiyor bence.
1: konusunda galiba izleyenimize söylüyor.
0: Aynen Asensio kesin.
1: Yani onu
0: Misimsi
1: yollamaz.
0: demiş ki Asensio'ya 30 milyon gerçekçi değil, veren de olmaz. Yani ben de 30 milyonları Asensio için
1: Ben
0: çıkılacağını pek
1: hayır
0: düşünmüyorum.
1: şunu
0: Yaşı var
1: söylüyorum
0: çünkü.
1: yani
0: Çok iyi oyuncu ama.
1: hani böyle bir teklif gelir o zaman düşünebilir Fenerbahçe iyi bir teklif bu onun
0: Aynen
1: altını
0: senin
1: çizdim
0: söylediğinin
1: yani
0: üstüne yazmış
1: altını
0: zaten.
1: çizdiğim nokta Asensio kalıyor ve Asensio'ya büyük bir özen gösteriyorlar ama çok iyi bir teklif gelir o durumda değerlendirir Fenerbahçe.
0: Ali Aslan demiş ki Barış Göktürk sizinle çıktığı programda oyuncuları göndermek için 30-40 milyon euro para gerektiğini söylemişti. Parasını verip göndereceğiz. Şimdi sorun çözme zamanı diyor. Yani Barış Bey orada bence hani eğer doğru düzgün talip çıkmazsa 30-40 milyonu bu oyuncuların maaşına
1: Ne
0: ayırıp bir
1: yapacaksın?
0: kısmına ayırıp
1: Ne
0: mecburen hani
1: yapacaksın? kiralık ortak, yollayacaksın.
0: Ortak şekilde göndermek için.
1: Saadettin Saran golcü alamadı ertesi gün. Talisca ile sözleşmeyi uzattı.
0: 7 milyonu bastı.
1: 7 milyonu bastı. 2 yıllık anlaşması var. 7,5 milyon euroyu bastı. Şimdi Talisca'ya desen ki yapacak bir şey yok. Senden yollar ayırmak istiyoruz. Talisca tabii...

0: Ne demek diyecek hali yok. Verin paramı ben gideyim diyecek. Talişka'yı bir yere yolladın. En az yarım maaşını sen vermek durumundasın. Başka çaren yok
1: Bir
0: yani.
1: de belli bir yaşa gelmiş oyuncu artık. Yani Talisca'nın Avrupa'da öyle bir piyasası da yok. Hiç Avrupa'da oynamadı ki yani Benfica'dan beri. Yani bizim kulüplerimizi
0: Yani
1: Avrupa'dan
0: bu hani
1: saymazsak.
0: Avrupa mı olur, Brezilya mı olur bilmiyorum ama yollamak zor yani. Adamı yollamak zor, onu
1: Hele bu
0: söylüyorum.
1: maaşta çok zor. Ali Bey bir süper chat daha göndermiş. Ali Koç Fenerbahçe'yi bıraktığında finansal durumları iyiydi. Saran gelip berbat edip gitti. İbra konusu tekrar gündeme gelir mi? Veya Aziz Bey'in
0: Gelmez.
1: düşüncesi ne? Bence de
0: Gelmez.
1: o daha gündeme
0: Aziz Yıldırım'ın
1: gelmez.
0: düşüncesi kulübü fena patlatmışlar. Patlatmışlar dediğim gelecekten de paralar olmak üzere çok kötü yönetmişler yani.
1: Bu arada Ali Koç da kendi itiraf etmiş Saadettin Saran'a. Sen mi söylemiştin
0: Ne
1: bunu ya
0: var?
1: Sky Spor'da bir yayında? Hani ben o Edersonlar, Asensiolar falan filan aldım. Ben zaten bunları öderim diye biraz ipin ucunu kaçırdık. Ama ben zaten öderim diye getirdim. Haberin olsun sen nasıl ödeyeceksin bilmiyorum falan gibi.
0: Geçmiş olsun.
1: Aynen.
0: Geçmiş
1: Hani
0: olsun.
1: ben bir şekilde kendi cebimden sponsorluk oydu buydu
0: Abi bak,
1: öderim diye getirdim. Seni bilemem gibi bir
0: Saadettin
1: şeydi.
0: Saran Fenerbahçe'nin en şanslı başkanıydı. Kaynakların,
1: Kremasını yedi.
0: büyük kaynakları harcayan adam oldu. Ve sonra da kusura bakmayın işte
1: Kusura
0: şampiyonluk
1: bakmayın dedi
0: hedefi
1: mi
0: için
1: ya?
0: geldik.
1: Kusura
0: Tam da
1: bakmayın dedi.
0: odaklanamadım ben bu meselelere deyip ayrıldı gitti. Yani şimdi Aziz Yıldırım konuşacak ya. Aziz Yıldırım eleştirecek. Böyle kulüp mü yönetilir diye kardeşim diye. Sonuç
1: Ne
0: ne olacak?
1: olacak?
0: Hiçbir şey
1: Geri
0: olmayacak.
1: gelmeyecek. Ali Koç'u sert eleştireceğini düşünüyor musun?
0: Hayır.
1: Neden? O da sonuçta bu transferlerde
0: Ya
1: bu kaynak eksikliğinde payı var.
0: son dönem transferleriyle ilişkin genel bir eleştiri yapar.
1: Ama hani çok da karşısına almaz
0: Abi
1: diyorsun.
0: çünkü söylenen şu, Saadettin Saran gelecekten toplam 140 milyon euroya yakın parayı harcamış. Ya 2 yıl çobanı aldı zaten.
1: Hani şey diyorsun Gendouzi'si, Sıdık'ı Şerif'i hani onları da ertelemiş ya
0: İşte onlar
1: bonservis
0: yani sonuç
1: taksitlerini şeyini
0: itibariyle
1: falan.
0: hayır bir sürü kaynak harcandı.
1: Bir de
0: Bir sürü
1: yükümlülük de
0: ödeme
1: yaratıldı.
0: yükümlülükler var. Bunları söyleyecektir.
1: Ali Bey bir süper chat daha göndermiş. Maruf Güneş Galatasaray olayı küme düşürülmeye gider mi? Hiç zannetmiyoruz. Hani öyle
0: Gitmez.
1: bir görüntü yok gibi.
0: Ama federasyon yakında bahis oynayan yöneticileri açıklayacak ve bunlarla ilgili cezaları verecek.
1: Daha
0: Ama
1: var diyorsun yani yönetici.
0: çok varmış canım. Yani vardır.
1: Peki neden
0: Ama
1: önden?
0: şöyle 6222 bir savcılık bir şike soruşturması yapıyor. Taramaları yapıyor. Bazı yöneticiler de mesela diyelim ki Antep'in bir yöneticisi Galatasaray'a bahis oynamıştır. Şimdi ne yapacaksın? Herif şike yaptı diye mi? Ya da Fenerbahçe'ye bahis oynamıştır.
1: Yok. Ya
0: Bunlar
1: şüphe var
0: disiplin.
1: ama
0: Yok
1: netlik
0: abi ne
1: yok.
0: ya? Bu da bu
1: Tabii.
0: şikeyi de tanımlamak lazım. Bunlar disiplin suçu. Federasyon şeyde olmadı mı abi işte? Federasyonun ceza verdiği hakemler, futbolcular, teknik direktörler oldu. Hak mahrumiyeti verdi. Bazıları da savcılık tarafından gözaltına alındı, tutuklandı ya da tutuksuz yargılanıyorlar. Federasyon yöneticiler listesini açıklayacaktır.
1: Bu arada sabah Ömer Faruk Ünal'ı dinledim. Zorbay Küçük geri dönmek istiyormuş hakemliğe.
0: Ama o adama zaten
1: Federasyonu
0: haksızlık ettiler, ben sana söyleyeyim.
1: evet. Ya
0: Ona
1: federasyon orada
0: haksızlık ettiler.
1: yani
0: Ona haksızlık ettiler.
1: adamın yani
0: Federasyon bunu da
1: savcılık
0: söylüyor bu arada, yani acemiliğimiz oldu diyor. Yani geldi bu listeler, biz bunları açıkladık ama orada
1: biraz da
0: sonrasında
1: patakite
0: çünkü onun
1: gitti
0: yerine
1: diye.
0: başkasının hesap açtı ve oynadı. Bunlar oluyor. Geçen bak ne oldu? Buradan da söylemiş olayım. Şimdi bankanın ismini vermeyeyim. Beni bankadan aradılar. Aynı şey abi, aynı hikaye. Beni bankadan aradılar. Merhaba merhaba. Buyurun dedim. Ya dediler, yaptığınız kredi başvurusu iptal edildi. Pardon, önce sesli sistem, şu bankadan arıyorum. Yaptığınız kredi başvurusu şüpheli işlem gerekçesiyle iptal edildi. Tamam, peki. Sizi şeye bağlıyorum. Müşteri
1: Müşteri
0: temsilcisine
1: temsilcisi.
0: aradılar. Ya böyle böyle bir işlem oldu. Dedim. Biz dedi bunu iptal ettik şüpheli olduğu için. Peki dedim bir şey söyleyeceğim. Benim dedim bugüne kadar bu bankadan hiç hesabım olmadı. Bir de benim
1: Kredi
0: biliyorsun bir
1: başvurusunu sen mi
0: şirketim var.
1: yaptın?
0: Şirket hesabı açıyorlar. Şirket
1: Ha senin
0: hesabı
1: konuyla hiç alakan
0: hiç
1: yok.
0: alakam yok. Ben o bankada benim bugüne kadar ne imzam var ne başka bir şeyim var. Hiç o bankayla işim olmadı. Bireysel olarak da olmadı, şirket olarak da olmadı. Ondan sonra dedim. Dediler böyle böyle bir şüpheli işlem olduğu için biz bunu iptal ettik. Bu konuyla ilgili de şöyle şöyle bir şey yapacağız işte bir soruşturma meselesi. Ben dedim ki beni ilgilendirmez kardeşim. Ya yani bir de şey dedim. Lan bu dedim nasıl oluyor?
1: yerden bilgilerini kopyalamışlar.
0: Kopyaladı da o aşamaya gelene kadar 50 tane noktadan geçiyorsun sen. Telefonunda entegre olman lazım, seninle görüşmesi lazım, canlı tabii olarak görüşmesi lazım falan. Vesaire. Şimdi şunu anlatıyorum. İyi ben de şey derim. Yani siz bilirsiniz zaten benim burada sorumluluk. Ben bir BBDK'ya başvurup söylerim. Bu işlem yapılmış zaten. Siz gidin hesabını bu işin verin. Yani güvenlikle ilgili zaman zaman sıkıntılar olur. Herkese de buradan uyarmış olayım. Benim başıma bir iş geleceği için değil. Ben zaten bu işlemi yapmamışım kardeşim. O bankayı bağlar. Beni de hiç ilgilendirmez. Umurumda da olmaz. Ama işte böyle açıklardan faydalanıp, böyle de açıklar var belli ki. İşte adamla ilgili, Zorbay Küçük'le ilgili adamın işte telefon numarası ya da neyse işte TC numarası üzerinden böyle bir işlem yapılmış. O adama bence haksızlık edildi zaten. Sonra savcılık da soruşturma başlattı. Gözaltına aldılar, sonra bıraktılar. Zorbay Aynen. Küçük haklı olarak hakkını arayacaktır zaten.
1: Yani hakemliğe dönmek istiyormuş ama tabii algı meselesi, kamuoyu algısı biraz problemli. Görece Ömer Faruk Ünal diyor ki hani var görevleri alt kümede falan yönettikten sonra yavaş yavaş Süper Lig'e çıkar ama dört büyüklerin maçını yönetebileceğini bundan sonra zannetmiyorum diyor. Sinan Bey demiş ki yemin ederim son dönemde en saran, en izlemek istediğim kişiydi. Ha saran derken Saadettin Saran diye zannettim. Senden bahsediyormuş. İzlemesi en saran adam Aydın Cingöz. Sonra Murat Aşık. Ama ilk başlarda sevgili Yağız'dı. O biraz durgun son dönemde. Yani transfer dönemi durgun. Yağız da ne yapsın herhalde? Hani olmadık haberler yapacak hali yok. Transfer dönemi durgun olunca bir de Fenerbahçe'den de haber çıkmıyor doğru düzgün. Yani yine bu Greenwood transferinde en aktif kişilerden biri Yağız'dı. İki kere de yalanlandı kulüp tarafından. Ama sonuçta bu transfer gerçekleşti. Yani Aziz Yıldırım o tarafta çok ketum davranıyor. Galatasaray'da da tam tersi bir şey var. Yani Okan Buruk diyor ya Abdullah Kavukçu'ya ya bana bile söyleme diyor. Çok hani isim söylüyorsun. Hani etrafa şunu transfer edeceğiz, bunu transfer edeceğiz. Biraz fazla bilgi veriyorsun gibi bir eleştiride bulunmuştu. Ünal Bey demiş ki son olarak yayında kapatacağız. Daha fazla hani süper chat atmazsanız okuyamazsak hani hak geçmesin diye söylüyorum. Aydın Bey iyi günler. Ben limit konusunda bir şey sormak istiyorum. Kulüpler oyuncu aldığında verilen bonservis sözleşme yılına göre yayılıyor ve oyuncu satılınca alınan bonservis direkt limite mi ekleniyor? Yoksa o da yıllara mı bölünüyor? Şöyle alırken taksite böldün ya. O sezonun o taksit hangi vadesi ne zaman geliyorsa o sezonun limitine dahil oluyor. Oyuncuyu satarken parayı peşin alırsan direkt limitine geçiyor. Mesele o. Yani hangi
0: İşte mesela Greenwood'u Fenerbahçe 3 taksite böldü. Her sene 10 milyon euro, 13 milyon euro Fenerbahçe ekleme yapacak limitine.
1: Mesele bu. Abi ağzına sağlık.
0: Senin de ağzına sağlık. İzleyenlerimize teşekkürler.
1: Haftaya veya daha yakın bir zamanda görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.
2: Kim ne dedi?
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.

0: Radyo Gold'e L1 Üçgen Zamanı.
1: Evet güzel insanlar, yani konu Galatasaray olunca aslında hep benzer şeyleri konuşuyoruz. Geçen sene de konuşmuştuk, ondan önceki sene de konuşmuştuk. Transferler nerede, işte eksikler var, niçin hala tamamlanmadı falan. Şimdi bu duruma bir yangınla gidenler var. Geç kalındı, hadi hadi falan diyenler var. Ben tabii onlara haksızlar falan demiyorum ama aynı fikirde olduğum yerde var. Geleceğim oraya. Ben bir sordum, soruşturdum. Hani yönetim kanadından en azından bana gelen mesaj şuydu: Dünya Kupası'nı bekliyoruz. Ben de açıkçası hani sokakta falan karşılaşıyoruz ve bazı kardeşlerle Galatasaray üzerine sohbet ediyoruz. Bana soruyorlar. Ben de o zaman şey demiştim. Haziran başında, hatta Mayıs'ta falan. Şunu dediğimi hatırlıyorum. Yani çok hemen böyle transfer beklemeyin bu sene. Bence Dünya Kupası'nı bekleyeceklerdir. Çünkü Avrupa piyasası da bu şekilde ilerliyor. Yani tek başına Galatasaray böyle götürmüyor ki. Ama belki diğer takımlardan Galatasaray'ı ayıran şöyle bir şey var. Sen Dünya Kupası'nı yine bekle ama Galatasaray'ın 4 yıllık başarının üzerine bir dönüşüm yapması gerekiyor. Bana kalırsa bu sene değil, 2 yıl önce yapması gereken bir dönüşümdü. Peyderpey, böyle yavaş yavaş dönüştürmesi lazımdı. Ki ben bunu 2 sene önce hep ne üzerinden anlattım? Mertens üzerinden mesela. Dedim yani Mertens yaşlanıyor, adamın artık raf ömrü bitiyor. O zaman ne yapacaksın? Yedekleyeceksin abi. Hatta Mertens takımdayken yedekleyebilirsin yani. Başlarsın potansiyel adayı, yavaş yavaş değişiklikler olur. Yani işte eksikler belli zaten, küçük değişikliklerle girersin ya da dersin ki o çıksın, bununla vedalaşalım falan filan gibi hamleler 2 senedir yapılmalıydı. Ama Galatasaray yönetimi önceki senelerdeki gibi ağır davranıyor, hantal davranıyor. Biraz özgüvenleri yüksek, çünkü ne zaman ağır davransalar da işler onların istediği gibi gitti. Şimdi futbol sonuç oyunu ya. O doğruları da sonuç üzerinden okuyan bir ülkede yaşadığımız için. Aslında baktığın zaman geçen sene de Galatasaray hem transferden süreç yönetiminde harika işler yaptı ve şampiyon oldu değil. Aslında tam tersi. Pek çok negatif şey gün yüzüne çıkmıştı. Ama Fenerbahçe daha erken yarış dışında kaldığı için, hani atçılıkta denir ya, daha kenter bir başarı elde etmiş oldu Galatasaray. Şimdi bunun arkasına, gölgesine sığınarak devam ediyor olmak da bilmiyorum, belki bir özgüven yaratmış olabilir. Yani ama geçen şeye denk geldim, kulakları çınlasın, Orhan Ulucan'ın bir yorumuna denk geldim. Hoşuma gitti. Yani tarihte hiç 5 sene üst üste şampiyon Türk takımı olmamış ya. Bu bir mesaj diyor. Yani niye olmamış dedi. Açıkçası çok güzel bir soru. Niye olmamış? Muhakkak rehavetten dolayı da olmamıştır da ben şuna da muhakkak diyeceğim. O dönüşümü sağlayamadığı için olmamıştır. Değişimi sağlayamadığı için olmamıştır. Yani raf ömrünü hesap edemediği oyuncularla yola çıktığı için olmamıştır. Bu raf ömrüne siz doygunluk, tükenmişlik de diyebilirsiniz. Eksik parçaların tamamlanmaması olarak da bakabilirsiniz. Hepsi kabul. Öte yandan artık bugün şu da var. Şimdi futbol dünyada öyle bir gladyatör alanına döndü. Yani sadece Türkiye'de değil, dünyada da zihinsel tüketimi çok fazla bir alana dönüştü futbol. Sosyal medyayla beraber. Çünkü en ufak bir hatanız artık felaket derecesinde böyle bir mahkeme kurduruyor. Bu da elit seviyede oyuncuların böyle uzun süreli ve istikrarlı kalmasını zorlaştırıyor elit seviyede. Yani hepimiz bayrak adamları çok sevdik falan ama işte bir kulüpte 10 sene, 15 sene kadar artık gerçekten böyle bir şey yapmak, yani adamın artık gamsızlık hali olması lazım. Gamsızlık hali gerektiriyor. Hiç kolay bir iş değil. Niye? Bu gladyatör arenasından dolayı. Yani mesele sadece adele yükü değil, o da var. Sadece fiziksel yıpranmışlık değil, o da var. Psikolojik olarak da yıpranmışlığı çok önemli ve bence o şampiyonluk serilerine en önemli darbelerden biri budur. Dolayısıyla Galatasaray'ın sadece formasyon olarak değil, Okan Buruk'un taleplerini karşılayacak şekilde elbette bir dönüşüm, değişim ihtiyaç var. Ama hem de psikolojik yıpranmışlığı ölçebilen ve bu ölçüme göre de hareket edebilen bir değişime, transfere, dönüşüme ihtiyacı var. Dolayısıyla hani benim bir santraforum var, bir kaleci var, sağdaki o gider bu kalırdan farklı bir ölçümleme ihtiyacı da var. Ama siz ölçüyü, yani bu cümleyi çok kullandım ben bu kameranın karşısında ya, hani size de çok bahsettim. Ölçüleri yanlış olanın bütün ölçümleri yanlış çıkar diye bir söz çok söyledim ya. Eğer siz ölçüyü zaten başarılıyız koyarsanız bence bütün ölçümleriniz yanlış çıkacak. Salah'ı konuşan Beşiktaş var. Aziz Yıldırım'a olan Fenerbahçe var. Ve bunların ne manaya geldiğini de, yani rakip analizi de yapması gerekiyor Galatasaray'ın. Öte yandan da işte eksiklikler belli. Hani siz eksiklik olarak sadece lige de bakıyorsanız, ha okey ben bir şey demem. Ama Avrupa'ya bakıyorsanız, ki böyle söylüyorsunuz, çıtanız orasıysa O zaman çıtayı koyduğunuz yere göre adımları biraz daha hızlandırabilirsiniz. Veyahut kendinizden eminseniz, beklediğiniz yerler var, aslında her şey sizin kontrolünüzdeyse, o zaman bunun iletişimini yapabilmeniz lazım diye düşünüyorum. Ve yani dediğim gibi, çünkü ben hani Dünya Kupası'nın beklendiğini biliyorum, benim duyumum bu şekilde. Ama Dünya Kupası bitti abi. Ve şimdi artık o sükseliğe mi gideceksin? Ya da önceki transferde söylediğimiz gibi aslında potansiyel vadeden, daha atletizm vadeden, işte gençlik aşısı mı, böyle mi yol yürüyor? Artık iletişimi yani. Ha, ama çok eleştiriliyor falan. Ben seviyorum abi Galatasaray'daki bu şeyi. Hani hep belli seslerin yükselmesini seviyorum. Hani belki de 4 senedir şampiyon olmanın arkasında yatan sebeplerden biri de budur. Hep daha fazlasını arama halidir. Hani düşünün, 4 sene şampiyon olunmuş. Bu süreç içerisinde pek çok yüksek kalibre transfer de gerçekleşmiş. Ama hala eleştiri yükseliyor. Temmuz bitti işte neredeyse. Yani transferler falan, ben bunu kıymetli buluyorum. Ama bazı yangınların da bilinç dışı yapıldığını düşünüyorum. Onu da söyleyeyim. Çünkü bakın, biz futbol üzerinden iletişim sağlayan ve gazetecilik mesleğini icra etmeye çalışan insanlar olarak eğer bu mesleği icra ediyorsak, bazı yolların, yöntemlerin bilinerek bir fikre sahip olmamız gerektiğini düşünüyorum. Örneğin ben bunu hani transferden söylemeyeyim, çünkü şimdi Galatasaray kampını örnek verelim. Çünkü transferden gireceğim, sanki birine söylüyormuşum, birine hedef alıyormuşum. Ya hayır, yani hedef olarak konuşmuyorum. O yüzden kamp örneğiyle devam edeceğim. Diyelim ki haber yaptım, kamp kötü geçiyor diye yayın açtım. Düşün. Peki kamp iyi geçiyor ne demek? Yani daha önce kaç kamp takip ettiniz? Kamp organizasyonu nasıl olur? Bir antrenmana bakıp, bir tişörtüne bakıp, içerideki böyle iki diyaloğa bakıp iyi ya da kötü netice alınabilir mi bu konuda? Hangi istihbarat çalışmalarını yaptınız? Kimlerle konuştunuz? Atletik performansa, bilime dair hangi bilgiler cebinizde? Çünkü yüklemeye dair bir şeyler bilmeniz lazım. Yüklemenin zamanlamasına dair bir şeyler bilmeniz lazım. Daha önce takımlarda zaman geçirmeniz lazım. Yoksa ya da zaman geçirmiş insanlarla böyle istihbaratlı bir konuşma yapıyor olmanız gerekiyor ki yani bunları toplayın, cebinize koyun, sonra bunu bir fikir olarak deklar edin. Yani benim. Şimdi alın bu söylediklerimi, transferi uyarlayın. Yani transferlerin zamanlamasıyla ilgili, organizasyonuyla ilgili bir şeyler söyleyebilir tabii ki insanlar. Ama sadece hani insanlar burada çok duygusu yüksek, ben de buradan bağırayım, daha fazla beğeni gelir, daha fazla reyting yükselir falan duygusu ben çok doğru bulmuyorum. Yani biliyorsunuz, ben en iyi döneminde de Galatasaray yönetimi, bilmiyorum en iyi dönemine ne de zaman denir de, hani o eleştirileri yaptım. Çünkü benim eleştirim tam transfer zamanlamasınaydı belki, ama vurgum esasen o konjektöre bakıştı. Yani Galatasaray sürdürülebilir bir başarılı takım haline gelecekse, o zaman buraya tuttuğum projeksiyon çok önemliydi. O yüzden tabii ki hani şampiyonluk kupası falan bazı yanlış hareketlerin üstünü örter. Ama işte Uğurcan transferi, hani yine yanlıştı, yine söylüyorum, Uğurcan transferi yanlıştı. Ama harika sezon geçirince konu kapandı. Yani ya yine yani yanlıştan kastım şu, yanlış zamanda geldi. Yanlış paraya geldi. Sizin bu sorunları daha iyi çözmeniz lazımdı. Daha önce çözmeniz lazımdı. Muhtemelen bugün de buna güveniliyor hala, ben çözerim gibi. Şampiyonlar Ligi'ni örnek alalım. Şampiyonlar Ligi ister belli metrikleri, değil mi? Bir topla. Siz yani, ben Süper Lig için konuşmuyorum. Elbette sürdürülebilir başarı da, ben hani Batı Avrupa futbolunu örnek olarak koyuyorum. Mesela atletizm metriklerini önünüze koyarsanız, işte fiziksel devamlılık, fiziksel kapasite gibi konuların metriklerini önünüze koyarsanız, teknik konuları da yine koyarsanız, taktiksel uyum, işte taktiğin uyuduğu oyuncular falan, bunları koyarsanız, toplam kaliteyi yaratırsanız, ona göre de şu soruyu sorarsınız: biz neredeyiz peki? Seviye belirlemenizi yaptıktan sonra da sezon devam ederken, futbol takımı sezona devam ederken, siz de geleceği hazırlarsınız. Bunu yaparsınız ve dersiniz ki, atıyorum örneğin, bize şöyle şöyle orta saha lazım, merkezde atletik performansı şu olacak, verileri buna uyan oyuncular lazım, bitti. Veya Liverpool maçı bir ölçü değil midir abi? 4-0. Daha fazlası da olabilirdi ve berbattı. O günün işte şey, atın morali, motivasyonu, tribün çok iyi, geç onları kenara at. Elinizde geriye ne kaldı? Niçin ezildiniz? Fiziksel olarak niçin sindiniz? Taktiksel olarak niçin ezildiniz? Teknik olarak niçin ezildiniz? Niçin kafanızı kaldıramadınız? Bunu raporlarsınız. Endeki kadroyla, yapıyla bunu mukayese edersiniz. Dersiniz ki bizim ihtiyacımız bu ve biz bu ihtiyacı yönelik çalışmaları yapalım. Bir daha bu başımıza gelmesin. Ama son ana kalsa bile, son ana kalsa bile bazı sebeplerden de kalabilir. Transfer piyasasıdır, ekonomik sebeplerdir. Bu olabilir yani. O zaman bunu iletişimde planlarsınız, kurarsınız. Bu kadar da yaygarı kopmaz. Ama siz 4 senenin rehavetine sığınıyor, 4 senenin başarısına sığınıyorsanız, nasıl olsa biz doğru yolu bir şekilde buluyoruz, ne gerek var acele etme diyorsanız, Allah Allah 5. sene şampiyon olsanız bile yine ben aynı eleştiriyi, yine Galatasaray konjektür takımı olmalıdır, dönüşebilen bir takım olmalıdır, işte kendini upgrade edebilen bir takım olmalıdır. Ben bunu söyleyeceğim. Yani böyle olması gerektiğine inanıyor, böyle düşünüyorum. Bence insanlar da böyle düşündüğü için biraz tepkiyi fazla veriyorlar. Örneğin siz bir geçiş takımıysanız, bir press takımıysanız, Osimhen'in yedeğini, onun yaptıklarına benzer işler yapabilecek profilde bir santrafor bulacaksınız abi. Onu oradan aldığınız zaman, çünkü geçtiğimiz sezonlar gibi sorunları yaşamayın yani. Belki can uzun arayışı, bilmiyorum öyle bir arayış var mı? Yani böyle bir söz söylendi, onun gibi. Yani mesela stoperlere bakıyorsun, geçen sene çok fazla hata yaptılar mı? Bence yaptılar. Bence Davinson, Abdülkerim ikilisi tamam ligi yine çıkarırlar ama bence o miadını doldurdu. Şampiyonlar Ligi'nin için konuşuyorum. Orta sahaya geldiğin zaman 10 numaran yok. 10 numara olsa bile Galatasaray'ın yine bir 6-8 oyuncusu alması lazım. Ki herhalde mevcut durumda ben öyle görüyorum. Lemina'yı stoper yediği olarak kullanmayı düşünüyor anladığım kadarıyla. Bir de santrafor eksikliği var az önce söyledik. Yani yedek santrafor eksikliği var yani. 3 santraforla lige başlıyor Fenerbahçe belki. Galatasaray tek santraforu var. Diyelim Barış'ı oraya kaydırdın. Kanadın yok o zaman. Yani o yüzden Galatasaray sadece geç kalmadı. Bence 4 senenin üstüne harika bir iskelet kurabilecekken hiçbir şey yapmayarak olan fırsatı kaçırdı. Yani o yüzden tamam Dünya Kupası bitmesi bekliyor falan dedik ama yani 48 takımlı turnuva bitti ve sona kadar zaten 2 takım kalıyor en son. Yani o 40 günde gidiyor yani kime atacaksın bilmiyorum ki. Bunları değerlendirdiğimiz zaman Galatasaray'ın bütün bir iskeletini kaybettiğini net bir şekilde söylerim ben. Çünkü Saran'ı satılacağını söylüyorlar. Yani iyi bir teklif gelirse ki satsa da satılmasa da Abdülkerim upgrade edilmesi gereken ikili onu söyleyelim. Saray'ı zaten iyi kullanıyor mu ki Galatasaray? Emin değilim. Oyun kurucu olarak kullanamıyor ki. Bu takım var şimdi o zaman geriden oyun kuracak oyuncusu kim olacak Galatasaray'ın? Şimdi bir transfer yaptı da onun fizikselliği yok ama teknik açıdan ne olacak? Ve son söz şunu söyleyeyim. Daha kötüsü de var bence. Galatasaray oyununun miadı doldu. Sete oturamıyorsun. Bitti babacığım bence deniz bitti. Yani oyuna da upgrade lazım. Teknik ekibe de upgrade lazım. Onu söyleyeyim. Yani geçen sene çok söylendi Okan Burun yardımcıları değişecek. Ama lig başlayacak herhangi bir şey görmedim. Duymadım. Benim eksikliğimdir görmediysem. Kusura bakmayın. Ama bugün Beşiktaş hücum hattını upgrade ederken geliştirirken, iyileştirirken sen bunu yapmadın. Yedek kulübesi tamamıyla değişmeli belki. Değiştirmedin, geliştirmedin. Okan Hoca'nın yanı değişmedi, gelişmedi. Okan Hoca'nın oyununun kesinlikle değişmesi ve gelişmesi gerekiyor. Miadının dolduğunu gördük, olmadı. Mevcut bazı bölgelerin, ikililerin, üçlülerin de aynı şekilde ilerlemesi ve gelişmesi. Elbette ligi yine Osimhen belirleyecek, bir şey söylemiyoruz. Yine o belirleyecek ve ligde yine her şey çok güzel gidebilir. Ama buralar futbol açısından kusurlu. Ve Galatasaray yönetimine haddim olmadan nacizane bir Batman filminin sözünü hatırlatarak tavsiye de denmez de yanlış olmasın söyleyip çekileyim. O çünkü filmdeki söz çok güzel çünkü. Ya kahraman olarak ölürsün ya da kötü birine dönüşecek kadar uzun yaşarsın demişler. Nacizane.
2: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz. Radyo Go.
3: Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Galatasaray'a gelmemek için böyle çırpındık adeta. Galatasaray kısmına, Fenerbahçe kısmına, Beşiktaş kısmına, transferlere ama yavaş yavaş geçiyoruz parantezin içerisine. Belki pazarları iyi yayınlar demişti dinleyicimiz. Sizlerden gelen mesajlar Süleyman Bitmez'den ilk mesajı gördük ve hemen ardından Gökhan Bey Selamlar kardeşim. Yemek konusuna gireceksiniz sandım ama girmediniz demiş. Kaynatmayalım dersi. Olmaz öyle. Hemen her zaman yemek konuları bakarız. Uygun saatte, uygun zamanda. Diğer farklı bir dinleyicimiz demiş ki selamlar Beşiktaş'tan. Çok güzel bugün hava gerçekten demiş. Nem yok demiş. Bak nemden bakan bir dinleyicimiz. Havadan sudan bahsederken bunu bize Beşiktaş'ın sahilini, Üsküdar'ın bir kısmını görecek şekilde daha ağırlıklı olarak sahildeki iskele kısmını alır şekilde böyle iskelenin önünde o Kadıköy Beşiktaş iskelesi de vardır ya, büyük vapurlar da oraya yaklaşır, yanaşır, tam da oradan bir fotoğraf çekerek bizlere atmış, bizlerle paylaşmış. Selamlar diyelim. Abi Üsküdar'dan dinliyorum seni demiş dinleyicimiz. Üsküdar'dan dinlerken de kahvesinin fotoğrafını atmış. Üsküdar'ın değil. Halbuki öyle tahmin ediyorum ki biraz böyle teras gibi bir yerde. Çünkü hemen kenardan böyle bir sokak görünüyor, cadde görünüyor. Çok da güzel bir fotoğraf olabilirmiş. Biraz daha ilerileri çekse, farklı noktalara baksa kadraj, kamera. Dinleyicilerimizden Ali Bey'in mesajı var aynı şekilde. Serkan Bey'e selamlar demiş. Ali Bey.
6: Aleykümselam.
5: Serkan Bey'e selamlar diyerek geçmiş, hiçbir şey yazmamış. Ha yazıyor peki. Ali Bey yazın lütfen, okurum mesajınızı da. Serkan Çetiner, Galatasaray'daki bu sessizliği nereye yoruyorsun? Ne diyorsun? Dün itibariyle Galatasaray'da, hatta 2-3 gündür aşağı yukarı Galatasaray'da tepkiler büyüyor. Diğer tarafta Galatasaray'da maddi anlamda bir problem olduğunu sen 2-3 haftadır, 3-4 haftadır para bekleniyor gibi cümlelerle söylüyordun. Her ne evet. kadar bunu somut anlamda şöyle para bekleniyor, böyle bir detay var diye netleştirmesek de sen bunu söyleyen taraftaydın soyut olarak. Ve orada Galatasaray'da bir kredi çekilerek maaşların ödendiği haberi hafta içerisinde yansıyan

0: detaylardan da bununla beraber benzer maaş krizleri de konuşulmuyor değil Galatasaray cephesinde. Detaylar neler? Sen ne dersin Galatasaray'daki bu sessizliğe?
1: Ya şu kredi çekilme olayı biraz şey yani hani şirketler büyük, yani büyük yönetilen büyük Galatasaray bir AŞ, büyük şirketler böyle akreditif kredi bazlı çalışmaları olabilir. Bunu açıkçası medyada bunun konuşulması birazcık Galatasaray'ın hani gerçek olmayan bir tarafı, yani yönetim şekillerinde vardır. Yani bugün en baba Ali Koç bile Fenerbahçe'de de kredi çekmiştir. Yani mevcut sponsorluk gelirlerini kırdırmak da bir kredidir. Dolayısıyla Galatasaray yönetimini buradan vurmak haksızlık olur. Ama Galatasaray yönetimini şuradan vurabiliriz mesela. Şimdi Erden Timur'a dönemine gideceğim biraz. Erden Timur döneminde Zaha alınmıştı, Tete alınmıştı. Yani bu dikkat ettiyseniz alınan isimler o dönemin serbest ve yıldız oyuncularıydı. Maaşına bakılmadı, bonkör davranıldı, primlerin çok tutuldu. O zamanın bence iyi şartlarıyla, iyi maaşlarıyla hem Zaha'yı hem Tete'yi Erden Timur Galatasaray'a kazandırmıştı. Sonra da üzerinde yaklaşık 6-7 ay ya da belki de 1 yıl sonra bu mikrofona röportaj verirken demişti ki o dönem için, biz bazı hatalar yaptık ama arkadaşlar paramız yoktu, limitimiz yoktu dedi. Biz FIFA'dan gelecek parayı bekliyorduk dedi. Şimdi Galatasaray'ı hemen flashback ileri sarayım bugünümüze. Galatasaray'ın Erden Timur'un o zamanki hareketleriyle bu zamanki transfer strateji benzeri hareketle. Buradaki tek fark, Galatasaray bonservisi elinde oyunculara gitmiyor, yönelmiyor. Çünkü o oyuncular genellikle performansında Galatasaray'da tutmadı. Yani şu an bonservisi elinde olan oyunculara baktığın zaman kimse zaten yanaşmak da istemiyor. Bir Julian Brandt var, bir Vlahovic var, bir de Muhammed Salah diyebiliriz. Bunların üçünde Galatasaray profiline belki Julian Brandt'ı uydurabilirsin. Ama ne Jadon Sancho'su ne işte Muhammed Salah'ı Galatasaray taraftan da kesmeyecek transferler. Dolayısıyla Galatasaray paralı bir transfer yapabilmesi için de FIFA'dan gelecek paraya ihtiyacı var. Bu ne demek oluyor? Şimdi bir Greg Greenwood transferi var. Ben sana daha önce hatta görselini atmıştım. Yaklaşık Aziz Yıldırım 35 milyon euro veriyor. Bir listeyi de açayım hatta. Böyle bir ikisi görmüş olduğum bir listeydi.
0: O listeyi. Yani totali 87 milyon euroydu Fenerbahçe'de. Evet. Fenerbahçe'de
1: şöyle Aziz Yıldırım 35 milyon euro, Barış Göktürk 20 milyon euro, Batuhan Özdemir 15-20 arası bir para, Yusuf Buğra Atanık 10 milyon euro, Özgür Peker 7 milyon euro diye bir Fenerbahçe yönetiminin vermiş olduğu bir para varmış. Şimdi bu parayı topladığın zaman zaten 50 küsür milyon eurolara geliyor.
0: Evet.
1: Yani burada Galatasaray yönetiminin, bak iddia ediyorum ama kanıtlayamam çünkü içinde değilim. Galatasaray yönetiminin Osimhen dışında başkanın, o da yani kendi garantörlüğünü verdi. Teminat mektubuna cebinden para verdiğini, hiçbir yöneticinin para verdiğini düşünmüyorum. Bak ben bunu net olarak söyleyeyim. Çünkü ya Galatasaray hiç kimseye maalesef böyle yöneticileri olmuyor. Zaten seçilemiyorlar da para ödeyecek. İşte kendini böyle Galatasaray'a hibe edecek, parasını hibe edecek yöneticiler maalesef bulunamıyor. Yok. Çünkü transfer döneminde böyle kasaya acil nakit atabilecek, ha deyince atabilecek. Abdurrahim Albayrak döneminde Abdurrahim Albayrak yaptığını biliyoruz. Bunu bir dönem Yunan Aysal döneminde Yunan Aysal'ın yaptığını biliyoruz. Dursun Özbek yaptığını biliyoruz. Sonra da Dursun Özbek işte baskın seçimle seçimi kaybettikten sonra mahkemeye verdiğini de biliyoruz. Dolayısıyla Galatasaray'ın böyle güçlü yönetimi, böyle yöneticileri, böyle güçlü başkanları hiçbir zaman olmadı. Olmayacak da Galatasaray taraftarında boş yere kandırmanın anlamı yok. Ben şöyle söyleyeyim. Güçsüz bir yönetimimiz var. Maalesef güçsüz yönetiminin en büyük icraatı nedir? Seni transferde mutlu edemezler. Allah'ın sevgili kuluyuz ki biz Osimhen'i, Icardi'yi bize yani bir yöneticinin, iyi çalışan bir yöneticinin Galatasaray'ı sevdirmesiyle, taraftarla birlikte gerçekten yani hani Erden Timur cezaevinden çıktığında Ultras'ın Erden Timur'u şampiyonluk kutlamalarını tekrar yanında yapmasının bir anlamı var. Bu parayla yapacağım bir şey değil. Taraftarı bu adamı sevdirtmesi, yani ben burada Erden Timur'u savunmam benimle, ben kendisini tanımam da bilmem de hiçbir zaman da şey yapmadım yani, hani ne ticari olarak şeyim var, hiçbir ortak noktam yok, ama tek bir şey var: bu adamın yaptığı doğruları Galatasaray'da, bak yanlışları da vardı ama Galatasaray'da bu adamın ne cesareti var, ne bu transfer görüşmelerindeki etkinliği var, hiçbir şeyi göremiyoruz. Diğer için birbirlerini yiyen, Erden Tugur'un benzemeye çalışan bir sürü yönetici gördük. Bak bu Erden Tugur'dan sonraki dönemini anlatıyorum sana. Ya Osimhen'i aldık diyorlar. Ya Osimhen'i sen cebindeki parayla, nakit parayla, Osimhen'i sen 75 milyonluk Osimhen'i bir ay pazarlıkla 80 milyon euro arttı da transferinden pay vererek aldın ya. Bunu bir de bana başarılı olarak anlatmayın ya. Bak Gardi Gardi diyorlar. Gardi menajer ya. Bak Fenerbahçe, Beşiktaş'ın bu Portekiz çetesinde Jorge Mendes'in Beşiktaş'a vermiş olduğu zararı, hatta Beşiktaş yüzyılını erteleten o hani büyük transferlerinde bir sürü acı çekti Beşiktaş, yapabileceği bir sürü transfer ondan sonra bayağı bir acı döneme girdi yani. Fetret devri gibiydi yani. Dolayısıyla bu tarz menajer sivrilmeleri bile beni rahatsız ediyor. Çünkü karşınızdaki adamlar profesyonel. Her bir başarılı transferin arkasından milyonlar kazanıyorlar. Elbette yapacaklar. Onların işine geliyor. Ama burada bir yönetimin bu sene gerçekten sınıfta kalmış. Yani bunu bana şimdi konuşuyoruz seninle de mesela. Eylül-Ekim ayında iki tane yıldız oyuncu getirir ve işi bitirir. Ya bak, Eylül-Ekim ayında gelen oyunculara baktığın zaman Osimhen bir Napoli'li ekstra bir sorunu vardı.
0: İstisna diyorsun Osimhen için.
1: İstisna.
0: Hep böyle sen gitmez bunu, diyen kısımdasın.
1: Bak şimdi sen bunu kalecide denedin. Tamam mı? Başkan, başkanı ordinaryus futbol profesörü yaptılar. Kaleci de denedin. Ederson'u aslında sen Donnarumma'yı bekledin. Bekleyerek Donnarumma'yı Fenerbahçe Ederson'u aldı. Taşlar ray gibi yerinden oynadı. Ve Donnarumma City'ye gitti. Ederson Fener'e geldi. Sen ne yaptın abi? Boşta kaldın. Ya Trabzon kalecisini vermeseydi ne olacaktı? Ki bence fazla bonservis verilerek alındı. Abi vermeyebilirdi ya. Bir tane sana vermeyenler olmadı mı abi? Başakşehir vermedi futbolcusunu sana devre arasında. İstedin. Senin kendi oyuncunu Dubois'u bile alamadın sen. Vermeseydi ne olacaktı abi? Kalecisiz mi girecek biz? Yani İsmail Kiperler'le falan mı oynayacaktın yani? Ya bak gerçekten bak, plansızlık, bunun adı plansızlık ve biraz da şans. Yani Galatasaray'ın transfer planlaması şu: bekleyelim, kervan yolda düzülür, paramız yok, zaten hareket edecek gücümüz yok, bekleyelim, UEFA bize parayı verir, Şampiyonlar Ligi parası geldikten sonra elimizde ne var ne yok bakarız, çakma çıkma oyuncuları alırız. Bir tane planlı transferi, bir tane Leroy Sané'ydi, onu da nasıl yaptılar Allah biliyor. Hani onu yanlış anlamayın ha, onu da hani Leroy Sané'ydi derken şey yapmayın, bak 13 milyon euro falan alıyor yani, 11 milyon euro alıyor, 9 artık bir şey alıyor, 11 milyon euro verildi yani. Gene bir overpay bir maaş konuşuluyor ki şu an Türkiye Süper Ligi bu da bir tehlike, bunu sadece Galatasaray için söylemiyorum. Bakın arkadaşlar, yarın öbür gün 2021-22'deki gibi dövizle alakalı bir kalkış olursa, devalüasyon gibi böyle hani fiyat artışı olursa, kulüplerimiz inanılmaz bir borcun altında ezilir ve batarız. Bak bunu söyleyeyim ha, bundan sonra devlet yine kurtarır mı bilmiyorum ama çok büyük sıkıntı yaşarız. Bak Arap Ligi şu anda Türkiye Ligi, Arap Ligi'nin önünde. Duyduk mu abi Arap Ligi'nde böyle bir şey? Bir Samurville aldılar 60 milyon euroya, adam 22-23 yaşında. Zaten artık almıyorlar Araplar büyük böyle işte mesela Muhammed Salah Beşiktaş'la konuşur diyor. Eskiden olsa Araplar alırdı. Doğru mu abi?
0: İlgileniyorlar.
1: Onlar bile ödeyemiyor. Yeniyorlar ama evet, onlar bile alamıyor artık. Yani.
0: Ama mesela şunu, bu arada sesin çok derinden geldi son bölümde Serkan Çetner. Arap Ligi'nden bahsettin. Arapların ilgilenmesinden bahsettin. Muhammed Salah'la. İşi şuradan oraya bağlayacağım ki ilgileniyorlar ama mesela Muhammed Salah gündeminde biz şunu duymadık Serkan Çetiner. İşte şu Arap Yarımadası'ndan, şu takımdan, örneğin El Ahli'den, işte El İtihad'dan fark etmeksizin, işte El Nasır galiba ilgileniyordu, öyle hatırlıyorum Salah'la, yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi onu da böyle havadan konuşarak detaylandırmak yerine şöyle hızlıca bir bakarak detaylandırmak, gerçeğiyle detaylandırmak önemli. Bunların adının geçtiğini görüyoruz ama işte rakip diyemiyoruz bunlara. Elitiyat kulübünün, El Ahli kulübünün adının geçtiğini görüyoruz mesela. MLS'ten Kansas aynı şekilde yine biliniyor. Fenerbahçe de bir ara anıldı ama ne kadar doğruydu bilmiyorum Fenerbahçe tarafı. O da ilginç. Yani karşı karşıya gelebilirdi Fenerbahçe ile Beşiktaş.
1: Ya bir şey soracağım. Fenerbahçe Kerem'in yerine oyuncu bakıyor da Kerem evet. Türk. Oyuncu gelecek oyuncular Leao konuşuluyor işte. Sen Salah da diyorsun bakılıyor. E o zaman ne olacak abi bu iş? Yani Fenerbahçe'nin zaten mevcutta 20 yabancısı var yani.

0: Sedat Murik Türk olacak, Türk statüsünde sayılacak falan gibi saçma sapan bir haber daha çıktı mesela. İkisi de biraz böyle popülerite oldu. Yani nasıl olacak abi? Vedat Muriç nasıl Türk olacak? Yani biraz garip. Orada da bir planlama eksikliği var bak. Son aylarda bu döner yani Fenerbahçe'ye. Yani çok iyi oyuncusunu göndermek zorunda kalacak atıyorum. Yani orada bir futbolcu kıyımı olabilir yani. Çünkü hocanın bazı vazgeçemediği oyuncular var. Gelecek oyuncularla ilgili de yani şimdi Lea profili Kerem Aktürkoğlu'nu atıyorum yedek bırakır Lea'yı şey Kerem'i oynatır Lea'yı oynatmazsan orada da bir krizi tetikler yani. Ya bunu gördük Conduran'da mesela yani. Öyle yedek.
1: Galatasaray'a tekrar döneceğim. Evet. Galatasaray'a ilişkin Erden Timur döneminde kulübe ismi açıklanmayan sponsorlar adı altında yasa dışı para sokulmuştu demiş. Bunu iddia ediyor abi, demişimiz. Hala Erden Timur'a metiyeler diziyorsunuz
0: inanmayın
1: demiş.
0: İnanmayın abi böyle ya dostlar bakın çınarlık kulüpler bunlar. Böyle milyon dolarlık borsaya açılmış işte Erden Timur haberi olmuyor. Erden Timur daire verdi arkadaşlar. Erden Timur Galatasaray'a daire verdi. Bir oyuncu alacağına karşılık Erden Timur hibe olarak tamam mı? Dairesini verdi. Yaptığı daireyi verdi. O dairenin de ve elbette ki ruhsatını belediye veriyor. Belediyeyi de kim denetliyor? Yani anladın mı? Bir silsile var yani. Böyle asparagas konuşmayın. Yok bir tane yönetici Galatasaray'a iddia oynamış da para yatırmış da onunla Osimhen'i almış. Yok ya. Gerçekten inanılmaz ya. Buna inanılır mı ya? Ya buna inanmışsanız kendi zihninizi sorgulayın dostlar ya. Yapmayın yani. Bu kadar basit mi ya? Erden Timur getirecek işte şey yapacak. Ya Erden Timur dosyası başka bir şey. O kendi yani sattığı dairelerle alakalı. Bugün mesela hani ahbapta herkes şey oluyor ya dolandırıcılık aslında adam depreme yardım yapıyor ama ifadesi alınıyor. Benzer bir şey bu yani. Hani bu çok başka bir alanda olan bir olay yani. Erden Timur'un oradaki yapmış olduğu daire satışıyla bir alakası var. Galatasaray adam nasıl bir leke getirebilir ki? Para getirmek kolay mı? Yani öyle bir şey var mı? Bunlar hepsi denetlenen kulüp. Bunlar borsaya açılmış şirketler ya. Böyle şeyler değil.
1: Peki borsa demişken Galatasaray'ın bugünkü durumu da yani haliyle bugüne bir dinleyicimizin mesajıyla geçmişe döndük ama bugüne de dönmek gerekiyor. Üst üste 5. şampiyonluk var Galatasaray'da. Şampiyonlar Ligi'nde başarı vizyonu var ama aksine kulübün sorunlarla boğuştuğunu da görmek gerekiyor. Yani transfer çıkmazı desek yeridir belki de Serkan Çetiner. Kadroda en az...
0: Yöneticilerin şey bak sorun o kadar
1: sorun o diyorsun zaten boğuşmamalı diyorsun.
0: Yöneticiye göre sorun yok. Hani bak.
1: Ama ben sorunu 7 maddede belki 5 maddede sayabildiğimce sayayım ister misin? Transferde kadroda en az kaç bölgeye takviye gerekiyor sence?
0: Bence
1: 5. En az 5. Yani. Peki 4 diyelim. Ama şu ana kadar bir transfer yapılabildi. O yapılan transferde net olarak orayı karşılayan ve beklediğin transfer miydi?
0: Yok potansiyeli olan.
1: Potansiyeli olan. Geçen yıl mesela Aspiria için ne konuştuysan, Naga için ne konuştuysan, bugün de Oguchukwu için aynı şeyi konuşuyor musun? Biraz daha mı üstü ya da
0: benzer.
1: Belki biraz daha üstü. Peki.
0: Biraz daha önde.
1: Aynı şekilde kulüpte bildiğim kadarıyla 3 milyar 376 milyon lira gelir elde edilmişti geçen yıl. Şimdi hesaba kitaba şöyle biraz haberler üzerinden de baktığımda 2026-27 bütçe döneminde 6 milyar 978 milyon TL gelir, 8 milyar 884 milyon TL gider bekleniyor. Ama tabii paranın harcanmaması da camiayı ayrı konuda düşündürüyor. Gelir gider dengesine baktığımda 6'ya 8'lik bir durumun olduğu da aşikar. Onun yanında UEFA'ya borçsuzluk kağıdından bahsediliyordu. Bankalardan kredi çekilerek verilebildi haberi var ki kredi çekilme konusu zaman zaman olabilecek şeylerden diyorsun. Burada da onu der misin bilmiyorum.
0: Büyük bir kredi değil. Eğer öyle olsaydı zaten ses getirirdi. Sadece şeyin zaten hani onu Cumhurbaşkanımızın lafıyla yani onun sözüyle bu 3 yıl geri ödemesiz bir kredi verildi. Onun haricinde büyük bir kredisi yok. Onu da teşvikle yani teşvik kredisiyle yapıyorlar. Ama dersin ki ya abi şimdi hani Florya satıldı, Riva satıldı. Galatasaray'ın satılmayacak yani hiçbir şey kalmadı yani bir ada var elinde adayı yakında satarlar bunları yani bu gidişle çünkü kendi öz paranla hiçbir şey yapamıyorsun hatta UEFA'dan gelen parayla transferi yapmaya çalışıyorsun yani belli ki Osimhen'in transferinin parası hani

0: Biliyoruz yani abi işte formayla çıktı, öyle bir şey yokmuş yani. Osimhen bir aset midir elinde? Yani bir bugün Osimhen'den kaç paraya çıkarsın? 100 milyonu görüyoruz işte abi transferleri piyasayı. Ya Galatasaray 120 milyona satlık dese 100 milyona, yani su içinde 100 milyona satar.
1: Bir iddia o ki, 75 milyon eurodan Barış Alper Yılmaz'da iyi bir Avrupa kulübü. Şimdi hatırlamıyorum ama hatırlamak da gerekiyor. Kapı açıldı. İddia tabii. O yüzden hani 75 milyonla gelmişler Barış Alper'e diyerek vermiyorum bu haberi.
0: Bugün 40 verseler abi Barış Alper'i alır götürürler. Ya bu arada hani oyuncuları kötülemek için demiyorum yani. Piyasada baktığın zaman.
1: Zamanında verdiler de bu arada.
0: Verdiler. Ya onu anlarım ben. Şimdi geçen sene Galatasaray'ın ya şöyle de karalar bağlanıyor. Yani Galatasaray sen geçen sene çok başarısız olmuş da, sorun Galatasaray'ın geçen sene bence çok başarılıydı Galatasaray. Zaten bu başarı bizi üzüyor. Yani bu başarının ardından son 16'ya kalmışsın ve şampiyon olmuşsun. Sana soru soruyorum. Galatasaray bu kadroyla bu sene aynı performansı tekrarlar mı?
1: Galatasaray ligde tekrarlayabilir abi, ligde.
0: Avrupa için diyorum.
1: Avrupa için yapamam. Ligde tekrarlar derim. Ben zaten o kısımda hep yönetimin yanında gibi görünüyor diyorumlarım vesaire. Sen burayı eleştirirken aylardır ama hep o kısımda ben Galatasaray tarafında çok fazla endişe edilecek şeyin olmadığını düşünüyordum. Ama Avrupa'da biraz zor. Avrupa'da bu.
0: Ben ligi de açık söyleyeyim bak. Ligi neden ligi? Şimdi
1: farklı Fenerbahçe, farklı Beşiktaş görüyorsun çünkü.
0: Beşiktaş'ı da görüyorum. Aziz, yani Fenerbahçe'yi de görüyorum. Bir de TFF'yi de görüyorum abi. Bir de bir gerçek var yani. Galatasaray, TFF, Galatasaray'la düşmanlık şu anda hani. Hatta şöyle söyleyeyim. Galatasaray, TFF bir kulüp olsaydı ezeli rakibi Galatasaray'la TFF olur diye. Bak bunu da söylüyorum yani. TFF ile Galatasaray birbirlerine kılıç çekmiş durumda şu anda. Yani her anlamda yani kupasını adam kargoyla attı ya, gelmedi yani. Bir tane TFF yöneticisi gelmedi yani. Sen şimdi bu ortamda Galatasaray'ın mutlak şampiyon olacağını düşünüyor musun? Ben düşünmüyorum. Ha, bizim yöneticiler düşünüyor. Büyük bir hata. Bak zaten kibir en büyük. Bak en büyük hata kibir. Bak çok kibirlendiler. Çok yani hem başkanda bu kibiri görüyoruz, hem yöneticilerin as başkanı yani tepeden tırnağa. Bak futbolcuya da yansırsa, bak Galatasaray çok kötü günler bekler. Bak Galatasaray bu ekonomi başarı ekonomisidir. Başarısızlıkla bu ekonomiyi sürdüremezsin. Sen Fenerbahçe değilsin. Bak Fenerbahçe'de bir tane yönetici çıkıyor 50 milyon atıyor. Bir tane başkan çıkıyor 200 milyon atıyor. Sen de adamların hepsi attıkları paraları geri almak için kapında bekliyor. Seni mahkemeye veriyorlar. Senin öyle yöneticilerin yok. Bu Beşiktaş için de Trabzon için de geçerli. Bu Türkiye'de bir tek Fenerbahçe için geçerli bir durum. Gerçekten para harcayacak yöneticileri buluyorlar. Bu anlamda takdir edilmek gerekiyor. Yani buna Hakan Safi'yi de koyarız. Adam ya adam başkan adaylığına 20 milyon euro harcıyor ya. Sende bir tane böyle adam var mı ya? Yok. Şimdi diyecekler ki biz öyle adam istemiyoruz.
1: Sen dünden ama... beri Serkan Çetiner biraz da burada dolusun abi.
0: Ya yok,
1: Serkan Çetiner'le konuşuyoruz. Bizde vergi sildirme ya da işte bir araziyle ilgili problemi çözme gibi işlerde başarılı olduğunu düşünen yöneticiler var diyor sadece.
0: Ya onu ben de yaparım ya. Ben Galatasaray'ın başkanı olayım. Bana bütün kapılar açılıyor. Yapmayın arkadaşlar. Galatasaray'ın, Fener'in.
1: Şimdi ben orada saymaya devam edeyim. 7 maddeyi tamamlayamadım. Mesela burada yönetimden bahsediyorsun ya, tam da yeri. Bence yönetim içinde de çekişmeler yok değil. Transferde yetkilinin kim olduğunu söyleyebilir misin şu an?
0: Başkan ya. Direkt başkan.
1: Yönetimden birinin de olması gerekiyor ya.
0: Ya hepsi.
1: Peki.
0: Hepsini başkan
1: abi, Sportif Aşı yönetimi neden hala açıklanmadı peki Galatasaray'da?
0: Ya onu da işte başkanın Galatasaray iç siyasetinin ne kadar kötü olduğunu bir göstergesi yani. Da.
1: Peki
0: yani
1: yabancı kuralından dolayı genç futbolcu arıyor değil mi? Tüm kulüplerimiz aşağı yukarı. Bu kulübün altyapısına ilişkin Fatih Terim'in de en son iki hafta önce aşağı yukarı YouTube'daki yayınında bir mesajı olmuştu altyapıya ilişkin. Yapamıyorsanız kapatın gibi. Bence orada sert konuşmuştu.
0: 10 numara tespit.
1: Bu kulübün altyapısı için ne düşünüyorsun abi? Yabancı kuralından dolayı genç bulması gereken. Bu sadece Galatasaray için değil. Ben haksızlık etmeyeyim. Fenerbahçe için, Beşiktaş için de benzer şeyleri konuşabiliriz.
0: Bu kulübün altyapısı Fenerbahçe'ye hizmet ediyor ya. Bu kulübün altyapısındaki bütün herkesi kovarım ben. Bugün başkan olayım, ilk yapacağım şey kulübün altyapısındaki bütün profesyonelleri kovarım. Ya da suçu olmayanlar ara iki katı maaş veririm ki bu çocuklarla ilgilenin diye. Ve önemli hiçbir menajeri de o kulübün içine sokmam yani. 18 yaşına kadar bana menajerle gelen hiçbir oyuncuyu da o kulübün içine sokmam. Gitsin başka takımlarda. Galatasaray bu ya. Galatasaray'ın altyapısındaki çocuklar 18 yaşında Galatasaray'dan kaçmak için yer arıyor ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Yani Türkiye'nin en çok taraftarının olduğu bir kulüp, belki de birçok insanın hayalini süsleyen kulübün altyapı oyuncuları nereye kaçacağını şaşırıyor.
1: Altyapıyı geçtim Serkan Çetiner. Bir maddeyi de şuraya ekleyeyim mesela. Icardi, Lemina da oraya gidiyordu ama son anda herhalde orada bir anlaşma oldu, bir şeyler oldu. Bir başarı geldi en azından. Mario Icardi, başarı dediğim Mario Icardi gündemine ilişkin. En azından ona kıyasla bir başarı olarak görebilirsin belki. Ya da geri dönüş olarak son 4 yıla 5 yıla damgasını vurdu Icardi. Şimdi tam yılını tutamadım ama son 4 yıla vurdu, bunu biliyoruz. Şampiyonluklar yani, sebepti. Diğer tarafta
0: haksızlık etmeyelim.
1: 5 yıl mı? 1,5 yıl mı? Peki. Ben 4 diyorum abi. Tatsız ayrıldı ama. Ve oyuncunun veda mesajına tepki vermemesi de bence ayrı değerlendirilecek bir konuydu.
0: Icardi ile kibir bitirdi, ego bitirdi.
1: Bence kibir iletişim bitirdi. Bence oradaki iletişim de çok kötü yönetildi abi.
0: Icardi iletişimi yönetim olarak ben gidişini Icardi'ye yazarım. Arkadaşlar yönetime yazmam. Icardi iyi bir profesyonel.
1: Yönetimi eleştirmem diyorsun yani orada.
0: Şöyle,
1: yönetimi eleştirmediğin nadir konulardan biri abi. O yüzden biraz üzerinde durayım
0: ya,
1: istedim.
0: Ya ama şöyle şimdi bir tek konuyu alırsak yönetimi gömmenin anlamı yok bu konuda. Şimdi Icardi'nin bak 1,5 sezon geldi. Yani Paris Saint Germain'de vermiş olduğu Paris Saint Germain'deki üst düzey idman performansı orada yapamazsın çünkü. Orada hocadan izin aldığın zaman, ben bir kafam dağıtmak için Arjantin'e gideyim hoca dediğin zaman dembeleler membeleler yerine geliyor. Öyle bir dünya yok orada yani. Anladın mı? Orada öyle bir boşa idman yapmadan gol kralı oldum cümlesini kuramazsın Fransa'da, Paris Saint Germain'de. Niye? Çünkü Paris Saint Germain liyakata değer veren bir kulüp ve ne kadar parası olursa olsun futbolcular orada Avrupa. Orası çalışabiliyorsun orada. Aldığın paranın hakkını vermek zorundasın. Burada öyle değil. Burada Orta Doğu kanunları geçerli. Adam geliyor burada gol kralı oldum, ne konuşuyorsunuz idman yapmadan diyor. Ne oldu idman yapmadın? Çaprazların koptu değil mi? İdman yapmadın. Sen çok iyi, çok yetenekli bir oyuncu olabilirsin ama Haaland'ı izle. Haaland da gol kralı oluyor. Yediğine içtiğine onda uyuyor adam. Yani her gün 5000-6000 protein alıyor. Yani vücuduna adam bir sermaye olarak bakıyor ve ona sermayesine çok iyi bakıyor. Icardi eğer kendi sermayesine, kendi vücuduna iyi baksaydı Galatasaray'da 36 yaşına kadar oynardı. Mertens gibi olurdu. Kimse kimseyi kandırmasın. Icardi profesyonel bir oyuncu değildi. Icardi saman alevi gibi geldi ve gitti. Galatasaray'ın efsanesi de olmayacak. Galatasaray'ın efsanesi Hacı'ydı. Yapmayın ya. Bu kadar hemen yapmayın. Yukarı çıkartmayalım yani oyuncuları ya. 1,5 yıl tamam, güzel bir şarkıyla bir şey tuttu da. Yani şöyle söyleyeyim, ben 2000'lerde Hacı fanıydım. Hatta yani C.C. Okocha bile vardı. Yani Türkiye Süper Ligi o kadar kaliteliydi ki. Şimdi bu Twitter, sosyal medya falan olsaydı, o dönemi bu döneme getirseydin Hacı'nın şu anda gerçekten heykeli vardı. Yani Galatasaray, Mecidiyeköy'ün ortasında heykeli olması gereken adamdı ya. Yani o yüzden hani çok abartmayalım yani. Çok yukarı çıkartmayalım. İdman yapmayan adam, kampa gelmeyen adam, sevgilisiyle, özel hayatıyla sürekli magazin takılan adam Galatasaray'ın ne verebilir ki yani? O yüzden yönetimmiş, kötü ayrılmış falan. Evet, kötü ayrıldı. Liverpool Salah'la nasıl ayrıldıysa 3 ay önceden bunu açıklayacaktı ligler varken. Aynı zamanda da o şampiyonluk kutlamalarında veda şeyi olacaktı. Ama yapamadılar. Çünkü cesaretleri yok. Ya oyuncunun kibrini yenik düştüler. Bu da bir güçsüzlüktür zaten. Benim üzüldüğüm nokta o. Ya Lemina ya. Ya abi Lemina'nın transferine bak ya. Adam evinden gelmiyor sana ya. Bir hafta evinde kaldık. Takım belki bir hazırlık dönemini kaçırdı. Niye? Daha fazla para almak için. Niye? Bir yıl opsiyonun sözleşmesi uzaması gereken adam, 2,5 milyon euroya oynaması gereken adam, menajer oyunlarıyla Galatasaray'dan 2 yıllık 3,5 milyon euro yıllık para aldı. Kim kazandı, kim kaybetti? Ben söyleyeyim sana yani. Galatasaray kaybetti. Ne olacak? Yani bunu bir başarı olarak veriyorlar. Bence değil. Bence Lemina ile o dakika sözleşmeyi durduracaktın ki zaten Lemina geçen sene maç seçti. Yani Lemina'nın büyük maçlardaki performansına bak, bir de küçük maçta. Kocaeli maçına bak, bir de Juventus maçına bak. Örnek vereyim sana yani. Ben bunu anlatamıyorum, anlayamıyorum yani. aynı performans niye verilemiyor? Dolayısıyla ben orada bir Lucci mi transferi, Lemina Lucci mi transferi beklerdim ama harbiden yönetimde para yok, motivasyon yok.
1: Bu arada
0: çekişme yani, de var bu arada bak ben sana söyleyeyim.
1: Şunu da söylemek gerekiyor, var. Ben yönetim arasında çekişme olduğundan az önce en azından tahmin olarak bahsettim. Konuştuk da ama yani sen ben Temmuz'un sonunda bir Galatasaray'ı böyle mi hayal ederdin? Nasıl hayal ederdin? Nereler tamamlanırdı? Neler tamamlanırdı? Bahsettiğimiz 6-7 problemden, madde madde bahsettiğimiz 6-7 problemden hangileri olmazdı en azından? Senin tahmin ettiğin ya da hayal ettiğin Galatasaray nasıldı diye sorayım.
0: Şöyle söyleyeyim. Galatasaray lig bittiğinden beri yazılan oyuncular hep 60, 70, 80, Kerem Turan, Kop Miners, oradan Brahim Diaz, yok Mason Greenwood, Mason Greenwood diyorum, Bayern Münih'in 10 numarası Musiala. Ya arkadaş, yani bir oyuncu bulacaktın, o da iş bitecekti. Bir tane para harcayıp adam gibi bir stop orta saha oyuncusu alacaktın ya. Galatasaray'ın en önemli sorunu orta sahaydı ya. Yani Torreira'yla Saray'ı yedekleyebileceğin, yani onların önünde bir oyuncu alacaktın ya. Saray'ı belki lige döndürecektin, ligde kullanacaktın. Yani Icardi'den boşalan o yeri, o hakkını orada kullanacaktın. Lemina ile de vedalaşıp Lucumi gibi yani bir tane Barış Alper diyorum. Apokerim'i yedekleyecek bir tane stoper alacaktın. Başka da bir şeye gerek yoktu yani. Galatasaray'ın istediği transfer, ya Galatasaray taraftarı 150 milyon euro Osimhen transferi beklemiyor ki ya. Bu niye böyle oldu ben anlamıyorum yani. Hep menajer haberlerimi anlamıyorum. Gittiğimiz bütün oyuncular 30 milyon. Ponomarenko'ya gitmişiz de 30 milyon istiyorlar. Ya 30 milyon niye vereyim ben Ponomarenko'ya? Benim önümde zaten Osimhen var. O çocuğun oynamaya ihtiyacı var. Ve Galatasaray'da oynayamayacak. Çok basit yani. Galatasaray'ın bir tane böyle Batshuayi gibi, anladın mı? Yedek sorunu da dert etmeyecek. Yani bakan bu gibi bir tane oyuncu bulacaklardı ya. Ama yok.
1: Serkan Çetiner, o zaman ben bir kör sıralama yapalım isterim seninle. Biraz da yumuşatmak için bu ortamı. Galatasaray tarafında. Çok kısa bir ara verelim. Aranın ardından Galatasaray'da hem belki senin aklına da gelir, dinleyicilerimizin aklına da gelir. Ben 10 oyuncu adı sayarak onları bir kör sıralamayla, tabii sırası belli değil. Hangi oyuncu hangi sırada gelecek? Burada da bir oyun olabilir mesela. Serkan Çetiner, bunu bilirsin, sosyal medyada en son Ümit Karan'dan izlemiştik. Öyle hatırlıyorum. Yabancı, hatta oradan yola çıkalım. Ümit Karan'dan yola çıkalım. Onun yaptığı seçimlerden yola çıkıp sorayım ben sana. Yabancı forvet hattındaki oyuncuları sorayım. Oradan ilerleyelim isterim. Kör sıralamayı, bu formatı biliyorsun. Araya gidelim. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edelim o zaman. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Serkan Çetiner'le birlikteyiz. Biraz da böyle programın bu kısmında Galatasaray söz konusu olduğu bu anda, bu noktada biraz daha yumuşatabilmek adına orada bir kör sıralama yapmak da geldi aklıma. O kadar forvetten konuşunca. Hızlıca gelen mesajlardan birini okuyayım. Donduran, Jonduran demek istemiş herhalde. Fenerbahçe ile arasında haklı haksız adam Galatasaray'ın kafasına yattı. Fenerbahçe'de para bir tarafa diyor. Fenerbahçe'ye bilenmiş adamı Galatasaray almayı beceremedi. Bak adam Benfica'da 2 dakikada gol attı. 4 senedir aynı film. Bir şampiyon oluyoruz.
0: Evet ceza ya bize.
1: Evet. Jonduran demek istedim demiş. Jonduran demek istemişsiniz, düzeltmişsiniz ama muhtemelen bunları sesli yazıyorsunuz Bülent Bey. İnanın ben mesela bir dinleyici olarak böyle çok karışık bir şeyi okuyan bir yayıncıyı dinlemem. O yüzden zor duruma düşürmeyin bizi. Çok karışık bir şeyi okuyormuş gibi olmayalım. Lütfen dikkat edelim yazdıklarımıza. Ben bir dinleyici olarak çünkü böyle yayını dinlemem, onu söylüyorum. Oradan bakıyorum. Sizin aslında dinleyicilerin gözüyle bakarak daha kaliteli bir şey yapmaya çalıştığım için bunu söylüyorum. Donduran demişsiniz. İşte haklı haksız adam Galatasaray'ın kafasında yattı demişsiniz. Kafasına diyeceğinize vesaire. Her şey karışmış. Nokta yok, virgül yok. Onlar zaten, onları çoktan geçtik de millet
0: mesela
1: olarak.
0: Mesela Jonduran'ı geçtim bak. Evet. Kasımpaşa, Benedziyak'la 4 yıllık anlaşma. Bonservisi Parma'daydı bu oyuncunun. Devre arası 10 gol attı. Geldi. Devre arası geldi, 10 gol attı bu adam. Yani Süper Lig'in 25 yaşında Parma'da 5-6 milyon euroya bitiyor. Alır mı Galatasaray? Almaz. Düşünür mü? Düşünmez. Niye? Çünkü 30 milyon olmak
1: peki
0: lazım.
1: Kimleri aldı, kimleri düşündü, kimleri iyi düşündü, kimleri kötü düşündü. Artık bak ne güzel bağladım abi, görüyorsun değil mi? Serkan evet, Çetin. Tam da böyle eleştireceğim bizi. Abi güzel güzel bağladık yani. Non da diyeceğim. Bağladım, evet. Kör sıralamada non diye.
0: Ver, ver için ver.
1: Non da

0: dedim. Şaban'ın 10'dayı kaçıncı sıraya, nereye yazarsın? Neden ve sana ne hatırlatır?
1: İlk 10 üzerinde mi?
0: Tabii tabii 10 üzerinden. Yani 10. sırayı da yazabilirsin.
1: Yani
0: şimdi burada Drogba'lar, Elman derler, Osimhen'ler var mı yok mu bilmiyorum. Jardel'ler evet. Olacak mı olmayacak mı bilmiyorum.
1: Temkinli davranacağım. Evet. Şaban'ın 10'dayı aslında 7'ye koyarım ama ne geleceğini bilmediğim için 8'e evet. Ya 7'ye koyuyorum ya. Risk alıyorum. Çünkü neden biliyor musun? Şaban'ın 10'daya büyük haksızlık yaptı Galatasaray. İyi oynayan oyuncunun sözleşmesini feshettik. Joe'lar, Moğollar böyle takım yıldızlar karması oldu diye Şaban'ın 10'da
0: haksızlık. Yani Icardi'ye yapıldığı gibi oldu diyorsun.
1: Icardi'ye haksızlık olmadı bak. Tekrar gelmeyelim. Aynı şeyleri konuşmayalım. Icardi yapılacak en maksimum tolerans yapıldı.
0: Icardi konusunda kulübü Dursun Özbek bu kadar savunuyor mudur? Onu düşündüm ben. Serkan Çetiner. İşin esprisi tabii canım, benim dediğim. Nonda'yı 7'ye yazdım.
1: Evet.
0: Icardi dedim. Onunla devam ediyorum.
1: Icardi'yi Galatasaray santraforları olarak 4'e koyarım. 4'e koyarım.
0: Icardi'ye 4 diyorsun.
1: Evet.
0: Daha iyisi gelir diyorsun.
1: Vardır, kafamda vardır muhtemelen.
0: Peki. Bilmiyorum var mı abi. Falcao ile devam edeyim o zaman.
1: Falcao maalesef 10'a koyarım. Vermedi, performans vermedi. Çok yetenek ama o da popülist bir transfer işte. Menajer, yönetici transferi.
0: Beklentiyle birbirini tutmadı diyorsun.
1: Tutmadı abi, tutmadı.
0: Ama bu arada isim olarak da yani Icardi şu ana dek Nonda, Icardi, Falcao, Icardi ve Falcao'nun son 10 yıllık süreçte geldiklerini düşündüğümde 8 yıllık Galatasaray'da ileride hiç problem çekilmedi o açıdan. İsim olarak en azından Falcao kısmında işin içerisine katarsak. Peki orada ben Baroş'la devam edeyim. Milan Baroş.
1: Milan Baroş'u 6'ya koyarım.
0: Neden? Ne hatırlatıyor
1: sana? Nonda'nın 6'ına. Ya Baroş iyi performans verdi Galatasaray'a. Yani kötü dönemde belki dedik yani o dönemi hani meşhur BAM'ın BAM orta sahasıyla yapabileceğinin maksimumunu yaptı. Zaten o da sürekli sakatlıklarla geçti Galatasaray kariyeri ama çok gol attı Galatasaray'da. Yani çok performans anlamında iyiydi.
0: Gomis'teyim.
1: Gomis'i 5'e koyarım.
0: Icardi ve Baroş'un arasında Gomis var diyorsun.
1: Evet, evet.
0: Gomis bir Baroş kadar kötü değil gözümde diyorsun. Icardi kadar da iyi değil diyorsun yani esasında.
1: Evet, aslında öyle.
0: Peki. Baktığında sen Icardi'nin de önüne koyarsın da Gomis'i bence. Serkan Çetin biraz kör sıralama diye sanki Gomis biraz yandı gibi ya da Baroş.
1: Ya, ne dersin? Yani ilk üçü boş bırakıyorum, bilmiyorum. Ne, peki. İçimden öyle bir his var ama inşallah peki. Patlamayız yani.
0: Abi Jardel dedim.
1: Jardel'i 3'e koyarım.
0: Öyle mi?
1: Ya 2 ile 2.5'tan 3 öyle söyleyeyim yani.
0: Ben Jardel'de 2'yi düşünüyordum. Acaba dedim.
1: Yani işte içinde öyle bir.
0: Evet. Jack ne diyeyim?
1: Jack neyi? Onu boş muydu?
0: Bence Falcao 9'u hak ediyordu. Jack ne onu hak ediyordu? Benim düşüncem.
1: Evet bana. evet olabilir, doğru.
0: Jack ne? Peki.
1: Yani 9 ile 10 zaten ikisini paylaştırdım yani.
0: Evet.
1: Ali Lukunku demezsin inşallah.
0: Abi oralara gelmeyeceğim. Yok,
1: 11
0: yok.
1: Diyeceğim ya.
0: Orada yok. Osimhen dedim peki.
1: 1.
0: Osimhen'e 1 diyorsun. O zaman çok çabuk şekillendi sıra be. Serkan Çetiner. Osimhen'den sonra Elman der diyeceğim.
1: Elman der kaç kaldı bizde ki?
0: Abi 8 kaldı, 2 kaldı. Çok da zor yerler kaldı yani.
1: Abi bak normal şartlarda
0: kim kaldı? Son iki isim kim? Elmander'le beraber kim? O önemli. Önemli olan o yani.
1: Ya şimdi şöyle, futbol ikliminin dışına çıkmamak açısından Elmander'i 2'ye koyacağım ama 2'nin hakkı başkaydı. Hani ismini söylemeye evet. Tenezzül etmediğimiz bir arkadaştı.
0: Abi ama hiç etmeyelim. 2'nin
1: hakkı. Evet, hiç o yüzden hakkı oydu. O yüzden
0: ben zaten yabancılardan yürüdüm.
1: Aynen, sen o iş aynen evet. Yabancılardan yürüyorsan Elman.
0: Ama artık o da yabancı bizler için. Öyle söylemek gerekiyor, öyle bakmak gerekiyor.
1: Başka kim aldı şimdi Elmander'i 2'ye yani koyarsak da gelen evet. İsim 8'e.
0: Abi sen pişman yani. Olacaksın orada ama söylediğin kısma bir parantez açayım parantez programında. Yani ne kadar futbol anlamında kendi işi anlamında hak ediyor, hak etmiyor kısmı hala tartışılıyor olsa da yani bence buralarda olmayı, anılmayı, konuşulmayı hak etmeyen yani bu tarz böyle hain isimlerin buralarda da böyle çok fazla konuşulması çok da böyle zaten tercih değil. Aynen. Gerek tenezzül etmeyelim. Diğer tarafta 8'e kimin kaldığını görsen üzüleceksin ama abi. O kaldı. Başka bir yere koyamayacaksın onu. Hiç tahmin zaman, etmedim mi sonda bu gelir
1: ya? Elmandere o zaman. Ha,
0: ama geçti koyayım. O. 2'ye koydun Elmandere bir kere.
1: Tamam o zaman söyleyeyim 8'de.
0: Drogba.
1: Drogba.
0: Evet abi. Yani diyor ki Serkan Çetiner kör sıralamada.
1: Drogba'yı da Mourinho koysun 2'ye o zaman.
0: Abi Nonda, Varoş, Gomis, Icardi, Jardel, Elmander Drogba'dan üstündür benim için dedin yani. Kör sıralama olsa bile.
1: Vallahi bak gene tepki çekeceğim ama yok, bu arada Drogba Galatasaray'ın yani ilk keşke 2'ye Drogba'yı koysaydım da. Abi, Elmander'i Drogba. De aslında Varoş'un yerine koyabilirdim. Yani Drogba'nın da hani Galatasaray isim olarak da bir ilk yıl vermiş olduğu o bizi heyecanlandıran performans. Ben Şampiyonlar Ligi
0: Akhisar maçı mıydı ya?
1: Performansı. Benimki kriter Avrupa'ydı. O yüzden yerleşmeleri yaptım.
0: Peki abi.
1: Ama orada bir haksızlık olmuştur tabii.
0: Yani Galatasaray maçı Akhisar maçı Galatasaray'da. Akhisar'ın bir kabusu tabii, olmuştu çok, mesela. Orada başlamıştı. 2-1
1: Real
0: Madrid maçı. Yani. Benim için Drogba abi 1 gelirdi mesela. 1'de gelirdi. Osimhen'i 2'ye yazardım. İşte 3'e Icardi'yi yazardım. Jardel'i çok fazla izlemediğim için haksızlık ediyorum galiba.
1: Yok.
0: Yaşım
1: bak
0: gereği.
1: Bu performanslar evet. Şöyle bak. Sürdürülebilir mesela. Drogba ilk yıl çok iyi, ikinci yıl silik. Yani hep böyle gitti Galatasaray'da. Yani şimdi Osimhen neden? Osimhen hem 27 yaşında hem 2 yıldır Osimhen etkisi var. Yani sürekli şampiyon yapıyor takımı. 3 daha Galatasaray'da adam yani. Hani ve Avrupa'da da aynı o topu oynuyor. Mesela Icardi gibi evet. Türkiye'de farklı deplasmanda işte farklı değil yani. Hani Avrupa'da farklı değil. Icardi ile Galatasaray'ın Avrupa başarısı yok yani. Gelen geçen bize 4 atıyordu yani. Bu bir gerçek yani. Ama Osimhen'le biz Şampiyonlar Ligi'nde kafa tutuyoruz yani. Jardel neden? Şampiyonlar Ligi'nde adam bize çok güzel puanlar aldırttı. Süper Kupayı aldırttı. Golüyle atıyordu yani adam yani. Dolayısıyla benim için kriter Süper Lig yani, hiçbir zaman olmadı abi.
0: Yani şöyle oldu. Osimhen 1'de, Elmander 2'de, Jardel 3'te, 4. sırada Icardi, 5. sırada Gomis, 6. sırada Varoş, 7'den 10'da 8'de Drogba, 9'da Jackne, 10'da Falcao oldu. Tabi burada bir keşkelerin var. 2 ile 8 Jackne ve Elman, düzeltiyorum, Drogba ve Elmander yer değiştirse keşke dedin. Belki Nonda'ya daha iyi bir yer verirdin. Mesela bilmiyorum nereyi verirdin ama Nonda kısmında aklın kaldı gibi gördüm, yanlış görmediysem.
1: Nonda evet biraz orada şey oldu. Hani Nonda'yı belki Baroş'la yer değiştirebilirdik. Daha
0: evet, en azından 6'ya 7 olurdu diyorsun. Yani.
1: Evet.
0: Bak, Mehmet oldu. Bey der ki Drogba benim için 1'dir der. Ben de bir Galatasaraylı değilim ama izlediğimde mesela en böyle imrendiğim, ya bizde böyle bir forvet olsaydı keşke dediğim ne Osimhen ne Icardi. Belki biraz yok, Icardi yaklaşır ya. Ama Drogba'ydı abi benim. Abi, benim Drogba'ydı yani.
1: Abi adam 35 yaşında Galatasaray'a geldi. 34
0: abi 33 geldi. Yaşında gelsin, 38 yaşında gelsin. O performansı veriyorsa ben ona imrenirim. Tamam, Osimhen'in belki geleceğini konuşacağız, ayrı konu. Mesela yani, bu yılda aynı performansı görsek Osimhen'den daha farklı bir şeyi konuşacağız. Drogba'nın önüne geçebilecek bu kör sıralamalarda. Ama
1: Osimhen Galatasaray'ın şu anda takımının kimliğini yani takımın oyununu temsil ediyor ya. Bırak hani Osimhen olmadığı zaman Galatasaray taktik anlamında çöküyor ya. Yani eveliyor geveliyor. Osimhen peki, varken bir plana hizmet ediyor.
0: Monza maçı için ne dersin? Osimhen'in 72. dakikada alıp gittiği hızlıca yani, gol aradığı işte orada aynen. Kendi kendine üzüldüğü birkaç pozisyonu bunun gibi benzer girişimlerini gördük. Ama Osimhen tek başına yeterli değildi. Evet.
1: Ya Osimhen tek başına işte stoperleri sırtına alıp götürüyor. Onun haricinde açıkçası ne oyunu beğendim, ne kadroyu beğendim. Yani gençler yani çok mesela Can Armando Güler. Abi şuna biri söylesin bu çocuğa yani. Galatasaray'da sen daha yani bir topun öncelikli değerini öğren yani. Bırak çalımını malımını. Tamam riske gir yap et ama şimdi bir kaptırdın, İkincide bir duru da yani bir iki kere üst üste top kaptırıyorsun. Üçüncüde hala zorluyorsun, adamın içinden geçmeye çalışıyorsun. Olmaz o. Kendi de söylüyor işte, kendimi göstermek istiyorum da böyle gösteremezsin. Temiz futbola, temiz oynayacaksın. Mesela Naga temiz oynamaya çalışıyor, anladın mı? Yani gör, yani o pası atıyor ayağında biraz, o da gerçi çok. Ya gençler birazcık Okan Hoca'nın gözüne girmeye çalışıyor da bunu böyle adam geçerek daha spektaküler hareketlerle göstermeye çalışıyor. O iyi bir şey değil yani, onu söyleyeyim yani. Yani çok temiz futbol oynaman lazım. Leslie mesela iyiydi o anlamda. Ya eveleyip gevelemiyor en azından yani. Ama çok hareketsizdi yani. Hücum hattı çok hareketsiz, çok silikti. Fizik anlamında ezildik yani İtalyanlara. Ya bizim gençlerimizin fizik anlamında, bak bir gencin, altyapıdan çıkan bir gencin, bir kere şunu söyleyeyim, en göze çarpan şey şu oluyor. Bak scoutlar da buna dikkat ediyor. Fizik abi. Fizik yani, gerideysen, ağzınla balina tutsan olmuyor yani. Seni öne atamıyorlar yani. Bak Pomarenko'ya neye 30 milyon euro istiyor adam? Maç izle maçlarını. Hepsi stoperleri deviriyor çocuk 20 yaşında. Barış Alper neden 70 milyon dedin bana? Neden 40 milyon teklif geldi? Herkesi deviriyor. Artık günümüz futbolu böyle güce dayalı yani. Önce güç, önce fizik, sonra teknik, sonra performans. Adamların baktığı şey bu. Buna yönelik hareketler yapmaları gerekiyor. Yani bunu bu iş artık global anlamda da böyle yani. Hani adam geliyor işte, bak Monza ikincilik takımı İtalya'dan, ortalama bir takım. Mesela forvetleri Cutrone paramparça etti bizi. Cutrone'nin bak böyle geçmişine, her yıl başka kulüpte oynamış. Ama muhteşem bir oyuncu.
0: Peki dedin mi bu Cutrone'leri biz bulamıyor muyuz diye? Serkan Çetin.
1: Abi biz bulamayız. Biz bir Galatasaray'ın, bak şimdi şöyle söyleyeyim. Bir menajerler aralarında diyor, Galatasaray'ın bu sene bonservis bütçesi ne kadar abi diyorlar. 500 milyon dolar diyor bir tanesi. Çıkıyor yönetici. Galatasaray'a 30'dan aşağı oyuncu götürmezler yani. 5 milyon euroluk oyuncuyu götürdüğün zaman o menajer zaten bir kere 30'luk olacak ki adam. Yönetici yanında fotoğraf çekilecek, yıldız olacak ki. Anladın mı? İstemezler, sevmezler no name oyuncuya. Ya diyorum ya, Kasımpaşa'nın aldığı oyuncu ya, ligde 10 gol atmış. Al, koy Osimhen'in arkasına. Kanatta da oynar. 10 numara topçu. Parmadan alıyorsun. Ama almazsın abi. Aklına bile gelmez. Niye? Çünkü Galatasaray'ın bir futbol aklı yok ki. Getiriyor menajer. Ya ben scoutların da Galatasaray'da son dönemlerde başarısından söz edemem yani. Yelert'in halin ne ya? 11 milyon euro verdi şu Yelert'e ya. Yazık günah ya. Yani. Ya bir de şöyle bir şey var yani. Bak bu Nelson yani milli takımda oynayan bir adam. Ya bunun niye biz bunu, bu çocuğu tukaka ettik ya? Ya Galatasaray bu kadar kolay mı yani? Galatasaray. Ya Zaniolo, Nelson bunlar çok değerli topçulardı ya. Ya bu adama 18 milyon euro verdi Sevgi, vermedik ya. Şimdi gözünün içine bakıyoruz ya gitsin diye. Ya taraftar falan diyor ki niye Nelson oynattık? Ya abi Nelson iyi stoperdi ya. Bak Nelson oynasa bu sene Galatasaray'ın, bak Nelson ortalama bir Nelson performansı seni, bak Fenerbahçe son dakika o kafa golünü atamazdı, John Duran'ın attığı golü. O maçı bitirtirdi sana. Birkaç tane daha böyle maç tutardı yani. Ama yok abi, biz Kaan Ayhan'a, Günay Güvenç'e.
0: Bak mesela Mehmet Bey demiş ki işte o pozisyonda, Monza'da senin anlattığın o pozisyonda 72. dakikada Drogba atar geçerdi demiş Osimhen için. O yüzden Drogba demiş. O da ben gibi düşünüyorum.
1: Ya abi Drogba 35 yaşında o topu o pozisyonu alıp götüremezdi bile.
0: Abi yaşa çok takılıyorsun orada.
1: Drogba'nın son gidiş halini görün, ben sana söyleyeyim, orta sahadan şut çekiyordu ya. Açın izleyin ya. Ben Drogba'nın Galatasaray'ı son 6 ayını açın izleyin yani.
0: Abi ya, kaleci yapalım bak, mı? Kör sıralamayı ya, ben şey beğendim bak bu arada.
1: Bak ben sana bir şey söyleyeceğim. Şimdi Arsenal maçı, hazırlık maçı mıydı? Neydi böyle bir? Ya takımında Schneider var. Selçuk İnan var. Drogba topun başına geliyorsun ya. Ya ayıp değil mi ya? Ben hakikaten ben buna bakarım ya. Futbol tarihini unutuyoruz bazen ya. Niye? İşte kibir var. Ego var. Drogba çekiyor abi şutu yani. Ya şimdi ben bu takımın hiç yani o zamanki takımın ilk yıl değil bak. İlk yıl hakikaten o hani işte Burak, Selçuk. Ya güzel giden şeyler de bozuldu ondan sonra, hatırlarsan ya. O kadro, Drogba o kadroya son döneminde zarar verdi. Herkes zaten bıraktı gitti. Adam bedavaya gitti. Yani sonra Chelsea'ye gitti abi olarak.
0: Peki ben...
1: Mourinho'nun da abileri var ya.
0: Ben...
1: Babası.
0: Ben şimdi diğer tarafta bir kaleci kör sıralaması yapalım istiyorum ama Süper Lig özelinde. Şimdi Galatasaray dediğimde Mustera dersin, Taferel dersin yabancı kalecilerde abi. Ötesine götürür de Mondragon dersin. Ama işte Desantis'i koyacağın sıralama bellidir yani orada. Öyle hatırlıyorum, öyle konuşurum. Fenerbahçe dediğinde son yıllarına baktığında Kameni mi diyeceksin ya da ne bileyim Ederson'la işte Livakovic'i mi sıralayacaksın diye bakarım. Ama ben genel olarak şöyle belki 30 belki 40 yıl, çünkü anacağım isimlerde, şimdi isim vermeyeyim orada sana çok tüyo vermiş olmayayım ama anacağım isimlerde 30 yıl öncesi de var aşağı yukarı. Belki bir 20-30 yıl öncesine gittiğimizde hatırlayabileceğimiz isimler de var. Ama öyle de değil. Yabancı isimlerden bahsediyorum.
1: Ha, yabancılar.
0: Aynen.
1: Mı?
0: Mesela burada Karje Marskars dedim. 10 kişilik sıralamada Süper Lig'e gelmiş yabancı isimlerden. Karje Marskars'la başladım. Çok severdim abi. Gaziantep. Evet, bir de evet, Osmanlısı mı vardı gider ayak?
1: Valla Karje Marskars iyi ortalama. Yani Gaziantep'in hayatta... şaşırdığım 3 büyüklere transferini olmaması beni şaşırtan o performanslarından biriydi. Karje Marskars'ı 8'e koyalım.
0: Hatta 11 yapalım abi burayı. Ben bir isim daha gördüm. O isim almadan olmaz dedim. Ben burayı 11 yapayım. 11. ismi de söylemeyeyim tabii.
1: Tamam, o zaman 8'e koyayım. Tam böyle ortalama bir performans
0: 11
1: olsun.
0: Olduğunu söyleyeyim buraların. Peki. Bofin dedim. 11 olmasının sebebi Bofin'i de eklememdi.
1: Eskişehirli Bofin yakışıklı kardeşimizi de, Bofin ama Karje kadar iyi değildi yani.
0: Değildi ama çok 9'a. Antalya'sı da var mıydı Bofin'in, yanlış mı?
1: Var var, Antalya'da.
0: Sonradan yani. Bir Antalya, 6 yılda Antalya'sı var, var bak.
1: Var var.
0: Mesela sen Eskişehir'le andın ama West Ham'dan sonra işte bir 5 yıl Eskişehir, 6 yılda Antalya'sı vardı. Uzun süre izledik onu oralarda.
1: Evet. Ben Eskişehir'de hatırladım direkt, aklıma Eskişehir geldi. Dediğin gibi Antalya'da da oynadı.
0: Peki. Bofin'i 9 mu dedin?
1: 9.
0: Abi biz 11 yapmış olduk kalecilerden. O da ilginç oldu. Güzel oldu. Peki. Schmeier dedim. Fenerbahçe tarafına döndüm.
1: Schmeier de iyi kaleciydi ya.
0: Kimler gelecek ama onun sonrasında acaba? O da var.
1: Abi Schmeier normalde ilk 3.
0: İlk abi.
1: Ama ben 3'e koyuyorum. 3'e. Schmeier 3.
0: Abi sen Galatasaray'dan ilerleyeceksin. Belli oldu o iş.
1: Valla 2'ye koyayım, hadi tamam doğru söylüyorsun.
0: Abi öyle
1: benim yani ilk 3, yani ben ilk 3'ün benim için bir şeyi yok. İlk 3 her zaman honor noktasında yani. O hep onun şeyi tamam yani.
0: Mehmet Bey diyor ki Serkan Çetiner birçok konuda haklısın ama Drogba konusunda sabaha kadar tartışırım seninle diyor.
1: Mehmet Bey tekrar açıp tek tek izlemek isterdim yani. Drogba'nın Galatasaray'a ilk yılında tartışmasız Drogba ismi vardı. Sonra emekli bir Drogba vardı yani o şeyden sonra.
0: Ne mesajlar gelmiş, ne Drogba mesajı gelmiş. Drogba sevenler derneği kursak abi, burada futbol açısından kurulmuş derneklerde başı çekeriz oğlum sen. Bu saydığınız 10 santiforun içinde golcü diyorsanız bir numara Mario Jardel'dir. Golcünün tillahıydı demiş. Bak,
1: arkadaşlar Osimhen körü vur badem gözlü olur ya, birazcık onun Osimhen var arkadaşlar, yapmayın.
0: Ama Drogba yani, şu anda bile Galatasaray için hala faydalı demiş mesela.
1: Yok arkadaşlar ya, şimdi Osimhen haksızlık etmeyin ya. Peki. Osimhen Galatasaray 26 yaşında geldi ya.
0: Peki abi.
1: Afrika'nın Drogba'sını aldık biz ya.
0: Radyosunu yeni açanlar yok. İçin Serkan Çetiner, birinci sıraya kör sıralamada Osimhen, ikiye Elmander, 3'e Jardel, 4'e Icardi, 5'e Gomis, 6'ya Baroş, 7'ye Nonda, 8'e kendi isteğiyle, zorunda kalmadan kendi isteğiyle Drogba'yı koydu. 9'a Jackney'i, 10'a Falcao'yu koydu. Serkan Çetin.
1: Hayır, öyle bir şey yok. Şimdi birazdan ben Drogba alıyormuşum. Beni nasıl 8'e koydu?
0: Ama hakikaten sonra Drogba'yı bıraktık ve Serkan Çetiner de mecburen 8'e koymak zorunda kaldı. Orada onun üzerine çok fazla gitmeyelim de yani yine de hani sonradan mesela Osimhen'le Drogba'yı bir düşünürdüm demedi. Ona üzüldük hep beraber.
1: Yok asla düşünmem.
0: Peki abi.
1: Abi net. Bak net Drogba, Osimhen net yani, net bir yani. Bak neden biliyor musun? Hem transfer ediliş dönemi, hem Avrupa piyasası, hem yaşı, hem performansı. Arkadaşlar Osimhen çok böyle bir, bak Galatasaray'ın hep en iyi olduğu noktalarda arka taraflarına bakacaksın. Anladın mı? Arka tarafta kim var? Mesela işte Selçuk İnan, ne bileyim Schneider, Hacı. Var mı abi Osimhen'in arkasında kim var Allah'ını seversen ya? Yani, Lemina'larla falan işte götürüyoruz mu? Yani. Yapmayın. Osimhen'e iki şir yaz, Osimhen atıyor yani. Öyle şampiyon oldu, yaptı iki
0: Peki.
1: sene.
0: Serkan Çetiner'le kör sıralamada kaleci kısmında devam ediyoruz. İkinci sırada Şimayer var. Yani, Serkan Çetiner'e.
1: Bak şöyle söyleyeyim bu arada. Bir parantez daha. Sekiz
0: markas. Evet.
1: Şunu hayal edin. Osimhen'in arkasında 28 yaşında Schneider'i. Ya da 28 yaşında Selçuk İnan'ı, Felipe Melo'yu, George Hagi'yi. Koyun bakayım nasıl olurdu? Denk geldi.
0: Evet.
1: Ya, son 16 değil yani. Son finale yürürdün yani.
0: Devam ediyorum o zaman kaleden.
1: Devam edin.
0: 11 oyuncu belirlediğimiz. Kimle? Mırmiç'le devam edelim abi. Beşiktaş'ta sonrasında 2016'da galiba Mırmiç'i, bir de Antalya'nın
1: evet.
0: geldi.
1: Mırmiç'i 6'ya koyarım. 5-6.
0: 5 mi 6 mı?
1: 6 hadi 6.
0: Peki. 5'e kimi koyacaksın abi? Onda Mondragon'la devam ettim.
1: Hugo oyunu vardı ya, Mırmiç ona benzer. Evet. Tek dişle. Tek dişi kalmış canavar. Öyle bir Valencia performansı evet. vardı. Böyle stoper gibi orta sahaya çıkıp hücum ettirirdi takımı.
0: Peki, ben orada Mondragon'la devam ettim.
1: Mondragon'u 5'e koyarım.
0: 5 dedim.
1: İlk kaleciydi evet. Galatasaray döneminin. Onunla da şöyle söyleyeyim. Olympiakos maçında Djordjevic'i attırmıştı. Orta sahaya koşup bana kafa attı. Yani koştu, kafa attığını hakem inandı. Kırmızı kart vermişti. O da benim aklımda böyle bir zihnimde kalan.
0: Iveja dedim.
1: Iveja. Bu Bulgar kaleciydi, uzun boylu
0: evet,
1: mu?
0: Doğru.
1: Doğru mu?
0: Doğru doğru. Ben öyle hatırlıyorum. Ivankov var, Iveja var.
1: Ivankov, Iveja evet. Ivankov.
0: Karıştırırdım onları hep ben.
1: Evet evet. Ona koyarım ya.
0: Iveja Bulgar kaleci miydi ya? Ona bir bakmak lazım. Hırvat da benim bildiğim. Hırvat bak.
1: Hani o zaman Ivankov'la karıştırdım.
0: Evet.
1: Ona koyarım ya. Yani Ivankov desen de onu da 11'e atarım yani.
0: Peki. Yani. 10 dedin Iveja'ya. Iveja ne hatırlatıyor sana diyeceğim ama abi orada bir pek de hatırladığın bir şey
1: çok
0: olmayacak.
1: Çok anladım evet.
0: Yani Ivankov işte. Dedim, onu da 11 diyorsun o zaman.
1: 11'e atarım Ivankov'da.
0: Iveja ve Ivankov dediğimde hiçbir şey hatırlamıyor musun?
1: Iveja ile Ivankov keşke kardeş olsalarmış, onu hatırlıyorum. Yani Archie Shot'a yatımdan öyle bir isim benzerliği.
0: Bak sen Levski Sofya'da yetişen Ivankov ile Iveja'yı karıştırıyorsun, Bursa Spor tarafındaki evet. Bulgar oyuncu. Iveja tarafı da Hırvat, tabi yakın yine Balkanlardan. Diyebiliriz. Balkanlar diyebilir miyiz?
1: Bana yani? Eğer bak şu sıralamada Ablum Buker'i söylemezsen Samsun'un kalecisi, teessüflerimi iletirim bak. Bekliyorum hala çıkmadı.
0: Kimi? Kimi?
1: Ablum Buker.
0: Abi yani ama çok da böyle şey ilerledi.
1: Madem gidiyorsun bana İvecaları koydun, Ablum Buker'i koyman lazım yani.
0: Abi şu belki de karıştırıyoruz. İvaşalı sadece Mısır'da, Taferel'de, işte Kordova'da, Mondragon'da ya. Mı yapacağım? Şimayer'de mi yapacağım
1: abi,
0: şaşırtmayı?
1: Ablum
0: belki
1: Buker
0: altlarda da için... şaşırtıyoruz seni.
1: Hayır, benim için özelliği neydi Ablum Buker'in? O yüzden aklımda kaldı. Ben onu Dawson'a benzetirdim Street Fighter'daki. Öyle bir kaleciydi yani.
0: Abi çok iz bıraktı mı sende?
1: Samsun'da bıraktı ya. Onun maç sonu ona küfür etmişlerdi. Böyle ağlayarak mı ne, öyle bir şeyler vardı. Böyle şeydi, magazinel bir kaleciydi. O yüzden aklımda kaldı zaten.
0: Peki. Ama seninle abi maalesef kötü haberi paylaşayım, onu eklemedim.
1: Eklemedim. Fark ettim, o yüzden eklemedim konuşayım.
0: Ama. Eklemedim.
1: Ablum Buker'i sevenler derneği olarak ben dernek kuracağım.
0: Peki. Yok abi, ben onu almadım. Devam
1: onu
0: ediyorum.
1: Amcaoğlu şu sıralamayı onu hatırlamaz daha, onu söyleyeyim.
0: Abi hatırlama, ben hatırlamadım, o hatırlamadı, sen hatırlamadın. Bir tane dinleyicimiz hatırlamazdı bugün, ben sana söyleyeyim.
1: Yok yok. Ama şimdi yazarlar bak, bilenler. Evet. İlk kaleciydi Ablum Buker.
0: Doğru. Abi diğer tarafta Taferel dedim.
1: Taferel bir numara.
0: Birin var, üçün var, dördün var. Ama bak şimdi Taferel'den sonra.
1: Kupası var abi, iki tane. Süper Kupa, UEFA Kupası var. Ne yapayım şimdi?
0: Peki.
1: Bir kere şöyle söyleyeyim. Herkes bizim Galatasaray dinleyiciler hatırlayacak. O orta geliyor. Henry yükselmiş. Herkes orada gol dedi yani o pozisyona. Oraya orada Taferel o topu kurtardı. Benim bir numaramı hak etti yani. Öyle
0: ötesi söyleyeyim. Yok bu işin diyorsun yani.
1: Yok abi. Şimdi diyecekler ki Muslera Galatasaray'ın bir numarasıdır. Yapmayın.
0: Serkan Çetiner'e göre Muslera Türkiye'nin 3 numarası. Türkiye'ye gelmiş kalecilerde en iyi 3 numaraya oynayabilir şu an ya da 4'üncüye evet. koyacak.
1: Yok 3'e koyarım ya.
0: Peki.
1: O da iyi kaleci bu arada yani. O da i̇yi yaşıyla kaleci. Dönemiyle iyi gelen Muslera Galatasaray'a şimdi 5-6 şampiyonluğunda önemli faktör de.
0: Abi belki Muslera yoktur listede bilmiyorum.
1: Belki de yoktur.
0: O yok,
1: ya
0: vardır,
1: sen beni o Şumayer'de şey evet. yaptın bak.
0: Schumacher'i başta verdim. Muslera Taferel'i evet. sonraya sakladım. Evet, orada evet. biraz koptu iş abi.
1: Evet. evet.
0: Schumacher'de sen 3 diyordun normalde. Taferel, Muslera, Schumacher diye ilerlerdin sen.
1: Aynen öyle. Aynen, beni orada yapalım. Şey yaptın.
0: Abi yani. Tabii. İveşe 11, Ivankova 10 diyor dinleyicimiz mesela bak. Tam evet. tersi diyor. İveşe
1: ya hiç kırmam. Diyor. Bak inan hiç kırmam hiç diyorlar. Yani zorlamam da yani.
0: Hani oralarda işim yok diyorsun abi.
1: Yaratmam yani.
0: Drogba Osimhen'e dönmez oralarla işim yok pek diyorsun.
1: Yok yok. İstediğiniz gibi oynatabilirsiniz yani. Onu oraya alın onu.
0: Peki ya.
1: Hatta
0: tamam.
1: şöyle söyleyeyim kendileri de çok fazla zorlamaz yani. Hani söylesek mesela İveci'ye seni 9'a önünde 10'a koydu şey demezler yani.
0: Okey bro der geçersen abi ya. Aynen. Ne diyecek? Simović dedim.
1: Kaç bak, kaldı?
0: O da iyi isim abi. 7-4-3.
1: Simović'i 4'e koyarım.
0: Emin misin?
1: Ya Muslera'yı ayırdık 3'e.
0: Abi
1: zaten.
0: Belki Muslera yoktur diyorum işte o yüzden.
1: Yok 4'e koyarım ya.
0: Peki abi emin misin? Bak,
1: her zaman bir kontenjan olacak. Drogba'yı bana verdin 8'e verdin.
0: Cordoba dedim abi. 7 kaldı 3 kaldı. Cordoba 7'ye yakışır mı sence? Ki bir dahaki kaleci belki de çıkacak sana Osmanlı Spor'dan biri. Bilmiyorum.
1: Yani 7-7.
0: Emin misin?
1: Mecbur abi şimdi şöyle Mondragon'u 5'e koyduk. Ya da 7 yani olur yani. Ortalama bir kaleci dedik.
0: Abi Kameni diğer kaleci.
1: Abo ya. Büyük gol yedik ya.
0: Onu diyorum Mustera'yı sana.
1: Koyun. Ama şimdi böyle bir işte yapalım. Mustera'yı
0: yapılmaz. Mustera'ydı. Tamam Serkan Çetiner. Doğru olayım. Dürüst olayım abi. Mustera.
1: Yani hayır o zaman listenin şeyi kalmıyor ya.
0: Ama oradaki bir abo deyişin var ya Serkan Çetiner. Yayında 3 yıldır yayında öyle bir şey dememişsindir yani. Öyle bir tepkin olmamıştır yani. Muslera yerine böyle bir şey gördün ya. Kim gördün? Osmanlı'dan biri ya da işte.
1: Kameni'nin şeyi yok ki. Maçı yok yani.
0: Maçı yok abi.
1: Yani Kameni mesela bu arada bu Kameni çok kötü kaleci imajı var ya. Aslında kötü de değil abi.
0: Değil. Yani. Ama Afrikalı olup da kaleci... İlk defa senden duydum abi. Afrikalı bir kaleci öne çıkaran Bakeri duyduk yani az önce senden.
1: Adnan Bakeri ya. Evet. Ben çok severdim ya. İsmi de güzel. Evet. Maçlarda ben diyorum ya Street Fighter karakterine benzettiğim için bende kalmış yani.
0: Olsun. Abi ismi Elleri güzel dedin ya. Uzuyordu. İsmi güzel dedin ya. Adı güzel Süper Lig transferleri dedim şimdi mesela bak. Ya yani orada da mesela Dudo Karamoko Bamba Altay'da. Onu başa yazarım abi evet. ben. Agaova mesela.
1: Karamoko Bamba.
0: Evet.
1: Ekpe Ebele.
0: Mesela değil mi? Agahova, Ariza Makukula mesela.
1: Agahova.
0: Abi Agahova'nın bir de sevinci vardı böyle. Şirirdi göğsünü ağzını. Vururdu göğsünü ağzından böyle havayı üflerdi orada gol sevinci olarak. İlginç evet. bir şeydi. Şimdi yapamayız onu da yayında. Şimdi, radyoda hele hiç yapamazsın. Yaparsın
1: ona
0: da boş
1: ver. Ona Kobana Koma. İnanılmaz oyuncular evet. vardı yani.
0: Taferel, Schumacher, Muslera dedin. İlk üçü böyle belirledin. Var mı itiraz diyeyim dinleyicilere? Simović'le 4. sırayı, Mondragon'la 5. sırayı. 6. sırayı da Mrmić'le tamamladı Serkan Çetiner. Cordoba, Karjemarskars, Bofin, Ivankov, Iveşa dedi. Ivankov ve Iveşa da ne yaparsanız yapın. Orada onlar bile ona itiraz etmez kısmındaydı.
1: Tabii
0: Bofin
1: tabii.
0: ama bence Karjemarskars'a biraz abi orada yani kötülük etmiş olabilir misin ya?
1: Yok be abi. Antepliler de 7-8 iyidirler yani.
0: Antep zaten Antep 7'de 8'i bitiriyor her yılda. Yani,
1: hatta şöyle diyeyim Antepliler şu listeyi yaptığımızı duysalar yani çok hani ne gerek vardı diye.
0: Ne bileyim abi Karjemarskas yani Karjemarskas ayrı bir konu ya.
1: Sende bir Karci'nin sende bir kalmışlığı
0: abi
1: var.
0: Abi ben Gaziantep bir tarafım Gaziantep'li olduğu için benim orada evet. çok böyle ona sempatiyle büyüdük Gaziantep'e, Gaziantep FK'ya, Gaziantep Spor'a. Tabii FK kısmı sonradan eklendi oralara da. Geldi.
1: Yani Karjemarskas iyi kaleciydi ama hı-hı. Antep'te daha ses getiren oyuncuları da vardı ya. Antep güzel takım ya. Geçen sene de ağırladık, misafir ettik Erciyes'te onları. Bu sene Sırbistan'a gittiler. Hı-hı. Orada hazırlanıyorlar. mesela onlarda bir tane daha oyun Kozlovski var mesela. Galatasaray onu da düşünebilir, bir adı geçti. Çocuk Brighton patentli, böyle Brighton scoutları keşfedip sonra da Gaziantep aldı. Çok başarılı bir transfer operasyonu. Neden almıyorlar, neden düşünmüyorlar, garip yani. Bak Kozlovski bir an yakın gelecekti. Ya Başakşehir yapar, parası olan kulüpleri sayarsak yani belki Trabzon yapar. Yapar yani.
0: Peki o zaman ilk 5 yapalım mı abi? Adı güzel. Böyle ilk 5 yapalım, adı güzel böyle oyuncular. Evet, Anadolu ya da ona girmiyor. Ona Anadolu. Başka bir gün gireriz.
1: Tamam.
0: Ama yani akla da şimdi bir ses var geliyor. Karamoko Bamba geliyor. Agohova geliyor. Arizama Kukula geliyor. Zaten bir kısmına da
1: Sivas'ı. Kangele var. Kangele.
0: Kangele mesela geliyor. Gelmiyor değil abi. Kangele. Daha kaç yıl öncesi
1: Kangele,
0: şimdi?
1: Kangele oy. Kangele.
0: Değil mi? Mesela.
1: Şarkıları falan var.
0: Tabii. Yani Bobo geliyor mesela akla. Bobo.
1: Baba ya, baba güzel isim değildi ya.
0: Bence güzeldi abi böyle.
1: Bence bir ses var güzel isim.
0: Bir ses var iyiydi.
1: Doğru. Evet, bir ses var. Kangele. Yani Kayseri Spor da iyi güzel isimleri almış ha.
0: Gençler Birliği'nde de vardı o işler ya.
1: Vardı.
0: Orada da dönerdi onlar yani. Peki. Bunları konuştuk, bunları detaylandırdık. Güzel de oldu buralar, bu bölüm.
1: Evet.
0: Yani biraz keyifli oldu. Dinleyicilerimizden etkileşim üzerine de etkileşim geliyor WhatsApp hattına. Haberleri Galatasaray tarafından ağırlıklı değerlendirip buralara geldik. Beşiktaş'a ben şöyle geçeyim. Çok Bobo'yla geçeyim ben abi Beşiktaş'a. Beşiktaş'ta Salah gündemi var. Bobo'yu konuştuktan sonra şöyle ha, bir Beşiktaş tarafına.
1: Beşiktaş Salah'a yapacağı mesaiyi. Bak Fenerbahçe devre arası Kante'ye yapacağı mesaiyi santrafora yapsaydı, Beşiktaş'ta Salah'a yapacağı mesaiyi işte iyi bir santrafora, Darwin Nunez'i olur, Vlahovic'i olur, şu an piyasada konuşulan isimler, o yönde çalışmalarını yürütürlerse başarılı olurlar. Salah'la Kante'yle bu işin olmayacağını sana zaten devre arasında Fenerbahçe bir ipucu verdi Sayın Beşiktaş Transfer Komitesi. Bu işler, Salah'ı getirirsin, iki gün alkışlanırsın, üçüncü gün Salah'ın parası sana batar. Bak nasıl Kante'ye batıyor şu anda taraftara parası. Bu iş böyledir yani. Gideceksin, adam gibi forvetini alacaksın. Mesela Midland maçında neyi gördük biz? Beşiktaş'ın forvetinin eksikliğini gördük. Yani net bir bitirici lazım. Mario Gomez gibi sansasyonel bir santrafor alırsan bu lig çalışıyor. Her şeyin güzel. Nübel'in iyi. Orta sahan çok iyi. Yani Salih Özcan güzel transfer. Galatasaray niye düşünmedi? Çünkü bonservisi 30 milyon olmadığı için düşünmedi. Buna da bir parantez açalım. Anladın mı? Yani çok iyi transferler, iş yapan transferler, küçük paralarla performans alacağı topçulara yöneldiler. Ben tebrik ediyorum Önder Özen'i. Çok doğru isimler getiriyor Beşiktaş'a. Vallahi Beşiktaş bu kafayla giderse 2-3 yıla 2 yıla şampiyonluğa net aday bir kadro kurarlar. Ama yok işte taraftar ya Allah Bismillah Muhammed Salah dedi diye 15-20 milyon Muhammed Salah'a sıkarsan sonra senden arkadaki oyuncular, performans gösteren oyuncular, ben bu takımın kaptanıyım, orta sahadan plaseyle 90'a yazıyorum, önümdeki adam 20 alacak, ben 5 alacağım he? Ne kadar Beşiktaş'ta olsam da ailem var deyip kapısını çalarlar Beşiktaş'ın. Ben size söyleyeyim bak, demedi deme, bunlar Galatasaray'da oluyor. Ama Galatasaray yaşlanan oyunculara bile zam yapıyor şu an. Kaan Ayhan bile zam aldı bu takımdan ya, düşün bu furyada. Kaan Ayhan bile zam aldı bak, geçen sene zamlı sözleşme yaptılar. O yüzden bu maaş skalası, maaş tutumu çok önemlidir kulüpler için. Bak Arsenal hala bunu yapıyor. Bak bunu yapmayan takımların sonu fecaat. Ben sana söyleyeyim yani, takım kuramazsın yani. Takım çocuk ölü doğar yani. O yüzden Beşiktaş yönetimine, transfer komitesine ufak nacizane kendimce bir uyarı yapayım yani. Çünkü Salah transferi evet alkışlatır ama 2 yıl sonra ya da 1 yıl sonra bunun yerine ne gerek vardı, bak santraforumuz yok derler yani. Ki hoca Salah'ı santrafor oynatmayı düşünüyor. bilmiyorum yani.
0: Zaman zaman onu da düşünüyor tabii. Düşünecektir de.
1: Abi Türkiye Süper Ligi'nde başarılı olmuş santraforların şöyle bir aç, son 5 yılda gol kralı olan santraforlara baktığın zaman hepsinin tek bir ortak özelliği var. Fizik. Uzun boy, fizik, güç. Salah'ta bu var mı abi? Yok. Biz Dünya Kupası'ndan neden daha sahaya çıkamadan elendik? Forvetimiz Kerem Aktürkoğlu'ydu. Fizik var mı? Boy var mı? Yok. Ne konuşuyoruz ki?
0: Belki yayınlar diliyorum. Sevgiler, saygılar demiş. Sevgi bizden, saygı bizden Tolga Bey. Yorumcunuza selamlar Serkan Çetiner'e demiş. Ne kadar güzel bir yayın yapıyorsunuz diye de eklemiş. Böyle bir mesajını atıp buralarda sizleri dinliyorum, buralardayım demek istemiş dinleyicimiz. Sağ olsun. Sana da selamları var. Bu arada Simović 3 demiş. O da bak bir dinleyicimiz de sıralama yapmış. Şumayer'i 1'e koymuş. 2 Taffarel demiş.
1: Taffarel'i abi 2'ye evet. Koymak haksızlık, koymayalım ya. Biridir ya Taffarel. Yani hem Brezilya Dünya Kupası'nı aldı. Geldi Galatasaray UEFA'ya aldı. Süper Kupa'yı aldı. Daha kupa kalmadı yani. Hani 4 yıl Galatasaray şampiyonluğunu saymıyorum bak.
0: Simović'e 3 diyor. Hemen ardından 4'ünü bakalım. 4'ün ne? Nerede? Mondragon 4. Biraz karışık yazmış. Niye karışık yazıyor dinleyicimiz? 5.'yi mesela yazmamış. 5 boş geçmiş 5'i. Bofin en sevdiğim kalecilerdendir. 6'ya yazıyorum o yüzden demiş.
1: Ben sana bir soru sorayım. Fenerbahçe Sergio Gnassi mi yoksa Gonzalo Garcia mı? Real Madrid'in.
0: Abi,
1: 20 yaşındaki.
0: Jiraz. Ama sen tabii 20 yaşındaki deyip yaş kısmını belirtince yine yaşa takılacaksın evet. Orada. Sen Drogba'da dahi ya yaşlıydı deyip 8. sıraya atmış bir Serkan Çetiner'sin Galatasaray tarihinde Drogba'yı.
1: Peki. Evet. Peki şöyle söyleyeyim. Sen Rafael Leao transferini istiyor musun Fenerbahçe?
0: İstemiyorum abi. Ben bir Fenerbahçe taraftarı gibi konuşuyorsak yayın evet. Bir kenara, seninle şu anda örneğin bir mekanda oturuyoruz İstanbul'da, sessiz sakin, böyle güzel bir şekilde vapurun gelişini gidişini izliyoruz, kahvelerimizi içiyoruz, Türk kahvemizi içiyoruz, sen filtre kahve söylüyorsun, Türk kahvesi beni baydı, çok içtim bugün diyorsun, bir tarafta sessiz sakin güzel bir kafayla düşünüyoruz ve orada sorduğun bu soruyu abi ben kolay kolay tutup da Leo gelsin mutlaka demem. Ama yayında dinleyicilerimizin benim aklıma girmesi, aynı zamanda dinleyicilerimizin Leo'ya ilişkin yaptığı yorumlar vesaire, tüm bunları buraya getirmesi benim aklımı çelebilir. Ama bir taraftar olarak ben Leo demem abi. Yani o popülist bir yaklaşım.
1: Bence de. Yani şöyle bir durum. Performansı düşüşte olan bir oyuncunun Türkiye Ligi'nde, ya mesela şöyle Galatasaray Osimhen'i aldığında performansında bir sorun var mıydı? Yoktu.
0: Yok.
1: Problem kulübüyle olan problemdi. Yani taraftarın ona işte ırkçı bir söylemde bulunması, idmanları onun yüzünden çıkmaması gibi. Mesela böyle bir durum yokken şimdi Leo mesela
0: Greenwood'da da benzer bir durum var.
1: Nasıl?
0: Greenwood'da da benzer bir durum var mesela.
1: Tabii Greenwood'un futbolculuğuna kimsenin bir şey dediği bir durum yok.
0: O yüzden sağ bunları böyle biraz yani. Hani sapla saman ayırmak durumu oluyor ya Serkan Çetin.
1: Evet.
0: Osimhen'i, evet. Greenwood'u, Leo'yu senin dediğin gibi ayırabiliriz belki ama Leo nedense bana belki de çok anıldı bizlerle diye. Mesela Osimhen'de bunu görmedik. Osimhen yıllarca anıldı ama olmadı. İşte en az 4 transfer sezonu sayarım sana. Devre arası transferleri ve yaz transfer sezonu. Yani en az 2 yılda Beşiktaş ve Fenerbahçe ile o kadar çok anıldı ki orada bir problem ben seziyorum. Neden olmadı bugüne dek? Mesela onu sorguluyorum. Ne sebeple olmuyor bugüne dek? Ve Leao'dan gördüğümüz performans burada aynı performansı hatırlatabilecek performans olabilecek mi tüm bunların üzerine? Biraz orada biraz soru işaretinde kalıyorum ben açıkçası.
1: Kesinlikle katılıyorum. Yani çok riskli. Yani şöyle söyleyeyim hani Leao'ya bonservisine satın alma opsiyonunu 20 yazdırdın. Benfica'nın John Durham transferini örnekleyeyim. Oyuncuya da verdin 5-6 milyon euro. Oyuncu geldi buraya. Oldu, satın alacaksın. Olmadı, geri vereceksin. Öyle bir transfere okey, şapka çıkartılır. Ama oyuncuya kulübe 50, oyuncuya 15. Nasıl yapacaksın abi? Nasıl çıkacaksın bunun içinden ya? Ya döviz şu anda ortalama bir seyirde yani. Bunun ne zaman geriye gittiğini gördün? Yani yarın öbür gün bir uçsa Nasıl ödeyeceğiz abi bu paraları ya? Ben çok korkuyorum ya. Bak bunu sadece hani Galatasaray'da olduğum için söylemiyorum. Çünkü yani kulüplerin yönetilebilir bir ekonomik çerçevede bu paraların altından kalkamazlar. Ve bakın yani bu kulüpçülük şöyle bir şey, yöneticilik. Yani her şey güzelken kamera karşısındalar. Görüyoruz yani. Her şey çok kötü olduğu zaman hadi beyler taşın altına elinizi koyun dediğin zaman kimseyi göremezsin. Çünkü böyledir yani. Liyakat sorunu yaşanıyor. Böyle şu anda. Hak edenler olduğu yerde değil ki yani yönetim. Bakın

0: çok iyi bir Galatasaray'dı. Ama o liyakat, sen para veriyorsun diye gidemezsin. Alan transferini almaya gittin, boş döndün. Cagney'i aldın. Yani bir yapamazsın yani. Yeterliliğin yok yani. Sen başka bir görevde en iyisini yaparsın. Mesela oyuncular neden Abdurrahim Albayrak çok seviyordu? Çünkü çok iyi yapıyordu. Çok iyi Galatasaraylıydı. Onların istediği bütün her şeyi sunuyordu onlar.
1: Bu arada tekrar geçmiş olsun, Abdurrahim Albayrak bir operasyon geçirdi. Geçtiğimiz günlerde aradım. Görüştük de iyi geliyordu sesi ama haliyle zor bir operasyon olduğunu da az çok fotoğraftan da halinden de durumundan da anlıyoruz. Ben geçmiş olsun.
0: Çok iyi Galatasaray. Çok
1: tekrardan
0: iyi
1: Galatasaray. Ona. Evet.
0: Yani sevinçleriyle taraftarın kalbinde taht kurdu yani. O sevinçleri vardı ya, yanındakileri döverek.
1: Evet evet, Fatih Terim, Fatih Terim'in bir bakışı evet. Mesela direkt o geliyor aklıma abi.
0: Fatih Terim'e
1: öyle davranan tek adamdır abi. Yani öyle davranabilen daha doğrusu. O hareketleri yapabilen daha doğrusu. O samimiyeti olan daha doğrusu.
0: Niye bir tane evet. Kebapçı yapmıştı?
1: Abi o başka bir mevzu. Sen yani o bir sevinmek diğeri nereden nereye geliyorsun yani abi. Serkan Bey, Kerem Aktürkoğlu seni 25 yıl sonra Dünya Kupası'na götürdü. Galatasaray amigoluğu yapma demiş.
0: Galatasaray amigoluğu yapmıyorum. Evet. Beni çok iyi tanıyanlar Kerem Aktürkoğlu'nu Galatasaray'da kendi eleştirdiğimi bilirler. Hani beni 25 yıl sonra yani Dünya Kupası'na götürmesinin temel sebeplerinden biri Dünya Kupası'na giren takımların sayısı yükseldi.
1: Evet.
0: Yani gruplardaki takımların da gücüne baktığın zaman anlıyorsun. Bir de şunu söyleyeyim. Bende Arda var. Kenan var. Bak, sadece ikon topçulardan bahsediyorum. Yabancı kulüplerin ikonu olmuş topçulardan bahsediyorum. Juventus'a giden Zeki var. Bir zahmet gitsinler ya. Bir de Villa var. Bir de paralar da akıyor. Sponsorluklar da akıyor. Bana bunu başarı olarak yansıtmayın. Bana burada başarılı olan saat 2.30'da şu an Dünya Kupası finalinde işte Brezilya ile karşılaşacak voleybolcu kızlarımız diye dersiniz. Benim Dünya Kupası'na gitmek bana başarı olarak lanse ediliyorsa zaten bizde bir sorun vardır. Ben 80 milyon euroya santrafor alıyorum. Kulübüm her yıl 300 milyon euro para harcıyor. Bir zahmet ya, bu kadar futbol endüstrisi de yani olsun yani. Gidelim yani. Kosova'yı da eleyelim yani. Bir zahmet.
1: Peki. Serkan Çetiner'le bağlantımızı sürdürüyoruz ve devam ediyoruz. Serkan Çetiner, beni iyi tanıyanlar dedin. Evet.
0: Kerem Aktürkoğlu'nu eleştirmem suçsa, Kerem Aktürkoğlu'nun yerine Leao'yu konuşuyorsunuz. Kerem Aktürkoğlu'nun yerine oyuncu bakan da sizsiniz.
1: Bu arada konuşuyorsunuz derken taraftar ne kadar istiyor? Mesela bana sordum ya. Ben taraftar olarak istemem dedim Serkan Çetiner. Yönetim yalanlıyor ama yalanlamak da artık bu konularda bir yönetimde yöntem oldu. Yalanlanan oyuncular çünkü yarın öbür gün yeniden geliyor.
0: Tamam, peki. Sana şunu söylüyorum. Forvet'in Gnasi, sağ tarafta Greenwood, sol tarafta Kerem. Seni tatmin ediyor mu?
1: Greenwood, Kerem, Girassi. Orta alana Asensio'yu da eklediğinde abi neden olmaz?
0: Asensio'yu koydum.
1: Tamam.
0: Yani sen oraya bir transfer düşünür müsün? Yani?
1: Abi yerli olayın olduğu noktada ben
0: yok,
1: oraya
0: yerli
1: gidip...
0: Yerli olayın yok. Yerli olayı yok.
1: Abi Kerem'in abi, yerine geçen yılki Kerem'in yerine düşünülür ya. İsmail Kartal dokundu, yaptı, etti. Bunların Fenerbahçe'de geçerliği bu sene yok. İsmail Hoca onu düzeltecek. İşte biraz sabır Kerem'e, biraz sabır şuraya, biraz sabır sol beke, biraz sabır işte defansif orta sahada şuna diyemiyorum mevcut Fenerbahçe'de.
0: Arkadaş, Kerem'in kabul ediyorsan top kayıtlarını da kabul edeceksin. Zaten sorun evet. Da burada yani. Kerem'in Avrupa'da büyük kulüplere gitmemesinin temel sebebi, bak Kenan Yıldız neden insanlar bu kadar büyütüyor? Kerem'in istatistiklerinin yarısı bile yok Kenan'da. Peki. Kenan oyun içinde olabiliyor. Anladın mı? Bak. Ama Kerem'in top kayıpları, denemeleri çok fazla. Büyük kulüplerin buna tahammülü yok.
1: Gelen mesajlar şöyle. Ben de size sorarım, böyle büyük futbolcular kulübüyle sıkıntı yaşamasa, 35'e merdiven dayamasa buraya gelirler miydi demiş. Gelmez tabii, o da bir fırsat olarak değerlendiriliyor da gidiliyor. Osimhen mesela, ya da ne bileyim 35'e geldiği olmadığı Osimhen evet yani haliyle.
0: Kulübüyle sorun yaşamasa bile.
1: Tabii. Yani. Greenwood ya da Osimhen mesela yani orada bir sorun yaşıyor ya da bir problem yaşıyor.
0: Gelemedi diye psikolojisi bozuldu, saçlarını kazıtmış çocuk.
1: Evet.
0: Yani şunun bir verin parasını ya, bir kulüplerimiz bir araya gelip.
1: Emekli ikramiyesi diyor.
0: Emekli ikramiyesini verelim ya.
1: Kulüpler Birliği'nden ricacı olmak gerekiyor diyorsun.
0: TFF bu transferi
1: girme yani. Şimdi kebapçı işine

0: Serkan Çetiner demiş. Girme şimdi kebapçı olaylarına demiş Mehmet Bey.
1: Ya, yok girmiyoruz yani biz mizan sen yapıyoruz. Şimdi, arkadaşlar benim söylediklerimin %20'si şakadır ya.
0: Bak bu arada Bülent Bey adını değiştirmiş abi, bu kadar olur ya. Dudo Karamoko Mamba yapmış adını, profil adını, WhatsApp profil adını dinleyicimiz ve hani Mamba. Kim yazmış diye okuyoruz ya, bakıyoruz ya, adını da hatırlıyorum profil fotoğrafından Bülent Bey'in. Ve şey yazıyor abi, şimdi açtım izledim, Abdurrahim Albayrak Fatih Terim'i ne hale sokmuş öyle ya demiş. Ben izlememiştim o sevinci demiş.
1: Normal değil ya. Hırpalıyordu yani. Herkes hırpalıyordu
0: bak,
1: bu arada.
0: Biri de şunu söylüyor Süleyman İpek. Kerem sayesinde Icardi Galatasaray'ın sevgilisi oldu. Kerem gitti, Icardi bitti demiş. Katılıyor musunuz diyor.
1: Yok be abi yapma Allah aşkına. Çaprazları koptu adamın. Çapraz bağları koptuktan sonra Icardi bitti. Kerem Icardi ile birlikte uyumu vardı. Ama burada istasyon Icardi yapabiliyordu. Kerem'e çok fazla kanal açıyordu. Sadece Başakşehir'e attığı bir gol var. Icardi'nin şöyle geriye verdiği, topuyla verdiği bir pas vardı.
0: Evet.
1: Kerem var mı Fener'de yani? Yapmayın. Evet. Ya,
0: Kerem bu takımı bozar Serkan Çetiner. Sesini çıkarma sen. Biz uzaktan seyredelim demiş Mehmet Bey.
1: Bak doğru söylüyor. Değil
0: mi?
1: Kerem bu takımı bozar abi. Bak ben sana söylüyorum, doğru söylüyor.
0: Peki.
1: Çünkü Kerem'i yedek de oynatamıyorsun. Bak Kerem yedek oyuncu da değil. Nereden bu konuya vardın diyeceksin. Kerem Galatasaray maçında bu forma benim için bitmiştir dediği bir soyunma odası kavgası var mesela.
0: Hı-hı.
1: Ya Kerem bak seni Fatih Terim şampiyonluk maçında oynatmadı. Ben en fazla Galatasaray'ın belki de bir şampiyonluğu gitti. Arda'yı oynattı. Seni oynatmadı. Sen girdin Malatya'ya 1-0'dan 3-1 yendik. Belki seninle çıksaydı biz 5-1 yenecektik, şampiyon olacaktık. Ama Kerem sen Galatasaray'a ne verdin, Fenerbahçe'ye ne verdin ya? Seni oynatan oyun takımın oyuncuları. Bak sen top oynadın, senin hocan arkanda oldu, Zaha'yı kesti. Bir tane güçsüz profil bir hoca olsaydı Zaha'yı kesemezdi. Çünkü Zaha'nın profili Premier Lig yıldızı geldi.
0: Peki. Selamünaleyküm, iyi yayınlar demiş. Oğlumla beraber sizi dinliyoruz. Lütfen bir selam söyler misiniz? Adı Aras. Teşekkür ederim. Aras'ı tanıyoruz biz. 96-89. Aras bizi her daim dinliyor. Aras kardeşime ben selam yollamaz mıyım? Radyo Gold'e. Aras'a selamlar.
1: Selamlar.
0: Aras, iyi yolculuklar aynı zamanda. Belli ki yolculuktasınız. Orada dinliyorsunuz. Selamlarımızı Aras'a iletelim. Teofonis Gekas demişler mesela bak. Serkan Çetin. Abi çok parça parça ilerledik. Çok güzel farklı farklı konular konuştuğumuz için yayında.
1: Evet. Teofonis Gekas Akhisar'ın ya Süper Lig'in tam bir bug'ıydı ya. Yani böyle bak kendi de bu kadar iyi topçu olduğunu bilmiyordur bak Süper Lig'e gelene kadar. Hakkında değildir yani.
0: Abi Gekas deyince iş şuraya da gidiyor yani. Bu arada Teofonis Gekas'a ilişkin galiba üniversite öğrencileri Akhisar'da, Manisa'da bir beste yapmışlardı onun için, hatırlarsın. 3 öğrenci. 20 yıllık 15 yıllık bir beste işte. Gekas ne zaman oynadıysa 13 yıllık. Çok da uzatmayayım da 20 yıla çok gitmeyelim.
1: Ama Akhisar'ın Selezyanov da iyiydi ha.
0: Doğru. Bak hatırladım şimdi. Ama Gekas'a ilişkin şu beste kimseye de yapılmamıştır. Anadolu'da futbolcular bir araya gelse bu sohbetimizi dinlese kıskanır mesela bak.
2: Akhisar'ın golleri
0: geliyor.

0: Teofanis. Ne Sov ne Burak Yılmaz. Teofanis Yekas diyorlar. Akisarlılar, öğrenciler, taraftarlar. Belki de öğrenciler tabii. Ben öğrenci
1: güzel,
0: demeyeyim de.
1: Güzel ama Dembaba'nın önüne geçemez. Yani.
0: Abi geçemez. Ayrı konu da yani. Dembaba Dembaba. Doğru değil mi?
1: Ya inanılmaz yani. Onu kim yaptıysa da tebrik ederim. Yani çok iyi.
0: Bakalım mı Dembaba'ya da? Nasıl bir ortamda? Hakan Altunlu bir ortamda vardı galiba.
1: Hakan Altunlu bir ortamda.
0: Zafer Algöz.
1: Başkaları yapmış diyorlar.
0: Başkaları yani yapmış Altunlu diyorlarsa iş şurada. Başkalarının yaptığı daha eski bir videoyu galiba buldum.
1: Evet. Daha başka ilk yapanlar başkası.
0: Yok öyle ama Zafer Algöz'ün videoyu bulmuşum ben.
1: Onlar evet trend oldu.
0: Dembaba, Dembaba. Abi çok iyiydi.

0: erken gitmedi mi sence?
1: Abi gitti. Erken gitti.
0: Tutmabilirdi yani. 7-8 milyon.
1: Mesela gitti olsa... ama bir orada aşk da yok abi. Sevgi de yok Dembaba'ya karşı böyle. Ya Dembaba çok erken gitti diyen bir Beşiktaşlı'ya hiç rastlamadım abi ben. Sen diyorsun Galatasaraylı olarak bunu.
0: Ben bak Beşiktaşlıları...
1: Belki Icardi'ye üzüleceksin 2 yıl sonra mesela sen belki. Alex'e üzülüyorum ben belki. Ya da işte bir Trabzonlu bir Yattara'yı arıyor belki. Hani erken gitmedi halbuki Yattara tarafı da öyle hatırlıyorum ama yani Dembaba'da bunu görmüyoruz mesela değil mi?
0: Bir tamam. Şöyle bir hatta soru sorayım. Şimdi Talisca'nın Fener Beşiktaş'a ilk geldiği dönem ve Abubakar'la olan uyumu, ikisi de kiralık aşk. Fenerbahçe'de ya da Galatasaray'da bu transfer olsaydı ve böyle bir başarı olsaydı, işte Şampiyonlar Ligi'nde namağlup çıkıyorsun, kafa takımlara kafa kafaya oynuyorsun, ligde de domine ediyorsun.
1: Evet.
0: Talisca'nın ve Abubakar'ın bonservisleri alınır mıydı, alınmaz mıydı?
1: Alınır mıydı? Sence alınır mıydı?
0: %100 alınırdı. Bak kolunu satardı Galatasaraylı Fenerbahçeli yöneticiler. Fenerbahçe ya yani kesin alınırdı yani. Orada bitirmezlerdi hikaye. Ama Beşiktaş bak o 100 yılın kırılma anıdır biliyor musun? Bak kimse mesela bundan bahsetmiyor. Abi o 20 milyon euro çok büyük paralardı bu arada o döneme göre ama abi o 20 milyon euro ile 10 milyon euroydu bak. 10 milyon Abubakar'ın, 20 milyon Talisca'nındı. Onu verseydi hem bu oyuncuların bonservisi ileride 100 milyona kadar para veren 100 milyon euroya satardı ikisini totalde. Hem de takım bir 5 yılda ligi domine ederdi abi. Çok net yani. Evet. Çünkü inanılmazdı ya. Bak Türk yerli kadrosu iyi, yabancı kadrosu iyi. Ya seni Leipzig yenemiyor. Seni Monaco yenemiyor. Yani düşünebiliyor musun yani o şimdi Leipzig Monaco'nun durumunda o zaman da öyleydi bunlar yani. Ve ben o kadroda o hikayenin bitmesine yani sebep olan iki transfere bağlıyorum yani. O hikaye o iki transferle kırılma anıydı ligin yani.
1: Fenerbahçe'ye hiçbir dönem Alex varken bile bu yabancılara bir ivme yakalayamadı bu yabancılarla. Beşiktaş bir dönem olur gibi oldu fakat Galatasaray yabancılarıyla hemen hemen her dönem güçlü bir pozisyon yaşıyor demiş.
0: Evet. Ya çünkü Galatasaray yaşıyor abi taraftar. Bir frekans buluyor, topçuyu bir şekilde bıraktırıyor. Hani bunu yöneticiyle yani Fenerbahçe'nin de yöneticileri bunu yapıyordu evet. Zamanında. Yani işte ne bileyim CCO Koç'a geldi, Elvir Baliç geldi, Alex geldi. Yani ikna ediyorlardı. Yani mesela Fenerbahçe'de gençler sivrildiği zaman hemen satılmıyordu. Mesela performans veriyordu. Tuncay Şanlı falan bayağı performans verdi yani. Öyle gittiler Premier Lig'e. Yani Volkan keza Volkan'ın performansı Şampiyonlar Ligi'nden sonra normalde kaleci Volkan'ın satılabilirdi yani Avrupa'ya. Hı hı. Ama oyuncu Fenerbahçe'de kaldı yani. Birçok oyuncu sayabilirim böyle yani. O ya Fenerbahçe'de ve Galatasaray'da vedalar biraz geç. Beşiktaş'ta da vedalar biraz erken oluyor. Hani performans gösterenler açısından söylüyorum.
1: Bu arada şu var ki Serkan Çetiner Pepe'yi hatırlatmış dinleyicimiz. Pepe senin gibi defans gelmedi bestesini hatırlıyor musunuz demiş. Yok hatırlamıyorum onu. Pepe'ye kadar gitmedi aklım ya da hatırlayamadım.
0: Pepe ne kadar oynadı ki bestesi oldu. Ha şey
1: var mıydı pardon, acaba?
0: Pepe şey Real Madrid Pepe.
1: Evet.
0: Anladım. Yani ama çok az oynadı ya 6 ay oynadı.
1: Sen hangi Pepe sandın abi?
0: Ben Trabzon'daki bir tane ha, Pepe miydi o?
1: Abi ben korktum ama Serkan Çetiner bir ara hani şöyle yakın dönemde de maşallah çocuğunu büyüten bir iyi bir baba olduğun için diğer tarafta aklın şuralara gitti sandım. Pepe çok üzülüyor. Böyle buralara gitti gibi böyle sanki yok, Serkan Çetiner. Hani Pepe'leri karıştırınca.
0: Yok o kadar aklım oralara gitmiyor ya. Onu Allah razı olsun bakıcılar işimi hallediyor yani.
1: Peki yoksa. Abi Pepe'lere ama yani Pepe'den ziyade dinleyicimiz ne diyor biliyor musun Serkan Çetiner?
0: Ne?
1: Şimdi kapatıp sizi radyoyu kapatıp Müslüm Gürses şarkılarına geçiyorum diyor.
0: Evet Dembaba şarkısıyla titredik galiba.
1: O zaman biz abi Müslüm Gürses'ten hangimiz sevmedik de mi bitirelim öyle mi yakışır? Kapanış yapmak. Galiba öyle yapılır. Öyle yakışır. Eklemek istediğim...
0: Müslüm'le kapatıyoruz. Önümüzdeki hafta da Azer Bülbül'le kapatacağız.
1: Peki abi. Azer Bülbül'le kapatma sebebimiz ne abi? Unutamadığın neler var Serkan Çetin'e?
0: Onun bir tane şarkısı var ya Nevizade'de çalınıyor. Bütün taraftarlar böyle söylüyor. O da çok iyi bir şarkı. Azer Bülbül'ün Galatasaray tarafta marşlarını... Nevizade. Azerbaycan.
1: Bu şehrin her sokağında izimiz kaldı. O mu?
0: Evet. Evet.
1: Abi sen ondan bahsediyorsun.
0: Çoğu bitti azı kaldı diye böyle bir şarkısı var.
1: Şu. Nevizade'den. Nevizade akşamları. Peki. Abi o haftayı da
0: onunla getirdim. Müslüm Gürses ve Azer Bülbül diyoruz ama ikisini de kaybettik. Yani bu da bizim yaşlılığımıza doğru artık, evet, hayatın acı gerçekleri yani.
1: Rahmetli analım.
0: Onları da rahmetli analım yani.
1: Peki. O zaman rahmetli anarak bitirmiş olalım. Müslüm Gürses'le bitiriyoruz. Serkan Çetin'e ağzına sağlık.
0: Teşekkür ediyorum.
1: Eklemek istediğin farklı bir şey var mı diye sorayım ben.
0: Yok, çok güzel bitirdik Müslüm'le Azer Bülbül'ü de anarak. Hayatın, zamanın tadını çıkarın diyelim herkes.
1: Peki.
0: Ölümsüz değil maalesef. Keşke yaşasalardı da.
1: Maalesef.
0: Dinleyebilseydik kendilerini.
1: İyi, keşke. Teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık Serkan Çetin.
0: Sağ olsun.
1: Selamlar, saygılar. Sağ olun.

Tabi buralara nerelerden geldik? Tam da buradan geldik. Baba buralardan geldik buralara tabii. Nereden çalıyor şimdi? Radyo Gol'ü açtım. Yeni açtım bu Radyo Gol'ü. Ne alaka Müslüm Gürses diyecek olanlar varsa efendim. Bestelerden geldik. Bizleri futbol sadece futbolda bırakmıyor. Buralara da götürüyor. Hüzünlenmeye hiç gerek yok. Müslüm Gürses'ten hangimiz sevmedikle girdiğimize bakmayın. Dem babalardan buralara geldik. Mutlu günler, güzel günler dileyelim. Öyle kapatıp da böyle hemen Müslüm Gürses'e geçeceğim falan. Nevzat Bey mi yazmış onu bakalım. Nevzat Bey, çıkın dışarıya, güneşin, günün akışını ve güzelliğini yaşayın. Dinleyeceğiniz zamanlar mutlaka olur. Biz yönlendirmiş olmayalım size Müslüm Gürses dinlemeye. Şu an için dinlemeyin en azından. Belki bulunduğunuz yurt dışından yazıyorsunuz. Tam olarak konumunuzu alan kodundan çözemedim ama belki bulunduğunuz yerde gecedir, akşamdır. Uygundur böyle olmuş olduğunuz ortama. Ona bir şey diyemem ama günü yaşayın, hayatı yaşayın, anı yaşayın. En güzeli. Dedik ve Serkan Çetiner'le birlikte bir bağlantının, bir programın sonuna geldik. Tekrarını da dinleyebileceğiniz, akşam saatlerinde bol bol dinleyebileceğiniz bir programın sonuna gelmiş olduk. 2 saatlik bir program dile kolay. Sizlerle birlikte geçti. Teşekkür edeyim. Sağ olun, var olun diyeyim. Dem Baba ile bitirdik. Müslüm Gürses'le bitirdik dedim. Orada tabii araya girmeden de edemedim. Tam böyle reklama gidecekken, bitirecekken programı, bir veda konuşmamızda son kısımda bu program özelinde, bu saat diliminde olsun istedim. Mutlu kalın. Allah güzel, gönül ferahlığının olduğu günler sizlerle, size nasip etsin diyeyim, güzel kapatayım. Çünkü birçok da böyle dramatik mesajlar gelmiş dinleyicilerimizden. O yüzden böyle bir konuşmayı da yapalım istedik son kısımda. Aman oralara çekmeyin. Dem Baba'yı andık, Gekas'ı andık, futbol bestelerine girdik. Futbol sadece futbol değildir. Hayatın içinden birçok şeyi düşündürür bize dedim ve mutlu günler dileyim. Öyle bitireyim.

0: Sonerdi. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
1: Bu bir tekrar yayındır.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
0: Can Genç'le serbest vuruş başlıyor.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Herkese selamlar sevgiler, Türkiye'nin en genç radyosu Radyo Gol'desiniz. 92.2 frekansındasınız tabii ki. Çok özel bir konseptle sizlerle beraberim. Bugün Dünya Kupası Panorama programını yapacağız. Yaklaşık bir saat boyunca sizlere eşlik edeceğim. Tabii ki en iyi kadroları konuşacağız. Gümüş kadroyu, altın kadroyu, mansiyon ödüllerimiz var ki birçok ödül dağıtacağız. Birçok parametrede istatistikleri paylaşacağız. Dünya Kupası'nın enlerini tartışacağız. Tartışmalı kararlarına gideceğiz. Yeni kuralları konuşacağız. Tabii ki turnuvanın sonunda hep yapmak istediğimiz konsepti de bugün dinleyiciye sunuyoruz. Ben Can Genç, bir kez daha hatırlatmış olayım ki enine boyuna tartışacağımız bir program olacak. Direkt 11'lere girmeden önce tabii ki bu Dünya Kupası'nın bir iki tane özelliğiyle başlamak istiyorum. Bu Dünya Kupası ilk 48 takımlı Dünya Kupası'ydı ki bizler adına da farklı bir deneyimi sunmuş oldu. Açıkçası yani turnuvanın son bölümü oldukça heyecanlıydı. Zaman zaman yarı final aşamasına kadar gelirken sürprizleri de gördük ama yarı finalden sonra çok da fazla büyük sürpriz görmedik. Esasında herkesin eleştirdiği işte Amerika'da bir organizasyon olmasıydı. Amerika'daki organizasyonda da büyüklerin erkenden eşleşmediği ve bütün aslında favorilerin, favori 4 takımın da yarı final aşamasına yükseldiği bir turnuva oldu. Yani birçok şey var ama öncelikle tabii ki bir Shakira'ya gidelim, Day Day şarkısına gidelim istiyorum ki güzel bir şekilde moda girelim.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We're ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.

Evet, bu güzel şarkıya da bir kulak verdik ki Dünya Kupası'nın birçok ikonik şarkısı da tabii ki tarihte olmuştur. Bana göre bu Dünya Kupası'nda seviyor maddesi olarak da ekleyebileceğimiz bir şarkı Shakira bu Dünya Kupası'na da kazandırmıştı. 2026 Dünya Kupası panorama programımızın da açılışında en azından bu şarkıya da seviyor ödülünü vermek istedim. Biraz da aslında moda da girmek istedim. O yüzden de bu şarkıyı sizlere dinlettik ki birçok dinleyicimiz mesaj atmış. Bülent Bey'e selam olsun. Hüseyin Bey'e selam olsun, Mehmet Bey'e selam olsun. Bunları da tabii ki selamlarımızı aktarmış olalım. Evet, şimdi de tabii ki programımızın asıl konusu olan Dünya Kupası'nın enlerine geçeceğiz. Altın kadro ve gümüş kadro yaptım sizler adına ki yedek kulübesi de var tabii ki. Onu da bir kez daha hatırlatmış olalım. Altın kadronun kalesini Wozinya koruyacak ki Cape Verde bu Dünya Kupası'nın belki de en etkileyici performanslarından bir tanesine imza attı. Onu da söylemiş olayım. Cape Verde'nin de bu performansı, Wozinya'nın İspanya maçında devleşmesi gerçekten takdire şayandı. Onu da söylemiş olalım. Aynı zamanda tabii ki yani turnuvada Arjantin maçında da çok net bir şekilde öne çıktı. Hatta Instagram dilinde de kendisini net bir şekilde gördük. Instagram'da da takipçi sayısı olarak inanılmaz bir takipçiye ulaştı. Hatta dünyanın en çok takip edilen kalecisi olmayı başardı Wozinya. Savunma hattına geçeceğim. Savunma hattının sağında Pedro Porro'yu görevlendirdim. Pedro Porro'nun tabii ki İspanya milli takımı sağ beki Pedro Porro çok çok iyi bir turnuva geçirdiğini söylemiş olayım. Gerçekten de performansı son derece etkiliydi Pedro Porro'nun. Onun haricinde tabii ki hücum katkısı vesaire gerçekten görülmeye değerdi. Bu turnuva boyunca özellikle İspanya'nın yarı final aşamasına doğru geldiği o Fransa maçında oynadığı futbolu hakikaten hiçbir zaman unutmayacağım. Yani Portekiz maçında son 16 turunda çok çok iyi görmemiştim belki bir maçlık. Çünkü zaten İspanya milli takımı o maçta çok çok iyi oynamıyordu ama hem Belçika maçında hem Fransa maçında hem finalde gerçekten Pedro Porro'dan üstün bir performans izledik ki birazcık aslında savunmayı İspanya'dan kurdum. Tamamı İspanya'ya ait değil ama Cubarsi'yi de saymadan edemeyeceğim ki Pau Cubarsi de turnuvanın en iyi genç oyuncusu seçildi zaten. Ki Cubarsi'nin bu turnuva öncesinde çok net genç potansiyel vadeden bir oyuncu olarak anımsıyorduk ama ben turnuva içinde yaptığım yayınlarda da sizlere her zaman bunu söylemeye çalıştım. Ki birkaç kere de tekrar etmişimdir belki o tip yayınlarımızı da dinleyenler vardır. Cubarsi'ye de aynı zamanda artık elit stoper tanımlamasını yapabilirim. Yani dünyanın en iyi 10 stoperi arasında Cubarsi'yi de görüyorum. Bu turnuvada da hakikaten kendini net bir şekilde kanıtladı Pau Cubarsi. Yanında Lisandro Martinez'i yazdım. Yani burada çok fazla isim vardı. Birçok kişi belki karşı da gelebilir bu isme ama Lisandro Martinez'in de yani Arjantin'in final yolculuğunda normal geleneksel stoperlerin aksine biraz daha böyle çok daha kısa boylu bir stoper olması. Bunun yanında mücadele gücü ve Arjantin'in kolektif oyununda bu yardımlaşma kültüründe Arjantin'in en azından final maçına kadar ki dilimini konuşabiliriz. Lisandro Martinez de bence altın kadroya girmeyi çok net bir şekilde hak etti ve sol beke de zaten Cucurella'yı yazdık. Yani Cucurella'nın hikayesi çok başka. Yani o da turnuva öncesinde her zaman şunu söylüyorduk Cucurella için. İşte biraz daha düz bir sol bek. Gerçekten hücuma katkısından dolayı eleştirdiğimiz zamanlarda olmuştu ama hepimize cevabı bence bu turnuvada oynadığı futbolla gösterdi Mark Cucurella. Yani birçok maçta İspanya'nın en iyi oyuncusuydu hatta. Yani turnuva boyunca hücum katkısını bir kenara bırakıyorum. O kadar fazla ters kademeye giren bir oyuncuydu ki Mark Cucurella. İspanya oyununda da oyuncuların birbiriyle sürekli yer değiştirdiği bu oyunda Cucurella'nın gerçekten bir merkez orta saha gibi zaman zaman da gördüğümüz, bazen stoper gördüğümüz, bazen bir sol açık gibi gördüğümüz bir oyuncuydu. Yani gerçekten çok beğendim Mark Cucurella'yı ve benim için Cucurella'ya olan algı değişti. Kendi yaptığım Cucurella hakkında işte biraz daha düz oyuncu vesaire işte benim takımımda olmaz, bende Cucurella yok şeklindeki kısımlarla alakalı Cucurella'yı da tekrardan çok beğendiğimi vurgulamak istiyorum. 6 numara tercihimde de Rodri'yi tercih ettim. Biraz tabii İspanya ağırlıklı gidiyoruz çünkü ister istemez turnuvada De La Fuente'nin yarattığı bu takım, bu canavar diyeceğim, bunu pozitif manada söylüyorum. Yani bu canavarın belki de
en iyi oyuncusuydu. En büyük sabitiydi diyelim, ya da oyunun en büyük mimarıydı da desek doğru olacaktır Rodri için. Zaten turnuvanın en iyi oyuncusu ödülünü de aldı Rodri. 6 numarada yazdım kendisini ki taktiği 4-3 olarak belirledim. Dünyanın en iyi altın kadrosunu. Sonra gümüş kadroyu da tabii ki belirlediğimi de söyleyeyim, ama altın kadroda biraz tepki çekelim istiyorum. Enzo Fernandez yazacağım. Yani finaldeki hareketi, işte genel olarak çirkef bir oyuncu olarak hafızamızda kalması en son tatta. Evet, benim de katıldığım noktalar, ama onun haricinde Arjantin bu seviyelere geldiyse tabii ki Messi'nin yanında Enzo Fernandez'i de yazmadan edemeyecektim. Enzo Fernandez de turnuvada hatta İngiltere maçında attığı golle de yani hepimize yani bayağı enteresan bir şey izletmişti. O maç gidiyor demiştik. Arjantin bir anda, daha doğrusu biraz İngiltere'nin de Tuchel'in de geriye çekilmesiyle beraber Enzo'nun müthiş ceza sahası dışından attığı plaseyle Arjantin'e en azından skoru getirmişti. Sonrasında zaten 2-1 olmuştu maç. Messi'nin kestiği topta Lautaro'nun kafa vuruşuyla, ama Enzo'yu da altın kadroya yazmak istedim ve bir diğer orta saha oyuncusu olarak, biraz daha öne kırılan oyuncu olarak da Bellingham'ı yazmak istiyorum. Yani Bellingham da beni pozitif manada şaşırtan oyunculardan bir tanesi oldum. Yani Jude Bellingham bu turnuva öncesinde Real Madrid'e gittiği ilk sezondan beridir çok net düşüşte olan bir oyuncuydu. Evet, yani sosyal medya olsun veyahut da konsol oyunlarında her zaman Bellingham çok çok iyi lanse ediliyordu, ama futbol olarak Real Madrid'deki o kadar yıldızın arasında Bellingham'ın ben kaybolduğunu düşünüyordum. Çünkü Mbappe gelmeden önceki sezon Bellingham'ın rakamları ortada. Bellingham'ın rahat bir şekilde ikinci santrafor gibi oynadığı bu oyunda verim aldığını görmüştük o takımda da, ki İngiltere milli takımında da aslında bir ikinci santrafor gibi Kane'in yanında gerçekten özel işleri imza attı. Hatta üçüncülük maçındaki son saniyede attığı golle de beraber yani gerçekten bir orta saha oyuncusunun bir turnuvada attığı en fazla gole ulaştı. Merkez orta saha oyuncularından bahsediyorum ki Bellingham da 10 numara ve herkes oynayabildiği için öyle bir karakter yok daha önce. Bir Hames'i hatırlıyorum, 2014 olması lazım o ikonik turnuvaya, da 2010 emin değilim. Yani James Rodriguez'in o turnuvasını hatırlıyorum. Bir orta saha oyuncusunun bu kadar skora katkı yaptığı. Bellingham da enteresan bir turnuva oynadı. Hakikaten benim beğenimi kazandı. Real Madrid'den umarım gider diye düşünüyorum. Çünkü yani bu kadar iyi bir oyuncuyu bu kadar yıldızın arasında daha az izleyebiliyoruz. Umarız çok daha yeteneklerini bizlere izletebileceği bir yere gider diye temenni ediyorum bir futbol sever olarak. İleri attığında tabii ki 3 hücumcuya yer verdim. 3 oyuncunun da zamanında belli mevkilerde oynamasından da dolayı belli oyuncuları işte kanat diye görevlendirdim ki mesela Messi'yi sağ öne yazdım. Messi hakikaten yani bu yaşında bize çok enteresan bir şey izletti. Yani final, evet tabii ki aklımızda, finalde çok kötü bir Arjantin vardı, ama yani Messi turnuva boyunca zaten gol krallığı yarışında Mbappe ile beraber inanılmaz bir turnuva geçirdi. Çok iyi bir liderlik örneği sergiledi ki bütün takım onun adına gerçekten çok çok iyi savaştı ki Messi de o bitirici konularda, o son vuruşlarda diyebileceğimiz bütün karar anlarında sahneye çıkmayı başardı. Yani çok önemli bir lider olduğunu da, belki sessiz bir karaktere sahip olsa da önemli bir lider olduğunu bu yaşta finale kadar takımını yükselterek bence belli etmeyi başardı ki ters kanatta Mbappe'yi görevlendirdim. Mbappe de normal şartlarda evet ileri uçta oynadı, ama solda oynayabilmesinden de kaynaklı olarak Mbappe'yi de yazdım. Zaten turnuvanın gol kralı. Yani yarı final maçında İspanya önünde çok çaresiz bir Fransa görmüştük, ama onun haricinde yani Deschamps için şu cümleleri hepimiz ettik. Yani çeyrek final aşamasını geçtikten sonra yarı final öncesinde yani bu Deschamps'a bir şeyler olmuş. Hakikaten normal şartlarda oynadığı futbolun çok daha farklı bir biçimini oynuyor Fransa. Çok daha modern, eski geleneklerine bağlı, o geleneksel daha arkada bekleyen bir oyundan ziyade hücumdaki yetenekli ayaklarla beraber yani Fransa'nın enteresan bir şeyler izlettiğini söyleyebiliriz yarı final aşamasına kadar, ki bunun başta mimarı Mbappe'ydi. Mbappe'nin de yani turnuva boyunca zaten birçok maçta kilidi açtığını ve yani belki hücum anlamında Fransa o gün iyi gidiyordu, ama bitiricilik konusunda zaman zaman sıkıntı yaşama ihtimali olduğu bütün senaryolarda Kylian Mbappe'yi gerçekten kale önünde etkili gördük ki forvette de Haaland'ı yazmak istiyorum. Yani burada da çok fazla bir tartışma var, ama Haaland kesinlikle yazmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Erling Braut Haaland da
Norveç gibi bir ülkeyi gerçekten yani turnuva öncesinde şunu dedirtti bize. Plase veyahut da işte bu plase takımlar deriz. Sürpriz adayı diyebileceğimiz takımlar adında Norveç'i söz ettirtiyordu ki bunun altını doldurmayı başaran bir performans. Takımın bütün gol yükünü çeken bir performans izletti bizlere Erling Braut Haaland ki bu 4-3-3 olan kadroyu bir kez daha sayalım. Altın kadroyu kaleyi Vozinha, savunmada Porro, Kubarsi, Lisandro Martinez ve Kukureya. Orta alanda Rodri, Enzo ve Bellingham. İleri hatta Messi, Mbappe ve Haaland şeklinde belirledim ki çok kısa bir araya gidiyoruz. Aranın ardından gümüş kadroyla devam edeceğiz. Evet, kaldığımız yerden devam ediyorduk. Altın 11'i sizlere demin saymıştım. Şimdi de gümüş kadroya geçeceğiz ki Aykut Bey ve Derfi Yunsan'a da selamlarımızı iletelim. Onların da her zaman mesajlarıyla katkıları bizleri mutlu ediyor. Bütün dinleyicilerimize teşekkür edelim. Birçok mesaj geliyor. Zaten ilk bölümde de zaten mesaj atan birçok kişiye de selamlarımızı yollamıştık. Gümüş kadro diyoruz ki Dünya Kupası'nın altın kadrosunu saymıştık. Gümüş kadronun kalesine de Unai Simon'u koydum. Unai Simon da turnuva boyunca zaten turnuvanın en iyi kalecisi seçildi ama biz burada açıkçası birazcık bir inisiyatif alıp Vozinha'yı koyduk altın kadroya. Gümüş kadroya Unai Simon'u koydum. Yani İspanya savunmasına aslında o payeyi verdim. Bir gol yiyen takımın payesini kaleciden ziyade biraz daha savunmaya, biraz daha orta sahaya vermeye çalıştım. En azından altın kadroda ki gümüş kadronun kalesinde de Unai Simon var. Gerçekten yani dünya tarihinde hele hele bu 8 maçlı format ilk defa oldu. Şampiyon takım 8 maç oynayacağı format, oynadığı format ilk kez yaşandı ve Unai Simon bu periyotta bir gol yemesi de zaten birçok şeyi açıklıyor. Gümüş kadroya aldığımız için de kendisine özür diliyoruz çünkü Vozinha gibi 40 yaşında bir adamı da birazcık en azından benim torpilimle altın kadroya almış olduk diyelim. Savunma hattında sağ beke Spence'i yazdım. İngiltere milli takımında aslında sol bek gördük daha fazla Spence'i ama zaman zaman sağ bekte oynadım turnuva içerisinde. Ben aşırı beğendim. Çok istekli bir turnuva geçirdi ki normal şartlarda yani Tottenham'da biraz inişli çıkışlı bir yıl yaşıyordu. Takım da inişli çıkışlı bir yıl yaşıyordu ve yani Spence de orada takım içerisinde ayakta kalmaya çalışan oyunculardan bir tanesiydi. İngiltere milli takımına da zaten oradaki performansıyla seçildi ve ben milli takımda beklediğimin çok daha üzerinde bir oyuncu gördüm. Özellikle çenesinin kırık olduğu detayı da var ki maçları belki takip eden bütün dinleyicilerimiz hatırlar. Bir aparatla oynuyordu Jet Spence. O aparattı hatta son Arjantin maçında bir pozisyon hatırlıyorum. Aparatı çıkardı attı böyle. Oynamaya devam etti. Hakikaten yani profesyonellikten o ruhu profesyonellikten ziyade o ruhu çok net bize gösterdi Jet Spence. Stoper ikilisine de aslında yani altın kadroda Kubarsi ve Lisandro Martinez demiştik. Burada da Romero ile Laporte dedik. Ya normal şartlarda kimi kişiler tabii ki altın kadroyu Laporte'u da yazabilir veyahut da Romero'yu da yazabilir. Hiçbir itirazım olmaz. Sadece bir yerde bir karar vermem gerekiyordu. O yüzden de bu isimleri yazdım ki Laporte da zaten turnuvanın sonrasında Barcelona'ya transfer yaptı. Yani bu ikili aslında Kubarsi Laporte ikilisi o kadar beğenildi ki Barcelona'da yani belki biraz daha ileri yaşta bir oyuncu olmasına rağmen Laporte'u transfer etme girişiminde bulundu ve yeni sezonda Barcelona'da oynayacak Aymeric Laporte. Turnuva boyunca da çok çok iyiydi zaten. Bence Kubarsi'nin çok çok iyi gözükmesinin bir sebebi de Laporte'un belli noktalarda gerçekten çok sakin kalışıydı. Yani savunmada zaman zaman İspanya az adamla savunma yapması gerektiği bütün anlar Laporte'un her zaman doğru yerde durduğunu söyleyebiliriz ki Romero'nun da zaten tıpkı Lisandro Martinez gibi yani çok yürekli bir turnuva oynadığını takım için önemini gerçekten her an hissettiğimiz bir turnuva oynadığını söyleyebiliriz. Yani Arjantin zaman zaman evet çok gol yiyen bir takımdı ama Laporte'un düzeltiyorum Romero'nun dan ziyade birazcık aslında orta saha oyuncularının zaman zaman kendinden düşük takımlara karşı çok daha fazla ileride kalmasıyla açıklayabildiğim bir durum. Az adamla gelinen noktalarda tabii ki bazen stoperlerde çaresiz oluyor. 4'e 2 geldiğiniz zaman o stoperi yani 4'e 2 gelinen hücumlarda direkt suçu stoperi yıkmak çok da acımasız bence diye düşünüyorum ki sol beke çok düşündüm ve Nuno Mendes alma kararı aldım. Yani açıkçası İspanya milli takımının
Belki de turnuvada en başarısız oynadığı maç Portekiz maçıydı. Ya yani 0-0'lık Cape Verde maçında bile bence İspanya müthiş futbol oynamıştı ama Portekiz maçında iyi futbol oynadıklarını düşünmüyorum. Her ne kadar turu geçmiş olan taraf İspanya olsa da Nuno Mendes sakatlanana kadar o maçta yaklaşık 65 dakika olsa gerek. Öyle hatırlıyorum şu anda. Yani böyle bir performans gerçekten acayipti. Hakeza Kolombiya maçını hatırlıyorum Portekiz'in, ki Kolombiya ile berabere kalmıştı Portekiz 0-0. O maçta Kolombiya gerçekten turnuvada kendi adına en iyi maçını oynamıştı ve orada da Nuno Mendes'in gerçekten bütün iki kenar oyuncusunda, Arias'ı da zamanında, zaman zaman da Diaz'ı da çok çok iyi savunduğunu gördüm. O yüzden de Nuno Mendes'i de turnuvanın en iyi 11'ine değil, gümüş 11'ine yazmak istedim. Orta sahada birazcık popüler tercihlerden ziyade belki bu Dünya Kupası öncesinde çok da fazla adını duymadığımız 3 isimden oluşturdum. Bir tanesi Faslı, 19 yaşındaki Buadadi. Yani Buadadi, özür diliyorum. Buadadi ya turnuva öncesinde benim çok da bildiğim bir oyuncu değildi. Lille'de forma giyen oyuncu hakkında zaten iyi şeyler okumuştum turnuva öncesinde de, ama Buadadi'nin turnuva boyunca gerçekten, yani Fas'ın bu kadar rahat oyun oynamasını sağlayan etmenlerden bir tanesi olduğunu görmek bana bayağı bir heyecan verdi. 19-20 yaşındaki bir adamın gerçekten orta sahada bu kadar sakin kalıp bu kadar takımın bütün düştüğü anlarda ayakta kalmasıyla beraber ben o 6 numarada Buadadi'yi yazmak istedim, ki 8 numaraya Manzambi'yi yazdım. Manzambi de Aston Villa'ya transfer yaptı zaten. 70 milyon euroya Aston Villa'nın yolunu tuttu oyuncu. Dünya Kupası'nın parlayan yıldızıydı. Son anlarda sakatlandı. Ki İsviçre'de bayağı bir ileriye doğru gitti yani Dünya Kupası'nda. Yanlış şöyle bir hata yapmak da istemiyorum ama evet, yani son 8 takım arasında İsviçre'de kendi yerini bulmuştu. Arjantin karşısında elendiler zaten, finalist karşısında. Ama yani Kolombiya gibi bir bu kadar iyi bir tribünü, Gana karşısında, düzeltiyorum, Cezayir karşısında hiç zorlanmadan elemeleri, gruptan lider çıkmaları, hücum attı ki Murat Yakın hocamız da görevdeydi. Hakikaten çok çok iyi bir takımdı İsviçre'de. Oradan da en azından Manzambi'yi yazmak istedim ben. Yani hangi mevkiye koysanız oynayabiliyor, ki turnuvada daha çok ben 8-10 numara arası gördüm oyuncuyu. Ama bu menajerlik oyunlarında belli başlı istatistiklere bakıldığı zaman oyuncunun sol bek bile, sağ bek bile, hatta forvet bile oynayabildiğini görürsünüz. İlginç bir oyuncu. Ben ilk defa izledim bu turnuvada. Bayağı da beğendim. O yüzden de gümüş kadroya koymak istedim. Ve bir diğer oyuncu, belki de turnuvanın en çirkef oyuncusu olarak adlandırabileceğim kişi Galarza olacak. Maalesef ki bize karşı da çok çok iyi bir maç oynamıştı Galarza. Çok, yani takım savunmasında ve takımın gerçekten belli bir açıda orta sahada bir şeyler yaratabilmesini sağlayan yegane oyunculardan bir tanesiydi. Aşırı sert bir oyuncuydu ki Almanya'yı eledikleri maçta da, yani inanamadığım bir şekilde maçı kartsız tamamlaması çok acayipti. Bunların hepsinin bütün detaylarını konuşacağız. Gümüş kadroyu konuşuyoruz ki ileri hatta sağ kanada turnuvanın asist kralı Olize'yi koymak istedim. Olize'yi tabii ki altın kadroya koymayı çok düşündüm ama yani birazcık şöyle kafamda belirledim. Yani sadece tabelaya göre bu kadroları oluşturmak istemedim. Yaklaşık 104 maçın 70 küsürünü izlediğim için, çok daha fazla maç izlediğim için, böyle biraz da saha içinde gördüğüm şeylere göre kendi görüşlerimden bir kadro oluşturmak istedim. Yani sadece istatistik grafikleri üzerinden bir şeyleri yazmak istemedim bu Dünya Kupası'nda. Çünkü bayağı yakinen takip etmiştim. O yüzden de Olize'nin neden altın kadroya girmemesinin de sebebi şudur. Yani ileri hatta belirlediğim Messi, Haaland ve Mbappe'den daha iyi bir turnuva geçirmediği ve aynı zamanda Bellingham'dan da daha iyi bir turnuva geçirmediği için biraz kadroları realistik yapmak istedim. Yani işte orta sahaya kanat oyuncusu koymayı zorlamak istemedim. O yüzden de altın kadroyu zaten Rodri, Enzo, Bellingham orta sahası, Messi, Haaland, Mbappe ileri hattıyla kurdum. Burada da orta sahada Buadadi, Manzambi ve Galarza'yı koydum. Sağ kanada da Olize'yi koymak istedim ki zaten biraz da durum bu şekilde. Ama şunu da söyleyeyim Olize konusunda, çok denedi ama turnuvayı golsüz kapadım. Yani o kadar fazla artık gol atmak için uğraştı ki belli bir noktadan sonra artık rahatsız edici bir duruma geldi Olize'nin bu kadar fazla denemesi. Ama tabii ki Mbappe ile uyumları kusursuzdu. Yani Real Madrid içinde kendisinin ismi konuşuluyor ki sol kanada da Saibari'yi attım.
Turnuva öncesinde bu arada birçok Galatasaray ile ilgili işte yorumcular, muhabirler Sayıvari'nin Galatasaray'a gelme olasılığını konuşuyordu. Ama turnuva içinde adam öyle bir seviyeye çıktı ki, yani Fas'ın zaten grup aşamasında direkt bir şekilde 7 puan toplamasındaki en önemli faktörlerden bir tanesiydi. Sonrasında zaten Bayern Münih'e transfer yaptı. 55 milyon euroya Sayıvari. Ve ileriye de Kane'i koydum. Yani az kadroya Haaland'ı koymuştum. Kane'i yedek kadroya koydum. Biraz şuna göre değerlendirdim. Yani Kane evet iyi bir turnuva geçirdi. Asla kötü bir turnuva geçirmedi. Takım yarı final oynadı. Ama yani Kane'in kötü oynadığı iki tane net maç vardı. Haaland'ın oynadığı tüm maçlarda iyi oynadığını söyleyebilirim. Ki grubun son maçında oynamadı zaten Fransa'ya karşı. 11 kişilik bir rotasyon vardı Norveç'te. O yüzden biraz da aslında iki oyuncuyu kıyasladığımda Haaland'ı ben bir tık daha önde gördüm turnuvada. Takım olarak değerlendirmiyorum. Bireysel oyuncu olarak değerlendirdiğim için tasarrufum bu yönde oldu. Gümüş kadroyla alakalı. Tabii ki İltuğ Bey de yazmış. Kendisine de selam olsun. Birçok konuları da konuşuruz çeşitli yayınlarımızda. Ki bugün de zaten çeşitli yayınlarda konuşuyorduk. Ama bugün biraz daha bu program nezdinde Dünya Kupası'na kalacağız en azından saat başına kadar gibi söylemiş olayım ki gümüş kadroyu da sizlere aktardım. Tekrardan altın ve gümüş kadroları da aktarıp ondan sonra turnuvanın ödüllerini dağıtacağım. Altın kadronun kalesinde Vozinha, gümüş kadronun kalesinde Unai Simon. Sağ bekte altın kadroda Porro, gümüş kadroda Spence. Stoperlerin söyleyeyim Kubarsi, Lisandro Martinez. Altın kadroda Romero Laporte, gümüş kadroda. Sol beklerde Kukureya altın kadroda, Nuno Mendes gümüş kadroda. Orta alanları sayacağım. Rodri, Enzo, Bellingham altın kadro. Buyadi, Manzambi, Galarza gümüş kadro. İleri hatlarda da altın kadro Messi, Haaland, Mbappe. Gümüş kadroda da Olise, Kane, Sayıvari şeklinde belirledim. Tabii ki burada sayamadığım iki tane daha oyuncu var. Onları da eklemek istiyorum ki turnuvada ben Encisoy'u da çok beğendim Paraguay'dan ve Norveç'ten Sheldrup'u da çok beğendim. Dembele de fena bir turnuva geçirmedi ama bence altın ve gümüş kadroya girmez bu turnuva nezdinde. Hakeza Vinicius'u da belki düşünmüştüm ama çok geride elendiği için onu da aslında eledim. Yoksa Vinicius da kötü bir turnuva geçirmedi. Yamal diyecekler vardır. Lamine Yamal'ı niye yazmadın diyecekler vardır. Yani bence İspanya kadrosunda en öne çıkan oyuncu Yamal olmadı. Evet maçın belli enstantanelerinde Yamal'ı bayağı beğendim ben de ama en öne çıkan oyuncu Yamal dersek bence takımın kalanına haksızlık ederiz. Ki ödülleri de tabii ki önümdeki not defterine bir kez daha bakıyorum ki programa hazırlanırken birçok ödül parametresi de belirlemiştim ki turnuvanın enleri olarak aslında MVP'yi saydık. Ben de burada bir itirazım yok. Rodri'ye verdim. En iyi genç oyuncu ödülünde de bir itirazım yok. Kubarsi ile Kubarsi'nin kazanması gerektiğine inandığım için ben de Kubarsi dedim. En iyi kaleciye itirazım var. Ben Vozinha diyorum ama Unai Simon diyene de çok saygı duyuyorum. En iyi teknik direktör De La Fuente dedim ben de. En iyi takım İspanya zaten demiş olduk ki bunu da Dünya Kupası'nda da gördük. En büyük hayal kırıklığı yaşayan takımlara Türkiye ve Almanya dedim. Yani bunların nedenleri de şu. Bir kere Türkiye kısmına biraz da girmek istiyorum çünkü ya açıkçası ben turnuva başında çeyrek final bekliyordum. Hani son 16 Arjantin'e elenebiliriz, çeyrekte İspanya'ya elenebiliriz gibi hesaplar yapıyorduk. Bütün simülasyonları doldurmuştuk. Yani biraz aslında kafamdaki tasarruf bu noktadaydı. O yüzden en büyük hayal kırıklığı beklentime göre Türkiye öncelikle söylemek istiyorum. Ve yani aslında turnuvada en şaşırdığım maçın sonuçlarından bir tanesi de Paraguay-Almanya maçıydı. Son 32 turunda Almanya'nın Paraguay'a elenmesi son derece şaşırtıcı bir olaydı. Evet maçı izleyen bence birçok futbol sever de şöyle diyecektir. Maç içinde dakikalar geçtikçe Paraguay acaba yapabilir mi hissine birazcık geldik ama yine de Almanların elenmesi çok enteresandı. Çok şaşırdım ben. Yani maç içinde evet ne kadar kazanmayı hak ettiler tartışılabilir. Çok denediler ama yine de yani Almanların o aşamada elenmesi beni epey bir şaşırttı. Şöyle bakıyorum, diğer ödülleri de vermek istiyorum. Artı eksi birçok şey konuşacağız ki turnuvanın sürpriz takımı olarak aslında çok kararsız kaldım. Yani bu turnuvanın sürpriz takımı olarak İsviçre diyeceğim ben. Sonuçta çeyrek final yaptı İsviçre ve yani hiçbir tahminde İsviçre'yi çeyrek finalde görmüyordum. Oyun olarak da Amerika diyeceğim.
Yani Amerika birazcık hani sonda Balogun'un kırmızısı iptal oldu işte, Amerika Devlet Başkanı aradı bilmem ne, karar iptal oldu diye esasında sadece eleştirdiğimiz bir takım haline gelmişti. Ama ya ben grupta oynadıkları ilk iki maçı, sonrasında oynadıkları ilk maçı bayağı beğendim. Yani Amerika'nın bu kadar iyi futbol oynamasına bayağı da şaşırdım. Hatta turnuvanın grup etabında en iyi futbol oynayan takımlar arasında 3 takım arasında Amerika'yı da saymıştım. Bosna Hersek karşısında da mesela tur geçtikten sonra tek kale oynadılar. Belçika önünde ama tabii ki Balogun'un olayı bilmem ne iptali, bütün tepki çekmeleri derken Belçika'da o gün çok iyi hazırlanmıştı ki müthiş bir Senegal maçının ardından zaten geliyordu Amerika karşısına. O günde De Ketelare'nin şov yaptığı günde Belçika Amerika'yı elemişti. Ama oyun anlamında sürpriz olarak, yani netice olarak demeyelim ama oyun anlamında Amerika'yı diyorum. Ve aynı zamanda turnuvanın sürpriz takımı bence İsviçre'ydi. Belçika da diyebiliriz. Yani sonuç olarak turnuva başında altın jenerasyon gitti. Artık takımın çok da fazla bir şey yapacak bir durumu kalmadı diyebileceğimiz bir şey vardı Belçika için. Ama yine de yani Belçika'nın ismi zaten işte son 16 çeyrek ismi. Yani burada da işte çeyrek finalde İspanya'ya elendi Belçika. O yüzden de aşırı fazla net bir cümle kurmak istemiyorum. Paraguay tabii ki bazı anlarda şaşırttı bizi. Onu da sürprizler arasında yer vermek lazım. Sonuçta Almanya'yı elemesi bayağı enteresan bir işti. En iyi maç konusunda bayağı kararsız kaldım. İki seçeneğe indirebildim. Hatta 3 seçeneğe indirebildim. 3 tane aslında 3-2 biten maçı söyleyeceğim. Belçika Senegal maçını bayağı beğendim turnuvada. Yani Senegal 85 dakika boyunca inanılmaz bir futbol oynadı. 2-0 öndeydi. Bir anda Belçika bir geri dönüşe imza attı. 2 dakikada 2 golle maçı uzatmaya taşıyıp 3-2 kazanmaya başardı. Ve yani en şaşırdığım maç içinde hakikaten inanamadığım bir tabloydu. İzliyordum, hani tıkır tıkır oynayan bir Senegal var. Yani maç da bitti herhalde işte. Belçika'dan da artık bir şey olmayacak. Hiçbir şey gösteremiyorlar diyordum. Bacak bacak üstüne atmıştım. Hatta sağda solda artık insanlarla sohbet etmeye başlamıştım. Yani maçı birazcık daha ikinci plana atmıştım. Ama bir anda Belçika bizi tekrardan ekranı kilitlemişti o karşılaşmada. Ve Arjantin'in oynadığı iki tane maçı söyleyeceğim en iyi maçlar içinde. Birisi Cape Verde maçı. Ki bence turnuvanın en iyi maçı adaylarından bir tanesi o. Yani Cape Verde'nin oradaki mücadelesi, normal sürede teslim olmaması, Arjantin maçını uzatmaya götürmesi, maçın hiçbir alanında böyle kapanıp da oyunu çirkinleştirmeden Arjantin'e karşı mücadele etmesi hakikaten takdire şayandı. Yani burada turnuvada çok büyük hayranlık duyduğum takımlar arasında Cape Verde'yi söylemeden edemeyeceğim en iyi maç konusunda. Ya bir de tabii Arjantin'in Mısır önünde geri dönüşü iyi bir maçtı ama orada da aslında maçın önüne geçen çok fazla faktör vardı. O yüzden ben 2'ye indirdim seçeneği. Belçika, Senegal ve Arjantin, Cape Verde maçlarını söylemek istiyorum. Bence turnuvanın en güzel maçları onlardı diye yorumlayabilirim. Turnuvanın en iyi golü de zaten Cape Verde Arjantin maçında geldi. Sidney Lopez Cabral, Trabzonspor'un yeni transferinden sağ yarım daireden, çaprazdan muhteşem bir vuruş gelmişti ve gerçekten çok çok etkileyiciydi. Yani en iyi kurtarışlara Orlando Hill demek istiyorum. Orlando Hill'in aslında Almanya maçını söylemek istiyorum. Yani Wozinha'nın İspanya maçını da sayabiliriz tabii ki burada ama yani hiçbir kadroda Orlando Hill'e de yer veremediğimiz için Paraguay kalecisine. Biraz burada en iyi kurtarışta torpil geçelim kendisine. Orlando Hill'in Almanya maçındaki kurtarışları olarak yazmak istiyorum. En iyi taraftar ve en iyi atmosfer diye iki tane de ödül parametresi belirledim. En iyi taraftar grubuna Norveç dedim. Çünkü yani o kürek hareketi, bütün ülke taraftarının kürek çekmesi, takımın kürek çekmesi, yani belki nüfus olarak aşırı kalabalık bir ülke olmasalar da Amerika'da bayağı bir kalabalık gelmişlerdi ve tribünlerde hakikaten iz bırakan, işte zamanında Meksika dalgası, işte Meksika taraftarlarının Meksika dalgasını oluşturduğu gibi kürek hareketiyle son derece ikonik bir şekilde iz bırakan bir taraftar grubu olduğu için Norveç'i söylemek istedim ve en iyi atmosferi de Arjantin demek istiyorum. Turnuvada özellikle, yani ben de en azından turnuvada bir tane maça gitme şansına erişmiştim. Yani Arjantin maçı değildi, Türkiye Paraguay maçına gitmiştim ama yani genel olarak turnuva boyunca yerinde de takip ettiğim ve sokaklarda gördüğüm taraftarları en azından sohbet ettiğim en iyi atmosfer olarak Arjantinlileri söylemem gerekiyor. Belki
Evet yani finalde en iyi atmosferi bence yaratamadılar bu arada. Yani ya da biz anlayamadık çünkü hem İspanya hem Arjantin olunca marşlar full İspanyolca olunca acaba hangisinden çıkıyor diye çok da fazla ayırt edemedik. Ama yine de şunu söyleyelim yani bence en iyi atmosfer olarak yani burada oyunla alakalı değil tribünle alakalı bir şey. Burada Arjantin'i söylemeden edemeyeceğim. Tabii ki ödüllerimize devam edeceğiz. Birçok fazla burada bakıyorum. Dolu ödülümüz var aslında hayal kırıklıkları ve aynı zamanda tabii ki pozitif şeyleri de içeren birçok ödülümüz var ama çok kısa bir soluklanalım ardından gelelim olur mu? Ödülleri vermeye devam ediyorduk aslında birçok şeyi de konuştuk programın ilk bölümünde genel dünya kupası hakkında konuştuk tabii ki altın 11 ve gümüş 11'i belirledik ve ödüllerimizi de vermiştik ama daha birçok ödülümüz de var onu da söyleyelim. Bu arada en iyi taraftar grubu ve en iyi atmosfer demiştik Norveç ve Arjantin'i belirledik taraftar grubu olarak Norveç'i en iyi atmosfer olarak da Arjantin'i belirledik. En iyi taktik performans olarak iki tane takımı burada altını çizmek isterim. Öncelikle birincisi İspanya tabii ki. Sonuç olarak başarıya giden yoldaki şampiyon olan taktiği kesinlikle en iyi taktik olarak vurgulayabiliriz ki burada şunu söyleyebilirim. İspanya ile alakalı normal şartlarda televizyon ekranından ilk bakışta görmediğimiz bir şey ama şöyle bir teknik bir yorum bir analiz yazısı okumuştum ve çok hoşuma gitti. Daha sonrasında o analiz yazısına göre maçı izlemeye çalıştım ki bir iki maçta da bunun çok net izlerini gördüm. Bu da şu demek yani yatay olarak mesela atıyorum İspanya takımında bir oyuncu sağına veya soluna baktığı zaman maksimum bir tane oyuncu görebiliyor ve dikey olarak da maksimum iki tane oyuncu görebiliyor. Bu şekilde de aslında saha içindeki alan paylaşımını çok iyi yapan bir takım olduklarını anlayabiliyoruz. Yani sahanın her yerinde gözüken bir İspanya milli takımı vardı ve bunun aslında altında yatan sebeplerden bir tanesi de oyuncu grubunun çok net bir şekilde mesela stoper ikilisinden bahsedelim. Hiçbir zaman stoper üçlemiyordu. Yani aynı çizgide 3 tane stoper oyuncusu görmedik. Veyahut da orta sahada 3 tane aynı çizgide oyuncu görmedik. İleride de hakeza. Yani ve dikey olarak da önünüze baktığınız zaman maksimum 2 oyuncu görebiliyordunuz. Ya da gerinize eğer önünüze baktığınız 2 oyuncu varsa gerinize hiçbir oyuncu olmaması gerekiyordu. Aslında bu sayede de La Fuente müthiş bir taktik anlayışıyla bütün rakipleri karşısında esasında rakibi çok kötü gösterdi. Evet İspanya iyi diye konuştuk ki bence çok çok iyiydi İspanya ama rakipler sanki çok kötüymüş de İspanya iyi gözüküyormuş algısı yarattı ama oysa ki buradaki asıl hikayede saha içindeki alan paylaşımıyla beraber buradaki taktik performans da İspanya adına en azından ben böyle düşünüyorum. Analiz yazısından etkilenmiş de olabilirim ama yine de o yazıyı gördükten sonra biraz da o gözle maçı izlemeye başladım ve ister istemez tabii ki bu çok çok dikkat çekti ve Paraguay'ı yazacağım burada en iyi taktik performans olarak çünkü yani belki anti futbol oynayan ya da futbolu körelten bir taktikti ama maçın başında hızlı bir şekilde golü bulmaya çalışan daha sonrasında da o kadar disiplinli bir şekilde savunma yapan bir takım vardı ki hiçbir şekilde savunmada kısa pas yapmıyorlardı ve hiçbir pası içe doğru atmıyorlardı. Yani orta sahada mesela atıyorum bir oyuncunun sağ orta sahanın mesela sol orta saha oyuncusuna böyle içe doğru pas attığını hiç görmedik. Hep çizgiye doğru ya da hep direkt paslarla oynamaya çalışan bir Paraguay takımı vardı. Ki zaten mevcut kadronun da belli bir kapasitesi olduğu için teknik direktör Gustavo Alfaro'nun da tercihleri esasında çok keskin ve belirgindi. Bütün maçlarda bunu gördük ve Paraguay-Avustralya maçı haricinde gerçekten bütün maçlarda aslında istediği her şeyi yapan bir takım vardı. Yani Avustralya maçında çünkü rakip de topu alıp bir şeyler üretemeyeceği için ya Amerika maçını saymayalım o ilk maç zaten çok korkunç bir maçtı onlar adına ama bizim maçta da Almanya maçında da Fransa maçında da muazzam bir taktiğe uyumlu bir takım gördük Paraguay'da. Evet bizim adımıza üzücü bir karşılaşmaydı. Çok da üzüldük. Hatta yerinde takip ettim ama Almanya karşısında kazandılar. Fransa karşısında çok zorladılar ki acaba mı dedirttiler bence birçok kişiye ama Fransa tabii ikinci yarının artık son bölümlerine doğru golü bulmuştu. Nitekim ama Paraguay'ın taktik performansını Gustavo Alfaro'yu da burada yazmak istedim. En iyi bireysel performans olarak Meksika İngiltere maçı daki Bellingham'ı söylemek istiyorum ki 2 gol attığı bir akşamdı. Yani Meksika önünde muazzam bir maç oynadılar ki maçın ilk yarısını izleyebilmiştim. Sonrasını sonradan izledim maçın. Çünkü gece yarısı
3 maçıydı, sonra 1 saat ertelendi maç, 4'te başlayacak dendi. O sırada zaten birçok maç izlemiştim, uykum geldi en sonunda, ilk yarıyı izledim, devre arasında artık dayanamayacağım deyip kafamı koyup uyumuştum ben de. Ama yani Bellingham'ın oynadığı futbolu hakikaten o gün unutmayacağım. Bence turnuvanın bireysel performans olarak bir günde en iyi oynayan oyuncusu Bellingham'dı. Meksika İngiltere maçındaki en iyi maçlardan bir tanesi de Meksika İngiltere maçıydı. Yani en iyi maç demem ama top 5 yapsaydık o zaman yazardı. Onu da söylemiş olayım. En büyük sürprizi zaten söyledim. Bana sorarsanız Almanya Paraguay maçında Paraguay'ın elemesiydi Almanya'yı. En büyük hayal kırıklığı yaratan oyuncu olarak bir ikili söylemek istiyorum. Çünkü yani turnuvada aslında öne çıkması beklenen tüm oyuncular bir şekilde fena bir performans göstermedi. Burada Neves Vitinha ikilisini saymak isterim ki yani Paris Saint Germain'le harikalar yaratan bir ikili. Belki dünyanın en iyi orta sahası olarak bir sene boyunca, 1,5 sene boyunca sürekli konuştuğumuz bu ikili. Yani Portekiz milli takımında korkunç gözüktüler. Yani standart iki tane orta saha oyuncusu gibi gözüktü. Yani özellikle Vitinha'yı inanamadım yani. Neves yine iyi kötü biraz vardı işte ilk maçta, oyun sıkıştı gitti, kafa golü attı, bir 70'lik adam ama yani yine de yani orta saha performansına bakıyorum, gol katkısını bir kenara bırakıyorum. Ya bu iki adam öyle bir sınıfta futbol oynuyor ki normal şartlarda, milli takımda gösterdiği performansı ben hiç beğenmedim. O yüzden hayal kırıklığı yaratan oyuncu olarak da Neves Vitinha ikilisini yazmak istedim. Beklentiyi en fazla aşan oyuncu olarak da Saibari'yi söylemek istiyorum. Yani Saibari, evet belli, yani burada hiç tanımadığımız ama sonrasında çok acayip bir noktaya giden isimleri alamadım.

0: oyunculardan çıkması daha elzemdir. Çünkü bir başkan Şampiyonlar Ligi ve şampiyon olmak istiyorsa bunu yapmak zorundadır.
1: İşte
0: Mesela
1: kimi?
0: kimi? Yani
1: Yani
0: mesela
1: şey
0: şey
1: diyor,
0: demek istiyor. Yani
1: Asensio'yu
0: güç kaybetmek yerine hani
1: ya tabii ki öyle
0: Fred'den,
1: de.
0: Semedo'dan çıkalım. Hani yerini daha kolay doldurabileceğimiz, hatta yeri zaten dolu olan oyunculardan çıkalım. Gidip de hani Asensio'yu, mesela sen dedin ya Ederson'u göndermez. Niye? Yani yerine kim bulacaksın
1: Evet
0: falan.
1: evet yani
0: Yani güç kaybetmeyelim
1: Asensio
0: demek istiyor bence.
1: konusunda galiba izleyenimize söylüyor.
0: Aynen, Asensio kesin.
1: Yani onu
0: Isimsi
1: yollaması.
0: demiş ki Asensio'ya 30 milyon gerçekçi değil, veren de olmaz. Yani ben de 30 milyonları Asensio için
1: Ben
0: çıkılacağını pek
1: hayır
0: düşünmüyorum.
1: şunu
0: Yaşı var
1: söylüyorum
0: çünkü.
1: yani
0: Çok iyi oyuncu ama.
1: hani böyle bir teklif gelir o zaman düşünebilir Fenerbahçe. İyi bir teklif bu. Onun
0: Aynen,
1: altını
0: senin
1: çizdim.
0: söylediğinin
1: Yani
0: üstüne yazmış
1: altını
0: zaten.
1: çizdiğim nokta Asensio kalıyor ve Asensio'ya büyük bir özen gösteriyorlar ama çok iyi bir teklif gelir. O durumda değerlendirir Fenerbahçe.
0: Ali Aslan demiş ki Barış Göktürk sizinle çıktığı programda oyuncuları göndermek için 30-40 milyon euro para gerektiğini söylemişti. Parasını verip göndereceğiz. Şimdi sorun çözme zamanı diyor. Yani Barış Bey orada bence hani eğer doğru düzgün talip çıkmazsa 30-40 milyonu bu oyuncuların maaşına
1: Ne
0: ayırıp bir
1: yapacaksın?
0: kısmına ayırıp mecburen
1: Ne
0: hani
1: yapacaksın? Kiralık yollayacaksın.
0: ortak
1: Talişka'yı
0: şekilde göndermek için diyor.
1: Saadettin Saran golcü alamadı. Ertesi gün Talişka'yla sözleşmeyi uzattı.
0: 7 milyonu bastı,
1: 7
0: 7,5
1: milyonu
0: milyonu.
1: bastı. 2 yıllık anlaşması var. 7,5 milyon euroyu bastı. Şimdi Talişka'ya desen ki yapacak bir şey yok. Senden yollar ayırmak istiyoruz. Talişka tabii ne demek diyecek hali yok. Verin paramı ben gideyim diyecek. Talişka'yı bir yere yolladın. En az yarım maaşını sen vermek durumundasın. Başka çaren yok
0: Bir
1: yani.
0: de belli bir yaşa gelmiş oyuncu artık. Yani Talisca'nın Avrupa'da öyle bir piyasası da yok. Hiç Avrupa'da oynamadı ki yani Benfica'dan beri. Yani bizim kulüplerimizi
1: Yani
0: Avrupa'dan
1: bu hani
0: saymazsak.
1: Avrupa mı olur, Brezilya mı olur bilmiyorum ama yollamak zor yani. Adamı yollamak zor, onu
0: Hele bu
1: söylüyorum.
0: maaşta çok zor. Ali Bey bir süper chat daha göndermiş. Ali Koç Fenerbahçe'yi bıraktığında finansal durumları iyiydi. Saran gelip berbat edip gitti. İbra konusu tekrar gündeme gelir mi? Veya Aziz Bey'in
1: Gelmez.
0: düşüncesi ne? Bence de
1: Gelmez.
0: o daha gündeme
1: Aziz Yıldırım'ın
0: gelmez.
1: düşüncesi kulübü fena patlatmışlar. Patlatmışlar dediğim gelecekten de paralar olmak üzere çok kötü yönetmişler yani.
0: Bu arada Ali Koç da kendi itiraf etmiş Saadettin Saran'a. Sen mi söylemiştin
1: Ne
0: bunu ya
1: var?
0: Sky Spor'da bir yayında? Hani ben o Edersonlar, Asensio'lar falan filan aldım. Ben zaten bunları öderim diye biraz ipin ucunu kaçırdık. Ama ben zaten öderim diye getirdim. Haberin olsun, sen nasıl ödeyeceksin bilmiyorum falan gibi.
1: Geçmiş olsun.
0: Aynen.
1: Geçmiş
0: Hani
1: olsun.
0: ben bir şekilde kendi cebimden sponsorluk oydu buydu
1: Abi bak,
0: öderim diye getirdim. Seni bilemem gibi bir
1: Saadettin
0: şeydi.
1: Saran Fenerbahçe'nin en şanslı başkanıydı. Kaynakların
0: Kremasını yedi.
1: büyük kaynakları harcayan adam oldu. Ve sonra da kusura bakmayın işte
0: Kusura
1: şampiyonluk
0: bakmayın dedi
1: hedefi
0: mi
1: için
0: ya?
1: geldik.
0: Kusura
1: Tam da
0: bakmayın dedi.
1: odaklanamadım ben bu meselelere deyip ayrıldı gitti. Yani şimdi Aziz Yıldırım konuşacak ya. Aziz Yıldırım eleştirecek. Böyle kulüp mü yönetilir diye kardeşim diye. Sonuç
0: Ne
1: ne olacak?
0: olacak?
1: Hiçbir şey
0: Geri
1: olmayacak.
0: gelmeyecek. Ali Koç'u sert eleştireceğini düşünüyor musun?
1: Hayır.
0: Neden? O da sonuçta bu transferlerde,
1: Ya
0: bu
1: son
0: kaynak
1: dönemki
0: eksikliğinde payı var.
1: son dönem transferleriyle ilişkin genel bir eleştiri yapar.
0: Ama hani çok da karşısına almaz
1: Abi
0: diyorsun.
1: çünkü söylenen şu, Saadettin Saran gelecekten toplam 140 milyon euroya yakın parayı harcamış. Ya 2 yıl çobanı aldı zaten.
0: Hani şey diyorsun, Gendouzi'si, Sıdık'ı, Şerif'i, hani onları da ertelemiş ya
1: İşte onlar
0: bonservis
1: yani sonuç
0: taksitlerini şeyini
1: itibariyle
0: falan.
1: hayır, bir sürü kaynak harcandı.
0: Bir de
1: Bunlar bir sürü
0: yükümlülük de
1: ödeme
0: yaratıldı.
1: yükümlülükler var. Bunları söyleyecektir.
0: Ali Bey bir süper chat daha göndermiş. Maruf Güneş Galatasaray olayı küme düşürülmeye gider mi? Hiç zannetmiyoruz. Hani öyle
1: Gitmez.
0: bir görüntü yok gibi.
1: Ama federasyon yakında bahis oynayan yöneticileri açıklayacak ve bunlarla ilgili cezaları verecek.
0: Daha
1: Ama
0: var diyorsun yani yönetici.
1: çok varmış canım. Yani vardır.
0: Peki neden
1: Ama
0: önden?
1: şöyle 6222 bir savcılık bir şike soruşturması yapıyor. Taramaları yapıyor. Bazı yöneticiler de mesela diyelim ki Antep'in bir yöneticisi Galatasaray'a bahis oynamıştır. Şimdi ne yapacaksın? Herif şike yaptı diye mi? Ya da Fenerbahçe'ye bahis oynamıştır.
0: Yok ya,
1: Bunlar
0: şüphe var
1: disiplin.
0: ama
1: Yok
0: netlik
1: abi ne
0: yok.
1: ya? Bu da bu
0: Tabii.
1: şikeyi de tanımlamak lazım. Bunlar disiplin suçu. Federasyon şeyde olmadı mı abi işte? Federasyonun ceza verdiği hakemler, futbolcular, teknik direktörler oldu. Hak mahrumiyeti verdi. Bazıları da savcılık tarafından gözaltına alındı, tutuklandı ya da

0: tutuksuz yargılanıyorlar. Federasyon yöneticiler listesini açıklayacaktır.
1: Bu arada sabah Ömer Faruk Ünal'ı dinledim. Zorbay Küçük geri dönmek istiyormuş hakemliğe.
0: Ama o adama zaten haksızlık ettiler, ben sana söyleyeyim. Evet.
1: Yani federasyon orada...
0: Ona haksızlık ettiler. Yani ona haksızlık ettiler. Yani federasyon savcılık... bunu da söylüyor bu arada, yani acemiliğimiz oldu diyor. Yani geldi bu listeler, biz bunları açıkladık ama orada biraz sonrasında çünkü onun yerine başkasının hesap açtı ve oynadı. Bunlar oluyor. Geçen bak ne oldu, buradan da söylemiş olayım. Şimdi bankanın ismini vermeyeyim. Beni bankadan aradılar. Aynı şey abi, aynı hikaye. Beni bankadan aradılar. Merhaba merhaba, buyurun dedim. Ya dediler, yaptığınız kredi başvurusu iptal edildi. Pardon, önce sesli sistem, şu bankadan arıyorum, yaptığınız kredi başvurusu şüpheli işlem gerekçesiyle iptal edildi. Tamam peki, sizi şeye bağlıyorum, müşteri temsilcisine. Aradılar, ya böyle böyle bir işlem oldu. Dedim, biz dedi bunu iptal ettik şüpheli olduğu için. Peki dedim, bir şey söyleyeceğim. Benim dedim bugüne kadar bu bankadan hiç hesabım olmadı. Bir de
1: kredi başvurusunu sen mi yaptın?
0: Şirket hesabı açıyorlar. Şirket hesabı.
1: Senin konuyla hiç alakan
0: hiç
1: yok.
0: Hiç alakam yok. Ben o bankada benim bugüne kadar ne imzam var ne başka bir şeyim var. Hiç o bankayla işim olmadı. Bireysel olarak da olmadı, şirket olarak da olmadı. Ondan sonra dedim. Dediler böyle böyle bir şüpheli işlem olduğu için biz bunu iptal ettik. Bu konuyla ilgili de şöyle şöyle bir şey yapacağız işte, bir soruşturma meselesi. Ben dedim ki beni ilgilendirmez kardeşim. Ya yani bir de şey dedim, lan bu dedim nasıl oluyor?
1: Bir yerden bunu, bilgilerini bu, kopyalamışlar.
0: Kopyaladı da o aşamaya gelene kadar 50 tane noktadan geçiyorsun sen. Telefonunda entegre olman lazım, seninle görüşmesi lazım, canlı tabii olarak görüşmesi lazım falan. Vesaire. Şimdi şunu anlatıyorum. İyi, ben de şey derim. Yani siz bilirsiniz zaten benim burada sorumluluk. Ben bir BBDK'ya başvurup söylerim. Bu işlem yapılmış zaten. Siz gidin hesabını bu işin verin. Yani güvenlikle ilgili zaman zaman sıkıntılar olur. Herkese de buradan uyarmış olayım. Benim başıma bir iş geleceği için değil. Ben zaten bu işlemi yapmamışım kardeşim. O bankayı bağlar. Beni de hiç ilgilendirmez. Umurumda da olmaz. Ama işte böyle açıklardan faydalanıp, böyle de açıklar var belli ki. İşte adamla ilgili, Zorbay Küçük'le ilgili adamın işte telefon numarası ya da neyse işte TC numarası üzerinden böyle bir işlem yapılmış. O adama bence haksızlık edildi zaten. Sonra savcılık da soruşturma başlattı. Gözaltına aldılar, sonra bıraktılar. Zorbay Aynen. Küçük haklı olarak hakkını arayacaktır zaten.
1: Yani hakemliğe dönmek istiyormuş ama tabii algı meselesi, kamuoyu algısı biraz problemli. Görece Ömer Faruk Ünal diyor ki hani var görevleri alt kümede falan yönettikten sonra yavaş yavaş Süper Lig'e çıkar ama dört büyüklerin maçını yönetebileceğini bundan sonra zannetmiyorum diyor. Sinan Bey demiş ki yemin ederim son dönemde en saran, en izlemek istediğim kişiydi. Ha, saran derken Saadettin Saran diye zannettim. Senden bahsediyormuş. İzlemesi en saran adam Aydın Cingöz, sonra Murat Aşık. Ama ilk başlarda sevgili Yağız'dı. O biraz durgun son dönemde. Yani transfer dönemi durgun. Yağız da ne yapsın herhalde? Hani olmadık haberler yapacak hali yok. Transfer dönemi durgun olunca bir de Fenerbahçe'den de haber çıkmıyor doğru düzgün. Yani yine bu Greenwood transferinde en aktif kişilerden biri Yağız'dı. İki kere de yalanlandı kulüp tarafından. Ama sonuçta bu transfer gerçekleşti. Yani Aziz Yıldırım o tarafta çok ketum davranıyor. Galatasaray'da da tam tersi bir şey var. Yani Okan Buruk diyor ya Abdullah Kavukçu'ya, ya bana bile söyleme diyor. Çok hani isim söylüyorsun. Hani etrafa şunu transfer edeceğiz, bunu transfer edeceğiz. Biraz fazla bilgi veriyorsun gibi bir eleştiride bulunmuştu. Ünal Bey demiş ki son olarak yayında kapatacağız. Daha fazla hani süper chat atmazsanız, okuyamazsak hani hak geçmesin diye söylüyorum. Aydın Bey iyi günler. Ben limit konusunda bir şey sormak istiyorum. Kulüpler oyuncu aldığında verilen bonservis sözleşme yılına göre yayılıyor ve oyuncu satılınca alınan bonservis direkt limite mi ekleniyor? Yoksa o da yıllara mı bölünüyor? Şöyle, alırken taksite böldün ya. O sezonun, o taksit hangi vadesi ne zaman geliyorsa o sezonun limitine dahil oluyor. Oyuncuyu satarken parayı peşin alırsan direkt limitine geçiyor. Mesele o. Yani hangi
0: i̇şte mesela Greenwood'u Fenerbahçe 3 taksite böldü. Her sene 10 milyon euro, 13 milyon euro Fenerbahçe ekleme yapacak limitine.
1: Mesele bu. Abi ağzına sağlık.
0: Senin de ağzına sağlık. İzleyenlerimize teşekkürler.
1: Haftaya veya daha yakın bir zamanda görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.
2: Kim ne dedi?
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Bu bir tekrar yayındır.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Galatasaray'a gelmemek için böyle çırpındık adeta. Galatasaray kısmına, Fenerbahçe kısmına, Beşiktaş kısmına, transferlere. Ama yavaş yavaş geçiyoruz parantezin içerisine. Belki pazarları yayınlar demişti dinleyicimiz. Sizlerden gelen mesajlar, Süleyman Bitmez'den ilk mesajı gördük. Ve hemen ardından Gökhan Bey. Selamlar kardeşim, yemek konusuna gireceksiniz sandım ama girmediniz demiş. Kaynatmayalım dersi, olmaz öyle. Hemen her zaman yemek konuları bakarız uygun saatte uygun zamanda. Diğer farklı bir dinleyicimiz demiş ki selamlar Beşiktaş'tan, çok güzel bugün hava gerçekten demiş. Nem yok demiş, bak nemden bakan bir dinleyicimiz havadan sudan bahsederken bunu bize Beşiktaş'ın sahilini, Üsküdar'ın bir kısmını görecek şekilde, daha ağırlıklı olarak sahildeki iskele kısmına alır şekilde, böyle iskelenin önünde o Kadıköy Beşiktaş iskelesi de vardır ya, büyük vapurlar da oraya yaklaşır, yanaşır, tam da oradan bir fotoğraf çekerek bizlere atmış, bizlerle paylaşmış. Selamlar diyelim. Abi Üsküdar'dan dinliyorum seni demiş dinleyicimiz. Üsküdar'dan dinlerken de kahvesinin fotoğrafını atmış. Üsküdar'ın değil. Halbuki öyle tahmin ediyorum ki biraz böyle teras gibi bir yerde. Çünkü hemen kenardan böyle bir sokak görünüyor, cadde görünüyor. Çok da güzel bir fotoğraf olabilirmiş. Biraz daha ilerileri çekse, farklı noktalara baksa kadraj, kamera. Dinleyicilerimizden Ali Bey'in mesajı var aynı şekilde. Serkan Bey'e selamlar demiş. Ali Bey.
5: Aleykümselam.
4: Serkan Bey'e selamlar diyerek geçmiş, hiçbir şey yazmamış. Ha yazıyor, peki. Ali Bey yazın lütfen, okurum mesajınızı da. Serkan Çetiner, Galatasaray'daki bu sessizliği nereye yoruyorsun? Ne diyorsun? Dün itibariyle Galatasaray'da, hatta 2-3 gündür aşağı yukarı Galatasaray'da tepkiler büyüyor. Diğer tarafta Galatasaray'da maddi anlamda bir problem olduğunu sen 2-3 haftadır, 3-4 haftadır para bekleniyor gibi cümlelerle söylüyordun. Her ne kadar bunu somut anlamda şöyle para bekleniyor, böyle bir detay var diye netleştirmesek de sen bunu söyleyen taraftaydın soyut olarak. Ve orada Galatasaray'da bir kredi çekilerek maaşların ödendiği haberi hafta içerisinde yansıyan detaylardandı. Bununla beraber benzer maaş krizleri de konuşulmuyor değil Galatasaray cephesinde. Detaylar neler? Sen ne dersin Galatasaray'daki bu sessizliğe?
5: Ya şu kredi çekilme olayı biraz şey, yani hani şirketler büyük, yani büyük yönetilen, büyük Galatasaray bir AŞ, büyük şirketler böyle aktif kredi bazlı çalışmaları olabilir. Bunu açıkçası medyada bunun konuşulması birazcık Galatasaray'ın hani gerçek olmayan bir tarafı, yani yönetim şekillerinde vardır. Yani bugün en baba Ali Koç bile Fenerbahçe'de de kredi çekmiştir. Yani mevcut sponsorluk gelirlerini kırdırmak da bir kredidir. Dolayısıyla Galatasaray yönetimini buradan vurmak haksızlık olur. Ama Galatasaray yönetimini şuradan vurabilir mesela. Şimdi Erden Timur'a dönemine gideceğim biraz. Erden Timur döneminde Zaha alınmıştı, Tete alınmıştı. Yani bu, dikkat ettiyseniz, alınan isimler o dönemin serbest ve yıldız oyuncularıydı. Maaşına bakılmadı, bonkör davranıldı, primlerin çok tutuldu. O zamanın bence iyi şartlarıyla, iyi maaşlarıyla hem Zaha'yı hem Tete'yi Erden Timur Galatasaray'a kazandırmıştı. Sonra da üzerinde yaklaşık 6-7 ay ya da belki de 1 yıl sonra bu mikrofona röportaj verirken demişti ki o dönem için, biz bazı hatalar yaptık ama arkadaşlar paramız yoktu, limitimiz yoktu dedi. Biz FIFA'dan gelecek parayı bekliyorduk dedi. Şimdi Galatasaray'ı hemen flashback'le ileri sarayım bugünümüze. Galatasaray'ın Erden Timur'un o zamanki hareketleriyle bu zamanki transfer strateji benzer hareketle. Buradaki tek fark, Galatasaray bonservisi elinde oyunculara gitmiyor, yönelmiyor. Çünkü o oyuncular genellikle performansında Galatasaray'da tutmadı. Yani şu an bonservisi elinde olan oyunculara baktığın zaman kimse zaten yanaşmak da istemiyor. Bir Julian Brandt var, bir Vlahovic var, bir de Muhammed Salah diyebiliriz. Bunların üçünde Galatasaray profiline belki Julian Brandt'ı uydurabilirsin. Ama ne Jadon Sancho'su ne işte Muhammed Salah'ı Galatasaray taraftarını da kesmeyecek transferler. Dolayısıyla Galatasaray paralı bir transfer yapabilmesi için de FIFA'dan gelecek paraya ihtiyacı var. Bu ne demek oluyor? Şimdi bir Greenwood transferi var. Ben sana daha önce hatta görselini atmıştım. Yaklaşık Aziz Yıldırım 35 milyon euro veriyor. Bir listeyi de açayım hatta. Böyle bir ikisi de görmüş olduğum bir listeydi.
4: Hemen o listeyi. Yani totali 87 milyon euroydu Fenerbahçe'de. Evet. Fenerbahçe'de
5: şöyle, Aziz Yıldırım 35 milyon euro, Barış Göktürk 20 milyon euro, Batu

0: Özdemir 15-20 arası bir para. Yusuf Buğra Tanık 10 milyon euro. Özgür Peker 7 milyon euro diye bir Fenerbahçe yönetiminin vermiş olduğu bir para varmış. Şimdi bu parayı topladığın zaman zaten 50 küsür milyon eurolara geliyor.
1: Evet.
0: Yani burada Galatasaray yönetiminin, bak iddia ediyorum ama kanıtlayamam çünkü içinde değilim. Galatasaray yönetiminin Osimhen dışında başkanın, o da yani kendi garantörlüğünü verdi. Teminat mektubuna cebinden para verdiğini, hiçbir yöneticinin para verdiğini düşünmüyorum. Bak ben bunu net olarak söyleyeyim. Çünkü ya Galatasaray hiç kimseye maalesef böyle yöneticileri olmuyor. Zaten seçilemiyorlar da. Para ödeyecek, işte kendini böyle Galatasaray'a hibe edecek, parasını hibe edecek yöneticiler maalesef bulunamıyor. Yok. Çünkü transfer döneminde böyle kasaya acil nakit atabilecek, ha deyince atabilecek. Abdurrahim Albayrak döneminde Abdurrahim Albayrak yaptığını biliyoruz. Bunu bir dönem Yunan Aysal döneminde Yunan Aysal'ın yaptığını biliyoruz. Dursun Özbek yaptığını biliyoruz. Sonra da Dursun Özbek işte baskın seçimle seçimi kaybettikten sonra mahkemeye verdiğini de biliyoruz. Dolayısıyla Galatasaray'ın böyle güçlü yönetimi, böyle yöneticileri, böyle güçlü başkanları hiçbir zaman olmadı. Olmayacak da Galatasaray taraftarında boş yere kandırmanın anlamı yok. Ben şöyle söyleyeyim. Güçsüz bir yönetimimiz var. Maalesef güçsüz yönetiminin en büyük icraatı nedir? Seni transferde mutlu edemezler. Allah'ın sevgili kuluyuz ki biz Osimhen'i, Icardi'yi bize yani bir yönetici, iyi çalışan bir yöneticinin Galatasaray'ı sevdirmesiyle, taraftarla birlikte gerçekten yani hani Erden Timur cezaevinden çıktığında Ultra Aslan'ın Erden Timur'u şampiyonluk kutlamalarını tekrar yanında yapmasının bir anlamı var. Bu parayla yapacağım bir şey değil. Taraftarı bu adamı sevdirtmesi, yani ben burada Erden Timur'u savunmam, benimle ben kendisini tanımam da bilmem de hiçbir zaman da şey yapmadım yani hani ne ticari olarak şeyim var, hiçbir ortak noktam yok ama tek bir şey var, bu adamın yaptığı doğruları Galatasaray'da, bak yanlışları da vardı ama Galatasaray'da bu adamın ne cesareti var, ne bu transfer görüşmelerindeki etkinliği var, hiçbir şeyi göremiyoruz. Diğer için birbirlerini yiyen, Erden Timur'un benzemeye çalışan bir sürü yönetici gördük. Bak bu Erden Timur'dan sonraki dönemini anlatıyorum sana. Ya Osimhen'i aldık diyorlar. Ya Osimhen'i sen cebindeki parayla, nakit parayla, Osimhen'i sen 75 milyonluk Osimhen'i bir ay pazarlıkla 80 milyon euro arttı da transferinden pay vererek aldın ya. Bunu bir de bana başarılı olarak anlatmayın ya. Bak Gardi Gardi diyorlar. Gardi menajer ya. Bak Fenerbahçe, Beşiktaş'ın bu Portekiz çetesinde Jorge Mendes'in Beşiktaş'a vermiş olduğu zararı, hatta Beşiktaş yüzyılını erteleten o hani büyük transferlerde bir sürü acı çekti Beşiktaş, yapabileceği bir sürü transfer ondan sonra bayağı bir acı döneme girdi yani. Fetret devri gibiydi yani. Dolayısıyla bu tarz menajer sivrilmeleri bile beni rahatsız ediyor. Çünkü karşınızdaki adamlar profesyonel. Her başarılı transferin arkasından milyonlar kazanıyorlar. Elbette yapacaklar. Onların işine geliyor. Ama burada bir yönetimin bu sene gerçekten sınıfta kalmıştı. Yani bunu bana şimdi konuşuyoruz senle de mesela. Eylül-Ekim ayında iki tane yıldız oyuncu getirir ve işi bitirir. Ya bak Eylül-Ekim ayında gelen oyunculara baktığın zaman Osimhen bir Napoli'li ekstra bir sorunu vardı.
1: İstisna diyorsun Osimhen için.
0: İstisna.
1: Hep böyle sen gitmez bunu, diyen kısımdasın.
0: Bak şimdi sen bunu kalecide denedin. Tamam mı başkan? Başkanı ordinaryus futbol profesörü yaptılar. Kaleci de denedin. Ederson'u aslında sen Donnarumma'yı bekledin. Bekleyerek Donnarumma'yı Fenerbahçe Ederson'u aldı. Taşlar ray gibi yerinden oynadı. Ve Donnarumma City'ye gitti. Ederson Fener'e geldi. Sen ne yaptın abi? Boşta kaldın. Ya Trabzon kalecisini vermeseydi ne olacaktı? Ki bence fazla bonservis verilerek alındı. Abi vermeyebilirdi ya. Bir tane sana vermeyenler olmadı mı abi? Başakşehir vermedi futbolcusunu sana devre arasında. İstedin. Senin kendi oyuncunu Dubois'u bile alamadın sen. Vermeseydi ne olacaktı abi? Kalecisiz mi girecek biz? Yani İsmail Kiperler'le falan mı oynayacaktın yani? Ya bak gerçekten bak, plansızlık, bunun adı plansızlık ve biraz da şans. Yani Galatasaray'ın transfer planlaması şu: bekleyelim, kervan yolda düzülür, paramız yok, zaten hareket edecek gücümüz yok,
2: bekleyelim. UEFA bize parayı verir. Şampiyonlar Ligi parası geldikten sonra da elimizde ne var ne yok bakarız. Çakma çıkma oyuncuları alırız. Bir tane planlı transferi, bir tane Leroy Sané'ydi. Onu da nasıl yaptılar? Allah biliyor. Hani onu da yanlış anlamayın ha. Onu da hani Leroy Sané'ydi derken şey yapmayın bak. 13 milyon euro falan alıyor yani. 11 milyon euro alıyor. 9 artık kişi alıyor. 11 milyon euro verildi yani. Gene bir overpay bir maaş konuşuluyor. Ki şu an Türkiye Süper Ligi bu da bir tehlike. Bunu sadece Galatasaray için söylemiyorum. Bakın arkadaşlar yarın öbür gün 2021-22'deki gibi dövizle alakalı bir kalkış olursa, devalüasyon gibi böyle hani fiyat artışı olursa kulüplerimiz inanılmaz bir borcun altında ezilir ve batarız. Bak bunu söyleyeyim ha. Bundan sonra devlet yine kurtarır mı bilmiyorum ama çok büyük sıkıntı yaşarız. Bak Arap Ligi şu anda Türkiye Ligi Arap Ligi'nin önünde. Duyduk mu abi Arap Ligi'nde böyle bir şey? Bir Somerville aldılar 60 milyon euroya. Adam 22-23 yaşında. Zaten artık almıyorlar Araplar büyük böyle. İşte mesela Muhammed Salah Beşiktaş'la konuşuluyor. Eskiden olsa Araplar alırdı. Doğru mu abi?
1: İlgileniyorlar.
2: Onlar bile ödeyemiyor. İlgileniyorlar ama evet. Onlar bile alamıyor artık. Yani.
1: Ama mesela ama mesela şunu bu arada sesin çok derinden geldi son bölümde Serkan Çetner. Arap Ligi'nden bahsettin. Arapların ilgilenmesinden bahsettin. Muhammed Salah'la. İşi şuradan oraya bağlayacağım ki ilgileniyorlar ama mesela Muhammed Salah gündeminde biz şunu duymadık Serkan Çetiner. İşte şu Arap Yarımadası'ndan şu takımdan örneğin El Ahli'den işte El İtihad'dan fark etmeksizin işte El Nasr galiba ilgileniyordu öyle hatırlıyorum Salah'la yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi onu da böyle havadan konuşarak detaylandırmak yerine şöyle hızlıca bir bakarak detaylandırmak, gerçeğiyle detaylandırmak önemli. Bunların adının geçtiğini görüyoruz ama işte rakip diyemiyoruz bunlara. El İttihat Kulübü'nün, El Ahli Kulübü'nün adının geçtiğini görüyoruz mesela. MLS'ten Kansas aynı şekilde yine biliniyor. Fenerbahçe'de bir ara anıldı ama ne kadar doğruydu bilmiyorum Fenerbahçe tarafı. O da ilginç. Yani karşı karşıya gelebilirdi Fenerbahçe ile Beşiktaş.
2: Ya bir şey soracağım. Fenerbahçe Kerem'in yerine oyuncu bakıyor da Kerem evet. Türk. Oyuncu gelecek oyuncular Lea konuşuluyor işte Ser Salah da diyorsun bakılıyor. O zaman ne olacak abi bu iş yani Fenerbahçe'nin zaten mevcutta 20 yabancısı var yani. Nasıl olacak bu iş yani? Şimdi Lea ödüyorlar tamam da alırsan onun yerine ikinci bir oyuncu daha göndermen lazım. Hoca diyor ki Fred kalacak. Yani geçen Vedat Murik Türk olacak, Türk statüsünde sayılacak falan gibi saçma sapan bir haber daha çıktı mesela X'de biraz böyle popülerite oldu. Yani nasıl olacak abi? Vedat Muriç nasıl Türk olacak? Yani biraz garip. Orada da bir planlama eksikliği var bak. Son aylarda bu döner yani Fenerbahçe'ye. Yani çok iyi oyuncusunu göndermek zorunda kalacak atıyorum. Yani orada bir futbolcu kıyımı olabilir yani. Çünkü hocanın bazı vazgeçemediği oyuncular var. Gelecek oyuncularla ilgili de yani şimdi Lea profili Kerem Aktürkoğlu'nu atıyorum yedek bırakır Lea'yı Kerem'i oynatır Lea'yı oynatmazsan orada da bir krizi tetikler yani. Ya bunu gördük John Duran'da mesela yani. Öyle yedek.
1: Galatasaray'a tekrar döneceğim. Galatasaray ilişkin Erden Timur döneminde kulübe ismi açıklanmayan sponsorlar adı altında yasa dışı para sokulmuştu demiş. Bunu iddia ediyor dinleyicimiz. Hala Erden Timur'a metiyeler diziyorsunuz
2: inanmayın
1: demiş.
2: İnanmayın abi böyle ya dostlar bakın çınarlık kulüpler bunlar böyle milyon dolarlık borsaya açılmış işte Erden Timur haberi olmuyor. Erden Timur daire verdi arkadaşlar. Erden Timur Galatasaray'a daire verdi. Bir oyuncu alacağına karşılık Erden Timur hibe olarak tamam mı? Dairesini verdi. Yaptığı daireyi verdi. O dairenin de ve elbette ki ruhsatını belediye veriyor. Belediyeyi de kim denetliyor? Yani anladın mı? Bir silsile var yani. Böyle asparagas konuşmayın. Yok bir tane yönetici Galatasaray'a iddia oynamış da para yatırmış da onunla Osimhen'i almış. Yok ya. Gerçekten inanılmaz ya. Buna inanılır mı ya? Ya buna inanmışsanız kendi zihninizi sorgulayın dostlar ya. Yapmayın yani. Bu kadar basit mi ya? Erden Timur getirecek işte şey yapacak. Ya Erden Timur'un dosyası başka bir şey. O kendi yani sattığı dairelerle alakalı. Bugün mesela hani ahbapta herkes şey oluyor ya dolandırıcılık aslında adam depreme yardım yapıyor ama ifadesi alınıyor. Benzer bir şey bu yani. Hani bu çok
0: başka bir alanda

0: olan bir olay yani. Erden Timur'un oradaki yapmış olduğu daire satışıyla bir alakası var. Galatasaray adam nasıl bir leke getirebilir ki? Para getirmek kolay mı? Yani öyle bir şey var mı? Bunlar hepsi denetlenen kulüp. Bunlar borsaya açılmış şirketler ya. Böyle şeyler değil.
1: Peki borsa demişken Galatasaray'ın bugünkü durumu da yani haliyle bugüne bir dinleyicimizin mesajıyla geçmişe döndük ama bugüne de dönmek gerekiyor. Üst üste 5. şampiyonluk var Galatasaray'da. Şampiyonlar Ligi'nde başarı vizyonu var. Ama aksine kulübün sorunlarla boğuştuğunu da görmek gerekiyor. Yani transfer çıkmazı desek yeridir belki de Serkan Çetiner. Kadroda en az...
0: Boğuşmuyor. Yöneticilerin şey bak sorun o kadar...
1: Sorun o diyorsun zaten, boğuşmamalı yani diyorsun.
0: Yöneticiye göre sorun yok. Hani bak.
1: Ama ben sorunu 7 maddede belki 5 maddede sayabildiğimce sayayım, ister misin? Transferde kadroda en az kaç bölgeye takviye gerekiyor sence?
0: Bence 4.
1: Bence 5. En az 5. Yani. Peki 4 diyelim. Ama şu ana kadar bir transfer yapılabildi. O yapılan transferde net olarak orayı karşılayan ve beklediğin transfer miydi?
0: Yok, potansiyeli olan.
1: Potansiyeli olan. Geçen yıl mesela işte Aspiria için ne konuştuysan, Naga için ne konuştuysan, bugün de Oguchukwu için aynı şeyi konuşuyor musun? Biraz daha mı üstü ya da belki biraz daha üstü. Peki.
0: Biraz daha önde.
1: Aynı şekilde kulüpte bildiğim kadarıyla 3 milyar 376 milyon lira gelir elde edilmişti geçen yıl. Şimdi hesaba kitaba şöyle biraz haberler üzerinden de baktığımda 2026-27 bütçe döneminde 6 milyar 978 milyon TL gelir, 8 milyar 884 milyon TL gider bekleniyor. Ama tabii paranın harcanmaması da camiayı ayrı konuda düşündürüyor. Gelir gider dengesine baktığımda 6'ya 8'lik bir durumun olduğu da aşikar. Onun yanında UEFA'ya borçsuzluk kağıdından bahsediliyordu. Bankalardan kredi çekilerek verilebildi haberi var ki kredi çekilme konusu zaman zaman olabilecek şeylerden diyorsun. Burada da onu der misin bilmiyorum.
0: Büyük bir kredi değil. Eğer öyle olsaydı zaten ses getirirdi. Sadece şeyin zaten hani onu Cumhurbaşkanımızın lafıyla yani onun sözüyle bu 3 yıl geri ödemesiz bir kredi verildi. Onun haricinde büyük bir kredisi yok. Onu da teşvikle yani teşvik kredisiyle yapıyorlar. Ama dersin ki ya abi şimdi hani Florya satıldı, Riva satıldı. Galatasaray'ın satılmayacak yani hiçbir şey kalmadı yani bir ada var elinde. Adayı yakında satarlar bunları yani bu işte. Çünkü kendi öz paranla hiçbir şey yapamıyorsun. Hatta UEFA'dan gelen parayla transferi yapmaya çalışıyorsun. Yani belli ki Osimhen'in transferinin parası hani diyoruz yani abi işte formayla çıktı öyle bir şey yokmuş yani. Osimhen bir aset midir elinde? Yani bir bugün Osimhen'den kaç paraya çıkarsın? 100 milyon görüyoruz işte abi transferleri piyasayı. Ya Galatasaray 120 milyona satlık dese 100 milyona yani su içinde 100 milyona satar.
1: Bir iddia da o ki 75 milyon eurodan Barış Alper Yılmaz'da iyi bir Avrupa kulübü. Şimdi hatırlamıyorum ama hatırlamak da gerekiyor. Kapı açıldı. İddia tabii. O yüzden hani 75 milyonla gelmişler Barış Alper'e yalan diyerek vermiyorum.
0: Yalan haber. Bugün 40 verseler Barış Alper'i alır götürürler. Ya bu arada hani oyuncuları kötülemek için demiyorum yani. Piyasada baktığın zaman.
1: Zamanında verdiler de bu arada.
0: Verdiler. Ya onu anlarım ben. Şimdi geçen sene Galatasaray'ın ya şöyle de karalar bağlan. Yani Galatasaray sen geçen sene çok başarısız olmuş da sorun Galatasaray'ın geçen sene bence çok başarılıydı Galatasaray. Zaten bu başarı bizi üzüyor. Yani bu başarının ardından son 16'ya kalmışsın ve şampiyon olmuşsun. Sana soru soruyorum. Galatasaray bu kadroyla bu sene aynı performansı tekrarlar mı?
1: Galatasaray ligde tekrarlayabilir abi ligde.
0: Avrupa için diyorum.
1: Avrupa için yapamam. Ligde tekrarlar derim. Ben zaten o kısımda hep yönetimin yanında gibi görünüyor yorumlarım vesaire. Sen burayı eleştirirken aylardır ama hep o kısımda ben Galatasaray tarafında çok fazla endişe edilecek şeyin olmadığını düşünüyordum. Ama Avrupa'da biraz zor. Avrupa'da bu
0: ben ligi de açık söyleyeyim bak. Ligi neden? Şimdi
1: farklı Fenerbahçe, farklı Beşiktaş görüyorsun çünkü.
0: Beşiktaş'ı da görüyorum. Aziz yani Fenerbahçe'yi de görüyorum. Bir de TFF'yi de görüyorum abi. Bir de bir gerçek var yani. Galatasaray, TFF, Galatasaray'la düşmanlık şu anda hani. Hatta şöyle söyleyeyim. Galatasaray TFF bir kulüp olsaydı ezeli rakibi Galatasaray'la TFF olurdu ya. Bak bunu da söylüyorum yani. TFF ile Galatasaray birbirlerine kılıç çekmiş durumda şu anda. Yani her anlamda yani kupasını adam kargoyla attı ya gelmedi yani. Bir tane TFF yöneticisi gelmedi yani. Sen şimdi bu ortam

0: Galatasaray'ın mutlak şampiyon olacağını düşünüyor musun? Ben düşünmüyorum. Ha, bizim yöneticiler düşünüyor. Büyük bir hata. Bak zaten kibir en büyük, bak en büyük hata kibir. Bak çok kibirlendiler. Çok yani ne, hem başkanda bu kibiri görüyoruz, hem yöneticilerin as başkanı yani tepeden tırnağa. Bak futbolcuya da yansırsa, bak Galatasaray çok kötü günler bekler. Bak Galatasaray bu ekonomi başarı ekonomisidir. Başarısızlıkla bu ekonomiyi sürdüremezsin. Sen Fenerbahçe değilsin. Bak Fenerbahçe'de bir tane yönetici çıkıyor 50 milyon atıyor. Bir tane başkan çıkıyor 200 milyon atıyor. Sen de adamların hepsi attıkları paraları geri almak için kapında bekliyor. Seni mahkemeye veriyorlar. Senin öyle yöneticilerin yok. Bu Beşiktaş için de Trabzon için de geçerli. Bu Türkiye'de bir tek Fenerbahçe için geçerli bir durum. Gerçekten para harcayacak yöneticileri buluyorlar. Bu anlamda takdir edilmek gerekiyor. Yani buna Hakan Safi'yi de koyarız. Adam ya adam başkan adaylığına 20 milyon euro harcıyor ya. Sende bir tane böyle adam var mı ya? Yok. Şimdi diyecekler ki biz öyle adam istemiyoruz.
1: Sen dünden ama... beri Serkan Çetiner biraz da burada dolusun abi. Ya yok abi, Serkan Çetiner'le konuşuyoruz. Bizde vergi sildirme ya da işte bir araziyle ilgili problemi çözme gibi işlerde başarılı olduğunu düşünen yöneticiler var diyor sadece.
0: Onu ben de yaparım ya. Ben Galatasaray'ın başkanı olayım. Bana bütün kapılar açılıyor. Yapmayın arkadaşlar. Galatasaray'ın, Fener'in,
1: Beşiktaş'ın. Şimdi Beşiktaş'ın, ben orada saymaya devam edeyim. 7 maddeyi tamamlayamadım. Mesela evet. Burada yönetimden bahsediyorsun ya, tam da yeri. Bence yönetim içinde de çekişmeler yok değil. Transferde yetkilinin kim olduğunu söyleyebilir misin şu an?
0: Başkan ya. Direkt başkan.
1: Yönetimden birinin de olması gerekiyor ya.
0: Peki. Hepsini başkan
1: abi, şey sportif aşı yönetimi neden hala açıklanmadı peki Galatasaray'da?
0: Ya onu da işte başkanın Galatasaray iç siyasetinin ne kadar kötü olduğunu bir göstergesi yani. Bu da.
1: Peki yani yabancı kurulundan dolayı genç futbolcu arıyor değil mi? Tüm kulüplerimiz aşağı yukarı. Bu kulübün altyapısına ilişkin Fatih Terim'in de en son iki hafta önce aşağı yukarı YouTube'daki yayınında bir mesajı olmuştu altyapıya ilişkin. Yapamıyorsanız kapatın gibi. Bence doğru, orada sert konuşmuştu.
0: 10 numara tespit.
1: Bu kulübün altyapısı için ne düşünüyorsun abi? Yabancı kuralından dolayı genç bulması gereken. Bu sadece Galatasaray için değil. Ben haksızlık etmeyeyim. Fenerbahçe için, Beşiktaş için de benzer şeyleri konuşabiliriz.
0: Bu kulübün altyapısı Fenerbahçe'ye hizmet ediyor ya. Bu kulübün altyapısındaki bütün herkesi kovarım ben. Bugün başkan olayım, ilk yapacağım şey kulübün altyapısındaki bütün profesyonelleri kovarım. Ya da suçu olmayanlar ara iki katı maaş veririm ki bu çocuklarla ilgilenin diye. Ve yani hiçbir menajeri de o kulübün içine sokmam yani. 18 yaşına kadar bana menajerle gelen hiçbir oyuncuyu da o kulübün içine sokmam. Gitsin başka takımlarda. Galatasaray bu ya. Galatasaray'ın altyapısındaki çocuklar 18 yaşında Galatasaray'dan kaçmak için yer arıyor ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Yani Türkiye'nin en çok taraftarının olduğu bir kulüp, belki de birçok insanın hayalini süsleyen kulübün altyapı oyuncuları nereye kaçacağını şaşırıyor.
1: Altyapıyı geçtim Serkan Çetiner. Bir maddeyi de şuraya ekleyeyim mesela. Icardi, Lemina da oraya gidiyordu ama son anda herhalde orada bir anlaşma oldu, bir şeyler oldu. Bir başarı geldi. En azından Mario Icardi başarı dediğim Mario Icardi gündemine ilişkin en azından ona kıyasla bir başarı olarak görebilirsin belki. Ya da geri dönüş olarak son 4 yıla 5 yıla damgasını vurdu Icardi. Şimdi tam yılını tutamadım ama son 4 yıla vurdu, bunu biliyoruz şampiyonluklar yani, sebeple. Diğer tarafta
0: haksızlık etmeyelim.
1: 5 yıl mı? 1,5 yıl mı? Peki. Ben 4 diyorum abi. Tatsız ayrıldı ama ve oyuncunun veda mesajına tepki vermemesi de bence ayrı değerlendirilecek kibir, bir konuydu.
0: Icardi ile kibir bitirdi, ego bitirdi.
1: Bence kibir, iletişim bitirdi. Bence oradaki iletişim de çok kötü abi, yönetildi abi.
0: Icardi iletişimi yönetim olarak ben Icardi'ye gidişini Icardi'ye yazarım. Arkadaşlar yönetime yazmam. Icardi iyi bir profesyonel.
1: Yönetimi eleştirmem diyorsun yani orada.
0: Ya şöyle
1: yönetimi eleştirmediğin nadir konulardan biri abi. O yüzden biraz üzerinde durayım istedim.
0: Ya ama şöyle şimdi. Bir tek konuyu alırsak yönetimi gömmenin anlamı yok bu konuda. Şimdi Icardi'nin bak 1,5 sezon geldi yani Paris Saint Germain'de vermiş olduğu o Paris Saint Germain'deki üst düzey idman performansı orada yapamazsın çünkü. Orada hocadan izin aldığın zaman ben bir kafamı dağıtmak için Arjantin'e gideyim hoca dediğin zaman dembeleler membeleler yerine geliyor. Öyle bir dünya yok orada yani, anladın mı? Orada öyle bir boşa idman yapmadan gol kralı oldum cümlesini kuramazsın Fransa'da Paris Saint Germain'de. Niye? Çünkü Paris Saint Germain liyakata değer veren bir kulüp ve ne kadar parası olursa olsun futbolcular orada Avrupa, orası çalışabiliyor.

0: paranın hak, aldığın paranın hakkını vermek zorundasın. Burada öyle değil. Burada Orta Doğu kanunları geçerli. Adam geliyor burada, koy kralı oldun, ne konuşuyorsunuz idman yapmadan diyor. Ne oldu idman yapmadın? Çaprazların koptu değil mi? İdman yapmadın. Sen çok iyi, çok yetenekli bir oyuncu olabilirsin ama Haaland'ı izle. Haaland da gol kralı oluyor. Yediğine içtiğine onda uyuyor adam. Yani her gün 5000-6000 protein alıyor. Yani vücuduna adam bir sermaye olarak bakıyor ve ona sermayesine çok iyi bakıyor. Icardi eğer kendi sermayesine, kendi vücuduna iyi baksaydı Galatasaray'da 36 yaşına kadar oynardı. Mertens gibi olurdu. Kimse kimseyi kandırmasın. Icardi profesyonel bir oyuncu değildi. Icardi saman alevi gibi geldi ve gitti. Galatasaray'ın efsanesi de olmayacak. Galatasaray'ın efsanesi Hacı'ydı. Yapmayın ya. Bu kadar hemen yapmayın. Yukarı çıkartmayalım yani oyuncuları ya. 1,5 yıl tamam, güzel bir şarkıyla bir şey tuttu da. Yani şöyle söyleyeyim, ben 2000'lerde Hacı fanıydım. Hatta yani CC Okoça bile vardı. Yani Türkiye Süper Ligi o kadar kaliteliydi ki. Şimdi bu Twitter, sosyal medya falan olsaydı, o dönemi bu döneme getirseydin Hacı'nın şu anda gerçekten heykeli vardı. Yani Galatasaray Mecidiyeköy'ün ortasında heykeli olması gereken adamdı ya. Yani o yüzden hani çok abartmayalım yani. Çok yukarı çıkartmayalım. İdman yapmayan adam, kampa gelmeyen adam, sevgilisiyle, özel hayatıyla sürekli magazin takılan adam Galatasaray'ın ne verebilir ki yani? O yüzden yönetimmiş, kötü ayrılmış falan. Evet, kötü ayrıldı. Liverpool Salah'la nasıl ayrıldıysa 3 ay önceden bunu açıklayacaktı ligler varken. Aynı zamanda da o şampiyonluk kutlamalarında veda şeyi olacaktı ama yapamadılar. Çünkü cesaretleri yok. Ya oyuncunun kibrini yenik düştüler. Bu da bir güçsüzlüktür zaten. Benim üzüldüğüm nokta o. Ya Lemina ya. Ya abi Lemina'nın transferine bak ya. Adam evinden gelmiyor sana ya. Bir hafta evinde kaldık. Takım belki bir hazırlık dönemini kaçırdı. Niye? Daha fazla para almak için. Niye? Bir yıl opsiyonlu sözleşmesi uzaması gereken adam, 2,5 milyon euroya oynaması gereken adam, menajer oyunlarıyla Galatasaray'dan 2 yıllık 3,5 milyon euro yıllık para aldı. Kim kazandı, kim kaybetti? Ben söyleyeyim sana yani. Galatasaray kaybetti. Ne olacak? Ya bunu bir başarı olarak veriyorlar. Bence değil. Bence Lemina ile o dakika sözleşmeyi durduracaktın ki zaten Lemina geçen sene maç seçti. Yani Lemina'nın büyük maçlardaki performansına bak, bir de küçük maçta. Kocaeli maçına bak, bir de Juventus maçına bak. Örnek vereyim sana yani. Ben bunu anlatamıyorum, anlayamıyorum yani. Aynı performans niye verilemiyor? Dolayısıyla ben orada bir Lucimi transferi, Lemina Lucimi transferi beklerdim ama harbiden yönetimde para yok, motivasyon yok. Tek
1: bu arada
0: çekişme yani, de var bu arada. Bak ben sana söyleyeyim.
1: Şunu da söylemek gerekiyor. Var. Ben yönetim arasında çekişme olduğundan az önce en azından tahmin olarak bahsettim. Konuştuk da ama yani sen Temmuz'un sonunda bir Galatasaray'ı böyle mi hayal ederdin? Nasıl hayal ederdin? Nereler tamamlanırdı? Neler tamamlanırdı? Bahsettiğimiz 6-7 problemden, madde madde bahsettiğimiz 6-7 problemden hangileri olmazdı en azından? Senin tahmin ettiğin ya da hayal ettiğin Galatasaray nasıldı diye sorayım. Ya
0: şöyle söyleyeyim. Galatasaray lig bittiğinden beri yazılan oyuncular hep 60, 70, 80, Kerem Turan, Kop Miners, oradan Brahim Diaz, yok Mason Greenwood, Mason Greenwood diyorum, Bayern Münih'in 10 numarası Musiala. Ya arkadaş, yani Galatasaray'ın böyle yıldızlara ihtiyacı yok ki. Galatasaray niye arıyor biliyor musun? Galatasaray Trabzon'un bulduğu olay gibi. İşte kanatlarda yedek santrafor arıyor ya. Yedek santrafor arıyor Galatasaray ya. Galatasaray az santrafor var zaten ya. Hazırlık maçında da gördük. Osimhen'i kimse kesemez. Oraya bir büyük bir para ayırma. Gidecektin kiralık John Duran'ı 5-6 milyon euroya alacaktın, koyacaktın. Onun arkasına bir tane yerli U21'den bir oyuncu koyacaktın. Orası o iş bitecekti. Bir tane de Leo Lang gibi bir oyuncu bulacaktın. O da iş bitecekti. Bir tane para harcayıp adam gibi bir stop şey, orta saha oyuncusu alacaktın ya. Galatasaray'ın en önemli sorunu orta sahaydı ya. Yani Torreira'yla Saray'ı yedekleyebileceğin, yani onların önünde bir oyuncu alacaktın ya. Saray'ı belki lige döndürecektin, ligde kullanacaktın. Yani Icardi'den boşalan o yeri, o hakkını orada kullanacaktın. Lemina'yla da vedalaşıp Lucumi gibi yani bir tane Barış Alper diyorum. Apokerimi yedekleyecek bir tane santrof stoper alacaktım. Başka da bir şeye gerek yok.

0: kulüptü yani. Galatasaray'ın istediği transfer, ya Galatasaray taraftarı 150 milyon euro Osimhen transferi beklemiyor ki ya. Bu niye böyle oldu ben anlamıyorum yani. Hep menajer haberlerimi anlamıyorum. Gittiğimiz bütün oyuncular 30 milyon. Ponomarenko'ya gitmişiz de 30 milyon istiyorlar. Ya 30 milyon niye vereyim ben Ponomarenko'ya? Benim önümde zaten Osimhen var. O çocuğun oynamaya ihtiyacı var. Ve Galatasaray'da oynayamayacak. Çok basit yani. Galatasaray'ın bir tane böyle Batshuayi gibi, anladın mı? Yedek sorunu da dert etmeyecek. Yani bakan bu gibi bir tane oyuncu bulacaklardı ya. Ama yok.
1: Serkan Çetiner, o zaman ben bir kör sıralama yapalım isterim seninle. Biraz da yumuşatmak için bu ortamı. Galatasaray tarafında. Çok kısa bir ara verelim. Aranın ardından Galatasaray'da hem belki senin aklına da gelir, dinleyicilerimizin aklına da gelir. Ben 10 oyuncu adı sayarak onları bir kör sıralamayla, tabii sırası belli değil. Hangi oyuncu hangi sırada gelecek? Burada da bir oyun olabilir mesela. Serkan Çetiner, bunu bilirsin, sosyal medyada en son Ümit Karan'dan izlemiştik. Öyle hatırlıyorum. Yabancı, hatta oradan yola çıkalım. Ümit Karan'dan yola çıkalım. Onun yaptığı seçimlerden yola çıkıp sorayım ben sana. Yabancı forvet hattındaki oyuncuları sorayım. Oradan ilerleyelim isterim. Kör sıralamayı, bu formatı biliyorsun. Araya gidelim. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edelim o zaman. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Serkan Çetiner'le birlikteyiz. Biraz da böyle programın bu kısmında Galatasaray söz konusu olduğu bu anda, bu noktada biraz daha yumuşatabilmek adına orada bir kör sıralama yapmak da geldi aklıma. O kadar forvetten konuşunca. Hızlıca gelen mesajlardan birini okuyayım. Donduran, Jonduran demek istemiş herhalde. Fenerbahçe ile arasında haklı haksız adam Galatasaray'ın kafasına yattı. Fenerbahçe'de para bir tarafa diyor. Fenerbahçe'ye bilenmiş adamı Galatasaray almayı beceremedi. Bak adam Benfica'da 2 dakikada gol attı. 4 senedir aynı film. Bir şampiyon oluyoruz.
0: Evet, ceza ya bize.
1: Evet. Jonduran demek istedim demiş. Jonduran demek istemişsiniz, düzeltmişsiniz ama muhtemelen bunları sesli yazıyorsunuz Bülent Bey. İnanın ben mesela bir dinleyici olarak böyle çok karışık bir şeyi okuyan bir yayıncıyı dinlemem. O yüzden zor duruma düşürmeyin bizi. Çok karışık bir şeyi okuyormuş gibi olmayalım. Lütfen dikkat edelim yazdıklarımıza. Ben bir dinleyici olarak çünkü böyle yayını dinlemem, onu söylüyorum. Oradan bakıyorum. Sizin aslında dinleyicilerin gözüyle bakarak daha kaliteli bir şey yapmaya çalıştığım için bunu söylüyorum. Donduran demişsiniz. İşte haklı haksız adam Galatasaray'ın kafasında yattı demişsiniz. Kafasına diyeceğinize vesaire. Her şey karışmış. Nokta yok, virgül yok. Onlar zaten, onları çoktan geçtik de millet olarak.
0: Mesela Jonduran'ı geçtim bak. Evet. Kasımpaşa, Benedziyak'la 4 yıllık anlaşma. Bonservisi Parma'daydı bu oyuncunun. Devre arası 10 gol attı. Geldi. Devre arası geldi, 10 gol attı bu adam. Yani Süper Lig'i 25 yaşında Parma'da 5-6 milyon euroya bitiyor. Alır mı Galatasaray? Almaz. Düşünür mü? Düşünmez. Niye? Çünkü 30 milyon olmak
1: lazım. Peki kimleri aldı? Kimleri düşündü? Kimleri iyi düşündü? Kimleri kötü düşündü? Artık bak ne güzel bağladım abi, görüyorsun değil mi? Serkan evet, Çetin. Tam da böyle eleştireceğim bizi. Abi güzel güzel bağladık yani. Nonda diyeceğim. Bağladın, kör evet. Sıralamada Nonda.
0: Ver, ver için ver.
1: Nonda dedim. Şaban'ın Nonda'yı kaçıncı sıraya, nereye yazarsın? Neden ve sana ne hatırlatır?
0: İlk 10 üzerinden mi?
1: Tabii tabii 10 üzerinden. Yani 10. sırayı da yazabilirsin. Yani Şaban'ın şimdi burada burada Drogba'lar, Elmander'ler, Osimhen'ler var mı yok mu bilmiyorum. Jardel'ler evet. Olacak mı olmayacak mı bilmiyorum.
0: Temkinli davranacağım. Evet. Şaban'ın Nonda'yı aslında 7'ye koyarım ama ne geleceğini bilmediğim için evet. 8'e ya 7'ye koyuyorum ya. Risk alıyorum. Çünkü neden biliyor musun? Şaban'ın Nonda'ya büyük haksızlık yaptı Galatasaray. İyi oynayan oyuncunun sözleşmesini feshettik. Joe'lar, Moğollar böyle takım yıldızlar karması oldu diye Şaban'ın Nonda'ya haksızlık.
1: Yani Icardi'ye yapıldığı gibi oldu diyorsun.
0: Icardi'ye haksızlık olmadı bak. Tekrar gelmeyelim. Aynı şeyleri konuşmayalım. Icardi'ye yapılacak en maksimum tolerans yapıldı.
1: Icardi konusunda kulübü Dursun Özbek bu kadar savunuyor mudur? Onu düşündüm ben. Serkan Çetiner. İşin esprisi tabii canım, benim dediğim. Nonda'yı 7'ye yazdım.
0: Evet.
1: Icardi dedim. Onunla devam ediyorum.
0: Icardi'yi Galatasaray santraforları olarak 4'e koyarım. 4'e koyarım.
1: Icardi'ye 4 diyorsun.
0: Evet.
1: Daha iyisi gelir diyorsun.
0: Vardır, kafamda vardır muhtemelen.
1: Peki. Bilmiyorum var mı abi. Falcao ile devam edeyim o zaman.
0: Falcao yani maalesef 10'a koyarım. Vermedi, performans vermedi. Çok yetenek ama o da popülist bir transfer işte. Beklentiyle. Menajer yönetici transferi.
1: Beklentiyle bir

0: yerini tutmadı diyorsun.
1: Tutmadı abi. Tutmadı.
0: Ama bu arada isim olarak da yani Icardi şu ana dek Nonda, Icardi, Falcao, Icardi ve Falcao'nun son 10 yıllık süreçte geldiklerini düşündüğümde 8-9 yıllık Galatasaray'da ileride hiç problem çekilmedi o açıdan. İsim olarak en azından Falcao kısmında işin içerisine katarsak. Peki orada ben Baroş'la devam edeyim. Milan Baroş.
1: Milan Baroş'u 6'ya koyarım.
0: Neden? Ne hatırlatıyor sana?
1: Ya Baroş iyi performans verdi Galatasaray'a. Yani kötü dönemde belki dedik yani o dönemi hani meşhur BAM'ın BAM orta sahasıyla yapabileceğinin maksimumunu yaptı. Zaten o da sürekli sakatlıklarla geçti Galatasaray kariyeri ama çok gol attı Galatasaray'da. Yani çok performans anlamında iyiydi.
0: Gomis'teyim.
1: Gomis'i 5'e koyarım.
0: Icardi ve Baroş'un arasında Gomis var diyorsun.
1: Evet, evet.
0: Gomis bir Baroş kadar kötü değil gözümde diyorsun. Icardi kadar da iyi değil diyorsun yani esasında.
1: Evet, aslında öyle.
0: Peki. Baktığında sen Icardi'nin de önüne koyarsın da Gomis'i bence. Serkan Çetin biraz kör sıralama diye sanki Gomis biraz yandı gibi ya da Baroş. Ya,
1: ne dersin? Yani ilk üçü boş bırakıyorum bilmiyorum. Ne, peki. İçimden öyle bir his var ama inşallah peki. Patlamayız yani.
0: Abi Jardel dedim.
1: Jardel'i 3'e koyarım.
0: Öyle mi?
1: Ya 2 ile 2.5'tan 3 öyle söyleyeyim yani.
0: Ben Jardel'de 2'yi düşünüyordum. Acaba dedim.
1: Yani Jardel'de işte içinde öyle bir...
0: evet. Jack ne diyeyim?
1: Jack neyi? Onu 10 boş muydu?
0: 10 Falcao. Onun altı 9. Falcao, bence Falcao 9'u hak ediyordu. Jack ne onu hak ediyordu? Benim düşüncem.
1: Evet falan. Evet evet olabilir doğru.
0: Jack ne? Peki.
1: Yani 9 ile 10 zaten ikisini paylaştırdım yani.
0: Evet.
1: Ali Lukunku demezsin inşallah.
0: Abi oralara gelmeyeceğim. Yok,
1: 11
0: yok.
1: Diyeceğim ya.
0: Orada yok. Osimhen dedim peki.
1: 1.
0: Osimhen'e 1 diyorsun. O zaman çok çabuk şekillendi sıra be. Serkan Çetinler. Osimhen'den sonra Elmander diyeceğim.
1: Elmander kaç kaldı bizde ki?
0: Abi 8 kaldı 2 kaldı. Çok da zor yerler kaldı yani.
1: Abi bak normal şartlarda...
0: Kim kaldı? Son iki isim kim? Elmander'le beraber kim? O önemli. Önemli olan o yani.
1: Ya şimdi şöyle futbol ikliminin dışına çıkmamak açısından Elmander'i ikiye koyacağım. Ama ikinin hakkı başkaydı. Hani ismini söylemeye de tenezzül etmediğimiz bir arkadaştı.
0: Abi ama hiç etmeyelim.
1: İkinin hakkı. Evet, hiç o yüzden ikinin hakkı oydu. O
0: ben zaten yabancılardan yürüdüm.
1: Hayır, sen o iş aynen evet. Yabancılardan yürüyorsan Elmander.
0: Ama artık o da yabancı bizler için. Öyle söylemek gerekiyor, öyle bakmak gerekiyor.
1: Başka kim aldı şimdi Elmander'i ikiye yani koyduk. Koyarsak da gelen evet. İsim 8'e.
0: Abi sen pişman yani. Olacaksın orada ama söylediğin kısma bir parantez açayım parantez programında. Yani ne kadar futbol anlamında kendi işi anlamında hak ediyor hak etmiyor kısmı hala tartışılıyor olsa da yani bence buralarda olmayı anılmayı konuşulmayı hak etmeyen yani bu tarz böyle hain isimlerin buralarda da böyle çok fazla konuşulması çok da böyle zaten tercih değil. Aynen gerek tenezzül etmeyelim. Diğer tarafta 8'e kimin kaldığını görsen üzüleceksin ama abi o kaldı başka bir yere koyamayacaksın onu. Hiç tahmin zaman, etmedim mi sonda bu gelir
1: ya? Elmander'i o zaman 8'e
0: koydum. Ama geçti koyayım. O. 2'ye koydun Elmander'i bir kere.
1: Tamam o zaman söyle ismi 8'e.
0: Drogba.
1: Drogba.
0: Evet abi. Yani diyor ki Serkan Çetiner kör sıralamada.
1: Drogba'yı da Mourinho koysun 2'ye o zaman.
0: Abi Nonda, Baroş, Gomis, Icardi, Jardel, Elmander Drogba'dan üstündür benim için dedin yani. Kör sıralama olsa bile.
1: Vallahi bak gene tepki çekeceğim ama yok bu arada Drogba Galatasaray'ın yani ilk keşke 2'ye Drogba'yı koysaydım da abi, Elmander'i Drogba. De aslında Baroş'un yerine koyabilirdim. Yani Drogba'nın da hani Galatasaray isim olarak da bir ilk yıl vermiş olduğu o bizi heyecanlandıran performans. Ben Şampiyonlar Ligi
0: Akhisar maçı mıydı
1: performans.
0: Ya?
1: Benimki kriter Avrupa'ydı. O yüzden yerleşmeleri yaptım.
0: Peki abi.
1: Ama orada bir haksızlık olmuştur tabii.
0: Yani Galatasaray maçı, Akhisar maçı Galatasaray'da. Akhisar'ın bir kabusu tabii, olmuştu tabii, mesela. Çok. Orada başlamıştı. 2-1
1: Real Madrid
0: maçı. Yani. Benim için Drogba abi 1 gelirdi mesela. 1'de gelirdi. Osimhen'i 2'ye yazardım. Yani. İşte 3'e Icardi'yi yazardım. Jardel'i çok fazla izlemediğim için haksızlık ediyorum galiba.
1: Yok. Yaşım bak, bu performanslar evet. Şöyle bak. Sürdürülebilir mesela. Drogba ilk yıl çok iyi, ikinci yıl silik. Yani hep böyle gitti Galatasaray'da. Yani şimdi Osimhen neden? Osimhen hem 27 yaşında hem 2 yıldır Osimhen'in etkisi var. Yani sürekli şampiyon yapıyor takımı. 3 daha Galatasaray'da adam yani. Hani ve Avrupa'da da aynı o topu oynuyor. Mesela Icardi gibi evet. Türkiye'de farklı, deplasmanda işte farklı değil yani. Hani Avrupa'da farklı değil. Icardi ile Galatasaray'ın Avrupa başarısı yok yani. Gelen geçen bize 4 atıyordu yani. Bu bir gerçek yani. Ama Osimhen'le biz Şampiyonlar Ligi'nde kafa tutuyoruz yani. Jardel neden? Şampiyonlar Ligi'nde adam bize çok güzel puanlar aldırttı. Süper Kupayı aldırttı. Golüyle atıyordu yani adam yani. Dolayısıyla benim için kriter Süper Lig yani, hiçbir zaman olmadı abi.
0: Yani şöyle oldu. Osimhen 1'de, Elmander 2'de, Jardel 3'te, 4. sırada Icardi, 5. sırada Gomis, 6. sırada Baroš, 7'den 10'da, 8'de Drogba, 9'da Jackne, 10'da Falcao oldu. Tabi burada bir keşkelerin var. 2 ile 8 Jackne ve Elman, düzeltiyorum, Drogba ve Elmander yer değiştirse keşke dedin. Belki Nonda'ya daha iyi bir yer verirdin. Mesela bilmiyorum nereyi verirdin ama Nonda kısmında aklın kaldı gibi gördüm, yanlış görmediysem.
1: Nonda evet biraz orada şey oldu. Hani Nonda'yı belki Baroš'la yer değiştirebilirdik. Daha
0: evet, en azından 6'ya 7 olurdu diyorsun.
1: Evet evet.
0: Bak, Mehmet Bey der ki Drogba benim için 1'dir der. Ben de bir Galatasaraylı değilim ama izlediğimde mesela en böyle imrendiğim, ya bizde böyle bir forvet olsaydı keşke dediğim ne Osimhen ne Icardi. Belki biraz yok, Icardi yaklaşır ya. Ama Drogba'ydı abi benim. Abi, benim Drogba'ydı yani.
1: Abi adam 35 yaşında Galatasaray'a geldi.
0: 34 abi 33 geldi. Yaşında gelsin, 38 yaşında gelsin. O performansı veriyorsa ben ona imrenirim. Tamam, Osimhen'in belki geleceğini konuşacağız, ayrı konu. Mesela yani, bu yılda aynı performansı görsek Osimhen'den daha farklı bir şeyi konuşacağız. Drogba'nın evet, önüne geçebilecek bu kör sıralamalarda. Ama
1: Osimhen Galatasaray'ın şu anda takımının kimliğini yani takımın oyununu temsil ediyor ya. Bırak hani Osimhen olmadığı zaman Galatasaray taktik anlamında çöküyor ya. Yani eveliyor geveliyor. Osimhen varken plana hizmet ediyor.
0: Monza maçı için ne dersin? Osimhen'in 72. dakikada alıp gittiği hızlıca yani, gol aradığı, işte orada aynen, kendi kendine üzüldüğü birkaç pozisyonu, bunun gibi benzer girişimlerini gördük. Ama Osimhen tek başına yeterli değil. Evet. Evet.
1: Yani ya Osimhen tek başına işte stoperleri sırtına alıp götürüyor. Onun haricinde açıkçası ne oyunu beğendim, ne kadroyu beğendim. Yani gençler, yani çok mesela Can Armando Güler. Abi şuna biri söylesin bu çocuğa yani. Galatasaray'da sen daha yani bir topun öncelikli değerini öğren yani. Bırak çalımını malımını. Tamam, riske gir, yap et ama şimdi bir kaptırdın, ikinci de bir dur da yani bir iki kere üst üste top kaptırıyorsun, üçüncü de hala zorluyorsun, adamın içinden geçmeye çalışıyorsun. Olmaz o. Kendi de söylüyor işte, kendimi göstermek istiyorum da böyle gösteremezsin. Temiz futbola, temiz oynayacaksın. Mesela Naga temiz oynamaya çalışıyor, anladın mı? Yani gör yani o pası atıyor ayağında biraz, o da gerçi çok. Ya gençler birazcık Okan Hoca'nın gözüne girmeye çalışıyor da bunu böyle adam geçerek daha spektaküler hareketlerle göstermeye çalışıyor. O iyi bir şey değil yani, onu söyleyeyim yani. Yani çok temiz futbol oynaman lazım. Lesti mesela iyiydi o anlamda. Ya eveleyip gevelemiyor en azından yani. Ama çok hareketsizdi yani. Hücum hattı çok hareketsiz, çok silikti. Fizik anlamında ezildik yani İtalyanlara. Ya bizim gençlerimizin fizik anlamında, bak bir gencin, altyapıdan çıkan bir gencin, bir kere şunu söyleyeyim, en göze çarpan şey şu oluyor. Bak scoutlar da buna dikkat ediyor. Fizik abi. Fiziken yani gerideysen, ağzınla balina tutsan olmuyor yani. Seni öne atamıyorlar yani. Bak Pomarenko'ya neye 30 milyon euro istiyor adam? Aç izle maçlarını. Hepsi stoperleri deviriyor çocuk 20 yaşında. Barış Alper neden 70 milyon dedin bana? Neden 40 milyon teklif geldi? Herkesi deviriyor. Artık günümüz futbolu böyle güce dayalı yani. Önce güç, önce fizik, sonra teknik, sonra performans. Adamların baktığı şey bu. Buna yönelik hareketler yapmaları gerekiyor. Yani bunu bu iş artık global anlamda da böyle yani. Hani adam geliyor işte, bak Monza, ikincilik takımı İtalya'dan. Ortalama bir takım. Mesela forvetleri Cutrone paramparça etti bizi. Cutrone'nin bak böyle geçmişine, her yıl başka kulüpte oynamış. ama muhteşem bir oyuncu.
0: Peki dedin bana mi bu Cutrone'leri biz bulamıyor muyuz diye? Serkan Çetin.
1: Abi biz bulamayız. Biz Galatasaray.

0: Galatasaray'ın, bak şimdi şöyle söyleyeyim, bir menajerler aralarında diyor Galatasaray'ın bu sene bonservis bütçesi ne kadar abi diyorlar. 500 milyon dolar diyor bir tanesi, çıkıyor yönetici. Galatasaray'a 30'dan aşağı oyuncu götürmezler yani. 5 milyon euroluk oyuncuyu götürdüğün zaman o menajer zaten bir kere 30'luk olacak ki adam. Yönetici yanında fotoğraf çekilecek, yıldız olacak ki. Anladın mı? İstemezler, sevmezler no name oyuncuya. Ya diyorum ya, Kasımpaşa'nın aldığı oyuncu ya, ligde 10 gol atmış. Al, koy Osimhen'in arkasına. Kanatta da oynar. 10 numara topçu. Parmadan alıyorsun. Ama almazsın abi. Aklına bile gelmez. Niye? Çünkü Galatasaray'ın bir futbol aklı yok ki. Getiriyor menajer. Ya ben scoutların da Galatasaray'da son dönemlerde başarısından söz edemem yani. Yelert'in halin ne ya? 11 milyon euro verdi şu Yelert'e ya. Yazık günah ya. Yani. Bir de şöyle bir şey var yani. Bak bu Nelson, yani milli takımda oynayan bir adam. Ya bunun niye biz bunu bir çocuğu tukaka ettik ya? Ya Galatasaray bu kadar kolay mı yani Galatasaray? Ya Zaniolo, Nelson bunlar çok değerli topçulardı ya. Ya bu adama 18 milyon euro verdi Sevgi'ye, vermedik ya. Şimdi gözünün içine bakıyoruz ya gitsin diye. Ya taraftar falan diyor ki niye Nelson oynattık? Ya abi Nelson iyi stoperdi ya. Bak Nelson oynasa bu sene Galatasaray'ın, bak Nelson ortalama bir Nelson performansı seni, bak Fenerbahçe son dakika o kafa golünü atamazdı, John Duran'ın attığı golü. O maçı bitirtirdi sana. Birkaç tane daha böyle maç tutardı yani. Ama yok abi, biz Kaan Ayhan'a, Günay Güvenç'e.
1: Bak mesela Mehmet Bey demiş ki işte o pozisyonda, Monza'da senin anlattığın o pozisyonda 72. dakikada Drogba atar geçerdi demiş Osimhen için. O yüzden Drogba demiş. O da ben gibi düşünüyorum.
0: Ya abi Drogba 35 yaşında o topu o pozisyonu alıp götüremezdi bile.
1: Abi yaşa çok takılıyorsun orada.
0: Drogba'nın son gidiş halini görün, ben sana söyleyeyim, orta sahadan şut çekiyordu ya. Açın izleyin ya. Ben Drogba'nın Galatasaray'ı son 6 ayını açın izleyin yani.
1: Abi ya, kaleci yapalım bak, mı? Kör sıralamayı ben şey beğendim bak bu arada.
0: Bak ben sana bir şey söyleyeceğim. Şimdi Arsenal maçı, hazırlık maçı mıydı? Neydi böyle bir? Gel takımında Schneider var. Selçuk İnan var. Drogba topun başına geliyorsun ya. Ya ayıp değil mi ya? Ben hakikaten ben buna bakarım ya. Futbol tarihini unutuyoruz bazen ya. Niye? İşte kibir var. Ego var. Drogba çekiyor abi şutu yani. Şimdi ben bu takımın hiç, yani o zamanki takımın ilk yıl değil bak. İlk yıl hakikaten o hani işte Burak, Selçuk. Ya güzel giden şeyler de bozuldu ondan sonra, hatırlarsan ya. Hı hı. O kadro, Drogba o kadroya son döneminde zarar verdi. Herkes zaten bıraktı gitti. Adam bedavaya gitti. Yani sonra Chelsea'ye gitti abi olarak.
1: Peki ben...
0: Mourinho'nun da abileri var ya.
1: Ben...
0: Babası.
1: Ben şimdi diğer tarafta bir kaleci kör sıralaması yapalım istiyorum ama Süper Lig özelinde. Şimdi Galatasaray dediğimde Muslera dersin, Taferel dersin, yabancı kalecilerde abi. Ötesine götürür de Mondragon dersin. Ama işte Desantis'i koyacağın sıralama bellidir yani orada. Öyle hatırlıyorum, öyle konuşurum. Fenerbahçe dediğinde son yıllarına baktığında Kameni mi diyeceksin ya da ne bileyim Ederson'la işte Livakovic'i mi sıralayacaksın diye bakarım. Ama ben genel olarak şöyle belki 30 belki 40 yıl, çünkü anacağım isimlerde, şimdi isim vermeyeyim orada sana çok tüyo vermiş olmayayım ama anacağım isimlerde 30 yıl öncesi de var aşağı yukarı. Belki bir 20-30 yıl öncesine gittiğimizde hatırlayabileceğimiz isimler de var. Öyle de değil. Yabancı isimlerden bahsediyorum.
0: Ha, yabancılar
1: mı? Aynen. Mesela burada Karje Marskars dedim. 10 kişilik sıralamada Süper Lig'e gelmiş yabancı isimlerden. Karje Marskars'la başladım. Çok severdim abi. Gaziantep. Evet, bir de Osmanlısı mı vardı gider ayak?
0: Valla Karje Marskars iyi ortalama. Yani Gaziantep'in hayatta... şaşırdığım 3 büyüklere transferini olmaması beni şaşırtan o performanslarından biriydi. Karje Marskars'ı 8'e koyalım.
1: Hatta 11 yapalım abi burayı. Ben bir isim daha gördüm. O ismi anmadan olmaz dedim. Ben burayı 11 yapayım. 11. ismi de söylemeyeyim tabii.
0: Tamam, o zaman 8'e koyayım. Tam böyle ortalama bir performans
1: 11
0: olsun.
1: Olduğunu söyleyeyim buraların. Peki. Bofin dedim. 11 olmasının sebebi Bofin'i de eklememdi.
0: Eskişehirli Bofin, yakışıklı kardeşimizi de Bofin ama Karaca kadar iyi değildi yani.
1: Değildi ama çok güzel. Antalya'sı da var mıydı Bofin'in? Yanlış mı?
0: Var var. Antalya'da.
1: Sonradan bir Antalya. 6 yılda Antalya'sı var bak.
0: Var var.
1: Mesela sen Eskişehir'le

0: Ama West Ham'dan sonra işte bir 5 yıl Eskişehir, 6 yılda Antalya'sı vardı. Uzun süre izledik onu oralarda.
1: Evet. Ben Eskişehir'de hatırladım direkt. Aklıma Eskişehir geldi. Dediğin gibi Antalya'da da oynadı.
0: Peki. Bofini 9 mu dedin?
1: 9.
0: Abi biz 11 yapmış olduk kalecilerden. O da ilginç oldu. Güzel oldu. Peki. Şimayer dedim. Fenerbahçe tarafına döndüm.
1: Allah, Şimayer de iyi kaleciydi ya.
0: Kimler gelecek ama onun sonrasında acaba? O da var.
1: Abi Şimayer normalde ilk 3.
0: İlk abi.
1: Ama ben 3'e koyuyorum. 3'e. Şimayer 3.
0: Abi sen Galatasaray'dan ilerleyeceksin. Belli oldu o iş.

0: yani. O hep onun şeyi tamam yani.
1: Mehmet Bey diyor ki Serkan Çetiner birçok konuda haklısın ama Drogba konusunda sabaha kadar tartışırım seninle diyor.
0: Mehmet Bey tekrar açıp tek tek izlemek isterdim yani. Drogba'nın Galatasaray'a ilk yılında tartışmasız Drogba ismi vardı. Sonra emekli bir Drogba vardı yani o şeyden sonra.
1: Ne mesajlar gelmiş, ne son, Drogba mesajı son gelmiş. Drogba sevenler derneği kursak abi, burada futbol açısından kurulmuş derneklerde başı çekeyim sordum sana. Bu saydığınız 10 santiforun içinde golcü diyorsanız bir numara Mario Jardel'dir. Golcünün tillahıydı demiş. Bak Jardel'ciler birlikte.
0: Osimhen körü vur badem gözlü olur ya, birazcık onun Osimhen var arkadaşlar, yapmayın.
1: Ama Drogba yani, şu anda bile Galatasaray için hala faydalı demiş mesela.
0: Yok arkadaşlar ya, şimdi Osimhen haksızlık etmeyin ya. Peki. Osimhen Galatasaray 26 yaşında geldi ya.
1: Peki abi.
0: Afrika'nın Drogba'sını aldık biz ya.
1: Radyosunu yeni açanlar yok için Serkan Çetiner, birinci sıraya kör sıralamada Osimhen, ikiye Elmander, 3'e Jardel, 4'e Icardi, 5'e Gomis, 6'ya Baroş, 7'ye Nonda, 8'e kendi isteğiyle, zorunda kalmadan kendi isteğiyle Drogba'yı koydu. 9'a Jackney'i, 10'a Falcao'yu koydu. Serkan Çetin.
0: Hayır, öyle bir şey yok. Şimdi birazdan ben Drogba alıyormuşum. Beni nasıl evet, 8'e evet.
1: Ama hakikaten sonra Drogba'yı bıraktık ve Serkan Çetiner de mecburen 8'e koymak zorunda kaldı. Orada onun üzerine çok fazla gitmeyelim de yani yine de hani sonradan mesela Osimhen'le Drogba'yı bir düşünürdüm demedi. Ona üzüldük hep beraber.
0: Yok asla düşünmem.
1: Peki abi.
0: Abi net. Bak net Drogba, Osimhen net yani, net bir yani. Bak neden biliyor musun? Hem transfer ediliş dönemi, hem Avrupa piyasası, hem yaşı, hem performansı. Arkadaşlar Osimhen çok böyle bir, bak Galatasaray'ın hep en iyi olduğu noktalarda arka taraflarına bakacaksın. Anladın mı? Arka tarafta kim var? Mesela işte Selçuk İnan, ne bileyim Schneider, Hacı. Var mı abi Osimhen'in arkasında kim var Allah'ını seversen ya? Lemina'larla falan işte götürüyoruz mu yani? Yapmayın. Osimhen'e şişiriyoruz. Osimhen atıyor yani. Öyle şampiyon oldu. Yaptı iki
1: peki,
0: sene.
1: Peki. Serkan Çetiner'le kör sıralamada kaleci kısmında devam ediyoruz. İkinci sırada Şimayer var. Yani, Serkan Çetiner'le.
0: Bak şöyle söyleyeyim bu arada. Bir parantez daha.
1: Sekiz markası. Evet.
0: Şunu hayal edin. Osimhen'in arkasında 28 yaşında Schneider'i. Ya da 28 yaşında Selçuk İnan'ı, Felipe Melo'yu, George Hagi'yi koyun bakayım. Nasıl olurdu? Denk geldi.
1: Evet.
0: Ya, son 16 değil yani. Son finale yürüdün yani.
1: Devam ediyorum o zaman kaleden.
0: Devam edin.
1: 11 oyuncu belirlediğimiz. Kimle? Mırmiç'le devam edelim abi. Beşiktaş'ta sonrasında 2016'da galiba bir de Antalya'nın evet geldi.
0: Mırmiç'i 6'ya koyarım. 5-6.
1: 5 mi 6 mı?
0: 6 hadi 6.
1: Peki. 5'e kimi koyacaksın abi? Onda Mondragon'la devam ettim.
0: Hugo oyunu vardı ya, Mırmiç ona benzer. Evet. Tek dişle. Tek dişi kalmış canavar. Öyle bir Valencia performansı evet vardı. Böyle stoper gibi orta sahaya çıkıp hücum ettirirdi takımı.
1: Peki ben orada Mondragon'la devam ettim.
0: Mondragon'u 5'e koyarım.
1: 5 dedim.
0: İlk kaleciydi evet. Galatasaray döneminin. Onunla da şöyle söyleyeyim, Olympiakos maçında Djordjevic'i attırmıştı, orta sahaya koşup bana kafa attı yani. Koştu, kafa attığını hakem inandı, kırmızı kart vermişti. O da benim aklımda böyle bir zihnimde kalan.
1: Iveja dedim.
0: Iveja bu Bulgar kaleciydi, uzun boylu
1: evet,
0: mu?
1: Doğru.
0: Doğru mu?
1: Doğru. Ben öyle hatırlıyorum. Ivankova, Iveja var.
0: Ivankova, Iveja evet.
1: Karıştırırdım onları hep ben. Bir.
0: Evet. Ona koyarım ya.
1: Iveja Bulgar kaleci miydi ya? Ona bir bakmakla. Hırvat'tı benim bildiğim. Hırvat bak.
0: Hani o zaman Ivankova'la karıştırdım.
1: Evet.
0: Ona koyarım ya. Yani Ivankova desen de onu da 11'e atarım yani.
1: Peki. Yani. 10 dedin Iveja'ya. Iveja ne hatırlatıyor sana diyeceğim ama abi orada bir pek de hatırladığın bir şey olmuyor.
0: Çok olmayacak. Anladım evet.
1: Yani Ivankov işte dedim, onu da 11 diyorsun o zaman.
0: 11'e atarım Ivankov'da.
1: Iveja ve Ivankov dediğimde hiçbir şey hatırlamıyor musun?
0: Iveja ile Ivankov keşke kardeş olsalarmış, onu hatırlıyorum. Yani Archie Shot'a yatımdan öyle isim benzerliği.
1: Bak sen Levski Sofya'da yetişen Ivankov ile Iveja'yı karıştırıyorsun, Bursa Spor tarafındaki evet Bulgar oyuncu. Iveja tarafı da Hırvat, tabii yakın yine Balkanlardan. Evet. Diyebiliriz. Balkanlar

0: diyebilir miyiz?
1: Ya bana eğer bak şu sıralamada Ablum Buker'i söylemezsen Samsun'un kalecisi, teessüflerimi iletirim bak. Bekliyorum hala çıkmak.
0: Kimi? Kimi?
1: Ablum Buker.
0: Abi yani ama çok da böyle şey ilerledi.
1: Madem gidiyorsun bana ivecaları mivecaları koydun, Ablum Buker'i koymam lazım yani.
0: Abi şu belki de karıştırıyoruz. İvaşalı sadece Muslera'da, Taferel'de, işte Kordova'da, Mondragon'da ya mı yapacağım? Şimayer'de mi yapacağım abi, şaşırtmayı? Belki altlarda da şaşırtıyoruz seni.
1: Hayır, benim için özelliği neydi Ablum Buker'in? O yüzden aklımda kaldı. Ben onu Dawson'a benzetirdim Street Fighter'daki. Öyle bir kaleciydi yani.
0: Abi çok iz bıraktı mı sende?
1: Samsun'da bıraktı ya. Onun maç sonu ona küfür etmişlerdi. Böyle ağlayarak mı ne, öyle bir şeyler vardı. Böyle şeydi, magazinel bir kaleciydi. O yüzden aklımda kaldı zaten.
0: Peki. Ama seninle abi maalesef kötü haberi paylaşayım. Ona eklemedim.
1: Eklemedim. Fark ettim. O yüzden eklemedim, konuşayım.
0: Ama. Eklemedim.
1: Ablum Buker'i sevenler derneği olarak ben dernek kuracağım.
0: Peki. Yok abi, ben onu almadım. Devam ediyorum.
1: Amcaoğlu şu sıralamayı onu hatırlamaz daha, onu söyleyeyim.
0: Abi hatırlama, ben hatırlamadım. O hatırlamadı. Sen hatırlamadın. Bir tane dinleyicimiz hatırlamazdı bugün. Ben sana söyleyeyim.
1: Yok. Ama şimdi yazarlar bak, bilenler. Evet. İyi kaleciydi Ablum Buker.
0: Doğru. Abi diğer tarafta Taferel dedim.
1: Taferel bir numara.
0: Birin var, üçün var, dördün var. Ama bak şimdi Taferel'den sonra.
1: Kupası var abi. İki tane. Süper Kupa, UEFA Kupası var. Ne yapayım şimdi?
0: Peki.
1: Bir kere şöyle söyleyeyim. Herkes, Galatasaray dinleyiciler hatırlayacak. O orta geliyor. Henry yükselmiş. Herkes orada gol dedi yani o pozisyona. Oraya, orada Taferel o topu kurtardı. Benim bir numaramı hak etti yani. Öyle
0: ötesi söyleyeyim. Yok bu işin diyorsun yani.
1: Yok abi. Şimdi diyecekler ki Muslera Galatasaray'ın bir numarasıdır. Yapmayın.
0: Serkan Çetiner'e göre Muslera Türkiye'nin 3 numarası. Türkiye'ye gelmiş kalecilerde en iyi 3 numarayı oynayabilir şu an, ya da 4'üncüye evet koyacak.
1: Yok, 3'e koyarım ya.
0: Peki.
1: O da iyi kaleci bu arada yani. O da i̇yi yaşıyla kaleci, dönemiyle iyi gelen Muslera Galatasaray'a şimdi 5-6 şampiyonluğunda önemli faktör de.
0: Abi belki Muslera yoktur listede, bilmiyorum.
1: Belki de yoktur.
0: O yok,
1: ya
0: vardır,
1: sen beni o Şimayer'de şey yaptın bak.
0: Şimayer'i başta verdim. Muslera Taferel'i sonraya sakladım. Evet, orada biraz koptu iş abi.
1: Evet.
0: Şimayer'de sen 3 diyordun normalde. Taferel, Muslera, Şimayer diye ilerlerdin sen.
1: Aynen öyle. Aynen, beni orada yapardım, şey yaptın.
0: Abi yani, tabii. İveşe'ye 11, Ivankova 10 diyor dinleyicimiz mesela bak. Tam evet tersi diyor. İveşe.
1: Ya hiç kırmam. Bak inan hiç kırmam, hiç diyorlar. Yani zorlamam da yani.
0: Hani oralarla işim yok diyorsun abi.
1: Yaratmam yani.
0: Drogba Osimhen'e dönmez, oralarla işim yok pek diyorsun.
1: Yok yok, istediğiniz gibi oynatabilirsiniz yani. Onu oraya alın, onu alın.
0: Peki ya,
1: hatta
0: tamam.
1: Şöyle söyleyeyim, kendileri de çok fazla zorlamaz yani. Hani söylesek mesela İveci'ye seni 9'a önünde 10'a koydu şey demezler yani.
0: Okey bro der, geçersen abi ya. Aynen. Ne diyecek. Simović dedim.
1: Kaç bak, kaldı?
0: O da iyi isim abi. 7-4-3.
1: Simović'i 4'e koyarım.
0: Emin misin?
1: Ya Muslera'yı ayırdık 3'e.
0: Abi belki Muslera yoktur diyorum işte, o yüzden.
1: Yok, 4'e koyarım ya.
0: Peki abi, emin misin?
1: Her zaman bir kontenjan olacak. Drogba'yı bana verdin, 8'e verdin.
0: Kordova dedim abi. 7 kaldı, 3 kaldı. Kordova 7'ye yakışır mı sence? Ki bir dahaki kaleci belki de çıkacak sana, Osmanlı Spor'dan biri, bilmiyorum.
1: Yani 7-7.
0: Emin misin?
1: Mecbur abi, şimdi şöyle Mondragon'u 5'e koyduk. Ya da 7 yani, olur yani. Ortalama bir kaleci dedik.
0: Abi
1: yani.
0: Kameni diğer kaleci.
1: Abo ya, büyük gol yedik ya.
0: Onu diyorum sana.
1: Ama şimdi böyle bir işte yapalım. Müsteray'ı
0: yapılmaz. Müsteray'dı. Tamam Serkan Çetiner. Doğru olayım. Dürüst olayım abi. Müsteray. Yani
1: hayır, o zaman listenin şeyi kalmıyor
0: ya. Ama oradaki evet, bir abo deyişin var ya Serkan Çetiner. Yayında 3 yıldır yayında öyle bir şey dememişsindir yani. Öyle bir tepkin olmamıştır yani. Muslera yerine böyle bir şey gördün ya. Kim gördün? Osmanlı'dan biri ya da işte.
1: Kameni. Yani. Kameni'nin şeyi yok ki. Maçı yok yani.
0: Maçı yok abi.
1: Yani Kameni mesela, bu arada bu Kameni çok kötü kaleci imajı var ya. Aslında kötü de değil abi.
0: Değil.
1: Yani.
0: Ama Afrikalı olup da kaleci... İlk defa senden duydum abi, Afrikalı bir kaleci öne çıkaran Bakeri duyduk yani az önce senden.
1: Ablum Baker ya, evet. Ben çok severdim ya, ismi de güzel. Evet. Maçlarda ben diyorum ya, Street Fighter karakterine benzettiğim için ben

0: kalmış yani.
1: Olsun. Abi ismi Ecelin güzel dedin ya. Uzuyordu. İsmi güzel dedin ya. Adı güzel Süper Lig transferleri dedim şimdi mesela bak. Ya yani orada da mesela Dudu Karamoko Bamba Altay'da. Onu başa yazarım abi evet, ben. Agaova mesela.
0: Karamoko Bamba.
1: Evet.
0: Ekpe Ebele.
1: Mesela değil mi? Agaova, Ariza Makukula mesela.
0: Agaova.
1: Abi Agaova'nın bir de sevinci vardı böyle. Şirirdi göğsünü ağzını. Vururdu göğsünü ağzından böyle havayı üflerdi orada gol sevinci olarak. İlginç evet. Bir şeydi. Şimdi yapamayız onu da yayında. Şimdi radyoda hele hiç yapamazsın. Yaparsın
0: ona
1: da boşver.
0: Ona koma inanılmaz oyuncular evet. Vardı yani.
1: Taferel, Şimayer, Muslera dedin. İlk üçü böyle belirledin. Var mı itiraz diyeyim dinleyicilere? Simovic'le 4. sırayı, Mondragon'la 5. sırayı. 6. sırayı da Mrmić'le tamamladı Serkan Çetiner. Kordova, Karjemarskars, Bofin, Ivankov, Ivaşa dedi. Ivankov ve Ivaşa da ne yaparsanız yapın. Orada onlar bile ona itiraz etmez kısmındaydı.
0: Tabii
1: Bofin
0: tabii.
1: Ama bence Karjemarskars'a biraz abi orada yani kötülük etmiş olabilir misin ya?
0: Yok be abi. Gantepliler de 7-8 iyidir der ya.
1: Antep zaten Antep 7'de 8'i bitiriyor her yılda.
0: Yani, hatta şöyle diyeyim Antepler şu listeyi yaptığımızı duysalar yani çok hani ne gerek vardı diye.
1: Ne bileyim abi Karjemarskas yani Karjemarskas ayrı bir konu ya.
0: Sende bir Karjinin sende bir kalmışlığı
1: abi
0: var.
1: Abi ben Gaziantep bir tarafım Gaziantep'li olduğu için benim orada evet. Çok böyle ona sempatiyle büyüdük Gaziantep'e, Gaziantep FK'ya, Gaziantep Spor'a. Tabii FK kısmı sonradan eklendi oralara da. Geldi.
0: Yani Karjemarskas iyi kaleciydi ama Antep'te daha bir ses getiren oyuncuları da vardı ya. Antep güzel takım ya. Geçen sene de ağırladık, misafir ettik Erciyes'te onları. Bu sene Sırbistan'a gittiler. Orada hazırlanıyorlar. Mesela onlarda bir tane daha oyun Koznovski var mesela. Galatasaray onu da düşünebilir. Bir adı geçti. Çocuk Brighton patentli böyle. Brighton scoutları keşfedip sonra da Gaziantep aldı. Çok başarılı bir transfer operasyonu. Neden almıyorlar? Neden düşünmüyorlar? Garip yani. Bak Koznovski bir yani yakın gelecekte ya Başakşehir yapar. Parası olan kulüpleri sayarsak yani belki Trabzon yapar. Yapar yani.
1: Peki orada ilk 5 yapalım mı abi? Adı güzel böyle ilk 5 yapalım adı güzel böyle oyuncular. Evet Anadolu ya da ona girmiyor ona
0: Anadolu.
1: Başka bir gün gireriz.
0: Tamam.
1: Ama yani akla da şimdi bir ses var geliyor. Karamoko Bamba geliyor. Agohova geliyor. Ariza Makukula geliyor. Zaten bir kısmını da Sivas'ı.
0: Kangele var Kangele.
1: Kangele mesela geliyor gelmiyor değil abi Kangele. Daha kaç yıl öncesi
0: Kangele,
1: şimdi.
0: Kangele oy Kangele.
1: Değil mi mesela.
0: Şarkıları falan var. Tabii.
1: Yani Bobo geliyor mesela akla. Bobo.
0: Baba ya baba güzel isim değildi ya.
1: Bence güzeldi abi böyle.
0: Bence bir ses var güzel isim.
1: Bir ses var iyiydi.
0: Doğru. Evet bir ses var Kangele. Yani Kayseri Spor da iyi güzel isimleri almış ha.
1: Gençler Birliği'nde de vardı o işler ya.
0: Orada vardı vardı.
1: Orada da dönerdi onlar yani. Peki. Bunları konuştuk, bunları detaylandırdık. Güzel de oldu buralar, bu bölüm.
0: Evet.
1: Yani biraz keyifli oldu. Dinleyicilerimizden etkileşim üzerine de etkileşim geliyor WhatsApp hattına. Haberleri Galatasaray tarafından ağırlıklı değerlendirip buralara geldik. Beşiktaş'a ben şöyle geçeyim. Çok Bobo'yla geçeyim ben abi Beşiktaş'a. Beşiktaş'ta Salah gündemi var. Bobo'yu konuştuktan sonra şöyle bir Beşiktaş tarafına.
0: Beşiktaş Salah'a yapacağı mesaiyi. Bak Fenerbahçe... devre arası Kante'ye yapacağı mesaiyi santrafora yapsaydı Beşiktaş'ta Salah'a yapacağı mesaiyi işte iyi bir santrafora Darwin Nunez'i olur Vlahovic'i olur şu an piyasada konuşulan isimler o yönde çalışmalarını yürütürlerse başarılı olurlar. Salah'la Kante'yle bu işin olmayacağını sana zaten devre arasında Fenerbahçe bir ipucu verdi Sayın Beşiktaş Transfer Komitesi. Bu işler Salah'ı getirirsin iki gün alkışlanırsın. Üçüncü gün Salah'ın parası sana batar. Bak nasıl Kante'ye batıyor şu anda taraftara parası. Bu iş böyledir yani. Gideceksin adam gibi forvetini alacaksın. Mesela Midland maçında neyi gördük biz? Beşiktaş'ın forvetinin eksikliğini gördük. Yani net bir bitirici lazım. Mario Gomez gibi sansasyonel bir santrafor alırsan bu lig çalışıyor. Her şeyin güzel. Nübel'in iyi. Orta sahan çok iyi. Yani Salih Özcan

0: güzel transfer. Galatasaray niye düşünmedi? Çünkü bonservisi 30 milyon olmadığı için düşünmedi. Buna da bir parantez açalım. Anladın mı? Yani çok iyi transferler, iş yapan transferler, küçük paralarla performans alacağı topçulara yöneldiler. Ben tebrik ediyorum Önder Özen'i. Çok doğru isimler getiriyor Beşiktaş'a. Vallahi Beşiktaş bu kafayla giderse 2-3 yıla 2 yıla şampiyonluğa net aday bir kadro kurarlar. Ama yok işte taraftar ya Allah Bismillah Muhammed Salah dedi diye 15-20 milyon Muhammed Salah'a sıkarsan sonra senden arkadaki oyuncular, performans gösteren oyuncular, ben bu takımın kaptanıyım, orta sahadan plaseyle 90'a yazıyorum, önümdeki adam 20 alacak, ben 5 alacağım he? Ne kadar Beşiktaş'ta olsam da ailem var deyip kapısını çalarlar Beşiktaş'ın. Ben size söyleyeyim bak, demedi deme, bunlar Galatasaray'da oluyor. Ama Galatasaray yaşlanan oyunculara bile zam yapıyor şu an. Kaan Ayhan bile zam aldı bu takımdan ya, düşün bu furyada. Kaan Ayhan bile zam aldı bak, geçen sene zamlı sözleşme yaptılar. O yüzden bu maaş skalası, maaş tutumu çok önemlidir kulüpler için. Bak Arsenal hala bunu yapıyor. Bak bunu yapmayan takımların sonu fecaat. Ben sana söyleyeyim yani, takım kuramazsın yani. Takım çocuk ölü doğar yani. O yüzden Beşiktaş yönetimine, transfer komitesine ufak nacizane kendimce bir uyarı yapayım yani. Çünkü Salah transferi evet alkışlatır ama 2 yıl sonra ya da 1 yıl sonra bunun yerine ne gerek vardı, bak santraforumuz yok derler yani. Ki hoca Salah'ı santrafor oynatmayı düşünüyor. Bilmiyorum yani.
1: Zaman zaman onu da düşünüyor tabii. Düşünecektir de.
0: Abi Türkiye Süper Ligi'nde başarılı olmuş santraforların şöyle bir aç, son 5 yılda gol kralı olan santraforlara baktığın zaman hepsinin tek bir ortak özelliği var. Fizik. Uzun boy, fizik, güç. Salah'ta bu var mı abi? Yok. Biz Dünya Kupası'ndan neden daha sahaya çıkamadan elendik? Forvetimiz Kerem Aktürkoğlu'ydu. Fizik var mı? Boy var mı? Yok. Ne konuşuyoruz ki?
1: Belki yayınlar diliyorum. Sevgiler, saygılar demiş. Sevgi bizden, saygı bizden Tolga Bey. Yorumcunuza selamlar Serkan Çetiner'e demiş. Ne kadar güzel bir yayın yapıyorsunuz diye de eklemiş. Böyle bir mesajını atıp buralarda sizleri dinliyorum, buralardayım demek istemiş dinleyicimiz. Sağ olsun. Sana da selamları var. Bu arada Simovic 3 demiş. O da bak bir dinleyicimiz de sıralama yapmış. Şumayer'i 1'e koymuş. 2 Taffarel demiş.
0: Taffarel'i abi 2'ye evet. Koymak haksızlık, koymayalım ya. Biridir ya Taffarel. Yani hem Brezilya Dünya Kupası'nı aldı, geldi Galatasaray UEFA'ya aldı, Süper Kupa'yı aldı, daha kupa kalmadı yani. Hani 4 yıl Galatasaray şampiyonluğunu saymıyorum bak.
1: Simovic'e 3 diyor. Hemen ardından 4'ünü bakalım. 4'ün ne? Nerede? Mondragon 4. Biraz karışık yazmış. Niye karışık yazıyor dinleyicimiz? 5.'yi mesela yazmamış. 5 boş geçmiş 5'i. Bofin en sevdiğim kalecilerdendir. 6'ya yazıyorum o yüzden demiş.
0: Ben sana bir soru sorayım. Fenerbahçe Sergio Gnassi mi yoksa Gonzalo Garcia mı? Real Madrid'in.
1: Abi,
0: 20 yaşındaki.
1: Jiraz. Ama sen tabii 20 yaşındaki deyip yaş kısmını belirtince yine yaşa takılacaksın evet. Orada. Sen Drogba'da dahi ya yaşlıydı deyip 8. sıraya atmış bir Serkan Çetiner'sin Galatasaray tarihinde Drogba'yı.
0: Peki. Evet. Peki şöyle söyleyeyim. Sen Rafael Leao transferini istiyor musun Fenerbahçe?
1: İstemiyorum abi. Ben bir Fenerbahçe taraftarı gibi konuşuyorsak yayın evet. Bir kenara, seninle şu anda örneğin bir mekanda oturuyoruz İstanbul'da, sessiz sakin, böyle güzel bir şekilde vapurun gelişini gidişini izliyoruz, kahvelerimizi içiyoruz, Türk kahvemizi içiyoruz, sen filtre kahve söylüyorsun, Türk kahvesi beni baydı, çok içtim bugün diyorsun, bir tarafta sessiz sakin güzel bir kafayla düşünüyoruz ve orada sorduğun bu soruyu abi ben kolay kolay tutup da Leao gelsin mutlaka demem. Ama yayında dinleyicilerimizin benim aklıma girmesi, aynı zamanda dinleyicilerimizin Leao'ya ilişkin yaptığı yorumlar vesaire, tüm bunları buraya getirmesi benim aklımı çelebilir. Ama bir taraftar olarak ben Leao demem abi. Yani o popülist bir yaklaşım.
0: Bence de. Yani şöyle bir durum. performansı düşüşte olan bir oyuncunun Türkiye Ligi'nde, ya mesela şöyle Galatasaray Osimhen'i aldığında performansında bir sorun var mıydı? Yoktu.
1: Yok.
0: Problem kulübüyle olan problemdi. Yani taraftarın ona işte ırkçı bir söylemde bulunması, idmanları onun yüzünden çıkmaması gibi. Mesela böyle bir durum yokken şimdi Leo mesela
1: Greenwood'da da benzer bir durum var.
0: Nasıl?
1: Greenwood'da da benzer bir durum var mesela.
0: Tabii Greenwood'un futbolculuğuna kimsenin bir şey dediği bir durum yok.
1: O yüzden sağ bunları böyle yani. Biraz hani sapla saman ayırmak durumu oluyor ya Serkan Çetin.
0: Evet.
1: Osimhen'i, evet. Greenwood'u, Leao'yu senin dediğin gibi ayırabiliriz belki ama Leo nedense bana belki de çok anıldı bizlerle diye. Mesela Osimhen'de bunu görmedik. Osimhen yıllarca anıldı ama olmadı. İşte en az 4 transfer sezonu sayarım sana. Devre arası transferleri ve yaz transfer sezonu. Yani en az 2 yılda Beşiktaş ve Fenerbahçe ile o kadar çok anıldı ki orada bir problem ben seziyorum. Neden olmadı bugüne dek? Mesela onu sorguluyorum. Ne sebeple olmuyor bugüne dek? Ve Leao'dan gördüğümüz performans burada aynı performansı hatırlatabilecek performans olabilecek mi tüm bunların üzerine? Biraz orada biraz soru işaretinde kalıyorum ben açıkçası.
0: Kesinlikle katılıyorum. Yani çok riskli. Yani şöyle söyleyeyim hani Leao'ya bonservisine satın alma opsiyonunu 20 yazdırdın. Benfica'nın John Durham transferini örnekleyeyim. Oyuncuya da verdin 5-6 milyon euro. Oyuncu geldi buraya. Oldu, satın alacaksın. Olmadı, geri vereceksin. Öyle bir transfere okey, şapka çıkartılır. Ama oyuncuya kulübe 50, oyuncuya 15. Nasıl yapacaksın abi? Nasıl çıkacaksın bunun içinden ya? Ya döviz şu anda ortalama bir seyirde yani. Bunun ne zaman geriye gittiğini gördün? Ya yarın öbür gün bir uçsa nasıl ödeyeceğiz abi bu paraları ya? Ben çok korkuyorum ya. Bak bunu sadece hani Galatasaray'da olduğum için söylemiyorum. Yani kulüplerin yönetilebilir bir ekonomik çerçevede bu paraların altından kalkamazlar ve bakın yani bu kulüpçülük şöyle bir şey, yöneticilik. Yani her şey güzelken kamera karşısındalar. Görüyoruz yani. Her şey çok kötü olduğu zaman hadi beyler taşın altına elinizi koyun dediğin zaman kimseyi göremezsin. Çünkü böyledir yani. Liyakat sorunu yaşanıyor. Böyle şu anda. Hak edenler olduğu yerde değil ki yani yönetim. Bakıyorsun yani. Galatasaray bu kadar başarılı olmasının sebebi zaten tamamen liyakat sorunu yani. İngilizce bilmeyen bir adam gidip Napoli ile nasıl pazarlık atabilir ki? Yani evet. Gördük bunu yani. Zamanında Abdurrahim Albayrak çok iyi bir Galatasaraylı. Ama o liyakat, sen para veriyorsun diye gidemezsin. Alan transferini almaya gittin, boş döndün. Cagney'i aldın. Yani bir yapamazsın yani. Yeterliliğin yok yani. Sen başka bir görevde en iyisini yaparsın. Mesela oyuncular neden Abdurrahim Albayrak'ı çok seviyordu? Çünkü çok iyi yapıyordu. Çok iyi Galatasaraylıydı. Onların istediği bütün her şeyi sunuyordu onlar.
1: Bu arada tekrar geçmiş olsun. Abdurrahim Albayrak bir operasyon geçirdi. Geçtiğimiz günlerde aradım. Görüştük de iyi geliyordu sesi ama haliyle zor bir operasyon olduğunu da az çok fotoğraftan da halinden de durumundan da anlıyoruz.
0: Ben
1: geçmiş olsun.
0: Çok iyi Galatasaraylı. Çok
1: tekrardan
0: iyi Galatasaraylı.
1: Ona, evet.
0: Yani sevinçleriyle taraftarın kalbinde taht kurdu yani. O sevinçleri vardı ya yanındakileri döverek.
1: Evet evet, Fatih Terim'in bir bakışı mesela direkt o geliyor aklıma abi.
0: Fatih Terim'e
1: öyle davranan tek adamdır abi ya. Öyle davranabilen daha doğrusu. O hareketleri yapabilen daha doğrusu. O samimiyeti olan daha doğrusu.
0: Niye bir tane kebapçı yapmıştı?
1: Abi o başka bir mevzu. Sen yani o bir sevinmek diğeri nereden nereye geliyorsun yani abi. Serkan Bey, Kerem Aktürkoğlu seni 20-25 yıl sonra Dünya Kupası'na götürdü. Galatasaray amigoluğu yapma demiş.
0: Galatasaray amigoluğu yapmıyor. Yok. Beni çok iyi tanıyanlar Kerem Aktürkoğlu'nu Galatasaray'da kendi eleştirdiğimi bilirler. Hani beni 25 yıl sonra yani Dünya Kupası'na götürmesinin temel sebeplerinden biri Dünya Kupası'na giren takımların sayısı yükseldi.
1: Evet.
0: Yani gruplardaki takımların da gücüne baktığın zaman anlıyorsun. Bir de şunu söyleyeyim. Bende Arda var. Kenan var. Bak sadece ikon topçulardan bahsediyorum. Yabancı kulüplerin ikon olmuş topçulardan bahsediyorum. Juventus'a giden Zeki var. Bir zahmet gitsinler ya. Bir de Villa var. Bir de paralar da akıyor. Sponsorluklar da akıyor. Bana bunu başarılı olarak yansıtmayın. Bana burada başarılı olan saat 2:30'da şu an Dünya Kupası finalinde işte Brezilya ile karşılaştı.

0: voleybolcu kızlarımız diye dersiniz. Benim Dünya Kupası'na gitmek bana başarı olarak lanse ediliyorsa zaten bizde bir sorun vardır. Ben 80 milyon euroya santrafor alıyorum. Kulübüm her yıl 300 milyon euro para harcıyor. Bir zahmet ya, bu kadar futbol endüstrisi de yani olsun yani. Gidelim yani. Kosova'yı da eleyelim yani. Bir zahmet.
1: Peki. Serkan Çetiner'le bağlantımızı sürdürüyoruz ve devam ediyoruz. Serkan Çetiner, ya, beni iyi tanıyanlar dedin.
0: Evet. Kerem Aktürkoğlu'nu eleştirmem suçsa, Kerem Aktürkoğlu'nun yerine Lea'yı konuşuyorsunuz. Kerem Aktürkoğlu'nun yerine oyuncu bakan da sizsiniz.
1: Bu arada konuşuyorsunuz derken taraftar ne kadar istiyor? Mesela bana sordun, ben taraftar olarak istemem dedim Serkan Çetiner. Yönetim yalanlıyor ama yalanlamak da artık bu konularda bir yönetimde yöntem oldu. Yalanlanan oyuncular çünkü yarın öbür gün yeniden geliyor.
0: Tamam, peki. Sana şunu söylüyorum. Forvet'in Gnasi, sağ tarafta Greenwood, sol tarafta Kerem. Seni tatmin ediyor mu?
1: Greenwood, Kerem, Girassi. Orta alana Asensio'yu da eklediğinde abi neden olmasın?
0: Asensio'yu koydum.
1: Tamam.
0: Yani sen oraya bir transfer düşünür müsün? Yani?
1: Abi yerli olayının olduğu noktada ben
0: yok,
1: oraya
0: yerli
1: gidip...
0: Yerli olayın yok. Yerli olayı yok.
1: Abi Kerem'in abi, yerine geçen yılki Kerem'in yerine düşünülür ya. İsmail Kartal dokundu, yaptı, etti. Bunların Fenerbahçe'de geçerliği bu sene yok. İsmail Hoca onu düzeltecek. İşte biraz sabır Kerem'e, biraz sabır şuraya, biraz sabır sol beke, biraz sabır işte defansif orta sahada şuna diyemiyorum mevcut Fenerbahçe'de.
0: Arkadaş, Kerem'in kabul ediyorsan top kayıtlarını da kabul edeceksin. Zaten sorun evet, da burada yani. Kerem'in Avrupa'da büyük kulüplere gitmemesinin temel sebebi, bak Kenan Yıldız'ı neden insanlar bu kadar büyütüyor? Kerem'in istatistiklerinin yarısı bile yok Kenan'da. Peki. Kenan oyun içinde olabiliyor. Anladın mı? Bak. Ama Kerem'in top kayıpları, denemeleri çok fazla. Büyük kulüplerin buna tahammülü yok.
1: Gelen mesajlar şöyle. Ben de size sorarım, böyle büyük futbolcular kulübüyle sıkıntı yaşamasa, 35'e merdiven dayamasa buraya gelirler miydi demiş. Gelmez tabii, o da bir fırsat olarak değerlendiriliyor da gidiliyor. Osimhen mesela, ya da ne bileyim 35'e geldiği olmadığı Osimhen, evet yani haliyle.
0: Kulübüyle sorun yaşamasa bile iyi
1: yani. Greenwood ya da Osimhen mesela, yani orada bir sorun yaşıyor ya da bir problem yaşıyor.
0: Hakan Çalhanoğlu gelemedi diye psikolojisi bozuldu, saçlarını kazıtmış çocuk.
1: Evet.
0: Yani şunun bir verin parasını ya, bir kulüplerimiz bir araya gelip.
1: Emekli ikramiyesi diyor.
0: Emekli ikramiyesini verelim ya.
1: Kulüpler Birliği'nden ricacı olmak gerekiyor diyorsun. Girme şimdi kebapçı işine Serkan Çetiner demiş. Girme şimdi kebapçı olaylarına demiş Mehmet Bey.
0: Yok, girmeyiz yani, biz nizam sen yapıyorsun. Arkadaşlar benim söylediklerimin %20'si şakadır ya.
1: Bak bu arada Bülent Bey adını değiştirmiş abi, bu kadar olur ya. Dudo Karamoko Mamba yapmış adını, profil adını, WhatsApp profil adını dinleyicimiz ve hani Mamba, kim yazmış diye okuyoruz ya, bakıyoruz ya, adını da hatırlıyorum profil fotoğrafından Bülent Bey'in. Ve şey yazıyor abi, şimdi açtım izledim, Abdurrahim Albayrak Fatih Terim'i ne hale sokmuş öyle ya demiş. Ben izlememiştim o sevinci demiş.
0: Normal değil ya. Hırpalıyordu yani. Herkes hırpalıyordu
1: bak,
0: bu arada.
1: Biri de şunu söylüyor, Süleyman İpek. Kerem sayesinde Icardi Galatasaray'ın sevgilisi oldu. Kerem gitti, Icardi bitti demiş. Katılıyor musunuz diyor.
0: Yok be abi, yapma Allah aşkına. Çaprazları koptu adamın. Çapraz bağları koptuktan sonra Icardi bitti. Kerem Icardi ile birlikte uyumu vardı. Ama burada istasyon Icardi yapabiliyordu. Kerem'e çok fazla kanal açıyordu. Sadece Başakşehir'e attığı bir gol var. Icardi'nin şöyle geriye verdiği, topuyla verdiği bir pas vardı.
1: Evet.
0: Kerem var mı Fener'de yani? Yapmayın. Evet.
1: Kerem bu takımı bozar Serkan Çetiner. Sesini çıkarma sen. Biz uzaktan seyredelim demiş Mehmet Bey.
0: Bak doğru söylüyor.
1: Değil mi?
0: Kerem bu takımı bozar abi. Bak ben sana söylüyorum, doğru söylüyor.
1: Peki.
0: Çünkü Kerem'i yedek de oynatamıyorsun. Bak Kerem yedek oyuncu da değil. Nereden bu konuya vardın diyeceksin. Kerem Galatasaray maçında bu forma benim için bitmiştir dediği bir soyunma odası kavgası var mesela. Hı hı. Ya Kerem bak, seni Fatih Terim şampiyonluk maçında oynatmadı. Ben en fazla Galatasaray'ın belki de bir şampiyonluğu gitti. Arda'yı oynattı, seni oynatmadı. Sen girdin Malatya'ya 1-0'dan 3-1 yendik. Belki seninle çıksaydı biz 5-1 yenecektik, şampiyon olacaktık. Ama Kerem sen Galatasaray'a ne verdin, Fenerbahçe'ye ne verdin ya? Seni oynatan takımın oyuncuları. Bak sen top oynadın, senin hocan arkanda oldu, Zaha'yı kesti. Bir tane güçsüz profil bir hoca olsaydı Zaha'yı kesemezdi. Çünkü Zaha'nın profili PM

0: Süper Lig yıldızı geldi.
1: Peki. Selamünaleyküm, iyi yayınlar demiş. Oğlumla beraber sizi dinliyoruz. Lütfen bir selam söyler misiniz? Adı Aras. Teşekkür ederim. Aras'ı tanıyoruz biz. 96-89. Aras bizi her daim dinliyor. Aras kardeşime ben selam yollamaz mıyım? Radyo Gold'e. Aras'a selamlar.
0: Selamlar.
1: Aras, iyi yolculuklar aynı zamanda. Belli ki yolculuktasınız. Orada dinliyorsunuz. Selamlarımızı Aras'a iletelim. Teofonis Gekas demişler mesela, bak Serkan Çetin. Abi çok parça parça ilerledik. Çok güzel farklı farklı konular konuştuğumuz için yayında.
0: Evet. Teofonis Gekas Akhisar'ın ya Süper Lig'in tam bir bug'ıydı ya. Yani böyle bak, kendi de bu kadar evet. iyi topçu olduğunu bilmiyordur bak Süper Lig'e gelene kadar. Hakkında değildir yani.
1: Abi Gekas deyince iş şuraya da gidiyor yani. Bu arada Teofonis Gekas'a ilişkin galiba üniversite öğrencileri Akhisar'da, Manisa'da bir beste yapmışlardı onun için, hatırlarsın. 3 öğrenci. 20 yıllık 15 yıllık bir beste işte. Gekas ne zaman oynadıysa 13 yıllık. Çok da uzatmayayım da 20 yıla çok gitmeyelim.
0: Ama Akhisar'ın Selezyanov da iyiydi ha.
1: Doğru. Bak hatırladım şimdi. Ama Gekas'a ilişkin şu beste kimseye de yapılmamıştır. Anadolu'da futbolcular bir araya gelse, bu sohbetimizi dinlese kıskanır mesela bak.

0: Ne Sov ne Burak Yılmaz, Teofanis Yekas diyorlar Akhisarlılar, öğrenciler, taraftarlar. Belki de öğrenciler tabii, ben öğrenci
1: güzel,
0: demeyeyim de.
1: Güzel ama Dembaba'nın önüne geçemez
0: ya. Abi geçemez, ayrı konu da yani. Dembaba Dembaba doğru değil mi?
1: Tamam, inanılmaz doğru. Yani. Onu kim yaptıysa da tebrik ederim ya, çok iyi.
0: Bakalım mı Dembaba'ya da? Nasıl bir ortamda? Hakan Altunlu bir ortam da vardı
1: galiba. Hakan Altunlu bir ortam mı?
0: Zafer Algöz.
1: Başkaları yapmış diyorlar.
0: Başkaları yapmış Altunlu diyorlarsa iş şurada. Başkalarının yaptığı daha eski bir videoyu galiba buldum.
1: Evet. İlk yapanlar başkası.
0: Yok öyle ama Zafer Algöz'ün videoyu bulmuşum ben.
1: Onlar evet trend oldu.
0: Dembaba, Dembaba. Abi çok iyiydi.

0: Baba evet. Erken gitmedi mi sence?
1: Abi gitti. Erken gitti.
0: Gitmedi yani. 7-8
1: mesela gitti olsa... ama bir orada aşk da yok abi. Sevgi de yok Dembaba'ya karşı böyle. Ya Dembaba çok erken gitti diyen bir Beşiktaşlı'ya hiç rastlamadım abi ben. Sen diyorsun evet. Galatasaraylı olarak bunu.
0: Ben bak Beşiktaşlıları...
1: Belki Icardi'ye üzüleceksin 2 yıl sonra mesela sen belki. Alex'i üzülüyorum ben belki. Ya da işte bir Trabzonlu bir Yattara'yı arıyor belki. Hani erken gitmedi halbuki Yattara tarafı da bir öyle hatırlıyorum ama yani Dembaba'da bunu görmüyoruz mesela değil mi?
0: Bir tamam. Şöyle bir hatta soru sorayım. Şimdi Talisca'nın Fener Beşiktaş'a ilk geldiği dönem ve Abubakar'la olan uyumu, ikisi de kiralık aşk. Fenerbahçe'de ya da Galatasaray'da bu transfer olsaydı ve böyle bir başarı olsaydı, işte Şampiyonlar Ligi'nde namağlup çıkıyorsun, kafa takımlara kafa kafaya oynuyorsun, ligde de domine ediyorsun.
1: Evet.
0: Talisca'nın ve Abubakar'ın bonservisleri alınır mıydı, alınmaz mıydı?
1: Alınır mıydı? Sence alınır mıydı?
0: %100 alınırdı. Bak kolunu satardı Galatasaraylı Fenerbahçeli yöneticiler. Fenerbahçe ya kesin alınırdı yani. Orada bitirmezlerdi hikaye. Ama Beşiktaş bak o 100 yılın kırılma anıdır biliyor musun? Bak kimse mesela bundan bahsetmiyor. Abi o 20 milyon euro çok büyük paralardı bu arada o döneme göre ama abi o 20 milyon euro ile 10 milyon euroydu bak. 10 milyon Abubakar'ın 20 milyon Talisca'nındı. Onu verseydi hem bu oyuncuların bonservisi ileride 100 milyona kadar para veren 100 milyon euroya satardı ikisini totalde. Hem de takım bir 5 yıl daha ligi domine ederdi abi. Çok net yani. Evet. Çünkü inanılmazdı ya. Bak Türk yerli kadrosu iyi, yabancı kadrosu iyi. Ya seni Leipzig yenemiyor. Seni Monaco yenemiyor. Yani düşünebiliyor musun? Yani o şimdi Leipzig Monaco'nun durumuna o zaman da öyleydi bunlar yani. Ve ben o kadroda o hikayenin bitmesine yani sebep olan iki transfere bağlıyorum yani. O hikaye o iki transferle kırılma anıydı ligin yani.
1: Fenerbahçe'ye hiçbir dönem Alex varken bile bu yabancılara bir ivme yakalayamadı bu yabancılarla. Beşiktaş bir dönem olur gibi oldu fakat Galatasaray yabancılarıyla hemen hemen her dönem güçlü bir pozisyon yaşıyor demiş.
0: Evet. Ya çünkü Galatasaray yaşıyor abi taraftar. Bir frekans buluyor, topçuyu bir şekilde bıraktırıyor. Hani bunu yöneticiler yani Fenerbahçe'nin de yöneticileri bunu yapıyordu evet. Zamanında. Yani işte ne bileyim CCO Koç'a geldi, Elvir Baliç geldi, Alex geldi. Yani ikna ediyorlardı. Yani mesela Fenerbahçe'de gençler sivrildiği zaman hemen satılmıyordu. Mesela performans veriyordu. Tuncay Şanlı falan bayağı performans verdi yani. Öyle gittiler Premier Lig'e. Yani Volkan keza Volkan'ın performansı Şampiyonlar Ligi'nden sonra normalde kaleci Volkan'ı satılabilirdi yani Avrupa'ya. Hı hı. Ama oyuncu Fenerbahçe'de kaldı yani. Birçok oyuncu sayabilirim böyle yani. O ya Fenerbahçe'de ve Galatasaray'da vedalar biraz geç, Beşiktaş'ta da vedalar biraz erken oluyor. Hani performans gösterenler açısından söylüyorum.
1: Bu arada şu var ki Serkan Çetiner Pepe'yi hatırlatmış dinleyicimiz. Pepe senin gibi defans gelmedi bestesini hatırlıyor musunuz demiş. Yok hatırlamıyorum onu. Pepe'ye kadar gitmedi aklım ya da hatırlayamadım.
0: Pepe ne kadar oynadı ki bestesi oldu. Ha şey
1: var mıydı pardon, acaba?
0: Pepe şey Real Madrid Pepe.
1: Evet.
0: Anladım. Yani ama çok az oynadı ya 6 ay oynadı.
1: Sen hangi Pepe sandın abi?
0: Ben Trabzon'daki bir tane Pepe miydi o?
1: Abi ben korktum ama Serkan Çetiner bir ara hani şöyle yakın dönemde de maşallah çocuğunu büyüten bir iyi bir baba olduğun için diğer tarafta aklın şuralara gitti sandım. Pepe çok üzülüyor. Böyle buralara gitti gibi böyle sanki ya, Serkan yok. Çetiner hani Pepe'leri karıştırınca.
0: Yok o kadar aklım oralara gitmiyor ya. Onu Allah razı olsun bakıcılar evet. İşini hallediyor yani.
1: Peki yoksa. Abi Pepe'lere ama yani Pepe'den ziyade dinleyicimiz ne diyor biliyor musun Serkan Çetiner?
0: Ne?
1: Şimdi kapatıp sizi radyoyu kapatıp Müslüm Gürses şarkılarına geçiyorum diyor.
0: Evet Dembaba şarkısıyla titredik galiba.
1: O zaman biz abi Müslüm Gürses'ten hangimiz sevmedikle mi bitirelim öyle mi yakışır? Kapanışı yapmak. Galiba öyle yapılır. Öyle yakışır. Eklemek istediğim...
0: Müslüm'le kapatıyoruz. Önümüzdeki hafta da Azer Bülbül'le kapatacağız.
1: Peki abi. Azer Bülbül'le kapatma sebebimiz ne abi? Unutamadığın neler var Serkan Çetin'de?
0: Onun bir tane şarkısı var ya. Nevizade'de çalınıyor. Bütün taraftarlar böyle söylüyor. O da çok iyi bir şarkı. Azer Bülbül'ün. Galatasaray tarafta maçlarını... Nevizade. Azerbaycan.
1: Bu şehrin her sokağında izimiz kaldı. O mu?
0: Evet. Evet.
1: Abi sen ondan mı bahsediyorsun?
0: Çoğu gitti azı kaldı diye böyle bir şarkısı var. Evet.
1: Şu. Nevizade'den. Nevizade akşamları. Peki.
0: Evet. Abi o haftayı da anlatayım. Müslüm Gürses ve Azer Bülbül diyoruz ama ikisini de kaybettik. Yani bu da bizim yaşlılığımıza doğru artık, evet, hayatın acı gerçekleri yani.
1: Rahmetli analım.
0: Onları da rahmetli analım yani.
1: Peki. O zaman rahmetli anarak bitirmiş olalım. Müslüm Gürses'le bitiriyoruz. Serkan Çetin'e ağzına sağlık.
0: Teşekkür
1: ediyorum. Eklemek istediğin farklı bir şey var mı diye sorayım ben.
0: Yok, çok güzel bitirdik Müslüm ve Azer Bülbül'ü de anarak hayatın, zamanın tadını çıkarın diyelim herkes.
1: Peki.
0: Ölümsüz değil maalesef. Keşke maalesef yaşasalardı da.
1: Maalesef.
0: Dinleyebilseydik kendilerini.
1: İyi, keşke. Teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık Serkan Çetin.
0: Sağ olsun.
1: Selamlar, saygılar. Sağ olun.

geldik buralara tabii. Nereden çalıyor şimdi? Radyo Gol'ü açtım. Yeni açtım bu Radyo Gol'ü. Ne alaka Müslüm Gürses diyecek olanlar varsa efendim. Bestelerden geldik. Bizleri futbol sadece futbolda bırakmıyor. Buralara da götürüyor. Hüzünlenmeye hiç gerek yok. Müslüm Gürses'ten hangimiz sevmedikle girdiğimize bakmayın. Dem babalardan buralara geldik. Mutlu günler, güzel günler dileyelim. Öyle kapatıp da böyle hemen Müslüm Gürses'e geçeceğim falan. Nevzat Bey mi yazmış onu bakalım. Nevzat Bey, çıkın dışarıya, güneşin, günün akışını ve güzelliğini yaşayın. Dinleyeceğiniz zamanlar mutlaka olur. Biz yönlendirmiş olmayalım size Müslüm Gürses dinlemeye. Şu an için dinlemeyin en azından. Belki bulunduğunuz yurt dışından yazıyorsunuz. Tam olarak konumunuzu alan kodundan çözemedim ama belki bulunduğunuz yerde gecedir, akşamdır. Uygundur böyle olmuş olduğunuz ortama. Ona bir şey diyemem ama günü yaşayın, hayatı yaşayın, anı yaşayın. En güzeli. Dedik ve Serkan Çetiner'le birlikte bir bağlantının, bir programın sonuna geldik. Tekrarını da dinleyebileceğiniz, akşam saatlerinde bol bol dinleyebileceğiniz bir programın sonuna gelmiş olduk. 2 saatlik bir program dile kolay. Sizlerle birlikte geçti. Teşekkür edeyim. Sağ olun, var olun diyeyim. Dem Baba ile bitirdik. Müslüm Gürses'le bitirdik dedim. Orada tabii araya girmeden de edemedim. Tam böyle reklama gidecekken, bitirecekken programı, bir veda konuşmamızda son kısımda bu program özelinde, bu saat diliminde olsun istedim. Mutlu kalın. Allah güzel, gönül ferahlığının olduğu günler sizlere nasip etsin diyeyim. Güzel kapatayım çünkü birçok da böyle dramatik mesajlar gelmiş dinleyicilerimizden. O yüzden böyle bir konuşmayı da yapalım istedik son kısımda. Aman oralara çekmeyin. Dem Baba'yı andık, Gekas'ı andık, futbol bestelerine girdik. Futbol sadece futbol değildir. Hayatın içinden birçok şeyi düşündürür bize dedim ve mutlu günler dileyim. Öyle bitireyim.

0: suonati. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
1: Bu bir tekrar yayındır.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Can Genç'le serbest vuruş başlıyor.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Herkese selamlar sevgiler, Türkiye'nin en genç radyosu Radyo Gol'desiniz. 92.2 frekansındasınız tabii ki. Çok özel bir konseptle sizlerle beraberim. Bugün Dünya Kupası Panorama programını yapacağız. Yaklaşık bir saat boyunca sizlere eşlik edeceğim. Tabii ki en iyi kadroları konuşacağız. Gümüş kadroyu, altın kadroyu, mansiyon ödüllerimiz var ki birçok ödül dağıtacağız. Birçok parametrede istatistikleri paylaşacağız. Dünya Kupası'nın enlerini tartışacağız. Tartışmalı kararlarına gideceğiz. Yeni kuralları konuşacağız. Tabii ki turnuvanın sonunda hep yapmak istediğimiz konsepti de bugün dinleyiciye sunuyoruz. Ben Can Genç, bir kez daha hatırlatmış olayım ki enine boyuna tartışacağımız bir program olacak. Direkt 11'lere girmeden önce tabii ki bu Dünya Kupası'nın bir iki tane özelliğiyle başlamak istiyorum. Bu Dünya Kupası ilk 48 takımlı Dünya Kupası'ydı ki bizler adına da farklı bir deneyimi sunmuş oldu. Açıkçası yani turnuvanın son bölümü oldukça heyecanlıydı. Zaman zaman yarı final aşamasına kadar gelirken sürprizleri de gördük ama yarı finalden sonra çok da fazla büyük sürpriz görmedik. Esasında herkesin eleştirdiği işte Amerika'da bir organizasyon olmasıydı. Amerika'daki organizasyonda da büyüklerin erkenden eşleşmediği ve bütün aslında favorilerin, favori 4 takımın da yarı final aşamasına yükseldiği bir turnuva oldu. Yani birçok şey var ama öncelikle tabii ki bir Shakira'ya gidelim, Day Day şarkısına gidelim istiyorum ki güzel bir şekilde moda girelim.

Evet, bu güzel şarkıya da bir kulak verdik ki Dünya Kupası'nın birçok ikonik şarkısı da tabii ki tarihte olmuştur. Bana göre bu Dünya Kupası'nda seviyor maddesi olarak da ekleyebileceğimiz bir şarkı Shakira bu Dünya Kupası'na da kazandırmıştı. 2026 Dünya Kupası panorama programımızın da açılışında en azından bu şarkıya da seviyor ödülünü vermek istedim. Biraz da aslında moda da girmek istedim. O yüzden de bu şarkıyı sizlere dinlettik ki birçok dinleyicimiz mesaj atmış. Bülent Bey'e selam olsun. Hüseyin Bey'e selam olsun, Mehmet Bey'e selam olsun. Bunları da tabii ki selamlarımızı aktarmış olalım. Evet, şimdi de tabii ki programımızın asıl konusu olan Dünya Kupası'nın enlerine geçeceğiz. Altın kadro ve gümüş kadro yaptım sizler adına ki yedek kulübesi de var tabii ki. Onu da bir kez daha hatırlatmış olalım. Altın kadronun kalesini Wozinya koruyacak ki Cape Verde bu Dünya Kupası'nın belki de en etkileyici performanslarından bir tanesine imza attı. Onu da söylemiş olayım. Cape Verde'nin de bu performansı, Wozinya'nın İspanya maçında devleşmesi gerçekten takdire şayandı. Onu da söylemiş olalım. Aynı zamanda tabii ki yani turnuvada Arjantin maçında da çok net bir şekilde öne çıktı. Hatta Instagram dilinde de kendisini net bir şekilde gördük. Instagram'da da takipçi sayısı olarak inanılmaz bir takipçiye ulaştı. Hatta dünyanın en çok takip edilen kalecisi olmayı başardı Wozinya. Savunma hattına geçeceğim. Savunma hattının sağında Pedro Porro'yu görevlendirdim. Pedro Porro'nun tabii ki İspanya milli takımı sağ beki Pedro Porro çok çok iyi bir turnuva geçirdiğini söylemiş olayım. Gerçekten de performansı son derece etkiliydi Pedro Porro'nun. Onun haricinde tabii ki hücum katkısı vesaire gerçekten görülmeye değerdi. Bu turnuva boyunca özellikle İspanya'nın yarı final aşamasına doğru geldiği o Fransa maçında oynadığı futbolu hakikaten hiçbir zaman unutmayacağım. Yani Portekiz maçında son 16 turunda çok çok iyi görmemiştim belki bir maçlık. Çünkü zaten İspanya milli takımı o maçta çok çok iyi oynamıyordu ama hem Belçika maçında hem Fransa maçında hem finalde gerçekten Pedro Porro'dan üstün bir performans izledik ki birazcık aslında savunmayı İspanya'dan kurdum. Tamamı İspanya'ya ait değil ama Cubarsi'yi de saymadan edemeyeceğim ki Pau Cubarsi de turnuvanın en iyi genç oyuncusu seçildi zaten. Ki Cubarsi'nin bu turnuva öncesinde çok net genç potansiyel vadeden bir oyuncu olarak anımsıyorduk ama ben turnuva içinde yaptığım yayınlarda da sizlere her zaman bunu söylemeye çalıştım. Ki birkaç kere de tekrar etmişimdir belki o tip yayınlarımızda dinleyenler vardır. Cubarsi'ye de aynı zamanda artık elit stoper tanımlamasını yapabilirim. Yani dünyanın en iyi 10 stoperi arasında Cubarsi'yi de görüyorum. Bu turnuvada da hakikaten kendini net bir şekilde kanıtladı Pau Cubarsi. Yanında Lisandro Martinez'i yazdım. Yani burada çok fazla isim vardı. Birçok kişi belki karşı da gelebilir bu isme ama Lisandro Martinez'in de yani Arjantin'in final yolculuğunda normal geleneksel stoperlerin aksine biraz daha böyle çok daha kısa boylu bir stoper olması. Bunun yanında mücadele gücü ve Arjantin'in kolektif oyununda bu yardımlaşma kültüründe Arjantin'in en azından final maçına kadar ki dilimini konuşabiliriz. Lisandro Martinez de bence altın kadroya girmeyi çok net bir şekilde hak etti ve sol beke de zaten Kukureya'yı yazdık. Yani Kukureya'nın hikayesi çok başka. Yani o da turnuva öncesinde her zaman şunu söylüyorduk Kukureya için. İşte biraz daha düz bir sol bek. Gerçekten hücuma katkısından dolayı eleştirdiğimiz zamanlarda olmuştu ama hepimize cevabı bence bu turnuvada oynadığı futbolla gösterdi Mark Kukureya. Yani birçok maçta İspanya'nın en iyi oyuncusuydu hatta. Yani turnuva boyunca hücum katkısını bir kenara bırakıyorum. O kadar fazla ters kademeye giren bir oyuncuydu ki Mark Kukureya. İspanya oyununda da oyuncuların birbiriyle sürekli yer değiştirdiği bu oyunda Kukureya'nın gerçekten bir merkez orta saha gibi zaman zaman da gördüğümüz, bazen stoper gördüğümüz, bazen bir sol açık gibi gördüğümüz bir oyuncuydu. Yani gerçekten çok beğendim Mark Kukureya'yı ve benim için Kukureya'ya olan algı değişti. Kendi yaptığım Kukureya hakkında işte biraz daha düz oyuncu vesaire işte benim takımımda olmaz, bende Kukureya yok şeklindeki kısımlarla alakalı Kukureya'yı da tekrardan çok beğendiğimi vurgulamak istiyorum. 6 numara tercihimde de Rodri'yi tercih ettim. Biraz tabii İspanya ağırlıklı gidiyoruz çünkü ister istemez turnuvada De La Fuente'nin yarattığı bu takım, bu canavar diyeceğim, bunu pozitif manada söylüyorum. Yani bu canavarın belki de
en iyi oyuncusuydu. En büyük sabitiydi diyelim, ya da oyunun en büyük mimarıydı da desek doğru olacaktır Rodri için. Zaten turnuvanın en iyi oyuncusu ödülünü de aldı Rodri. 6 numarada yazdım kendisini ki taktiği 4-3 olarak belirledim. Dünyanın en iyi altın kadrosuna. Sonra gümüş kadroyu da tabii ki belirlediğimi de söyleyeyim, ama altın kadroda biraz tepki çekelim istiyorum. Enzo Fernandez yazacağım. Yani finaldeki hareketi, işte genel olarak çirkef bir oyuncu olarak hafızamızda kalması en son tatta. Evet, benim de katıldığım noktalar, ama onun haricinde Arjantin bu seviyelere geldiyse tabii ki Messi'nin yanında Enzo Fernandez'i de yazmadan edemeyecektim. Enzo Fernandez de turnuvada hatta İngiltere maçında attığı golle de yani hepimize yani bayağı enteresan bir şey izletmişti. O maç gidiyor demiştik. Arjantin bir anda, daha doğrusu biraz İngiltere'nin de Tuchel'in de geriye çekilmesiyle beraber Enzo'nun müthiş ceza sahası dışından attığı plaseyle Arjantin'e en azından skoru getirmişti. Sonrasında zaten 2-1 olmuştu maç. Messi'nin kestiği topta Lautaro'nun kafa vuruşuyla, ama Enzo'yu da altın kadroya yazmak istedim. Ve bir diğer orta saha oyuncusu olarak, biraz daha öne kırılan oyuncu olarak da Bellingham'ı yazmak istiyorum. Yani Bellingham da beni pozitif manada şaşırtan oyunculardan bir tanesi oldum. Yani Jude Bellingham bu turnuva öncesinde Real Madrid'e gittiği ilk sezondan beridir çok net düşüşte olan bir oyuncuydu. Evet, yani sosyal medya olsun veyahut da konsol oyunlarında her zaman Bellingham çok çok iyi lanse ediliyordu, ama futbol olarak Real Madrid'deki o kadar yıldızın arasında Bellingham'ın ben kaybolduğunu düşünüyordum. Çünkü Mbappe gelmeden önceki sezon Bellingham'ın rakamları ortada. Bellingham'ın rahat bir şekilde ikinci santrafor gibi oynadığı bu oyunda verim aldığını görmüştük o takımda da, ki İngiltere milli takımında da aslında bir ikinci santrafor gibi Kane'in yanında gerçekten özel işleri imza attı. Hatta üçüncülük maçındaki son saniyede attığı golle de beraber yani gerçekten bir orta saha oyuncusunun bir turnuvada attığı en fazla gole ulaştı. Merkez orta saha oyuncularından bahsediyorum ki Bellingham'da 10 numara ve herkes oynayabildiği için öyle bir karakter yok. Daha önce bir Hames'i hatırlıyorum, 2014 olması lazım o ikonik turnuvaya, da 2010 emin değilim. Yani James Rodriguez'in o turnuvasını hatırlıyorum. Bir orta saha oyuncusunun bu kadar skora katkı yaptığı. Bellingham da enteresan bir turnuva oynadı. Hakikaten benim beğenimi kazandı. Real Madrid'den umarım gider diye düşünüyorum. Çünkü yani bu kadar iyi bir oyuncuyu bu kadar yıldızın arasında daha az izleyebiliyoruz. Umarız çok daha yeteneklerini bizlere izletebileceği bir yere gider diye temenni ediyorum bir futbol sever olarak. İleri attığında tabii ki 3 hücumcuya yer verdim. 3 oyuncunun da zamanında belli mevkilerde oynamasından da dolayı belli oyuncuları işte kanat diye görevlendirdim ki mesela Messi'yi sağ öne yazdım. Messi hakikaten yani bu yaşında bize çok enteresan bir şey izletti. Yani final, evet tabii ki aklımızda, finalde çok kötü bir Arjantin vardı, ama yani Messi turnuva boyunca zaten gol krallığı yarışında Mbappe ile beraber inanılmaz bir turnuva geçirdi. Çok iyi bir liderlik örneği sergiledi ki bütün takım onun adına gerçekten çok çok iyi savaştı ki Messi de o bitirici konularda, o son vuruşlarda diyebileceğimiz bütün karar anlarında sahneye çıkmayı başardı. Yani çok önemli bir lider olduğunu da, belki sessiz bir karaktere sahip olsa da önemli bir lider olduğunu bu yaşta finale kadar takımını yükselterek bence belli etmeyi başardı ki ters kanatta Mbappe'yi görevlendirdim. Mbappe de normal şartlarda evet ileri uçta oynadı, ama solda oynayabilmesinden de kaynaklı olarak Mbappe'yi de yazdım. Zaten turnuvanın gol kralı. Yani yarı final maçında İspanya önünde çok çaresiz bir Fransa görmüştük, ama onun haricinde yani Deschamp için şu cümleleri hepimiz ettik. Yani çeyrek final aşamasını geçtikten sonra yarı final öncesinde yani bu Deschamps'a bir şeyler olmuş. Hakikaten normal şartlarda oynadığı futbolun çok daha farklı bir biçimini oynuyor Fransa. Çok daha modern, eski geleneklerine bağlı, o geleneksel daha arkada bekleyen bir oyundan ziyade hücumdaki yetenekli ayaklarla beraber yani Fransa'nın enteresan bir şeyler izlettiğini söyleyebiliriz yarı final aşamasına kadar, ki bunun başta mimarı Mbappe'ydi. Mbappe'nin de yani turnuva boyunca zaten birçok maçta kilidi açtığını ve yani belki hücum anlamında Fransa o gün iyi gidiyordu, ama bitiricilik konusunda zaman zaman sıkıntı yaşama ihtimali olduğu bütün senaryolarda Kylian Mbappe'yi gerçekten kale önünde etkili gördük ki forvette de Haaland'ı yazmak istiyorum. Yani burada da çok fazla bir tartışma var, ama Haaland kesinlikle yazmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Erling Braut Haaland da
Norveç gibi bir ülkeyi gerçekten yani turnuva öncesinde şunu dedirtti bize. Plase veyahut da işte bu plase takımlar deriz. Sürpriz adayı diyebileceğimiz takımlar adında Norveç'i söz ettirtiyordu ki bunun altını doldurmayı başaran bir performans. Takımın bütün gol yükünü çeken bir performans izletti bizlere Erling Braut Haaland ki bu 4-3-3 olan kadroyu bir kez daha sayalım. Altın kadroyu kaleyi Vozinha, savunmada Porro, Kubarsi, Lisandro Martinez ve Kukureya. Orta alanda Rodri, Enzo ve Bellingham. İleri hatta Messi, Mbappe ve Haaland şeklinde belirledim ki çok kısa bir araya gidiyoruz. Aranın ardından gümüş kadroyla devam edeceğiz. Evet, kaldığımız yerden devam ediyorduk. Altın 11'i sizlere demin saymıştım. Şimdi de gümüş kadroya geçeceğiz ki Aykut Bey ve Derfi Yunus'a da selamlarımızı iletelim. Onların da her zaman mesajlarıyla katkıları bizleri mutlu ediyor. Bütün dinleyicilerimize teşekkür edelim. Birçok mesaj geliyor. Zaten ilk bölümde de zaten mesaj atan birçok kişiye de selamlarımızı yollamıştık. Gümüş kadro diyoruz ki Dünya Kupası'nın altın kadrosunu saymıştık. Gümüş kadronun kalesine de Unai Simon'u koydum. Unai Simon da turnuva boyunca zaten turnuvanın en iyi kalecisi seçildi ama biz burada açıkçası birazcık bir inisiyatif alıp Vozinha'yı koyduk altın kadroya. Gümüş kadroya Unai Simon'u koydum. Yani İspanya savunmasına aslında o payeyi verdim. Bir gol yiyen takımın payesini kaleciden ziyade biraz daha savunmaya, biraz daha orta sahaya vermeye çalıştım. En azından altın kadroda ki gümüş kadronun kalesinde de Unai Simon var. Gerçekten yani dünya tarihinde hele hele bu 8 maçlı format ilk defa oldu. Şampiyon takımı 8 maç oynayacağı format, oynadığı format ilk kez yaşandı ve Unai Simon bu periyotta bir gol yemesi de zaten birçok şeyi açıklıyor. Gümüş kadroya aldığımız için de kendisine özür diliyoruz. Çünkü Vozinha gibi 40 yaşında bir adamı da birazcık en azından benim torpilimle altın kadroya almış olduk diyelim. Savunma hattında sağ beke Spence yazdım. İngiltere milli takımında aslında sol bek gördük daha fazla Spence'i ama zaman zaman sağ bekte oynadım turnuva içerisinde. Ben aşırı beğendim. Çok istekli bir turnuva geçirdi ki normal şartlarda yani Tottenham'da biraz inişli çıkışlı bir yıl yaşıyordu. Takım da inişli çıkışlı bir yıl yaşıyordu ve yani Spence de orada takım içerisinde ayakta kalmaya çalışan oyunculardan bir tanesiydi. İngiltere milli takımına da zaten oradaki performansıyla seçildi ve ben milli takımda beklediğimin çok daha üzerinde bir oyuncu gördüm. Özellikle çenesinin kırık olduğu detayı da var ki maçları belki takip eden bütün dinleyicilerimiz hatırlar. Bir aparatla oynuyordu Jet Spence. O aparattı hatta son Arjantin maçında bir pozisyon hatırlıyorum. Aparatı çıkardı attı böyle. Oynamaya devam etti. Hakikaten yani profesyonellikten o ruhu profesyonellikten ziyade o ruhu çok net bize gösterdi. Jet Spence. Stoper ikilisine de aslında yani altın kadroda Kubarsi ve Lisandro Martinez demiştik. Burada da Romero ile Laporte dedik. Ya normal şartlarda kimi kişiler tabii ki altın kadroyu Laporte'u da yazabilir veyahut da Romero'yu da yazabilir. Hiçbir itirazım olmadı.

Laporte'un her zaman doğru yerde durduğunu söyleyebiliriz ki Romero'nun da zaten tıpkı Lisandro Martinez gibi yani çok yürekli bir turnuva oynadığını, takım için önemini gerçekten her an hissettiğimiz bir turnuva oynadığını söyleyebiliriz. Yani Arjantin zaman zaman evet çok gol yiyen bir takımdı ama Laporte'un, düzeltiyorum, Romero'nun dan ziyade birazcık aslında orta saha oyuncularının zaman zaman kendinden düşük takımlara karşı çok daha fazla ileride kalmasıyla açıklayabildiğim bir durum. Az adamla gelinen noktalarda tabii ki bazen stoperlerde çaresiz oluyor. 4'e 2 geldiğiniz zaman o stoperi yani 4'e 2 gelinen hücumlarda direkt suçu stoperi yıkmak çok da acımasız bence diye düşünüyorum ki sol beke çok düşündüm ve Nuno Mendes alma kararı aldım. Yani açıkçası İspanya milli takımının belki de turnuvada en başarısız oynadığı maç Portekiz maçıydı. Yani 0-0'lık Cape Verde maçında bile bence İspanya müthiş futbol oynamıştı ama Portekiz maçında iyi futbol oynadıklarını düşünmüyorum. Her ne kadar turu geçmiş olan taraf İspanya olsa da Nuno Mendes sakatlanana kadar o maçta yaklaşık 65 dakika olsa gerek. Öyle hatırlıyorum şu anda. Yani böyle bir performans gerçekten acayipti. Hakeza Kolombiya maçını hatırlıyorum Portekiz'in ki Kolombiya ile berabere kalmıştı Portekiz 0-0. O maçta Kolombiya gerçekten turnuvada kendi adına en iyi maçını oynamıştı ve orada da Nuno Mendes'in gerçekten bütün iki kenar oyuncusunda Arias'ı da zamanında zaman zaman da Diaz'ı da çok çok iyi savunduğunu gördüm. O yüzden de Nuno Mendes'i de turnuvanın en iyi 11'ine değil gümüş 11'ine yazmak istedim. Orta sahada birazcık popüler tercihlerden ziyade belki bu Dünya Kupası öncesinde çok da fazla adını duymadığımız 3 isimden oluşturdum. Bir tanesi Faslı, 19 yaşındaki Buadadi. Yani Buadadi, özür diliyorum. Buadadi ya turnuva öncesinde benim çok da bildiğim bir oyuncu değildi. Lille'de forma giyen oyuncu hakkında zaten iyi şeyler okumuştum turnuva öncesinde de ama Buadadi'nin turnuva boyunca gerçekten yani Fas'ın bu kadar rahat oyun oynamasını sağlayan etmenlerden bir tanesi olduğunu görmek bana bayağı bir heyecan verdi. 19-20 yaşındaki bir adamın gerçekten orta sahada bu kadar sakin kalıp bu kadar takımın bütün düştüğü anlarda ayakta kalmasıyla beraber ben o 6 numarada Buadadi'yi yazmak istedim ki 8 numaraya Manzambi'yi yazdım. Manzambi de Aston Villa'ya transfer yaptı zaten. 70 milyon euroya Aston Villa'nın yolunu tuttu oyuncu. Dünya Kupası'nın parlayan yıldızıydı. Son anlarda sakatlandı. Ki İsviçre'de bayağı bir ileriye doğru gitti yani Dünya Kupası'nda. Yanlış şöyle bir hata yapmak da istemiyorum ama evet yani son 8 takım arasında İsviçre'de kendi yerini bulmuştu. Arjantin karşısında elendiler zaten finalist karşısında. Ama yani Kolombiya gibi bir bu kadar iyi bir tribünü, Gana karşısında, düzeltiyorum, Cezayir karşısında hiç zorlanmadan elemeleri, gruptan lider çıkmaları, hücum attı ki Murat Yakın hocamız da görevdeydi. Hakikaten çok çok iyi bir takımdı İsviçre'de. Oradan da en azından Manzambi'yi yazmak istedim ben. Yani hangi mevkiye koysanız oynayabiliyor ki turnuvada daha çok ben 8-10 numara arası gördüm oyuncuyu. Ama bu menajerlik oyunlarında belli başlı istatistiklere bakıldığı zaman oyuncunun sol bek bile, sağ bek bile, hatta forvet bile oynayabildiğini görürsünüz. İlginç bir oyuncu. Ben ilk defa izledim bu turnuvada. Bayağı da beğendim. O yüzden de gümüş kadroya koymak istedim ve bir diğer oyuncu belki de turnuvanın en çirkef oyuncusu olarak adlandırabileceğim kişi Galarza olacak. Maalesef ki bize karşı da çok çok iyi bir maç oynamıştı Galarza. Çok, yani takım savunmasında ve takımın gerçekten belli bir açıda orta sahada bir şeyler yaratabilmesini sağlayan yegane oyunculardan bir tanesiydi. Aşırı sert bir oyuncuydu ki Almanya'yı eledikleri maçta da yani inanamadığım bir şekilde maçı kartsız tamamlaması çok acayipti. Yani bunların hepsinin bütün detaylarını konuşacağız. Gümüş kadroyu konuşuyoruz ki ileri hatta sağ kanada turnuvanın asist kralı Olize'yi koymak istedim. Olize'yi tabii ki altın kadroya koymayı çok düşündüm ama yani birazcık şöyle kafamda belirledim. Yani sadece tabelaya göre bu kadroları oluşturmak istemedim. Yaklaşık 104 maçın 70 küsürünü izlediğim için, çok daha fazla maç izlediğim için böyle biraz da saha içinde gördüğüm şeylere göre kendi görüşlerimden bir kadro oluşturmak istedim. Yani sadece istatistik grafikleri üzerinden bir şeyleri yazmak istemedim bu Dünya Kupası'nda. Çünkü bayağı yakinen takip etmiştim. O yüzden de Olize'nin neden altın kadroya girmemesinin de sebebi şudur. Yani ileri hatta belirlediğim Messi, Haaland ve Mbappe'den daha iyi bir turnuva geçirmediği ve aynı zamanda

0: Bellingham'dan da daha iyi bir turnuva geçirmediği için biraz kadroları realistik yapmak istedim. Yani işte orta sahaya kanat oyuncusu koymayı zorlamak istemedim. O yüzden de altın kadroyu zaten Rodri, Enzo, Bellingham orta sahası, Messi, Haaland, Mbappe ileri hattıyla kurdum. Burada da orta sahada Boyadi, Manzambi ve Galarza'yı koydum. Sağ kanada da Olise'yi koymak istedim ki zaten biraz da durum bu şekilde. Ama şunu da söyleyeyim, Olise konusunda çok denedi ama turnuvayı golsüz kapadım. Yani o kadar fazla artık gol atmak için uğraştı ki belli bir noktadan sonra artık rahatsız edici bir duruma geldi Olize'nin bu kadar fazla denemesi. Ama tabii ki Mbappe ile uyumları kusursuzdu. Yani Real Madrid içinde kendisinin ismi konuşuluyor ki sol kanada da Saibari'yi attım. Turnuva öncesinde bu arada birçok Galatasaray ile ilgili işte yorumcular, muhabirler Saibari'nin Galatasaray'a gelme olasılığını konuşuyordu. Ama turnuva içinde adam öyle bir seviyeye çıktı ki, yani Fas'ın zaten grup aşamasında direkt bir şekilde 7 puan toplamasındaki en önemli faktörlerden bir tanesiydi. Sonrasında zaten Bayern Münih'e transfer yaptı, 55 milyon euroya Saibari. Ve ileriye de Kane'i koydum. Yani az kadroya Haaland'ı koymuştum, Kane'i yedek kadroya koydum. Biraz şuna göre değerlendirdim. Yani Kane evet iyi bir turnuva geçirdi, asla kötü bir turnuva geçirmedi. Takım yarı final oynadı ama yani Kane'in kötü oynadığı iki tane net maç vardı. Haaland'ın oynadığı tüm maçlarda iyi oynadığını söyleyebilirim ki grubun son maçında oynamadı zaten. Fransa'ya karşı 11 kişilik bir rotasyon vardı Norveç'te. O yüzden biraz da aslında iki oyuncuyu kıyasladığımda Haaland'ı ben bir tık daha önde gördüm turnuvada. Takım olarak değerlendirmiyorum, bireysel oyuncu olarak değerlendirdiğim için tasarrufum bu yönde oldu gümüş kadroyla alakalı. Tabii ki İltuğ Bey de yazmış, kendisine de selam olsun. Birçok konuları da konuşuruz çeşitli yayınlarımızda ki bugün de zaten çeşitli yayınlarda konuşuyorduk. Ama bugün biraz daha bu program nezdinde Dünya Kupası'na kalacağız en azından saat başına kadar gibi söylemiş olayım ki gümüş kadroyu da sizlere aktardım. Tekrardan altın ve gümüş kadroları da aktarıp ondan sonra turnuvanın ödüllerini dağıtacağım. Altın kadronun kalesinde Vozinha, gümüş kadronun kalesinde Unai Simon, sağ bekte altın kadroda Porro, sol gümüş kadroda Spence, stoperlerin söyleyeyim Kubarsi, Lisandro Martinez altın kadroda, Romero Laporte gümüş kadroda, sol beklerde Kukureya altın kadroda, Nuno Mendes gümüş kadroda, orta alanları sayacağım, Rodri, Enzo, Bellingham altın kadro, Boyadi, Manzambi, Galarza gümüş kadro, ileri hatlarda da altın kadro Messi, Haaland, Mbappe, gümüş kadroda da Olise, Kane, Saibari şeklinde belirledim. Tabii ki burada sayamadığım iki tane daha oyuncu var, onları da eklemek istiyorum ki turnuvada ben Enciso'yu da çok beğendim Paraguay'dan ve Norveç'ten Sheldrup'u da çok beğendim. Dembele de fena bir turnuva geçirmedi ama bence altın ve gümüş kadroya girmez bu turnuva nezdinde. Hakeza Vinicius'u da belki düşünmüştüm ama çok geride elendiği için onu da aslında eledim. Yoksa Vinicius da kötü bir turnuva geçirmedi. Yamal diyecekler vardır. Lamine Yamal'ı niye yazmadın diyecekler vardır. Yani bence İspanya kadrosunda en öne çıkan oyuncu Yamal olmadı. Evet, maçın belli enstantanelerinde Yamal'ı bayağı beğendim ben de ama en öne çıkan oyuncu Yamal dersek bence takımın kalanına haksızlık ederiz. Ki ödülleri de tabii ki önümdeki not defterine bir kez daha bakıyorum ki programa hazırlanırken birçok ödül parametresi de belirlemiştim ki turnuvanın enleri olarak aslında MVP'yi saydık. Ben de burada bir itirazım yok, Rodri'ye verdim. En iyi genç oyuncu ödülünde de bir itirazım yok Kubarsi ile. Kubarsi'nin kazanması gerektiğine inandığım için ben de Kubarsi dedim. En iyi kaleciye itirazım var. Ben Vozinha diyorum ama Unai Simon diyene de çok saygı duyuyorum. En iyi teknik direktör De La Fuente dedim ben de. En iyi takım İspanya zaten demiş olduk ki bunu da Dünya Kupası'nda da gördük. En büyük hayal kırıklığı yaşayan takımlara Türkiye ve Almanya dedim. Yani bunların nedenleri de şu, bir kere Türkiye kısmına biraz da girmek istiyorum çünkü ya açıkçası ben turnuva başında çeyrek final bekliyordum. Hani son 16 Arjantin'e elenebiliriz, çeyrekte İspanya'ya elenebiliriz gibi hesaplar yapıyorduk. Bütün simülasyonları doldurmuştuk. Yani biraz aslında kafamdaki tasarruf bu noktadaydı. O yüzden en büyük hayal kırıklığı beklentime göre Türkiye öncelikle söylemek istiyorum. Ve yani aslında turnuvada en şaşırdığım maçın sonuçlarından bir tanesi de Paraguay-Almanya maçıydı. Son 32 turunda Almanya'nın Paraguay'a elenmesi son derece şaşırtıcı bir olaydı. Evet, maçı izleyen bence birçok futbol sever de şöyle diyecektir. Maç içinde dakikalar geçtikçe Paraguay acaba yapabilir mi hissine birazcık geldik ama yine de Almanların elenmesi çok enteresandı. Çok şaşırdım ben. Yani maç içinde evet ne kadar kazanmayı hak ettiler tartışılabilir. Çok denediler ama yine de yani Almanların o aşamada elenmesi beni epey bir şaşırttı. Şöyle bakıyorum, diğer ödülleri de vermek istiyorum. Artı eksi birçok şey konuşacağız ki turnuvanın sürpriz takımı olarak aslında çok kararsız kaldım. Yani bu turnuvanın sürpriz takımı olarak İsviçre diyeceğim ben. Sonuçta çeyrek final yaptı İsviçre ve yani hiçbir tahminde İsviçre'yi çeyrek finalde görmüyordum. Oyun olarak da Amerika diyeceğim. Yani Amerika birazcık hani sonda Balogun'un kırmızısı iptal oldu işte Amerika Devlet Başkanı aradı bilmem ne karar iptal oldu diye esasında sadece eleştirdiğimiz bir takım haline gelmişti ama ya ben grupta oynadıkları ilk iki maçı sonrasında oynadıkları ilk maçı bayağı beğendim. Yani Amerika'nın bu kadar iyi futbol oynamasına bayağı da şaşırdım. Hatta turnuvanın grup etabında en iyi futbol oynayan takımlar arasında 3 takım arasında Amerika'yı da saymıştım. Bosna Hersek karşısında da mesela tur geçtikten sonra tek kale oynadılar. Belçika önünde ama tabii ki Balogun'un olayı bilmem ne iptali bütün tepki çekmeleri derken Belçika'da o gün çok iyi hazırlanmıştı ki müthiş bir Senegal maçının ardından zaten geliyordu Amerika karşısına. O günde De Ketelare'nin şov yaptığı günde Belçika Amerika'yı elemişti ama oyun anlamında sürpriz olarak yani netice olarak demeyelim ama oyun anlamında Amerika'yı diyorum ve aynı zamanda turnuvanın sürpriz takımı bence İsviçre'ydi. Belçika da diyebiliriz yani sonuç olarak turnuva başında altın jenerasyon gitti. Artık takımın çok da fazla bir şey yapacak bir durumu kalmadı diyebileceğimiz bir şey vardı Belçika için ama yine de yani Belçika'nın ismi zaten işte son 16 çeyrek ismi. Yani burada da işte çeyrek finalde İspanya'ya elendi Belçika. O yüzden de aşırı fazla net bir cümle kurmak istemiyorum. Paraguay tabii ki bazı anlarda şaşırttı bizi. Onu da sürprizler arasında yer vermek lazım. Sonuçta Almanya'yı elemesi bayağı enteresan bir işti. En iyi maç konusunda bayağı kararsız kaldım. İki seçeneğe indirebildim. Hatta 3 seçeneğe indirebildim. 3 tane aslında 3-2 biten maçı söyleyeceğim. Belçika Senegal maçını bayağı beğendim turnuvada. Yani Senegal 85 dakika boyunca inanılmaz bir futbol oynadı. 2-0 öndeydi. Bir anda Belçika bir geri dönüşe imza attı. 2 dakikada 2 golle maçı uzatmaya taşıyıp 3-2 kazanmayı başardı ve yani en şaşırdığım maç içinde hakikaten inanamadığım bir tabloydu. İzliyordum hani tıkır tıkır oynayan bir Senegal var. Yani maç da bitti herhalde işte Belçika'dan da artık bir şey olmayacak. Hiçbir şey gösteremiyorlar diyordum. Bacak bacak üstüne atmıştım. Hatta sağda solda artık insanlarla sohbet etmeye başlamıştım. Yani maçı birazcık daha ikinci plana atmıştım. Ama bir anda Belçika bizi tekrardan ekranı kilitlemişti o karşılaşmada. Ve Arjantin'in oynadığı iki tane maçı söyleyeceğim en iyi maçlar içinde. Birisi Cape Verde maçı. Ki bence turnuvanın en iyi maçı adaylarından bir tanesi o. Yani Cape Verde'nin oradaki mücadelesi, normal sürede teslim olmaması, Arjantin maçını uzatmaya götürmesi. Maçın hiçbir alanında böyle kapanıp da oyunu çirkinleştirmeden Arjantin'e karşı mücadele etmesi hakikaten takdire şayandı. Yani burada turnuvada çok büyük hayranlık duyduğum takımlar arasında Cape Verde'yi söylemeden edemeyeceğim. En iyi maç konusunda. Ya bir de tabii Arjantin'in Mısır önünde geri dönüşü iyi bir maçtı ama orada da aslında maçın önüne geçen çok fazla faktör vardı. O yüzden ben 2'ye indirdim seçeneği. Belçika, Senegal ve Arjantin, Cape Verde maçlarını söylemek istiyorum. Bence turnuvanın en güzel maçları onlardı diye yorumlayabilirim. Turnuvanın en iyi golü de zaten Cape Verde Arjantin maçında geldi. Sidney Lopez Cabral Trabzonspor'un yeni transferinden sağ yarım daireden çaprazdan muhteşem bir vuruş gelmişti ve gerçekten çok çok etkileyiciydi. Yani en iyi kurtarışlara Orlando Hill demek istiyorum. Orlando Hill'in aslında Almanya maçını söylemek istiyorum. Yani Wozinya'nın İspanya maçını da sayabiliriz tabii ki burada ama yani hiçbir kadroda Orlando Hill'e de yer veremediğimiz için Paraguay kalecisine biraz burada en iyi kurtarışta torpil geçelim kendisine. Orlando Hill'in Almanya maçındaki kurtarışları olarak yazmak istiyorum. En iyi taraftar ve en iyi atmosfer diye iki tane de ödül parametresi belirledim. En iyi taraftar grubuna Norveç dedim. Çünkü yani o kürek hareketi bütün ülke taraftarının kürek çekmesi, takımın kürek çekmesi. Yani belki nüfus olarak aşırı kalabalık bir ülke olmasalar da Amerika'da bayağı bir kalabalık gelmişlerdi ve tribünlerde hakikaten iz bırakan, işte zamanında Meksika dalgası, işte Meksika taraftarlarının Meksika dalgasını oluşturduğu gibi kürek hareketiyle son derece ikonik bir şekilde iz bırakan bir taraftar grubu olduğu için Norveç'i söylemek istedim ve en iyi atmosferi de Arjantin demek istiyorum. Turnuvada özellikle, yani ben de en azından turnuvada bir tane maça gitme şansına erişmiştim. Yani Arjantin maçı değildi, Türkiye Paraguay maçına gitmiştim ama yani genel olarak turnuva boyunca yerinde de takip ettiğim ve sokaklarda gördüğüm taraftarları en azından sohbet ettiğim en iyi atmosfer olarak Arjantinlileri söylemem gerekiyor. Belki evet, yani finalde en iyi atmosferi bence yaratamadılar bu arada, yani ya da biz anlayamadık çünkü hem İspanya hem Arjantin olunca, marşlar full İspanyolcu olunca acaba hangisinden çıkıyor diye çok da fazla ayırt edemedik. Ama yine de şunu söyleyelim, yani bence en iyi atmosfer olarak, yani burada oyunla alakalı değil tribünle alakalı bir şey, burada Arjantin'i söylemeden edemeyeceğim. Tabii ki ödüllerimize devam edeceğiz, birçok fazla burada bakıyorum dolu ödülümüz var aslında, hayal kırıklıkları ve aynı zamanda tabii ki pozitif şeyleri de içeren birçok ödülümüz var ama çok kısa bir soluklanalım, ardından gelelim, olur mu? Ödülleri vermeye devam ediyorduk. Aslında birçok şeyi de konuştuk. Programın ilk bölümünde genel Dünya Kupası hakkında konuştuk. Tabii ki altın 11 ve gümüş 11'i belirledik ve ödüllerimizi de vermiştik. Ama daha birçok ödülümüz de var, onu da söyleyelim. Bu arada en iyi taraftar grubu ve en iyi atmosfer demiştik. Norveç ve Arjantin'i belirledik. Taraftar grubu olarak Norveç'i, en iyi atmosfer olarak da Arjantin'i belirledik. En iyi taktik performans olarak iki tane takımı burada altını çizmek isterim. Öncelikle birincisi İspanya tabii ki. Sonuç olarak başarıya giden yoldaki şampiyon olan taktiği kesinlikle en iyi taktik olarak vurgulayabiliriz ki burada şunu söyleyebilirim İspanya ile alakalı. Normal şartlarda televizyon ekranından ilk bakışta görmediğimiz bir şey ama şöyle bir teknik bir yorum, bir analiz yazısı okumuştum ve çok hoşuma gitti. Daha sonrasında o analiz yazısına göre maçı izlemeye çalıştım ki bir iki maçta da bunun çok net izlerini gördüm. Bu da şu demek, yani yatay olarak mesela atıyorum İspanya takımında bir oyuncu sağına veya soluna baktığı zaman maksimum bir tane oyuncu görebiliyor ve dikey olarak da maksimum iki tane oyuncu görebiliyor. Bu şekilde de aslında saha içindeki alan paylaşımını çok iyi yapan bir takım olduklarını anlayabiliyoruz. Yani sahanın her yerinde gözüken bir İspanya milli takımı vardı ve bunun aslında altında yatan sebeplerden bir tanesi de oyuncu grubunun çok net bir şekilde, mesela stoper ikilisinden bahsedelim, hiçbir zaman stoper üçlemiyordu. Yani aynı çizgide 3 tane stoper oyuncusu görmedik. Veyahut da orta sahada 3 tane aynı çizgide oyuncu görmedik. İleride de hakeza. Yani ve dikey olarak da önünüze baktığınız zaman maksimum 2 oyuncu görebiliyordunuz. Ya da gerinize, eğer önünüze baktığınız 2 oyuncu varsa gerinizde hiçbir oyuncu olmaması gerekiyordu. Aslında bu sayede de La Fuente müthiş bir taktik anlayışıyla bütün rakipleri karşısında esasında rakibi çok kötü gösterdi. Evet, İspanya iyi diye konuştuk ki bence çok çok iyiydi İspanya ama rakipler sanki çok kötüymüş de İspanya iyi gözüküyormuş algısı yarattı. Ama oysa ki buradaki asıl hikayede saha içindeki alan paylaşımıyla beraber buradaki taktik performans da İspanya adına, en azından ben böyle düşünüyorum. Analiz yazısından etkilenmiş de olabilirim ama yine de o yazıyı gördükten sonra biraz da o gözle maçı izlemeye başladım ve ister istemez tabii ki bu çok çok dikkat çekti. Ve Paraguay'ı yazacağım burada en iyi taktik performans olarak. Çünkü yani belki anti futbol oynayan ya da futbolu körelten bir taktikti. Ama maçın başında hızlı bir şekilde golü bulmaya çalışan, daha sonrasında da o kadar disiplinli bir şekilde savunma yapan bir takım vardı ki hiçbir şekilde savunmada kısa pas yapmıyorlardı. Ve hiçbir pası içe doğru atmıyorlardı. Yani orta sahada mesela atıyorum bir oyuncunun sağ orta sahanın, mesela sol orta saha oyuncusuna böyle içe doğru pas attığını hiç görmedik. Hep çizgiye doğru ya da hep direkt paslarla oynamaya çalışan bir Paraguay takımı vardı. Ki zaten mevcut kadronun da belli bir kapasitesi olduğu için teknik direktör Gustavo Alfaro'nun da tercihleri esasında çok keskin ve belirgindi. Bütün maçlarda bunu gördük ve Paraguay-Avustralya maçı haricinde gerçekten bütün maçlarda aslında istediği her şeyi yapan bir takım vardı. Yani Avustralya maçında çünkü rakip de topu alıp bir şeyler üretemeyeceği için ya Amerika maçını saymayalım, o ilk maç zaten çok korkunç bir maçtı onlar adına, ama bizim maçta da, Almanya maçında da, Fransa maçında da muazzam bir taktiğe uyumlu bir takım gördük Paraguay'da. Evet, bizim adımıza üzücü bir karşılaşmaydı. Çok da üzüldük. Hatta yerinde takip ettim ama Almanya karşısında kazandılar. Fransa karşısında çok zorladılar ki acaba mı dedirttiler bence birçok kişiye, ama Fransa tabii ikinci yarının artık son bölümlerine doğru golü bulmuştu. Nitekim ama Paraguay'ın taktik performansını, Gustavo Alfaro'yu da burada yazmak istedim. En iyi bireysel performans olarak Meksika-İngiltere maçı daki Bellingham'ı söylemek istiyorum ki 2 gol attığı bir akşamdı. Yani Meksika önünde muazzam bir maç oynadılar ki maçın ilk yarısını izleyebilmiştim. Sonrasını sonradan izledim maçın. Çünkü gece yarısı 3 maçıydı. Sonra bir saat ertelendi maç. 4'te başlayacak dendi. O sırada zaten birçok maç izlemiştim. Uykum geldi en sonunda, ilk yarıyı izledim. Devre arasında artık dayanamayacağım deyip kafamı koyup uyumuştum ben de. Ama yani Bellingham'ın oynadığı futbolu hakikaten o gün unutmayacağım. Bence turnuvanın bireysel performans olarak bir günde en iyi oynayan oyuncusu Bellingham'dı. Meksika-İngiltere maçındaki en iyi maçlardan bir tanesi de Meksika-İngiltere maçıydı. Yani en iyi maç demem ama top 5 yapsaydık o zaman yazardı. Onu da söylemiş olayım. En büyük sürprizi zaten söyledim. Bana sorarsanız Almanya-Paraguay maçında Paraguay'ın elemesiydi Almanya'yı. En büyük hayal kırıklığı yaratan oyuncu olarak bir ikili söylemek istiyorum. Çünkü yani turnuvada aslında öne çıkması beklenen tüm oyuncular bir şekilde fena bir performans göstermedi. Burada Neves-Vitinha ikilisini saymak isterim ki yani Paris Saint-Germain'le harikalar yaratan bir ikili. Belki dünyanın en iyi orta sahası olarak bir sene boyunca, 1,5 sene boyunca sürekli konuştuğumuz bu ikili. Yani Portekiz milli takımında korkunç gözüktüler. Yani standart iki tane orta saha oyuncusu gibi gözüktü. Yani özellikle Vitinha'yı inanamadım. Yani Neves yine iyi kötü biraz vardı, işte ilk maçta oyun sıkıştı, gitti kafa golü attı, bir 70'lik adam ama yani yine de yani orta saha performansına bakıyorum, gol katkısını bir kenara bırakıyorum, ya bu iki adam öyle bir sınıfta futbol oynuyor ki normal şartlarda, milli takımda gösterdiği performansı ben hiç beğenmedim. O yüzden hayal kırıklığı yaratan oyuncu olarak da Neves-Vitinha ikilisini yazmak istedim. Beklentiyi en fazla aşan oyuncu olarak da Saibari'yi söylemek istiyorum. Yani Saibari, evet belli, yani burada hiç tanımadığımız ama sonrasında çok acayip bir noktaya giden isimleri alamadım. Bir beklenti olarak Saibari'nin yani standart Fas milli takımında bir iki tane belki atar turnuva boyunca, ama işte öyle bir oyuncu gibi olmasını bekliyordum ben açıkçası. Ama turnuva boyunca oynadığı oyunda zaten direkt Bayern Münih'e transfer yaptı ve inanılmaz oynadı. Yani Fas'ın en iyi iki oyuncusundan bir tanesiydi bana sorarsanız. Ve Bellingham'ı diyeceğim burada. Bellingham'dan da beklenti bence bu kadar yüksek değildi ve yani turnuvada 7-8 tane gol attı Bellingham. Yani gollerin haricinde oynadığı oyun, yardımlaşması, orta sahaya katkısı, Kane'e katkısı, yani bütün sıkışan anlarda ortaya çıkması, yani beklenti bu değildi Bellingham'dan. Kesinlikle beklentiyi en fazla aşan oyuncu ödülünü Saibari ve Bellingham'a vermek istedik. Sessiz kahraman ödülünü de Buyadi'ye vermek istiyorum. Fas'ın orta saha oyuncusu, belki turnuvanın belli alanlarında konuşuldu ama sonrasında mesela ülkemizde işte Fas'ta bir tane çocuk vardı orta sahada, ne topçuydu ya diye aslında konuşulmayacak bir sessiz bir kahraman gibiydi diye yorumluyorum Buyadi'yi. Turnuvanın keşfi olarak da Manzambi'yi söylemek istiyorum. Çünkü Manzambi'yi hiçbirimiz tanımıyorduk. Tanıdığım arkadaşım dahi yok. Ya vardır mutlaka bir iki kişi de, yani ben tanımıyordum açıkçası. Ve bir anda böyle bir adamı izlediğim için çok şaşırdım. Zaten o da 70 milyon euro civarlarına Aston Villa'ya transfer yaptı. O yüzden de turnuvanın keşfi olarak Manzambi'yi yazmak istedim. Şöyle diğer ödüllere de bakmak istiyorum ki en iyi yedek oyuncu ödülü var. Burada Lautaro Martinez'e vermek istiyorum ödülü. Yani burada çok düşündüm. İşte Barcola Due'yi düşündüm. Hani sonradan oyuna girdi, etki yaratması veyahut da birçok takımları şöyle düşündüm, işte Vargas'ı düşündüm İsviçre'de, o da olabilir ama Lautaro Martinez, işte Alvarez daha çok oynuyordu. Martinez girince İngiltere maçında o kafa golü atmasıyla, aslında biraz da yedekten girip o golü bulmasıyla en iyi oyuncu ödülünü benden aldı. Nico Williams finalde çok iyi bir yedek performansı. Yani oyuna girdikten sonra inanılmaz bir performans vardı. Düşünüyorum böyle yedekleri ama aklıma benim ilk gelen Lautaro Martinez oldu. O yüzden kendisine oyu vermek istedim. Ki Fair Play ödülü kısmında da açıkçası şu yani turnuvada Fair Play anlarını bir kenara bıraktım. Fair Play ödülünü de birazcık gönül ödülü olarak da Cape Verde'ye vermek istiyorum. Gerçekten gönül ödülüm turnuvada Cape Verde'ye. Ben böyle bir takım beklemiyordum. Yani sonuçta çok zor da bir gruptalardı. Uruguay, Suudi Arabistan ve İspanya'nın olduğu bir gruptan ikinci çıkmaya başaran bir takımdan bahsediyoruz ki bütün anketlerde, bütün her yerde aslında sonuncu olurlar yazıyordu. Ama pozitif manada oynadıkları futbolla da çok şaşırttılar. Ya ben gönül oyumu Cape Verde'ye veriyorum. Turnuvaya dair tabii ki sevdiğim sevmediğim durumları da son olarak açıklamak isterim ki ya bu turnuva en iyi turnuva mıydı? Çok tartışılır. Yani böyle birazcık tabii ki milli takımımız adına kötü bir turnuva olduğu için de bu turnuvayı belki de iyi hatırlamayacağız ama farklı bir turnuvaydı diyeyim. Yine de ben izlerken bir futbol sever olarak keyif aldım. Özellikle bence takım sayısının artması iyi olmuş. Birçok kişinin aksine ben birçok Dünya Kupası'nın renginin çok farklı takımları izleyebilmek olduğunu düşünüyorum ki altın topu mesela altın top ödülü hak eden kişiye gitti. Şöyle düşünüyorum, en iyi hoca De La Fuente'ye gitti pozitif olarak. VAR kararlarıyla, işte VAR'ın uygulamalarını belli maçlarda çok beğendim ama hakemlerin sarı kart konularındaki yaklaşımını hiç beğenmedim. Yani tamam, evet, ben de oyunun olabildiğince oynanması taraftarıyım. Düdüğün ne kadar az çalındığı bir maç olursa bizim için o kadar iyi bir futbol sever olarak. Ama burada sarı kartların bu kadar atlandığı bir durumda kabul etmiyorum. Çünkü ister istemez tabii ki bazı futbol takımları artık bunu o kadar lehine çevirdi ki, özellikle Paraguay. Artık taktik anlayışını burada pozitif saydık. Çünkü hakemlerin standartı sayesinde zaten Paraguay bu kadar olabildi. Ama yine de eğer görmesi gereken sarı kartları gören takımlar olsaydı belki biraz daha iyi futbol takımlarını daha ileriki turlarda izlerdik diye düşünüyorum. Şöyle son olarak da mesaj gönderen dinleyicilerimize bir selam yollayalım ki bak bir dinleyicimiz çok güzel bir noktadan bahsetmiş. Dünya Kupası finalinin golünü atan kişiyi nasıl hiçbir kadroya almazsın ya da hiçbir ödüle layık görmezsin diye. Yani Ferran bence o maçta çok da iyi oynamadı, oyuna sonradan girdi Oyarzabal yerine. Evet, yani turnuvanın en önemli golünü Ferran attı. Hatta burada şunu verebiliriz. Turnuvanın en önemli golü ödülünü Ferran Torres'e verelim ama bence yedek kadroda da olmayı hak eden bir performans yoktu. Ben orada Ferran'dan önce zaten Oyarzabal'ı yazarım öncelikle İspanya'dan. Ama yani bilmiyorum. Yani gol haricinde çok etkileyici bir performans olarak görmedim. Yani benim görüşüm ama dinleyicimize de saygı duyuyorum tabii ki. Herkesin kendine göre görüşleri var ama önem olarak tabii ki yani Dünya Kupası finalinde golü atıyorsunuz. En önemli golü atan oyuncu da mutlaka bir ödül almalıdır. Haklısınız yani, %100 bu konuda aksini iddia edemem. Şöyle notlarıma bakmak istiyorum çünkü bir iki tane daha notum vardı, onları da aktarayım. Ondan sonra zaten programın sonuna doğru geleceğiz ki turnuvanın ilginç istatistiklerini paylaşacaktım. İlginç istatistik dediğim, hani dikkat çeken istatistikleri var turnuvanın istatistik köşesinde. Ya turnuvanın en çok gol atan takımları Fransa, İngiltere, ikisi de 20'şer tane attı ama yani onu birazcık üçüncülük maçından dolayı birazcık yani onların suni olduğunu düşünüyorum. Arjantin 19 golle aslında çok gol atan bir takım olarak dikkat çekti. Turnuvanın en çok şut çeken takımı bizdik. Maç başına 23.7 şut ortalamasına sahiptik. Fransa'da turnuvanın en çok isabetli şut çeken yani maç başına en çok isabetli şut çeken takımı oldu 7.4 ile. En çok koşan takım Cape Verde oldu. 108.9 kilometre ortalamayla oynamış Cape Verde. En çok topa sahip olan takım yine Türkiye, %66 ile. En çok kurtarış yapan kaleci Eloy Room. Curaçao kalecisi ama tabii ki yani Curaçao takımının gücü belli ve en fazla pas yapan takım İspanya olarak notlarımı almışım. Yani Türkiye'nin yani özellikle tabii Montella'yı çok eleştirebiliriz. Montella üzerine saatlerce konuşabiliriz ama Yani belli başlı parametrelerde de artık anladığımız şu, yani çok fazla topa sahip olmanın da takımlara zarar verdiği bir turnuva olduğunu net bir şekilde anladık. Yani %55'ler 60'lar kabul edilebilir, 65'lere yakın belki kabul edilebilir ama 65 üzeri olan bir denklem olduğu vakitte artık bu takımlara zarar veriyor manasını çıkarıyoruz. Topa nerede sahip olmanız gerektiği tabii ki asıl önemli olan nokta. Ama bizim milli takımımızda topa sahip olunan bölgeler ve aynı zamanda savunmadaki belli başlı geçişlerdeki sıkıntılar haricinde tabii ki belli başlı oyuncularımızın da performans düşüklüğü diyebiliriz. İster isterseniz bizi turnuvada başarısız gösterdi bu durum. Vallahi açıkçası üzüldük. Çok üzüldük. Çok şey beklediğimiz bir milli takım vardı. Bu jenerasyona çok inanıyorum ben. Hala daha inanıyorum. 2028 ve 2030 turnuvalarında Türkiye'nin çok başarılı olacağını düşünüyorum. Montella ile de çok başarılı olabileceğine inanan taraftayım. Ama yani yine de bu turnuva nezdinde Montella'yı çok eleştirmeyi de çok çok haklı buluyorum. Bunu da bir kez daha söyleyeyim. Umarım beğenmişsinizdir. Tabii ki ben de kendime göre ödülleri dağıttım. Katılmayanlar olacaktır, katılanlar olacaktır, linç edecekler olacaktır, takdir edenler olacaktır ama herkesin görüşü bizler için çok kıymetli. Bu içeriği de ara sıra tabii ki Radyo Gol'de aralarda dinleyebilirsiniz diye hazırlamak istedik. Bugün Serbest Vuruş adı altında programımıza giriş yapmıştık. Dünya Kupası özel panorama programında ben Can Genç sizlere eşlik etmiş oldum. O halde sağlıcakla kalın diyorum ve hoşça kalın.
1: Can Genç'le Serbest Vuruş sona erdi. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Galatasaray'a gelmemek için böyle çırpındık adeta. Galatasaray kısmına, Fenerbahçe kısmına, Beşiktaş kısmına, transferlere. Ama yavaş yavaş geçiyoruz parantezin içerisine. Belki pazarları yayınlar demişti dinleyicimiz. Sizlerden gelen mesajlar, Süleyman Bitmez'den ilk mesajı gördük. Ve hemen ardından Gökhan Bey. Selamlar kardeşim, yemek konusuna gireceksiniz sandım ama girmediniz demiş. Kaynatmayalım dersi, olmaz öyle. Hemen her zaman yemek konuları bakarız uygun saatte uygun zamanda. Diğer farklı bir dinleyicimiz demiş ki selamlar Beşiktaş'tan, çok güzel bugün hava gerçekten demiş. Nem yok demiş, bak nemden bakan bir dinleyicimiz havadan sudan bahsederken bunu bize Beşiktaş'ın sahilini, Üsküdar'ın bir kısmını görecek şekilde daha ağırlıklı olarak sahildeki iskele kısmına alır şekilde böyle iskelenin önünde o Kadıköy Beşiktaş iskelesi de vardır ya, büyük vapurlar da oraya yaklaşır, yanaşır, tam da oradan bir fotoğraf çekerek bizlere atmış, bizlerle paylaşmış. Selamlar diyelim. Abi Üsküdar'dan dinliyorum seni demiş dinleyicimiz. Üsküdar'dan dinlerken de kahvesinin fotoğrafını atmış. Üsküdar'ın değil. Halbuki öyle tahmin ediyorum ki biraz böyle teras gibi bir yerde. Çünkü hemen kenardan böyle bir sokak görünüyor, cadde görünüyor. Çok da güzel bir fotoğraf olabilirmiş. Biraz daha ilerileri çekse, farklı noktalara baksa kadraj, kamera. Dinleyicilerimizden Ali Bey'in mesajı var aynı şekilde. Serkan Bey'e selamlar demiş. Ali Bey.
4: Aleykümselam.
3: Serkan Bey'e selamlar diyerek geçmiş, hiçbir şey yazmamış. Ha yazıyor, peki. Ali Bey yazın lütfen, okurum mesajınızı da. Serkan Çetiner, Galatasaray'daki bu sessizliği nereye yoruyorsun? Ne diyorsun? Dün itibariyle Galatasaray'da, hatta 2-3 gündür aşağı yukarı Galatasaray'da tepkiler büyüyor. Diğer tarafta Galatasaray'da maddi anlamda bir problem olduğunu sen 2-3 haftadır, 3-4 haftadır para bekleniyor gibi cümlelerle söylüyordun. Her ne kadar bunu somut anlamda şöyle para bekleniyor, böyle bir detay var diye netleştirmesek de sen bunu söyleyen taraftaydın soyut olarak. Ve orada Galatasaray'da bir kredi çekilerek maaşların ödendiği haberi hafta içerisinde yansıyan detaylardandı. Bununla beraber benzer maaş krizleri de konuşulmuyor değil Galatasaray cephesinde. Detaylar neler? Sen ne dersin Galatasaray'daki bu sessizliğe?
4: Ya şu kredi çekilme olayı biraz şey, yani hani şirketler büyük, yani büyük yönetilen büyük Galatasaray bir AŞ, büyük şirketler böyle akreditif kredi bazlı çalışmaları olabilir. Bunu açıkçası medyada bunun konuşulması birazcık Galatasaray'ın hani gerçek olmayan bir tarafı, yani yönetim şekillerinde vardır. Yani bugün en baba Ali Koç bile Fenerbahçe'de de kredi çekmiştir, yani mevcut sponsorluk gelirlerini kırdırmak da bir kredidir. Dolayısıyla Galatasaray yönetimini buradan vurmak haksızlık olur. Ama Galatasaray yönetimini şuradan vurabiliriz mesela. Şimdi Erden Timur'a dönemine gideceğim biraz. Erden Timur döneminde Zaha alınmıştı, Tete alınmıştı. Yani bu dikkat ettiyseniz alınan isimler o dönemin serbest ve yıldız oyuncularıydı. Maaşına bakılmadı, bonkör davranıldı, primlerin çok tutuldu. O zamanın bence iyi şartlarıyla, iyi maaşlarıyla hem Zaha'yı hem Tete'yi Erden Timur Galatasaray'a kazandırmıştı. Sonra da üzerinde yaklaşık 6-7 ay ya da belki de 1 yıl sonra bu mikrofona röportaj verirken demişti ki o dönem için. Biz bazı hatalar yaptık ama arkadaşlar paramız yoktu, limitimiz yoktu dedi. Biz FIFA'dan gelecek parayı bekliyorduk dedi. Şimdi Galatasaray'ı hemen flashback'le ileri sarayım bugünümüze. Galatasaray'ın Erden Timur'un o zamanki hareketleriyle bu zamanki transfer strateji benzeri hareketle. Buradaki tek fark Galatasaray bonservisi elinde oyunculara gitmiyor, yönelmiyor. Çünkü o oyuncular genellikle performansında Galatasaray'da tutmadı. Yani şu an bonservisi elinde olan oyunculara baktığın zaman kimse zaten yanaşmak da istemiyor. Bir Julian Brandt var, bir Vlahovic var. Bir de Muhammed Salah diyebiliriz. Bunların üçünde Galatasaray profiline belki Julian Brandt'ı uydurabilirsin. Ama ne Jadon Sancho'su ne işte Muhammed Salah'ı Galatasaray taraftarını da kesmeyecek transferler. Dolayısıyla Galatasaray paralı bir transfer yapabilmesi için de FIFA'dan gelecek paraya ihtiyacı var. Bu ne demek oluyor? Şimdi bir Greg Greenwood transferi var. Ben sana daha önce hatta görselini atmıştım. Yaklaşık Aziz Yıldırım 35 milyon euro veriyor. Bir listeyi de açayım hatta. Böyle bir X'te görmüş olduğum bir listeydi.
3: Hemen o listeyi. Yani totali 87 milyon euroydu Fenerbahçe'de. Evet. Fenerbahçe'de
4: şöyle Aziz Yıldırım 35 milyon euro. Barış Göktürk 20 milyon euro. Batuhan Özdemir 15-20 arası bir para. Yusuf Buğra Tanık 10 milyon euro. Özgür Peker 7 milyon euro diye bir Fenerbahçe yönetiminin vermiş olduğu bir para varmış. Şimdi bu parayı topladığın zaman zaten 50 küsür milyon eurolara geliyor.
3: Evet.
4: Yani burada Galatasaray yönetiminin, bak iddia ediyorum ama kanıtlayamam çünkü içinde değilim. Galatasaray yönetiminin Osimhen dışında başkanın, o da yani kendi garantörlüğünü verdi. Teminat mektubuna cebinden para verdiğini. Hiçbir yöneticinin para verdiğini düşünmüyorum. Bak ben bunu net olarak söyleyeyim. Çünkü ya Galatasaray hiç kimseye maalesef böyle yöneticileri olmuyor. Zaten seçilemiyorlar da. Para ödeyecek, işte kendini böyle Galatasaray'a hibe edecek, parasını hibe edecek yöneticiler maalesef bulunamıyor. Yok. Çünkü transfer döneminde böyle kasaya acil nakit atabilecek, ha deyince atabilecek. Abdurrahim Albayrak döneminde Abdurrahim Albayrak yaptığını biliyoruz. Bunu bir dönem Yunan Aysal döneminde Yunan Aysal'ın yaptığını biliyoruz. Dursun Özbek yaptığını biliyoruz. Sonra da Dursun Özbek işte baskın seçimle seçimi kaybettikten sonra mahkemeye verdiğini de biliyoruz. Dolayısıyla Galatasaray'ın böyle güçlü yönetimi, böyle yöneticileri, böyle güçlü başkanları hiçbir zaman olmadı. Olmayacak da Galatasaray taraftarında boş yere kandırmanın anlamı yok. Ben şöyle söyleyeyim. Güçsüz bir yönetimimiz var. Maalesef güçsüz yönetiminin en büyük icraatı nedir? Seni transferde mutlu edemezler. Allah'ın sevgili kuluyuz ki biz Osimhen'i, Icardi'yi bize yani bir yöneticili, iyi çalışan bir yöneticinin Galatasaray'ı sevdirmesiyle, taraftarla birlikte gerçekten yani hani Erden Timur cezaevinden çıktığında Ultras'ın Erden Timur'u şampiyonluk kutlamalarını tekrar yanında yapmasının bir anlamı var. Bu parayla yapacağım bir şey değil. Taraftarı bu adamı sevdirtmesi yani ben burada Erden Timur'u savunmam. Benimle ben kendisini tanımam da bilmem de hiçbir zaman da şey yapmadım yani hani ne ticari olarak şeyim var, hiçbir ortak noktam yok ama tek bir şey var, bu adamın yaptığı doğruları Galatasaray'da, bak yanlışları da vardı ama Galatasaray'da bu adamın ne cesareti var ne bu transfer görüşmelerindeki etkinliği var, hiçbir şeyi göremiyoruz. Diğer için birbirlerini yiyen, Erden Timur'un benzemeye çalışan bir sürü yönetici gördük. Bak bu Erden Timur'dan sonraki dönemini anlatıyorum sana. Ya Osimhen'i aldık diyorlar. Ya Osimhen'i sen cebindeki parayla, nakit parayla, Osimhen'i sen 75 milyonluk Osimhen'i bir ay pazarlıkla 80 milyon euro arttı da transferinden pay vererek aldın ya. Bunu bir de bana başarılı olarak anlatmayın ya. Bak Gardi diyorlar. Gardi menajer ya. Bak Fenerbahçe Beşiktaş'ın bu Portekiz çetesinde Jorge Mendes'in Beşiktaş'a vermiş olduğu zararı, hatta Beşiktaş yüzyılını erteleten o hani büyük transferlerde bir sürü acı çekti Beşiktaş, yapabileceği bir sürü transfer ondan sonra bayağı bir acı döneme girdi yani. Fetret devri gibiydi yani. Dolayısıyla bu tarz menajer sivrilmeleri bile beni rahatsız ediyor. Çünkü karşınızdaki adamlar profesyonel. Her başarılı transferin arkasından milyonlar kazanıyorlar. Elbette yapacaklar. Onların işine geliyor. Ama burada bir yönetimin bu sene gerçekten sınıfta kalmıştık. Yani bunu bana şimdi konuşuyoruz senle de mesela. Eylül-Ekim ayında iki tane yıldız oyuncu getirir ve işi bitirir. Ya bak, Eylül-Ekim ayında gelen oyunculara baktığın zaman Osimhen bir Napoli'li ekstra bir sorunu vardı.
3: İstisna diyorsun Osimhen için.
4: İstisna.
3: Hep böyle sen gitmez bunu, diyen kısımdasın.
4: Bak şimdi sen bunu kalecide denedin. Tamam mı? Başkanı ordinaryus futbol profesörü yaptılar. Kaleci de denedin. Ederson'u aslında sen Donnarumma'yı bekledin. Bekleyerek Donnarumma'yı Fenerbahçe Ederson'u aldı. Taşlar ray gibi yerinden oynadı. Ve Donnarumma City'ye gitti. Ederson Fener'e geldi. Sen ne yaptın abi? Boşta kaldın. Ya Trabzon kalecisini vermeseydi ne olacaktı? Ki bence fazla bonservis verilerek alındı. Abi vermeyebilirdi ya. Bir tane sana vermeyenler olmadı mı abi? Başakşehir vermedi futbolcusunu sana devre arasında. İstedin. Senin kendi oyuncunu Dubois'u bile alamadın sen. Vermeseydi ne olacaktı abi? Kalecisiz mi girecek biz? Yani İsmail Kiperler'le falan mı oynayacaktın yani? Ya bak gerçekten bak, plansızlık, bunun adı plansızlık ve biraz da şans. Galatasaray'ın transfer planlaması şu: bekleyelim, kervan yolda düzülür, paramız yok, zaten hareket edecek gücümüz yok, bekleyelim, UEFA bize parayı verir, Şampiyonlar Ligi parası geldikten sonra da elimizde ne var ne yok bakarız, çakma çıkma oyuncuları alırız. Bir tane planlı transferi, bir tane Leroy Sané'ydi, onu da nasıl yaptılar Allah biliyor. Hani onu yanlış anlamayın ha, onu da hani Leroy Sané'ydi derken şey yapmayın, bak 13 milyon euro falan alıyor yani, 11 milyon euro alıyor, 9 artık bir şey alıyor, 11 milyon euro verildi yani. Gene bir overpay bir maaş konuşuluyor ki şu an Türkiye Süper Ligi bu da bir tehlike, bunu sadece Galatasaray için söylemiyorum. Bakın arkadaşlar, yarın öbür gün 2021-22'deki gibi dövizle alakalı bir kalkış olursa, devalüasyon gibi böyle hani fiyat artışı olursa, kulüplerimiz inanılmaz bir borcun altında ezilir ve batarız. Bak bunu söyleyeyim ha. Bundan sonra devlet yeri kurtarır mı bilmiyorum ama çok büyük sıkıntı yaşarız. Bak Arap Ligi şu anda Türkiye Ligi, Arap Ligi'nin önünde. Duyduk mu abi Arap Ligi'nde böyle bir şey? Bir Samurville aldılar 60 milyon euroya. Adam 22-23 yaşında. Zaten artık almıyorlar Arap'la büyük böyle. İşte mesela Muhammed Salah Beşiktaş'la konuşuyor diyor. Eskiden olsa Araplar alırdı. Doğru mu abi?
3: İlgileniyorlar.
4: Onlar bile ödeyemiyor. Yeniyorlar ama evet, onlar bile alamıyor artık yani.
3: Ama mesela şunu, bu arada sesin çok derinden geldi son bölümde Serkan Çetner. Arap liginden bahsettin. Arapların ilgilenmesinden bahsettin. Muhammed Salah'la işi şuradan oraya bağlayacağım ki ilgileniyorlar ama mesela Muhammed Salah gündeminde biz şunu duymadık Serkan Çetiner. İşte şu Arap Yarımadası'ndan, şu takımdan, örneğin El Ahli'den, işte El İtihad'dan fark etmeksizin, işte El Nasır galiba ilgileniyordu, öyle hatırlıyorum Salah'la, yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi onu da böyle havadan konuşarak detaylandırmak yerine şöyle hızlıca bir bakarak detaylandırmak, gerçeğiyle detaylandırmak önemli. Bunların adının geçtiğini görüyoruz ama işte rakip diyemiyoruz bunlara. El İttihat kulübünün, El Ahli kulübünün adının geçtiğini görüyoruz mesela. MLS'ten Kansas aynı şekilde yine biliniyor. Fenerbahçe de bir ara anıldı ama ne kadar doğruydu bilmiyorum Fenerbahçe tarafı. O da ilginç. Yani karşı karşıya gelebilirdi Fenerbahçe ile Beşiktaş.
4: Ya bir şey soracağım. Fenerbahçe Kerem'in yerine oyuncu bakıyor da Kerem evet. Türk. Oyuncu gelecek oyuncular Lea konuşuluyor işte. Sen Salah da diyorsun bakılıyor. O zaman ne olacak abi bu iş? Yani Fenerbahçe'nin zaten mevcutta 20 yabancısı var yani. Nasıl olacak bu iş yani? Şimdi Lea ödüyorlar tamam da alırsan onun yerine ikinci bir oyuncu daha göndermen lazım. Hoca diyor ki Fred kalacak. Yani geçen Vedat Murik Türk olacak, Türk statüsünde sayılacak falan gibi saçma sapan bir haber daha çıktı mesela. İkisi de biraz böyle popülerite oldu. Yani nasıl olacak abi? Vedat Murik nasıl Türk olacak? Yani biraz garip. Orada da bir planlama eksikliği var bak. Son aylarda bu döner yani Fenerbahçe'ye. Yani çok iyi oyuncusunu göndermek zorunda kalacak atıyorum. Yani orada bir futbolcu kıyımı olabilir yani. Çünkü hocanın bazı vazgeçemediği oyuncular var. Gelecek oyuncularla ilgili de yani şimdi Lea profili Kerem Aktürkoğlu'nu atıyorum yedek bırakır Lea'yı Kerem'i oynatır Lea'yı oynatmazsan orada da bir krizi tetikler yani. Ya bunu gördük John Duran'da mesela yani. Öyle yedek.
3: Galatasaray'a tekrar döneceğim. Evet. Galatasaray'a ilişkin Erden Timur döneminde kulübe ismi açıklanmayan sponsorlar adı altında yasa dışı para sokulmuştu demiş. Bunu iddia ediyor dinleyicimiz. Hala Erden Timur'a metiyeler diziyorsunuz
4: inanmayın
3: demiş.
4: İnanmayın abi böyle ya dostlar bakın çınarlık kulüpler bunlar. Böyle milyon dolarlık borsaya açılmış işte Erden Timur haberi olmuyor. Erden Timur daire verdi arkadaşlar. Erden Timur Galatasaray'a daire verdi. Bir oyuncu alacağına karşılık Erden Timur hibe olarak tamam mı? Dairesini verdi. Yaptığı daireyi verdi. O dairenin de ve elbette ki ruhsatını belediye veriyor. Belediyeyi de kim denetliyor? Yani anladın mı? Bir silsile var yani. Böyle asparagas konuşmayın. Yok bir tane yönetici Galatasaray'a iddia oynamış da para yatırmış da onunla Osimhen'i almış. Yok ya. Gerçekten inanılmaz ya. Buna inanılır mı ya? Ya buna inanmışsanız kendi zihninizi sorgulayın dostlar ya. Yapmayın yani. Bu kadar basit mi ya? Erden Timur getirecek işte şey yapacak. Ya Erden Timur'un dosyası başka bir şey. O kendi yani sattığı dairelerle alakalı. Bugün mesela hani Ahbap'ta herkes şey oluyor ya dolandırıcılık aslında adam depreme yardım yapıyor ama ifadesi alınıyor. Benzer bir şey bu yani. Hani bu çok başka bir alanda olan bir olay yani. Erden Timur'un oradaki yapmış olduğu daire satışıyla bir alakası var. Galatasaray adam nasıl bir leke getirebilir ki? Para getirmek kolay mı? Yani öyle bir şey var mı? Bunlar hepsi denetlenen kulüp. Bunlar borsaya açılmış şirketler ya. Böyle şeyler değil.
3: Peki borsa demişken Galatasaray'ın bugünkü durumu da yani haliyle bugüne bir dinleyicimizin mesajıyla geçmişe döndük ama bugüne de dönmek gerekiyor. Üst üste 5. şampiyonluk var Galatasaray'da. Şampiyonlar Ligi'nde başarı vizyonu var. Ama aksine kulübün sorunlarla boğuştuğunu da görmek gerekiyor. Yani transfer çıkmazı desek yeridir belki de Serkan Çetiner. Kadroda en az...
4: Boğuşmuyor. Yöneticilerin şey bak sorun o kadar
3: sorun o diyorsun zaten boğuşmamalı yani diyorsun.
4: Yöneticiye göre sorun yok. Hani bak.
3: Ama ben sorunu 7 maddede belki 5 maddede sayabildiğimce sayayım ister misin? Transferde kadroda en az kaç bölgeye takviye gerekiyor sence?
4: Bence 4.
3: Bence 5. En az 5. Yani. Peki 4 diyelim. Ama şu ana kadar bir transfer yapılabildi. O yapılan transferde net olarak orayı karşılayan ve beklediğin transfer miydi?
4: Yok potansiyeli olan.
3: Potansiyeli olan. Geçen yıl mesela işte Aspiria için ne konuştuysan, Naga için ne konuştuysan bugün de Oguchukwu için aynı şeyi konuşuyor musun? Biraz daha mı üstü ya da belki biraz daha üstü.
4: Biraz daha önde.
3: Aynı şekilde kulüpte bildiğim kadarıyla 3 milyar 376 milyon lira gelir elde edilmişti geçen yıl. Şimdi hesaba kitaba şöyle biraz haberler üzerinden de baktığımda 2026-27 bütçe döneminde 6 milyar 978 milyon TL gelir, 8 milyar 884 milyon TL gider bekleniyor. Ama tabii paranın harcanmaması da camiayı ayrı konuda düşündürüyor. Gelir gider dengesine baktığımda 6'ya 8'lik bir durumun olduğu da aşikar. Onun yanında UEFA'ya borçsuzluk kağıdından bahsediliyordu. Bankalardan kredi çekilerek verilebildi haberi var ki kredi çekilme konusu zaman zaman olabilecek şeylerden diyorsun. Burada da onu der misin bilmiyorum.
4: Büyük bir kredi değil. Eğer öyle olsaydı zaten ses getirirdi. Sadece şeyin zaten hani onu Cumhurbaşkanımızın lafıyla yani onun sözüyle bu 3 yıl geri ödemesiz bir kredi verildi. Onun haricinde büyük bir kredisi yok. Onu da teşvikle yani teşvik kredisiyle yapıyorlar. Ama dersin ki ya abi şimdi hani Florya satıldı, Riva satıldı. Galatasaray'ın satılmayacak yani hiçbir şey kalmadı yani bir ada var elinde. Adayı yakında satarlar bunları yani bu gidişle. Çünkü kendi öz paranla hiçbir şey yapamıyorsun. Hatta UEFA'dan gelen parayla transferi yapmaya çalışıyorsun. Yani belli ki Osimhen'in transferinin parası, hani diyoruz yani abi işte formayla çıktı, öyle bir şey yokmuş yani. Osimhen bir aset midir elinde? Yani bir bugün Osimhen'den kaç paraya çıkarsın? 100 milyonu görüyoruz işte abi transferleri piyasayı. Ya Galatasaray 120 milyona satlık dese 100 milyona, yani su içinde 100 milyona satar.
3: Bir iddia da o ki 75 milyon eurodan Barış Alper Yılmaz'da. İyi bir Avrupa kulübü. Şimdi hatırlamıyorum ama hatırlamak da gerekiyor. Kapı açıldı. İddia tabii. O yüzden hani 75 milyonla gelmişler Barış Alper'e yalan diyerek vermiyorum.
4: Yalan haber. Bugün 40 verseler abi Barış Alper'i alır götürürler. Ya bu arada hani oyuncuları kötülemek için demiyorum yani. Piyasada baktığın zaman.
3: Zamanında verdiler de bu arada.
4: Verdiler. 40 verdiler. Ya onu anlarım ben. Şimdi geçen sene Galatasaray'ın ya şöyle de karalar bağlan. Yani Galatasaray sen geçen sene çok başarısız olmuş da, sorun Galatasaray'ın geçen sene bence çok başarılıydı Galatasaray. Zaten bu başarı bizi üzüyor. Yani bu başarının ardından son 16

0: diye kalmışsın ve şampiyonumsun. Sana soru soruyorum. Galatasaray bu kadroyla bu sene aynı performansı tekrarlar mı?
1: Galatasaray ligde tekrarlayabilir abi, ligde.
0: Avrupa'da için diyorum.
1: Avrupa için yapamam. Ligde tekrarlar derim. Ben zaten o kısımda hep yönetimin yanında gibi görünüyordu yorumlarım vesaire. Sen burayı eleştirirken aylardır ama hep o kısımda ben Galatasaray tarafında çok fazla endişe edecek şeyin olmadığını düşünüyordum. Ama Avrupa'da biraz zor. Avrupa'da bu.
0: Ben ligi de açık söyleyeyim bak. Ligi neden ligi? Çünkü
2: farklı Fenerbahçe, farklı Beşiktaş görüyorsun çünkü.
0: Beşiktaş'ı da görüyorum. Aziz, yani Fenerbahçe'yi de görüyorum. Bir de TFF'yi de görüyorum abi. Bir de bir gerçek var yani. Galatasaray, TFF, Galatasaray'la düşmanlık şu anda hani. Hatta şöyle söyleyeyim. Galatasaray, TFF bir kulüp olsaydı ezeli rakibi Galatasaray'la TFF olurdu ya. Bak bunu da söylüyorum yani. TFF ile Galatasaray birbirlerine kılıç çekmiş durumda şu anda. Yani her anlamda, yani kupasını adam kargolattı ya, gelmedi yani. Bir tane TFF yöneticisi gelmedi yani. Sen şimdi bu ortamda Galatasaray'ın mutlak şampiyon olacağını düşünüyor musun? Ben düşünmüyorum. Ha, bizim yöneticiler düşünüyor. Büyük bir hata. Bak zaten kibir en büyük. Bak en büyük hata kibir. Bak çok kibirlendiler. Çok yani ne, hem başkanda bu kibiri görüyoruz, hem yöneticilerin alt başkanı yani tepeden tırnağa. Bak futbolcuya da yansırsa, bak Galatasaray çok kötü günler bekler. Bak Galatasaray bu ekonomi başarı ekonomisidir. Başarısızlıkla bu ekonomiyi sürdüremezsin. Sen Fenerbahçe değilsin. Bak Fenerbahçe'de bir tane yönetici çıkıyor 50 milyon atıyor. Bir tane başkan çıkıyor 200 milyon atıyor. Sen de adamların hepsi attıkları paraları geri almak için kapında bekliyor. Seni mahkemeye veriyorlar. Senin öyle yöneticilerin yok. Bu Beşiktaş için de Trabzon için de geçerli. Bu Türkiye'de bir tek Fenerbahçe için geçerli bir durum. Gerçekten para harcayacak yöneticileri buluyorlar. Bu anlamda takdir edilmek gerekiyor. Yani buna Hakan Safi'yi de koyarız. Adam ya, adam başkan adaylığına 20 milyon euro harcıyor ya. Sende bir tane böyle adam var mı ya? Yok. Şimdi diyecekler ki biz öyle adam istemiyoruz.
1: Sen dünden ama... beri Serkan Çetiner biraz da burada dolusun abi.
0: Ya yok abi,
1: Serkan Çetiner'le konuşuyoruz. Bizde vergi sildirme ya da işte bir araziyle ilgili problemi çözme gibi işlerde başarılı olduğunu düşünen yöneticiler var diyor sadece.
0: Onu ben de yaparım ya. Ben Galatasaray'ın başkanı olayım. Bana bütün kapılar açılıyor. Yapmayın arkadaşlar. Galatasaray'ın, Fener'in.
1: Şimdi ben orada saymaya devam edeyim. 7 maddeyi tamamlayamadım. Mesela evet. Burada yönetimden bahsediyorsun ya, tam da yeri. Bence yönetim içinde de çekişmeler yok değil. Transferde yetkinliğin kim olduğunu söyleyebilir misin şu an?
0: Başkan ya. Direkt başkan.
1: Yönetimden birinin de olması gerekiyor ya.
0: Peki. Hepsini başkan
1: abi, şey sportif aşı yönetimi neden hala açıklanmadı peki Galatasaray'da?
0: Ya onu da işte başkanın Galatasaray iç siyasetinin ne kadar kötü olduğunu bir göstergesi yani. Bu da.
1: Peki herkese, yabancı kurulundan dolayı genç futbolcu arıyor değil mi? Tüm kulüplerimiz aşağı yukarı. Bu kulübün altyapısına ilişkin Fatih Terim'in de en son iki hafta önce aşağı yukarı YouTube'daki yayınında bir mesajı olmuştu altyapıya ilişkin. Yapamıyorsanız kapatın gibi. Bence doğru, orada sert konuşmuştu.
0: 10 numara tespit.
1: Bu kulübün altyapısı için ne düşünüyorsun abi? Yabancı kuralından dolayı genç bulması gereken. Bu sadece Galatasaray için değil. Ben haksızlık etmeyeyim. Fenerbahçe için, Beşiktaş için de benzer şeyleri konuşabiliriz.
0: Bu kulübün altyapısı Fenerbahçe'ye hizmet ediyor ya. Bu kulübün altyapısındaki bütün herkesi kovarım ben. Bugün başkan olayım, ilk yapacağım şey kulübün altyapısındaki bütün profesyonelleri kovarım. Ya da suçu olmayanlar ara iki katı maaş veririm ki bu çocuklarla ilgilenin diye. Ve hiçbir menajeri de o kulübün içine sokmam yani. 18 yaşına kadar bana menajerle gelen hiçbir oyuncuyu da o kulübün içine sokmam. Gitsin başka takımlarda. Galatasaray bu ya. Galatasaray'ın altyapısındaki çocuklar 18 yaşında Galatasaray'dan kaçmak için yer arıyor ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Yani Türkiye'nin en çok taraftarının olduğu bir kulüp, belki de birçok insanın hayalini süsleyen kulübün altyapı oyuncuları nereye kaçacağını şaşırıyor.
1: Altyapıyı geçtim Serkan Çetiner. Bir maddeyi de şuraya ekleyeyim mesela. Icardi, Lemina'da oraya gidiyordu ama son anda herhalde orada bir anlaşma oldu, bir şeyler oldu. Bir başarı geldi. En azından Mario Icardi, başarı dediğim Mario Icardi gündemine ilişkin en azından ona kıyasla bir başarı olarak görebilirsin belki, ya da geri dönüş olarak son 4 yıla 5 yıla damgasını vurdu Icardi. Şimdi tam yılını tutamadım ama son 4 yıla vurdu, bunu biliyoruz şampiyonluklar yani, sebeple diğer tarafta 5 yıl mı 1,5 yıl mı, peki ben 4 diyorum abi. Tatsız ayrıldı ama Ve oyuncunun veda mesajına tepki vermemesi de bence ayrı değerlendirilecek bir konuydu.
0: Icardi ile kibir bitirdi, ego bitirdi.
1: Bence kibir iletişim bitirdi. Bence oradaki iletişim de çok kötü abi, yönetildi abi.
0: Icardi iletişimi yönetim olarak ben Icardi'ye gidişini Icardi'ye yazarım. Arkadaşlar yönetime yazmam. Icardi iyi bir profesyonel.
1: Yönetimi eleştirmem diyorsun yani orada.
0: Ya şöyle
1: yönetimi eleştirmediğin nadir konulardan biri abi. O yüzden biraz üzerinde durayım size.
0: Ya ama şöyle şimdi bir tek konuyu alırsak yönetimi gömmenin anlamı yok bu konuda. Şimdi Icardi'nin bak 1,5 sezon geldi. Yani Paris Saint-Germain'de vermiş olduğu o Paris Saint-Germain'deki üst düzey idman performansı orada yapamazsın çünkü. Orada hocadan izin aldığın zaman ben bir kafamı dağıtmak için Arjantin'e gideyim hoca dediğin zaman dembeleler membeleler yerine geliyor. Öyle bir dünya yok orada yani. Anladın mı? Orada öyle bir boşa idman yapmadan gol kralı oldum cümlesini kuramazsın Fransa'da Paris Saint-Germain'de. Niye? Çünkü Paris Saint-Germain liyakata değer veren bir kulüp ve ne kadar parası olursa olsun futbolcular orada Avrupa. Orası çalışabiliyorsun orada. Aldığın paranın hakkını vermek zorundasın. Burada öyle değil. Burada Orta Doğu kanunları geçerli. Adam geliyor burada gol kralı oldum. Ne konuşuyorsunuz? İdman yapmadan diyor. Ne oldu idman yapmadın? Çaprazların koptu değil mi? İdman yapmadın. Sen çok iyi, çok yetenekli bir oyuncu olabilirsin ama Haaland'ı izle. Haaland da gol kralı oluyor. Yediğine içtiğine onda uyuyor adam. Yani her gün 5000-6000 protein alıyor. Yani vücuduna adam bir sermaye olarak bakıyor ve ona sermayesine çok iyi bakıyor. Icardi eğer kendi sermayesine, kendi vücuduna iyi baksaydı Galatasaray'da 36 yaşına kadar oynardı. Mertens gibi olurdu. Kimse kimseyi kandırmasın. Icardi profesyonel bir oyuncu değildi. Icardi saman alevi gibi geldi ve gitti. Galatasaray'ın efsanesi de olmayacak. Galatasaray'ın efsanesi Hacı'ydı. Yapmayın ya. Bu kadar hemen yapmayın. Yukarı çıkartmayalım yani oyuncuları ya. 1,5 yıl tamam güzel bir şarkıyla bir şey tuttu da. Yani şöyle söyleyeyim ben 2000'lerde Hacı fanıydım. Hatta yani CC Okoça bile vardı. Yani Türkiye Süper Ligi o kadar kaliteliydi ki. Şimdi bu Twitter, sosyal medya falan olsaydı o dönemi bu döneme getirseydin Hacı'nın şu anda gerçekten heykeli vardı. Yani Galatasaray Mecidiyeköy'ün ortasında heykeli olması gereken adamdı ya. Yani o yüzden hani çok abartmayalım yani. Çok yukarı çıkartmayalım. İdman yapmayan adam, kampa gelmeyen adam, sevgilisiyle, özel hayatıyla sürekli magazin takılan adam. Galatasaray'ın ne verebilir ki yani? O yüzden yönetimmiş, kötü ayrılmış falan. Evet kötü ayrıldı. Liverpool Salah'la nasıl ayrıldıysa 3 ay önceden bunu açıklayacaktı ligler varken. Aynı zamanda da o şampiyonluk kutlamalarında veda şeyi olacaktı. Ama yapamadılar. Çünkü cesaretleri yok. Ya oyuncunun kibrine yenik düştüler. Bu da bir güçsüzlüktür zaten. Benim üzüldüğüm nokta o. Ya Lemina ya. Ya abi Lemina'nın transferine bak ya. Adam evinden gelmiyor sana ya. Bir hafta evinde kaldık. Takım belki bir hazırlık dönemini kaçırdı. Niye? Daha fazla para almak için. Niye? Bir yıl opsiyonlu sözleşmesi uzaması gereken adam 2,5 milyon euroya oynaması gereken adam menajer oyunlarıyla Galatasaray'dan 2 yıllık 3,5 milyon euro yıllık para aldı. Kim kazandı kim kaybetti? Ben söyleyeyim sana yani. Galatasaray kaybetti. Ne olacak? Ya bunu bir başarı olarak veriyorlar. Bence değil. Bence Lemina ile o dakika sözleşmeyi durduracaktın ki zaten Lemina geçen sene maç seçti. Yani Lemina'nın büyük maçlardaki performansına bak bir de küçük maçta. Kocaeli maçına bak bir de Juventus maçına bak. Örnek vereyim sana yani. Ben bunu anlatamıyorum, anlayamıyorum yani. Aynı performans niye verilemiyor? Dolayısıyla ben orada bir Lucimi transferi, Lemina Lucimi transferi beklerdim ama harbiden yönetimde para yok, motivasyon yok.
1: Bu arada
0: çekişme yani, de var bu arada bak ben sana söyleyeyim.
1: Şunu da söylemek gerekiyor. Var. Ben yönetim arasında çekişme olduğundan az önce en azından tahmin olarak bahsettim. Konuştuk da ama yani sen Temmuz'un sonunda bir Galatasaray'ı böyle mi hayal ederdin? Nasıl hayal ederdin? Nereler tamamlanırdı? Neler tamamlanırdı? Bahsettiğimiz 6-7 problemden, madde madde bahsettiğimiz 6-7 problemden hangileri olmazdı en azından? Senin tahmin ettiğin ya da hayal ettiğin Galatasaray nasıldı diye sorayım. Ya
0: şöyle söyleyeyim. Galatasaray lig bittiğinden beri yazılan oyuncular hep 60, 70, 80 Kerem Turan, Kop Miners, oradan Brahim Diaz, yok Mason Greenwood Mason Greenwood diyorum Bayern Münih'in 10 numarası Musiala. Ya arkadaş yani Galatasaray'ın böyle yıldızlara ihtiyacı yok ki. Galatasaray niye arıyor biliyor musun? Galatasaray Trabzon'un bulduğu olay gibi. İşte kanatlarda yedek santrafor arıyor ya. Yedek santrafor arıyor Galatasaray ya. Galatasaray

0: Sarayla'ydı ya. Yani Torreira'yla Sarayı yedekleyebileceğin, yani onların önünde bir oyuncu alacaktın ya. Sarayı belki lige döndürecektin, ligde kullanacaktın. Yani Icardi'den boşalan o yeri, o hakkını orada kullanacaktın. Lemina ile de vedalaşıp Lucumi gibi yani bir tane Barış Alper diyorum. Apokerimi yedekleyecek bir tane stoper alacaktım. Başka bir şeye gerek yoktu yani. Galatasaray'ın istediği transfer, yani Galatasaray taraftarı 150 milyon euro Osimhen transferi beklemiyor ki ya. Bu niye böyle oldu ben anlamıyorum yani. Hep menajer haberlerimi anlamıyorum. Gittiğimiz bütün oyuncular 30 milyon. Ponomarenko'ya gitmişiz de 30 milyon istiyorlar. Ya 30 milyon niye vereyim ben Ponomarenko'ya? Benim önümde zaten Osimhen var. O çocuğun oynamaya ihtiyacı var. Ve Galatasaray'da oynayamayacak. Çok basit yani. Galatasaray'ın bir tane böyle Batshuayi gibi, anladın mı? Yedek sorununda dert etmeyecek. Yani bakan bu gibi bir tane oyuncu bulacaklardı ya. Ama yok.
1: Serkan Çetiner, o zaman ben bir kör sıralama yapalım isterim seninle. Biraz da yumuşatmak için bu ortamı. Galatasaray tarafında. Çok kısa bir ara verelim. Aranın ardından Galatasaray'da hem belki senin aklına da gelir, dinleyicilerimizin aklına da gelir. Ben 10 oyuncu adı sayarak, onları bir kör sıralamayla, tabii sırası belli değil, hangi oyuncu hangi sırada gelecek. Burada da bir oyun olabilir mesela. Serkan Çetiner, bunu bilirsin, sosyal medyada en son Ümit Karan'dan izlemiştik, öyle hatırlıyorum. Yabancı, hatta oradan yola çıkalım. Ümit Karan'dan yola çıkalım. Onun yaptığı seçimlerden yola çıkıp sorayım ben sana. Yabancı forvet hattındaki oyuncuları sorayım. Oradan ilerleyelim isterim. Kör sıralamayı, bu formatı biliyorsun. Araya gidelim. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edelim o zaman. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Serkan Çetiner'le birlikteyiz. Biraz da böyle programın bu kısmında Galatasaray söz konusu olduğu bu anda, bu noktada biraz daha yumuşatabilmek adına orada bir kör sıralama yapmak da geldi aklıma. O kadar forvetten konuşunca. Hızlıca gelen mesajlardan birini okuyayım. Donduran, Jonduran demek istemiş herhalde. Fenerbahçe ile arasında haklı haksız adam Galatasaray'ın kafasına yattı. Fenerbahçe'de para bir tarafa diyor. Fenerbahçe'ye bilenmiş adamı Galatasaray almayı beceremedi. Bak adam Benfica'da 2 dakikada gol attı. 4 senedir aynı film. Bir şampiyon oluyoruz.
0: Evet, ceza ya bize.
1: Evet. Jonduran demek istedim demiş. Jonduran demek istemişsiniz, düzeltmişsiniz ama muhtemelen bunları sesli yazıyorsunuz Bülent Bey. İnanın ben mesela bir dinleyici olarak böyle çok karışık bir şeyi okuyan bir yayıncıyı dinlemem. O yüzden zor duruma düşürmeyin bizi. Çok karışık bir şeyi okuyormuş gibi olmayalım. Lütfen dikkat edelim yazdıklarımıza. Ben bir dinleyici olarak çünkü böyle yayını dinlemem, onu söylüyorum. Oradan bakıyorum. Sizin aslında dinleyicilerin gözüyle bakarak daha kaliteli bir şey yapmaya çalıştığım için bunu söylüyorum. Donduran demişsiniz. İşte haklı haksız adam Galatasaray'ın kafasında yattı demişsiniz. Kafasına diyeceğinize vesaire. Her şey karışmış. Nokta yok, virgül yok. Onlar zaten, onları çoktan geçtik de millet
0: mesela
1: olarak.
0: Mesela Jonduran'ı geçtim bak. Evet. Kasımpaşa, Benedziyak'la 4 yıllık anlaşma. Bonservisi Parma'daydı bu oyuncunun. Devre arası 10 gol attı. Geldi. Devre arası geldi, 10 gol attı bu adam. Yani Süper Lig'i bunda 25 yaşında Parma'da 5-6 milyon euroya bitiyor. Alır mı Galatasaray? Almaz. Düşünür mü? Düşünmez. Niye? Çünkü 30 milyon olmaz.
1: Peki kimleri aldı? Kimleri düşündü? Kimleri iyi düşündü? Kimleri kötü düşündü? Artık bak ne güzel bağladım abi, görüyorsun değil mi? Serkan, evet, Çetin. Tam da böyle eleştireceğim bizi. Abi güzel güzel bağladık yani. Nonda diyeceğim. Bağladın, kör, evet. Sıralamada Nonda.
0: Ver, ver için ver.
1: Nonda dedim. Şaban'ın Nonda'yı kaçıncı sıraya, nereye yazarsın? Neden ve sana ne hatırlatır?
0: İlk 10'a 10 üzerinde mi?
1: Tabii tabii 10 üzerinden. Yani 10. sırayı da yazabilirsin. Yani Şaban'ın şimdi burada burada Drogba'lar, Elmander'ler, Osimhen'ler var mı yok mu bilmiyorum. Jardel'ler, evet, olacak mı olmayacak mı bilmiyorum.
0: Temkinli davranacağım. Evet. Şaban'ın Nonda'yı aslında 7'ye koyarım ama ne geleceğini bilmediğim için, evet, 8'e, ya 7'ye koyuyorum ya. Risk alıyorum. Çünkü neden biliyor musun? Şaban'ın Nonda'ya büyük haksızlık yaptı Galatasaray. İyi oynayan oyuncunun sözleşmesini feshettik. Joe'lar, Moğollar, böyle takım yıldızlar karması oldu diye Şaban'ın Nonda'ya haksızlık.
1: Yani Icardi'ye yapıldığı gibi oldu diyorsun.
0: Icardi'ye haksızlık olmadı bak. Tekrar gelmeyelim. Aynı şeyleri konuşmayalım. Icardi'ye yapılacak en maksimum tolerans yapıldı.
1: Icardi konusunda kulübü Dursun Özbek bu kadar savunuyor mudur? Onu düşündüm ben. Serkan Çetiner. İşin esprisi tabii canım, benim dediğim. Nonda'yı 7'ye yazdım.
0: Evet.
1: Icardi dedim. Onunla devam ediyorum.
0: Icardi'yi Galatasaray santraforları olarak

0: 4'e koyarım. 4'e koyarım.
1: Icardi'ye 4 diyorsun.
0: Evet.
1: Daha iyisi gelir diyorsun.
0: Vardır, kafamda vardır muhtemelen.
1: Peki. Bilmiyorum var mı abi. Falcao ile devam edeyim o zaman.
0: Falcao yani maalesef 10'a koyarım. Vermedi, performans vermedi. Çok yetenek ama o da popülist bir transfer işte.
1: Beklenti.
0: Menajer, yönetici transferi.
1: Beklentiyle birbirine tutmadı diyorsun.
0: Tutmadı abi, tutmadı.
1: Ama bu arada isim olarak da yani Icardi şu ana dek Nonda, Icardi, Falcao, Icardi ve Falcao'nun son 10 yıllık süreçte geldiklerini düşündüğümde 8-9 yıllık Galatasaray'da ileride hiç problem çekilmedi o açıdan. İsim olarak en azından Falcao kısmında işin içerisine katarsak. Peki orada ben Baroş'la devam edeyim. Milan Baroş.
0: Milan Baroş'u 6'ya koyarım.
1: Neden? Ne hatırlatıyor
0: Nonda'nın sana? Altına. Ya Baroş iyi performans verdi Galatasaray'a. Yani kötü dönemde belki dedik yani o dönem hani meşhur BAM'ın BAM orta sahasıyla yapabileceğinin maksimumunu yaptı. Zaten o da sürekli sakatlıklarla geçti Galatasaray kariyeri ama çok gol attı Galatasaray'da. Yani çok performans anlamında iyiydi.
1: Gomis'teyim.
0: Gomis'i 5'e koyarım.
1: Icardi ve Baroş'un arasında Gomis var diyorsun.
0: Evet, evet.
1: Gomis bir Baroş kadar kötü değil gözümde diyorsun. Icardi kadar da iyi değil diyorsun yani esasında.
0: Evet, aslında öyle.
1: Peki. Baktığında sen Icardi'nin de önüne koyarsın da Gomis'i bence. Serkan Çetin biraz kör sıralama diye sanki Gomis biraz yandı gibi ya da Baroş.
0: Ya, ne dersin? Yani ilk üçü boş bırakıyorum bilmiyorum. Peki. Ne, içimden öyle bir his var ama inşallah peki patlamayız yani.
1: Abi Jardel dedim.
0: Jardel'i 3'e koyarım.
1: Öyle mi?
0: Ya 2 ile 2.5'tan 3 öyle söyleyeyim yani.
1: Ben Jardel'de 2'yi düşünüyordum acaba dedim.
0: Yani işte gibi. İçimde öyle bir
1: evet. Jack ne diyeyim?
0: Jack neyi? Onu 10 boş muydu?
1: Bence Falcao 9'u hak ediyordu. Jack ne onu hak ediyordu. Benim düşüncem.
0: Evet yani. evet olabilir, doğru.
1: Jack ne? Peki.
0: Yani 9 ile 10 zaten ikisini paylaştırdım yani.
1: Evet.
0: Ali Lukunku demezsin inşallah.
1: Abi oralara gelmeyeceğim. Yok,
0: 11
1: yok
0: diyeceğim ya.
1: Orada yok. Osimhen dedim peki.
0: 1.
1: Osimhen'e 1 diyorsun. O zaman çok böyle çabuk şekillendi sıra be. Serkan Çetin'dir. Osimhen'den sonra Elmander diyeceğim.
0: Elmander kaç kaldı bizde ki?
1: Abi 8 kaldı, 2 kaldı. Çok da zor yerler kaldı yani.
0: Abi bak normal şartlarda
1: kim kaldı? Son iki isim kim? Elmander'le beraber kim? O önemli. Önemli olan o yani.
0: Ya şimdi şöyle futbol ikliminin dışına çıkmamak açısından Elmander'i 2'ye koyacağım. Ama 2'nin hakkı başkaydı. Hani ismini söylemeye evet tenezzül etmediğimiz bir arkadaştı.
1: Abi
0: ama
1: hiç etmeyelim.
0: 2'nin hakkı. Evet, hiç o yüzden ikinin hakkı oydu. O
1: ben zaten yabancılardan yürüdüm.
0: Aynen, sen o yüzden aynen evet yabancılardan yürüyorsan Elmander.
1: Ama artık o da yabancı bizler için. Öyle söylemek gerekiyor, öyle bakmak gerekiyor.
0: Başka kim aldı? Elmander'i 2'ye yani koyarsak da gelen evet isim 8'e.
1: Abi sen pişman yani olacaksın orada ama söylediğin kısma bir parantez açayım parantez programında. Yani ne kadar futbol anlamında kendi işi anlamında hak ediyor hak etmiyor kısmı hala tartışılıyor olsa da yani bence buralarda olmayı anılmayı konuşulmayı hak etmeyen yani bu tarz böyle hain isimlerin buralarda da böyle çok fazla konuşulması çok da böyle zaten tercih değil. Aynen ben gerek tenezzül etmeyelim. Evet. Diğer tarafta 8'e kimin kaldığını görsen üzüleceksin ama abi o kaldı başka bir yere koyamayacaksın onu. Hiç tahmin zaman, etmedim mi sonda bu geliri?
0: Elmander'i o zaman 8'e
1: ama geçti
0: koyayım
1: o. 2'ye koydun Elmander'i bir kere.
0: Tamam o zaman söyle ismi 8'e.
1: Drogba. Evet abi.
0: Yani
1: diyor ki Serkan Çetin Erkör sıralamada.
0: Drogba'yı da Mourinho koysun 2'ye o zaman.
1: Abi Nonda, Baroş, Gomis, Icardi, Jardel, Elmander Drogba'dan üstündür benim için dedin yani. Kör sıralama olsa bile.
0: Vallahi bak gene tepki çekeceğim ama yok bu arada Drogba Galatasaray'ın yani ilk keşke 2'ye Drogba'yı koysaydım da abi, Elmander'i Drogba de aslında Baroş'un yerine koyabilirdim. Yani Drogba'nın da hani Galatasaray isim olarak da bir ilk yıl vermiş olduğu o bizi heyecanlandıran performans. Ben Şampiyonlar Ligi
1: Akhisar maçı mıydı ya?
0: Performansı. Benim için kriter Avrupa'ydı. O yüzden yerleşmeleri yaptım.
1: Peki abi.
0: Ama orada bir haksızlık olmuştur tabii.
1: Yani Galatasaray maçı, Akhisar maçı Galatasaray'da. Akhisar'ın bir kabusu olmuştu mesela. Çok. Orada başlamıştı. 2-1 Real Madrid maçı. Yani. Benim için Drogba abi 1 gelirdi mesela. 1'de gelirdi. Osimhen 2'ye yazardım. İşte 3'e Icardi'yi yazardım. Jardel'i çok fazla izlemediğim için haksızlık ediyorum galiba.
0: Yok yok. Bak, bu performanslar evet. Şöyle bak. Sürdürülebilir mesela. Drogba ilk yıl çok iyi. İkinci yıl silik. Yani hep böyle gitti Galatasaray'da. Yani şimdi Osimhen neden? Osimhen hem 27 yaşında hem 2 yıldır Osimhen etkisi var. Yani sürekli şampiyon yapıyor takımı. 3 daha Galatasaray'da adam yani. Hani ve Avrupa'da da aynı o topu oynuyor. Mesela Icardi gibi evet. Türkiye'de farklı deplasmanda işte farklı değil yani. Hani Avrupa'da farklı değil. Icardi ile Galatasaray'ın Avrupa başarısı yok yani. Gelen geçen bize 4 atıyordu yani. Bu bir gerçek yani. Ama Osimhen'le biz Şampiyonlar Ligi'nde kafa tutuyoruz yani. Jardel neden? Şampiyonlar Ligi'nde adam bize çok güzel puanlar aldırttı. Süper Kupayı aldırttı. Golüyle atıyordu yani adam yani. Dolayısıyla benim için kriter Süper Lig yani, hiçbir zaman olmadı abi.
1: Yani şöyle oldu. Osimhen 1'de, Elmander 2'de, Jardel 3'te, 4. sırada Icardi, 5. sırada Gomis, 6. sırada Baroş, 7'den 10'da 8'de Drogba, 9'da Jackne, 10'da Falcao oldu. Tabi burada bir keşkelerin var. 2 ile 8 Jackne ve Elman, düzeltiyorum, Drogba ve Elmander yer değiştirse keşke dedin. Belki Nonda'ya daha iyi bir yer verirdin. Mesela bilmiyorum nereyi verirdin ama Nonda kısmında aklın kaldı gibi gördüm, yanlış görmediysem.
0: Nonda evet biraz orada şey oldu. Hani Nonda'yı belki Baroş'la yer değiştirebilirdik. Daha
1: evet, en azından 6'ya 7 olurdu diyorsun.
0: Evet evet.
1: Bak, Mehmet oldu. Bey der ki Drogba benim için 1'dir der. Ben de bir Galatasaraylı değilim ama izlediğimde mesela en böyle imrendiğim, ya bizde böyle bir forvet olsaydı keşke dediğim ne Osimhen ne Icardi. Belki biraz yok, Icardi abi, yaklaşır ya. Ama Drogba'ydı abi benim. Abi, benim Drogba'ydı yani.
0: Abi adam 35 yaşında Galatasaray'a geldi. 34, abi
1: 33 geldi. Yaşında gelsin 38 yaşında gelsin. O performansı veriyorsa ben ona imrenirim. Tamam Osimhen'in belki geleceğini konuşacağız ayrı konu. Mesela yani, bu yılda aynı performansı görsek Osimhen'den daha farklı bir şeyi konuşacağız. Drogba'nın önüne geçebilecek bu kör sıralamalarda. Ama...
0: Osimhen Galatasaray'ın şu anda takımının kimliğini yani takımın oyununu temsil ediyor ya. Bırak hani Osimhen olmadığı zaman Galatasaray taktik anlamında çöküyor ya. Yani eveliyor geveliyor. Osimhen peki, varken bir plana hizmet ediyor.
1: Monza maçı için ne dersin? Osimhen'in 71. dakikada alıp gittiği hızlıca yani, gol aradığı işte orada aynen. Kendi kendine üzüldüğü birkaç pozisyonu bunun gibi benzer girişimlerini gördük. Ama Osimhen tek başına yeterli değil. Evet.
0: Ya Osimhen tek başına işte stoperleri sırtına alıp götürüyor. Onun haricinde açıkçası ne oyunu beğendim, ne kadroyu beğendim. Yani gençler yani çok mesela Can Armando Güler. Abi şuna biri söylesin bu çocuğa yani. Galatasaray'da sen daha yani bir topun öncelikli değerini öğren yani. Bırak çalımını malımını. Tamam riske gir yap et ama şimdi bir kaptırdın, ikincide bir duru da yani bir iki kere üst üste top kaptırıyorsun, üçüncüde hala zorluyorsun, adamın içinden geçmeye çalışıyorsun. Olmaz o. Kendi de söylüyor işte kendimi göstermek istiyorum da böyle gösteremezsin. Temiz futbola, temiz oynayacaksın. Mesela Naga temiz oynamaya çalışıyor, anladın mı? Yani gör, yani o pası atıyor ayağında biraz, o da gerçi çok. Ya gençler birazcık Okan Hoca'nın gözüne girmeye çalışıyor da bunu böyle adam geçerek daha spektaküler hareketlerle göstermeye çalışıyor. O iyi bir şey değil yani, onu söyleyeyim yani. Yani çok temiz futbol oynaman lazım. Leslie mesela iyiydi o anlamda. Ya eveleyip gevelemiyor en azından yani. Ama çok hareketsizdi yani. Hücum hattı çok hareketsiz, çok silikti. Fizik anlamında ezildik yani İtalyanlara. Ya bizim gençlerimizin fizik anlamında bak, bir gencin, altyapıdan çıkan bir gencin, bir kere şunu söyleyeyim, en göze çarpan şey şu oluyor. Bak scoutlar da buna dikkat ediyor. Fizik abi. Fiziken gerideysen, ağzınla balina tutsan olmuyor yani. Seni öne atamıyorlar yani. Bak Pomarenko'ya neye 30 milyon euro istiyor adam? Aç izle maçlarını. Hepsi stoperleri deviriyor çocuk 20 yaşında. Barış Alper neden 70 milyon dedin bana? Neden 40 milyon teklif geldi? Herkesi deviriyor. Artık günümüz futbolu böyle güce dayalı yani. Önce güç, önce fizik, sonra teknik, sonra performans. adamların baktığı şey bu. Buna yönelik hareketler yapmaları gerekiyor. Yani bunu bu iş artık global anlamda da böyle yani. Hani adam geliyor işte bak Monza ikincilik takımı İtalya'dan ortalama bir takım. Mesela forvetleri Cutrone paramparça etti bizi. Cutrone'nin bak böyle geçmişine her yıl başka kulüpte oynamış. Ama muhteşem bir oyuncu.
1: Peki dedin mi bu Cutrone'leri biz bulamıyor muyuz diye? Serkan Çetin.
0: Abi biz bulamayız. Biz bir Galatasaray'ın bak şimdi şöyle söyleyeyim. Bir menajerler aralarında diyor Galatasaray'ın bu sene bonservis bütçesi ne kadar abi diyorlar. 500 milyon dolar diyor bir tanesi. Çıkıyor yönetici. Galatasaray'a 30'dan aşağı oyuncu götürmezler yani. 5 milyon euroluk oyuncuyu götürdüğün zaman o menajer zaten bir kere 30'luk olacak ki adam. Yönetici yanında fotoğraf çekilecek, yıldız olacak ki. Anladın mı? İstemezler, sevmezler no name oyuncuya. Ya diyorum ya Kasımpaşa'nın aldığı oyuncu ya ligde 10 gol atmış. Al koy Osimhen'in arkasına. Kanatta da oynar. 10 numara topçu. Parmadan alıyorsun. Ama almazsın abi. Aklına bile gelmez. Niye? Çünkü Galatasaray'ın bir futbol aklı yok ki. Getiriyor menajer. Ya ben scoutların da Galatasaray'da son dönemlerde başarısından söz edemem yani. Yelert'in halin ne ya? 11 milyon euro verdi şu Yelert'e ya. Yazık günah ya. Yani. Bir de şöyle bir şey var yani. Bak bu Nelson yani milli takımda oynayan bir adam. Ya bunun niye biz bunu bu çocuğu tukaka ettik ya? Ya Galatasaray bu kadar kolay mı yani Galatasaray? Ya Zaniolo, Nelson bunlar çok değerli topçulardı ya. Ya bu adama 18 milyon euro verdi Sevilla, vermedik ya. Şimdi gözünün içine bakıyoruz ya gitsin diye. Ya taraftar falan diyor ki niye Nelson'u oynattık? Ya abi Nelson iyi stoperdi ya. Bak Nelson oynasa bu sene Galatasaray'ın bak Nelson ortalama bir Nelson performansı seni bak Fenerbahçe son dakika o kafa golünü atamazdı John Duran'ın attığı golü. O maçı bitirtirdi sana. Birkaç tane daha böyle maç tutardı yani. Ama yok abi biz Kaan Ayhan'a Günay Güvenç'e.
1: Bak biz mesela Mehmet Bey demiş ki işte o pozisyonda Monza'da senin anlattığın o pozisyonda 72. dakikada Drogba atar geçerdi demiş Osimhen için. O yüzden Drogba demiş. O da ben gibi düşünüyorum.
0: Ya abi Drogba 35 yaşında o topu o pozisyonu alıp götüremezdi bile.
1: Abi yaşa çok takılıyorsun orada.
0: Drogba'nın son gidiş halini görün ben sana söyleyeyim orta sahadan şut çekiyordu ya. Açın izleyin ya. Ben Drogba'nın Galatasaray'ı son 6 ayını açın izleyin yani.
1: Abi ya, kaleci yapalım bak, mı? Kör sıralamayı ya, ben şey beğendim bak bu arada.
0: Bak ben sana bir şey söyleyeceğim. Şimdi Arsenal maçı hazırlık maçı mıydı? Neydi böyle bir? Ya takımında Schneider var. Selçuk İnan var. Drogba topun başına geliyorsun ya. Ya ayıp değil mi ya? Ben hakikaten ben buna bakarım ya. Futbol tarihini unutuyoruz bazen ya. Niye? İşte kibir var. Ego var. Drogba çekiyor abi şutu yani. Ya şimdi ben bu takımın hiç yani o zamanki takımın ilk yıl değil bak. İlk yıl hakikaten o hani işte Burak, Selçuk ya güzel giden şeyler de bozuldu ondan sonra hatırlarsan ya. O kadro Drogba o kadroya son döneminde zarar verdi. Herkes zaten bıraktı gitti. Adam bedavaya gitti. Yani sonra Chelsea'ye gitti abi olarak.
1: Peki ben
0: Mourinho'nun da abileri var ya.
1: Ben
0: babası.
1: Ben şimdi diğer tarafta bir kaleci kör sıralaması yapalım istiyorum ama Süper Lig özelinde. Şimdi Galatasaray dediğimde Muslera dersin, Taferel dersin yabancı kalecilerde abi. Ötesine götürür de Mondragon dersin. Ama işte Desantis'i koyacağın sıralama bellidir yani orada. Öyle hatırlıyorum, öyle konuşurum. Fenerbahçe dediğinde son yıllarına baktığında Kameni mi diyeceksin ya da ne bileyim Ederson'la işte Livakovic'i mi sıralayacaksın diye bakarım. Ama ben genel olarak şöyle belki 30 belki 40 yıl çünkü anacağım isimlerde şimdi isim vermeyeyim orada sana çok tüyo vermiş olmayayım ama anacağım isimlerde 30 yıl öncesi de var aşağı yukarı. Belki bir 20-30 yıl öncesine gittiğimizde hatırlayabileceğimiz isimler de var. Ama öyle de değil. Yabancı isimlerden bahsediyorum.
0: Ha, yabancılar.
1: Aynen.
0: Mı?
1: Mesela burada Karje Marskars dedim. 10 kişilik sıralamada Süper Lig'e gelmiş yabancı isimlerden. Karje Marskars'la başladım. Çok severdim abi. Gaziantep. Evet, bir de evet, Osmanlısı mı vardı gider ayak?
0: Valla Karje Marskars iyi ortalama. Yani Gaziantep'in hayatta şaşırdığım 3 büyüklere transferini olmaması beni şaşırtan o performanslarından biriydi. Karje Marskars'ı 8'e koyalım.
1: Hatta 11 yapalım abi burayı. Ben bir isim daha gördüm. O isim almadan olmaz dedim. Ben burayı 11 yapayım. 11. ismi de söylemeyeyim tabii.
0: Tamam, o zaman 8'e koyayım. Tam böyle ortalama bir performans 11
1: olsun. 11 olduğunu söyleyeyim buraların. Peki. Bofin dedim. 11 olmasının sebebi Bofin'i de eklememdi.
0: 8'e... Eskişehirli Bofin yakışıklı kardeşimizi de Bofin'e ama karıca kadar iyi değildi yani.
1: Değildi ama çok. 9'a. Antalya'sı da var mıydı Bofin'in? Yanlış mı?
0: Var var. Antalya'da.
1: Sonradan yani. Bir Antalya. 6 yılda Antalya'sı var, var bak.
0: Var var.
1: Mesela sen Eskişehir'le andın ama Restam'dan sonra işte bir 5 yıl Eskişehir, 6 yılda Antalya'sı vardı. Uzun süre izledik onu oralarda. Evet.
0: Ben Eskişehir'de hatırladım direkt. Aklıma Eskişehir geldi. Dediğin gibi Antalya'da da oynadı.
1: Peki. Bofin'i 9 mu dedin?
0: 9.
1: Abi biz 11 yapmış olduk kalecilerden. O da ilginç oldu. Güzel oldu. Peki. Şimayer dedim. Fenerbahçe tarafına döndüm.
0: Allah, Şimayer de iyi kaleciydi ya.
1: Kimler gelecek ama onun sonrasında acaba? O da var.
0: Abi Şimayer normalde ilk 3.
1: İlk abi.
0: Ama ben 3'e koyuyorum. 3'e. Şimayer 3.
1: Abi sen Galatasaray'dan ilerleyeceksin. Belli oldu o iş.
0: Valla 2'ye koyayım. Hadi tamam, doğru söylüyorsun.
1: Yani. Abi öyle belli
0: yani
1: oldu
0: ilk
1: o iş.
0: Yani ben ilk 3'ün benim için bir şeyi yok. İlk 3 her zaman onur noktasında yani. O hep onun şeyi tamam yani.
1: Mehmet Bey diyor ki Serkan Çetiner birçok konuda haklısın ama Drogba konusunda sabaha kadar tartışırım seninle diyor.
0: Mehmet Bey tekrar açıp tek tek izlemek isterdim yani. Drogba'nın Galatasaray'a ilk yılında tartışmasız Drogba ismi vardı. Sonra emekli bir Drogba vardı yani o şeyden sonra.
1: Ne mesajlar gelmiş, ne Drogba mesajı gelmiş. Drogba sevenler derneği kursak abi, burada futbol açısından kurulmuş derneklerde başı çeker sordum sana. Bu saydığınız 10 santiforun içinde golcü diyorsanız bir numara Mario Jardel'dir. Golcünün tillahıydı demiş. Bak Jardel'cilerle birlikte.
0: Osimhen körü vur badem gözlü olur ya, birazcık onun Osimhen var arkadaşlar. Yapmayın.
1: Ama Drogba yani, şu anda bile Galatasaray için hala faydalı demiş mesela.
0: Yok arkadaşlar ya, şimdi Osimhen haksızlık etmeyin ya. Peki. Osimhen Galatasaray 26 yaşında geldi ya.
1: Peki abi.
0: Afrika'nın Drogba'sını aldık biz ya.
1: Radyosunu yeni açanlar yok. İçin Serkan Çetiner, birinci sıraya kör sıralamada Osimhen, 2'ye Elmander, 3'e Jardel, 4'e Icardi, 5'e Gomis, 6'ya Baroş, 7'ye Nonda, 8'e kendi isteğiyle, zorunda kalmadan kendi isteğiyle Drogba'yı koydu. 9'a Jackney'i, 10'a Falcao'yu koydu. Serkan Çetin.
0: Hayır, öyle bir şey yok. Şimdi birazdan ben Drogba alıyormuşum. Beni nasıl 8'e koydu?
1: Ama hakikaten sonra Drogba'yı bıraktık ve Serkan Çetiner de mecburen 8'e koymak zorunda kaldı. Orada onun üzerine çok fazla gitmeyelim de yani yine de hani sonradan mesela Osimhen'le Drogba'yı bir düşünürdüm demedi. Ona üzüldük hep beraber.
0: Yok, asla düşünmem.
1: Peki abi.
0: Abi net. Bak net Drogba, Osimhen net yani, net bir yani. Bak neden biliyor musun? Hem transfer ediliş dönemi, hem Avrupa piyasası, hem yaşı, hem performansı. Arkadaşlar Osimhen çok böyle bir, bak Galatasaray'ın hep en iyi olduğu noktalarda arka taraflarına bakacaksın. Anladın mı? Arka tarafta kim var? Mesela işte Selçuk İnan, ne bileyim Schneider, Hacı. Var mı abi Osimhen'in arkasında kim var Allah'ını seversen ya? Lemina'larla falan işte götürüyoruz yani. Yapmayın. Osimhen'e şişiriyoruz. Osimhen atıyor yani. Öyle şampiyon oldu. Yaptı iki
1: sene. Peki. Serkan Çetiner'le kör sıralamada kaleci kısmında devam ediyoruz. İkinci sırada Şimayer var. Yani, Serkan Çetiner'le.
0: Bak şöyle söyleyeyim bu arada. Bir parantez daha. 8
1: markası. Evet.
0: Şunu hayal edin. Osimhen'in arkasında 28 yaşında Schneider'i. Ya da 28 yaşında Selçuk İnan'ı, Felipe Melo'yu, George Hagi'yi koyun bakayım. Nasıl olurdu? Denk geldi.
1: Evet.
0: Ya. Son 16 değil yani. Son finale yürüdün yani.
1: Devam ediyorum o zaman kaleden.
0: Devam
1: edin. 11 oyuncu belirlediğimiz. Kimle? Mırmiç'le devam edelim abi. Beşiktaş'ta sonrasında 2016'da galiba bir de Antalya'ya evet. Geldi.
0: Mırmiç'i 6'ya koyarım. 5-6.
1: 5 mi 6 mı?
0: 6 hadi 6.
1: Peki. 5'e kimi koyacaksın abi? Onda Mondragon'la devam ettim.
0: Hugo oyunu vardı ya, Mırmiç ona benzer. Evet. Tek dişle. Tek dişi kalmış canavar. Öyle bir Valencia performansı evet. Vardı. Böyle stoper gibi orta sahaya çıkıp hücum ettirirdi takımı.
1: Peki ben orada Mondragon'la devam ettim.
0: Mondragon'u 5'e koyarım.
1: 5 dedim.
0: İlk kaleciydi evet. Galatasaray döneminin. Onunla da şöyle söyleyeyim, Olympiakos maçında Georgevic'i attırmıştı, orta sahaya koşup bana kafa attı. Yani koştu, kafa attığını hakem inandı, kırmızı kart vermişti. O da benim aklımda böyle bir zihnimde kalan.
1: Iveja dedim.
0: Iveja. Bu Bulgar kaleciydi, uzun boylu.
1: Evet,
0: mu?
1: Doğru.
0: Doğru mu?
1: Doğru doğru. Ben öyle hatırlıyorum. Ivankov var, Iveja var.
0: Ivankov, Iveja, evet. Ivankov.
1: Karıştırırdım onları hep ben.
0: Evet evet. Ona koyarım ya.
1: Iveja Bulgar kaleci miydi ya? Ona bir bakmak lazım. Hırvat'tı benim bildiğim. Hırvat bak.
0: Hani o zaman Ivankov'la karıştırdım.
1: Evet.
0: Ona koyarım ya. Yani Ivankov desen de onu da 11'e atarım yani.
1: Peki. Hani. 10 dedin Iveja'ya. Iveja ne hatırlatıyor sana diyeceğim ama abi orada bir pek de hatırladığın bir şey olmayacak.
0: Yok o anında evet.
1: Yani Ivankov işte. Dedim onu da 11 diyorsun o zaman.
0: 11'e atarım Ivankov'da.
1: Iveja ve Ivankov dediğimde hiçbir şey hatırlamıyor musun?
0: Iveja ile Ivankov keşke kardeş olsalarmış, onu hatırlıyorum. Yani Archie Shot'a yatımdan öyle isim benzerliği.
1: Bak sen Levski Sofya'da yetişen Ivankov'la Iveja'yı karıştırıyorsun, Bursa Spor tarafındaki evet. Bulgar oyuncu. Iveja tarafı da Hırvat tabi yakın yine Balkanlardan. Evet. Diyebiliriz. Balkanlar diyebilir miyiz?
0: Bana yani? Eğer bak şu sıralamada Ablum Buker'i söylemezsen Samsun'un kalecisi, teessüflerimi iletirim bak. Bekliyorum hala çıkmadı.
1: Kimi? Kimi?
0: Ablum Buker.
1: Abi yani ama çok da böyle şey ilerledi.
0: Madem gidiyorsun bana İvejaları koydun, Ablum Buker'i koyman lazım yani.
1: Abi şu belki de karıştırıyoruz. İvejalı sadece Mısır'da, Taferel'de, işte Kordova'da, Mondragon'da ya. Mı yapacağım? Şimayer'de mi yapacağım abi, şaşırtmayı? Belki altlarda da şaşırtıyoruz seni.
0: Hayır, benim için özelliği neydi Ablum Buker'in? O yüzden aklımda kaldı. Ben onu Dawson'a benzetirim Street Fighter'daki. Öyle bir kaleciydi yani.
1: Abi çok iz bıraktı mı sende?
0: Samsun'da bıraktı ya. Onun maç sonu ona küfür etmişlerdi. Böyle ağlayarak mı ne öyle bir şeyler vardı. Böyle şeydi, magazinel bir kaleciydi. O yüzden aklımda kaldı zaten.
1: Peki. Ama seninle abi maalesef kötü haberi paylaşayım, onu eklemedim.
0: Eklemedim. Fark ettim. O yüzden eklemedim konuşayım.
1: Ama. Eklemedim.
0: Ablum Buker'i sevenler derneği olarak ben dernek kuracağım.
1: Peki. Yok abi ben onu almadım. Devam ediyorum.
0: Amcaoğlu şu sıralamayı onu hatırlamaz daha, onu söyleyeyim.
1: Abi hatırlama, ben hatırlamadım, o hatırlamadı, sen hatırlamadın. Bir tane dinleyicimiz hatırlamazdı bugün, ben sana söyleyeyim.
0: Yok yok. Ama şimdi yazarlar bak, bilenler. Evet. İyi kaleciydi Ablum Buker.
1: Doğru. Abi diğer tarafta Taferel dedim.
0: Taferel bir numara.
1: Birin var, üçün var, dördün var. Ama bak şimdi Taferel'den sonra.
0: Kupası var abi, iki tane. Süper Kupa, UEFA Kupası var. Ne yapayım şimdi?
1: Peki.
0: Bir kere şöyle söyleyeyim. Herkes, bizim Galatasaray dinleyiciler hatırlayacak. O orta geliyor. Henry yükselmiş. Herkes orada gol dedi yani o pozisyona. Oraya, orada Taferel o topu kurtardı. Benim bir numaramı hak etti yani. Öyle.
1: Ötesi söyleyeyim. Yok bu işin diyorsun yani.
0: Yok abi. Şimdi diyecekler ki Muslera Galatasaray'ın bir numarasıdır. Yapmayın.
1: Serkan Çetiner'e göre Muslera Galatasaray Türkiye'nin 3 numarası. Türkiye'ye gelmiş kalecilerde en iyi 3 numarayı oynayabilir şu an, ya da 4'üncüye evet. Koyacak.
0: Yok 3'e koyarım ya.
1: Peki.
0: O da iyi kaleci bu arada yani. O da i̇yi yaşıyla kaleci. Dönemiyle iyi gelen Muslera Galatasaray'a şimdi 5-6 şampiyonluğunda önemli faktör de.
1: Abi belki Muslera yoktur listede, bilmiyorum.
0: Belki de yoktur.
1: O yok,
0: ya
1: vardır,
0: sen beni
1: vardır.
0: O Şumayer'de şey evet. Yaptın bak.
1: Şumayer'i başta verdim. Muslera Taferel'i evet. Sonraya sakladım. Evet, orada evet. Biraz koptu iş abi.
0: Evet. Evet.
1: Şumayer'de sen 3 diyordun normalde. Taferel, Muslera, Şumayer diye ilerlerdin sen.
0: Aynen öyle. Aynen, beni orada yapalım. Şey yaptın.
1: Abi yani. Tabii. Iveja'ya 11, Ivankov'a 10 diyor dinleyicimiz mesela bak. Tam evet. Tersi diyor. Iveja.
0: Ya hiç kırmam. Diyor. Bak inan hiç kırmam hiç diyorlar. Yani zorlamam da yani.
1: Hani oralarda işim yok diyorsun abi.
0: Yaratmam yani.
1: Drogba Osimhen'e dönmez, oralarla işim yok pek diyorsun.
0: Yok yok, istediğiniz gibi oynatabilirsiniz yani. Onu oraya alın, onu alın.
1: Peki yani,
0: hatta
1: tamam.
0: Şöyle söyleyeyim, kendileri de çok fazla zorlamaz yani. Hani söylesek mesela İveci'ye seni 9'a önünde 10'a koydu şey demezler yani.
1: Okey bro der geçersen abi yani. Aynen. Ne diyecek. Simović dedim.
0: Kaç bak, kaldı?
1: O da iyi isim abi. 7-4-3.
0: Simović'i 4'e koyarım.
1: Emin misin?
0: Muslera'yı ayırdık 3'e.
1: Abi belki Muslera yoktur diyorum işte, o yüzden.
0: Yok, 4'e koyarım ya.
1: Peki abi, emin misin?
0: Her zaman bir kontenjan oluyor. Drogba'yı bana verdin, 8'e verdin.
1: Cordoba dedim abi. 7 kaldı, 3 kaldı. Cordoba 7'ye yakışır mı sence? Ki bir dahaki kaleci belki de çıkacak sana Osmanlı Spor'dan biri. Bilmiyorum.
0: Yani 7-7.
1: Emin misin?
0: Mecbur abi. Şimdi şöyle Mondragon'u 5'e koyduk. O da 7 yani, olur yani. Ortalama bir kaleci dedik.
1: Abi Kameni. Yani. Kameni diğer kaleci.
0: Abo ya, büyük gol yedik ya.
1: Onu diyorum Mustera'yı sana.
0: Koyun. Ama şimdi böyle bir işte yapalım. Mustera'yı
1: yapılmaz. Mustera'ydı. Tamam Serkan Şekler. Doğru olayım. Dürüst olayım abi. Mustera.
0: Yani hayır, o zaman listenin şeyi kalmıyor ya.
1: Ama oradaki bir abo deyişin var ya Serkan Çetinler. Yayında 3 yıldır yayında öyle bir şey dememişsindir yani. Öyle bir tepkin olmamıştır yani. Muslera yerine böyle bir şey gördün ya. Kim gördün? Osmanlı'dan biri ya da işte.
0: Kameni. Kameni'nin yani. Şeyi yok ki. Maçı yok yani.
1: Maçı yok abi.
0: Yani Kameni mesela, bu arada bu Kameni çok kötü kaleci imajı var ya. Aslında kötü de değil abi.
1: Değil. Yani. Ama Afrikalı olup da kaleci... İlk defa senden duydum abi. Afrikalı bir kaleci öne çıkaran Bakeri duyduk yani az önce senden.
0: Adnan Baker ya. Evet. Ben çok severdim ya. İsmi de güzel. Evet. Maçlarda ben diyorum ya, Street Fighter karakterine benzettiğim için bende kalmış yani.
1: Olsun. Abi ismi Elleri güzel dedin ya. İsmi güzel dedin ya. Adı güzel Süper Lig transferleri dedim şimdi mesela bak. Ya yani orada da mesela Dudu Karamoko Bamba Altay'da. Onu başa yazarım abi, evet, ben. Agaova mesela.
0: Karamoko Bamba.
1: Evet.
0: Ekpe Ebele.
1: Mesela değil mi? Agahova, Ariza Makukula mesela.
0: Agahova.
1: Abi Agahova'nın bir de sevinci vardı böyle. Şirirdi göğsünü, ağzını. Vururdu göğsünü, ağzından böyle havayı üflerdi orada gol sevinci olarak. İlginç, evet, bir şeydi. Şimdi yapamayız onu da yayında. Şimdi radyoda hele hiç yapamazsın. Yaparsın
0: ona
1: da boşver.
0: Ona Kobana Koma. İnanılmaz oyuncular, evet, vardı yani.
1: Taferel, Şimayer, Mustera dedin. İlk üçü böyle belirledin. Var mı itiraz diyeyim dinleyicilere? Simovic'de 4. sırayı, Mondragon'da 5. sırayı, 6. sırayı da Mrmić'le tamamladı Serkan Çetiner. Cordoba, Karjemarskars, Bofin, Ivankov, Ivaşa dedi. Ivankov ve Ivaşa da ne yaparsanız yapın. Orada onlar bile ona itiraz etmez kısmındaydı.
0: Tabii,
1: Bofin
0: tabii.
1: Ama bence Karjemarskars'a biraz abi orada yani kötülük etmiş olabilir misin ya?
0: Yok be abi. Antepliler de 7-8 iyidirler yani.
1: Antep zaten, Antep 7'de 8'i bitiriyor her yılda.
0: Yani, hatta şöyle diyeyim, Antepliler şu listeyi yaptığımızı duysalar yani çok hani ne gerek vardı diye.
1: Ne bileyim abi, Karjemarskas yani, Karjemarskas ayrı bir konu ya.
0: Sende bir Karjinin, sende bir kalmışlığı
1: abi
0: var.
1: Abi ben Gaziantep, bir tarafım Gaziantepli olduğu için benim orada, evet, çok böyle ona sempatiyle büyüdük Gaziantep'e, Gaziantep FK'ya, Gaziantep Spor'a. Tabii FK kısmı sonradan eklendi oralara da. Geldi.
0: Yani Karjemarskas iyi kaleciydi ama Antep'te daha ses getiren oyuncuları da vardı ya. Antep güzel takım ya. Geçen sene de ağırladık, misafir ettik Erciyes'te onları. Bu sene Sırbistan'a gittiler. Orada hazırlanıyorlar. Mesela onlarda bir tane daha oyun, Koznovski var mesela. Galatasaray onu da düşünebilir. Bir adı geçti. Çocuk Brighton patentli, böyle Brighton scoutları keşfedip sonra da Gaziantep aldı. Çok başarılı bir transfer operasyonu. Neden almıyorlar? Neden düşünmüyorlar? Garip yani. Bak Koznovski bir yani yakın gelecekte ya, Başakşehir yapar. Parası olan kulüpleri sayarsak yani belki Trabzon yapar. Yapar yani.
1: Peki
0: bir
1: orada
0: var topçunun.
1: İlk 5 yapalım mı abi? Adı güzel böyle, ilk 5 yapalım, adı güzel böyle oyuncular. Evet, Anadolu ya da ona girmiyor. Ona
0: Anadolu.
1: Başka bir gün gireriz.
0: Tamam.
1: Yani. Ama yani akla da şimdi bir ses var geliyor. Karamoko Bamba geliyor. Agahova geliyor. Ariza Makukula geliyor. Zaten bir kısmını da
0: Kangele var.
1: Kangele mesela geliyor. Gelmiyor değil abi. Kangele. Daha kaç yıl öncesi
0: şimdi. Kangele oy. Kangele.
1: Değil mi? Mesela.
0: Şarkıları falan var.
1: Tabii. Yani Bobo geliyor mesela akla. Bobo
0: ya, Bobo güzel isim değildi ya.
1: Bence güzeldi abi böyle.
0: Bence bir ses var güzel isim.
1: Bir ses var iyiydi.
0: Doğru. Evet, bir ses var. Kangele. Yani Kayseri Spor da iyi güzel isimleri almış ha.
1: Gençler Birliği'nde de vardı o işler ya.
0: Orada vardı.
1: Orada da dönerdi onlar yani. Peki. Bunları konuştuk, bunları detaylandırdık. Güzel de oldu buralar, bu bölüm.
0: Evet.
1: Yani biraz keyifli oldu. Dinleyicilerimizden etkileşim üzerine de etkileşim geliyor WhatsApp hattına. Haberleri Galatasaray tarafından ağırlıklı değerlendirip buralara geldik. Beşiktaş'a ben şöyle geçeyim. Çok boboyla geçeyim ben abi Beşiktaş'a. Beşiktaş'ta Salah gündemi var. Bobo'yu konuştuktan sonra şöyle bir Beşiktaş tarafına.
0: Beşiktaş Salah'a yapacağı mesaiyi, bak Fenerbahçe devre arası Kante'ye yapacağı mesaiyi santrafora yapsaydı, Beşiktaş da Salah'a yapacağı mesaiyi işte iyi bir santrafora, Darwin Nunez'i olur, Vlahovic olur, şu an piyasada konuşulan isimler, o yönde çalışmalarını yürütürlerse başarılı olurlar. Salah'la Kante'yle bu işin olmayacağını sana zaten devre arasında Fenerbahçe bir ipucu verdi. Sayın Beşiktaş Transfer Komitesi, bu işler, Salah'ı getirirsin, iki gün alkışlanırsın, üçüncü gün Salah'ın parası sana batar. Bak nasıl Kante'ye batıyor şu anda taraftara parası. Bu iş böyledir yani. Gideceksin, adam gibi forvetini alacaksın. Mesela Midland maçında neyi gördük biz? Beşiktaş'ın forvetinin eksikliğini gördük. Yani net bir bitirici lazım. Mario Gomez gibi sansasyonel bir santrafor alırsan bu lig çalışıyor. Her şeyin güzel. Nübel'in iyi. Orta sahan çok iyi. Yani Salih Özcan güzel transfer. Galatasaray niye düşünmedi? Çünkü bonservisi 30 milyon olmadığı için düşünmedi. Buna da bir parantez açalım. Anladın mı? Yani çok iyi transferler, iş yapan transferler, küçük paralarla performans alacağı topçulara yöneldiler. Ben tebrik ediyorum Önder Özen'i. Çok doğru isimler getiriyor Beşiktaş'a. Vallahi Beşiktaş bu kafayla giderse 2-3 yıla 2 yıla şampiyonluğa net aday bir kadro kurarlar. Ama yok işte taraftar ya Allah Bismillah Muhammed Salah dedi diye 15-20 milyon Muhammed Salah'a sıkarsan, sonra senden arkadaki oyuncular, performans gösteren oyuncular, ben bu takımın kaptanıyım, orta sahadan plaseyle 90'a yazıyorum, önümdeki adam 20 alacak, ben 5 alacağım he, ne kadar Beşiktaş'ta olsam da ailem var deyip kapısını çalarlar Beşiktaş'ın. Ben size söyleyeyim bak, demedi deme, bunlar Galatasaray'da oluyor. Ama Galatasaray yaşlanan oyunculara bile zam yapıyor şu an. Kaan Ayhan bile zam aldı bu takımdan ya, düşün bu furyada. Kaan Ayhan bile zam aldı bak, geçen sene zamlı sözleşme yaptılar. O yüzden bu maaş skalası, maaş tutumu çok önemlidir kulüpler için. Bak Arsenal hala bunu yapıyor. Bak bunu yapmayan takımların sonu fecaat. Ben sana söyleyeyim yani, takım kuramazsın yani. Takım çocuk ölü doğar yani. O yüzden Beşiktaş yönetimine, transfer komitesine ufak nacizane kendimce bir uyarı yapayım yani. Çünkü Salah transferi evet alkışlatır ama 2 yıl sonra ya da 1 yıl sonra bunun yerine ne gerek vardı, bak santraforumuz yok derler yani. Ki hoca Salah'ı santrafor oynatmayı düşünüyor, bilmiyorum yani.
1: Zaman zaman onu da düşünüyor tabii, düşünecektir de.
0: Abi Türkiye Süper Ligi'nde başarılı olmuş santraforların şöyle bir aç, son 5 yılda gol kralı olan santraforlara baktığın zaman hepsinin tek bir ortak özelliği var: fizik, uzun boy, fizik, güç. Salah'ta bu var mı abi? Yok. Biz Dünya Kupası'ndan neden daha sahaya çıkamadan elendik? Hı hı. Forvetimiz Kerem Aktürkoğlu'ydu. Fizik var mı? Boy var mı? Yok. Ne konuşuyoruz ki?
1: Belki yayınlar diliyorum. Sevgiler saygılar demiş. Sevgi bizden, saygı bizden Tolga Bey. Yorumcunuza selamlar Serkan Çetiner'e demiş. Ne kadar güzel bir yayın yapıyorsunuz diye de eklemiş. Böyle bir mesajını atıp buralarda sizleri dinliyorum, buralardayım demek istemiş dinleyicimiz. Sağ olsun. Sana da selamları var. Bu arada Simovic 3 demiş. O da bak bir dinleyicimiz de sıralama yapmış. Şumayer'i 1'e koymuş. 2 Taffarel demiş.
0: Taffarel'i abi 2'ye koymak haksızlık, koymayalım ya. Biridir ya Taffarel. Yani hem Brezilya Dünya Kupası'nı aldı, geldi Galatasaray UEFA'ya aldı, Süper Kupa'yı aldı. Daha kupa kalmadı yani. Hani 4 yıl Galatasaray şampiyonluğunu saymıyorum bak.
1: Simovic'e 3 diyor. Hemen ardından 4'ünü bakalım. 4'ün nerede? Mondragon 4. Biraz karışık yazmış. Niye karışık yazıyor dinleyicimiz? Beşinciyi mesela yazmamış. Beş boş geçmiş beşi. Bofin en sevdiğim kalecilerdendir. Altıya yazıyorum o yüzden demiş.
0: Ben sana bir soru sorayım. Fenerbahçe Sergio Gnassi mi yoksa Gonzalo Garcia mı? Real Madrid'in.
1: Abi,
0: 20 yaşındaki.
1: Jiraz. Ama sen tabii 20 yaşındaki deyip yaş kısmını belirtince yine yaşa takılacaksın, evet, orada. Sen Drogba'da dahi ya yaşlıydı yaşlıydı deyip 8. sıraya atmış bir Serkan Çetin Ersin Galatasaray tarihinde Drogba'yı.
0: Peki. Evet. Peki şöyle söyleyeyim. Sen Rafael Leao transferini istiyor musun Fenerbahçe?
1: İstemiyorum abi. Ben bir Fenerbahçe taraftarı gibi konuşuyorsak yayın, evet, bir kenara, seninle şu anda örneğin bir mekanda oturuyoruz İstanbul'da, sessiz sakin, böyle güzel bir şekilde vapurun gelişini gidişini izliyoruz, kahvelerimizi içiyoruz, Türk kahvemizi içiyoruz, sen filtre kahve söylüyorsun, Türk kahvesi beni baydı, çok içtim bugün diyorsun, bir tarafta sessiz sakin güzel bir kafayla düşünüyoruz ve orada sorduğun bu soruyu abi ben kolay kolay tutup da Leo gelsin mutlaka demem. Ama yayında dinleyicilerimizin benim aklıma girmesi, aynı zamanda dinleyicilerimizin Leo'ya ilişkin yaptığı yorumlar vesaire, tüm bunları buraya getirmesi benim aklımı çelebilir. Ama bir taraftar olarak ben Leo demem abi. Yani o popülist bir yaklaşım.
0: Bence de. Yani şöyle bir durum. Performansı düşüşte olan bir oyuncunun Türkiye Ligi'nde, ya mesela şöyle Galatasaray Osimhen'i aldığında performansında bir sorun var mıydı? Yoktu.
1: Yok.
0: Problem kulübüyle olan problemdi. Yani taraftarın ona işte ırkçı bir söylemde bulunması, idmanları onun yüzünden çıkmaması gibi. Mesela böyle bir durum yokken şimdi Leo mesela
1: Greenwood'da da benzer bir durum var.
0: Nasıl?
1: Greenwood'da da benzer bir durum var mesela.
0: Tabii Greenwood'un futbolculuğuna kimsenin bir şey dediği bir durum yok.
1: O yüzden sağ bunları böyle biraz yani, hani sapla saman ayırmak durumu oluyor ya Serkan Çetin.
0: Evet.
1: Osimhen'i, evet, Greenwood'u, Leo'yu senin dediğin gibi ayırabiliriz belki ama Leo nedense bana belki de çok anıldı bizlerle diye. Mesela Osimhen'de bunu görmedik. Osimhen yıllarca anıldı ama olmadı. İşte en az 4 transfer sezonu sayarım sana. Devre arası transferleri ve yaz transfer sezonu. Yani en az 2 yılda Beşiktaş ve Fenerbahçe ile o kadar çok anıldı ki orada bir problem ben seziyorum. Neden olmadı bugüne dek? Mesela onu sorguluyorum. Ne sebeple olmuyor bugüne dek? Ve Leo'dan gördüğümüz performans burada aynı performansı hatırlatabilecek performans olabilecek mi tüm bunların üzerine? Biraz orada biraz soru işaretinde kalıyorum ben açıkçası.
0: Kesinlikle katılıyorum. Yani çok riskli. Yani şöyle söyleyeyim, hani Leo'ya bonservisine satın alma opsiyonunu 20 yazdırdın. Benfica'nın John Durham transferini örnekleyeyim. Oyuncuya da verdin 5-6 milyon euro. Oyuncu geldi buraya. Oldu, satın alacaksın. Olmadı, geri vereceksin. Öyle bir transfere okey, şapka çıkartılır. Ama oyuncuya kulübe 50, oyuncuya 15. Nasıl yapacaksın abi? Nasıl çıkacaksın bunun içinden ya? Ya döviz şu anda ortalama bir seyirde yani. Bunun ne zaman geriye gittiğini gördün? Yani yarın öbür gün bir uçsa nasıl ödeyeceğiz abi bu paraları ya? Ben çok korkuyorum ya. Bak bunu sadece hani Galatasaray'da olduğum için söylemiyorum. Çünkü yani kulüplerin yönetilebilir bir ekonomik çerçevede bu paraların altından kalkamazlar. Ve bakın yani bu kulüpçülük şöyle bir şey, yöneticilik. Yani her şey güzelken kamera karşısındalar. Görüyoruz yani. Her şey çok kötü olduğu zaman hadi beyler taşın altına elinizi koyun dediğin zaman kimseyi göremezsin. Çünkü böyledir yani. Liyakat sorunu yaşanıyor. Böyle şu anda. Hak edenler olduğu yerde değil ki yani yönetim. Bakıyorsun yani. Galatasaray bu kadar başarısız olmasının sebebi zaten tamamen liyakat sorunu yani. İngilizce bilmeyen bir adam gidip Napoli ile nasıl pazarlık atabilir ki? Yani evet, gördük bunu yani. Zamanında Abdurrahim Albayrak çok iyi bir Galatasaraylı. Ama o liyakat, sen para veriyorsun diye gidemezsin. Alan transferini almaya gittin, boş döndün. Cagney'i aldın. Yani bir yapamazsın yani. Yeterliliğin yok yani. Sen başka bir görevde en iyisini yaparsın. Mesela oyuncular neden Abdurrahim Albayrak'ı çok seviyordu? Çünkü çok iyi yapıyordu. Çok iyi Galatasaraylıydı. Onların istediği bütün her şeyi sunuyordu onlar.
1: Bu arada tekrar geçmiş olsun, Abdurrahim Albayrak bir operasyon geçirdi. Geçtiğimiz günlerde aradım. görüştük de iyi geliyordu sesi ama haliyle zor bir operasyon olduğunu da az çok fotoğraftan da halinden de durumundan da anlıyoruz. Ben geçmiş olsun.
0: Çok iyi Galatasaray. Çok
1: tekrardan ona. Evet.
0: Yani sevinçleriyle taraftarın kalbinde taht kurdu yani. O sevinçleri vardı ya yanındakileri döverek.
1: Evet evet, Fatih Terim, Fatih Terim'in bir bakışı mesela direkt o geliyor aklıma abi.
0: Fatih Terim'e
1: öyle davranan tek adamdır abi ya. Öyle davranabilen daha doğrusu. O hareketleri yapabilen daha doğrusu. O samimiyeti olan daha doğrusu.
0: Niye bir tane kebapçı yapmıştı?
1: Abi o başka, o başka bir mevzu. Sen yani o bir sevinmek diğeri nereden nereye geliyorsun yani abi. Serkan Bey, Kerem Aktürkoğlu seni 20-25 yıl sonra Dünya Kupası'na götürdü. Galatasaray amigoluğu yapma demiş.
0: Galatasaray amigoluğu yapmıyorum. Evet. Beni çok iyi tanıyanlar Kerem Aktürkoğlu'nu Galatasaray'da kendi eleştirdiğimi bilirler. Hani beni 25 yıl sonra yani Dünya Kupası'na götürmesinin temel sebeplerinden biri Dünya Kupası'na giren takımların sayısı yükseldi.
1: Evet.
0: Yani gruplardaki takımların da gücüne baktığın zaman anlıyorsun. Bir de şunu söyleyeyim. Bende Arda var. Kenan var. Bak sadece ikon topçulardan bahsediyorum. Yabancı kulüplerin ikon olmuş topçulardan bahsediyorum. Juventus'a giden Zeki var. Bir zahmet gitsinler ya. Bir de Villa var. Bir de paralar da akıyor. Sponsorluklar da akıyor. Bana bunu başarılı olarak yansıtmayın. Bana burada başarılı olan saat 2.30'da şu an Dünya Kupası finalinde işte Brezilya ile karşılaşacak voleybolcu kızlarımız diye dersiniz. Benim Dünya Kupası'na gitmek bana başarı olarak lanse ediliyorsa zaten bizde bir sorun vardır. Ben 80 milyon euroya santrafor alıyorum. Kulübüm her yıl 300 milyon euro para harcıyor. Bir zahmet ya, bu kadar futbol endüstrisi de yani olsun yani. Gidelim yani. Kosova'yı da eleyelim yani. Bir zahmet.
1: Peki. Serkan Çetiner'le bağlantımızı sürdürüyoruz ve devam ediyoruz. Serkan Çetiner, ya, beni iyi tanıyanlar dedin. Evet.
0: Kerem Aktürkoğlu'nu eleştirmem suçsa Kerem Aktürkoğlu'nun yerine Leao'yu konuşuyorsunuz. Kerem Aktürkoğlu'nun yerine oyuncu bakan da sizsiniz.
1: Bu arada konuşuyorsunuz derken taraftar ne kadar istiyor? Mesela bana sordun, ben taraftar olarak istemem dedim Serkan Çetiner. Yönetim yalanlıyor ama yalanlamak da artık bu konularda bir yönetimde yöntem oldu. Yalanlanan oyuncular çünkü yarın öbür gün yeniden geliyor.
0: Tamam, peki. Sana şunu söylüyorum. Forvet'in Gnasi, sağ tarafta Greenwood, sol tarafta Kerem. Seni tatmin ediyor mu?
1: Greenwood, Kerem, Girassi. Orta alana Asensio'yu da eklediğinde abi neden olmasın?
0: Asensio'yu koydum.
1: Tamam.
0: Yani sen oraya bir transfer düşünür müsün? Yani?
1: Abi yerli olayının olduğu noktada ben
0: yok,
1: oraya
0: yerli
1: gidip...
0: Yerli olayın yok. Yerli olayı yok.
1: Abi Kerem'in abi, yerine geçen yılki Kerem'in yerine düşünülür ya. İsmail Kartal dokundu, yaptı, etti. Bunların Fenerbahçe'de geçerliği bu sene yok. İsmail Hoca onu düzeltecek. İşte biraz sabır Kerem'e, biraz sabır şuraya, biraz sabır sol beke, biraz sabır işte defansif orta sahada şuna diyemiyorum mevcut Fenerbahçe'de.
0: Arkadaş, Kerem'in kabul ediyorsan top kayıtlarını da kabul edeceksin. Zaten sorun evet, da burada yani. Kerem'in Avrupa'da büyük kulüplere gitmemesinin temel sebebi, bak Kenan Yıldız'ı neden insanlar bu kadar büyütüyor? Kerem'in istatistiklerinin yarısı bile yok Kenan'da. Peki. Kenan oyun içinde olabiliyor. Anladın mı? Bak. Ama Kerem'in top kayıpları, denemeleri çok fazla. Büyük kulüplerin buna tahammülü yok.
1: Gelen mesajlar şöyle. Ben de size sorarım, böyle büyük futbolcular kulübüyle sıkıntı yaşamasa, 35'e merdiven dayamasa buraya gelirler miydi demiş. Gelmez tabii, o da bir fırsat olarak değerlendiriliyor da gidiliyor. Osimhen mesela, ya da ne bileyim 35'e geldiği olmadığı Osimhen evet yani haliyle.
0: Kulübüyle sorun yaşamasa bile iyi
1: yani. Greenwood ya da Osimhen mesela yani orada bir sorun yaşıyor ya da bir problem yaşıyor.
0: Hakan Çalhanoğlu gelemedi diye psikolojisi bozuldu, saçlarını kazıtmış çocuk.
1: Evet.
0: Yani şunun bir verin parasını ya, bir kulüplerimiz bir araya gelip.
1: Emekli ikramiyesi diyor.
0: Emekli ikramiyesini verelim ya.
1: Kulüpler Birliği'nden ricacı olmak gerekiyor diyorsun. Girme şimdi kebapçı işine Serkan Çetiner demiş. Girme şimdi kebapçı olaylarına demiş Mehmet Bey.
0: Yok, girmeyiz yani, biz nizam sen yapıyorsun. Arkadaşlar benim söylediklerimin %20'si şakadır ya.
1: Bak bu arada Bülent Bey adını değiştirmiş abi, bu kadar olur ya. Dudo Karamoko Mamba yapmış adını, profil adını, WhatsApp profil adını dinleyicimiz ve Hani kim yazmış diye okuyoruz ya, bakıyoruz ya, adını da hatırlıyorum profil fotoğrafından, Bülent Bey'in. Ve şey yazıyor, abi şimdi açtım izledim, Abdurrahim Albayrak Fatih Terim'i ne hale sokmuş öyle ya demiş. Ben izlememiştim o sevinci demiş.
0: Normal değil ya. Hırpalıyordu yani. Herkes hırpalıyordu bu arada.
1: Biri de şunu söylüyor, Süleyman İpek. Kerem sayesinde Icardi Galatasaray'ın sevgilisi oldu. Kerem gitti, Icardi bitti demiş. Katılıyor musunuz diyor.
0: Yok be abi, yapma Allah aşkına. Çaprazları koptu adamın. Çapraz bağları koptuktan sonra Icardi bitti. Kerem Icardi ile birlikte uyumu vardı. Ama burada istasyon Icardi yapabiliyordu. Kerem'e çok fazla kanal açıyordu. Sadece Başakşehir'e attığı bir gol var. Icardi'nin şöyle geriye verdiği, topuğuyla verdiği bir pas vardı.
1: Evet.
0: Kerem var mı Fener'de yani? Yapmayın. Evet.
1: Kerem bu takımı bozar Serkan Çetiner. Sesini çıkarma sen. Biz uzaktan seyredelim demiş Mehmet Bey.
0: Bak doğru söylüyor.
1: Değil mi?
0: Kerem bu takımı bozar abi. Bak ben sana söylüyorum, doğru söylüyor.
1: Peki.
0: Çünkü Kerem'i yedek de oynatamıyorsun. Bak Kerem yedek oyuncu da değil. Nereden bu konuya vardın diyeceksin. Kerem Galatasaray maçında bu forma benim için bitmiştir dediği bir soyunma odası kavgası var mesela. Hı hı. Ya Kerem bak, seni Fatih Terim şampiyonluk maçında oynatmadı. Ben en fazla Galatasaray'ın belki de bir şampiyonluğu gitti. Arda'yı oynattı, seni oynatmadı. Sen girdin Malatya'ya 1-0'dan 3-1 yendik. Belki senle çıksaydı biz 5-1 yenecektik, şampiyon olacaktık. Ama Kerem sen Galatasaray'a ne verdin, Fenerbahçe'ye ne verdin ya? Seni oynatan takımın oyuncuları. Bak sen top oynadın, senin hocan arkanda oldu, Zaha'yı kesti. Bir tane güçlü profil bir hoca olsaydı Zaha'yı kesemezdi. Çünkü Zaha'nın profili Premier Lig yıldızı geldi.
1: Peki. Selamünaleyküm, iyi yayınlar demiş. Oğlumla beraber sizi dinliyoruz. Lütfen bir selam söyler misiniz? Adı Aras. Teşekkür ederim. Aras'ı tanıyoruz biz. 96-89. Aras bizi her daim dinliyor. Aras kardeşime ben selam yollamaz mıyım? Radyo Gold'e. Aras'a selamlar.
0: Selamlar.
1: Aras, iyi yolculuklar aynı zamanda. Belli ki yolculuktasınız. Orada dinliyorsunuz. Selamlarımızı Aras'a iletelim. Teofonis Gekas demişler mesela, bak Serkan Çetin. Abi çok parça parça ilerledik. Çok güzel farklı farklı konular konuştuğumuz için yayında.
0: Evet. Teofonis Gekas Akhisar'ın ya Süper Lig'in tam bir bug'ıydı ya. Yani böyle bak, kendi de bu kadar iyi topçu olduğunu bilmiyordur bak Süper Lig'e gelene kadar. Farkında değildir yani.
1: Abi Gekas deyince iş şuraya da gidiyor yani. Bu arada Teofonis Gekas'a ilişkin galiba üniversite öğrencileri Akhisar'da, Manisa'da bir beste yapmışlardı onun için, hatırlarsın. 3 öğrenci. 20 yıllık 15 yıllık bir beste işte. Gekas ne zaman oynadıysa 13 yıllık. Çok da uzatmayayım da 20 yıla çok gitmeyelim.
0: Ama Akhisar'ın Selezyanov da iyiydi ha.
1: Doğru. Bak hatırladım şimdi. Ama Gekas'a ilişkin şu beste kimseye de yapılmamıştır. Anadolu'da futbolcular bir araya gelse, bu sohbetimizi dinlese kıskanır mesela bak.

0: Ne Sov ne Burak Yılmaz, Teofanis Yekas diyorlar Akhisarlılar, öğrenciler, taraftarlar. Belki de öğrenciler, evet. Tabii ben öğrenci
1: güzel,
0: demeyeyim de.
1: Güzel ama Dembaba'nın önüne geçemez.
0: Yani. Abi geçemez, ayrı konu da yani. Dembaba, Dembaba doğru değil mi?
1: Ama inanılmaz doğru. Yani. Onu kim yaptıysa da tebrik ederim ya, çok iyi.
0: Bakalım mı Dembaba'ya da? Nasıl bir ortamda? Hakan Altunlu bir ortam da vardı
1: galiba. Hakan Altunlu bir ortam mı?
0: Zafer Algöz.
1: Başkaları yapmış diyorlar.
0: Başkaları yapmış Altunlu diyorlarsa iş şurada. Başkalarının yaptığı daha eski bir videoyu galiba buldum.
1: Evet. Daha başka ilk yapanlar başkası.
0: Yok öyle ama Zafer Algöz'ün videoyu bulmuşum ben.
1: Onlar evet trend oldu.
0: Dembaba, Dembaba. Abi çok iyiydi.

0: erken gitmedi mi sence?
1: Abi gitti. Erken gitti.
0: Tutulabilirdi yani. 7-8 milyon.
1: Mesela gitti ama bir orada aşk da yok abi. Sevgi de yok Dembaba'ya karşı böyle. Ya Dembaba çok erken gitti diyen bir Beşiktaşlı'ya hiç rastlamadım abi ben. Sen diyorsun Galatasaraylı olarak bunu.
0: Ben bak Beşiktaşlıları...
1: Belki Icardi'ye üzüleceksin 2 yıl sonra mesela sen belki. Alex'e üzülüyorum ben belki. Ya da işte bir Trabzonlu bir Yattara'yı arıyor belki. Hani erken gitmedi halbuki Yattara tarafı da. Öyle hatırlıyorum ama yani Dembaba'da bunu görmüyoruz mesela değil mi?
0: Bir tamam. Şöyle bir hatta soru sorayım. Şimdi Talisca'nın Fener Beşiktaş'a ilk geldiği dönem ve Abubakar'la olan uyumu, ikisi de kiralık aşk. Fenerbahçe'de ya da Galatasaray'da bu transfer olsaydı ve böyle bir başarı olsaydı, işte Şampiyonlar Ligi'nde namağlup çıkıyorsun, kafa takımlara kafa kafaya oynuyorsun, ligleri domine ediyorsun.
1: Evet.
0: Talisca'nın ve Abubakar'ın bonservisleri alınır mıydı, alınmaz mıydı?
1: Alınır mıydı? Sence alınır mıydı?
0: %100 alınırdı. Bak kolunu satardı Galatasaraylı Fenerbahçeli yöneticiler. Fenerbahçe ya kesin alınırdı yani. Orada bitirmezlerdi hikaye. Ama Beşiktaş bak o 100 yılın kırılma anıdır biliyor musun? Bak kimse mesela bundan bahsetmiyor. Abi o 20 milyon euro çok büyük paralardı bu arada o döneme göre ama abi o 20 milyon euro ile 10 milyon euroydu bak. 10 milyon Abubakar'ın, 20 milyon Talisca'nındı. Onu verseydi hem bu oyuncuların bonservisi ileride 100 milyona kadar para veren 100 milyon euroya satardı ikisini totalde. Hem de takım bir 5 yılda ligi domine ederdi abi. Çok net yani. Evet. Çünkü inanılmazdı ya. Bak Türk yerli kadrosu iyi, yabancı kadrosu iyi. Ya seni Leipzig yenemiyor. Seni Monaco yenemiyor. Yani düşünebiliyor musun yani o şimdi Leipzig Monaco'nun durumunda o zaman da öyleydi bunlar yani. Ve ben o kadroda o hikayenin bitmesine yani sebep olan iki transfere bağlıyorum yani. O hikaye o iki transferle kırılma anıydı ligin yani.
1: Fenerbahçe'ye hiçbir dönem Alex varken bile bu yabancılara bir ivme yakalayamadı bu yabancılarla. Beşiktaş bir dönem olur gibi oldu fakat Galatasaray yabancılarıyla hemen hemen her dönem güçlü bir pozisyon yaşıyor demiş.
0: Evet. Ya çünkü Galatasaray yaşıyor abi taraftar. Bir frekans buluyor, topçuyu bir şekilde bıraktırıyor. Hani bunu yöneticiyle yani Fenerbahçe'nin de yöneticileri bunu yapıyordu evet. Zamanında. Yani işte ne bileyim CCO Koç'a geldi, Elvir Baliç geldi, Alex geldi. Yani ikna ediyorlardı. Yani mesela Fenerbahçe'de gençler sivrildiği zaman hemen satılmıyordu. Mesela performans veriyordu. Tuncay Şanlı falan bayağı performans verdi yani. Öyle gittiler Premier Lig'e. Yani Volkan keza Volkan'ın performansı Şampiyonlar Ligi'nden sonra normalde kaleci Volkan'ın satılabilirdi yani Avrupa'ya. Hı hı. Ama oyuncu Fenerbahçe'de kaldı yani. Birçok oyuncu sayabilirim böyle yani. O ya Fenerbahçe'de ve Galatasaray'da vedalar biraz geç. Beşiktaş'ta da vedalar biraz erken oluyor. Hani performans gösterenler açısından söylüyorum.
1: Bu arada şu var ki Serkan Çetiner Pepe'yi hatırlatmış dinleyicimiz. Pepe senin gibi defans gelmedi bestesini hatırlıyor musunuz demiş. Yok hatırlamıyorum onu. Pepe'ye kadar gitmedi aklım ya da hatırlayamadım.
0: Pepe ne kadar oynadı ki bestesi oldu. Ha şey
1: var mıydı pardon, acaba?
0: Pepe şey Real Madrid Pepe.
1: Evet.
0: Anladım. Yani ama çok az oynadı ya 6 ay oynadı.
1: Sen hangi Pepe sandın abi?
0: Ben Trabzon'daki bir tane ha, Pepe miydi o?
1: Abi ben korktum ama Serkan Çetiner bir ara hani şöyle yakın dönemde de maşallah çocuğunu büyüten bir iyi bir baba olduğun için diğer tarafta aklın şuralara gitti sandım. Pepe çok üzülüyor. Böyle buralara gitti gibi böyle sanki yok, Serkan Çetiner. Hani Pepe'leri karıştırınca.
0: Yok o kadar aklım oralara gitmiyor ya. Onu Allah razı olsun bakıcılar evet. İşini hallediyor yani.
1: Peki yoksa. Abi Pepe'lere ama yani Pepe'den ziyade dinleyicimiz ne diyor biliyor musun Serkan Çetiner?
0: Ne?
1: Şimdi kapatıp sizi radyoyu kapatıp Müslüm Gürses şarkılarına geçiyorum diyor.
0: Evet Dembaba şarkısıyla titredik galiba.
1: O zaman biz abi Müslüm Gürses'ten hangimiz sevmedik de mi bitirelim öyle mi yakışır? Kapanış yapmak. Galiba öyle yapılır. Öyle yakışır. Eklemek istediğim...
0: Müslüm'le kapatıyoruz. Önümüzdeki hafta da Azer Bülbül'le kapatacağız.
1: Peki abi. Azer Bülbül'le kapatma sebebimiz ne abi? Unutamadığın neler var Serkan Çetin'e?
0: Onun bir tane şarkısı var ya Nevizade'de çalınıyor. Bütün taraftarlar böyle söylüyor. O da çok iyi bir şarkı. Azer Bülbül'ün. Galatasaray tarafta marşlarını... Nevizade. Azerbaycan.
1: Bu şehrin her sokağında izimiz kaldı. O mu?
0: Evet. Evet.
1: Abi sen ondan bahsediyorsun.
0: Çoğu gitti azı kaldı diye böyle bir şarkısı var.
1: Şu. Nevizade'den. Nevizade akşamları. Peki. Abi o haftayı da
0: onunla getirdim. Müslüm Gürses ve Azer Bülbül diyoruz ama ikisini de kaybettik. Yani bu da bizim yaşlılığımıza doğru artık, evet, hayatın acı gerçekleri yani.
1: Rahmetle analım.
0: Onları da rahmetle analım yani.
1: Peki. O zaman rahmetle anarak bitirmiş olalım. Müslüm Gürses'le bitiriyoruz. Serkan Çetin'e ağzına sağlık.
0: Teşekkür ediyorum.
1: Eklemek istediğin farklı bir şey var mı diye sorayım ben.
0: Yok, çok güzel bitirdik Müslüm'le. Azer Bülbül'ü de anarak hayatın, zamanın tadını çıkarın diyelim herkes.
1: Peki.
0: Ölümsüz değil maalesef. Keşke maalesef yaşasalardı da.
1: Maalesef.
0: Dinleyebilseydik kendilerine.
1: İyi, keşke. Teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık Serkan Çetin.
0: Sağ olsun.
1: Selamlar, saygılar. Sağ olun.

Tabi buralara nerelerden geldik? Tam da buradan geldik. Baba buralardan geldik buralara tabii. Nereden çalıyor şimdi? Radyo Gol'ü açtım. Yeni açtım bu Radyo Gol'ü. Ne alaka Müslüm Gürses diyecek olanlar varsa efendim. Bestelerden geldik. Bizleri futbol sadece futbolda bırakmıyor. Buralara da götürüyor. Hüzünlenmeye hiç gerek yok. Müslüm Gürses'ten hangimiz sevmedikle girdiğimize bakmayın. Dem babalardan buralara geldik. Mutlu günler, güzel günler dileyelim. Öyle kapatıp da böyle hemen Müslüm Gürses'e geçeceğim falan. Nevzat Bey mi yazmış onu bakalım. Nevzat Bey, çıkın dışarıya, güneşin, günün akışını ve güzelliğini yaşayın. Dinleyeceğiniz zamanlar mutlaka olur. Biz yönlendirmiş olmayalım size Müslüm Gürses dinlemeye. Şu an için dinlemeyin en azından. Belki bulunduğunuz yurt dışından yazıyorsunuz. Tam olarak konumunuzu alan kodundan çözemedim ama belki bulunduğunuz yerde gecedir, akşamdır. Uygundur böyle olmuş olduğunuz ortama. Ona bir şey diyemem ama günü yaşayın, hayatı yaşayın, anı yaşayın. En güzeli. Dedik ve Serkan Çetiner'le birlikte bir bağlantının, bir programın sonuna geldik. Tekrarını da dinleyebileceğiniz, akşam saatlerinde bol bol dinleyebileceğiniz bir programın sonuna gelmiş olduk. 2 saatlik bir program Dilek Olay sizlerle birlikte geçti. Teşekkür edeyim, sağ olun, var olun diyeyim. Dem Baba ile bitirdik, Müslüm Gürses'le bitirdik dedim. Orada tabii araya girmeden de edemedim, tam böyle reklama gidecekken, bitirecekken programı. Bir veda konuşmamız da son kısımda bu program özelinde, bu saat diliminde olsun istedim. Mutlu kalın. Allah güzel, gönül ferahlığının olduğu günler sizlerle, sizlere nasip etsin diyeyim, güzel kapatayım çünkü birçok da böyle dramatik mesajlar gelmiş dinleyicilerimizden. O yüzden böyle bir konuşmayı da yapalım istedik son kısımda. Aman oralara çekmeyin. Dem Baba'yı andık, Gekas'ı andık, futbol bestelerine girdik. Futbol sadece futbol değildir, hayatın içinden birçok şeyi düşündürür bize dedim ve mutlu günler dileyim, öyle bitireyim.

0: suonati. Radio Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
0: Can Genç'le serbest vuruş başlıyor.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Herkese selamlar sevgiler, Türkiye'nin en genç radyosu Radyo Gol'desiniz. 92.2 frekansındasınız tabii ki. Çok özel bir konseptle sizlerle beraberim. Bugün Dünya Kupası Panorama programını yapacağız. Yaklaşık bir saat boyunca sizlere eşlik edeceğim. Tabii ki en iyi kadroları konuşacağız. Gümüş kadroyu, altın kadroyu, mansiyon ödüllerimiz var ki birçok ödül dağıtacağız. Birçok parametrede istatistikleri paylaşacağız. Dünya Kupası'nın enlerini tartışacağız. Tartışmalı kararlarına gideceğiz. Yeni kuralları konuşacağız. Tabii ki turnuvanın sonunda hep yapmak istediğimiz konsepti de bugün dinleyiciye sunuyoruz. Ben Can Genç, bir kez daha hatırlatmış olayım ki enine boyuna tartışacağımız bir program olacak. Direkt 11'lere girmeden önce tabii ki bu Dünya Kupası'nın bir iki tane özelliğiyle başlamak istiyorum. Bu Dünya Kupası ilk 48 takımlı Dünya Kupası'ydı ki bizler adına da farklı bir deneyimi sunmuş oldu. Açıkçası yani turnuvanın son bölümü oldukça heyecanlıydı. Zaman

0: zaman yarı final aşamasına kadar gelirken sürprizleri de gördük ama yarı finalden sonra çok da fazla büyük sürpriz görmedik. Esasında herkesin eleştirdiği işte Amerika'da bir organizasyon olmasıydı. Amerika'daki organizasyonda da büyüklerin erkenden eşleşmediği ve bütün aslında favorilerin, favori 4 takımında yarı final aşamasına yükseldiği bir turnuva oldu. Yani birçok şey var ama öncelikle tabii ki bir Shakira'ya gidelim. Day Day şarkısına gidelim istiyorum ki güzel bir şekilde moda girelim.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We're ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We

Evet, bu güzel şarkıya da bir kulak verdik ki Dünya Kupası'nın birçok ikonik şarkısı da tabii ki tarihte olmuştur. Bana göre bu Dünya Kupası'nda seviyor maddesi olarak da ekleyebileceğimiz bir şarkı Shakira bu Dünya Kupası'na da kazandırmıştı. 2026 Dünya Kupası panorama programımızın da açılışında en azından bu şarkıya da seviyor ödülünü vermek istedim. Biraz da aslında moda da girmek istedim. O yüzden de bu şarkıyı sizlere dinlettik ki birçok dinleyicimiz mesaj atmış. Bülent Bey'e selam olsun. Hüseyin Bey'e selam olsun, Mehmet Bey'e selam olsun. Bunları da tabii ki selamlarımızı aktarmış olalım. Evet, şimdi de tabii ki programımızın asıl konusu olan Dünya Kupası'nın enlerine geçeceğiz. Altın kadro ve gümüş kadro yaptım sizler adına ki yedek kulübesi de var tabii ki, onu da bir kez daha hatırlatmış olalım. Altın kadronun kalesini Wozinya koruyacak ki Cape Verde bu Dünya Kupası'nın belki de en etkileyici performanslarından bir tanesine imza attı. Onu da söylemiş olayım. Cape Verde'nin de bu performansı, Wozinya'nın İspanya maçında devleşmesi gerçekten takdire şayandı. Onu da söylemiş olalım. Aynı zamanda tabii ki yani turnuvada Arjantin maçında da çok net bir şekilde öne çıktı. Hatta Instagram dilinde de kendisini net bir şekilde gördük. Instagram'da da takipçi sayısı olarak inanılmaz bir takipçiye ulaştı. Hatta dünyanın en çok takip edilen kalecisi olmayı başardı Wozinya. Savunma hattına geçeceğim. Savunma hattının sağında Pedro Porro'yu görevlendirdim. Pedro Porro'nun tabii ki İspanya milli takımı sağ beki Pedro Porro çok çok iyi bir turnuva geçirdiğini söylemiş olayım. Gerçekten de performansı son derece etkiliydi Pedro Porro'nun. Onun haricinde tabii ki hücum katkısı vesaire gerçekten görülmeye değerdi. Bu turnuva boyunca özellikle İspanya'nın yarı final aşamasına doğru geldiği o Fransa maçında oynadığı futbolu hakikaten hiçbir zaman unutmayacağım. Yani Portekiz maçında son 16 turunda çok çok iyi görmemiştim belki bir maçlık. Çünkü zaten İspanya milli takımı o maçta çok çok iyi oynamıyordu ama hem Belçika maçında hem Fransa maçında hem finalde gerçekten Pedro Porro'dan üstün bir performans izledik ki birazcık aslında savunmayı İspanya'dan kurdum. Tamamı İspanya'ya ait değil ama Cubarsi'yi de saymadan edemeyeceğim ki Pau Cubarsi de turnuvanın en iyi genç oyuncusu seçildi zaten. Ki Cubarsi'nin bu turnuva öncesinde çok net genç potansiyel vadeden bir oyuncu olarak anımsıyorduk ama ben turnuva içinde yaptığım yayınlarda da sizlere her zaman bunu söylemeye çalıştım. Ki birkaç kere de tekrar etmişimdir belki o tip yayınlarımızı da dinleyenler vardır. Cubarsi'ye de aynı zamanda artık elit stoper tanımlamasını yapabilirim. Yani dünyanın en iyi 10 stoperi arasında Cubarsi'yi de görüyorum. Bu turnuvada da hakikaten kendini net bir şekilde kanıtladı Pau Cubarsi. Yanında Lisandro Martinez'i yazdım. Yani burada çok fazla isim vardı. Birçok kişi belki karşı da gelebilir bu isme ama Lisandro Martinez'in de yani Arjantin'in final yolculuğunda normal geleneksel stoperlerin aksine biraz daha böyle çok daha kısa boylu bir stoper olması, bunun yanında mücadele gücü ve Arjantin'in kolektif oyununda bu yardımlaşma kültüründe Arjantin'in en azından final maçına kadar ki dilimini konuşabiliriz. Lisandro Martinez de bence altın kadroya girmeyi çok net bir şekilde hak etti ve sol beke de zaten Cucurella'yı yazdık. Yani Cucurella'nın hikayesi çok başka. Yani o da turnuva öncesinde her zaman şunu söylüyorduk Cucurella için, işte biraz daha düz bir sol bek. Gerçekten hücuma katkısından dolayı eleştirdiğimiz zamanlarda olmuştu ama hepimize cevabı bence bu turnuvada oynadığı futbolla gösterdi Marc Cucurella. Yani birçok maçta İspanya'nın en iyi oyuncusuydu hatta. Yani turnuva boyunca hücum katkısını bir kenara bırakıyorum. O kadar fazla ters kademeye giren bir oyuncuydu ki Marc Cucurella. İspanya oyununda da oyuncuların birbiriyle sürekli yer değiştirdiği bu oyunda Cucurella'nın gerçekten bir merkez orta saha gibi zaman zaman da gördüğümüz, bazen stoper gördüğümüz, bazen bir sol açık gibi gördüğümüz bir oyuncuydu. Yani gerçekten çok beğendim Marc Cucurella'yı ve benim için Cucurella'ya olan algı değişti. Kendi yaptığım Cucurella hakkında işte biraz daha düz oyuncu vesaire, işte benim takımımda olmaz, bende Cucurella yok şeklindeki kısımlarla alakalı Cucurella'yı da tekrardan çok beğendiğimi vurgulamak istiyorum. 6 numara tercihimde de Rodri'yi tercih ettim. Biraz tabii İspanya ağırlıklı gidiyoruz çünkü ister istemez turnuvada De La Fuente'nin yarattığı bu takım, bu canavar diyeceğim, bunu pozitif manada söylüyorum. Yani bu canavarın belki de
en iyi oyuncusuydu. En büyük sabitiydi diyelim, ya da oyunun en büyük mimarıydı da desek doğru olacaktır Rodri için. Zaten turnuvanın en iyi oyuncusu ödülünü de aldı Rodri. 6 numarada yazdım kendisini ki taktiği 4-3 olarak belirledim. Dünyanın en iyi altın kadrosunu. Sonra gümüş kadroyu da tabii ki belirlediğimi de söyleyeyim, ama altın kadroda biraz tepki çekelim istiyorum. Enzo Fernandez yazacağım. Yani finaldeki hareketi, işte genel olarak çirkef bir oyuncu olarak hafızamızda kalması en son tatta. Evet, benim de katıldığım noktalar, ama onun haricinde Arjantin bu seviyelere geldiyse tabii ki Messi'nin yanında Enzo Fernandez'i de yazmadan edemeyecektim. Enzo Fernandez de turnuvada hatta İngiltere maçında attığı golle de yani hepimize yani bayağı enteresan bir şey izletmişti. O maç gidiyor demiştik. Arjantin bir anda, daha doğrusu biraz İngiltere'nin de Tuchel'in de geriye çekilmesiyle beraber Enzo'nun müthiş ceza sahası dışından attığı plaseyle Arjantin'e en azından skoru getirmişti. Sonrasında zaten 2-1 olmuştu maç. Messi'nin kestiği topta Lautaro'nun kafa vuruşuyla, ama Enzo'yu da altın kadroya yazmak istedim ve bir diğer orta saha oyuncusu olarak, biraz daha öne kırılan oyuncu olarak da Bellingham'ı yazmak istiyorum. Yani Bellingham da beni pozitif manada şaşırtan oyunculardan bir tanesi oldu. Yani Jude Bellingham bu turnuva öncesinde Real Madrid'e gittiği ilk sezondan beridir çok net düşüşte olan bir oyuncuydu. Evet, yani sosyal medya olsun veyahut da konsol oyunlarında her zaman Bellingham çok çok iyi lanse ediliyordu, ama futbol olarak Real Madrid'deki o kadar yıldızın arasında Bellingham'ın ben kaybolduğunu düşünüyordum. Çünkü Mbappe gelmeden önceki sezon Bellingham'ın rakamları ortada. Bellingham'ın rahat bir şekilde ikinci santrafor gibi oynadığı bu oyunda verim aldığını görmüştük o takımda da, ki İngiltere milli takımında da aslında bir ikinci santrafor gibi Kane'in yanında gerçekten özel işleri imza attı. Hatta üçüncülük maçındaki son saniyede attığı golle de beraber yani gerçekten bir orta saha oyuncusunun bir turnuvada attığı en fazla gole ulaştı. Merkez orta saha oyuncularından bahsediyorum ki Bellingham da 10 numara ve herkes oynayabildiği için öyle bir karakter yok daha önce. Bir Hames'i hatırlıyorum, 2014 olması lazım o ikonik turnuvaya, da 2010 emin değilim. Yani James Rodriguez'in o turnuvasını hatırlıyorum, bir orta saha oyuncusunun bu kadar skora katkı yaptığı. Bellingham da enteresan bir turnuva oynadı, hakikaten benim beğenimi kazandı. Real Madrid'den umarım gider diye düşünüyorum, çünkü yani bu kadar iyi bir oyuncuyu bu kadar yıldızın arasında daha az izleyebiliyoruz. Umarız çok daha yeteneklerini bizlere izletebileceği bir yere gider diye temenni ediyorum bir futbol sever olarak. İleri attığında tabii ki 3 hücumcuya yer verdim. 3 oyuncunun da zamanında belli mevkilerde oynamasından da dolayı belli oyuncuları işte kanat diye görevlendirdim ki mesela Messi'yi sağ öne yazdım. Messi hakikaten yani bu yaşında bize çok enteresan bir şey izletti. Yani final, evet tabii ki aklımızda, finalde çok kötü bir Arjantin vardı, ama yani Messi turnuva boyunca zaten gol krallığı yarışında Mbappe ile beraber inanılmaz bir turnuva geçirdi. Çok iyi bir liderlik örneği sergiledi ki bütün takım onun adına gerçekten çok çok iyi savaştı ki Messi de o bitirici konularda, o son vuruşlarda diyebileceğimiz bütün karar anlarında sahneye çıkmayı başardı. Yani çok önemli bir lider olduğunu da, belki sessiz bir karaktere sahip olsa da önemli bir lider olduğunu bu yaşta finale kadar takımını yükselterek bence belli etmeyi başardı ki ters kanatta Mbappe'yi görevlendirdim. Mbappe de normal şartlarda evet ileri uçta oynadı, ama solda oynayabilmesinden de kaynaklı olarak Mbappe'yi de yazdım. Zaten turnuvanın gol kralı. Yani yarı final maçında İspanya önünde çok çaresiz bir Fransa görmüştük, ama onun haricinde yani Deschamps için şu cümleleri hepimiz ettik. Yani çeyrek final aşamasını geçtikten sonra yarı final öncesinde yani bu Deschamps'a bir şeyler olmuş. Hakikaten normal şartlarda oynadığı futbolun çok daha farklı bir biçimini oynuyor Fransa. Çok daha modern, eski geleneklerine bağlı, o geleneksel daha arkada bekleyen bir oyundan ziyade hücumdaki yetenekli ayaklarla beraber yani Fransa'nın enteresan bir şeyler izlettiğini söyleyebiliriz. Yarı final aşamasına kadar ki bunun başta mimarı Mbappe'ydi. Mbappe'nin de yani turnuva boyunca zaten birçok maçta kilidi açtığını ve yani belki hücum anlamında Fransa o gün iyi gidiyordu, ama bitiricilik konusunda zaman zaman sıkıntı yaşama ihtimali olduğu bütün senaryolarda Kylian Mbappe'yi gerçekten kale önünde etkili gördük ki forvette de Haaland'ı yazmak istiyorum. Yani burada da çok fazla bir tartışma var, ama Haaland kesinlikle yazmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Erling Braut Haaland da
Norveç gibi bir ülkeyi gerçekten yani turnuva öncesinde şunu dedirtti bize. Plase veyahut da işte bu plase takımlar deriz. Sürpriz adayı diyebileceğimiz takımlar adında Norveç'i söz ettirtiyordu ki bunun altını doldurmayı başaran bir performans. Takımın bütün gol yükünü çeken bir performans izletti bizlere Erling Braut Haaland ki bu 4-3-3 olan kadroyu bir kez daha sayalım. Altın kadroyu kaleyi Vozinha, savunmada Porro, Kubarsi, Lisandro Martinez ve Kukureya, orta alanda Rodri, Enzo ve Bellingham, ileri hatta Messi, Mbappe ve Haaland şeklinde belirledim ki çok kısa bir araya gidiyoruz. Aranın ardından gümüş kadroyla devam edeceğiz. Evet, kaldığımız yerden devam ediyorduk. Altın 11'i sizlere demin saymıştım. Şimdi de gümüş kadroya geçeceğiz ki Aykut Bey ve Derfi Yunsan'a da selamlarımızı iletelim. Onların da her zaman mesajlarıyla katkıları bizleri mutlu ediyor. Bütün dinleyicilerimize teşekkür edelim. Birçok mesaj geliyor. Zaten ilk bölümde de zaten mesaj atan birçok kişiye de selamlarımızı yollamıştık. Gümüş kadro diyoruz ki Dünya Kupası'nın altın kadrosunu saymıştık. Gümüş kadronun kalesine de Unai Simon'u koydum. Unai Simon da turnuva boyunca zaten turnuvanın en iyi kalecisi seçildi ama biz burada açıkçası birazcık bir inisiyatif alıp Vozinha'yı koyduk altın kadroya. Gümüş kadroya Unai Simon'u koydum. Yani İspanya savunmasına aslında o payeyi verdim. Bir gol yiyen takımın payesini kaleciden ziyade biraz daha savunmaya, biraz daha orta sahaya vermeye çalıştım. En azından altın kadroda ki gümüş kadronun kalesinde de Unai Simon var. Gerçekten yani dünya tarihinde hele hele bu 8 maçlı format ilk defa oldu. Şampiyon takım 8 maç oynayacağı format, oynadığı format ilk kez yaşandı ve Unai Simon bu periyotta bir gol yemesi de zaten birçok şeyi açıklıyor. Gümüş kadroya aldığımız için de kendisine özür diliyoruz çünkü Vozinha gibi 40 yaşında bir adamı da birazcık en azından benim torpilimle altın kadroya almış olduk diyelim. Savunma hattında sağ beke Spence'i yazdım. İngiltere milli takımında aslında sol bek gördük daha fazla Spence'i ama zaman zaman sağ bekte oynadım turnuva içerisinde. Ben aşırı beğendim. Çok istekli bir turnuva geçirdi ki normal şartlarda yani Tottenham'da biraz inişli çıkışlı bir yıl yaşıyordu. Takım da inişli çıkışlı bir yıl yaşıyordu ve yani Spence de orada takım içerisinde ayakta kalmaya çalışan oyunculardan bir tanesiydi. İngiltere milli takımına da zaten oradaki performansıyla seçildi ve ben milli takımda beklediğimin çok daha üzerinde bir oyuncu gördüm. Özellikle çenesinin kırık olduğu detayı da var ki maçları belki takip eden bütün dinleyicilerimiz hatırlar. Bir aparatla oynuyordu Jet Spence. O aparattı hatta son Arjantin maçında bir pozisyon hatırlıyorum. Aparatı çıkardı attı böyle. Oynamaya devam etti. Hakikaten yani profesyonellikten o ruhu profesyonellikten ziyade o ruhu çok net bize gösterdi Jet Spence. Stoper ikilisine de aslında yani altın kadroda Kubarsi ve Lisandro Martinez demiştik. Burada da Romero ile Laporte dedik. Ya normal şartlarda kimi kişiler tabii ki altın kadroyu Laporte'u da yazabilir veyahut da Romero'yu da yazabilir. Hiçbir itirazım olmaz. Sadece bir yerde bir karar vermem gerekiyordu. O yüzden de bu isimleri yazdım ki Laporte da zaten turnuvanın sonrasında Barcelona'ya transfer yaptı. Yani bu ikili aslında Kubarsi Laporte ikilisi o kadar beğenildi ki Barcelona'da yani belki biraz daha ileri yaşta bir oyuncu olmasına rağmen Laporte'u transfer etme girişiminde bulundu ve yeni sezonda Barcelona'da oynayacak Aymeric Laporte. Turnuva boyunca da çok çok iyiydi zaten. Bence Kubarsi'nin çok çok iyi gözükmesinin bir sebebi de Laporte'un belli noktalarda gerçekten çok sakin kalışıydı. Yani savunmada zaman zaman İspanya az adamla savunma yapması gerektiği bütün anlar da Laporte'un her zaman doğru yerde durduğunu söyleyebiliriz ki Romero'nun da zaten tıpkı Lisandro Martinez gibi yani çok yürekli bir turnuva oynadığını takım için önemini gerçekten her an hissettiğimiz bir turnuva oynadığını söyleyebiliriz. Yani Arjantin zaman zaman evet çok gol yiyen bir takımdı ama Laporte'un düzeltiyorum Romero'nun dan ziyade birazcık aslında orta saha oyuncularının zaman zaman kendinden düşük takımlara karşı çok daha fazla ileride kalmasıyla açıklayabildiğim bir durum. Az adamla gelinen noktalarda tabii ki bazen stoperlerde çaresiz oluyor. 4'e 2 geldiğiniz zaman o stoperi yani 4'e 2 gelinen hücumlarda direkt suçu stopere yıkmak çok da acımasız bence diye düşünüyorum ki sol beke çok düşündüm ve Nuno Mendes alma kararı aldım. Yani açıkçası İspanya milli takımının
Belki de turnuvada en başarısız oynadığı maç Portekiz maçıydı. Ya 0-0'lık Cape Verde maçında bile bence İspanya müthiş futbol oynamıştı ama Portekiz maçında iyi futbol oynadıklarını düşünmüyorum. Her ne kadar turu geçmiş olan taraf İspanya olsa da Nuno Mendes sakatlanana kadar o maçta yaklaşık 65 dakika olsa gerek. Öyle hatırlıyorum şu anda. Yani böyle bir performans gerçekten acayipti. Hakeza Kolombiya maçını hatırlıyorum Portekiz'in, ki Kolombiya ile berabere kalmıştı Portekiz 0-0. O maçta Kolombiya gerçekten turnuvada kendi adına en iyi maçını oynamıştı ve orada da Nuno Mendes'in gerçekten bütün iki kenar oyuncusunda, Arias'ı da zamanında, zaman zaman da Diaz'ı da çok çok iyi savunduğunu gördüm. O yüzden de Nuno Mendes'i de turnuvanın en iyi 11'ine değil, gümüş 11'ine yazmak istedim. Orta sahada birazcık popüler tercihlerden ziyade belki bu Dünya Kupası öncesinde çok da fazla adını duymadığımız 3 isimden oluşturdum. Bir tanesi Faslı 19 yaşındaki Buadadi. Yani Buadadi, özür diliyorum. Buadadi ya turnuva öncesinde benim çok da bildiğim bir oyuncu değildi. Lille'de forma giyen oyuncu hakkında zaten iyi şeyler okumuştum turnuva öncesinde de, ama Buadadi'nin turnuva boyunca gerçekten, yani Fas'ın bu kadar rahat oyun oynamasını sağlayan etmenlerden bir tanesi olduğunu görmek bana bayağı bir heyecan verdi. 19-20 yaşındaki bir adamın gerçekten orta sahada bu kadar sakin kalıp bu kadar takımın bütün düştüğü anlarda ayakta kalmasıyla beraber ben o 6 numarada Buadadi'yi yazmak istedim, ki 8 numaraya Manzambi'yi yazdım. Manzambi de Aston Villa'ya transfer yaptı zaten. 70 milyon euroya Aston Villa'nın yolunu tuttu oyuncu. Dünya Kupası'nın parlayan yıldızıydı. Son anlarda sakatlandı. Ki İsviçre'de bayağı bir ileriye doğru gitti yani Dünya Kupası'nda. Yanlış, şöyle bir hata yapmak da istemiyorum ama evet, yani son 8 takım arasında İsviçre'de kendi yerini bulmuştu. Arjantin karşısında elendiler zaten, finalist karşısında. Ama yani Kolombiya gibi bir bu kadar iyi bir tribünü, Gana karşısında, düzeltiyorum, Cezayir karşısında hiç zorlanmadan elemeleri, gruptan lider çıkmaları, hücum attı ki Murat Yakın hocamız da görevdeydi. Hakikaten çok çok iyi bir takımdı İsviçre'de. Oradan da en azından Manzambi'yi yazmak istedim ben. Yani hangi mevkiye koysanız oynayabiliyor, ki turnuvada daha çok ben 8-10 numara arası gördüm oyuncuyu. Ama bu menajerlik oyunlarında belli başlı istatistiklere

bakıldığı zaman oyuncunun sol bek bile, sağ bek bile, hatta forvet bile oynayabildiğini görürsünüz. İlginç bir oyuncu. Ben ilk defa izledim bu turnuvada. Bayağı da beğendim. O yüzden de gümüş kadroya koymak istedim ve bir diğer oyuncu, belki de turnuvanın en çirkef oyuncusu olarak adlandırabileceğim kişi Galarza olacak. Maalesef ki bize karşı da çok çok iyi bir maç oynamıştı Galarza. Çok, yani takım savunmasında ve takımın gerçekten belli bir açıda orta sahada bir şeyler yaratabilmesini sağlayan yegane oyunculardan bir tanesiydi. Aşırı sert bir oyuncuydu ki Almanya'yı eledikleri maçta da, yani inanamadığım bir şekilde maçı kartsız tamamlaması çok acayipti. Bunların hepsinin bütün detaylarını konuşacağız. Gümüş kadroyu konuşuyoruz ki ileri hatta sağ kanada turnuvanın asist kralı Olize'yi koymak istedim. Olize'yi tabii ki altın kadroya koymayı çok düşündüm ama yani birazcık şöyle kafamda belirledim. Yani sadece tabelaya göre bu kadroları oluşturmak istemedim. Yaklaşık 104 maçın 70 küsürünü izlediğim için, çok daha fazla maç izlediğim için, böyle biraz da saha içinde gördüğüm şeylere göre kendi görüşlerimden bir kadro oluşturmak istedim. Yani sadece istatistik grafikleri üzerinden bir şeyleri yazmak istemedim bu Dünya Kupası'nda. Çünkü bayağı yakinen takip etmiştim. O yüzden de Olize'nin neden altın kadroya girmemesinin de sebebi şudur. Yani ileri hatta belirlediğim Messi, Haaland ve Mbappe'den daha iyi bir turnuva geçirmediği ve aynı zamanda Bellingham'dan da daha iyi bir turnuva geçirmediği için biraz kadroları realistik yapmak istedim. Yani işte orta sahaya kanat oyuncusu koymayı zorlamak istemedim. O yüzden de altın kadroyu zaten Rodri, Enzo, Bellingham orta sahası, Messi, Haaland, Mbappe ileri hattıyla kurdum. Burada da orta sahada Boyadi, Manzambi ve Galarza'yı koydum. Sağ kanada da Olize'yi koymak istedim ki zaten biraz da durum bu şekilde. Ama şunu da söyleyeyim Olize konusunda, çok denedi ama turnuvayı golsüz kapadım. Yani o kadar fazla artık gol atmak için uğraştı ki belli bir noktadan sonra artık rahatsız edici bir duruma geldi Olize'nin bu kadar fazla denemesi. Ama tabii ki Mbappe ile uyumları kusursuzdu. Yani Real Madrid içinde kendisinin ismi konuşuluyor ki sol kanada da Saibari'yi attım. Turnuva öncesinde bu arada birçok Galatasaray ile ilgili işte yorumcular, muhabirler Saibari'nin Galatasaray'a gelme olasılığını konuşuyordu. Ama turnuva içinde adam öyle bir seviyeye çıktı ki, yani Fas'ın zaten grup aşamasında direkt bir şekilde 7 puan toplamasındaki en önemli faktörlerden bir tanesiydi. Sonrasında zaten Bayern Münih'e transfer yaptı. 55 milyon euroya Saibari. Ve ileriye de Kane'i koydum. Yani az kadroya Haaland'ı koymuştum. Kane'i yedek kadroya koydum. Biraz şuna göre değerlendirdim. Yani Kane evet iyi bir turnuva geçirdi. Asla kötü bir turnuva geçirmedi. Takım yarı final oynadı. Ama yani Kane'in kötü oynadığı iki tane net maç vardı. Haaland'ın oynadığı tüm maçlarda iyi oynadığını söyleyebilirim ki grubun son maçında oynamadı zaten. Fransa'ya karşı 11 kişilik bir rotasyon vardı Norveç'te. O yüzden biraz da aslında iki oyuncuyu kıyasladığımda Haaland'ı ben bir tık daha önde gördüm turnuvada. Takım olarak değerlendirmiyorum. Bireysel oyuncu olarak değerlendirdiğim için tasarrufum bu yönde oldu. Gümüş kadroyla alakalı. Tabii ki İltuğ Bey de yazmış. Kendisine de selam olsun. Birçok konuları da konuşuruz çeşitli yayınlarımızda ki bugün de zaten çeşitli yayınlarda konuşuyorduk. Ama bugün biraz daha bu program nezdinde Dünya Kupası'na kalacağız en azından saat başına kadar gibi söylemiş olayım ki gümüş kadroyu da sizlere aktardım. Tekrardan altın ve gümüş kadroları da aktarıp ondan sonra turnuvanın ödüllerini dağıtacağım. Altın kadronun kalesinde Vozinha, gümüş kadronun kalesinde Unai Simon. Sağ bekte altın kadroda Porro, gümüş kadroda Spence. Stoperlerin söyleyeyim Kubarsi, Lisandro Martinez. Altın kadroda Romero Laporte, gümüş kadroda. Sol beklerde Kukureya altın kadroda, Nuno Mendes gümüş kadroda. Orta alanları sayacağım. Rodri, Enzo, Bellingham altın kadro. Boyadi, Manzambi, Galarza gümüş kadro. İleri hatlarda da altın kadro Messi, Haaland, Mbappe. Gümüş kadroda da Olize, Kane, Saibari şeklinde belirledim. Tabii ki burada sayamadığım iki tane daha oyuncu var. Onları da eklemek istiyorum ki turnuvada ben Enciso'yu da çok beğendim Paraguay'dan ve Norveç'ten Sheldrup'u da çok beğendim. Dembele de fena bir turnuva geçirmedi ama bence altın ve gümüş kadroya girmez bu turnuva nezdinde.
Hakeza Vinicius'u da belki düşünmüştüm ama çok geride elendiği için onu da aslında eledim. Yoksa Vinicius da kötü bir turnuva geçirmedi. Yamal diyecekler vardır. Lamine Yamal'ı niye yazmadın diyecekler vardır. Yani bence İspanya kadrosunda en öne çıkan oyuncu Yamal olmadı. Evet, maçın belli enstantanelerinde Yamal'ı bayağı beğendim ben de ama...